0: yaşayan sahabe böylece Kur'an'ın bütününe tabi olarak Allah onların kalbine Kur'an-ı Kerim'i bu şekilde nakşediyor. Her birisi hamele-i Kur'an oluyorlar. Allah razı olsun. Öyleyse tecvidle Kur'an okumak hayır. Yani tecvid kuralına uymayan kıraatler kabul edilmez olayı bütünüyle kökten Kur'an-ı Kerim'e aykırı yanlış. Fransa'dan bir kardeşimiz Muhterem Hocam, tay mekan ve bahsi zamanı açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, üç çeşit tay mekandan bahsedebiliriz. Nefs tay mekanı, ruh tay mekanı ve fizik vücut tay mekanı. Fizik vücut tay mekanı üç kişiye nasip olan bir durum söz konusu. Hazreti İdris Aleyhisselam, Hazreti İsa Aleyhisselam ve Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz Miraç'ta olduğu gibi. Nitekim Miraç olayında Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz ruhu fizik vücudu ve nefsine örtü oldu ve ruhun kanunlarına bağlı olarak Miraç'ı yaşadı. Allah'ın huzuruna gitti. Allah'ın huzurunda ruhun baş gözüyle Allah'ı gördü, konuştu ve tekrar indi. Belki saniyenin milyarda bir zamanında. Yoldayken de iki kervanı gördü vesaire. İşte istisnai bir durum. Ruhu tayin mekan da kişinin ruhu tayin mekan yapabilmesi mutlak surette irade teslimini yaparak Allah'ın zatını da ona göstermesiyle gerçekleşir. Allah kimi irşada memur ve mezun kılmış da o kişinin ruhunu başının üzerine onu da gönderiyor. Ruhu tayin mekan yapabilmesi için. Öyleyse ruhu tayin mekan yapanlar en alt noktada 7 sabah 4 teslimi yaşayan Allah'ın irşada memur ve mezun kıldığı kişilerdir. Ama nefs tayin mekan herkes için geçirilir. Her gece her yaşadığınız rüya bir nefsi tayin mekandır. Başınızı yastığın üzerine koyduğunuz an ileri geri hareket ettirirseniz kalbinizin ritmik atışlarını duyarsınız. Sağ taraf üzere yatarsanız ve böylece geceleyin fizik vücudun elektron devre sayısı 100 iken yatışa geçtiği zaman dinlenmeye geçtiği için elektron devre sayısı 75'e ama içindeki nefsimizin karşıtı elektron devre sayısı da yükselerek 50'den 75'e yükseliyor. İkisi eşitlendiği zaman nefs vücudumuzdan ayrılıyor, akıl nefse kumanda ediyor ve rüya alemini bu şekilde yaşıyoruz. Her rüya bir nefs-i tayyi mekandır. Kontrollü, şuurlu bir nefs-i tayyi mekan da yaşanabilir. Ama fizik vücudun hareketsiz olması halinde bu geçerlidir. Eğer nefsiniz vücudundan çıkarsa akıl nefse kumanda eder. Fizik vücut sabit bir yerde durur. O şekilde olursa Allah-u Teala'nın yardımıyla o zaman kişi nefs-i tayyi mekanı yaşayabilir ve gidebilir. Öyleyse tayyi mekan bastığı zaman zamanın devreden çıkartılması ancak sonsuz hıza ulaştığınız zaman geçerli. Işık hızının altındaki hızlar ışık hızı ve sonsuz hız. Sonsuz hız işte bu zamanın da devreden çıkmasını ifade ediyor. Allah razı olsun. Azerbaycan'dan bir kardeşimiz Muhterem Hocam, kara delik nedir? Bazı bilim adamları kara deliğe giren bir insanın püf diye yok olacağını, bazıları ise aslında böyle bir durumun aksine tam tersi bir durumun olacağını belirtiyorlar. Bu konuyu açıklar mısınız? Kara delikler diğer alemlere geçiş kapıları olarak da ifade edilebilir. Her gece rüya alemini yaşadığınız an, diyelim ki başka aleme gidecekseniz, oradan girersiniz, buradakiler unutursunuz. ve birçok yerleri Allah Teala size gösterir. Yıldızlar alemini emir alemi hariç, çünkü nefsin emir alemine çıkması söz konusu değil, ama biz bunun dünyanın semasını yıldızlarla donatıp yıldızlar sisteminin hepsini bu şekilde gezebilirsiniz. Ama tekrar döndüğünüzde başka bir yerden, kara delikten tekrar dünyaya gelirsiniz. Bu sefer oradakileri unutur, tekrar eski hayatınıza dönersiniz. Allah Teala Vakıa suresinin 75, 76, 77. ayetlerinde bunlardan bahsediyor. Allah Teala buyuruyor ki: "Fela uksumu bi mevaqi'in nucumi. İnnehu lev qasamu lev ta'lemun. İnnehu le Kur'anun kerim fi kitabin maknun la yemassuhu ilal mutahharun." Hayır, yıldızların mevkilerine yemin ederim. İşte bu yıldızların mevkileri dediği yer kara delikler. Ömrünü tamamlamış, adeta bir çekim odağına gelmiş yerler. اِنَّهُ لَا قَاسَنْ لَا تَعْلَمُونَ عَز۪يمٌ Muhakkak ki o gerçekten çok büyük bir yemindir, keşke bilseniz. Muhakkak ki o gerçekten kerim olan Kur'an'dır. Kur'an-ı Kerim. فِي كِتَابٍ مَقْنُونَ 78'de Ümmül Kitap'ta, فِي كِتَابٍ مَقْنُونَ mahfuz, korunan olan kitaptadır, levh-i mahfuzdadır. La yemessehu ilel mutahharun. Ama tahir olanlardan başkası ona ulaşamaz. Yani mukarrepler ona şahitlik eder buyuruyor. La yemessehu ilel mutahharun. 79. Ona tahir olanlardan, maddi manevi arananlardan başkası dokunamaz. Öyleyse kara delikler için söyleyeceklerimiz bunlar. Allah razı olsun. Antalya'dan bir kardeşimiz, Muhterem Hocam, Beyazid Bistami Hazretleri'nin mürşidi olmayan mürşidi şeytandır sözünün seve 20. ayet kelimesi bağlantısı var mı? Var tabi. Sadece o değil, daha birçok ayet-i kerime bunu doğruluyor. Evet, mürşidi olmayan mürşidi şeytandır ayetlerine baktığımız zaman Araf 27 var. Biz şeytanları mümin olmayanlara dost kıldık. Yani şeytanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin dostudur. Araf 30 bir kısmı hidayete erdi, bir kısmının üzerine delalet hak oldu. Allah'tan başka şeytanları dost edindiler. Delalet üzerine hak olanlar. Hac 53'te kalplerinde kasiyet bağlayanlar şeytan ilka ettikleri onlara ulaşanlardır. Ve Zuhruf 36'da zikrimizden yüz çevirirler, şeytanlara müsaade ederiz. Dolayısıyla Beyazid-i Bistami Hazretleri mürşid olmayan mürşid-i şeytan sözüyle bu ayetler bir illet rabıtası içerisinde bir ilişkisi var inşallah. Allah razı olsun. Azerbaycan'dan bir kardeş, Muhterem Hocam, birinci suali: her devirde gönderilen halife ile devrin imamı aynı kişi midir? Yoksa devrin imamı ayrı, halife ayrı kişiler olabiliyor mu? Hayır. Devrin imamı da aynı, halife de aynı. Yani Mehdi, imam, halife, resul Allah-u Teala'nın her devirde tayin ettiği devrin imamda birleşiyor. Muhterem Efendimiz hidayetlerine erdiren manasıyla Mehdi, huzur namazının imamı hasebiyle imam ve Allah'ın yeryüzünde tayin ettiği halife sebebiyle halife ve Allah'ın gönderilen Resulüdür. Dolayısıyla bu olay sadece Allah'ın tasarrufunda olan devrin imamları için geçerlidir. İster Nebi Resul olsun, ister Veli Resul olsun. Nitekim Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz, benimle nübüvvet sona ermiştir. Benden sonra Nebi gelmeyecek. Ama benden sonra halifeler, imamlar gelecek. ister halife ister imam, aynı kişi imam, huzur namazını imam halife de o imamın yeryüzündeki kendisi oluyor. Huzur namazını kıldırtması hasebiyle imam, ama yeryüzündeki Allah'ın tayini sebebiyle de halifedir. Dünyada yaşayan insanlar arasında en üstün olan halifedir. Kavimlerde en üstün olan kişi o kavmin veli resulüdür. Halifedir. Ama kainattaki durum itibariyle huzur namazının imamı geliyor. Benim sünnetime benden sonra gelen raşid halifelerin yoluna tabi olun. Halef ve selef de, selef öncekine, halef de sonradan onun yerine geçene de o mana itibariyle de ifade edilebilir. Allah'ın rahmeti halifelerimin üzerine olsun. Buyurunca sahabe sorar, sizin halifeleriniz kimlerdir ya Resulullah? Sünnetimi ihya eder ve onu insanlara öğretenlerdir. İşte bu devirde Resulullah'ın sünnetini ihya eden devrin imamıdır. Size iki emanet bırakıyorum. Allah'ın kitabı sünnetim, Allah'ın kitabı ehli beytim. İşte Allah'ın rahmeti halifelerimin üzerine olsun. Buyurunca sahabe sorar, sizin halifeleriniz kimlerdir ya Resulullah? Sünnetimi ihya edenler ve onu insanlara öğretenlerdir. Ne diyordu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifinde? Bedel İslamu gariben seyyutu garibe kema bedevu. Fetuba alul guraba. Kale menul guraba ya Resulullah. Kale lezine yusluhuna ma afsadumun sünneti. Ve yuhuna ma amatehumun sünneti. İslam garip başladı. Garip olduğu noktaya dönecek. O gün İslam'ı yaşayan gariplere müjdere olsun. O garipler kimlerdi ya Resulullah? Onlar insanların ihsan ettiği sünnetimi ıslah ederler. Ortadan kaldırdıkları sünnetimi de yeniden ihya ederler. İşte Allah'ın rahmeti halifenin üzerine olsun. Onlar sünnetimi ihya edenler. İhya edilen sünnet Allah yolunda insanların hidayete ermeleri, 7 sabah 4 teslim hidayeti yaşamaları için o öğretinin insanlara ulaştırılması, yaşatılmasıdır. Allah razı olsun. İkinci suali, Enbiya 73 ve Bakara 30 ayetlerini açıklar mısınız? Enbiya 73'te bütün nebilerin asaleten devrin imamı olarak tayin edildiğini görüyoruz. Bakara 30'da ise Allah'ın halifesini Allah-u Teala açıklıyor. Ve iskâle rabbuke vel melâiket önü ce'alim filerde halifeten. Rabbin yeryüzünde ben bir halife yaratacağım. İşte halife olan insandır. Cinlerden, meleklerden bir halife yoktur. Orada fesat çıkaracak, kan dökecek birisini yaratacaksın deyince biz seni hamd ile tesbih ediyoruz. Ben sizin bilmediklerinizi biliyorum diyor. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Muhterem hocam, hürmetle ve hasretle mübarek ellerinizden öpüyor. Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden inşallah. Hocam müsaadeniz olsa bir soru arz etmek istiyoruz. Mürşide tabiyet insanları kurtuluşa erdirir mi muhterem hocam? Sizleri çok ama çok seviyoruz. Hürmetle ve hasretle mübarek ellerinizden öpüyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
0: Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatuhu. Biz hepinizi çok seviyoruz. Mürşide tabi olmak elbette insanları kurtuluşa ulaştırır. Yunus bunu çok güzel ifade etmiş. 7 safhanın 7'sinin de mürşide uymakla gerçekleştiğini görüyoruz. Geleği kardeş hakkı bulayım dersen bir kâmil mürşide varmasan olmaz. Resulün cemalini göreyim dersen bir kâmil mürşide varmasan olmaz. Birinci safhadaki 7 safha 4 teslimin muhtevası içinde birinci safha mürşidin rolü nedir? Mürşidin rolü Allah'a davettir. Davete muhatap olan kişi daveti kabul ederse

Bu işin anahtarı kalpten Allah'a ulaşmayı dilemektir. Muhterem Efendimiz, Allah'a ulaşmayı dilemek cennetin de giriş kapısıdır, Kur'an-ı Kerim'in de giriş kapısıdır. Kurtuluş kalpten Allah'a ulaşmayı dilemekle gerçekleşir. Mürşide tabi olmak da bu işin ikinci safhasında, ikinci safha kurtuluş ve ruhun Allah'a teslimi üçüncü safha, fizikun Allah'a teslimi dördüncü safha, nefsin Allah'a teslimi beşinci safha, İhlas 6. safha ve iradenin teslimiyle 7. safha ve 4 teslim sahabenin yaşadığı gibi Kur'an'ın bütününe tabi olarak, Kur'an'ın bütününü öğrenerek, yaşayarak ve de başkasına öğretmek suretiyle en üst seviyede kişi insan-ı kamil olur. Allah razı olsun. Bir başka sualler ve cevaplar bölümünde tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. الفاتحة مع الصلوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Şöyle bir düşünün. Bugün insanların istifadesine sunulan birçok teknolojik ürünler var. İnsanların kullanması için mutlaka kutusuna bir el kitapçı, bir kılavuz koyarlar. İster ilaç olsun, ister alet olsun. Mutlaka imal edenin belirlediği şartlara uygun kullanılması halinde kişinin sonuca gidebileceğini söylüyorlar. Bu göklerin ve yerin mülkü kainatın sahibi Allah'tır. Allah Teala mülkünde kanunların uygulamasını istiyor. Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Kur'an-ı Kerim tilavetle değil hidayetle okunur buyuruyor. Hiç unutmayın. İnsan olarak yaratılan sizlerin, Rabbimiz tarafından hayata getirilen biz insanların bu dünyada asli görevi kainatın kitabı, kainatı idare eden Allah'ın bütün değişmez kanunlarını içeren Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek, yaşamak ve öğretmektir. Kur'an'ı yüklenenler Allah'ın dostlarıdır. Onlara dost olan Allah'ın dostudur. Kur'an'ı yüklenmeyenler şeytanın dostlarıdır. Biz size Kur'an'ı yüklenmenizi söylüyoruz. Şeytan tarafından da aldatılmak istemiyorum diyorsanız, o zaman Allah'ın dostu veli mürşide tabi olacaksınız. O zaman muhterem misafirler, Allah'ın katındaki rahmeti, Allah'ın katındaki fazlı, Allah'ın katındaki selavatı, Allah'ın katındaki nurları istiyor musunuz? Nurları mı istiyorsunuz, Allah'ın nurları mı yoksa şeytanın karanlıkları mı? Eminim hepiniz, tabii ki Allah'ın nurlarını istiyoruz. O zaman Allah'ın nurlarını istiyorsanız bunun olmazsa olmaz giriş kapısı, anahtarı kalben ulaşmayı dilemektir. Kalben ulaşmayı diliyor musunuz? Dilden mi kalpten mi? Kalpten diliyorsanız şu anda diyorum ki kaç kişi şöyle içinize bakın. İçinizdeki ses, iç sesinizle Allah Allah Allah diyorsa siz kalpten dilediniz. Fatiha ma salavat.

Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an Mutlulukum programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz nefs ve afetleri. Birinci sual, nefs nedir? Afetleri neyi ifade eder? Yaratılışa baktığımız zaman Allah-u Teala'nın en üst noktada yarattığı insan, üç vücut serbest irade ile aklın kumandasında hayatı yaşayan bir varlık. İşte ekranda görüyoruz, zahiri aleme ait olan bir fizik bedenimiz var, berzah alemine ait olan bir nefsimiz var ve nefsin manevi kalbinde 19 tane hastalık var. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik,

0: Gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürayilik, fitne ve fesat olmak üzere 19 tane hastalık. Bu afetler Allah'ın bütün emirlerine isyan eden, yasak olan fiilleri işlemeyen bir yapıda. Nahl suresinin yanılmıyorsam 16. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala, biz insanı bir damla sudan yarattık veya başka bir ayetteydi. 6. ayete bakarsak ve Yasin suresinin ilgili ayetinin, biz insanı bir damla sudan yarattık. O bize hasım kesildi, düşman kesildi. Yasin suresinin 4. suresinin 4. ayet-i kerimesi. Lekad halaknal insan min nutfetin feiza huve hasimun mubin. Yine Yasin suresinin 77. ayet-i kerimesiymiş. Bu iki ayet-i kerimede Allah Teala ne buyuruyor? Biz insanı bir nütfeden, bir damla sudan yarattık. Böyle olmasına rağmen o apaçık bize hasım, düşman kesildi. İşte bu düşmanlık nefsimizin 19 afetinden kaynaklanıyor. Allah Teala Tin suresinin 4. ayet-i kerimesinde lakat halaknel insan, insanı bizi fiyasayı takvim, biz insanı ahsen-i takvime ulaşabilecek standartlarda yarattık. Sonra onu esfel-i safiline reddettik. Ama amenül ıslah edici amel işleyenler, onlar nefsleri ahsen olanlardır. Lellezine amenü ve amilü salihati. İşte amin ve amin salihat, sonsuz ecrin sahipleri, muhlisler, ihlasa ulaşanlar, onlar ahsene ulaşanlardır. Şems suresinin 7. ayet-i kerimesinde وَالنَّفْسِ وَمَا سَوَّهَا, biz insani bir nefse dizayn ettik. فَاَلْهَمَا فُجُورَ وَتَقْوَهَا, o nefse fücuru ve takva ilham eden nefs, iki yönlü bir varlık. Takva sahibi de olabilir. Yapısındaki afetlerle fücurdan da beslenebilir. İki tane kapısı var. Takva kapısı, fücur kapısı. Takva kapısı Allah'ın emirlerine itaat, yasak olan fiillerin işlenmemesinin kapısıdır. Fücur kapısı Allah'ın emirlerine isyan, yasak olan fiillerin işlenmesine ait bir kapı. Başlangıçta herkesin nefsinde fücur kapısı açık, takva kapısı kapalı. Ama yaratılışta Allah-u Teala kalü bela günde nefsimizden yemin almış. Ve bu dünya hayatında bu yeminini yerine getirenler, onlar yedi kademede nefs tezkesini yapanlardır. Nefsimiz, hepimiz çok iyi tanıyoruz. Hangi rüyamızı hatırlarsak, işte o rüyada vücudumuzun adı Kur'an-ı Kerim'de nefs olarak geçer. Nefsimiz mutsuzluğumuzun yegane merkezidir. Nefs öyle bir varlıktır ki mütevasında sadece afetler vardır. Afetler Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkmak, yasak edilen fiilleri işlemek üzere dizayn edilmiştir. Nefs devamlı şeytanla işgüdedir. Görevimiz nefsimizin bütün afetlerden kurtarmaktır. Eğer o nefsimizi kontrol altına almazsak gideceğimiz yer kesin cehennemdir. İkinci sual, nefsimizin karanlıklarından nasıl kurtulabiliriz? Tabii ki nefs tezkiyesiyle, zikirle. Nisa suresinin 49. ayet-i kerimesi Elem tere illellezine yüzekûne enfusekûm. Kendi nefslerini temize çıkaranları, tezkiye ettiklerini söyleyeni görmedin mi? Hayır. Ancak Allah dilediğin kişinin nefsini tezkiye eder. Benim kalbim tertemizdir, ben şöyleyim, böyle diyenler, kendilerini temize çıkaranlar Allah Teala hayır diyor. Allah dilediğinin hepsini tezkiye eder. Başlangıçta nefsin manevi kalbinde 19 tane afet var. Ve Nur suresinin 21. ayet-i kerimesi Ya eyyühellezine amenü la tettebihutu şeytan. Nefsin 19 afetinden kaynaklanan bu karanlıklar Allah uyarı da biliyor, şeytanın adımlarına tabi olmayın. Nefsimizin karanlıklarına tesir eden şeytandır. Ve her tesir edişte biz şeytanın adımlarına tabi oluyoruz. İşte Allah-u Teala uyarıyor, şeytanın adımlarına tabi olmayın. Hangi afete uyarsak, Allah'ın bir emrini yerine getirmesek, yasak olan fiil işlersek, o afetin muhtevası içine giriyoruz. Ama Allah-u Teala وَلَوْ لَعْفَدُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنْكُمْ حَدِنَا بَدَنْ Allah'ın fazlı ve rahmeti olmasa içinizden hiçbir ebediyen nefsini tezkiye edemez. Allah'ın fazlı ve rahmeti yani zikir kalbinize ulaşmazsa zikrin Allah'tan bize ulaştırdığı rahmet ve fazıl kalbimize girmese hiçbirimizin nefsi tezkiye olmaz. İşte fazlın ve rahmetin kalbimize girebilmesi her şeyden evvel kalben ulaşmayı dilememiz gerekir Zümer 17'ye göre ve Nahl 9'a göre de Allah-u Teala'nın hacet namazıyla bize gösterdiği müşide tabi olmamız lazım. Bakara 45-46'ya göre. O zaman Allah'ın gösterdiği müşide tabi olduğumuz zaman 7 inan şartı, 7 kalp şartı, 7 nimetin sahibiyiz. Başlangıçta nefsimiz mutlak olarak şeytanın koludur. Ama Allah'a ulaşmayı dilediğimiz andan itibaren her şey adım adım değişmeye başlar. Çünkü Allah bizi koruma altına almıştır. Nefsimizin kalbinde, ıslahın nefsin kalbinde 7 tane işlemin gerçekleşmesine bağlıdır. 7 kalp şartına bağlıdır. Nefsimizi tezkiye edecek olan, tasfiye edecek olan sistem, zikir sistemidir. Hiç kimse Allah'ın kendisine tayin ettiği müşride ulaşmadan nefs tezkiyesi yapamaz. İşte 7 ayet-i kerimede hiç kimsenin nefsini tezkiye edemeyeceğini Allah-u Teala ayetlerde açıklıyor. Mürşit olmadan hiç kimse nefsini tezkiye edemez. Nefs tezkiyesi mürşit vesiledir. Bakara 129 O sizin nefsinizi tezkiye eder dediği mürşittir. Bakara 151 O nefsinizi tezkiye eder. Mürşittir. Alimen 164 Mürşit Nisa 49 Necm 32 Cuma 2 bütün bunlar mürşidin mutlaka nefs tezkiyesini yapacağını beyan ediyor Allah-u Teala. Allah nefsi tezkiye eder. Allah'ın başımızın üzerine gönderdiği devrin imamın ruhu sebebiyle Allah nefsi tezkiye eder. Zikrettiğimiz zaman Allah'ın kalbimize ulaştırdığı rahmet, fazıl, selavat sebebiyle. Ama devrin imamı da tezkiye eder. Devrin imamı talebi olmadan günahlar sevaba çevrilmez. Devrin imamının talebi olmadan kalbe iman yazılmaz. Daha doğrusu ruh vücuttan ayrılmaz. Ruhu gönderen Allah'tır. Kalbimize imanı yazan Allah'tır. Ama devrin imamı tabi olmadıkça ruh vücuttan ayrılmıyor. Sırat-ı müstakime ulaşmıyor. Talep olmadan günahlar sevaba çevrilmiyor. Üçüncü sual, nefsteki afetler tamamen yok olursa ne olur? Nefsteki afetler tamamen yok olursa kişi kalbi İbn-i Elbap'ta 7 kademe, İhlas'ta 7 kademe daha 14 kademede müzeyyen olur. Ve Hücurat Suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala açıklıyor bize. Allah'ın Resulü içinizde o size uysaydı lanittüm lakin size imanı sevdirdi, küfrü fıskı isyanı size keri gösterdi, kalbinizi onunla müzeyyen kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır. Mutsuzluğumuzu arkasında evvela şeytan vardır. Sonra da nefsimiz. Yani nefsimizdeki afetler vardır. Allah'ın emri odur ki nefsimiz ruh hüviyetine bürünsün, bütün afetleri yok olsun ve ruhun bütün hasletleriyle bezensin, süslensin. Yani Kur'an-ı Kerim tabiriyle tezin olsun. Bu İslam olmaktır, Allah'a teslim olmaktır. O zaman cennet ve cennet dünya saadetinin bütününe sahip oluruz. Muhteşem bir mutluluğun içinde yaşarız. Hadis-i şerifte Allah şüphesiz ki bu dini nefsinizi ihlasa ulaştırmak için var etti. Gerçekten de ihlasa ulaşmak üç cephede sulh ve sükunun sağlandığı bir noktadır. Artık afetler yok, nefse ruh arasında kavga bitmiş. Ruhta 19 tane haset, nefse de 19 tane fazilet var. Şeytan faziletlere tesir edemiyor, şeytanın üzerimizdeki tesiri sıfır. Afetler kalbimizde yok, faziletler olduğu için başka insanların nefsani davranışları bize negatif görünmez ve onlara karşı nefste afetler olmadığı için negatif bir davranış sergilenmez. Başka insanlarla olan kavgamız da sona erer. Allah'la ilişkilerimizi Allah'ın bütün emirlerine itaat, yasak olan fiilleri işlemeyen, sulh ve sükûna ulaşan, dünya ikinci can saadetinin sahibi olan bir noktaya ulaşıyoruz. Konumuzla ilgili bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala huzursuzluğu, mutsuzluğu nefsimizin yüzünden yaşadığımızı açıklıyor. Ve nefsin kalbindeki afetlerden kurtulmamız için Allah'a ulaşmayı dilememizi emrediyor. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsun?
2: Dua etmek, kalbini temiz tutmak, kul hakkı yememek, hırsızlık yapmamak.
3: Yaratıldığımızın gayesini bilmek ve inanmak.
2: Dedikodu yapmamak, kimsenin günahını almamak. Bence İslam'ın asıl şartları bunlar olmalı.
4: Dua ve kendini terbiye etme, nefsini terbiye etme.
1: Bizim neyimiz Allah'a ulaşır?
3: Namazımız başta.
1: Ruhumuz ulaşır mı ölmeden önce?
3: Ruhumuz öldükten sonra huzur-u mahşerde buluşacak.
1: Allah-u Teala ruhun emanet olarak vermiş biliyorsunuz. O ruhu ölmeden önce bizden istiyor. Ve kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım buyuruyor Kur'an-ı Kerim'de. Böyle manevi talepleriniz var mı?
2: Hayır. Hayır.
1: Böyle... Ne demek ister misiniz şu an?
2: O kadar erdemli ve o kadar olgun değilim. Ona olmama daha zaman var diye düşünüyorum. O bir edepsizlik, terbiyesizlik diye düşünüyorum.
4: Allah'ım ben sana ölmeden önce ulaşmak istiyorum. Ermiş evliyan olmak istiyorum.
3: Allah'ım ölmeden önce ruhumu sana ulaştırmak istiyorum.
2: Allah'ım ölmeden önce sana ruhumu ulaştırmak istiyorum. Ermiş evliyan olmak istiyorum.
1: Ne hissediyorsunuz böyle bir dua yaptığınızda?
4: Vallahi arınmış, tertemiz, samimiyet ve iştenlikle edilen duayla Allah-u Teala bizi boş çevirmiyor.
0: Misafirimiz Allah'a ulaşmayı dinlemek konusunda o kadar erdemli ve olgun değilim. O bir edepsizlik, terbiyesizlik diye düşünüyorum dedi. Manevi dualarımızda büyük hedefler koymak adaba uygun değil mi? Tam tersi, o Rab'dir, talep ettiğimiz her şeyi vermeye kadirdir. Yeter ki biz Allah'tan talep edelim. Allah-u Teala Tövbe 126'da senede bir iki kere onları imtihan ettiğimizi görmüyorlar mı? Tövbe edip zikre başlamıyorlar. Bunlar seçilmesine rağmen Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Allah-u Teala seçiyor. Her devirde insanların %90'dan fazlası Allah tarafından seçiliyor. Ve seçilenleri de Allah-u Teala imtihan ediyor ki Allah'a ulaşmayı dilesinler ama Tövbe 126'da bu gerçekleşmiyor. Fakat Bakara 156'da onlara bir musibet isabet ettiği zaman biz Allah içiniz ve mutlaka Allah'a döneceğiz diye tövbe edip zikre başlayanlar var. Seçilip tövbe edip zikre başlamayanlar Tövbe 126'da, seçilip tövbe ederek zikre başlayanlar Bakara 156'da Allah'a Teala açıklıyor. Kim olursak olalım bir hayrı yaşadığımız zaman Allah Teala o hayra karşılık bir on sevap veriyor. Ama seyyiat daima birebir. Ve Allah bizden hayattayken ruhumuzun Allah'a ulaşmasını istiyor. Allah'tan ne istersek isteyelim bize onu verecektir. Ama layık olmadığımız bir şey istiyorsak o zaman Allah Teala'nın liyakat kanunu işleyeceği için evvela bizi o liyakat noktasına ulaştırır. Daha sonra onun geri olan mükafatı, müjdeyi bize verir. O noktaya ulaşmak için imtihanlardan geçiyoruz. Bilin ki Allah'ın yardımı biz başarmak istediğimiz sürece hep bizimle beraberdir. Allah-u Teala bizden zor bir şey istemiyor. Allah Teala'nın ölçüleri son derece basit ve kolay. Biz sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceğiz. Ben bizi kendime ulaştıracağım. Yani sizi kendime ulaştıracağım diye Allah'ın garantisi var Şura 13'te. Allahu yeştebi ileyhi men yeşâ ve yehdi ileyhi men yunîb. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hepimiz mahlukuz. Allah'ın bize tevdi ettiği vazifeler var, görevler var. Hayattayken ruhumuzu Allah'a ulaştırmak. Ama bunun nefs esyesine bağlı olduğunu görüyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemeden Allah Teala bizi mürşidimize ulaştırmıyor. Zikir yapmadan da Allah'ın katından rahmet, fazıl, selavat kalbimize girmiyor, nefs eskesi olmuyor. Öyle olunca ruh Allah'ın zatına ulaşmıyor. Ruhun Allah'ın zatına ulaşabilmesi mutlaka fizik vücudun ve nefsin kendisine ait o görevleri yapmasına bağlı. İşte ruh Allah'ın bizde bir emaneti. Ve Allah Teala bu emaneti fizik vücut ve nefs yüklenmiş. Biz zikri yapacağız. Allah'ın katından gelen rahmet, fazıl, selavat kalbimize girecek ve böylece adım adım nefsimizin tezki olmasıyla evvela ruhumuzun Allah'a teslimi, daha sonra diğer hedeflere bir bir ulaşmak. Allah razı olsun, konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah.
1: Allah-u Teala nefsimizdeki afetleri kontrol altına almak, disipline etmek için mutlaka Allah'ın tayin ettiği bir mürşide tabi olmamızı farz kılıyor. Mürşid sizin için ne ifade ediyor?
2: Işık, yol, daha bunlardan daha ötesi var mı?
1: Hayatımızı güzelleştiriyor.
2: Kesinlikle, kesinlikle.
3: Ben mürşid meselesinde biraz sakıncalı görüyorum meseleyi. Ehil mürşidler tamam. Mürşid ilk önce Kur'an, ilk önce peygamber. Ondan sonra ehli beytler.
2: Kur'an en güzel rehber. Kur'an'dan başka rehber var mı?
1: Kur'an-ı Kerim'de mürşidin farz olduğunu söylüyor.
2: Mürşidin farz olduğunu söylüyor. E tamam, Kur'an okuyun diyor zaten. O da mürşid, Kur'an değil mi?
4: Açıkçası benim bu dünyadaki mürşidim Peygamber Efendimiz.
1: Bugün de Allah dostları var. Onlardan birini bulmak, onların sohbetinde bulunmak istemez miydin?
3: Ben daima takip ediyorum ama sakıncalı piyade gördüklerim var. Allah dostu gibi gözüküyorlar. Onu ayırt edecek sünnet ehli insanlar lazım.
1: Nasıl buluruz biz Allah dostlarını, mürşitleri?
2: Aramaya gerek yok. Hepsi etrafımızda. Etrafımızda. İyilerle kötüleri ayırt edebiliyorsak eğer, o yakın yani bize.
1: Onu Allah-u Teala hacet namazı kılıp kendisine sormamızı farz kılma.
2: 4 rekat namaz kılmamı. Bugün deneyeceğim o 4 rekat namazı.
4: E tabii ki bulmak isterim. Hacet namazı. Tamam. Ona niyet kılacağım.
0: Misafirimiz mürşit konusunda ben daima takip ediyorum ama sakıncalı gördüklerim var. Onu ayırt edecek sünnet ehli insanlar lazım. Sünnet ehli olmak ne demektir? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünneti, Kur'an'da Allah'ın farz kılmadığı ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin tarafından usul haline getirilmiş olan veya Allah'ın ona emir vererek ona bir nevi farz kıldığı hususları bizlerin de yerine getirmesi uygun olan davranış biçimleridir. Onların da hayati önem taşıyanları zaman içerisinde ne yazık ki yok olmuş. Nerede insanları kurtuluşa ulaştırması mümkün olmayan sünnetler kalmışsa bugün de devam ediyor. Herkes onları yaptıkları için sünnete tabi olduklarını söylüyor. Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki size iki emanet bırakıyorum. Onlara sarılıp uydukça yolunuzu hiçbir zaman şaşırmazsınız. O emanetler Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim ve Peygamber Efendimiz'in sünneti. Şimdi Peygamber Efendimiz'in sünnetine baktığımız İslam garip başladı, garip olduğu noktaya dönecek. O gariplere müjdeler olsun. Kimler de o garipler ey Allah Resulü? Onlar ifsad olan sünnetimi ıslah edenler. Ortadan kaldırılan sünnetimi de yeniden ihya edenler. İşte sizler bugün nasıl sünnetime sarılıyorsanız onlar da öylece sarılacak olanlardır. Onlar ki insanların arasını ıslah ederler. Ha, insanlar içinde az bir topluluktur. Onlara buğz edenler sevenlerden daima çoktur. Şimdi sadece geride İslam'ın 5 şartı bırakılmış ve insanlar ne yazık ki sünnet olarak İslam'ın 5 şartı olarak değerlendiriyorlar. Halbuki Kur'an'a baktığımız zaman 5 vakit namaz farz ama Resulullah'ın sünnetiyle birlikte 7 vakit namaz kılmamız lazım. Kuşluk sünneti ve teheccüd sünneti. Yine Resulullah'ın sünnetinde bütün sahabe nefs tezkiyesini gerçekleştirdiler. Allah'a ulaşmayı dilediler, mürşitlerine tabi oldular. Resulullah'a ve hepsi de nefs tezkiyesini gerçekleştirerek ruhlarını Allah'a ulaştırdılar. Resulullah'ın tatbikatında ruhun, sahabenin ruhunu teslim ettiğini görüyoruz bugün. İnsanlar ruh tesliminden bahsettiğimiz zaman o da nereden çıktı diyor. Sahabenin hepsi fizik vücut teslimiyle yapmışlar. Alimler 20. Resulullah'ın sünnetinde bu da var. Ama bugün yerinde yerler esiyor. Resulullah'ın tatbikatından hepsinin teslimi var. Bugün yok. İhlasa ulaşmak var. Bugün yok. İradenin teslimi var. Bugün yok. Geride ne kalmış? İslam'ın 5 şartı saç, sakal, kılık, kıyafet vesaire. Yunus bu hakikati bildiği için ne diyor? Dervişlik olsaydı taç ile hırka biz de alırdık 30'a 40'a. Ne yazık ki 30'a 40'a dervişliği satın alanlar var. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
5: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü muhterem hocam. Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Müsaadenizle sualimi arz etmek istiyorum inşallah. Başkalarına yardımcı olmak isterken onların nefsine hizmet edip etmediğimizi nasıl ayırt edebiliriz? Allah razı olsun. Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
0: Esselamu rahmetullah ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, başkalarının yardımcı olmak isterken onların nefsine hizmet edip etmediğimizi nasıl ayırt edebiliriz? Sevgili kardeşlerim, ruhun 19 tane hasreti var. Ruhun 19 tane hasretinin istikametinde başkalarına yardım etmeliyiz. Sevgi, iman, doğruluk, adalet, edep, ilim, cömertlik, sekinet, itaat, sabır, tevazu, kanaat, şükür vesaire. Ama onların nefsine hizmet etmemeliyiz. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz. Şimdi Allah Teala bunu buyuruyor. Ruhun talebi istikametinde yardım edin, nefsin talebi istikametinde yardım etme. Herkese yardım edin, herkesi mutlu etmeye çalışın ama bir şartta, Allah'ın emrettiği istikamette olmak şartıyla. Ne zaman başkalarının nefsinin afetleri istikametinde onları memnun etmeye çalışırsanız bu başkalarına hizmet değildir. Onlara zulümdür. Kendinize de zulümdür. Örneğin birisi kumar oynamak istiyor. Siz onu kumarhaneye götürüyorsunuz. Bu bir hizmet değil. Ama siz bundan bir şey kazanamazsınız. Başkalarının nefsine hizmet ettiğiniz her olayda Allah'ın size verdiği imkanı yanlış istikamette kullanıyorsunuz demektir. Hizmetin ruhunda başkasının ruhuna hitap etmek vardır. Evet. Yani herkesi Allah'a davet etmek, herkesin hacet namazıyla müşriğine tabi olmasını sağlamak vesaire. Öyleyse nefsin istikametinde değil, nefsin afetleri istikametinde değil, ruhun talepleri istikametinde yardım etmeliyiz. Eğer nefsin afetlerini biliyorsak, o zaman kardeşim ifade ettiği gibi, başkalarına yardımcı olmak isterken onların nefsine hizmet edip etmediğimizi, nefsin afetleri istikametinde hizmet etmeyeceksin. Ruhun hasretleri istikametinde nefse hizmet ettiğin zaman Allah'a hizmet yapmış, insanları mutlu etmiş olursunuz inşallah. Allah razı olsun. Bir videomuzda, konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah. Birlikte dinliyoruz.
1: Kur'an-ı Kerim'e göre nefsteki karanlıkları yok etmemizi sağlayan en önemli ibadet zikir ibadeti. Sizce zikir yapmanın faydası nedir?
2: Ruhu ferahlatmak, ruhu rahatlatmak. Ferahlayınca zaten mutlu oluyorsunuz. İçinize bir huzur doluyor.
4: Yapraklar, ağaçtaki yapraklar nasıl dökülüyor, o günahlarımız da birer birer dökülüyor. Onun için ben bir ortam hazırlıyorum. Manevi bir ortam. O ortamda Allah'la baş başa kalmak, onu zikretmek, onu anmak, onu övmek çok hoşuma gidiyor ve beni çok rahatlatıyor. Evet, evet.
3: Çok büyük faydaları var. Ruhen rahatlama var. Allah'a yaklaşma, yalvarma var. Geriye baktığımız zaman günahları terk etme var. Ve kendi kendimizi yetiştirme var. İnşallah onlardan eylesin Rabbim bizleri.
1: Sürekli zikir yapıp nefsindeki afetleri, karanlıkları temizlemiş bir insan mutsuz olabilir mi?
2: Olay. Olamaz diye düşünüyorum. Ama yapıyormuş gibi olup çok mutsuz da gördüm.
4: Olamaz.
3: Mümkün değil ama imtihan sorunudur. Demek ki ne kalp gözünde biraz açıklık olmamıştır. Kalp gözünde açıklık olmayınca olabilir.
2: Kendinizi cennette gibi hissetmek istiyorsanız bir zavallı bir insana yardım edin. O size en büyük mutluluk zaten. Onu da Allah yaratıyor. Ama aynı şartlarda yaratmadığı için, aynı şartlarda olamadığımız için ona yardımcı olmak, şartlarından yararlandırmak diyorum ben buna. Bu da bir çok büyük bir huzur ve mutluluk.
0: Misafirimiz zikrin faydası konusunda ağaçtaki yaprakla nasıl dökülse günahlarımız da birer birer dökülüyor dedi. Zikir yaptıkça günahlarımız da eksilecek midir? Hayır. Her zaman Allah-u Teala'nın bir ölçüsü var. Terazide bir tarafta günahlar var, diğer tarafta sevaplar var. Biz zikir yaptıkça 1'e 700 kazanıyorsak ve o süre içerisinde günah işlemiyorsak otomatikmen bizim günahlarımız azalıyor, az oluyor ama sevaplarımız çoğalıyor. Ama günahlar silinmiyor. Amel defterimize hep kayıtlı. Enfal 29'da Allah Teala Ya eyyühellezine amenu tettekullaha yec'al lekum furkanen ve yukafir ankum seyyiatikum. Günahlarımızın miktarı kadar sevap kazanmak istiyorsak Allah'a ulaşmayı dileyeceğiz. Yine bu kadar daha sevap kazanmak istiyorsak mürşidimize tabi olacağız. Birincisinde günahlarımız örtülüyor, ikincisine sevaba çevriliyor. Sadece Allah'a ulaşmayı dilemek ve 12 tane insanla mürşide tabi olmak. Onun için Furkan 70'te Allah Teala şöyle buyuruyor. İlla men tabe ve amene ve amile amele salihan fe ulaike yubeddilullahu seyyiatihim hasenat. Bu mürşidin de tövbeyi gerektiriyor. Ama bir de tövbe-i nasuh var. Nefs tasfiye olduğu zaman tövbe-i nasuh'a tövbe ediyoruz. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah mutlaka onun günahlarını örter. Mürşidine ulaştığı zaman da sevaba çevirir. Hayatımızın başından mürşidimize ulaştığımız zamana kadar olan günahlar gene hayat filmimizde vardır ama pozitif derece olarak vardır. O noktada sıfır günahlıyız. O kişinin Allah'ın evliyası olduktan sonra da işlediği günahlar söz konusu. Çünkü hala nefsin kalbinde %49 karanlık var. Kişi zikir yaptıkça bu karanlıklar adım adım azalacak. Kişi ihlasa ve salaha ulaştıracaktır. Günahlarımız tekrar örtülecektir. Günahlar gene negatif taraftadır ama sıfır derecelidir. Görüntüde yoktur. Hayat filmimizde o görüntüleri Allah-u Teala örtüyor. Görüntülü bir sualimiz daha var inşallah.
6: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem Cabbar Hocam, sizleri çok ama çok seviyorum kalbimden Efendimizin nimetiyle. Muhterem Hocam, izniniz olursa bir sual arz edecektim. Kendimiz ve başkaları hakkında zan afetimizin devreye girmemesi için ne yapmalıyız? Allah razı olsun. Sizleri çok ama çok seviyorum kalbimden Efendimizin nimetiyle, hürmet ve hasretle mübarek gül kokan ellerinizden öpüyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Ve aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, başkaları hakkında zan afetimizin devreye girmemesi için ne yapmalıyız? Mücadele Suresinin 12. ayet-i kerimesinde Allah Teala zannın bir kısmı size yasaklandı. Ya eyyühellezine amenu içtenibu kesire mine zannin. Zannın çoğundan sakının. İnne ba'de zanni ismin. Günahtır. Öyleyse hüsnü zan var, suizan var. Bir hüsnü zan var, insanlar hakkında iyi şeyler düşünürüz. Bir de suizan var, insanlar hakkında kötü şeyler düşünürüz. Suizan, Allah-u Teala tarafından yasak edilmiş. İnsanlara yapmadıkları suçları düşünce platformunda bile olsa yakıştırırsanız derece kaybedersiniz. Zan insanı büyük tehlikelere ulaştıran bir faktördür. Nefsin büyük afetlerden birisidir. İnsanlar kendi mantık dizaynları içerisinde çeşitli zanlara kapılırlar. Zanneden bir insan ilmi incelediği zaman zan biter. Onun için Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz zandan sakının çünkü zan sözün en yalanıdır ve zancılardan önce ilim öğreni. O zaman zandan kurtulmak istiyorsak Kur'an ayetlerini öğrenmemiz lazım. Zanla konuşmak istemiyorsak Kur'an ayetleriyle sohbet yapmamız, hakkı konuşmamız lazım. Bilmiyorsak susmamız lazım. Yani zan, başkası hakkındaki suizan bize derecat kaybettiriyor. Programımız sizden gelen suallerle devam ediyor. Ankara'dan bir kardeşim muhterem hocam. Bazen zikir yapmak, Allah'ın emirlerini yerine getirmek istemiyoruz. İrademizi de kullanıyoruz, kullanmıyoruz. Çıkmazdan kurtulmak için ne yapmalıyız? Bu çıkmazdan kurtulmak için hemen bir abdest alıp başını secdeye koyarak Allah'a yalvarmasınız. Ya Rabbim bana zikir, daimi zikir emrediyorsun. Ama şu anda yapmak istiyorum fakat takatim yok. Bu gücü sen bana ver ya Rabbim. Bana zikri sevdir. Beni zikre, zikir istikametinde güç kuvvet ver. Yani her zaman her problemin çözümü Allah'ta. Allah'a sığınacağız, Allah'tan talep edeceğiz, Allah'a yalvaracağız inşallah. Niğde'den bir kardeşim muhterem hocam, Allah'ın insanın cüz'i iradesine değer verdiğini biliyoruz. Karar vereceğimiz bir konuda irşat makamına sorarak hareket etmek bize neler kazandırır? Sevgili kardeşlerim, itaat teslimiyettir. Din de Allah ve Resulüne itaatin bütününü oluşturuyor. Allah'ın nimet verdiklerine baktığımız zaman İsa 69'da men yutur Resul'e yuturullah ve Resul'ehu fe ulâke me'allezîne. Allah ve Resulüne itaat edenler onlar Allah'ın nimet verdikleri nebilerle, sıddıklarla, şehitlerle ve salihlerle beraberdirler. Öyleyse beraber olanlar emri sorup ona itaat edenlerdir. Allah Teala Tövbe Suresi'nin 119. ayet-i kerimesinde takva sahibi olun ve sadıklarla beraber olun buyuruyor. O halde takva sahibi olun ve sadıklarla beraber olun olayı kesinlikle karar vereceğimiz zaman irşat makamına sorup aldığımız emri veya kararı itaat ederek teslimiyetimizi gerçekleştirmek asıldır. Zaten itaatin kendisi bir teslimiyettir. Hangi konuda sorar yerine getirirseniz o konuda teslim olmuş olursunuz. Dinimizin de adı İslam. İslam Allah'a teslim olmaktır. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam namaz kılarken ve Kur'an-ı Kerim tilavet ederken Allah'ın da hafızının veyahut da Rabbimizin başka isimlerin söylenmesinde o an için rahmet ve fazıl ruh nurları kalbimize giriyor mu? Zikir yaptığınız her noktada giriyor ama Allah ismi tekrar ettiğiniz an rahmet, fazıl ve selavat üç nur bizden geliyor. Fakat Allah'ın başka bir ismini söylediğiniz an sadece o alan içerisindeki afeti azaltmış, fazileti çoğaltmış olursunuz. Mesela as-sabur. Şimdi o slaytımızı gösterecek olursak bakalım hangi sonuca ulaşıyoruz. Afetleri azaltan, hayır afetleri azaltan bir slaytımız var zikirle birlikte. Ona baktığımız zaman Evet, şu anda görüyoruz. Sabır dedim. Sabrın başlangıç değeri sabır, sabırsızlık afeti 5. Sabır hasreti 15. Ama diyelim ki nedir? İptilalar ve faziletler. Faziletler 2, iptilalar 18. Kötü alışkanlıklarınız var ve siz azaltmak istiyorsunuz. O zaman ne yapmanız lazım? Bunlarla ilgili esmaları çekmeniz lazım. Esmalar çekildiği zaman sadece bu iptilalar noktasında faziletler artar ve iptilalar azalır. Ama diğerine tesir etmez. Fakat Allah ismini tekrar ettiğiniz an bu afetlerin hepsinde 19'unda azalma, faziletlerde çoğalma oluyor. Allah razı olsun. Trabzon'dan bir kardeşim, muhterem hocam. Pozitif düşünce ve duygular ruh kaynaklı, negatif düşünce ve duygular nefs kaynaklıdır. Düşüncesi doğru mudur? Açıklayabilir misiniz? Hayır, nefsin de kalbinde faziletler biriktikçe o da ruh gibi doğru düşünmenin sahibi olur. O zaman negatif düşünce nefsin afetlerinden kaynaklanıyor, şeytandan kaynaklanıyor. Pozitif düşünce de ruhun hasretlerinden ve nefsin kalbine yerleşmiş olan faziletlerden de kaynaklanıyor. Faziletlerin de bir negatif düşünce içerisine bizi sokması mümkün değil. Malatya'dan bir kardeşim, muhterem hocam. Nasihat etmekle emri bil maruf arasında farklılıklar nelerdir? Her ikisinin özelliklerini anlatabilir misiniz? Sevgili kardeşim, emri bil maruf neyen münker? Yeni sabah 4 teslimi yaşayan Allah'ın irşada memur ve mezun kıldığı kişilerin görevidir. Ama bu noktaya gelmeyen kişi İrfanla hakkı tavsiye edebilir. Öyle olunca nasihat edebilir başkasına hangi istikamette? Allah'a ulaşmayı dileme mürşide tabiyet istikametinde. Nasihatte Allah Resulü herkese aklı üstüne hitap ediniz. Aklı olmayan dini yok. Ankara'dan bir kardeşim, muhterem hocam. Birinci suali Allah'a yönelmek neden Allah'a ulaşmayı dilemek anlamına gelir? Açıklar mısınız? Şimdi 7 tane ayet-i kerimeye bakalım beraberce. O zaman 7 ayet-i kerimede enap münip yünip. Şimdi bu 7 ayet-i kerimeden bir tanesi Zümer 17. وَالَّذ۪ينَ نَشْتَنَبُوا تَغُوتَ اَنْ يَعْبُدُوهَا وَعَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ. Onlar ki tağutta kul olmaktan içtinab ettiler. Neyle? Allah'a yöneldiler. Allah Teala Bakara 256'da dinde zorlama yok. İrşat yolu, gay yolu birbirinden kesin şekilde ayrılmış. Arada 180 derece fark var. Eğer başlangıçta herkes tağutun kulu ise ve enab olduğu zaman Allah'a yöneliyorsa o zaman ne olmuş oluyor? Şeytana kul olmaktan kurtuluyor. Allah'a ulaşıyor. Allah'a yönelen ilk etapta Allah'a ulaşmayı dileyen, yönelen, teslim olması gereken ruhtur. Yine tekrar yani irşad yolu ile gay yolu arasında 180 derece fark var. Rahat 20'de de başlangıçta herkes delalette ama Allah'a yönelenler hidayet üzere oluyor. Muhakkak Allah dilediği kimseyi delalette bırakır diye zaten delaletteydiler ama ona yönelen kimseyi kendine ulaştırır. O zaman bu iki ayet-i kerime Allah'a yönelmenin Allah'a ulaşmayı dilemek olduğu neticesine ulaşıyoruz. Yine Şura 13 Allah dileğini seçer ama seçtiklerinden kim Allah'a yönelirse onlar Allah'a yönelenler Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Rum 31'de keza öyle, Lokman 23'de keza öyle. Bütün bu ayetler bize Allah'a yönelmenin ilk teslim olan ruhun teslimi, Allah'a ulaşmayı dilemek manasına geldiğini. Daha sonra Allah'a yönelmenin fizik vücut teslimi manasına geldiğini. Daha sonra nefsin teslimi manasına geldiğini. Yani mutlak surette sırat-ı müstakim üzerinden teslimlerimizi bir bir Allah yolunda gerçekleştiririz. İkinci suali, gece uykumuzda zikrimizin devam ettiğini nasıl anlarız? Daimi zikirde yer katlarına ve ana dergahı görmemiz mutlaka gerekli midir? Evet, daimi zikirde yer katlarını, ana dergahı görmeniz gerekli. Zaten daimi zikrin, yani yerin melekütünün Allah'ın size göstermesi bu manaya geliyor. Göklerin melekütünün de göstermesi de yedi kat gökleri size göstermesi manasına geliyor. Nasıl anlarız? Kulağınızdaki o Allah sesinin işaretinden anlarsınız daimi zikre ulaştığınızı. Kulak daimi zikrin alameti farikasıdır. Allah razı olsun. Azerbaycan'dan bir kardeş muhterem hocam, Can Efendimiz Bahaneler Samimiyetimiz ve İdrak Seviyesi isimli kaset sohbetinde ne zaman sizin talebiniz Allah'ın muradını aşarsa o zaman sizin talebiniz yerine getirilecektir. Ne zaman sizin talebiniz Allah'ın muradını aşarsa o zaman sizin talebiniz yerine getirilecektir. Önemli olan sizin talebinizdir buyuruyor. Bu konuyu açıklar mısınız? Allah'ın en üst seviyedeki kanunu, liyakat ve mükafat kanunu. Ne diyelim? Diyelim ki Allah-u Teala Bakara 269'da yutul hikmete men yaşav ve men yutul hikmete fakat utiye hayrin kesire ve ma yezekker ullavul elbab. Allah hikmeti dilediğine verir. Kime hikmet vermişse ona çok büyük hayır vermiştir. Hikmetin verildiği kişi o liyakatın sahibi olan kişidir. O zaman hikmeti Allah-u Teala kime verir? Muhlis talebinde bulunan kullara verir. Çünkü muhlis bundan sonraki Allah'tan istememiz gereken taleptir. İşte ne zaman sizin talebiniz Allah'ın muradını aşarsa, yani siz Allah'tan hikmet talebinde, daimi zikir talebinde bulunuyorsunuz, ihlas talebinde bulunuyorsunuz, o zaman sizin talebiniz ul-elbab seviyesini aşmış durumda, o zaman Allah-u Teala size ul-elbab, yani Allah'ın en üst seviyedeki kanunu, liyakat ve mükafat kanunu. Neye layıksanız onu Allah-u Teala size verir. Allah'ın izniyle. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram Mutlu Kur'an'ın sonuna geldik. Bir başka Haram Kur'an, Haram Mutlu Kur'an'da tekrar birlikte olmak dileğiyle. Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha mahasara var. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
7: Bu Allah'ın Tevrat'ta bahsettiği din, Allah'ın İncil'de vaaz ettiği din, Allah'ın Kur'an'da vaaz ettiği din, babamız İbrahim'in Hanif dini, Arapça adıyla İslam, tek bir din. Teslimi külli ile Allah'a teslim olmak. Tıpkı kim gibi? Hazreti İbrahim gibi. Tıpkı kim gibi? Hazreti Nuh gibi, tıpkı kim gibi? Hazreti Musa gibi, Hazreti İsa gibi, Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz gibi. Kur'an da Tevrat'ın ve İncil'in verdiğini tasdik ediyor. Gerçekten öyle mi? Az evvel söyledim. Neyle bunu söyledim? Kur'an ayetiyle söyledim. Araf 159, Hazreti Musa'nın kavminden bir topluluk var ki Hakk'a ulaştırıyorlar, Allah'a ulaştırıyorlar ve adaletle hükmediyorlar. Çünkü mutluluk neydi? mutluluğun formülü, mutluluk eşittir hayır bölü zaman. 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ne kadar hayır işliyorsunuz? Allah biz insanları sadece birbirimize yardım edelim diye yaratmıştır. Bizim sahibimiz her şeyin sahibi. Her şeyin sahibi ve bizi çok seviyor. Daima mutlu olmamızı istiyor. Daima mutlu olmamızı istiyor. Daima mutlu olmamızı istiyor. Ve çok kolay, çok basit, çok kolay. Tevrat'a göre Allah'a ulaşmayı dilemek, İncil'e göre Allah'a ulaşmayı dilemek, Kur'an-ı Kerim'e göre Allah'a ulaşmayı dilemek. Ayetler gayet açık. Öyleyse sevgili kardeşlerim, seçim sizde, karar sizde. Bu dünyada mutluluğu yaşamak istiyorsanız, ölüm sonrası hayatta mutlu olmak istiyorsanız, bir dileğin sahibi olacaksınız. Bu dilek Allah'a teslim olma talebi. Bu dilek ruhunuzu Allah'a ulaştırma talebi. Bu dünyadaki savaşların, kavgaların, kaosun bitme zamanı geldi. Alelevi çağda değiliz. Hidayet çağındayız. Ve hidayet bir dilek. Ve sadece ve sadece hepinizin kalpten ulaşmanızı diliyorum. Kalpten mutlu olmak istiyorsanız kalbinize ne demeniz lazım? Şu anda sual soruyorum size. Kaç kişi kalbinden Allah Allah diye tekrar ediyor? İşte sizin. İşte onlar gerçekten mutlu olmak isteyenler. Bu konferanstan saniyenizin kaybolmasını istemiyorsanız, sizden saniyeniz yani, sizden istediğiniz bir şey var. Kalbinizden, içinden, iç sesinizden. Ya Rabbim, kainatın sahibi teksin. Ben de ruhumu Hazreti Nuh gibi, Hazreti İbrahim gibi, Hazreti Musa gibi, Hazreti İsa gibi, havariler gibi, sahabeler gibi, hayırda yarışanlar gibi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ben de ruhumu sana teslim etmek istiyorum diye kalbinizden sesleneceksiniz.
0: Fatiha ma salavat.

Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutlu konferansının birisinde tekrar Allah-u Teala bizleri bir araya getirdi. Anneler, babalar, çocuklar, tüm insanlar, cehennem ateşinden kurtulmanın bir dilek olduğunu biliyor musunuz? Konulu konferansımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Allah Teala her devirde Adem Aleyhisselam'dan kıyamet gününe kadar her devirde bütün zaman parçalarında Allah'la insan arasında Allah'ın kendisine şeriat kitabı verdiği bütün peygamberler nezirdirler. Son şeriat kitabının sahibi Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz nezir olduğunu Allah Teala Rad suresinin 7. ayet-i kerimesinde söylüyor. Kafirler ona bir mucize indirilmeli değil miydi? Sen sadece bir uyarıcısın. İnnemâ ente münzirün. Sen sadece bir uyarıcısın. Bütün kavimler için bir hidayetçi zamanın her parçasında bütün kavimlerde vardır. Öyleyse bütün zaman parçalarında bütün kavimler için hidayetçi En'am suresinin 48. ayet-i kerimesinde de dile getiriliyor. وَمَا نُرْسُلُ الْمُرْسَلِينَ اِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ Biz Resullerimizi müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderiyoruz. Kimler için uyarıcı? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler için. Kimler için müjdeci? Allah'a ulaşmayı dileyen, ıslah edici amellere başlayanlar için bir müjdecidirler. Sevgili kardeşlerim, öyleyse bir kere daha sayacak olursak, Adem Aleyhisselam tıpkı Resulullah'a Allah'ın buyurduğu gibi sen bir nezirsin, bir uyarıcıydı. Nuh Aleyhisselam bir uyarıcı. İbrahim Aleyhisselam bir uyarıcı. Hud Aleyhisselam bir uyarıcı. Salih Aleyhisselam bir uyarıcı. İbrahim Aleyhisselam bir uyarıcı. Musa Aleyhisselam bir uyarıcı. Davud Aleyhisselam bir uyarıcı. İsa Aleyhisselam bir uyarıcı. Ve Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz bir uyarıcıdır. Bir nezirdir. Ama peygamberler arasında fetret dönemi var. Peygamberlerin olmadığı dönemlerde bütün Resuller de tıpkı En'am 48'de zikredildiği gibi müjdecidirler ve uyarıcıdırlar. İşte Şuara suresinin 214. ayet-i kerimesinde Allah Teala Peygamber Efendimiz'e şöyle emrediyor. وَاَنْزِرْ عَشِرَتَكَ الْاَقْرَب۪ينَ En yakının olan aşiretini uyar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Kureyş kabilesini Safa tepesine davet etti ve şöyle hitap etti. Ey Kureyş cemaati, ben size şu dağın eteğinde veya şu vadide düşman atlıları var. Hemen size saldıracak, mallarınızı gasp edecek desem bana inanır mısınız? Onlar da hiç düşünmeden evet inanırız. Çünkü şimdiye kadar seni hep doğru olarak bulduk. Senin yalan söylediğini hiç işitmedik dediler. Oraya gelmiş bulunan herkesten bila istisna bu tasdiki alan Nebile Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz onlara şu ilahi hakikati bildirdi. O halde ben şimdi sizi önünüzde şiddetli bir azap, cehennem azabı günü bulunduğunu Allah'a mülaki olmaya inanmayanların o çetin azaba uğrayacaklarını haber veriyorum. Evet, demek ki Allah'a mülaki olmayı dilemeyenler o azaba, cehenneme gireceklerdir. Ama dünya hayatını yaşarken Allah'a mülaki olmayı dileyenler onlar da kurtuluşa ulaşacaklardır. Allah'ın Resulü bunu haber veriyor. Ben sizi o çetin azaptan sakındırmak için gönderildim. Ey Kureyşliler, size karşı benim halim düşmanı gören
ve ailesine zarar vereceğinden korkarak vermeye koşan bir adamın hali gibidir. Ey Kureyş cemaati! Siz uykuya dalar gibi öleceksiniz, uykudan uyanır gibi de dirileceksiniz. Kabirden kalkıp Allah'ın huzuruna varmanız, dünyadaki her hareketinizin hesabını vermeniz muhakkaktır. Neticede hayır ve ibadetlerinizin mükafatını, kötü işlerinizin de ceza ve şiddetli azabını göreceksiniz. Mükafat ebedi bir cennet, mücazat da daimi bir cehennemdir. Buhari'den naklediliyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu sebeple bütün insanlar için şöyle genel hükmü vaz ediyor. Mutu kableten mutu, ölmeden evvel ölün, Allah'a dönün ki ölmeden önce ruhunuzu Allah'a ulaştırınız ki, teslim ediniz ki Allah size ondan 700'e kadar artan yardımlarda bulunsun. Bu halde anneler, babalar, çocuklar ve tüm insanların cehennem azabından kendini kurtarmaları sadece bir dilektir. Bu dilek o kişinin kalpten Allah'a ulaşmayı dilemesidir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de tam 7 tane ayet-i kerimede dünya hayatını yaşarken ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemeyenlerin delalette kalacağını ve gideceği yerin cehennem olduğunu buyuruyor. Kimdir acaba Allah'a ulaşmayı dilemeyenler? Bak Yunus 7, Yunus 11, Yunus 15, Yunus 45, Furkan 21, Rum 8 ve Secde 10. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz buyuruyor.

Allah Resulü hadisinde ne diyor? Kul olmak duanın kabul edilerek, ruhun yükselerek Allah'a ulaşmasıdır. Allah Resulü Allah'a şirk koşmadan ona mülaki olana cennet, Allah'a şirk koşarak mülaki olana cehennem. Hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayanlar, ölümle mutlaka ruhu Allah'a ulaşacak olanlardır. Ama ölümle ruhun Allah'a ulaşması şirk koşarak mülaki olmaktır. Sadece ölümle ruhu Allah'a ulaşanlar ki herkes için geçerli, onlar cehennem azabından kendilerini kurtaramazlar. Cehennem ateşinden kendisini kurtarabilenler, onlar dünya hayatını yaşarken kalben Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Evet, kalben Allah'a ulaşmayı dileyenler. Öyleyse sevgili kardeşlerim, mutlak surette kalben Allah'a ulaşmayı dilememiz lazım. Ve bakın Allah Resulü bu konuda ne buyuruyor? Şuara 214'e tabi olarak. Ey Kureyş topluluğu, kendinizi ateşten koruyun. Yani Allah'a ulaşmayı dileyin. Çünkü benim size hesap gününde ne bir faydam dokunabilir ne de bir zararım. Ey Abdülmenap oğulları, kendinizi ateşten koruyun. Yani Allah'a ulaşmayı dileyin. Çünkü benim size ne kadar ne bir faydam ne de bir zarar verebilecek gücüm vardır. Ey Kusey oğulları, kendinizi cehennem ateşinden koruyun. Size fayda ve zarar verebilecek bir gücüm yoktur. Ey Abdülmuttalip oğulları, kendinizi ateşten koruyun. Allah'a ulaşmayı kalben dileyin. Zira size ne fayda ne zarar verebilecek gücüm vardır. Ey Muhammed'in kızı Fatıma, sen de kendini cehennem ateşinden koru. Kalben Allah'a ulaşmayı dile. Sana da hesap gününde bir fayda ve zarar verebilecek imkanım yoktur. Senin için yalnızca bir akrabalık bağım var. Dünyada yaşadığım sürece onun gereklerini yapacağım. Öyleyse muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki A'dan Z'ye kadar Allah Teala bütün ayetlerde bize ne söylüyor? Bizi uyarıyor. Duyduk duymadık demeyin. Kalpten Allah'a ulaşmayı dileyin. Şimdi bugünkü konferansımızın konusunun başlığı neydi? Anneler, babalar, çocuklar, tüm insanlar. Cehennem ateşinden kurtulmanın bir dilek olduğunu biliyor musunuz? Bu dilek kişinin kalpten ulaşmayı dilemesidir. Şimdi insanın yaratılışına bakalım. Adem Aleyhisselam'ın yaratılışı, evlatların yaratılışı, günümüzdeki insanların yaratılışında Allah Teala bir değişme yok diyor. Herkesi hani fıtratıyla yaratıyor. İşte Rum suresinin 30. ayet-i kerimesinde la tebdile halkıllahi. Allah'ın yaratmasında bir değişiklik yok. Nasıl insanların yaratılmasında bir değişiklik yoksa, Adem babamız üç vücut serbest irade aklın kumandasında yaratılmışsa, evlatları öyle, Nuh Aleyhisselam öyle, İbrahim Aleyhisselam öyle, Musa Aleyhisselam öyle, bütün Resuller ve bütün zaman parçalarında dünya hayatını yaşayan insanların hepsi üç vücut serbest irade ve aklın kumandasında hayatı yaşıyorlar. Fizik vücudumuz bu dünya alemine aittir. Hicr 26'da zikrediliyor. Nefsimiz berzah alemine aittir. Şems suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala açıklıyor. Ve ruhumuz Allah'ın zatından bize üfürülmüştür. Secde 9. Öyleyse Adem Aleyhisselam'ın zürriyeti bay ve bayan herkes üç vücut ve serbest iradenin sahibidir. Burada fizik vücudumuz ayrı aleme aittir. Allah'a ulaşmaz. İstisna var mıdır? Vardır tabii. Miraç olayında Nebila Sultanı Peygamber Efendimizin fizik vücuduna ruhu örtü oldu ve dıştaki vücut ruh, fizik vücut ve nefs ruhun içerisinde ve yokluğa geçti. Orada Allah'ın zatını ruhun baş gözüyle gördü. Ama bu bir istisna. Öyleyse hiç kimse fizik vücutla Allah'a ulaşamaz. Hiç kimse nefsle de Allah'a ulaşamaz. Nefsin de zemin kattan yukarıya çıkma söz konusu değil. Ama ruh Allah'ın zatından bize üfürülmüştür. Secde 9.
Ve Allah Teala

bu ruhu hayattayken sahibi olan Allah'a ulaştırmamızı istiyor. Ruhun dünya hayatında ölmeden evvel sırat-ı müstakim üzerinden seyri sülükle Allah'ın zatına ulaşması hidayettir. Ruhun hidayetidir. Fizik vücudun hidayeti Allah'ın Kur'an'da vaaz ettiği bütün emirlere itaat, yasak olan fiilleri işlememektir. Nefsin hidayeti, nefsimizin manevi kalbindeki bütün afetlerin temizlenmesi, 19 faziletin sahibi olmasıdır. İradenin hidayeti, iradenin de A'dan Z'ye kadar Allah'ın emrine teslim olmasıdır. O halde görüyorsunuz ki sadece Allah'a ulaşan Allah'ın zatından bize üfürülen ruhtur. Ruh bir emanettir. Allah Teala Ahzab 72'de "İnne eretne emanete ala semavati vel ardi vel cibali ve abeyna en yahmilnaha ve eşfakna minha ve hamala el insanu innehu kana zalumen cehula." Başlangıç noktasında emanet olan ruhtur. Ruhta 19 tane haslet vardır. Ruhun bütün hasletleri Allah'ın emirlerine itaat, yasak olan fiilleri işlemeyen bir yapıdadır. Nefs de tamamen ruhun zıttıdır. Yapısında 19 tane hastalık var. Allah'ın bütün emirlerine isyan, yasak olan fiilleri işleyen bir yapıdadır. İnsanoğlunun iki tane düşmanı var. Bir tanesi şeytan, diğeri nefsimiz. Allah Teala herkesi kendisine kul olsun diye yarattı. Allah Teala herkesi kendisine dost olsun diye yarattı. Allah Teala herkesin sonsuz mutluluğa ulaşması için yarattı. Allah'ın insanlardan istediği tek şey insanların iki cihan saadetine ulaşmasıdır. Ama bu bedava bir olay değil, bir bedel gerektiriyor. Öyleyse bu dünyadaki yarıya mutluluk ve 3 tane cennet sadece bir dileğinize bağlı. Sadece bir dilek. Bu dileğin kalpten Allah'a ulaşmayı dilemenizi Allah istiyor. Ve Allah Teala tam 73 ayet-i kerimede 19 fiille bu hidayeti açıklıyor. Ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını ifade eden 73 ayet-i kerime 19 tane fiil. 12 kere Allah Teala ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını üzerimize farz kılıyor. 73 ayet-i kerimenin neticesi, 19 fiilin neticesi, 12 farz emrin neticesi, size düşen kısmı sadece bir dilektir. Bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemenizdir. İşte onun için Nevla Sultanı Peygamber Efendimiz ne buyuruyor? Diyor ki, ey Kureyş oğulları, kendinizi ateşten koruyun. Yani Allah'a ulaşmayı dileyin. Tekabun suresinin 6. ayet-i kerimesinde, ya eyyühellezine amenu ku enfusekum ve ehlikum nara. Ey iman edenler, kendinizi ve evlad yuvanızı yakıtı insan ve taşlardan olan cehennemden koruyun. O zaman ey Kureyş oğulları, kendinizi ateşten koruyun. Kendimizi ateşten korunmak bir dilektir. Bu dilek o kişinin kalpten Allah'a ulaşmayı dilemesidir. İşte hadis-i şerife bakalım beraberce. Net olarak göreceğiz. Allah'a şirk koşmadan ona mülaki olana, ulaşmayı dileyene mülaki olana cennet. Allah'a şirk koşarak ölümle Allah'a ulaşana cehennem. Öyleyse şöyle ki kesinleştirebiliriz. Kalben ulaşmayı dileyenler mutlaka cennete, kalben ulaşmayı dilemeyenler mutlaka cehenneme gider. İşte Allah'ın Resulü o sebeple ey Kureyş oğulları, kendinizi ateşten koruyun, Allah'a ulaşmayı dileyin. Hesap gününde ne bir faydam dokunabilir size ne de bir zararım. Yani ne yapacaksanız bu dünya hayatında. Ey Abdülmenab oğulları, kendinizi ateşten koruyun, Allah'a ulaşmayı kalben dileyin. Benim size kıyamet gününe ne bir fayda ne bir zararım olabilir. Ey Kusey oğulları, kendinizi cehennem ateşinden koruyun. Size bir fayda ve zararım verebilecek gücüm yok. Ey Abdülmenib oğulları, kendinizi ateşten koruyun, Allah'a ulaşmayı dileyin. Size fayda ve zarar verebilecek gücüm yok. Ve ey Muhammed'in kızı Fatıma, sen de kendini cehennem ateşinden koru, kalben Allah'a ulaşmayı dile, hesap gününde fayda ve zarar verebilecek bir imkanım yoktur. Senin için yalnızca bir akrabalık bağım var.
Öyleyse bütün insanlar, bir kere daha sesleniyoruz. Neye göre sesleniyoruz? Kur'an-ı Kerim'in inzar emrine bağlı olarak sesleniyoruz. Diyoruz ki, kalben Allah'a ulaşmayı dileyin. Dilerseniz, bu sizin için cennet müjdesidir. Dilemeyenleri cehennem azabıyla uyarıyorum diyor Allah Resulü. Nasıl Şuara 214'te bu emri aldığı zaman Allah Resulü Hazreti Ali'ye akrabayı Safa tepesinde yani Araf'ta topla yemek sırasında konuşma yaptığı zaman bunu söylüyor ki o sırada Ebu Cehil sen bizi bunun için mi topladın diye homurdanıp oradan ayrılıyor. Ama konunun ne kadar önemli olduğunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şu sözleriyle ifade ediyor. O halde ben şimdi size önünüzde şiddetli bir azap günü bulunduğunu, Allah'a mülaki olmaya inanmayanların o çetin azaba uğrayacaklarını haber veriyorum. Allah'a mülaki olmayı dileyenlerin de mutlaka cennetle müjdeliyorum. Size karşı benim halim düşmanı gören, ailesine zarar vereceğinden korkarak hemen haber vermeye koşan bir adamın hali gibidir. Düşman iblis. Ey Kureyş cemaati, siz uykuya dalar gibi öleceksiniz, uykudan da uyanır gibi dirileceksiniz. Kabirden kalkıp Allah'ın huzuruna varmanız, dünyadaki her hareketinizin hesabını vermeniz muhakkaktır. Neticede hayır ve ibadetlerinizin mükafatını, kötü işlerinizin de ceza ve şiddetli azabını göreceksiniz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, kalben Allah'a ulaşmayı dilemek bizi hayır ve ibadetlere götürüyor, kolaylaştırıyor. Ama ulaşmayı dilemeyenler kötü işlerinizin de ceza ve şiddetli azabını göreceksiniz. 7 tane ayeti kerimede Allah-u Teala şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kimdir şeytanın adımlarına tabi olanlar? Kalben Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Bakın. Kalben Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Bakara 208, şeytanın adımlarına tabi olmayın. Muhakkak o size apaçık bir düşmandır. Bakara 168, şeytanın adımlarına tabi olmayın. O size apaçık bir düşmandır. Enam 142, şeytanın adımlarına tabi olmayın. O size apaçık bir düşmandır. İsrail 3, Nur 21, Yasin 60 ve Zuhruf 62. Sevgili kardeşlerim, 7 ayet-i kerimede şeytanın bize apaçık bir düşman olduğunu. Öyleyse iblis bizim Allah'a ulaşmayı dilemememizi istiyor. Allah da bizim Allah'a ulaşmayı dilememizi istiyor. Allah'ın bütün elçileri geliyorlar. Ne diyorlar? Duyduk duymadık demeyin. Kalpten Allah'a ulaşmayı dileyin. Çünkü her kim bu dünya hayatını yaşarken kalpten Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi kendisini yakıtı insan ve taşlar olan cehennem ateşinden korumuş oluyor. Kalben ulaşmayı dilemek, bu talebi Allah kimin kalbinde görürse mutlak surette birinci kat cennetin sahibi olacaktır. Belki Kur'an-ı Kerim'i okuyan anlayan derler ki hayır, kazandığımız pozitif dereceler negatif dereceler fazlaysa cennete gideceğiz. Ama bu bir dilek değil. Sevgili kardeşlerim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki hiç kimse kendi ameliyle cennete giremez. Sen de mi ya Resulullah, ben de. Ama Rabbim beni rahmetine gark etmiştir. Öyleyse bizim kazandığımız pozitif derecelerin negatif derecelerden fazla olması ancak kitabın hükmü, Kur'an-ı Kerim'in hükmüyle Allah'a ulaşmayı dilemeye bağlı. Kainat kadar günahı olan bir insan olsun. Kalben Allah'a ulaşmayı dilediği an Enfal 29'a göre Allah-u Teala hükmünü icra ediyor. Ya eyyühellezine amenu in tattakullaha yec'al lekum furkanen ve yukeffir ankum seyyiatikum. Ey amenu olanlar, takva sahibi olun. Kalben Allah'a ulaşmayı dileyin ki birinci safa takva Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah size furkanlar verir ve bütün günahlarınızı örter. Yani kainat kadar günahınız olsun, Allah'ın o günahları örtmesi demek o günah miktarı kadar Allah'ın ona sevap vermesi demektir. O zaman da günahları sıfır olan kişinin gideceği yer mutlak surette Allah'ın cennetidir. Ama tersini düşünelim. Hayatı boyunca
İslam'ın 5 şartını yerine getirmiş ve devamlı ibadetler yapmış. Ama kalben Allah'a ulaşmayı dilememiş. 80 yaşında ölmüş, 15 yaşında çocuk olması hasebiyle onu devreden çıkartırsak, 65 yıl ibadet yapmış ve bu ibadetlerle derecatlar kazanmış. Ama Allah'a ulaşmayı dilememiş. Bu kişinin gideceği yer cehennem. Nereden biliyoruz? Kehf suresinin 103, 104, 105. ayet-i kerimesi. Allah Teala bu ayet-i kerimede ne diyor? En üst seviyede ibadet yaptıklarını sananlar var ya, onlar Allah'ın ayetlerini ve lika Allah'ı inkar ettikleri için amelleri boşa gidiyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, günahınızın büyüklüğü ne olursa olsun, kalben ulaşmayı dilediğiniz an gideceğiniz yer cennet. Sevaplarınızın büyüklüğü ne olursa olsun, kalben ulaşmayı dilemezseniz gideceğiniz yer cehennem. Ayetler net olarak bunu söylüyor. O zaman önemli olan Allah'ın kanunları, ayetler söz konusu. Ayetlere iman kalben ulaşmayı dileyenlerin sonucudur. Ne kadar Allah'ın peygamberi gelmişse, ne kadar Allah'ın Resulleri gelmişse, ne kadar veli mürşit olmuşsa, ne kadar vekil mürşit olmuşsa, onların birincil görevi insanları yakıtı insan ve taşlardan olan cehennem azabına karşı uyarmak. Onun için herkes diyor ki, duyduk duymadık demeyin, kalpten Allah'a ulaşmayı dileyin. Dilerseniz kesinlikle bu sizin için bir cennet müjdesidir. Dilemediğiniz takdirde ibadetiniz ne olursa olsun amelinizle kurtuluşa ulaşmanız mümkün değil. Kurtuluş Allah'ın rahmetiyledir. Allah'ın rahmetini size ulaştıracak olan da sadece bir dilektir. Bu dilek kişinin kalpten Allah'a ulaşmayı dilemesidir. Başlangıç noktasında bütün insanlar 19 negatif özelliğin sahibidirler. Ve şeytanın ülkesinde hayatı yaşarlar. İşte 19 tane negatif özellik ve şeytanın ülkesinde hayatı yaşarlar. Ama siz tebliğe muhatap olup da Taha 123'e göre hidayet size tebliğ edildiği an, o zaman dilerseniz mutlak surette Allah Teala sizin ruhunuzu kendisine ulaştırır. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz, ey insanlar hepiniz delalettesiniz. Hidayete erdirdikleri müstesna. Dileyin ki sizi hidayete erdireyim. İşte başlangıç noktasında bütün insanlar ayetlerden gafiller, şirktedirler, küfürdedirler, delalettedirler, fısktadırlar, isyandadırlar, cahildirler, fitnededirler, sağır dizi ve kördürler, şeytanın kuru dostudurlar, sebil-i gaydedirler, dinde fırkalara ayrılmışlardır, birbirine düşmandırlar, takva sahibi değiller, mümin değiller, hidayete değiller, amelleri boşa giden ve hüsranda olan insanlardır. 19 tane negatif özellik. Ama hidayet tebliğine muhatap olduğu zaman kalben ulaşmayı dilerlerse mutlak surette Allah Teala hepsini pozitife çeviriyor ve gideceği yer cennet olan birisi oluyor. Onun için öyle insanlar var ki cennetlik amel işlerler ama cehenneme gideceklerdir. Cennetlik amel işleyip de cehenneme gidenler, onlar kalben Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Öyle insanlar var ki cehennemlik amel işlerler ama cennete gideceklerdir. Cehennemlik amel işleyip cennete gidenler de onlar da kalpten Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Cehennemlik amel işleyip cennete gidenler kalben ulaşmayı dileyen Allah'ın cennetine aldığı kişiler, Allah onların günahlarını örtüyor. Günah miktarı kadar sevap veriyor. Ama cennetlik amel işleyip de Allah'a ulaşmayı dilemeyen, Allah onların ameli boşa gidiyor. Ameli boşa gidenler negatif dereceler sebebiyle gideceği yer cehennem oluyor. Onun için Allah'a ulaşmayı kalben dilemek günahların kefareti, dilememek amellerin boşa gitmesidir. Kalben ulaşmayı dilemek günahların kefareti, amellerin sigortası. Kalben ulaşmayı dilememek amellerin boşa gitmesi ve o kişinin günahları sebebiyle gideceği yerin cehennem olması. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bir dilekten daha kolay bir şey var mı? Onun için Allah Resulü ne diyor? Yesirû ve lâ tuhassirû, beşirû ve lâ tenefirû. Kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız, müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz. Bütün cehennemlikler cehennemin kapılarından girdiklerinde
cehennem bekçileri sual soruyorlar. Mülk 8-9-10. Sizi buraya ulaşmakla uyaran nezir gelmedi mi? Onlar geldi derler. Ama biz onları yalanladık. Allah bir şey indirmemiştir dedik ve onları delalette olmakla suçladık. Eğer işitseydik ve akleseydik, yani kalben ulaşmayı dileseydik, bugün cehennemde olmazdık. Öyleyse cehennemliklerin hepsi dünya hayatını yaşarken hidayete muhatap oldukları zaman, tebliğe muhatap oldukları zaman kalben ulaşmayı dilemeyenlerdir. Halk arasında bir söz var. Nerede bir fakir görürseniz o Allah ve Resulü'nden kaçmıştır. Resulullah diyor ki, fakir kimdir? Parası olmayan deyince hayır bilemediniz. Kalbinde Allah'ın ayetleri bulunmayandır. İşte bu sebeple nerede bir fakir görürseniz kalbinde Allah'ın ayetleri bulunmayan, o Allah ve Resulü'nden kaçmıştır. Kaçtığı için de gittiği yer cehennemdir, şeytana yaklaşmıştır. Ama nerede bir zengin görürseniz, zengin kimdir? Zengin, hakkın kendisine verdiğine kanaat edendir. Yani kalben ulaşmayı dileyendir. O zaman siz de Allah'ın zengin ettiği cennetliklerden olmak istiyorsanız kalben Allah'a ulaşmayı dileyin. Bir kere daha bugünkü konferansımızı bu sözlerle tamamlamak istiyorum. Anneler, babalar, çocuklar ve tüm insanlar, sizi Allah'a davet ediyoruz. Cehennem ateşinden kurtulmanın da bir dilek olduğunu biliyor musunuz? Bu kadar konuşmadan sonra artık bilmiyoruz diyemezsiniz. Çünkü hem ayetlerle hem hadislerle bu dileği size anlattık. Allah'ın zatından üfürülen ruhun sahibisiniz. Ruh bir emanettir. Ve Allah Resulü ümmetimden ilk kaldırılacak şey emanet ve huşudur. Ne yazık ki günümüzde İslam aleminde, Hristiyanlıkta ve Yahudilikte evvela Yahudiler bu dileği unutmuşlar. 71 fırkayı aramışlar, bir tanesi hariç. Sonra Hristiyanlar unutmuş bu dileği. 72 fırka, 70'i cehennem, bir tanesi hariç. Sonra Müslümanlar bu dileği unutmuşlar. 73 fırka, 72'si cehennem, bir tanesi hariç. İşte siz o cehennemliklerden olmak istemiyorsanız, fırkayı Naciye'nin içerisinde yer almak istiyorsanız, o zaman ne güne duruyorsunuz? Kalpten Allah'a ulaşmayı dileyin. Cehennem ateşinden kurtulmanın bir dilek olduğunu biliyor musunuz? Artık bilemiyoruz diyemezsiniz. Biliyorsunuz çünkü şu anda bu konferansla size açıklandı. Öyleyse siz bu dileğin sahibi olun. Kalpten ulaşmayı dileyin. Ve bu dileğin sahibi olanları Allah Teala garanti ediyor. Sözünde huruf yok. Katında söz değiştirilmez. Kaf 29. Allah'ın sözünde değişiklik yok. Ve mutlaka Allah sözünü yerine getirir. Hangi ayet gelince? Şura suresinin 13 ve Rad 27. Allah'a yönelen, ulaşmayı dileyenin ruhunu Allah mutlaka kendisine ulaştırır. Rad 27, Allah dilediğini dirahte bırakır. Ona yönelen, ulaşmayı dileyenin ruhunu mutlaka Allah kendisine ulaştırır. Ve sanki o kişi ulaştırmış gibi de mükafatlandırır. 3 tane cennet, dünya saadetin yarısı. Öyleyse sevgili kardeşlerim, şu an dünya üzerinde 8 milyar insan var. 8 milyar insanı Allah'a davet ediyoruz. Duyduğuma değmeyin. Kalpten Allah'a ulaşmayı dileyin. Dilerseniz bu sizin için cennet müjdesidir. Dilemediğiniz takdirde ne yazık ki sonsuz hayatı cehennemde geçirmeye kendinizi mahkum ediyorsunuz. Öyleyse bu açıklamalardan sonra kalpten ulaşmayı dilediyseniz mutlak surette Allah-u Teala 12 tane insanla sizin için Allah'ın tayin ettiği müşride ulaştıracaktır. Önünde tövbe edeceksiniz. Allah'a giden yol tövbe kapısından geçer. Allah Resulü tövbe sona ermedikçe seyri sülük, ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması sona ermez. Güneş batıdan doğmadıkça, ölüm gerçekleşmedikçe, can boğaza gelmedikçe de tövbe sona ermez. Tövbe için hazırsanız, siz de Allah'ın bir dostu, ermiş evliyası olmak istiyorsanız, hazırsanız söyleyeceğim kelimeler arkamdan tekrar ediniz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın huzurunda yaptığım günahlardan tövbe ederek ve Allah'tan mağfiret dileyerek, Allah'ın emir ve yasaklarına uyacağıma yemin ederek, Allah'tan kendisine kitap, sancak, taht, nur ve kılıç verilen
devrin imamına ve onun vekilinin emirlerine itaat edeceğime yemin ederek ihsanla tabi olduk. La ilahe illallah, Muhammeden Resulullah ve Nebiyullah. Tövbeniz tamamlandı. Allah hayırlısı mübarek olsun. 7000 zikirle başlıyorsunuz. Ve bulunduğunuz yerde vekil kardeşlerimizden de fiziki tövbenizi almayı unutmayın. Allah hepinizden razı olsun. Bütün güzellikler sizlerin olsun inşallah. Bir Her An Kur'an, Her An Mutluluk konferansının bir daha sonuna geldik. Başka bir konferansa tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma hasrevat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah yarattıklarının içerisinde en çok insanı seviyor. Google'da en çok aranan ben neden ile başlayan sorulara baktığımız zaman bir, ben neden sevilmiyorum? İki, ben neden bu kadar çirkinim? Üç, ben neden doğdum? Dört, ben neden dışlanıyorum? Beş, ben neden eziyim? Altı, ben neden ağlıyorum? Yedi, ben neden böyleyim? Sekiz, ben neden yalnızım? Dokuz, ben neden yaşıyorum? On, ben neden evde kaldım? Bütün bu soruları kendisine soran varlık insan. Ama bütün insanlar için bir mutluluk davetisi, bir mutluluk reçetesi ve garantisi olan Kur'an-ı Kerim, insan yeryüzünün halifesidir. Allah'ın yarattığı mahlukatın içerisinde en çok Allah insanı seviyor. İnsan meleklerden üstün, insan cinlerden üstün, insan hayvanlardan üstün, insan bütün yaratıklardan üstün. Ama bu bütün yaratıklardan üstün olan insan belli ki Allah-u Teala'nın yaratılış gayesinden habersiz olduğu için bu sualleri kendisine soruyor. Yaratılış gayesine uygun davranmasını Allah-u Teala kendisine davet etmek ve o kişinin de Allah'ın davetini kabul etmesiyle güzel sonuca ulaşır. Öyleyse bütün bu negatif soruların sonuçlarını pozitife çevirebilmek sadece bir tek dileğe bağlı. Kendisini bütün varlıklardan üstün kılan Allah'ı kalben dilemekle. Kalben ulaşmayı dilediği an bu sualleri kendisine sormayacak. Tam tersi, Rabbine hamd edecek, şükredecek. Ben neden sevilmiyorum diye değil. Çünkü kalben Allah'a ulaşmayı dilediği an Allah'ı sevecek, Resulünü sevecek ve insanlar da onu sevecekler. Yani sevilmiyorum değil, sevildiğinin farkına varacak. Ben neden çirkinim? Allah'ın kendisini ahsen-i takvimle yarattığının farkına varacak. Ben neden doğdum? Yaratılış gayesini öğrenip Allah'a asli görevi olan Allah'a kul olmayı gerçekleştirecek. Ben neden dışlanıyorum? Tam tersi, tek cemaatin içinde yer alarak onun herkes için olduğu, herkesin de onu mutlu ettiği bir dizayna kavuşacak. Ben neden eziyim? Tam tersi, Allah'ın emir ve nehirlerine itaat etmesi halinde Allah'ın bir sevgilisi olacak. Ben neden ağlıyorum? Aksine tam tersi, Allah'ın kendisini ne kadar mutlu ettiğinin farkına varacak ve ağlıyorum değil, hep insanlara güler yüzle bakacak ve onları mutlu edecek. Ben neden böyleyim? Kendisinden Allah-u Teala'ya hamd ve şükredecek ki, Ya Rabbim beni insan olarak yarattın. Ben neden yalnızım? Yalnızlık sadece Allah'a mahsustur. Allah'ın her an kendisiyle beraber olduğunu Allah'ı zikrettiği zaman anlayacak. Ben neden yaşıyorum? Yaratılış gayesinin farkına varacak ve kesinlikle Allah'ın kendisinin sonsuz mutluluğa, ahiret ve dünya mutluluğuna ulaştırmak üzere devamlı Allah'ın yardımını alacak. Allah'a ulaşmayı dilediği anda ben neden evde kaldım diyemeyecek. Allah'ın mutlak surette talebi, Allah'tan talep etmesi halinde
bu sualin cevabını pozitif olarak Allah'ın karşılayacağından emin olacak. Öyleyse insanoğlu Allah'ın en sevgili mahlukudur. En sevgili olabilmek için bütün mahlukata sevgi göstermesi lazım. Onun için Resulullah et-tazimul emrillah şefakatu halkillah. Allah'ın emrine itaat, mahlukata şefkat. Siz Allah'ın emrine itaat ederseniz bütün bu pozitif suallerin cevabını terennüm etmeye başlayacaksınız. Ve Allah'tan mutlak surette herkesi seven ama herkes tarafından sevilen bir hayata kavuşacaksınız. Allah hepinizden razı olsun. Fatiha ma salavat.

0: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk Kur'an'da bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz bekil olmak, muhafız olmak. Birinci sual, vekalet ve muhafaza keyfiyeti nasıl başlar? Vekalet, hidayete erdirme sahipliği demektir. Nasıl avukatlar mahkemede, hakim karşısında bir müdafaa sistemi içerisinde vekil olurlarsa, Allah'a insanların yakarışlarında, yalvarışlarında yardımcı olacak kişi de devrin imamıdır. O Allah'ın huzurunda insanların vekilidir. Vekaletin ve muhafaza keyfiyetinin başlaması mürşide tabi olunan andan itibaren gerçekleşir. Tabiyet ile birlikte devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine gelir ve yerleşir. Kimin başının üzerinde muhafız olmuşsa Allah-u Teala o kişilerin hafizun olduğunu buyuruyor. Muhafızın sahibi diyor. İşte Kaf suresinin 31-32. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala şöyle buyuruyor. وَاُزْلِبَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ. Cennet takva sahipleri için uzak olmayarak yaklaştırıldı. هَذَا مَا تُعَدُونَ لِكُلِّ اَوَّابٍ حَفِيظٍ. İşte size vaad olunan şey budur. Cennettir. Bütün evvab ruhu ulaşarak sığınmış, hafizin olanlar başların üzerinde devrin imamın ruhu ulaşmış olanlar için. Öyleyse kim hafizin olmuşsa, kim evvab olmuşsa, onlar hayattayken ruhlarını Allah'a ulaştıranlardır. Haza ma tu'adune li kulli evvabin hafiz. En'am suresinin 107. ayet-i kerimesinde acaba Rabbimiz ne buyuruyor? En'am suresinin 107. ayet-i kerimesine وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ مَا اَشْرَكُوا. Eğer Allah dileseydi onlar şirk koşmazlardı. مَا جَعَنَّاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيزًا. Seni onlar üzerine muhafız tayin etmedik. وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ. Ve sen onların vekili de değilsin. İşte Allah dileseydi, Allah'ın dilemesi, evvela Allah-u Teala Allah diliyor ve seçiyor. İnsanların %10'dan azı seçilmiyor. %90'dan fazla seçiliyor. Bu seçilenlerden kim daveti icabet ederse Allah-u Teala katından hidayetçiler, rasullerle göndermek suretiyle insanları Allah'a davet ediyor. Ve Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde وَاَقِيمُ الدِّينَ. Dini ikame edin. وَلَا تَفَرَقُوا. Dinde fırkalara ayrılmayın. كَبُورَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ اِلَيْهِ. O müşriklere senin davetin ağır geldi. Herkes başlangıçta şirkte. O şirkte olanları Allah'ın Resulleri Allah'a davet ediyor ve senin davetin ağır geldi. Daveti kabul etmeyenler şirkte kalanlardır. İşte لَوْ شَاءَ اللّٰهُ. Allah dileseydi مَا اَشْرَكُوا. Allah'ın dilemesi, o kişinin dilemesinin akabinde kendisine ulaştırmayı dilemesidir. İşte Allahu yestevi ileyhi men yeşâ ve yâti ileyhi men yunîb. Yönelen kişiyi Allah kendisine ulaştırıyor. Onu şirkte bırakmıyor. Allah razı olsun. İkinci sual, muhafaza altında olanlara kimsenin zarar veremeyeceği doğru mudur? Evet. Dört tane ayet-i kerime bize bunu söylüyor. Muhafaza altında olanlara kimsenin zarar veremeyeceği doğru mudur? Dört tane ayet-i kerime. Birinci ayet-i kerime Bakara 102, ikinci ayet Maide 105, üçüncü ayet, evet, Mücadele 10, dördüncü ayet Tekabin 11. Allah Teala burada ne buyuruyor? Muhafızın olan, hafızın olanlara Allah'ın izni olmadan onunla hiçbir şey kimseye zarar verebilecek değillerdi. Koruma kalkanı, yani mürşidin, devrin imamın ruhu. Maide 105, ey amen olan nefsinizin üzerindedir. Siz hidayetteyseniz delalette ki bir kimse size zarar veremez. Ve Tekabin 11, Allah'ın izni olmadıkça bir musibet isabet etmez. Allah'ın izni olmadıkça onlara bir darlık verecek değildir. İşte kimsenin zarar vermeyeceği doğru mudur? Evet. Ne zaman? Kişinin başının üzerinde devrin imamının ruhu yerleştiği an. Allah müsaade etmedikçe şeytanın büyüsü ve zulmani ilmi kimseye bir zarar veremez. Allah'ın müsaade etmediği nokta hidayet üzere olmak. Hidayet üzere olmanınsa birinci vasfı başının üzerinde devrin imamının ruhunun mutlaka yer almasıdır. Ne zaman devrin imamının ruhu bir kişinin başının üzerine gelirse artık o kişi bir muhafız kazanmıştır, hafizun olmuştur. Nefs tezkiyesine başlamış ve delalette olanların vereceği zarardan insanları koruyan bir tek muhafız üyetine girmiştir. O kişiye hiçbir büyü, hiçbir cin saldırısı zarar veremez. Allah-u Teala'nın dizaynı bu şekilde gerçekleşiyor. O sebeple Ali İmran 139'da Ya eyyühellezine amenu ve la tehinu ve la tehsenu entum alevne emküntüm muminun. La tehinu ve la tehsenu entum alevne emküntüm muminun. Gevşemeyin, mahzun olmayın. Eğer müminseniz üstün olan sizsiniz. Allah razı olsun. Üçüncü sual, Allah Teala insanlara verdiği vekili, muhafızı geri alır mı? Evet. Eğer kişi liyakatını korumasa, kendine düşeni yapmasa o zaman alır. Allah Teala'nın dizaynında iki nevi insan var. Vekilleri olmayan, muhafızları da olmayan insanlar. Birinci grup vekilleri olan ve muhafızları da olan insanlarda ikinci grup. Kim Allah'a ulaşmayı dilemediyse o hiçbir zaman bir muhafızı, hiçbir zaman bir vekile sahip olmayacaktır. İşte En'am suresinin 107. ayet-i kerimesi bunu söylüyor. Lev şâallâhu mâ eşrekû. Şayet Allah dileseydi şirk koşmazlardı. O zaman bunlar şirkteler. Seni onların üzerine bir muhafız, seni onların üzerine bir vekil tayin etmedik. Kişinin, bir muhafızın, bir vekilin sahip olabilmesi, şirkten kurtulmasını, Allah'a ulaşmayı dilemesine bağlı. Vekalet, o kişi Allah yolunda olduğu sürece devam eder. Allah Teala diyor ki o kişi hareket tarzını değiştirmediği sürece, kötüye dönüştürmediği sürece biz onun üzerindeki muhafızımızı geri almayız. Onu muhafızın dışında bırakmayız. İşte iki ayet-i kerime bize bu konuyu açıklıyor. Birincisi Ra'd suresinin 11. ayet-i kerimesi. Ra'd 11'de Allah Teala ne buyuruyor? Onları, o kavimdekileri önünden ve arkasından, önden arkaya doğru uzanan, takip edenler, devrin imamlarını koruyan muhafız melekler vardır. Allah'ın emrinden olup onları korurlar. Muhakkak ki Allah onların nefslerinde olan şeyi, hidayette kalma konusundaki niyetlerini bozmadıkça, bir kavimde olan şeyi bozmaz. Devrin imamının ruhunu başların üzerinden almaz. Allah bir kavme ceza vermeyi dilediği zaman, artık onu reddedecek, mani olacak kimse yoktur. Bir de Enfal suresinin 54. ayet-i kerimesi de bu konuyu dile getiriyor. Enfal 54'te Allah Teala onların Enfal 53. Evet. Zalike bi annallaha lem yeku mugayren nimeten en amaha ala kavmin hatta yugayru ma bi enfusum. Ma ma anallahu semiyun alim. Bu Allah'ın bir kavme nimet olarak verdiğini, onunla nimetlendirdiği şeyi, onlar kendilerinde olan şeyi değiştirinceye kadar değiştirmedikçe değiştirici olmadığından dolayıdır. Yani onlar negatif istikamete değişmedikçe Allah Teala da başlarının üzerine gönderdiği devrin imamının ruhunu almaz. Kimin başının üzerine devrin imamının ruhu gelmişse o yedi nimetin sahibidir. Birinci nimet devrin imamının ruhunun başlarımızın üzerine gelip yerleşmesi. İkinci nimet kalbimize imanın yazılması. Üçüncü nimet günahların sevaba çevrilmesi. Dördüncü nimet ruhun vücudu terk edip sırat-ı müstakime ulaşması. Beşinci nimet fizik vücudumuzun kul olmaya başlaması. Altıncı nimet nefs tezkiyesine başlamamız. Ve yedinci nimet iradenin güçlenmesi. Ayetleri Allah-u Teala açıkça böyle buyuruyor. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yöneltik bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah herkesi koruması altına almak ister. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o kişi hiçbir zaman bir muhafıza, bir vekile sahip olamayacaktır. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Benim aklıma namaz, Allah'a zikretmek, dua, Allah'ın yolunda gitmek geliyor aklıma. Allah'ın yolunda gittiğimizde Allah'a ulaşmışızdır demek ki.
3: Din, iman, inanç, saygı, sevgi, vicdan, başka bir şey olamaz.
4: Allah'a ulaşmak deyince ibadet etmek, namaz kılmak, Kur'an-ı Kerim okumak, o tarz şeyler aklımıza geliyor.
5: Allah'a ulaşmak Allah'ın kurallarına uymaktır, İslamiyet'i yaşamaktır.
6: Allah'ın bize emrettiği kulluk görevlerimizi yerine getirip de Muhammed Mustafa'nın da sünnetlerini yerine eda ettikten sonra biz Allah'a inşallah, yine Allah bilir de, inşallah ulaşmış oluruz yani.
1: Allah'a neyimiz ulaşır?
2: Temiz kalbimiz, niyetimiz,
4: ruhumuz.
6: Dualarımız ulaşır, ibadetimiz ulaşır, yapılan hayırlar, hayır hasenet ulaşır.
7: Seven sevdiğine koşar, korkan korktuğundan kaçarmış. Sizce Allah'a yönelmeyen insanlar Allah'tan korkan insanlar mıdır?
3: Tabii ki. Allah'tan korkmayan tabii ki insan yani insan değildir bence. Gavur da olsa yani gayrimüslim de olsa hangi dine tapmış olursa olsun Allah'a inanmayan gavurdur. Müslüman değil yani insan da değildir.
0: Bir misafirimiz hangi din olursa olsun Allah'a inanmayan gavurdur, Müslüman değildir, insan da değildir dedi. İnsan olma vasfı Allah'a inanmakla mı başlar? Hayır. İnsan olma vasfı Allah'a ulaşmayı dilemekle ve öteye bir bir basamakları geçmekle gerçekleşir. Bakara 256'da Allah-u Teala La kirahab-ı din, dinde zorlama yok. Katte ben üçlü minelgay. Başlangıç noktasında herkes negatif 19 özelliğin sahibidir. Ama Allah-u Teala katından Resuller, hidayetçiler gönderiyor ve o Resul hidayetçiler insanlara Allah'a davet ediyorlar. hidayeti tebliğ ediyorlar. İşte hidayet ne? Hidayet insan ruhunun dünya hayatında Allah'a ulaşması. Bu davet neticesinde Bakara 256'da kim tağutu inkar eder, Allah'a iman ederse, yani Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah Teala mutlaka onu Allah'tan kopması mümkün olmayan kurba mürşidine ulaştırır. İki grup insan var. Diliyle iman edenler, Hücurat 14'te Araplar dediler ki biz de mümin olduk. Allah Teala kalplerine bakıyor. Hayır, siz mümin olmadınız. Kalbinizin içine iman girmedi. Demek ki amin olmak kalbe imanın girmesiyle gerçekleşir. Allah'la ilişkilerimizde Allah'tan hoşlanmak, Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar ve kalbe iman o şekilde yerleşir. Müşride tabiyet Allah'ı sevmek, daha sonra Allah'a aşık olmak, en sonunda da Allah'a hayran olmak. İnsanlar Allah'ı tanımadan evvel bir hiçtirler. Şeytanın bir oyuncağıdırlar. Allah'ı tanımak istiyorsanız yeriniz tasavvuftur. İnsan olmak mı istiyorsunuz? Tasavvuf. Ne zaman Allah'a ulaşmayı dilerseniz Allah'a kapalı olan bütün kapıları Allah arda arda açar ve sizi yepyeni o güne kadar hiç yaşamadığınız bir muhteşem dünyaya götürür. Bu tasavvuf dünyasıdır. Orada Allah'ı tanırsınız. Allah'a inanan insanlar bugün toplum insanların içinden %90'dan fazlasıdır. Ama hiç kimse Allah'a inanıyor diye imanın sahibi olamaz. Kim Allah'a inanırsa o mümindir olayı, bu bir hürafedir. İnanmayan da kafirdir. Bunlar birer hürafe, birer bidattır. Tam tersi, kimin kalbine iman girmişse o mümindir. Kimin kalbine iman girmemişse o da kafirdir. İmanın kalbe girmesi ve imanın kalbe girmemesi. İşte Hücurat 14'te biz mümin olduk diyorlar. Hayır diyor Allah Teala, kalbinizin içine iman girmedi. Yunus da diyor ki içi kafir, dışı Müslüman. İşte bu dışı Müslüman olan Hücurat suresinin 14. ayetini belirtiliyor. Araplar biz mümin olduk. Kullem tüminu. Hayır, siz mümin olmadınız. İslam dairesine girdik deyin. Yani dışınız İslam. وَلَمَا يَدْخُلْ مَعَنَا فِي قُلُوبِكُمْ اُمَّا kalbinizin içine iman girmedi. İçi kafir, dışı bir Müslüman olan birisisiniz. İnsan olma vasfı Allah'a inanmakla mı? Hayır, Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar Allah'ın izniyle. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah, birlikte dinliyoruz.
1: 14 asır önce kim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuşsa o hepimizin muhafızı olmuştu. Bir mürşide tabi olmak sizin için ne ifade ediyor?
6: Yani şimdi inanan insanlar için, madem ki Peygamber Efendimiz de birini bir şeye işaret etmişse bizlere, ha ki en son Peygamberimizdi Muhammed Mustafa Allah'ıma sallallahu aleyhi ve seyyidine Muhammed. Ondan sonra biliyorsunuz Ebu Bekir, Osman, Ömer ve Ali halifeler olmak şartıyla bize kim işaret ettiyse, inanan insanlar için onun yolunda bulunmak bizim için, yani farz demeyin, vacip de.
5: Tabi olmak İslam'ın kuralları anlatmasıdır onun. Anlattığı şeyler doğruysa tabi olunur yani.
2: Zaten biz mürşide tabiyiz herhalde. Peygamber Efendimiz'e tabiyiz. Onun yolundayız. Bizim için en büyük mürşit Peygamber Efendimiz'dir. Onun yolundayız Allah'a şükür. İnşallah onun yolunda devam ederiz. Tabii ki ondan sonra gelenler oldu. Onlara da sonsuz saygı, sevgimiz, imanımız var.
1: Mürşit bir yol gösterici olabilir mi?
3: Eğer o mürşit Allah'a, dine, inancına, insanlığına, bilmem neyine bağlıysa tabii ki. Ama eğer başka bir fikre, başka bir yola, başka bir birisinin yani tesiri altında kalmışsa ona inanmak suç, günah.
4: Bence çok güzel bir duygu. Herkese yani bu nasip olması gereken bir şey.
0: Bir misafirimiz mürşit konusunda inanan insanlar için onun yolunda bulunmak farz demeyeyim, vaciptir dedi. Allah Teala mürşide tabi ettiği kişinin isteğine mi bırakmıştır? Hayır. Farzdır, mürşidin seçimi kişiye bırakılmamıştır. Allah tayin eder mürşidi. İşte Maide 35'te Ya eyyühellezine aminu takkullaha vebtegu ileyhi vesilete. Takva sahibi olun ve sizi kim Allah'a ulaştırmaya vesile olacaksa onu Allah'tan isteyin. Al-İmran suresinin 112. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala insanların üzerine zillet damgası vurulmuştur. Allah'tan bir ip ve insanlardan bir ipe tutunan müstesna. Demek ki her devirde Allah'ın ipi sıradır müstakim, insanlardan bir ipte Allah'ın bizler için tayin ettiği mürşid söz konusudur. Kur'an'da kesin delile açıkça bildirilmiş emirlere farz denir. Bunun yanında açık olmayarak bildirilmiş ya da sahabinin bilinmesiyle aktarmış olan emirlerin tümüne de vacip denir. Allah-u Teala mürşidi farz kılmıştır. Ama şeytan Kur'an-ı Kerim'in değiştirmeyince onun tatbikatını değiştirmeyi düşünmüş. Ve bunu ne yazık ki başarmıştır. Mürşide ulaşmak bugün tatbikattaki farz hükümlerin arasında yok. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe zamanımızın insanından ayrılan en önemli faktör tabiyetin devreden çıkmış olmasıdır. Hadis-i şerifte evliya tabi olan şakirlerden olmaz. Ama gelin görün ki günümüzde bir hürafe var, insanları sarıp sarmalamış, Allah ile kul arasına kimse giremez deniyor ve insanları Allah'ın yolundan insanlar uzaklaştırıyor. İkrar ediyoruz, iblis, şeytan denilen mahluk ne yapıyor? Kur'an'ı değiştiremiyor ama Kur'an'ın tatbikatını değiştirmeyi başarmış. Bugünün din tatbikatında Allah'a ulaşma dileği yok. Bugünün din tatbikatında mürşide tabiyet yok. Sadece İslam'ın 5 şartı var. Ama Allah'a ulaşma dileği yoksa o kişi sağır, dilsiz ve kör. Mürşide tabiyet de yoksa o kişinin Allah'ın tayin ettiği mürşide ulaşması mümkün değil. Bu iki safa söz konusu değilse, İslam'ın 5 şartı hiç kimse ruhunu teslim edemez. İslam'ın 5 şartı hiç kimse fizik vücut teslimi yapamaz. İslam'ın 5 şartı hiç kimse nefs teslimini yapamaz. İrade teslimini de yapamaz. İşte Mülk Suresinin 8-9-10. Ayet-i Kerimesinde Allah-u Teala ne buyuruyor? Selam hazanetuha. Cehennem bekçileri sual soruyorlar. Elem yettiküm nezir. Sizin yaşadığınız dönemde size bir nezir gelmedi mi? Kalu belakat cani nezir. Nezir geldi. İnzar edici. Allah'ın bütün Resullerinin iki görevi var. Enam 48'de ve mâ nürsülü mürsülüyle illâ ve beşirine ve münzirin. Biz Resullerimizi de nezirlerimizi de müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderiyoruz. İşte size nezir gelmedi mi? Bu cehennemliklere soruyor. Çünkü Resul ulaşmayı dileyenler için müjdeci, dilemeyenler için uyarıcı. Size nezir gelmedi mi? Kâlû belâ kad câne nezir. Nezir geldi. Velâkin kezebnâ. Biz onları yalanladık. Mâ enzelallâhu bi şeyin. İnşallah bir şey indirmemiştir dedik. İn entum bilâ fî delâlin kebîr. Onları delâette olmakla suçladık. Velûk nesmehu em nâkilû. İşitseydik ve aklıseydik. Mâ kunnâ fî ashâb-ı seyyir. İster nezir desin Allah, ister Resul desin. Onlar hepsi hikmet sahibi alimler. Ve sohbetinde bulunmasına rağmen işitmemişler. Halbuki hikmet sahibi alemin sohbetinde bulunmak, kelamını işitmek üzerimize farz. Farz olmasına rağmen hiç dikkate almamışlar, kalamamışlar. Öyle olunca işitmemiş, akletmemiş ve cehennemi hak etmiş. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
8: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu muhterem hocam. Karamanlı kardeşlerimiz adına hasret ve hürmetle mübarek ellerinizden öpüyoruz. Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden inşallah. Müsaade ederseniz bir sualimiz olacak. Furkan suresinin 43. ayeti kelimesinde belirtilen vekilin ne anlama geldiğini açıklar mısınız? Allah razı olsun. Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden inşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Ve aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz hepinizi çok seviyoruz. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, Furkan suresinin 43. ayeti kelimesinden belirtilen vekilin ne anlama geldiğini açıklar mısınız diyor kardeşimiz. Furkan 43'e bakacak olursak, Eferayte men ettehaze ilahuhu. O hevasını ilah edeneni görmedin mi? Efente tekunu aleyhim vekile. Hevasını ilah edenin üzerinde, yoksa sen mi ona vekil olacaksın? Hayır, hevasını ilah edenin üzerinde Allah'ın vekili vekil değildir. Furkan 44'e bakalım. Hevasını ilah edine ulaşmayı dilemeyen kişi, اَمْ تَحْسَبُوا اَنَّ اَكْسَرُهُمْ يَسْمَعُونَ اَوْ يَاقِلُونَ Yoksa onların çoğunun işittiğini veya akıl ettiğini mi sanıyorsun? Onlar sadece hayvanlar gibidir. Hayır, sebilden daha çok sapanlardır. Hayvanlardan daha derekededirler. Câsi 23 de aynı şeyi ifade ediyor. اَفَرَيْتَ مَنَ اَتَّقَزَ اِلٰى وَوَاوْ وَعَدَلَ اللّٰهُ وَعِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمِي وَقَلْبِهِ Öyleyse bu ayet de aynı şekilde hevasını ilah edinen kişinin üzerinde sen bir vekil değilsin. Arap 179'da da aynı konuyu dile getiriliyor. Buradaki vekil kelimesi gene Allah'a ulaştırıcı irşat makamı istikametinde, ama bu insanlar hevalarını kendilerine ilah edinenler, delaletteler, işitmeyenler ve akletmeyenler. Allah Teala negatif cepheden söylüyor. Böyle bir kişiye, nefsinin afetleri kendisine ilah edinen kişiye, yani sana tabi olmayan kişiye sen vekil olabilir misin? Onu irşada ulaştırabilir misin? Onun mümkün olmadığını bir sonraki ayet-i kerimede kesin şekilde ispat etmiş. Onların tıpkı Arap 179'daki gibi hayvanlardan daha çok delalette kalacaklarını, hiçbir zaman işitmeyeceklerini ve akletmeyeceklerini söylüyor. Vekil olması elbette söz konusu değil. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah, birlikte dinliyoruz.
9: Allah-u Teala insanlar Allah'ı zikrettiği ve hidayette kalma konusundaki niyetlerimizi bozmadığı sürece onları koruyan muhafızı geri almayacağını açıklıyor. Sizce zikir yapmanın önemi nedir?
2: Allah yolunda gitmek, Allah'ın bizi koruması demek. Allah'ı zikretmek zaten her yolu açıyor.
5: Zikir yapmak bir nevi ibadettir. Cenab-ı Allah'ın varlığına ve birliğine inanmaktır. Zikirlerde gece 3 sıralarında yapılması gerekir. Yani o saatlerde duaların kabul olduğu bir dönemdir.
4: Allah'ı hatırlamak, unutmamak, zikir yapmak, duygularımızı, ruhumuzu temizlemek bence çok güzel.
6: Her şeyden önce zikir yapmak Allah'a bir adım yaklaşmaktır. Ha, bu zikir yapıp da kalpte kötülük olmadığı şekilde, dürüst bir şekilde, tertemiz bir şekilde yapılan zikirler için söylüyorum bunu.
9: Zikir yapan bir insan nasıl değişiklikler oluşur?
2: İman doğar yüzünde zaten. Belli olur yüzünden. Hiç kötülük yapamaz zaten.

0: Et midir? Hayır, zikir farzdır. Ankebut 45'te Allah-u Teala emrediyor. Utlu mahviye ile keminel kitabı. Sana vahyettiğimiz Kur'an ayetini silaveti doku. Ve akimü salate namaz kıl. Enne salate denâmin alfâşâ yomukin namaz kötülükten fuşriyetten men eder. Ve le zikrullahu ekber ama Allah'ın zikri en büyük. Nisa 103'te Allah-u Teala daimi zikri farz kılıyor. فَاِذَا قَضَيْتُمُ السَّلَاةِ فَاسْكُرُنَ اللّٰهَ قِيَامًا قُعُودًا وَلَا جُنُوبِهِمْ Ayaktayken, otururken, yanüstü yatarken hep Allah'ı zikrederler. Az zikir, Müzzemmil 8, çok zikir, Ahzab 41, daimi zikir, Nisa 103. Bunlar hepsi ayetlerle ispat edilmiş. Bakara 186'da اِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَنِّي قَرِيبٍ اُجُوبُ دَعْوَةِ دَعِذَا دَعَانِي Kullarım sana benden sordularsa ben onlara yakınım. Dua edenin davetine icabet ederim. Ama onlar da benim davetime icabet etsinler. Mümin olsanlar böylece irşada ulaşan zikir bir farzdır. Üç tarz farz zikirden bahsediyor. Allah-u Teala ara sıra zikir, çok zikir ve biliyorsunuz ki bu insanlar üç halde bulunabilirler. Yani ayaktasınız ya oturuyorsunuz ya da yan üstü yatıyorsunuz. Üç halin üçünde de Allah Teala diyor ki mutlaka Allah'ı zikredin. Zikir bizi evvela cennet mutluluğuna taşır, sonra da dünya mutluluğuna taşır. Hadis-i şerifte bir kişi ya Resulullah İslamiyet'in emirleri çoğaldı. Bana sıkı sıkı yapacağım bir şey söyle deyince Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dinin hep Allah'ı zikresin buyurdu. Bir başka hadiste Rabbini zikredenlerle etmeyenlerin misali diriyle ölünün misali gibidir. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz daha var inşallah.
1: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü Muhterem Hocam. Hasret ve hürmetle mübarek ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum. Hem de kalbimizden inşallah. Müsaadeniz olursa bir sualimiz olacaktır. Vekil olma kavramının şahitlik kavramıyla bir ilgisi var mıdır? Allah razı olsun. Sizi çok ama çok seviyorum. Hem de kalbimizden inşallah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü.
0: Aleykümselam ve Rahmetullahi ve Berekatü. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak. Vekil olma kavramının şahitlik kavramı ile bilgisi var mıdır? Vardır. Nisa suresinin 41. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala Peygamber Efendimiz'den bahsediyor. Nisa 41'de artık her ümmetten bir şahit Resul getirdiğimiz zaman ki her ümmet, her kavmin mutlaka bir Resulü var. Seni de onların üzerine şahit getirdiğimiz zaman. Demek ki İnsanlık tarihi boyunca her kavmin içerisinde ardı arkası kesilmeksizin bir şehit yani veli resul var. Ama o veli resullerin de şahidi olan üzerinde o asaleten devrin imamı Nebiye Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. Nahl suresinin 89. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala yine bir kere daha söylüyor. Nahl 89'da o gün bütün ümmetlerin içinde onların üzerine onların kendilerinden bir şahit bahsederiz, vazifeli kılarız. Seni de onların üzerine şahit kıldık. Veli Resullerin hepsi de şahittir. Ama Veli Resullerimiz de şahit de devrin imamıdır. Sana her şeyi beyan eden, açıklayan, hidayete erdiren, rahmet olan kitabı Müslümanlara müjde olarak indirdik. Elbette vekil olmak, şahit olmakla kesin ilişkili. Biliyorsunuz Peygamber Nebiler Sultan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz devirlerin huzur namazının imamıdır. Aynı devirde bütün ülkelerde Resuller vardır. O Resuller kendi ülkenin Resulleridir. Ve bütün peygamberler o Resullerin de şahididir. Tüm Resuller kendi ülkelerindeki mürşitlerin şahididir. Bütün mürşitler de kendilerine tabi olanların şahididir. Peygamberleri olmadığı devirlerde huzur namazının imamı olarak Allah'ın görevlendirdiği bir kavimdeki Resul diğerinin üzerine şahit olacaktır. Ama bütün Resullerin şahitlerinin şahidi olan Resulleri bir araya getiren hepsinin şahidi gene Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz olacaktır inşallah. Programımız sizden gelen suallerle devam ediyor. Diyarbakır'dan bir kardeşim muhterem hocam. Tahkiki iman ve taklidi iman nedir bizlere açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, taklidi iman kişinin geleneksel din tatbikatı içerisinde

uyguladığı tatbikatı ve muhtevayı ifade ediyor. Ama tahkiki iman mutlak surette kişinin yedi sabah dört teslimi yaşayarak gaybi imanı tahkiki imana dönüştürmesini ifade ediyor ki başlangıçta herkes gaybi imanı sahibidir. Ama ne zaman daimi zikre ulaşır, ilmel yakinden aynel yakine geçerse o zaman o taklidi iman, gaybi iman, tahkiki imana dönüşmüştür. Allah'ın bizden istediği bu inşallah. Başlangıç noktası herkes gaybi imanın sahibidir. Başta cezbe olayı bir tahkiki imanın muhtevasını ifade eder. Allah razı olsun. Azerbaycan'dan bir kardeşim, muhterem hocam. Efendimiz tevhid sohbetinde faziletin tamamlandığı yerde gizli şirk sıfırlanmıştır. Faziletin tamamlandığı yer, daimi zikre ulaştığımız yer ve gizli şirk sıfırlanmıştır buyurdu ve tabi olmak gizli şirkin bitişe geçmesidir. Tükenmeye başlanma noktasıdır. Bu nasıl idrak etmelidir? Fizik vücut teslimindeki kişide gizli şirk tehlikesi var mıdır? Sevgili kardeşlerim, nefsinize uyduğunuz her noktada aslında günah işliyorsunuz, gizli şirktesiniz. Ama daimi zikre ulaştığınız noktada artık nefsinizin afetlerine ulaşmak, tabi olmak mümkün değil. Tamamen gizli şirk sıfırlanıyor inşallah. Antalya'dan bir kardeş muhterem hocam. Arap suresi 199. ayette affı kendine usul edin. İrfanla emret, cahillerden yüz çevir diyor. Bu cahiller kimlerdir? Açıklayabilir misiniz? Yani Kur'an projeksiyonuyla insanlar üç gruba ayrılır. Cahiller, ilim verilenler ve ilmin sahipleri. Cahiller, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, zanlarına tabi olanlar. İlim verilenler, Allah'a ulaşmayı dileyenler. Hemen altına 7 ayet-i kerimede ilim verilenler. Bir de 7 grup ayet-i kerimede ilmin sahipleri var. Hemen onun altına da ifade edecek olursak 7 grup ayet-i kerimede ilim sahipleri. İlim sahipleri Kur'an'ın ilim verilen ilim sahipleri Kur'an'ın lafzını öğrenen öğreten, Kur'an'ın ruhunu öğrenen öğreten, hikmeti öğrenen öğreten, hikmetin ötesini öğrenen öğreten, marifetinden münkerden nehy eden, bu yedi ilim verilenler, evet buna bakacak olursak, ilim sahipleri, ilim verilenler hepsinde Allah'a ulaşmayı dileyenleri görüyoruz. Ama ilim sahipleri bunu büyütürsek, esasa bakacak olursak, yedi grup insan da ilim sahibi olarak karşımıza çıkıyor. Kur'an'ın lafzını öğrenenler birinci grup, Kur'an ruhunu öğrenen ikinci grup, hikmeti öğrenen üçüncü grup, hikmetin ötesini öğrenen üçüncü grup, yani sahipleri öğretenler diyen biz. Öğretenler. Kur'an lafzını öğrenenler değil, öğretenler olması lazım. Kur'an'ın ruhunu öğretenler, hikmeti öğretenler, hikmetin ötesini öğretenler, marifetin mümkünden ne edeni öğretenler ve kavim resulleri devrin imamı. Yedi grup da ilim sahibi karşımıza çıkıyor inşallah. Allah razı olsun. Öyleyse cahiller kimlerdir? Cahiller Allah'a ulaşmayı dilemeyen, zanlarına tabi olanlar ki Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz zandan sakının, zan sözlerin en yalanıdır ve zancılardan önce ilim öğrenin. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkesin zanna tabi olduğunu bilmeniz gerekir. Allah razı olsun. Muhterem Van'dan bir kardeşim muhterem hocam. İç alemimizde, dış alemimizde ve Allah'la olan ilişkilerimizde nasıl bir beklenti içinde olmamız gerekiyor?
iç alemimizde kavganın bittiği, sıfır ve sükunun başladığı nokta daimi zikir. Dış alemimizde de insanlarla olan ilişkimize hiçbir beklentinin içerisinde olmamak gerekir. Allah'la olan ilişkilerimizde Allah'ın bütün emirlerine itaat, yasak olan fiilleri işlememek asıldır. İnsanlarla ilişkilerde iyilik yap, denizat, balık bilmese kim bilir, halik bilir. Sözü biz hep karşılıksız, bedelsiz insanlara hizmet edeceğiz. Allah Teala bize bunu söylüyor. Allah'la ilişkilerimizin aynası insanlarla ilişkilerimizdir. İnsanlardan beklendiği için de değilsek sadece Allah için onu yapacağız inşallah. Konya'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, iyi bir insan olmak ne demek? Nasıl bir insan olabiliriz? Açıklar mısınız? İyi bir insan olmak nefs tezkiyesi ve tasfiyesiyle iradesini de Allah'a teslim eden, Allah-u Teala'nın da irşadan memnun ve mezun kulduğu tekamülü tamamlamış kamil bir insan akla gelmelidir. Almanya'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, birinci suali, Enam suresinin 121. ayetini açıklar mısınız? Muhterem Efendimizin tefsirinde Enam 121'de ayet, Allah-u Teala'nın emrettiği standartlarının dışına çıkanlar, bunlara itaat etmeyenlerle aynı standartlara girerler. Buna fısk denir. Allah-u Teala'nın, evet, Allah-u Teala'nın emrettiği standartların dışına çıkanlar, yani emirlere itaat etmeyenlerle aynı standartlara girerler. Allah'ın emirlerine itaat etmeyenler, onlar fıstıdır zaten. Ama kişi Allah'a ulaştıktan sonra tekrar bu itaatsizlik olursa buna yine ikinci fıska düşer. Buna fısk denir. Onlar müşrik oldukları için, putlara taptıkları için, Allah'tan başka Allah'lar edindikleri için onlara uyanlar onların seviyesine düşerler. Onlar gibi fıskta olurlar. Fısk meselesi bir insanın devrin imamının veya kendi ülkesindeki Resulünün veya en alt seviyede bir nezirin Allah'a ulaşmayı dileme davetine icabet etmeme halidir. Bu sürede kişi fasık hüviyetindedir. Allah Teala tarafından fıska düşmüş olarak kabul edilir. Burada ise Allah Teala farklı bir fısk hüviyeti açıklamaktadır. Eğer bir şeyi yerken besmele ile yemezseniz o zaman siz de onu Allah için yememiş olursunuz. Bir şeyler yediğiniz sürece fıskta olanların durumuna düşersiniz. Çünkü İslam hüviyetindeki bir insanın her yediğini, her içtiğini mutlaka besmele ile yemesi ve içmesi lazımdır. Allah'ın genel anlamda söylediği her ne yiyorsanız mutlaka avuzu besmele ile yemenizdir. İkinci suali, cahil kimsenin yanında kitap gibi sessiz ol sözünü nasıl anlamalıyız? Cahil kimsenin yanında kitap gibi sessiz ol sözünü nasıl anlamalıyız? Hazreti İsa Aleyhisselam, Allah'ın izniyle ölüleri dirilttim ama cahillere laf anlatamadım. O zaman bu cahiller kendileri ulaşmayı dilemeyen başkasının dilemesine mani olan insanlar. Onların kalbi tab edilmiş. O zaman cahil kimsenin yanında kitap gibi ses sözünü ne yaparsanız yapın hedefe ulaşamazsınız. Bir şey daha söylüyor Peygamber Efendimiz. Ya hakkı konuş ya sus. İşte ya hakkı konuş ya sus olayı onların söylesen dahi seni anlamayacakları manasında söylenmiştir inşallah. Hazreti Mevlana'nın sözüdür bu. Allah razı olsun.
Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram Mutluluk Kur'an'ın sonuna geldik. Bir başka Haram Kur'an, Haram Mutluluk Kur'an'da tekrar birlikte olmak dileğiyle. Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Fatiha ma'asarava. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. İnsanlara göre mutluluğun kaynağı nedir? Başlangıç noktasında insanlar üç vücut, serbest irade ve aklın standartlarında nefsin ülkesi olan dünya hayatında yaşarlar. Beş duyu organları tamamen dünyadaki unsurlara açık. Ama insan sadece fizik vücut ve nefsten ibaret bir varlık değil. Allah Teala'nın zatından bize üfürülen bir ruh var. Ve asıl mutluluğun kaynağı ruhun talebine uymaktır. İnsanlara göre nefsin ülkesinde para ve maddi güvenlik, 2 sağlık ve iyi yaşam koşulları, 3 yakın ilişkiler, 4 başarı ve kişisel gelişim, 5 doğa ve açık hava gibi unsurlar onları mutlu edebilir. Halbuki insanı yaratan Allah'tır. Allah insanın sadece 2 cihan saadetinin sahibi olmasını ister. Allah'ın insanlar için dilediği tek şey mutluluktur. Ama mutluluk insanların zannettiği gibi paraya, maddi güvenliğe, sağlık, yakın ilişkilere, başarı, kişisel gelişime, dua ve açık hava unsurlarına değil, Allah Teala'nın nefsimizde doğuştan var ettiği 19 afetin kontrol altına alması ve tamamen temizlenmesi yerine 19 faziletin yerleştirilmesine bağlı kılmıştır. Allah Teala Kur'an'da insanı tarif etmektedir. Kur'an insanın hayat kitabıdır. Kur'an bütün insanlar için bir saadet davetlisidir, bir mutluluk reçetesidir ve mutluluk garantisidir. Mutluluk davetlisi, reçetesi, garantisi olan Kur'an-ı Kerim, insanın nefsinde 19 tane şeytanın etki alanı olan hastalık var. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürahilik, fitne ve fesat olmak üzere 19 tane hastalık ki bu hastalıkların hepsine başlangıçta şeytan %100 tesir ediyor. Böylesi bir hal içinde olan insan hangi para ve maddi güvenliğin, hangi sağlık ve iyi yaşam koşulların, hangi yakın ilişkilerin, hangi başarı ve kişisel gelişimin ve diğer unsurların sahibi olursa olsun asla mutlu olamaz. Şeytanın insanların baş düşmanı olduğunu bilmemiz lazım ve afetlerin %100'üne tesir ediyor. Öyleyse insanlara göre mutluluğun kaynağı nefsin taleplerini karşılamakta olmasına rağmen Allah'a göre mutluluk bu taleplerin tamamen kalpten temizlenmesi yerine Allah'ın katından hasletlerin eş değeri olan 19 tane faziletin yerleşmesine bağlı. Sevgi, iman, doğruluk, adalet, edep, ilim, cömertlik, sekinet, itaat, sabır, tevazu, kanaat, şükür, ketumiyet, hakikat, faziletler, vefa, ihlas ve tevhid. İşte nefsimizin manevi kalbindeki 19 afetin yerine bu 19 tane hasreti en üst seviyedeki ibadetlerin sultanı olan zikirle taşımadıkça, nefsimizin manevi kalbini afetlerden temizleyip 19 faziletle müzeyyen kılmadıkça, 2 cihan saadetinin sahibi olmamız mümkün değil. Bu insanlık tarihi boyunca bu reçeteyi uygulayanlar
hep huzur ve mutluluğu yaşamışlardır. Bir kere daha diyoruz, para ve maddi güvenlik değil, sağlık ve yaşam koşulları elbette bir yardımcı faktör olarak devreye girebilir. Yakın ilişkiler, insan ilişkileri, bunlar da bir destekleyici faktör olabilir. Başarı, kişisel gelişim, geçici zevkleri oluşturabilir insanda, ama asla ve asla insanların beklediği huzuru, mutluluğu gerçekleştiremez. Mutluluğun 3 tane şartından bir tanesi daimi olması, ikincisi sulh ve sükunu sahip olmamız, üçüncüsü üç alemde, iç dünyamızda, dış dünyamızda, Allah'la ilişkilerimizde bunun gerçekleşebilmesi tamamen nefsimizin manevi kalbindeki afetlerin evvela kontrol altınması tezkiyeyle, daha sonra tasfiyeyle tamamen temizlenmesine bağlı. Allah razı olsun.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tüm misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an Mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde bizleri bir araya getirdi. Birinci sual Afyon'dan bir kardeşimiz. Muhterem hocam, ruh ve nefs arasındaki farkı bize anlatır mısınız diyor. Sevgili kardeşlerim, İslam aleminde şeytani tuzaklardan bir tanesi de bu. İnsanlar el yazması kitaplardan öğrendikleri ruh, iyi olursa ruh, kötü olursa nefs, yani aynı şey olarak zikrediliyor ve insanlar iki vücuttan müteşekkil olarak kabul ediliyor. Halbuki bütün kutsal kitapları incelediğim zaman, Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an'da da Allah-u Teala herkesi bir fizik vücutla yaratıyor. Hemen bunu aslında ekranda verebilirsek. Sonra evet, şu anda dikkat ederseniz hazırladığım şey şu. Tevrat ayetleriyle fizik vücut, İncil ayetleriyle fizik vücut, nefs ayetleriyle, Kur'an-ı Kerim ayetleriyle fizik vücut. Ve yine Tevrat'ta, İncil'de, Kur'an'da, kutsal kitaplarda Allah-u Teala herkesi bir nefse dizayn ediyor. İşte Tevrat ayetleriyle nefs, İncil ayetiyle nefs ve Kur'an-ı Kerim ayetiyle nefs. Ve gelelim üçüncü vücudumuz ruha. Yine Tevrat ayetleriyle ruh, İncil ayetiyle ruh ve Kur'an-ı Kerim ayetleriyle ruh. Allah-u Teala açık açık üç vücudu ayrı ayrı tarif etmişken, işte bir hemen bunlardan ruhla başlayalım. Mısır'dan çıkış 31.3'te beceri, anlayış, bilgi ve her türlü ustalık vermek için onu ruhumla doldurdum. Yani bütün güzellikler ruhta. Yine Mısır'dan çıkış 35.31. Onu kendi ruhuyla doldurdu. Ve yine Süleyman Özdeyişlerinde 20-27'de insanın ruhu Rabbin ışığıdır. İç varlığın derinliklerine işler. İncil ayetiyle uyanık durup dua edin ki ayartılmayasınız. Ruh isteklidir ama beden güçsüzdür. İsa vaftiz olur olmaz sudan çıktı. O anda gökler açıldı ve İsa Allah'ın ruhunun güvercin gibi inip üzerine konduğunu gördü. Tam sudan çıkarken göklerin yarıldığını ve ruhun güvercin gibi üzerine indiğini gördü. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de bununla beraber Mumin Suresinin 15. ayet-i kerimesinde Refi derecatin zul arş yulku ruha min emri ala men yaşa min ibadi. Dereceleri yükselten arşın sahibi olan Allah kullarından kendisine ulaştırmayı dilediği kişinin başının üzerine Allah'a ulaşma günün geldiğini ihtar etmek için bir ruh devrin imamın ruhunu ulaştırır. Görüyoruz ki ayetlerde fizik vücut ayrı, nefs ayrı ve ruh ayrı. Şimdi kardeşimizin suali ruh ve nefs arasındaki farkı. Bunu Kur'an-ı Kerim muhtevası içinde incelediğim zaman ruh ve nefsin birbirinden farklı tam 12 tane özelliği var. Şu anda ekranda görüyorsunuz nefsimiz ve ruhumuz. Ruh, nefs berzah alemine aittir. Ruh Allah'ın emrindendir, emr alemine aittir. Nefs sevva edilmiştir, fiilleri ayrı, şems yedi. Ruh üfürülmüştür. Nefs tezkiye olmakla emrolmuştur. Ruh dünya hayatında Allah'a ulaşmakla emrolmuştur. Bakın, nefsin tezkiyesi ruhun Allah'a ulaşması. Nefs başlangıç noktasında 19 negatif özelliğin sahibi nefse emanet edilir. Ruh ise ahsendir, Allah'ın emrindendir. Nefse 19 afete karşılık ruhta 19 tane haslet var. Nefs ölümü tadar, ruh Allah'a döner. Nefs berza aleminde fizik, ruh emri aleminde ve bütün alemlerde fizik ve fizik ötesi olabilir. Nefs azap görür, ruh azap eder. Nefs şer işler, zulmeder, ruh şer işlemez. Nefs cennet ve cehenneme gider, ruh cennet ve cehenneme gitmez. Nefsin serbest iradesine karşılık ruhun serbest iradesi yoktur. Allah'ın iradesindedir. Nefs uyku haline vücuttan ayrılır, ruh dilediği an vücuttan çıkabilir. Nefs çift yönlü bir değişim içerisindedir, ruh ise tek yönlü. Sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki birbirinden farklı tam 12 tane özellik söz konusu. Allah razı olsun. Karaman'dan bir kardeşim, Muhterem Hocam, kadına şiddetin oldukça arttığı günümüzde İslam'da kadının yeri nedir, açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, hayatın inşasına baktığımız zaman Allah-u Teala nasıl her şeyi çift yaratmışsa bütün kainatı, burada da insan hayatının devamı için bir çift yaratmıştır. Adem babamızı topraktan, onun eşini de, Havva annemizi de onun kaburga kemiğinden yaratmış. Ve dolayısıyla hayatın her alanında kadın erkeğe, erkeğin kadına ihtiyacı vardır. Ve toplumun inşasında hepsinin kendi alanı içerisinde %100 role sahiptirler. Ben erkeğim, benim hiç kadına ihtiyacım olamaz olayı geçersiz bir düşüncedir. Aynı şekilde ben kadınım, erkeğe ihtiyacım olma olayı, Allah-u Teala kadını da erkeği de birbirine ihtiyaç sahibi kılmış ve mutlu bir toplumun oluşmasında kadın da erkek de Allah'ın kendisine tevdi ettiği görev tahtında rol sahibi. Bir kere her şeyden evvel olaya baktığımız zaman Osmanlı'da Ay Evren Taşkilatine Bajiyani Rum, Allah'la ilişkilerde Bajiyani Rum kadınları temsil ediyor. Ama erkekler tarafından da Ay Evren erkekleri oluşturuyor ki önemli olan Allah katında en kıymetli varlık insan, ama insanları içerisinde de en kıymetli varlık Allah'la en üst seviyedeki mukarrab kullar, ilişki kuranlar. Allah'la ilişkide kadın da en yakın olabilir, erkek de en yakın olabilir. Burada bir farklılık söz konusu değil. Biyolojik beden sadece bir vasıta. Bu biyolojik beden bu dünya hayatında bir emrin yerine getirilmesi istikametinde bir vasıta. Asıl olan insanın insan-ı kamil olması. İnsan-ı kamil ise Allah-u Teala'nın Kur'an'da zikrettiği nefs seskesi ve tasfiyesinden geçer. Ama burada nefs seskesi ve tasfiyesi noktasında ikisi de bir hedeftir. Nefs seskesi bir hedeftir, ruhun Allah'a ulaşmasıdır. Nefs tasfiyesi bir hedeftir. Tamamıyla Allah'a teslim olmayı gerektiriyor. Her iki halde de bu hedefe ulaşma noktasında Allah-u Teala'nın ihtiyaç duyduğu bir takım vasıtalar var. Yani hedef emirler var ve vasıta emirler var. Hedef emirler nefse ruhun muhtevasında ifade ediliyor. Vasıta emirler de fizik bedenin. İşte 7 tane vasıta emir. Allah'a ulaşmayı dilemek, 12 tane insanla müşride tabi olmak, oruç tutmak, namaz kılmak, aç, zekat ve zikir, bunlar hepsi vasıta emirler. Fizik bedenin yerine getirmesi gerekenlerdir. Mesela bugün İslam'ın 5 şartı, 5 şartı da doğrudur ama eksikti, tam değil. Yani insanın insan-ı kamil olma noktasında Allah'a ulaşma dileği olmadan olmaz. Yetmez, zikir olmadan da olmaz. Bu iki şey yoksa geri kalan İsa'nın beş şartı hiç kimseyi kurtuluşa ulaştıramıyor. İşte nefsin tezkiye ve tasfiye olmadığı bir noktada insanlar doğal olarak birbiriyle kavga halindedirler. Şu dünya üzerinde iki tür insan yaşıyor. Birbirine şiddet uygulayanlar, birbiriyle kavga edenler, bir de Allah'ın emrettiğini yerine getirerek nefsini tezkiye ve tasfiye eden, huzur ve mutluluğu yaşayanlar. İşte İslam'da kadının şiddet olmadığı bir noktada olması için şiddet uygulayanların Allah'ın emrine göre değişmesi lazım. Bu ancak ahlakın güzelleşmesi, din yaşanmasıyla gerçekleşir. İstanbul'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, Osmanlı Devleti'ni bir cihan devleti haline getiren en önemli özellik neydi? Osmanlı Devleti'ni bir cihan devleti haline getiren en önemli özellik Allah'la ilişkilerde Allah'ı öne geçirmeleri, her konuda Allah'ı birinci sırada tutmalarıydı. Gerçekten de hep onlar ilahi kelimatullah için çalıştılar. Bir cihangirlik için, başka bir menfaat için, başka bir şey için değil. Allah'ın adaleti onlar için önemliydi ve insan hayatına çok değer veriyorlardı. İşte Osmanlı'nın kuruluşunda yer alan Osman Gazi, mürşidi Şeyh-i Edebali'nin bir sözü var. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın. İşte onlar bu düşünceyle hayatı yaşadılar. Ve devleti, Osmanlı Aliye'yi, devleti o şekilde en zirve noktaya ulaştırdılar. O zaman bize düşen Allah'la ilişkilerde en önde olmak. Allah razı olsun. İzmir'den bir kardeşim Muhterem Hocam, insanlar arasında sevgisizliğin ve mutsuzluğun sebebi nedir? Açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, sevgi ve mutluluk bir bedel ödenerek elde edilir. Yazık ki insanlar gün geçtikçe Allah'tan uzaklaşıyorlar. Allah'tan uzaklaşmanın sonucu yozlaşmadır, sevgisizliktir, mutsuzluktur. Ama bunun yerine sevgi ve mutluluğun yer alabilmesi ancak iradenin Allah'a ulaşmayı dilemesiyle gerçekleşir. Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'ın zatından bize üfürülen ruhun hayattayken sahibi olan Allah'a teslimi gerektiriyor. İşte sevgisizlik ve mutsuzluk Allah Teala'nın farz kıldığı, mutlaka öğrenmemizi ve yaşamamızı istediği kutsal kitapların hayatımızdan çıkartılması, unutulmasıyla bu sonuca ulaşılmış. Ama şu an içinde bulunduğumuz çağ hidayet çağı herhalde bir zaman değil. 14 asır evvel de Resulullah'ın geleceğini bize müjdeledi. Ümmetimin en hayırlısı diye buyurdu. Mehdi Aleyhisselam'ın çağı. Mehdi Aleyhisselam Allah'ın öğretisiyle hedefine ulaşmış ve onunla söyleyen, onunla yaptıran bir dizaynın sahibi, bir tasarrufun sahibi. Sevgisizliğin ve mutsuzluğun hakim olduğu bir dünya, dünya hayatının öne geçirilmesidir. Dünya hayatını öne geçirirseniz doğal olarak Allah-u Teala'ya oturursunuz. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Muhterem Hocam. Sizi çok ama çok seviyorum. Ellerinizden öpüyorum. Hocam, manevi rahatsızlıkların, depresyon, panik atak, kaygı, endişe gibi rahatsızlıkların nedeni nedir? Açıklar mısınız? Sizi çok ama çok seviyorum. Ellerinizden öpüyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
0: Aleyküm selam ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Sevgili kardeşlerim, manevi rahatsızlıkların, depresyon, panik atak, endişe, kaygı gibi rahatsızlıkların sebebi Allah'ın bize emrettiğini öğrenmemek ve yaşamamaktan geçiyor. Allah Teala varlıklar aleminde emri halinde melekleri, gayb alemde cinleri, zahir alemde insanları yaratmış ama bu cinler ve insanlar arasında da en üst seviyedeki varlık insandır. Ama insan bütün güzelliklerin sahibi olmasına karşılık Allah'ın kendisine tayin ettiği hedef ölmeden evvel hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmak. İşte bu Allah'ın temel emri yerine getirilmediği takdirde her gün biraz daha kişi yozlaşmaya gider. Öncelikle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin buyurduğu eski toplumların derdi elemi size dokundu. Haset ve kin. Kin kökten kazıyandır. Allah'a yemin ederim iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olamazsınız. Ha, birbirinizi seveceğiniz bir şey haber vereyim mi? Aranıza selam yayın. İşte kin kökten kazınır. Kin, nefretin vücutta yerleşmiş halidir. Kin ve nefret nefsimizin bir afeti. Eski toplumların derdi elemi size dokunduğundan murat, nefsimizin iki afetinden söz ediliyor. Nasıl Allah Teala Ahzab 72'de emaneti insan yüklendiği zaman inne arada emanet ala semavati vel ardi vel cibali fe beyne en yahmilne ve şvekne mine ve hamele insan. İnsan yüklendi. İnsan zalim ve cahil, insanın ruhla birlikte tabii ki bir fizik bedeni var ve bir de nefsi var. Nefsin iki afeti zikrediliyor. Ama aynı zamanda eski toplumların derdi elemi size dokunu haset ve kin iki tane nefsin afeti zikrediliyor. Öyleyse dert ve elemlerin hepsi nefsin afetlerinden kaynaklanıyor. İşte kişi herhangi birisi toplumda kendisine zulmettiği zaman güçlüyse intikamını alır, güçlü değilse içine atar ve bu içine attığı kin olarak kendisine yerleşen nesnenin bir müddet sonra artan oranda strese dönüştüğünü, stresi vücuda getirdiğini, stresin depresyona, panik atak maskeli depresyona ve gelecek endişesi gibi bir takım sonuçlara bizi ulaştırdığını görüyoruz. Bu da bütün bunların hepsi manevi rahatsızlıkların menbaını teşkil ediyor. Bunlardan kurtulmak Allah'ın temel emri olan ölmeden ve ruhun hayattayken Allah'ın zatına ulaşmasını yerine getirmek. Bu bize ne sağlar? Nefsimizin manevi kalbindeki afetlerin %50'sinin Allah tarafından temizlenmesini sağlar. Kişinin nefsin manevi kalbinde %51 nur, %49 karanlık. O karanlıklar yine bir takım, bir kere 151 oranında artık iblis emrini bize dikte ettiremiyor. %49 olarak tesir sahası var. Ama eğer bu noktadaysak ve Allah'ın emrini öne geçirebilirsek o zaman geri kalan gün be gün nefsin afetlerinin azalması ile irade güçlenir. Nefsin afetlerinin azalması ile kişinin hata yapma oranı azalır. Yani fizik vücut güçlenir. İrade güçlenir. Ve Allah'ın yardımı daha fazla almaya başlar. Allah razı olsun. Ankara'dan birkaç muhterem hocam, cehalet ile ilgili esmaları çekmek bizi hangi konularda eleştirir, geliştirir? Hangi esmayı çekerseniz onun alanı içerisinde bir pozitif tesirin sahibi olursunuz. Allah razı olsun. Edirne'den bir kardeşim muhterem hocam, hidayet çağı nedir? Açıklayabilir misiniz? Evvela Kur'an-ı Kerim'de hidayetin tarifine bakalım. Bakara suresinin 120, Ali İmran suresinin 73. ayet-i kerimesinde Allah şöyle buyuruyor. وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ اَنْ نَسَرَى لَنْ نَسَرَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. Sen onların dinine tabi olmadıkça ne Yahudiler ne Hristiyanlar senden asla razı olmazdı. قُلْ اُنَّ هُدَى اللّٰهِ وَلَيْدَى. Diyor ki Allah'a ulaşmak ve işte o hidayettir. Sana gelen ilimden sonra, yani hidayet, ruhun hidayetinin hayattayken ruhun Allah'a ulaşması olduğunu, ilmi sana geldikten sonra eğer onların hevalarına tabi olursan, senin için Allah'tan bir dost, bir yardımcı olmaz. Öyleyse ölmeden evli hidayet, ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasıdır. Ali İmran 73'te kullanılan ünnel hüda hüda Allah, hidayet Allah'a ulaşmaktır. Bu iki ayet-i kerimede ruhun hidayeti, ruhun Allah'ın zatına ulaşmak olduğunu görüyoruz. Kur'an ayetlerinde ruhun hidayeti var, fizik vücudun hidayeti var, nefsin hidayeti var ve iradenin hidayeti var. Ruhun hidayeti ölmeden ve ruhun Allah'ın zatına ulaşması, fizik vücudun hidayeti, fizik vücudun Allah'ın bütün emirlerine itaat yasak olan fiiller işlememesi, nefsin hidayeti, nefsin manevi kalemindeki 19 afetin tamamen temizlenmesini ifade ediyor. Ve iradenin hidayeti de iradenin Allah'a bağlanmasını devreye alıyor. Öyleyse hidayet deyip geçmeyin, en önemli unsurdur Kur'an kavramlarından. Ve hidayet çağı gerçekten Kur'an'ın unutulduğu bir dönemde Allah Teala'nın Risalet-i Vazifeli kıldığı Medine Resulü'nün Allah'tan aldığı öğretiyi evvela öğrenmesi, sonra yaşamasını, sonra da başkalarına en üst seviyede öğretmesiyle gerçekleşir. Hidayet çağının özelliği herkesin dinlerin birleştirilmesi, dine girmiş olan bidatlerin temizlenmesi ve bir İslam birliği, dünya barışının sağlanmasını ifade ediyor. Azerbaycan'dan birkaç muhterem hocam, zikrin diğer ibadetlerden farkını açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, bize hataları yaptıran nefsimizin afetleridir. Ama her yapmış olduğumuz güzellik, hayır bize derecat kazandırıyor. Derecat kazanmak hayırdır, derecat kaybetmek şerdir. Ama bir ibadet var ki, diğer bütün ibadetlerin arasında bize derecat kazandırdığı gibi nefsimizin tezkiyesini ve tasfiyesini de muhtevasını alıyor. İşte bu Kur'an-ı Kerim'de birçok ayet-i kerimede bu zikredilmiş vaziyette amel-i salihat olarak geçiyor. İster zikir desin, ister amel-i salihat desin, ister başka ne dese desin. Nefsimizin manevi kalbindeki karanlıkları, afetleri azalttığı gibi üst seviyede bir derecata da bizi götürüyor. Zikirden daha büyük ibadet var mı? Hayır. Kur'an-ı Kerim'de en üst seviyedeki ibadet zikirdir. 1'e 700 kazandırıyor size. Öyleyse zikrin diğer ibadetlerden farkını bu ayetler bize net olarak gösteriyor. Allah razı olsun. İşte o zaman salih amel, nefs tezkiyesi yapın. Salih amel, nefs tezkiyesi yapın. Salih amel, nefs tezkiyesi yapın. Evet, hepsinde bir bir anlatılmış vaziyette. Bursa'dan bir kardeşim muhterem hocam, Kur'an-ı Kerim'de Allah'a hiçbir kuluna zulmetmeyeceğini yazmaktadır. İnsanların başına gelen musibetler Allah'tan gelmiyor mu? Bu zulüm değil midir? Açıklar mısınız? Hayır sevgili kardeşlerim. Allah sadece Allah'ın bir ismi El-Hak'tır. Bir ismi El-Ad'dır. El-Ad esmasıyla derecet açısından Allah adaleti gerçekleştiriyor. El-Hak esmasıyla de onların hak ettiği, kaybettiği derece kazandıracağı fazla ise onların hak ettiği azabı yaşattırıyor. Kazandığı derece kaybettiğinden fazla ise o kişinin üst seviyede bir mutluluğu yaşamasını sağlıyor. Dolayısıyla اِنَّ la لَا şeyin. Allah la yüzümen nase. Yunus 44'te Allah insanlara zulmetmez. Ve lakin nase enfusem yezimin daha insanlar kendi nefslerine zulmederler. Kimdir nefsine zulmeden? Zikretmeyen kişi nefsini zikretmediği zaman derecat kaybeder. Derecat kaybeden herkes nefsine zulmetmiştir. Ve asla Allah Teala kimsenin derecat kaybını istemiyor. Ama kişi iradesi, serbest iradesi var. İradesiyle yanlış bir hakikati gerçekleştirirse o zaman derecat kaybeder ve kendi nefsine zulmetmiştir. Allah'ın zulmü değildir bu. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
2: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem hocam, sizi çok ama çok seviyorum. Hürmetle, hasretle ellerinizden öpüyorum inşallah. Muhterem hocam, zamanımızda her insanın bir derdi, bir sıkıntısı var. Neredeyse dertsiz, sıkıntısız kimse yok gibi. Bunun sebebi ne olabilir inşallah? Allah razı olsun. Sizi çok ama çok seviyorum. Hürmetle, hasretle ellerinizden öpüyorum inşallah.
0: Allah razı olsun. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Sual bir kere daha tekrar edecek olursak. Zamanımızda her insanın bir derdi ve bir sıkıntısı var. Sıkıntısız, dersiz kimse neredeyse yok. Bunun sebebi ne olabilir? Sevgili kardeşlerim, gayet açık. Peygamber Efendimiz 14 asırları ifade etmiş. Eski toplumların derdi, elemi size dokundu, haset ve kin. İşte bugün de, geçmişte de toplumda yer alan herkesin derdinin olmasının arkasında nefsinin afetleri var. İki tane afeti sayıyor. Haset ve düşmanlık, kin ve nefret. İşte haset ve düşmanlık, kin ve nefret başlıca sebebidir bu. Bu da neyi engeldir? Ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasına engeldir. Eğer kişi kendisine düşeni yaparsa o zaman Allah'ın izniyle çok kısa sürede nefsinde zikirle, ıslah edici amellerle, vücuda getireceği sonuçlarla o kişi huzuru, mutluluğu yaşayan bir insan olacaktır. Allah razı olsun. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz bir kere daha. Her an Kur'an, her an Umut programının sorular ve cevaplar bölümünde birlikte olduk, bir araya geldik ve sonuna geldik. Bir başka programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizde. El-Fatiha, maasselaba. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
3: Sizin bir mürşidinizin olmasını ister miydiniz?
4: İstemem ben açıkçası. Mürşitle Allah'a ulaşılmaz. Biz direktmen, biz Allah'la irtibatımızı sağlamamız lazım. Aracıya gerek yok.
5: Ben Allah'la araba kimseyi koymuyorum. İbadetimi yapıyorum güzel güzel.
6: Ben bir şey isteyeceksem direkt Allah'tan isterim. Araya aracı koymam.
7: Ben Allah ile kul arasında herhangi bir vasıtanın, aracın olduğuna düşünmüyorum.
8: Allah'tan istememiz lazım. Başka kimseden istemek yok.
0: Allah'la arasına kimse giremez. Bu bir safsata, Kur'an-ı Kerim'e aykırı bir hürafe. İşte Allah Teala her devirde kendisiyle insanlar arasında daima imamlar tayin etmiş. Enbiya 73'te ve cehennemi yumeymeten yetüne bi emrina. Bunların hepsini hidayete erdiren imamlar kaldık emrimizde. Öyleyse
9: Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz var, Allah var ve diğer insanlar var. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz Allah ile diğer insanlar arasında Allah imam tayin ediyor. Onun olmadığı, Nebile olmadığı dönemde de Veli Resul arasından seçilen bir kişi var. O da vekaleten devrin imamı Secde 24'e göre. Öyleyse bizzat Allah koyuyor. İnsanlar maddi ve manevi her konuda Allah'tan talepte bulunabilirler. Kur'an-ı Kerim'i araştırdığımız zaman 7 tane ayet-i kerimede Allah-u Teala kim bizden dünyayı isterse onu veririz ama onun ahirette bir nasibi yok. İşte Bakara 200, Rabbimiz bize dünyada ver derse ahirette onun nasibi yok. Ama kim manevi istikamette Allah'tan talepte bulunursa ve gereğini yerine getirmişse Allah-u Teala hem duasına icabet eder hem de dünyalık istikametindeki ihtiyaçlarını da giderir. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz hadis-i şerifinde Allah niyeti önce ahiret olana dünyayı verir. Ama niyeti sadece dünya olana ahireti vermez. Yani Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dileyene dünyayı da veriyor. Bakara 186'da Allah-u Teala kullarım beni senden sorarlarsa bana onlara yakınım. Dua edenin davetine icabet ederim. Ama onlar da benim davetime icabet etsinler, mümin olsunlar ve böylece irşada ulaşsınlar. Bir tarafta dünya hayatı, bir tarafta Allah'ın zatı. O halde hepimizin niyeti ne olması lazım? Ahireti Allah'tan talep etmemiz lazım. Yani hayattayken ruhumuzu Allah'a ulaştırmayı dilememiz lazım. Fatiha ma salavat.

Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Yüce Rabbimiz bir kere daha her an Kur'an, her an mutluluk konferansının birisinde Allah-u Teala bizleri bir araya getirdi. Emanete riayet etmenin imanı yoktur. Ahde vefa etmeyenin dini yoktur konulu konferansımıza. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Bugünkü konferans konumuz Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'in Kur'an ayetlerine uyan bir hadisi şerifi. Evet, Allah Resulü öyle buyuruyor. Emanete riayet etmenin imanı yoktur. Ahde vefa etmenin dini yoktur. Ahmet bin Hanbel'den rivayet ediliyor. Evvela insanın yaratılışına bakalım beraberce. İnsan Hicr suresinin 26. ayet-i kerimesinde belirtildiği gibi bir fizik bedenden ibaret olarak yaratılmış. Lakat halakna insan emin salsalin min hamain meslun. Salsalin denilen kuru topraktan ve şekillerini bir yuvarçıktan biz insanı bir fizik bedenle hak ettik. Fizik bedenimiz bu zahiri aleme aittir. Ve Kur'an ayetlerine göre köle durumundadır. Şems suresinin 7. ayet-i kerimesinde ve nefsin ve ma sevaha, biz insanı bir nefse dizayn ettik. 19 afetle malul mücehez olan bir de nefsimiz var. Nefsimiz Kur'an ayetlerine göre rehine. Ve de Secde suresinin 9. ayet-i kerimesinde bildirildiği gibi Allah'ın zatından üfürülen ruhumuz, ruhumuz da emanet. İşte en şerefli varlık olan insan, üç vücut, serbest irade, aklın kumandasında hayatı yaşıyor. Akıl beyin vasıtasıyla bedene hükmediyor. Bugünkü konferans konumuz emanete riayet etmeyen. Yani emanet eğer ruhsa, ruhun talebine riayet etmenin imanı yoktur. Ruhun talebi nedir? Ruhun talebi Allah'tır. Ruhumuzun dünya hayatıyla ilgisi yok. Ruhumuzun cennet, cehennemle alakası yok. Ruhumuz Allah'ın zatından bize üfürülmüştür ve sadece Allah'ı dilemektedir. Üç vücut ve serbest irade sahibi insanın hedefi ne? Hem ahiret hayatında hem dünya hayatında hedefi kesinlikle Allah. Yani ruhun talebi hayatımızın da biz insanların da talebidir. İki etaplı bir olayla karşı karşıyayız. Nefs tezkiyesinde hedefimiz Allah'ın zatına ulaşmak. Nefs tasfiyesinde hedefimiz Allah'ın zatını görmek. Halk arasında ne zamandan beri Müslümansınız dendiğinde hepimizin bir cevabı var. Kalu bela günü. İşte bu kalu bela gününde Allah-u Teala emanet olan ruhumuzdan misak almış. Allah'ın zatına ulaşmak üzere fizik vücudumuzdan ahd almış, şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmak, muhsin kul olmak üzere ve nefsimizden yemin almış, yedi kademede tezkiye ve tasfiye olmak üzere. İşte emanete riayet etmek, hayattayken ruhumuzu Allah'a ulaştırmak ve ermiş evliya olmak söz konusudur. Emanete riayet etmeyen kişi kimdir? Hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayandır. Ahde vefa etmeyen kimdir? Ahde vefa etmeyen de
Allah'ın ezelde fizik vücudumuzdan almış olduğu ahdi yerine getirmeyendir. İşte Arap suresinin 172. ayet-i kerimesinde Adem Aleyhisselam'ın zarında onun bütün zürriyetini yaratan Rabbimiz üç vücudu serbest iradeyle yarattığı insana hitap ediyor. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Hepimiz kalü bela diyoruz. Bu hitap tabii ki nefsleredir. Ve Allah-u Teala kalü bela diyen nefslere de ruh ve fizik vücut da şahit oluyor. Ve kıyamet günü benim bundan haberim yoktu demeyesiniz diye. İşte hepimiz kalü belada Allah'a teslim olmuşuz.

Allah'a kul olması ise kölenin azadı, fizik vücudun Allah'a teslimidir. Nasıl Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz abdesti olmayanın namazı olmadığı gibi emanete ihanet edenin de imanı yoktur. Evet, gerçekten emanet ruhumuzdur. İşte iki şekilde ruhun Allah'a ulaşması var. Bir ölümle ruhun Allah'a ulaşması, bir de hayattayken ruhun Allah'a ulaşması. Ölümle ruhun Allah'a mülaki olana cehennem vacip olur. Ruh kim olursa olsun Allah'ın bizde bir emanetidir. Hayattayken Allah'a ulaşmadığı takdirde ölümle herkesin ruhu mutlaka Allah'a ulaşır. İşte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifinde Allah'a şirk koşmadan ona mülaki olana cennet, Allah'a şirk koşarak mülaki olana da cehennem vacip olur. Her halükarda ruh mutlaka Allah'a ulaşacak. Hayattayken ruhun Allah'a ulaşması, şirksiz olarak ruhun Allah'a ulaşması manasına geliyor. Ona cennet kesinlikle vacip oluyor. Şirkli olarak mülaki olana, yani ölümle ruhu Allah'a ulaşana da cehennem vacip oluyor. Hadis-i şerif böyle. Evet, şu anda ekranda görüyorsunuz bu hadis-i şerifi. İşte Allah Resulü abdesti olmayanın namazı olmadığı gibi emanete ihanet edenin de imanı yoktur. Emanet ruhsa ve ruhun Allah Teala Kur'an-ı Kerim ayetlerinde belirtildiği gibi hayattayken Allah'a ulaşmasını Allah Teala 19 fiille 73 ayet-i kerimede bize anlatmış da 73 ayet-i kerime 19 fiille anlatmış da 12 kere üzerimize farz kılmış da o zaman ahiret saadeti cennet, dünya saadeti mutluluğu yakalamak, mutlaka hayattayken emanet olan ruhu Allah'a ulaştırmak, Allah'a teslim etmekten geçer. Ahzab suresinin 72. ayet-i kerimesinde اِنَّ اَرَدْنَا اَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ وَالْجِبَالِ وَاَبَيْنَا اِنْ يَحْمِلْنَا وَاَشْفَكْنَا مِنْهَا وَحَمَلَ الْاِنْسَانِ اِنَّهُ كَانَ ذَلُومًا جَهُولًا. Emaneti göklere, yerlere, dağlara hepsine yüklensin diye teklif ettik. Hiç kimse yüklenmedi, insan yüklendi. Çünkü insan zalim ve cahil. Yani fizik vücut ve nefs birlikte emanet olan ruhu yükleniyorlar. Allah Teala ayetlerde bunu söylüyor. Öyleyse yerin, dağların hiçbirisinin yüklenmediği bu emanet fizik vücutla birlikte yükleniyorlar ve Allah Teala bu konuyu Ahzab 72'de ifade ediyor. İşte fizik vücutla beraber ruha ev sahipliği yaptığını ifade ediyor nefsin. Fizik vücudumuz bir mekandır. Ruh da nefs de bu mekanın içinde olan iki vücudumuzdur. Az evvel zaten ifade ettik yaratılışımıza baktığımız zaman Hicr 26'da bir fizik beden, şemsiyede bir nefs ve secde 9 ise Allah'ın zatına üfürülen bir ruh. Üç vücut ve serbest irade ile en şerefli mahluk olan insan hayatı bu dünyada yaşamaya başlıyor. Başlangıç noktasında ruhumuzda 19 tane haslet söz konusu. Sevgi, iman, doğruluk, adalet, edep, ilim, cömertlik vesaire. Ama bunun zıttı olan 19 tane afet de nefsimizde yer almaktadır. Nefsimiz var ve muhtevasında %100 afetler var. Kin ve nefret, küfür,

0: Yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur vesaire. Allah'ın emir ve nehiyleri Kur'an-ı Kerim'de yer alan Allah'ın emir ve nehiyleri var ve akıl bu emir ve nehiylere göre Allah Teala kutsal kitapları indirmiş. Aklımızı nasıl kullanmamız gerektiğini bize bildiriyor. Aklın iki müşavirinden bir tanesi ruh, bir tanesi nefs. Aklımızı Kur'an'daki kanunlara göre kullanmamız halinde ruhun talebine uyuyoruz. Aklımızı Kur'an dışı zanlarla kullanırsak bu sefer nefsimize tabi oluyoruz. Ruh, Allah'ın Kur'an'da vaaz ettiği bütün emirlere itaat eden, yasak olan fiilleri işlemeyendir. Nefs, Kur'an'da vaaz edilen bütün emirlere isyan, yasak olan fiilleri işleyendir. Ama Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadis-i şerifinde dinin iki kaynağından bir tanesi Allah'ın kitabıdır. Size iki emanet bırakıyorum. Allah'ın kitabı sünnetim, Allah'ın kitabı ehli beytim. Öyleyse muhtevaya baktığımız zaman ister Allah'ın kitabı sünnetim, Allah'ın kitabı ehli beytim desin. Bu ruhun talebine uymak Allah'ın Kur'an'da vaaz ettiği emirlere %100 itaat etmek yerine getirmektir. Ama nefs bunun tam karşısında. İşte nefsin de ikinci bir ruh olmasını Allah bizden istemektedir. İki cihan saadetini sahip olmak ancak buna bağlıdır. Evvela nefsin yedi kademedeki tezkiyesi, bu bize üç tane cennete götürür. Dünya saadetin yarısına, nefsin tasfiyesi ise %100 dünya saadetine ve beşinci kat cennete bizi ulaştırır. Daha sonrası da öyle. İşte Nebiler Sultanı Peygamber Efendimizin Hazreti Ebu Bekir Ebu Hureyre'den rivayet eden başka bir hadiste emanet kaybedilince kıyameti bekleyin. Ve münafığın alameti üçtür. Konuşunca yalan söyler. Söz verince sözünden cayar, ahdine vefa etmez. Kendisine bir şey emanet edildiğinde hıyanet eder. Oruç tutsa, namaz kılsa, kendini mümin zannetse bile geçerli değil. Bakın, oruç tutsa, namaz kılsa, kendini mümin zannetse bile bunlar geçerli değil. Çünkü dilinin söylediği kalbinde yoktur, yalan söylüyor. Allah'a ezelde vermiş olduğu fizik vücudun ahdini yerine getirmiyor. Ve Allah Teala'nın zatından kendisine üfürülen ruha ihanet ediyor. Yani sahibine ulaştırmıyor. Ruhun sahibi kim? Elbette Allah. Öyleyse nefsle ruh açısından mutevaya baktığımız zaman iki zıt kardeş içimizde, iç dünyamızda devamlı bir savaş halinde. Ama Allah Teala açık bir şekilde emanetlerin hepsinin sahibine iadesini emrediyor. Nisa suresinin 58. ayet-i kerimesi. اَنَّ اللّٰهَ يَعْمُنُكُمْ عَنْ تُعَدِّ الْاَمَانَاتِ اِلَى اَلْيَا Allah emanetleri sahibi olan Allah'a iade etmenizi, teslim etmenizi emreder. Emanetler Allah'ın zatından bize üfürülen ruhlardır. Sahibi ise tekil Allah'tır. Bir kişinin kalbinde aynı anda imanla küfür, doğrulukla yalancılık, hiyanetle emanet bir arada bulunmaz. Evet, bir kişinin kalbinde aynı anda imanla küfür, doğrulukla yalancılık ve hiyanetle emanet bir arada bulunmaz. O zaman iman varsa doğruluk vardır, iman varsa emanet vardır, ama küfür varsa yalan vardır, yalan varsa hiyanet vardır. İki durumdan bir tanesini mutlaka kişi içinde bulunuyor. Emanetleri sahibine teslim etmek Allah-u Teala'nın kesin bize bir farz emridir. Evvela ruhumuz emanettir. Bu Allah'a teslim olduğu zaman fizik vücudumuz emanet olur. O Allah'a teslim olduğu zaman nefsimiz emanet olur. O Allah'a teslim olduğu zaman irade emanet olur ve irade emanetinin teslimiyle de kişi teslim-i külliyle Allah'a teslim olur. Bir başka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in hadis-i şerifinde sana emanet verenin emanetini geri ver. Sana ihanet edene ihanet etme. İşte emanet Allah'ın zatından bize üferilen ruhtur ve mutlaka hayattayken sahibi olan Allah'a teslim edilmesi gerekir. Ruhun Allah'a ulaşması, Allah'a teslimi, emanetin sahibine iadesi demektir. Bu da bir dilektir. Kişi kalpten Allah'a ulaşmayı dilediği an. Ki dikkat ederseniz, bir anda imanla küfür, doğrulukla yalan ve emanetle ihanet bir anda olmaz. Küfür varsa yalan vardır, yalan varsa ihanet vardır. İman varsa doğruluk vardır, doğruluk varsa emanet vardır. İşte emanetin sahibine ulaşması, hayattayken ruhun Allah'a ulaşması manasına geliyor. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin başka bir hadis-i şerifinde, ümmetimden ilk kaldırılacak şey emanet ve huşudur. Evet, ilk kaldırılacak şey emanet ve huşudur. Herkesin anlayabileceği tarzda ifade etmek gerekirse, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ümmetinden ilk kaldırılacak şey Allah'a ulaşmayı dilemek ve mürşide tabiyettir. Çünkü Allah'a ulaşmayı dileyenler emanete riayet edenlerdir ve mürşitlerine tabi olanlar onlar huşu sahipleridir. Yani insanla Allah arasında Allah'ın farz kıldığı 7 tane hedef emir var. Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'ın tayin ettiği mürşide tabi olmak, ruhun teslimi, fizik vücut teslimi, nefsin teslimi, irşada ulaşmak, iradenin teslimi ki 7 tane hedef emri Allah Teala bu şekilde, bunlar bizim hedef vazifelerimizdir. Bir de 7 tane vasıta vazifelerimiz var. Bunlar da bizim vazifemiz. Bu tane Efendimizin sohbetinde hak ve vazife dendiği zaman biz vazifelerimizi yerine getirirsek ki 7 tane hedefi 7 vasıta ile yerine getirdiğimiz zaman o zaman 7 tane cennete 7 tane cenneti hak ediyoruz. Vazifemizi yerine getirdiğimiz zaman hakkımız olan Allah'a ulaşmayı dilediğimiz zaman 1. cennet. Vazifemizi yerine getirmiş mürşidimize tabi olursak hakkımız olan 2. cennet. Vazifemizi yerine getirir, ruhumuzu teslim edersek hakkımız olan 3. cennet. Vazifelerimizi yerine getirip ruh fizik vücut teslim yaptığım zaman hakkımız olan 4. cennet. Kısacası hangi seviyede vazifelerimizi yerine getiriyorsak o seviyenin hakkımız olan mutluluğu ahiret ve dünya saadetini Allah-u Teala mutlaka bize veriyor. Öyleyse Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ümmetimden ilk kaldırılacak şey emanet ve huşudur derken, ilk kaldırılacak şey emanetin talebi olan Allah'a ulaşmayı dilemek. Huşu da mürşide tabiyeti ifade ediyor. Çünkü ayetlere baktığımız zaman Allah kime mürşid gösterir? Huşu sahiplerine. وَاسْتَعِينُوا بِالسَّبْرِ وَالسَّلَاتِ اَنَّهَا لَكَب۪يرَةٍ اِلَّا لَخَاشِينَ İstane-i mürşidinizi sabır ve namazla Allah'tan isteyiniz. Bu hacet namazıdır. Zordur ama huşu sahipleri için değil. Yani huşu sahiplerine Allah-u Teala göstereceğini beyan ediyor. Hacet namazı 4 rekatlık bir namazdır. Perşembe-i Cuma'ya bağlayan gece kılınır. Ki Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz 3 çeşit rüyadan bahsediyor. Şeytanın korkutması olan rüya kabus, nefsin hadisatı olan rüya dünya hayatı ve Allah'ın müjdesi olan rüya. Ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz benden sonra nübüvvet yoktur, mübeşşirat vardır. Sahabe sual soruyor, ey Allah'ın Resulü mübeşşirat nedir? Salih rüyadır. İşte hacet namazıyla mürşidin Allah'tan sorulması, Allah'ın huşu sahiplerine mürşid göstermesi salih rüyadır, mübeşşirattır. Nübüvvet yoktur, mübeşşirattır. Öyleyse her halükarda kişi evvela tabi olması gereken mürşidi hacet namazıyla soracak. Daha sonra da devrin imamını hacet namazıyla Allah'tan sorabilir. Nefsimizin kalbi %80'den fazla nurla dolduğu zaman fizik vücudumuz Allah'a teslim olur. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir hüviyete ulaşır. Muhala nefsimizde %19 karanlık vardır. 19 tane afet diye bir birimle temsil edersek 19 karanlık vardır. Ama fizik vücudumuz Allah'a teslim olduğu zaman onları dikkate almaz, kale almaz, umurunda bile olmaz. Allah neyi emretmişse yerine getirir, yasak ettiği fiilleri de asla işlemez. İşte burası fizik vücudunun teslimidir. İkinci emanet de teslim oldu. Fizik vücudumuz Allah'a teslim edilince nefsimiz emanet hükmüne girer. Emanet hüviyetinde olur. 26. basamakta daimi zikre ulaştığımızda onu da Allah'a teslim ederiz. Nefsimizin Allah'a teslim ettiğimiz zaman irademiz emanet olur. Daimi zikre ulaştıktan sonra ulelbab makamında 7 mertebe, ihlas makamında 7 mertebe, salah makamında 5 mertebe olmak üzere 19 mertebede nefsimizin kalbinin müzeyyen olması, müzeyyen kıldığımız zaman irademizi de Allah'a teslim etmiş oluruz. Emanetlerin hepsi Allah'a teslim edilir. İşte Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz Hazreti Şerifinde şüphesiz ki emanet insanların kalplerin ta derinliklerine kök salıp yerleşti. Sonra Kur'an indi. Bu sayede insanlar Kur'an'dan ve sünnetten emaneti öğrendiler. Evet, şüphesiz ki emanet insanların kalplerin ta derinliklerine kök salıp yerleşti. Sonra Kur'an indi. Bu sayede insanlar Kur'an'dan ve sünnetten emaneti öğrendiler. Beyazid Bistami Hazretleri insan ölmeden evvel ölme sırrına erişince hapis olan ruh Rabbine ulaşır. İşte o zaman emanet sahibine mehab olur, sığınak olur. Öyleyse emanete riayet etmenin, yani emaneti Allah'a teslim etmeyenin imanı yoktur. İman kelimesi, mümin kelimesi, aminü kelimesi aynı kökten geliyor. Peki amin olan kişi kimdir? Allah'a ulaşmayı dileyen kişidir. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'de amin kelimesini inceliyoruz. İki ayrı anlamda kullanıyor bir. Birisi Allah'a inanmak, inanç itibariyle mümin olmak. İki, mümin ama Allah'a ulaşmayı dilemiş bir mümin olmak demektir. Birisinde inanç şartları itibariyle mümin olmak, diğeri de kalp şartları itibariyle mümin olmak. Amenü kelimesi iki anlamda kullanılıyor. Lugat manası iman etmiş olan demek ama iman etmiş olan kişi iki ayrı kademeyi de ifade ediyor. Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'a ulaşmayı diledikten sonra ölürlerse mutlaka Allah'ın cennetine giriyorlar. Ama inanmış ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilememiş ise o kişinin inancı onu kurtaramıyor. O kişi mümin ama hak mümin olamıyor. Allah Teala'nın dizaynı açık ve kesin olarak karşımıza çıkıyor. Hepimize diyor ki Allah Teala, bana ulaşmayı dileyin. Dilemezseniz takva sahibi değilsiniz. Dilemezseniz hüsrandasınız. Dilemezseniz şirktesiniz. Dilemezseniz küfürdesiniz, delalettesiniz. Şeytanın kuru dostusunuz. Dilemezseniz kalbiniz kasıtiyet bağlar. Dilemezseniz binde fırkalara, dilemezseniz birbirinize düşmansınız. Dilemezseniz zalimsiniz. Dilemezseniz isyandasınız. 19 tane negatif özelliğin sahibi Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin, amin olmayanların takva sahibi olmadığını, şirkte olduğunu Rum suresinin 31-32. ayet-i kerimesi açıkça ifade ediyor. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimizin açıklamalarından hareketle Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin 19 tane negatif özelliğine hemen beraberce bakalım slaytımızda görüyoruz. Ama bu 19 negatif özelliği sadece bir dilek pozitife çevirebilir. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler gayrında onlar için bir mürşit yok, hidayetçi yok, ama Allah'a ulaşmayı dileyenler, onlar da 19 tane pozitif özelliğin sahibidirler. Onlar ayetlere iman ediyorlar. Onlar ameli boşa gitmiyor. Cennete gidiyorlar. Onlar hidayetten kurtuluyorlar, şirkten kurtuluyorlar, küfürden kurtuluyorlar, delaletten kurtuluyorlar, şeytanın kulu dost olmaktan kurtuluyorlar. Allah'ın rahmetine ulaşıyorlar. Sağır, dilsiz ve kör olmaktan kurtuluyorlar. Birbirine dost oluyorlar. Düşman olmaktan kurtuluyorlar. Fısktan kurtuluyorlar. İlim sahibi oluyorlar. Ve adalet üzere oluyorlar. Zulümden kurtuluyorlar. Şimdi bugünkü konferans konumuzla ilgili din adamlarının ne söylediklerine beraber bakalım. Din adamlarına göre Allah'ın ahdi, Enam 152'deki Allah'ın ahdi nedir diye soruluyor. Allah'ın emirleri, neyleri ve sizin Allah'ın namına diğerlerine verdiğiniz ahitleri, adakları, yeminleri, taahhütleri yerine getiririz. İslam'da ahdi bozmak haramdır. Tabi buradaki 10 emirden bir tanesi de ve bi ahdillahi evfu, Allah'la olan ahdinizi ifa edin. Allah'la olan ahdin ifası evvela ruhumuzun Allah'a teslimi, daha sonra fizik vücudumuzun Allah'a teslimi, daha sonra nefsimizin Allah'a teslimi ve en son olarak iradenin teslimiyle noktalanıyor. Ahdin yerine getirilmesi irademizin misakinin eşdeğeridir. Misakin yerine getirilmesine eşdeğer oluyor. Din adamlarına göre emanet, Ahzab 72'de insanın yüklendiği emanet nedir? Cevap veriliyor. Emanete akıl ve İslamiyet diyen alimler de oldu. Emanet için birçok manalar vermiştir. Bunlar farz, İslam'ın emirleri, insana ihsan edilen her nimettir. Kur'an'la hiç alakası olmayan bir zanlardan oluşan cevap söz konusu. Allah-u Teala Ra'd 21'de Allah'a ulaştırılacak emanetten bahsediyor. Din adamlarına göre Allah'ın gözetilmesini emrettiği şeyleri gözetenlerden, kasıt kökünden bir fiil, sıla kökünden bir fiilin kullanmış olmasından akrabalık bağlarına riayet edenler olduğu düşünülmüştür. Bu da yine asli manayı ihtiva etmiyor. Ra'd 21'de وَالَّذ۪ينَ يَسُرُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِاَنْ يُسَلَى Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği ruhu Allah'a ulaştırırlar. Evet, Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği ruhu Allah'a ulaştırırlar. Din adamlarına göre emanete hıyanet nedir? Bir din adamına soruyorlar. Dinimizde emanete hıyanet etmek ne anlama gelmektedir? Çünkü Allah Teala Enfal suresinin 27. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. Enfal 27'de. Ey amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'a ve Resulüne ihanet etmeyin. Siz kendi emanetlerinize bile bile ihanet etmiş olursunuz. Kim Allah'a ihanet ederse, Allah'a ulaşmayı dilemezse, Kim Resul'e ihanet ederse, mürşidine tabi olmazsa, o zaman o kişi kendi emanetlerine ihanet etmiş olur. Ruhun Allah'a ulaşması imkansızdır. Fizik vücudun Allah'a teslimi imkansız. Nefsin Allah'a teslimi imkansız. İraden Allah'a teslimi imkansız. Evet, dinimizde emanete ihanet etmek ne anlama gelmektedir diye soruyorlar. Cevap, emanet ve ihanet malda olduğu gibi sözde de olur. Demek ki akıllı olup dinin emir ve yasaklarına riayet eden, namaz kılan emanete riayet etmiş olur. Görüyorsunuz ki tamamen asılla bağdaşmayan zanda bulunuyorlar. Kimlerin imanı yoktur? Bir başka din adamına soruyorlar. Soru, kimlerin imanı yoktur? Cevap, amelleri yerine getirmeyen veya günahlardan sakınmayan bir kimse imandan çıkar fakat küfre girmez. İmanla küfür arasında yer alan fısk mertebesindedir. Ayet ve hadislerle emanete baktığımız zaman, hadisin ikinci tarafına bakalım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, ahde vefa etmeyenin dini yoktur diyor. Ahdimiz, daha ezelde Allah-u Teala'ya ahd veriyoruz. Araf suresinin 172. ayet-i kerimesinde belirtiliyor. Ve bu ahdin muhtevasında kesinlikle fizik vücudumuzun da Allah'a teslimini görüyoruz. Ruhumuzdan misak, fizik vücudumuzdan ahd, nefsimizden yemin alan ve irademizden misak alan Allah-u Teala evvela ruhu, daha sonra fizik vücudu, daha sonra nefsi ve en son olarak iradeyi Allah-u Teala'ya teslim etmemizi Allah-u Teala buyuruyor. Evvela başlangıç noktasında yemin, misak ve ahdin hatırlatılmasına baktığımız zaman bunların kesinlikle misakin hatırlatılması Ra'd 20-21, fizik vücudumuzun ahdının hatırlatılması Yasin 60-61, yeminin hatırlatılması Müddessir 38-39-40. Öyleyse din muhteva olarak bunların hepsini bir bütün olarak muhafaza ediyor. Kim ahde vefa etmezse onun da dini yoktur. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi hiçbir şekilde ahdini yerine getiremez. Ahdi ruhu teslim etmesinin ötesinde fizik ucunu da Allah-u Teala'ya teslim etmektir. Yasin suresinin 60-61. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala bunu bize hatırlatıyor. Ey Ademoğulları, şeytana kul olmayın diye sizden ahd almadı mı? Bana kul olun, bu da sırat-ı müstakimin üzerinde bulunmaktır buyuruyor. Öyleyse her halükarda fizik vücudumuzla Allah'a teslimini Allah-u Teala'nın fizik vücudumuzdan ezelde almış olduğu ahd gereğince farzdır. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an Allah'a kul olur. Allah-u Teala Zümer Suresinin 17. ayet-i kerimesinde bunu söylüyor. وَالَّذ۪ينَ يَنَشْتَنَبُوا تَغُوتَ اَنْ يَعْبُدُوهَا وَعَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهَمُ الْبُشْرَفَ بَشْرِ بَعْدِهِ. Onlar ki sahabeden bahsediyor. Onlar ki tağuta kul olmaktan kaçındılar, iştinab ettiler. Kendilerini kurtardılar çünkü Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır, kullarımı müjdele diye buyuruyor. Sahabe şeytana kulken Allah'a ulaşmayı dilemişler ve Allah'a kullarım ibadesi kullandığı cihetle şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a ulaşmayı diledikleri anda Allah'a kul olmuşlar. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o kişi bir din sahibi değildir. Din adına hangi il bilginin sahibi olursa olsun, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz onu din sahibi olarak kabul etmiyor. O insan şeytanların ve insan şeytanların kuludur. İnsan şeytanların kuluysa mutlaka gerçek anlamda şeytanın kuludur. Şeytanın kulu Allah'ın kulu olamaz. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe hiç kimse Allah'ın kulu olamaz. Allah'ın ahdi fizik vücudumuzun da Allah'a teslim etmektir. Allah'ın ahdi Allah'ın kulu olmamızdır. Allah'ın kulu olmayan hiç kimse bir din sahibi olamaz. Din mutlak surette Allah'a ulaşmayı dilemeyi mutevasında bulundurur. Bu dilek yoksa kişi tağutun yani şeytan kulu olarak kalmaya mahkumdur. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler ahde vefa edip şeytanın kulluğundan kurtulup Allah'ın kulu olabilenlerdir. Sadece onların dini vardır. başka bir din hiç olmamıştır. Kainatın ikinci bir dini hiç olmamıştır. İlk insan ve ilk peygamber olan Adem Aleyhisselam'dan Nebiya Sultanı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kadar bir tek din mevcut olmuştur. O din Allah'a teslim olma dinidir. Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Dilediği anda da kişiyi tağutun kulu olmaktan kurtarır, Allah'ın kulu haline getirir. Eğer kişi ahdine vefa etmiyorsa Allah'a ulaşmayı hiçbir zaman dilemeyecektir. Dilemeyince de Allah'a Teala'yı kul olmayacaktır. Böyle bir durumda o kişinin dininden bahsetmek söz konusu değildir. O kişi dinin dışındadır. Dinin sahibi olabilmek için asgari standartlarda Allah'a ulaşmayı dilemek gerekir. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki hadis dört dörtlük yerli yerine oturuyor. Nebiyye Sultanı Peygamber Efendimiz'in emanetini Allah'a doğru göndermek üzere harekete geçmeyenin imanı yoktur. Ahde vefa etmenin de dini yoktur diyor. Hem emanete riayet edenlersiniz, Allah'a ulaşmayı dileyenler, hem de ahde vefa edenlersiniz, müştidine tabi olanlar. Her iki açıdan da sizler, sevgili kardeşlerim, din sahibisiniz, imanın sahibisiniz. İman sahibi olan insan dininden de sahibidir. İman deyince kuru kuruya imandan bahsetmek inanç itibariyle mümin olmak değildir. Hiç kimseye böyle bir şey inanç itibariyle iman sağlamaz. İman mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin mütevasında oluşur. Kişinin kalbine imanın yazıldığı yer ise mürşidine tabi olduğu yerdir. Ve imanın mevcut olduğu asli nokta orasıdır. Kalbine iman yazılan kişi gerçek imanın sahibidir. Allah Teala'nın hepimizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden Efendimizin nimetiyle dileyerek, emanete riayet etmeyenin imanı yoktur, ahde vefa etmeyenin dini yoktur konulu konferansımızın sunuş konuşmasını burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Eğer söylediklerimden siz de emanete riayet eden, ahde vefa etmeyen din sahibi birisi olmak istiyorsanız, ben kalben Allah'a ulaşmayı diledim, ben de emanetimi sahibi olan Allah'a göndermek istiyorum ve ahde vefa etmek, yani mürşidime de tabi olup ruhumu Allah'a teslim etmek, fizik vücudumu da Allah'a teslim etmek, nefsi Allah'a teslim etmek, İrşada ulaşmak irademi Allah'a teslim etmek istiyorum diyorsanız, hazırsanız, mürşid önünde tövbeye, mürşide tabi olmaya, ki mürşid alarda birisi değildir. Mürşid ruhunu da, fizik ucunu da, nefsini de, iradesini de Allah'a teslim eden kişidir. Teslim yüküyle Allah'a teslim olan kişiye tabi olduğunuz zaman siz Allah'a tabi olmuş oluyorsunuz. Evet, siz dört teslimle Allah tarafından irşada memuru mezun kılınan, İradesini Allah'a teslim eden birisine tabi olduğunuz an siz Allah'a tabi olmuş oluyorsunuz. Dinin sahibi Allah'tır ve o zaman siz din üzere olursunuz. Emanete riayet etmeyen imanı yok ama siz emanete riayet eden Allah'a ulaşmayı dilediyseniz, ahde vefa etmeyen din yok ama siz mürşidinize tabi olmak suretiyle ahdinize de vefa eden birisiyseniz, hazırsanız ben de Allah'ın ermiş evliyası olmak istiyorum ki zaman zaman birçok kişi ya kimin cennetli kimin cehennemlik olduğu belli değildir, siz nereden çıkartıyorsunuz bunları diyenlere, biz Yunus suresinin 62. ayet-i kerimesi, Yunus suresinin 62-64. ayetlerine baktığımız zaman ne diyor Allah Teala? اَلَا اِنَّ اَوْلِيَا اللّٰهُ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Allah-u Teala burada açıkça kimin cennetlik olduğu, kimin cehennemlik olduğunu net olarak bildiriyor. Evliya, evliya kimdir? Ermiş evliya, hayattayken Allah'a ulaşmayı kalben dileyen, 7-8 aylık süre içerisinde Allah'ın o kişinin ruhunu kendisine ulaştırdığı, ermiş evliya kıldığı kişidir. Ermiş evliya olmak bir dilektir. Kim kalpten ulaşmayı diler de 7-8 aylık bir ömrü varsa mutlak surette Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır ve ermiş evliyadan kılar. Ermiş evliyaya diyor ki Allah-u Teala, Onlar için korku yoktur. Yani onlar cehennem korkusundan masumdurlar. Onlar için bir cehennem korkusu yok. Çünkü onlar mutlaka Allah'ın cennetine gideceklerdir. Yetmez. Onlar masum da olmazlar. Hani falan cennete gitti. Ya Rabbi onu cennete gönderdin. Beni niye cennete göndermedin diye bir masumiyet de söz konusu değil. Mutlak surette Allah bir dilekle kalbin ulaşmayı dileyen kişiyi ruhunu kendisine ulaştırarak ermiş evliyadan kılar ve ermiş evliyaya Allah Teala onu cennetle müjdeliyor. Hala zavallı insanlar kimin cennetin kimin cehennemin olduğu belli olmaz diyenlere biz bu ayetleri ispat vasıtası olarak onlara söylüyoruz. Kalben ulaşmayı dileyen 7-8 aylık sureye içerisinde ruhu Allah'a ulaşan kişiye 3 tane cennet dünya saadetin yarısını müjdeliyor Allah Teala. Onlar için bu 3 tane cennet dünya saadetin yarısını tapuluyor. Devam ederse ömür boyu bu mutluluğu dünya saadetin yarısını 3 tane cennetin hak sahibi olarak yaşar. Ama hedef daha üst seviyede nefsin tasfiyesiyle 7 cennetin sahibi olmak, salihlerden olmak. Eğer kişi yoluna devam ederse bunu da gerçekleştirir. Evet, tekrar ediyorum. Bu dünyada cenneti garanti elde etmek, bu dünya saadetin yarısının sahibi olmak istiyorsanız, ben de Allah'a ulaşmayı diledim diyorsanız, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin sağlaması, mürşide Allah'ın tayin ettiği mürşide tabi olmaktır. Ben Allah'a ulaşmayı diledim, ben de mürşidime tabi olmak istiyorum diye hazırsanız, o zaman söyleyeceğim kelimeyi arkamdan tekrar etmenizi istiyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın huzurunda yaptığım günahlardan tövbe ederek ve Allah'tan mağfiret dileyerek Allah'ın emir ve yasaklarına uyacağıma yemin ederek Allah'tan kendisine kitap, sancakta nur ve kılıç verilen devrin imamına ve onun vekilinin emirlerine itaat edeceğime yemin ederek ihsanla tabi olduk. La ilahe illallah, Muhammeden Resulullah ve Nebiyullah. Evet, tövbeniz tamamlandı. Allah hayırlı yasın, mübarek olsun. 7000 zikirle başlıyorsun inşallah. Bulunduğunuz yerde vekil kardeşlerimizden de fizik tövbenizi almayı unutmayın. Konferansımız sizden gelen suallerle devam ediyor. İstanbul'dan bir kardeşimiz Muhterem Hocam, okuduğun bir dini kitapta aklı olup da dinin emir ve yasaklarına riayet eden, namaz kılan emanete riayet etmiş olur diye yazıyordu. Okuduğun bir dini kitapta aklı olup dinin emir ve yasaklarına riayet eden, namaz kılan. Tamam, dinin emir ve yasaklarına riayet edin. Dinin emirlerinden birincisi Allah'a ulaşmayı dilemek. İkincisi mürşide tabi olmak. Üçüncüsü ruhun teslimi. Dördüncüsü fizik vücut teslimi. Beşincisi nefsin teslimi. Altıncısı irşat. Ayıncısı iradenin teslimi. Şimdi bunlar emirler. Ama kişi Allah'a ulaşmayı dilemeyi din tatbikatından çıkartmış. Mürşidine tabi olmayı din tatbikatından çıkartmış, yani emanete ihanet ediyor, ahde vefa etmiyor. İhanet ediyor. Öyle olunca o zaman emir ve yasaklarına uymuyor. Öylesi bir insan namaz kılsa emanete riayet etmiş olur. Hayır, o namazda huşu içinde bir namaz değil. Çünkü öyle namaz kılanlar var. Maun suresinin 4-5. ayet-i kerimesinde وَاَيْلَنِ الْمُسَلِّنِ اَلَّذ۪ينَ فِي سَلَاتِمْ سَاهُونَ. Ve o kimseler ki namazlarında sev içindedirler. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyen, mürşidine tabi olmayan bir insan namaz kılsa o kişi namazında sev içindedir ve o hiçbir zaman kurtuluşta değildir. Ankara'da bir kardeş muhterem hocam, Peygamber Efendimiz'in ahde vefa hadisiyle fizik vücudun teslimi olan ahde bir ilişkisi var mıdır? Açıklayabilirsiniz. Evet. Fizik vücudun ahdiyle ilişkisi vardır. emanete riayet eden bir insan mutlak surette ahdine de vefa etmesi lazım. Fizik vücut nefse ruh için bir mekan. Allah Teala hedef olarak ruhun Allah'a teslimini istiyor. Ama ruhun Allah'a teslim olabilmesi nefsin yedi kademedeki tezkiyesine bağlı. Nefsin yedi kademede tezkiyesi fizik vücudunda şeytana kul olmaktan kurtulmasına bağlı. Fizik vücut şeytana kul olmaktan neyle kurtulacaktır? Allah'ın emir ve nehirlerini yerine getirmekle, yasaklarına uymakla. Allah razı olsun. Afyon'dan bir kardeşim muhterem hocam, Kur'an-ı Kerim'i hayatımıza en güzel şekilde nasıl tatbik edebiliriz? Kur'an-ı Kerim'i hayatımıza en güzel şekilde Allah'a ulaşmayı kalben dileyip mürşide tabi olduktan sonra tıpkı sahabe gibi 7 sabah 4 teslimi yaşayarak tatbik edebiliriz. Azerbaycan'dan bir kardeşim muhterem hocam, birinci suali muhterem efendimiz bir sohbetinde Allah yolunda yücelmek isteyen herkes idrake muhtaçtır buyuruyor. Efendimizin bu sözleri izah eder misiniz? Evet, Allah yolunda yücelmek isteyen herkes idrake muhtaçtır. Yani idrak kalpte oluşan bir meyvedir. Devamlı olarak zikrini arttıracak ve sonuçta fizik vücut teslimi, daha sonra nefsin teslimi ve irşatla, iradenin teslimiyle yoluna devam edecek. Evvela ruhun Allah'a teslimi yükselmeyi, daha sonra yücelmeyi ifade ediyor. Yani Allah yolunda en yüksek seviyede hizmeti ifade ediyor. İkinci Sura Efendimiz dinledikçe tüm sıkıntılar yok oluyor. Bazen nefsimize yenilip şarkılar dinliyorum, hayaller kuruyorum. Kötü uyumdan nasıl kurtulabilirim? Sevgili kardeşim, zikirle dinlerseniz tasavvuf müziğini, ilahileri, orada bir yasak söz konusu değil. Allah razı olsun. Gaziantep'ten bir kardeşim muhterem hocam, kararsız olduğumuz durumlarda çoğunlukla ani kararlar vererek hata yapıyor ve bunun sıkıntısını yaşıyoruz. Hata işlememek, sahip olmamız gereken doğru davranış ve düşünce biçimi nasıl olmalıdır? Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala'nın belirlediği davranış biçimleri olması lazımdır. Daimi zikrin sahipleri devamlı mutludurlar. Ama henüz daimi zikre ulaşmayan bir insan devamlı mutluluğu yaşamak istiyorsa ne yapması lazım? Daimi zikrin sahip olduğu davranışları sergilemesi lazım. Daimi zikrin sahibi devamlı derecat kazanıyor. O da derecat kazandırıcı davranışları tercih etmesi lazım. Daimi zikrin sahibi olan kişi kendisine kötülük yaptığı zaman affediyor. O da affetmesi lazım. Daimi zikrin sahibi peşinden herkese kötülük yapsa da, iyilik yapsa da o iyilik yapıyor. Onu da gerçekleştirmemiz lazım. Ankara'dan bir kardeşim muhterem hocam. Zamanın Allah'ın en kıymetli hazinesi olduğunu öğrendik. Bu hazineyi en güzel şekilde nasıl değerlendirebiliriz açıklar mısınız? Zikir, çok zikir ve daimi zikirle inşallah. Sparta'dan bir kardeşim muhterem hocam. Muhterem Efendimiz Allah'ın nurları adlı sohbetinde insanlarla ilişkilerinde Allah-u Teala insan adı verilen mahlukun nurlarıyla gözetir. Bu cümleyi nasıl idrak etmeliyiz? Nurlarıyla gözetir, nurlarını onlara göndermek suretiyle Allah'ın emrettiği davranış biçimlerini onlara gerçekleştirir. Allah razı olsun. Muhterem Efendimiz konuyla ilgili sohbetinde Allah ile birlikte olmak, Allah-u Teala'nın dizaynını yaşamak mutlaka Allah'ı sevmekten geçer. Allah'ın emirlerine itaat etmek bunu sağlayacaktır. Allah bizzatihi bir nurdur. Bir nur enerji dizaynı içerisindedir. Ama enerjiden enerjiye farklılık vardır. Allah-u Teala kendisi bir nurdur. Allah-u Teala'nın nurları bütün kainatı kaplamıştır. İnsanlarla ilişkisinde de Allah-u Teala insan adı veren mahlukunu nurlarıyla gözetiyor. Evet. Rahmet bir nurdur, fazıl bir nurdur, selavat bir nurdur, sekinet bir nurdur, feyz bir nurdur, selah nuru bir nurdur vesaire. Öyleyse bir kere daha ifade etmek gerekirse ne görüyoruz? Allah'la birlikte olmak, Allah-u Teala'nın dizaynını yaşamak mutlaka Allah'ı sevmekten geçer. Allah'ın emirlerine itaat etmek bunu sağlayacaktır. Allah bizzat bir nurdur, bizzati bir nurdur. Bir nur enerji dizaynı içerisindedir. Ama enerjiden enerjiye farklılık vardır. Allah-u Teala kendisi bir nurdur. Allah-u Teala'nın nurları bütün kainatı kaplamıştır. İnsanlarla ilişkisinde de Allah-u Teala insan adı veren mahlukunu nurlarıyla gözetir. Bahsettiğimiz 7 tane nuru ifade ediyor inşallah. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz bir kere daha. Her an Kur'an, her an Mutluluk Konferansı'nın birisinin daha sonuna geldik. Bir başka konferansta tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'asara var. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gecede kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 ayetel kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 ayetel kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler kılınmaya devam edilmelidir.
0: Fatiha mahasara var.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Selam misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Yüce Rabbimiz bir kere daha her an Kur'an, her an mutluluk programda bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz tarikat mensubu olmak insana ne kazandırır? Yani tarikat ehli olmak insana ne kazandırır? Birinci sual: tarikat mensubu olmak ne demektir? Tarikat ehli. Evvela şunu kesinlikle belirtelim ki tarikat son şeriat ve Kur'an-ı Kerim'in bir gerçeğidir, hakikatidir. Tarikat kavramının geçtiği ayetlere baktığımız zaman onu net olarak görüyoruz. Tarikatın bir iki boyutu var. Birisi pozitif, diğeri negatif. Belki Tarık-ı Cehmi de bu şekilde alabiliriz. Kur'an'daki pozitif tarikat Tarık-ı Müstakim. Diğeri de Tarık-ı Cehim. Birbirine zıt olan iki tane yol. Nisa 160'te Allah onları mağfiret edecek değildir. Onu Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakime ve la yedim tarika ila tariki cehenneme. Tariki müstakime ulaştırmıyor. İla tariki cehenneme. Nisa 169 ancak cehennem yoluna ulaştırır. Nisa 160'taki tariki müstakim geçiyor. Nisa 169'da ise tariki cehim geçiyor. Ve Mü'minun suresinin 17. ayet-i kerimesinde de وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ فَوْقَكُمْ سَبْعَ تَرَائِكَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ. Tarık-ı müstakim, 7 tane gök katını birbirine bağlayan yol, her bir gök katı arasında bir tarık, işte سَبْعَ تَرَائِكَ, 7 tane yoldan oluşan tarık-ı müstakim ifade ediyor. Ahkâf 30'da da ey kavmimiz, cinler sesleniyor. Biz Hz. Musa Aleyhisselam'dan sonra indirilen, onların elindekini tasdik eden İncil'i, Hakk'a ulaştıran ve tarik-i müstakime hidayet eden bir kitap dinledik. Bir Hakk'a ulaştırıyor, bir de tarik-i müstakime. Öyleyse cin 16'da eğer onlar tarik-i müstakim üzere olsalardı, onlar Allah'ın katından mutmain oluncaya kadar onları rahmet verirdik. Nasıl tarik-i müstakim, tarik-i cehim varsa sırat-ı müstakim, sırat-ı cehim de var. Sırat-ı cehim cehennem yolu, sırat-ı müstakim ise Allah'a ulaştıran yol, cennete götüren yol. İşte Fatiha'da günde 40 kere Fatiha okuyoruz. Ve ne diyoruz? Ehdine sırat-ı müstakim. Bizi sırat-ı müstakimine ulaştır. İyyâke nâbudû ve iyyâke nestaîn. Sadece sana kuluruz ve ihsâneyi, mürşidimizi senden isteriz. Niçin istiyoruz? Ehdine sırat-ı müstakim. Bizi sırat-ı müstakimine ulaştırman, sana ulaştıran yola ulaştırman için biz mürşidi istiyoruz. Mürşide tabi olduğumuz zaman ne olur? Sırat-ı lezîne enamte aleyhim. Üzerlerine nimet verdiklerin yol. Başların üzerinde devrin imamının ruhu bulunanlar, onlar nimetlenen kişilerdir. Öyleyse her devirde kimin ruhu Allah'a ulaşır? Devrin imamının ruhu başların üzerine gelen kişiler Allah'a ulaşır. Ve kişi eğer mürşidine tabi olmazsa 10 ayet gereğince delalette. O zaman bunlardan hareket ederek tarikat mensubu olmak ne demek? Delaletten kurtulup hidayete adım atmak demektir. Tarikat mensubu olmak demek kalbe imanın yazılması demektir. Tarikat mensubu olması için o kişinin mutlak surette hacet namazını kılarak Allah'ın gösterdiği mürşide tabi olması asıldır. 14 asıl evvel, dikkatle bakın, sahabe tabi oldukları için müminin adını aldılar. Şimdi bu sözlerimi dinleyenlerden de tarikata girmeyenler varsa onlar bilsinler ki müminler safında yer alamazlar. Allah Teala tarikata girmekle mümin olmanın aynı şeyin olduğunu kesinlikle kesinleştirmiş. Kalbinde iman olan kişinin mührü açılmış, kalp mührü açılmıştır. Kalbinde küfür olan kişinin de kalbinde mühür vardır. Yani kalbindeki küfür mühür ile kalbindeki küfür aynı kategoride değerlendirilir. Kalbindeki imanla kalbin açılması aynı statü içerisinde değerlendirmek gerekir. İkinci sual, tarikat mensubu olmak insana ne kazandırır? Her şeyden evvel her devirde hidayete erdiren ya Nebi Resul'dür veya Veli Resul'dür. Nebi Resul Allah'ın kendine şeriat kitabı verdiği peygamberlerdir. Veli Resul de Nebi Resul olmadığı dönemlerde onlar arasında seçilen vekaleten devrin imamıdır. Secde 24'te bildirildiği gibi. İşte kim ki hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayı diliyorsa, yani hidayete ermek diliyorsa, o zaman ne yapması lazım? Kalben Allah'a ulaşmayı dilemesi ve hacet namazıyla müşriğini Allah'tan sorması lazım. İşte kim ki mürşide ulaşırsa o yedi kalp şartının sahibidir. Aynı zamanda yedi nimetin sahibidir. Mürşide olmayan delalette bir tarikat mensubu olmak insana çok şeyler kazandırır. En çok kazandırdığı şey ise mutluluktur. İnsanları cehennemden kurtarıp cennet standartlarına ulaştıracak olan yetmez, daha ötede dünya hayatının da mutlak saadete nail edecek olan şey sadece ve sadece tarikattır. Hidayet üzere olmak, mümin olmak mutlaka tarikata girmeyi gerektiriyor. Hidayet tarikata girmekle, mümin olmak da tarikata girmekle gerçekleşir. İslam olmak, tarikata girdikten sonra daimi zikre ulaşmayı gerektirir. Daimi zikre ulaşan herkes, bu dünyadaki en mutlu insanları temsil eder. Daimi zikir mutluluğun kalesidir. En üst seviyeli Allah'ın emridir. Tarikat mecburi değildir. Tarikat bir fantazidir. İnsan isterse tarikat ehli olur, istemezse olmaz. Dinin erkeklerinin çok ötesidir. Kökten dinciliktir olayı. Tamamen bir hürafe, bir bidattır. Tekrar ediyorum. Tarikat bir Kur'an gerçeğidir. Kur'an gerçeği olan tarikatı anlamazdan gelmek suretiyle insan isterse tarikat eder, istemese olmaz. Dinin gereklerin için çok ötesidir. Kökten dinciliktir. Bunlar hepsi Kur'an'a uymayan bir takım hürafeler, bidatler. Üçüncüsü var, tarikatların hepsinin amacı aynı olduğu halde neden farklı tarikatlar vardır? Nahl suresinin 9. ayet-i kerimesinde "Vallahi kastesi biri." Allah'a ulaştıran yolun tayini Allah'a aittir. Eğer kişi hacet namazını kılarak Allah'ın gösterdiği mürşide tabi olmuşsa başının üzerinde devrin imamının ruhu vardır. O zaman hangi tarikatta olursa olsun herkesin başının üzerinde devrin imamının ruhu varsa tevhid bütün boyutlarıyla var demektir. Çünkü hidayete erdiren her devirde bir tek kişi var. O devrin imamıdır. Diğerleri hep hidayete vesile olanlardır. Bir uyum veya birlik olması gerekmez. Çünkü hepsi ayrı bir meşrebin sahipleriydi. ayrı bir koldan gelmekteydiler. O kolun özelliklerine tabi olarak yetişirler. Aslında birbirinden farklı değillerdir. Temel faktör aynıdır. Hepsinin ruhları mutlaka vücutlarından ayrılıp aynı standartlarda 7 tane gök katını birer birer aşıp sonunda Allah'a ulaşırlar. Devrin imamının yarındaki öğreti, yani ruhların öğretisi hiç değişmez. Hepsi aynı öğretiyi yaşarlar. Aralarında hiçbir farklılık oluşmaz. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili halkımıza sorular yöneltik, bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Kur'an-ı Kerim'e göre tarikat ehli olmak kurtuluştur ve bu kurtuluşun kapısı Allah'a ulaşmayı dilemekle açılır. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Tevekkül etmek, namaz kılmak, oruç tutmak.
3: Emri bil maruf nehy anı münker olaraktan algılıyorum.
4: İnsan kendi başına bir mevkiye kadar gelebiliyor. Bazen bir topluluğa ihtiyaç duyabiliyor. O yüzden

0: Keşke olabilse ama günümüzde çok zor.
1: Allah-u Teala bizimle tarikat ehli olup mutlu olmamızı bir dileğe bağlamış. O mutluluk dileğini beraber dileyelim mi inşallah?
2: İnşallah. Seni çok seviyorum Allah'ım. Ben de senin ermiş evliyaların gibi yaşarken dünya hayatında sana ulaşmayı kalpten diliyorum.
3: Yaşarken dünya hayatında sana ulaşmayı kalpten diliyorum.
0: Sana ulaşmayı kalpten diliyorum.
4: Misafirimiz Allah'a ulaşmak konusunda emri bin marifine hayal-i münker olarak algılıyorum dedi. Emri bin maruf ve nehy-i an-i münker ne demektir? Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman hedef emirler var ve vasıta emirler var. 7 tane hedef emirden birincisi Allah'a ulaşmayı dilemek, ikincisi 12 tane insanla mürşide tabi olmak, üçüncüsü ruhun teslimi, dördüncüsü fizik vücut teslimi, beşincisi nefsin teslimi, altıncı irşat, yere yedincisi iraden teslimi. Vasıta emirler de yine Allah'a ulaşmayı dilemek ve kelime-i şehadet, tövbe gerçekleştirmek, oruç tutmak, namaz kılmak, hacca gitmek, zekat vermek ve kendini zikir yapmak. İşte bu şartlara baktığımız zaman kimdir emri bin marifine imkârı yapanlar? Allah'ın irşada memur ve mezun kıldığı kişiler. 7 tane ayet-i kerime bize bu hakikati bildiriyor. Emri bin marifine imkârı yapanların hepsi Allah'ın irşada memur ve mezun kıldığı kişilerdir. 7 tane ayet bize bu hakikati bildiriyor. Evet, görüyorsunuz. Ali İmran 104, Ali İmran 110, Ali İmran 114, Tövbe 71, Tövbe 112, Hac 41 ve Lokman 17. Emri bin maruf, marufla yani irfanla emretmek. Münkerden nehi de Allah'ın yasakları içinde olan her şeyden men etmektir. Buradaki emir kelimesi yanlış değerlendirildiği için herkes emri bin marufla mükellef olduğunu zannetmektir. Oysa ki emri bin maruf irfan sahipleri tarafından yapılması mümkün olan bir davranış biçimidir. Allah-u Teala daha alt kademelerde de nehy-i an-i münker yapın ve marufla emredin diye bir fetva çıkarmamıştır. Ama marufa davet etmeye yetkilisiniz. Hepimiz derece derece nehy-i an-i münker de yapacaksınız. Emri bin marif da yapacaksınız ama sahip olduğumuz seviye itibariyle bu gerçekleşir. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. İnşallah birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
1: Bütün tarikatlarda tabiyet asıldır ve Allah-u Teala mürşide tabi olmamızı Kur'an-ı Kerim'de hepimize farz kılmıştır. Mürşid sizin için ne ifade ediyor?
2: Ben kesinlikle Allah'la arama hiçbir şekilde hiç kimseyi koymuyorum. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin başka bir aracı olarak görmek istemiyorum. Yani ben Allah'tan bir şey dilersem direkt Allah'la birebir isterim. Yani onu da secdede, sabırla, tevekkülde.
3: İnsanların hata yaptığı zaman doğru yolu gösteren ve insanların günaha gitmesini engellemek için daha çok Allah'a yönlendiren kişi olarak algılıyorum.
0: Ya şu ana kadar hani hiçbir tarikatta bulunmadım ama gerçekten gönülden inanılan bir mürşit varsa yol gösterici, hani onlara nedir, nasıl mertebe mertebe yükseleceğini gösteren kişi diye düşünüyorum. Şu ana kadar hiçbir mürşidim olmadı.
1: Mevlana bir tarikat ehliydi ve bu zamanda da onlar gibi dinini yaşayan tarikat ehli var mıdır?
2: Yani devir o kadar çok değişti ki hani sanmıyorum öyle, hani öyle örnek verebileceğim bu zamanda, bu ahir dünyada sanmıyorum öyle çok dört dörtlük yaşayan kimseyi görmedim, denk gelmedim.
1: Siz de düşünür müydünüz bir mürşidi bulmayı?
3: Mürşidim var. Hamdolsun.
1: Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gecede Allah Teala mürşidimizi kendisinden sormamızı istiyor.
0: Şu an için hani öyle bir talebim yok ama bakalım zaman neyi gösterir.
4: Misafirimiz mürşid.

0: konusunda ben kesinlikle Allah ile arama hiç kimseyi koymuyorum diyor. Allah'tan bir şey dilersem ondan birebir isterim dedi. Ama Allah-u Teala'nın da kanunları var. Allah-u Teala biz Resullerimizi insanlar itaat etsin diye gönderiyoruz. O nefsine zulmedenler sana gelselerdi, Allah'tan mağfiret dileselerdi. Resul de onlar için mağfiret dileseydi. Şimdi Allah'la arama koymuyorum diyor. Ama Allah'tan isterim. İşte o istediğin Allah kendisi bir kanun olarak ne yapmış? Kendisiyle senin arana Resul koymuş, elçi koymuş. Ona itaat edeceksin. Şimdi bu kardeşimiz belki diyecek ki tamam işte ben zaten Peygamber Efendimiz'e tabiyim. Tabi olduğunu zannediyor şu anki durumuyla. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz eğer gerçekten onu Allah'ın Resulü olarak görüyor ve Resul'e itaat ediyorsa o zaman 7 tane hadiste bizzat Peygamber Efendimiz buyuruyor. Ben son nebiyim, benden sonra nübüvvet yoktur, peygamberlik yoktur. Ama benden sonra halifeler, imamlar gelecek. Hadis-i şerifte gayet açık. Şimdi Allah diyecek ki ben Resullerimi insanlar kendine itaat etsin diye gönderiyorum. Ve insanların da o Resullere müracaat etmesini istiyor. Bu kişi bunu dinlemeyecek. Ben Peygamber Efendimiz'i Resul olarak görüyorum. Başka kimseyi görmüyorum. Ama Peygamber Efendimiz de diyor bakın hadis-i şerifte bir benden sonra nebiler gelmeyecek. Nübüvvet benimle sona ermiştir ama benden sonra halifeler, imamlar gelecek. Yani ben Peygamber Efendimiz'i mürşit olarak kabul ediyorum diyen kişi onun bu sözünü de yerine getirmesi, itaat etmesi lazım. O zaman ne yapması lazım? Allah'ın uygun gördüğü biçimde hacet namazıyla halifeyi istemesi lazım. Kimdir ya Rabbim halife? İmamı istemesi lazım. İkinci hadis, benden sonra nebi gelmeyecek ama halifeler ve alimler gelecek buyuruyor. O zaman hacet namazıyla mürşidini Allah'tan sorması lazım. Ona tabi olan bana tabi olmuştur. Ona asi olan bana asi olmuştur. Hadi üçüncü hadis-i şerifte size ruh verenler gelecek. Onları arayın bulun. Yani sevgili kardeşim Allah-u Teala'nın mürşidi olmadan gök kapıları kimseye açılmaz. Sen ben Allah'tan istiyorum diyorsun ama istediğin öyle zannediyorsun aslında. İstediğin Allah değil, yol kesici olan iblis geliyor devreye giriyor. Çünkü iblisin de bir vazife yaptığını biliyoruz. İblis ne diyor? Ben senin sırat-ı müstakimine oturacağım. Önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından gireceğim. Onların çoğunu şükredici bulmayacaksın. İşte ben mürşidden istemiyorum. Kendimi Allah arasına kimseyi koymuyorum. Bu aslında iblisin bir tuzağı. Eğer Allah kanun olarak koymuşsa ve senin ona ulaşmanı istiyorsa ki Allah-u Teala ayetlerde öyle söylüyor. O zaman ben koymuyorum diyen kişi bu ayetle Allah'a isyan ediyor farkında değil. Bir insanın taleplerini doğrudan Allah'a iletmesiyle arada bir mürşid olması arasında fark var mıdır? Vardır tabii. Bakara 186'da Allah Teala diyor ki kullarım sana benden sordularsa ben onlara yakınım. Dua edenin davetine icabet ederim. Ama onlar da benim davetime icabet etsinler. Bu davet Resul'ün daveti mümin olsunlar ve böylece irşada ulaşsınlar. Nisa 64 keza öyle. Nitekim Yunus Emre kıtlık zamanında Hacı Bektaş kasabasına gidiyor. Ve Hacı Bektaş Veli diyor ki dünyalık olan buğday mı istersin, himmet mi istersin? Nedir gayretin? O diyor ki buğday. Ama yarı yolda yani himmetin ne olduğunu bilmiyorum diye tekrar gerisin geri dön. Efendim diyor himmet de bana teklif ettin ama himmetin ne olduğunu bilmiyorum. Ne yapar bu? Bu himmet benim çocuklarımı karnını doyurmak, koyunlarımı güler mi? Ne yapar? O zaman Hacı Bektaş Veli diyor ki himmet seni güder, sen de çocukların karnını doyurur, kurnayını güdersin diyor. Öyleyse Allah'a giden yolun birinci bölümü gayret, himmet ve nusret birbirinin ardından gerçekleşen üç ayrı safadır. Allah'ın yolunda bütün güzelliklerin yaşanması bizlerin gayretine bağlıdır. Ama gayret kişiyi liyakat sahibi kılar. Allah'ın yardımı kişinin liyakatine para olarak gelir. Liyakatın izin oluşması bizim gayretimize bağlı. İrşad makamının da himmetine ve Allah'ın da bu himmeti kabul buyurup yardım etmesine bağlıdır. İrşadın temeli himmete dayalıdır. Biliniz ki mürşidin himmeti olmaksızın hiç kimse Allah'a ulaşamaz, teslimden hiç kimse başaramaz. Zaten ayet de öyle diyor. Himmetin sonucu Allah'ın nimetidir. Ne diyor Rahman 33'te? Ya maşer el cinni vel insi inni istata'tu an tamzu min aqrabi semawati vel ard famzu la tamzu la bi sultan. Ey cin ve insan topluluğu, semavatın hakları olan sırat-ı müstakimi çıkmak isterseniz çıkın. La tamzu illa bi sultan. Bir sultan olmadan olmaz. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Allah razı olsun.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem Cabur Hocam, Efendimizin nimetiyle sizi çok ama çok kalbinden seviyorum inşallah. İzniniz olursa bir sualim olacak inşallah. Günümüzde farklı farklı tarikatların olması insanların fırkalara ayrıldığı anlamına gelir mi? Allah razı olsun, sizi çok ama çok kalbinden seviyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Günümüzde farklı tarikatların olması insanların fırkalara ayrıldığı anlamına gelir mi? Hayır. Kimdir dinde fırkalar ayrılanlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Kimdir tarikat ehli? Allah'a ulaşmayı diledikten sonra kalben hacet namazıyla Allah'ın kendisine gösterdiği mürşide tabi olan kişidir. Öyleyse ikisi birbirinden tamamen ayrı. Nitekim İbn-i Mesud'dan rivayet edilen hadiste de yere Allah Resulü bir düz çizgi çiziyor. Bu Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakim diyor. Ama sağına soluna başka çizgiler çizerek bunların üzerinde diğer yollardır. Her biri üzerinde yanlışa davet eden şeytanlar var. İşte yanlışa davet eden şeytanlar, onlar dinde fırkalara ayrılanlardır. Yoksa farklı farklı tarikatlar ayrı meşrepleri oluşturuyor. Hangi tarikat olursa olsunlar, bütün tarikatlar tek bir fırkayı ifade eder, fırkayı inerce. Çünkü hepsi sırat-ı müstakim üzerinde ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. İşte şu andaki semavi kitap sahibi üç tane dine bakın. Bu dinlerin arasında aynı şeyleri yaşayan insanlar var. Onlar kendi peygamberlerinden gördüklerini bugüne kadar gruplar şeklinde yaşamışlardır. Tabiyetle bugünlere gelmişlerdir. Ve İslam'ı bir başka ifadeyle, tarikatı bir başka ifadeyle Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın dinini yaşamaktadırlar. İşte o Resuller ve onlara tabi olan insanlar fırkalara ayrılmamışlardır. Geri kalan bütün insanlar fırkalara ayrılmışlardır. Onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyen, fırkalara ayrılanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah, birlikte dinliyoruz.
2: Kur'an-ı Kerim'e göre tarikat ehli olan bir insanın bu yolda ilerlemesi Allah'ı zikretmesiyle gerçekleşir. Sizce zikir yapmanın önemi nedir?
3: Allah'ı anmak. Allah'ın sevgisini birinin hissetmesini istiyorsanız bence Allah'a bir günde ne kadar çok zikrettiğine bağlayabilirsiniz. Yani 5 vakit namazdan sonra, selam verdikten sonra bence her adım attığımızda, her bir bize nimetinde, her bir hayırlısında şükretmenin, zikretmenin önemini çok iyi anlıyorum.
4: Ya zaten hayatın kendisi zikir. Kalpler ancak zikirle mutmain olunur diyor. Zaten bütün hastalıkların şifası er ya da geç zikirle olduğuna inanıyorum. Evet.
5: Kalbe yumuşaklık verir, zihne açıklık verir.
3: Yaşantımın daha iyi hissettiğimi anlayabiliyorum yani. Allah'ı zikretmek bence benimle onun arasındaki sevgi bağını ölçüyor benim için.
4: Eğer dediğim gibi kalpten ve tam manasıyla çekiyorsa ahlaka güzel olandır. Zaten gittikçe ahlaka güzelleşecektir. Kimseyi kırmayan, çıkar ilişkisi gütmeyen, onlara saygılı davranan, herkesin Allah'ın bir kulu diye hani böyle manevi gözle bakan bir kişi olması lazım.
3: Dedikoduyu engeller, gıybeti engeller, kötü şeyleri engeller bence. Bence bu zamanda çok böyle seviyesiz muhabbetlerdense Allah'ı zikretmeyi daha çok makbul görüyorum diyebilirim.
5: Kalbimizi Allah'ı zikrederekten de tatmin etmeliyiz.
0: Misafirimiz kalpler ancak Allah'ı zikretmekten mutmain olur. Bütün hastalıkların şifasının er ya da geç zikirle olduğuna inanıyorum dedi. Zikir gerçekten tüm hastalıkların şifası mıdır? Evet. Doktorlar tedavi edicidir ama şifayı veren daima Allah'tır. Rahat 28'de اَلَّذ۪ينَ اَامِنُوا وَتَتْمَيْنُوا قُلُوبُمْ زِكْرَ اللّٰهِ اَلَا بِزِكْرَ تَعِيْتَ اَتْمَنْ يَنَقُلُوا. Yine Yunus 57'de يَا يَنَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ اَعِزَةً مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءً لِمَا فِي صُدُورِ. Evet, ey insanlar, Rabbinizden size öğüt, göğüslerinizdeki hastalıklar şifa geldi. وَذَنْ وَرَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'in bir başka hadisi şöyleydi. Bu ayette örtüşen, ümmetimin büyükleri çok namaz kılmak, çok oruç tutmakla değil, kalplerinin merhameti, göğüslerin selameti ve cömertlikleriyle bu dereceye ulaşırlar. İşte Yunus 57 ile kalplerin merhameti ve göğüslerin selameti, yani göğüslerdeki hastalıktan şifaya kavuşması ile gerçekleşiyor. Hac 53'te şeytanın ilkalarının tesir aldığı kişiler, onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyen başkasının dilemesine mani olan ve dilemeyip de bunlara meyleden insanlar. Hac 54'te bunun tam tersi, Allah'a yönelen ve 12 tane insanla Allah'ın kendisine gösterdiği müşerre tabi olmak suretiyle Kur'an'daki İslam'ı yaşayan insanlar. Allah Teala başlangıçta bütün insanların göğüslerinde hastalıklar olduğunu söylüyor. Fi kulubi meradin. Bakara 10. İşte bu maraz 19 tane hastalık söz konusu. Kur'an-ı Kerim'de hastalıklar şifa olarak indiriliyor ve insanlara nefs seskesini öğretiyor. Nefs seskesi oldukça hastalıkların yerini şifa geliyor. Bu hastalıklar iyileşiyor. Konu birinci derecede zikirle alakalıdır. Çünkü nefs seskesinin anahtarı zikirdir. Allah'ın zikri, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz takdirde kalbinizde maraza, yani hastalıklara yer bırakmaz. Hastalıklar kesinlikle şifadır. Allah'a ulaşmayı dilediğimiz takdirde zikrin kalbimizdeki hastalıklara şifa olduğunu kesin olarak söyleyebilirim. Zikir arttıkça fizik vücuttaki hastalıklar da mutlaka azalmaya başlanacak ve azalmayla son bulacaktır. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz daha var, inşallah birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
6: Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu kıymetli Cafer Hocam. Hürmet ve hasretle ellerinizi öpüyorum inşallah. Ayrıca sonsuz sevgiye selamlarını iletiyoruz. Kendisi tasavvufu yaşamak istemesine rağmen anne babası karşı çıkan kişiler nasıl bir davranış sergilemelidir? Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullah ve berekatuhu. Hepinizi çok seviyoruz. Sualı bir kere daha tekrar edecek olursak. Kendisi tasavvufu yaşamak istemesine rağmen anne babası buna karşı çıkan kişiler nasıl bir davranış sergilemedi? Sevgili kardeşlerim, Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bunu buyurmuş. İster En'am suresinin 151. ayet-i kerimesi olsun, İster Lokman suresinin 15. ayet-i kerimesi, annem babam bilmediğin bir şeyi bana şirk koşarsa ona itaat etme. Şimdi En'am 151'de ne diyor Allah Teala? Allah neyi emrediyor? Allah'a hiçbir şeye ortak koşmayın. Anne babana ihsanla davran. Ama anne babana bu arada ihsanla davran diyor, fakat eğer Lokman 15'te annem babam bilmediğim bir şey bana şirk koşarsa ona itaat etme, ikisine de itaat etme. La fela tutuyuma. Ama dünya hayatında onlarla iyi geçin. Ve bana ulaşanın yoluna tabi ol. Öyleyse anne baba kişiyi tasavvuftan men etmeye çalışıyorsa, hayır, onlara bu konuda itaat etmeyecek. Ne yapacak? Bu ayet-i kerimede bildirildiği gibi وَتَّبِ سَب۪يلَ مَنْ اَنَا وَيْلَيَّ. Bana ulaşanın yoluna tabi ol. Yani tarikat yaşamak, tasavvufu yaşamak yolunda devam edecek. İsra 23'te Allah Teala bu bir kere daha söylüyor. Hem Lokman 15'te hem de İsra 23'te. Bu konuda Allah Teala'nın davranış biçimi zaten tasavvufun ta kendisidir. Tasavvufta olan kişi nasıldır? Tasavvufta olan kişi sabırlıdır, başkasına hizmet etmek için can atan, iştiyak sahibi birisidir. Başkalarından kötülük görse de onlara iyilik edendir. Herkese saygıyla davranan, başkalarından bir şey bekleyen değil, sadece onlara bir şeyler veren bir hüviyetin sahibidir. Öyleyse siz anne babanıza tasavvufta olan bir insanın sabrını göstereceksiniz. Onlara saygı göstereceksiniz. Sevmekte devam edeceksiniz. Davranışlarınızla bunları ispat ettiğiniz zaman onlar da tasavvuf insanlara bu güzellikleri sağlıyorsa biz de tasavvuf ehli olmak istiyoruz diyeceklerdir. Allah razı olsun. Bir her an Kur'an, her an program daha sonuna geldik. Bir başka programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazli selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
7: Allah'a ulaşmak deyince siz ne anlıyorsunuz?
8: Allah'a nasıl ulaşacaksın? Beş vakit namazını kılacaksın.
9: Beş vakit ne kılacak?
10: Beş vakit namaz Allah'a ulaşmak için.
11: Namaz önce kılmıyordum. Şu an kılıyorum. Şu an daha şey kendimi Allah'a ulaşmış hissediyorum.
12: Namaz.
13: Namaz.
14: Namaz.
15: Namaz.
16: Namaz.
17: Namaz.
18: Namaz.
19: Namaz kılmıyorsa bitti. Başka şey söylemeyeyim. Sadece namaz. Namaz olursa her şey olur. Olmazsa bitti.
0: Allah dostu olmanın göstergesi namaz mıdır? Bir insanın Allah'a ulaşmayı dilemedikçe evliya olamaz. Öyle insanlar var ki cennetlik amel işlerler ama cehenneme gideceklerdir. Öyle insanlar var cehennemlik amel işlerler ama cennete gideceklerdir. Öyleyse kişi henüz bir ameli yok, cehennemlik amel işlemesine rağmen cennete gidebiliyorsa o zaman bunun dışında başka bir şey olması lazım. Yunus suresinin 7-8. ayet-i kerimesinde kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyor, ayetlerden gafil ve kazancı sebebiyle gideceği yer cehennem. Böyle olunca da ameli de boşa gidiyor. Cennetlik amel işlemiş olmasına rağmen gideceği yer cehennem. Öyleyse bir insanı kurtuluşa ulaştıran olması olma şart Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah dostu olmanın göstergesi namaz mıdır? Hayır, Allah'ın dostu olmanın göstergesi Allah'a ulaşmayı dilemektir. Fatiha.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz bir kere daha Yüce Rabbimiz. Her an Kur'an, her an mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde tekrar bizleri bir araya getirdi. Birinci sual Amasya'dan bir kardeşimiz, muhterem hocam. Ölen bir yakınımız için en iyi şey nedir, açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, ölüm yaşayan insanlara bir ibrettir, bir derstir. Ölüm vaizlik için yeterlidir. Çünkü ölen kişinin artık amel defterine bir şey yazılması söz konusu değil. Kiramen katiben melekleri ölümle devreden çıkıyor. Ama ölen insan yaşayanlara bir ibret olması hasebiyle kişi ders alabilir ve ölen akrabaları sebep o musibetten dersi almak suretiyle o kişi Allah'a ulaşmayı dileyebilir. Nitekim Allah Teala'nın her devirde %90'dan fazla seçtiği insan var. O seçilenlerden büyük bir kısmı Tövbe 126'ya göre senede bir iki kere imtihan edilirler. Ama tövbeye de bir zikre başlamazlar. Fakat diğer küçük bir bölümü Bakara 155-156'ya göre musibetlerle imtihan olduğu zaman onlar ders alıyorlar. Tekrar o sazi hadis-i şerifi ekrana getirecek olursak orada Resulullah'ın gafil olduğu halde gafletinden habersiz kimseye şaşılır. Şu kişiye de şaşılır ki ölüm onun peşindeyken o dünyanın peşinde koşar. Yani Peygamber Efendimiz'in dünya arkasını dönmüş gidiyor. Ahiret bize yönünü çevirmiş geliyor. Şimdi buradan ders almak gerekiyor. Kim ki ölüm ahirete açılan bir kapı. Kim ki ahiretin taliplerinden olup dünyanın evlatlarından olmaya gücü yeterse bunu yapın, bolca salih amel işlesin, zikir yapsın. Zira dünya hayatı bir amel diyarıdır. Hesap yoktur. Yarın ise hesap olunacak, amel işleme imkanı bulunmayan bir diyara, ahiret hayatına göçeceksiniz. Burada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ölümünden sonra bir amel işleme durumu yok. Dünya hayatını yaşarken ne yapıyorsanız siz amel defterinize o yazılır. Siz bugün amel diyarındasınız. Burada hesap yok. Yani ise hesap olan ancak amel işleme imkanı bulunmayan bir diyara geçeceksiniz. Dolayısıyla kim ne yapıyorsa aslında kendisine yapmış olacaktır. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir izleyici müterim hocam, insanlara tebliğ yaptığımız zaman diyorlar ki bugüne kadar bunca alim geldi, kimse bilmiyordu da siz mi biliyorsunuz? Bunu söyleyen insanlara karşı cevabımız nasıl olmalı? Bunca alim hep tebliğ yapmışlar. Ama bunu söyleyenler kulak asmamış. 13. asrın müceddidi Mehdi Aleyhisselam Hazretleri, Sayın Musa Hazretleri bunu söylemiş. İman intisaptır demiş. İman bir nurdur, bir kuvvettir, hem nurdur hem kuvvettir demiş. Yani bu açıklamasıyla rahmet ve fazıl, rahmet ve selavattan bahsetmiş. İmanın intisap olduğunu, mutlaka tövbe kafasından geçmesi gerektiğini ifade etmiş. Bütün bunlar her devirde Allah'ın evliyaları tarafından insanlara hep anlatılmış. İnsanlar çoğunluğu her devirde ne yazık ki şeytanın tesiri altında hep dünya hayatının peşinden koşuyorlar. Öyle olunca bunca alim bilmiyor da onların alim dediği kendi zanlarına tabi olan insanlar. Eğer alimse, bugüne kadar bunca alim, eğer onların söylediği alimse, o zaman alim Resulullah'ın tarifinde olduğu gibi alimin uykusu cahilin ibadetinden iyidir. Alim ise daimi zikrin sahibi olan kişidir. Daimi zikrin sahibi olan insanın Kur'an ayetinin dışında bir şey söylemesi söz konusu değil. Biz ayetleri veriyoruz. Şu anda hep konuşmalarımız ayetlerle. Alim ise daimi zikrin sahibi ise o da ayetlerle hep konuşacaksa o zaman bizim bu alimle karşı karşıya gelmemiz mümkün değil. Tam tersi, o alim bizim yanımızda yer alır. Ama eğer hevasına tabi olan faydası ilmin sahibi kişiye alim diyorsa ve bizimle o çelişiyorsa doğrudur. Çünkü biz Kur'an'dan konuşuyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz zan sözlerin en yalanıdır. Zandan sakının, zan sözlerin en yalanıdır. 7 ayet-i kerimede Allah-u Teala zanna tabi olmamızı, tabi olmamamızı söylüyor. Cahiller zanlarına tabi olanlardır. Cahil kimdir? Cahil iradesini Allah'a sormadan kendi nefsani emellerine tabi olan kişidir. Ayetler bunu gösteriyor. Zancılardan önce ilim öğrenin. İşte bu zancılar, bu zanlarına tabi olanlara da insanlar alim diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize göre bunlar alim değil. Bu ümmet için en çok korktuğum şey diliyle alim, işte bu zanlarına tabi olanlar kalbiyle cahil. Tamam, gerçekten bu kadar alim eğer diliyle alim kalbiyle cahilse elbette o bizim söylediğimizi söylemez. Çünkü biz neyi konuşuyorsak Kur'an'dan konuşuyoruz. Kur'an'dan konuşuyorsak da Kur'an'ı da bize öğreten Allah'tır. Almanya'dan bir kardeşimiz Muhterem Hocam, daimi zikir sahibi olmak için nelere dikkat etmeliyiz? Sevgili kardeşlerim, Nebiye Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Dünyadan rağbetini kes ki Allah seni sevsin. Öyleyse bir tarafta dünya, öbür tarafta Allah'ın zikri. İşte hangi oranda dünyadan, dünyanın süfli şeylerinden ilişkisini kesiyorsanız, ne kadar zikre önem veriyorsanız o derecede çok kısa sürede daimi zikre ulaşırsınız. Zahitler 13 saat Allah'ı zikredenler, Allah'ı kendinden öne geçirenlerdir. Eğer 24 saatlik zaman dilimi içinde o kişi 13 saati Allah-u Teala'yı zikrediyorsa Allah'ı kendisinden öne geçirendir. Ama diğer insanlar ise bunu altına düşüyorsa daha fazla kendisini seviyor. Allah-u Teala daimi zikre ulaşmayı mutlaka Allah'ı birinci sıra almayı gerektiriyor inşallah. Bursa'dan bir kardeşimiz, Muhterem Hocam, mürşidimiz tarafından daha çok sevilmemizin yolları nelerdir, açıklar mısınız? Muhterem Efendimizin sohbetlerinde belli, mürşidin ayak izini takip etmek, onun verdiği ölçülere uymak, kısacası Allah adına mürşide en üst seviyede teslim olmak. Mürşidin verdiği emirleri aklın süzgecinden geçirerek yeni yorumlarla kimse hedefine ulaşamaz. Aksine tam tersi, bir ölünün öğün hücresine teslim olduğu gibi teslim olmak. Tabii bu bahsettiğimiz mürşit de insanların kendi aralarında seçtiği birisi değil. Tam tersi, haccet namazıyla Allah'tan sorarak Allah'ın gösterdiği mürşide tabi olmak suretiyle mürşide teslim olmak anlamalıyız inşallah. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
1: Esselamu Aleyküm, Rahmetullahi, Berekatü sevgili hocam. Hürmetle, hasretle, mübarek kokan ellerinizden öpüyorum. Bursalı kardeşler olarak sizi çok ama çok seviyorum. İnşallah uygun görürseniz bir soru arz etmek istiyorum sevgili hocam. Bir ve takvada yardımlaşmanın muhtevası nedir? Allah razı olsun, sizleri çok ama çok seviyoruz. Esselamu Aleyküm, Rahmetullahi, Berekatü.
0: Aleykümselam ve Rahmetullahi, Berekatü. Maide suresinin 2. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala تَعَوَّنُوا بِالْبِرِّ وَالْتَقْوَى وَلَا تَعَوَّنُوا بِالْاِسْمِ وَالْعُدْوَانِ. Eğer olay buysa o zaman bir sevabı takvada dostluğu ifade ediyor. Çünkü وَلَا تَعَوَّنُوا بِالْاِسْمِ وَالْعُدْوَانِ. Udvan, düşmanlığı, takva, dostluğu, bir sevabı, ismle günahı. Öyleyse sevapta, dostlukta yarışın, birbirinize yardımlaşın. Ama günahta ve düşmanlıkta yardımlaşmayın diyor. Gerçekten insanla Allah arasındaki ilişkide en üst seviyedeki olay Allah'a dost olmaktır. Hücurat suresinin 13. ayet-i kerimesinde Ya eyyühen nasu inna halaknakum min zekerin ve unsa ve cealnakum şu'uba ve kabâile li te'arrafu inne ekremekum indallahi atkâkum. Allah katında en üstün olan takvaca en üstün olandır. Üstünlük arttıkça Allah'a dostluk da yakınlık da artıyor. Vallahi Teala Nisa suresinin 131. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. Nisa 131'e baktığımız zaman bir bütün içerisinde göklerde ve yerde yeryüzünde olanlar her şey Allah'ındır. Evet, kainat Allah'ındır. Andolsun ki biz sizden önceki kitap verilenlere de yani Hazreti Musa'ya verilen Tevrat'a, Hazreti İsa'ya verilen İncil'e, kitap verilenlere ve sizlere de Allah'a karşı takva sahibi olmalarını vasiyet ettik. Farz kıldık. Şayet siz inkar etseniz bile muhakkak ki göklerde ve yeryüzünde olanlar her şey Allah'ındır. Allah ganidir. Hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Hamittir. Övgü ve hamde layık olandır. Allah Teala Tevrat'ta da, İncil'de de ve Kur'an'da da Allah'a karşı takva sahibi olun. Takva, sakınmak ve korkmak, sakınmak, çekinmek, korkmak. Allah'ın yap dediği emirleri yapmamaktan sakınmak, yapma dediği emirleri de yapmaktan sakınmak. O zaman Allah-u Teala herkese takva sahibi olmalarını buyuruyor. Ve Allah'a karşı dostluğunuz artarsa üst seviyede Allah'ın emirlerini yerine getirme durumunuz artar. Öyleyse bir ve takvada yardımlaşınız. Yani Allah'a davet edin. Bir ve takvada yarışanlar, yardımlaşanlar, onlar ulaşmayı dileyen, başkasının dilemesine vesile olanlardır. Günahta ve düşmanlıkta yarışanlar, ulaşmayı dilemeyen başkasının dilemesine engel olanlardır. Allah razı olsun. İstanbul'dan birkaç pişmanlık ve tövbe kavramlarını açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, şeytan denilen insanların baş düşmanı var. Nefsimizin manevi kalbinde de şeytanın daima pençelerini geçirebildiği 19 tane afet var. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık. Her günah işlediğimizde mutlaka arkasında şeytan var. Şeytan nefsimizin afetlerini azdırmak suretiyle bize derecat kaybettiriyor. mutsuzluk üçgeni içerisinde bir kenarı şeytan, bir kenarı nefsimiz, afetleri, diğer kenarı da kaybettiğimiz dereceler. Bu devamlı bir huzursuzluk ve mutsuzluğu ifade ediyor. Ama öbür taraftan mutluluk üçgeninde de bir kenarı Allah, bir kenarı ruhumuz, diğer kenarı da kazandığımız dereceler. Allah Teala yaratılış gayemizin mutluluk olduğunu, ama baş düşman olan iblis de insanların düşmanı olması hasebiyle devamlı insanı huzursuz ve mutsuz kılmak istediğini söylüyor. Serbest irade sahibi insandır. Allah mutlu olmamızı, biz de mutlu olmayı diliyorsak ruhumuzun talebine uyarak hayattayken ruhumuzu Allah'a ulaştırmayı dilemeliyiz. Bu da ancak yaptığımız günahlardan pişmanlık ve döndürerek Allah'ın hacet namazıyla bize gösterdiği müşterilerinde tövbe ile etmekle gerçekleşir inşallah. Malatya'dan bir kardeşim muhterem hocam, zekatın oranı yüzde kaçtır? Ne kadar vermeliyiz? Zekat %2,5'tür. Ama bir de paranın kiri olarak Bakara 177'de de geçen bir de %2,5, toplam %5 olarak kazancımızın %5'ini vermeliyiz. Bakara 177'de görüyorsunuz ki %2,5'luk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 grup insanın da hakkı var. Ama bu da aynı zamanda zekat da verilmiş. Üstelik ise %2,5 zekat, %2,5'da 1. Bu maviyle gösterilen 7 grup insanın hakkı %1'i ifade ediyor. Diğeri de kazancımızın %2,5 zekatı ifade ediyor. Her ikisinden de mutlaka vermemizi Allah-u Teala emir buyuruyor. Kırşehir'den bir kardeşim muhterem hocam, Allah'a ulaşmayı dilemeyi bazı insanlar şöyle algılıyorlar. Namaz, oruç, diğer ibadetlere gerek yokmuş gibi. Bunca günahkar insanlar bir Allah'a ulaşmayı dilemekle mi cennete girecek? Yani sevgili kardeşlerim, Allah'ın kanunu önemli. Normal olarak Allah'ın kanunu ameller niyete tabidir. Niyetle yapılan amel Allah içindir. Evvela niyetimiz Allah'ın zatına ulaşmak, daha sonraki niyetimiz Allah'ın zatını görmek. Hedef Allah'ın zatı ve Allah-u Teala da insanı böyle yaratmıştır. Ve Allah-u Teala Allah'ın zatına ulaşmayı inkar edenlerin amelleri boşa gidiyor. 65 sene İslam'ın 5 şartını yerine getirsin. Kehf 105'e göre Allah koymuş Kur'an-ı Kerim'ine. Bakın, Kur'an-ı Kerim'e koymuş. Hatta Kehf 100, 304, 105'i 3 tane ayet-i kerime birlikte zikredecek olursak, bu İslam'ın 5 şartını yerine getirenler çok güzel amel yaptıklarını zannediyorlar ve cennetin en üst köşesinde de yer alacaklarını düşünüyorlar. Ama Allah Teala ulaike lezine kebru ve ati rabbi melikai, özellikle lika Allah'ı ve ayetleri inkar ettikleri için ameller boşa gidiyor. Tek başına sadece Allah'a ulaşmayı dilemek mi? Evet. Enfal 29'da da Allah Teala diyor ki ya eyyuhellezine amenu in tettekullaha, yani takva sahibi olursanız. Rum 31'e göre münibine ileyhi ve takku, Allah'a yönelik böylece takva sahibi olursanız Allah o güne kadar 7 furkan verir, bütün günahlarınızı örter. Öyleyse bir tarafta hiçbir cennetlik ameli yok, günahların örtülmesi sebebiyle bir dilekle cennete gidiliyor. Öbür tarafta da bütün cennetlik amelleri işlemiş ama niyeti yok, Allah'a ulaşmayı dilemediği için ameller boşa gidiyor. Ayetler bize bunu söylüyor. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz diyor ki öyle insanlar var ki cennetlik amel işlerler ama cehenneme gideceklerdir. İşte Kehf 100, 300, 405 bunu ifade ediyor. Öyle insanlar var cehennemlik amel işlerler ama cennete gideceklerdir. Enfal 29 da bunu söylüyor. Bir tarafta Allah Resulü söylemiş hadislerinde, öbür tarafta ayetler bize bunu gösteriyor. Dolayısıyla insanlar aklını başına almalı, bu söylediklerimizi bir kere daha, bir kere daha, bir kere daha incelemeliler ve ona göre konuşmalılar inşallah. Allah razı olsun. Afyon'dan bir kardeşim muhterem hocam, her Allah'a inanan aminu müdür açıklar mısınız? Her Allah'a inanan inanç itibariyle mumindir ama kurtuluşta olan bir mumin değildir. Nitekim Hücurat Suresi'nin 14. ayet-i kerimesinde قَالَتِ الْعَرَبُ اَمَنَّا Araplar biz mumin olduk. قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا Lakin kullu esnama İslam dairesine girdik deyin ama kalbinizin içine iman girmedi. Allah'a ulaşmayı dilemediğiniz için. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyen amin olanlar inanç itibariyle mumindir ama kurtuluşta olan bir mumin değildir. Kurtuluşta olan bir mumin olabilmesi için mutlaka takva sahibi olması lazım. Çünkü Allah Teala cennet takva sahibi kullarımıza uzak olmayarak yaklaştırıldı. Kaf 31. Öyleyse bir insanın cennete gidebilmesi asgari standartlarda mutlaka takva sahibi olmasına bağlı. 7 tane cennet var ve 7 safa takva var. Birinci safa takva, birinci kat cennet, cennetin aliyetin. İkinci safa takva, ikinci kat cennet, cennetil firdevs. Üçüncü safa takva, cennetil hul. Dördüncü safa takva, cennetil hurafa. Beşinci safa takva, cennetil meva. Altıncı safa takva, cennetil neyim. Ve yedinci safa takva, cennetin adın. Ayetler açıkça gösteriyor bize. Bursa'da bir kardeşim muhterem hocam, tüm teslimleri yaparsak öbür dünyada Peygamber Efendimiz'i ve devrin imamını görebilecek miyiz? Evet. Bu konuda ne buyursunuz? Evet. Tüm teslimleri, yani irade teslimini yapacak olursak, Allah'ın zatını gösterilirse Allah-u Teala sizi an cennetlerinin ikinci bölümünde konuk eder inşallah. Devrin imamların an cennetleri, devrin imamların bulunduğu yer, ister vekaleten ister asaleten devrin imamı, bunlar cennetin en üst noktasındadırlar. Diğer de 7 sabah 4 teslimi yaşayan salihler ve veli mürşitler de bir başka bölümde yer alıyorlar. Allah razı olsun. İşte devrin imamlı an cennetleri, nebiler ve veli resuller, kavim resulleri, şahitler, mürşitler, sıddıklar, şehitler ve salihler, bunlar da an cennetinin diğer bölümünde yer alıyorlar. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Allah razı olsun.
2: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Muhterem hocam, Efendimizin himmetiyle ellerinizden öpüyor, hasretle, sevgiyle, bütün kalbimle sizi çok ama çok ama çok kalpten seviyorum. Muhterem hocam, uygun görürseniz bir sualim var. Arz etmek istiyorum inşallah. Muhterem hocam, İslam dininin temel emirleri nelerdir? Allah razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullah ve berekatuhu. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, İslam dininin temel emirleri nelerdir? Sevgili kardeşlerim, İslam dininin temel emri, hayattayken ruhun Allah'ın zatına ulaşması uslattır. Allah Teala 73 ayet-i kerimede 19 filler ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını hidayeti açıklıyor. Ruhun Allah'ın zatına ulaşması olan hidayet 12 kere üzerimize farz kılınıyor. İsa 58, Maide 7, Enam 152, Yunus 25, Rahat 21, Rum 31, Lokman 15, Zümer 54, Şura 47, Zariyat 50, Müzemmil 8, Becer 28. Bu da mutlak surette kişinin Allah'a ulaşmayı dileyip hacet namazıyla Allah'ın gösterdiği mürşide tabi olması. Vasıta emirlerin içerisinde en önemlisi nedir derseniz, mutlak surette o kişinin yine Allah'a ulaşmayı dileyip zikre başlaması, tövbesini gerçekleştirmesi. Bütünün içerisinde 7 tane hedef emir var ve 7 tane de vasıta emir var. Ve Allah Teala bunların hepsini sırasıyla yerine getirmemizi istiyor. İslam dininin 3 temel esas üzerine bina edildiğini görüyoruz. Vahdet, tevhid ve teslim. Vahdet, Allah'ın tekliğini ifade ediyor. Tevhid, hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyenlerin vücuda getirdiği cemaati ifade ediyor. Teslim de ruhu, veşi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek, başkaları için yaşamayı ifade ediyor ki en önemlisi budur. Allah insanların mutlu olmasını istiyor ve bir insan için mutluluğun en zirve noktada yaşanması başkalarını mutlu etmekle gerçekleşir. İnsan sosyal bir varlıktır. Başka insanlarla birlikte yaşar. Başka insanlarla birlikte yaşama noktasında hedefimiz daima onlar için olmak, onları mutlu etmek ve böylece en üst seviyede mutluluğu yaşamaktır. Nitekim Ali İmran 31'de اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّنَ اللّٰهَ Allah'ı seviyorsanız فَتَبِعُونِ Bana tabi olun ki Allah sizi sevsin. Allah kimi sever? Allah kendisine teslim olanı, yani başkalarından yana olmayı, başkaları için yaşamayı kendisine düşünün. Bana tabi olun ki Allah sizi sevsin. Allah kimi sever? Allah kendisine

kendisine teslim olan, yani başkalarından yana olmayı, başkaları için yaşamayı kendisine düstur edinmiş, hedef edinmiş olan insanları sever. İşte Allah kimleri sever? Tevekkül edenleri sever, tövbe edenleri sever, takva sahiplerini sever, muhsinleri sever, Allah yolunda saf bağlayanları sever, sabredenleri sever ve adil olanları sever. Yedi grup insanı görüyoruz. Adil olanlar, sabredenler, kendi yolunda saf bağlayanlar. Allah razı olsun. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Her an Kur'an, her an mutluluk programının sorular ve bölümün ve cevaplar bölümünde bir kere daha sonuna geldik. Bir başka programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazli selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'asarevan. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah inancının imana dönüşmemesi sebebiyle insanlar hep huzursuz ve mutsuz. Allah niyeti önce ahiret olana dünyayı verir, ama niyeti sadece dünya olana ahireti vermez. World Value Survey araştırma şirketinin 38 ülkede yaklaşık 30 bin kişiyle yaptığı bir araştırma verilerine göre, dünyada birçok ülkede insanların çoğu cennet ve cehennem hayatına inanmıyor. Almanya'da cehenneme inananların oranı sadece %16. İngiltere'de %24, İsveç'te %12, Finlandiya %15. Bu sadece sonuçlardan birkaçı. Ama Nebira Sultanı Peygamber Efendimiz, ki Allah-u Teala'nın kendisiyle indirdiği mutluluk tavsiyesi, mutluluk reçetesi ve mutluluk garantisi olan Kur'an-ı Kerim'e göre, insanoğlu için öncelikli olan cennet saadeti, daha sonra dünya saadeti söz konusu. Çünkü ahiret hayatı, yani cennetin yaşandığı yer olan ahiret hayatı ile dünya hayatı mukayese edildiğinde, dünya hayatı sonsuz ahiret hayatının yanında bir hiç hükmünde. Öyle olunca Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, dünyada yaşanan meşakkatlerin, sıkıntıların hepsini toplasanız, cehennemde yaşayacağın azabın yanında bir zerre bile değil. Dünyadaki bütün mutlulukların hepsini bir araya toplasanız, cennette yaşayacağın mutluluğun yanında bir zerre bile değil. Öyle olunca en çok sevdiği varlık olan insan için Allah-u Teala'nın öncelikli birinci sırasında ahiret saadeti, yani cennet mutluluğu geliyor. Onun da bir dileğe bağlı olduğunu bilmek lazım. Hem Kur'an-ı Kerim'in giriş kapısı, anahtarı, cennetin de giriş kapısı, anahtarıdır. Bu Allah'a teslim olma talebidir, bir dilektir. Bu dileğin sahibi olan herkes mutlak surette Allah tarafından 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısı olan mutluluğa müjdelenir. Öyleyse işler çok kolay. Hazreti İsa'nın deyimiyle kullar için imkansız olan Allah için çok kolay. İnsanlar hep mutluluğu arıyorlar. Allah da mutlu olmalarını istiyor. Yer insanlar da onların mutlu olmasını istiyor. Herkes sevdiğinin mutlu olmasını istiyor, ama bizi huzursuz ve mutsuz kılan olan düşman iblistir. İblis bunu nefsimizdeki afetlere tesir etmek suretiyle bizi huzursuzluğa, mutsuzluğa mahkum ediyor. Öyle halde İblisin boyunduğundan kurtulmak bir dilektir. Kim kalpten Allah'a ulaşmayı dilerse, bu dilek onu mutlak surette şeytanın kulluğundan, şeytanın dostluğundan mutlaka kurtarır. Sadece bir dilek. Ondan sonra mı? Ondan sonra Allah'ın yardımıyla, garantisiyle, çok kısa sürede içerisinde Allah onu mürşidine ulaştırarak, nefsindeki kendisini huzursuz ve mutsuz eden hastalıkların %51'ini nura dönüştürmek suretiyle onu 3 tane cennet, dünya saadetinin

yarısına ulaştıracaktır. Dünya saadetinin tamamı nefsimizin manevi kalbindeki afetlerin temizlenmesi yerine 19 tane faziletin yerleşmesiyle gerçekleşir. Olay bu ise o zaman bütün insanlar için öncelikli olan ahiret hayatı cennet, daha sonra dünya saadeti. Çünkü dünya saadeti, dünya hayatı ile ahiret hayatı mukayese edildiği zaman, dünya hayatı, 3 günlük dünya hayatı, buna mukabil sonsuz ahiret hayatı. İnsanlar 3 günlük dünya hayatı için gayret üstüne gayret, ama sonsuz ebedi hayat için gayret yok, hayret, gayret etmiyorlar. Allah'a göre öncelikli olan ahiret saadeti, ki bu bir dilektir. Bu dileğin sahibi olan kişi mutlaka Allah mürşidine ulaştırır. Mürşide tabiyetle 7-8 aylık süre içerisinde mutlaka Allah Teala onu 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısına sahip kılar. Allah razı olsun.

Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Terem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz şeytan ve hileleri, şeytan ve tuzakları. Birinci sual, şeytanın insanları kandırmak için sürekli tuzaklar kurmasının sebebi nedir? İblis, Allah-u Teala'nın emrine isyan etmesi sebebiyle Allah'ın huzurundan kovulmuş. Kovulan İblis tabi Allah'tan aldığı müsaade gereğince kıyamet gününe kadar Araf 16-17'de zikredildiği gibi senin sırat-ı müstakimine oturacağım. Önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından gireceğim. Onların çoğunu şükredici bulmayacaksın. Yani ben çoğunu küfürde tutacağım. Küfür cehenneme gitme sebebidir. Küfür bu dünyada huzursuz ve mutsuz bir hayatı yaşama sebebidir. Ama Allah-u Teala da İnsanın yaratılış gayesi hem bu dünyada mutlu olsun hem ahirette de cennete gitsin diye yaratmış. İşte Allah'ın huzurundan kovulan iblis de insanlar bir mücadele içerisinde, iblis insanlar için bir imtihan. Ya imtihanı başaracaklar, Allah'ın kendileri için vaaz ettiği iki cihan saadetine ulaşacaklar veya imtihandan kalıp ve bu dünyada huzursuz ve mutsuz hem de ölüm sonrası hayatta gidecekler yer cehennem olacak. İşte şeytan Allah'a asi olmadan evvel Allah ona ilmi ledünü öğretmiştir. Allah'tan öğrendikleri onu kibirli yapmıştır ve Allah'ın emrine rağmen Adem Aleyhisselam'a secde etmemiştir. İnsanoğluna diş bileyen iblis, insanoğlunun karşısında bir güç olarak ortaya çıkmıştır. Kendisi mutlak olarak cehenneme gidecektir. Hedefi hepimizi de kendisiyle birlikte cehenneme götürmektir. Bunun için her yolu dener. Elinden gelen bütün tuzakları kullanır. Allah-u Teala Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde ey iman edenler şeytanın adımlarına tabi olmayın. Şeytanın adımlarına tabi olanlar

Yani tam tersi. Allah'ın bütün emirlerine isyan, yasak olan fiillerin işlenmesini emrediyor. Ya'mur bil fahşai vel münker. Münkeri emrediyor. Ve fuhşiyatı emrediyor iblis. Fuhşiyat nefsimizin 19 afetinin taleplerini oluşturuyor. Münker ise Allah'ın bize farz kıldığı emirleri inkara götürüyor iblis. Yani iblis Allah'a isyan etmemizi ve nefsimize uyarak şeytanın kulu olarak bir hayat yaşamamızı, ölüm sonrası hayata da kendisiyle birlikte cehenneme götürmemizi istiyor. Ama Allah-u Teala da iblisin tam tersine bu dünyada emirlere itaat ederek ve münkerden kurtularak en üst seviyede ahiret saadetine ve dünya saadetine ulaşmamızı istiyor. İkinci sual, şeytanın insanlara tesir etme imkanı var mıdır? Şeytan talepleriyle nefsin talepleri aynı. İbrahim suresinin 21. ayet-i kerimesinin 2. ayet-i kerimesinde iş olup bittikten sonra şeytan der ki Allah'ın vaadi haktı. Ben de size vaat ettim ama ben vaadimden caydım. Fakat bunları ben size zorla yaptırmadım. Ben sizi davet ettim, siz davetimi kabul ettiniz. Yani iblis nefsin afetlerine hedef gösteriyor. Davet ediyor. Nefsimizde de 19 afet olduğuna göre de onların da bizim afetler, nefsimizin talepleridir. Öyle olunca iblisi bir dış güç kullanmadan sadece hedef göstermesi nefsimize yeterli oluyor. Arap suresinin 27. ayet-i kerimesinde şeytan ve avanesi sizin onları göremeyeceğiniz yerden görüyor. Ve Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala şeytandan iştinav edenlerin Allah'a yönelenler, Allah'a ulaşmayı dileyenler olduğunu buyuruyor. وَالَّذ۪ينَ اِنْشْتَنَبُوا تَعْبُوتَ اَنْ يَعْبُدُوهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهَمِ الْبُشْرَفَ بَشْرِ اِبَادِ Allah-u Teala şeytana nefsteki afetlere tesir edebilecek olan bir gizli ilim vermiştir. Şeytanın talebiyle nefsin afetlerinin talebi aynıdır. İblis bu talepleri biraz daha süsleyerek nefsin afetlerini biraz daha azgın hale getirir ve sonuçta insanlar şeytanın talebini gerçekleştirir. Dikkat edilmelidir ki şeytan insanlara sadece teklif eder. Kendi rızası ve iradesiyle kimsenin adını bir şey yaptıramaz ama insanlara yalan söyleyerek onları kandırır. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemediği sürece hep şeytandan emir alır. Şeytanın bütün hilesi buradadır. Evet, demek ki Araf 27'de اَنَّ جَعَلْنَا شَيَّاتِينَ اَوْلِيَا لِلَّذ۪ينَ لَا يُمِنُونَ Biz şeytanları amini olmayanlara dost kılarız. Kimdir amini olanlar? Amini olanlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Amini olmayanlar, onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Biz şeytanları mümin olmayanlara dost kıldık. Ulaşmayı dilemeyenler. Üçüncü sual, şeytanın en büyük hilesi Kur'an-ı Kerim gerçeklerini değiştirmek midir? Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor. Bu ümmet için en çok korktuğum şey heva ve tuli emeldir. Heva, nefsin afetlerinin bütünüdür. Tuğli emel de dünya meşguliyeti.

0: تقولي يا أمل، هو إنسان حقتان على كويار؟ تقولي يا أمل إساء؟ Ahireti unutturuyor. Şu dünya arkasını dönmüş gidiyor. Ahiret ise yüzünü dönmüş geliyor. Her birinin kendine has evlatları vardır. Eğer ahiret taliplerinden olup dünyanın evlatlarından olmamaya gücün yeterse bunu yapın ve böylece bolca salih amel işleyin. Eğer ahiret taliplerinden olup dünyanın evlatlarından olmamaya gücün yeterse Allah'a ulaşmayı dileyin ve bolca salih amel işleyin. Zira siz bugün amel diyarındasınız. Burada hesap yok, yarın ise hesap olacak. Ancak işleme imkanı bulunmayan bir diyara geçeceksiniz. Bugün amel var, burada hesap yok. Yarın ise hesap var ama amel işleme imkanı yok. Hicr suresinin 9. ayet-i kerimesinde Allah Teala "İnne nahnu nazzalna zikre ve inna lahu lahafizun" buyurdu ki biz indir Kur'an'ı biz koruyacağız. Kur'an-ı Kerim lafzını ayetleri eksiltme ve çıkartma yapamaz Allah'ın muhafazası altında. Ama iblis Kur'an'ın tatbikatını değiştirmiş. Şeytanın hilesi insanları kurtuluşa olacak olan temel farzları insanlara unutturmaktır. Bunun için şeytan Kur'an-ı Kerim'in yok olmasını da isterdi. Ama Kur'an-ı Kerim'i yok edemez. Öyleyse ne yapılması lazım? İnsan son derece kurnaz, akıllıca hazırlanmış olan bir büyük tuzağın içerisindedir. Şeytan insanları cennet saadetine ulaştıracak olan bütün farzları yok etmiş. İslam'ın bacaklarını kesmiş. Dünya saadetine ulaştıracak olan bütün farzları da yok etmiş. İslam'ın kollarını da kesmiş. Eğer bir kere daha İslam'ın şeytan insanları cennet saadetine ulaştıracak olan bütün farzları yok ederek İslam'ın bacaklarını kesmiş. Nedir bunlar? Allah'a ulaşmayı dilemek, hedef emirler, Allah'ın taneti müşride tabi olmak, ruhun teslimi, fizik vücut teslimi, nefsin teslimi, irşat ve iradenin teslimi. Kim Allah'a ulaşmayı dilese birinci kat cennet, cennetin aliyetin, müşride tabi cennetin firdevs, ruhun teslimi cennetin hul, bizi vücut teslimi cennetin urafa, nefsin teslimi cennetin meva, ihlas ve irşad cennetin naim ve iradenin teslimi cennetin an. İşte şeytan insanları cennet saadetine ulaştıracak olan bütün farzları yok ederek İslam'ın bacaklarını kesmiş. Yani hedef emirleri din tatbikatından çıkartmış. Dünya saadetine ulaştıracak olan bütün farzları da yok etmiş. İslam'ın kollarını da kesmiş. İslam'ı kolsuz ve bacaksız bir bitkisel hayata itmiş. Uydurduğu 19 tane bidat, 19 tane hürafeyle tamamen Kur'an-ı Kerim'e muhalif bir zan içerisinde insanlar dini yaşıyor. Ama Kur'an'da yer almasına rağmen 19 tane kavramı din tatbikatından çıkartmayı başarmış. Konumuz ilgili hakkımıza sualler yöneltik bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Bildiğiniz gibi şeytan insanların ezeli düşmanıdır. Ve ister ki herkes kendisiyle beraber cehenneme girsin. Herkes dünya hayatında mutsuz olsun. Sizce bu konuda başarılı oluyor mu?
2: Oluyor.
3: İman sahibi olmayan insanlar için oluyordur.
1: Şeytanın günümüzdeki en büyük tuzağı nedir?
2: En büyük düşmanımız nefsimizdir.
3: Nefis.
1: Allah Teala diyor ki siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren iblisin artık size bir tesiri olamaz. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Vallahi namaz kılıyoruz, Kur'an okuyoruz. Yani Cenab-ı Allah demiş ki, her günahı affederim, namazı affetmem. Namazsız karşımıza gelmeyin.
3: Şeytana uymamayı,
4: nefsi terbiye etmek. Doğru yola gidip, doğru yolda bulunmak. Allah'ın sevdikleri dostların yanında bulunmak.
1: Allah-u Teala bize ruhundan öfürmüş. Bu ruhu dünya hayatında yaşarken kendisine ulaştırmamızı emrediyor. Sizin de böyle Allah'ım sana ulaşmayı diliyorum tarzında manevi dualarınız, talepleriniz var mı?
2: Çok var.
4: Evet. Teheccüd namazlarında.
2: Ey Yüce Allah, ben amet olurum Allah'ım. Sana ulaştırmayı nasip eylesin Rabbim. Sen yolunda yürümeyi nasip eylesin. Herkesi bizi de.
3: Ey Yüce Allah'ım, ben de emanet olan ruhumu yaşarken dünya hayatında sana ulaştırmayı, senin ermiş evliyaların gibi olmayı diliyorum.
0: Bir misafirimiz Allah-u Teala'nın her günahı affederim, namazı affetmem, namazsız karşıma gelmeyin dediğini söyledi. Allah ile olan ilişkilerimizde en önemli şey namaz mıdır? Allah ile olan ilişkilerde en önemli olan Allah'ın bize farz kıldığı hedef emirlerdir. Nitekim şunu görüyoruz. Hedef emirlerin olmadığı bir din tatbikatı ne kadar vasıta emirleri yaparsak yapalım boşa gidiyor. Emriye Sultanı Peygamber Efendimiz öyle insanlar var ki cennetlik amel işlerler. Ama kitabın hükmü devreye gider ve onlar cehennemlik amel işlemeye başlar ve cehenneme giderler. Öyle insanlar var, cehennemlik amel işlerler ama kitabın hükmü devreye gider. Tebliğ kendisine ulaşır. O kişi Allah'a ulaşmayı diler ve cennetlik amel işlemeye başlar ve cennete gider. Öyleyse buradan kitabın hükmü çok önemli. İki ayeti kerimede de cehennemlikler cehennemin kapılarından girdiklerinde cehennem bekçileri sual soruyorlar size. Yaşadığınız zaman dilim içerisinde Allah'ın ayetini tilavet eden bugüne ulaşmakla olan Resul gelmedi mi? Zümer 71 geldi diyorlar. Ama azap sözü kafirlerin üzerine hak oldu. Mülk 8-9-10 yine kitabın hükmü devreye giriyor ve yine insanlar ama azap sözü kafirlerin üzerine hak oldu. Mülk 8-9-10 yine kitabın hükmü devreye giriyor ve yine insanlar Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için kesinlikle amelleri boşa gidiyor ve gidecekleri cehennem. Ama hiç amel, cennetlik ameli olmayan bir insan 100 kişinin katili olsa dahi Allah-u Teala Zümer 53'te Allah'ın rahmetini ümit kesmeyin. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyenler Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Diledikleri takdirde kitabın hükmü devreye girer ve o kişi kurtuluşa ulaşır. Fal suresinin 29. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala eğer takva sahibi olursanız Allah'la olan ilişkilerimizde en önemli şey vasıta emirlerden ziyade takvadır. Eğer takva sahibi olursanız Allah size furkanlar verir. Eğer ikinci safa takva sahibi olursan Allah sana mürşit gösterir. Eğer üçüncü safa takva sahibi olursan üçüncü kat cennetin sahibi olursun. Eğer dördüncü safa takva sahibi olursan cennetul urfa. Beşinci safa takva sahibi olursan cennetin meva. Altıncı safa takva cennetin neyim ve yedinci safa takva cennetin ad. Biz en önemli unsurun takva olduğunu görüyoruz. Nitekim bütün insanlar cehenneme gider ve Allah-u Teala Meryem 72'de takva sahiplerini kurtarır, cennetimize alırız. Geri kalanlar da dizüstü çökmüş vaziyette cehennemde sonsuz

0: ebedi olarak kalacaklardı. Namaz dinin direği ama zikir de çadırı. Neyse zikirsiz bir ahiret saadeti, zikirsiz bir dünya saadeti hiç kimse için mümkün değil. Allah için yapmamız gereken en önemli şey Allah'a olan sevgimizin ölçüsü zikir ölçüsüdür. 24 saatlik bir zikrin sahibi olan, daimi zikrin sahibi olan kişiler Allah'ın en çok sevdikleridir. Ama bir defa daha altını çizerek söyleyelim ki Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkesin bütün amellerinin heba olacağını söylüyor. Kişi Allah'a ulaşmayı dilememiş de hiçbir zaman namazı, orucu, zekatı, zikri sevmeyecektir. Kim cennetini kurmak istiyorsa o kişi mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemelidir. Ve bunu yaptığı takdirde kurtuluşa ulaşabilir. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Allah Teala her devirde insanlara şeytanın hilelerine karşı uyaran ve Allah'ın doğrularını öğreten resuller, mürşitler tayin etmiş. O mürşitlere tabi olmak sizin için ne ifade ediyor?
2: Hazreti Muhammed Allah'ın resulüdür, elçisidir. Allah'ım onun da yolunda yürümeyi nasip eylesin bizi. Ben onu biliyorum yani. Ben Allah'ın yolunda gidiyorum yani.
3: Onun yolundan gitmeyi, Resul'e tabi olmazsak yolumuz olmaz. Yani muhakkak bir yol bulmak için Resul olması lazım.
4: Bizi Allah'a yakınlaştırıyor. Rabbime karşı doğru yollardan gösteriyor. Ders alıp yani Sırat Köprüsü'nde falan yardımcı oluyor. Şeyhi olmayanın şeyhi şeytandır demişler.
1: Peygamber Efendimiz'den sonra bütün sahabe Hazreti Ebu Bekir'e, Hazreti Ömer'e, Hazreti Osman'a, Hazreti Ali'ye tabi olmuşlar. Yani siz de böyle bir Allah dostlarını arayıp bulmak istemez miydiniz günümüzde yaşayan?
2: Nasıl? İstiyorum.
1: Onları nasıl bulabiliriz?
2: Kur'an okumakla, oruç tutmakla, namaz kılmakla. Zaten onların önünde yürümeyi nasip Rabbim bize etti.
3: Kur'an-ı Kerim'le, Allah bize zaten Kur'an-ı Kerim veriyor. Resul'le, peygamberle, evliyalar gönderdim diye. Araştırarak, öğrenerek.
4: Vasıta aracılığıyla. Her harikada bir bulabiliriz. İlim yollarında, sohbet yerlerinde bu şekilde bulabiliriz.
0: Mesela bir mürşit konusunda Sırat Köprüsü'nden falan yardımcı oluyordu. Mürşitlerin Sırat Köprüsü üzerinde nasıl bir yardımı vardır? Aslında Kur'an-ı Kerim'de Sırat Köprüsü yoktur. Sırat-ı Müstakim vardır. Allah Teala Maide 35'te Ya eyyühellezine amenü tettekullaha vebtegû ileyhi'l vesîlete. Takva sahibi olursanız ona sizi kim Allah'a ulaştırmaya vesile olacaksa onu Allah'tan isteyin. Ve Allah yoluna cihat edin. İşte en Maide 35 hem Fatiha 5-6-7'de zikredilen Sırat-ı Müstakim tabi olmamız halinde ruhumuzun bizden ayrı Sırat-ı Müstakim'e ulaşmasını sağlayan Allah'ın tayin ettiği mürşittir. Allah'ın hacet namazıyla bize gösterdiği mürşide tabi olduğumuz zaman devrin imamının ruhu başımızın üzerine gelip yerleşir ve bizim ruhumuz vücudumuzdan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşır. Al-İmran 112'de hem Allah'tan bir ip hem de insanlardan bir ip olarak karşımıza çıkıyor mürşid. Mürşidi olmayan o an ayet gelince delalette. İblisin bütün insanlar için hazırladığı tuzağın bir cephesi de Sırat Köprüsü diye bir konuyu oluşturuyor. Ama öze bakarsanız, Kur'an-ı Kerim ayetlerine bakarsanız öyle bir Sırat Köprüsü'nden bahsedilmediğini, onun yerine Sırat-ı Müstakim'den bahsedildiğini göreceksin. Sırat-ı Müstakim bütün insanlara Allah'a ulaştıran yolun adıdır. Mürşid de rüşt yolunun, Allah'a teslim etme yolunun sahibi demektir. Ve Kur'an-ı Kerim'de 10 tane ayet-i kerimede müşriklerine ulaşıp da tabi olmayanların delalette olduğunu söylüyor. Maide 35, Fatiha 5-6-7, Meryem 73, Al-İmran 112, Meryem 70-72 mürşidi olmayan delalettedir olayı. Tam 10 tane ayet-i kerimede bize Allah-u Teala açıklıyor. Öyleyse mürşide tabiyet farzdır. Mürşitsiz ruhumuz vücudumuzdan bir sırat-ı müstakim ulaşamaz. Mürşitten tabi olmadan kalbimize iman yazılmaz. Nefs eskesine başlayamayız. Mürşide ulaşmadan şefaat olayı gerçekleşmez. Günahlar sevaba çevrilmez. Mürşid olmadan ruhun hidayeti, mürşid olmadan fizik vücudu hidayeti, mürşid olmadan nefsin hidayeti, mürşid olmadan iradenin hidayeti söz konusu değil. Mürşid derviş yolunun Allah'a teslim etme yolunun sahibi demektir. Kur'an-ı Kerim'de onu tanı ayet-i kerimede mürşidlerine ulaşıp tabi olmayanların delalette olduğunu söylüyor. Ve dediğim ayet-i kerimelerde ancak tabiyetimizle birlikte hidayete adım atarız. Allah razı olsun, görüntülü bir sualimiz daha var inşallah, birlikte dinliyoruz.
5: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu hocam. Hasretle, hürmetle ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum kalbinden inşallah. Hocam, Isparta'dan Uğur Dinç ben. Size bir sualim olacaktı. Şeytanın en büyük hedefinin sevgi yerine nefretin yayılması olduğu söylenebilir mi? Arz ediyorum, sizi çok ama çok seviyorum kalbinden inşallah hocam. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullah ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak. Şeytanın en büyük hedefinin sevgi yerine nefretin yayılması olduğunu söylenebilir mi? Evet. Nefsimizin 19 afetinden bir tanesi kilme nefrettir. Ruhumuzun 19 tane hasretinden bir tanesi de sevgidir. Allah, Allah'ı sevmemizi, Allah'a aşık olmamızı, Allah'a hayran olmamızı istiyor. İblis de insanlara düşman olmamızı, onlardan nefret etmemizi, onlara lanet etmemizi, onlarla devamlı bir kavga içinde olmamızı istiyor. Ama İslam'ın kesin yegane mesajı sevgi ve mutluluk, ahiret ve dünya saadetidir. Ama bu asli mesaj bugünkü tatbikattan çıkartılmıştır. Çünkü araya şeytan girmişti, sevginin yerini nefret almıştır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrinde herkes birbirini severken bu devirde neden insanlar birbirinden nefret ediyor? Çünkü biz Allah'tan uzaklaşmışız ama kişi Allah'tan yardım isterse nefreti adım adım sıfırlayabilir. Sonra da sevgiye dönüştürebilir. Unutmayalım ki Allah her zaman yardımcımızdır. Bizler nefretin değil sevginin hakim olduğu bir toplum oluşturmalıyız. Onun için muhterem Efendimiz, seviniz ve sevdiriniz. Nefret etmeyin ve nefret ettirmeyiniz. Allah razı olsun. İncil'de Yuhanna 13:34 size yeni bir buyruk veriyorum. Birbirinizi sevin. Sizi sevdiğim gibi siz de birbirinizi sevin. Birbirinize sevginiz olursa herkes bununla benim öğrencilerim olduğunuzu anlayacaktır. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah, birlikte dinliyoruz.
1: Allah-u Teala şeytana nefsteki afetlere tesir etme yetkisi vermiş. Ama kim zikir yaparak nefsini tezkiye ederse şeytanın tesir alanının yok olacağını söylüyor. Sizce zikrin önemi nedir?
2: Kur'an okumak, zikir yapmak, namaz kılmak, tesbih çekmek, yani Allah Allah diye zikretmesi. Diyorum ya, tesbihim Allah Allah, namazdan sonra Allah Allah Allah elini kalbin üstüne koyacaksın.
3: Zikir edersen yok olacak şeytan. Zikretmek gerekiyor o yüzden.
4: Zikrullah'ın önemi, nefsi öldürmek, Allah'a tabi olmak, Allah'a tabi olan kullarının yanına yakın olması. Çünkü bu arada vasıtayla Peygamber Efendimiz'e yakın oluyoruz. Ondan sonra Rabbime yakın oluyoruz. Bu şekilde.
1: Zikiri yaptıkça mutluluk da artar mı?
2: Abi canım, kalbin gözü açılıyor yani. Hani onu zaten onu yaptın mı hiç aklına bir şey gelmiyor ki. Allah'ım nefsimizi eline bırakmasın Rabbim. Son nefesimizde. Ben onu biliyorum.
3: Evet, artar. İnsan sevdiğini anarsa mutlu olur zaten.
4: Kesinlikle artıyor. Özellikle de manevi mutluluk daha çok fazla oluyor.
1: Herkes zikirle nefsini tezkiye etse düşmanlıklar biter mi?
2: Vallahi biter. Hiç kalmaz.
3: Azalır. Yani tamamen biter diyemeyiz de daha çok herkes dost bakmaya başlar birbirine.
4: İnşallah. Nefisler olduğu sürece inşallah bitecektir.
0: Bir misafirimiz zikirle düşmanlıkların bitmesi konusunda tamamen biter diyemeyiz de İnsanlar daha çok birbirini dost bakmaya başlar dedi. Bir kişi devamlı zikir yapsa da düşmanın tamamen bitmesi mümkün değil. Aslında düşmanlık tamamen biter daim zikre ulaşırsa kişi. Zikir yaptığımız zaman Allah'ın nurları kalbimizde iman kelimesinin etrafında toplanarak öyle bir dizayn oluşturur ki o zaman kalbimizde 19 afetin yerine 19 fazilet yerleşir. Herkesi sevmeye başlarız. Onları düşmanlıktan silmişiz. Ama o düşmanlıktan sildiğimiz başlangıçta henüz sevmek noktasında değiliz. Ne zaman daimi zikre ulaşırsak burası bizim için düşmanlığın bittiği yerdir. Ama henüz o size düşmanlık eden insanlar için sevgi, ayıp size yerleşmemiştir. İşte kalbinizin müzeyyen olması odur ki adım adım bir yerlere bir Allah-u Teala bizi ulaştıracaktır. Kalbimizin müzeyyen olması, yani müzeyyen oldukça düşmanlıktan sildiğiniz ama henüz dostunuz olamayan o insanlar bize adım adım dost olacaklar. Onları da seveceğiz. Hicr 39:40'da İblis diyor ki beni azdırmana yemin ederim. Yeryüzünü onlara süsleyeceğim, hepsini saptıracağım. Allah-u Teala Hicr 40'da ihlas sahibi kulları müstesna. İhlas sahibi kul nefsin manevi kalbinde 19 afeti, 19 fazileti barındıran kişidir. İbrahim 22'de İblis'in tesiri afetleredir. Ve kim zikirden alıkonulursa men yakşahan zikru rahmani nukayitle bu şeytanen. Şeytan ona müsallat olur. Görüntülü bir sualimiz daha var inşallah.
6: Esselamun aleyküm rahmetullahi ve berekatuhu Cabbar hocamız. Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. İzniniz olursa sualimi arz etmek isterim. Cabbar hocamız neslimizdeki afetler var olduğu sürece şeytanın tuzaklarına karşı koymamız mümkün müdür inşallah? Allah sizden sonsuz razı olsun. Esselamun aleyküm rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizde. Ve suali bir kere daha tekrar edecek olursak nefsimizde afetler olduğu sürece şeytanın tuzaklarına karşı koymak mümkün müdür? Daimi zikre ulaştığımız an 19 faziletin sahibi oluyoruz. Ve böylece şeytan nefsimizde afetler olmadığı için artık tesiri üzerimize sıfır. Ama daimi zikre ulaşmadan da daimi zikirdeki bir davranışı sergilersek şeytan yine bize galip gelemez. Bu da neyledir? Tevekkülledir. Nefsimizde afetler olduğu sürece nefsimiz mutlaka şeytanın tesirleri, yanlışları yapmaya devam edecektir. Şartlandırsanız da devam edecektir. İkna ederseniz de, ikna ettiğinizi zannederseniz de yine devam edecektir. Telkin etseniz de hep bu böyle devam eder. Bunun ilacı sadece nefsimizdeki afetlerden kurtulmaktır. Zikrimizi artırdıkça bunun adım adım mümkün olduğunu göreceksiniz. Daimi zikre ulaştığımız zaman telkin veya başka bir şeye ihtiyaç duymayacağız. Nefsimiz Allah'ın istediği istikamette davranacak. Ama tekrar ediyorum, afetler var olmasına rağmen daimi zikirdeki bir insanın davranışını sergilediğimiz an yine o mutluluğu yaşarız. Allah'ın izniyle. Allah razı olsun, programımız sizden gelen suallerle devam ediyor. Ordu'dan bir kardeşim muhterem hocam, genç kızlarımız kılık kıyafet ya da diğer konularda Allah'ın emrettiği ölçülerde değil de çevredeki insanlara özeniyorlar. Bu durumda ebeveynler olarak bize ve genç kızlarımıza ne önerirsiniz? Sevgili kardeşlerim, din talepler zincirinin muhtevası içerisinde değerlendirilir. O insanlara Allah'ın emirlerini istememelerine rağmen zorla yaptırmak mümkün değil. öncelikle onların iç dünyasında Allah'ı sevdirtmeliyiz. Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz öyle Allah'ın kulları var ki bunlar müşriklerdir. Allah'ın kullarını Allah'ı sevdirirler. Öyleyse marifet odur ki siz kızlarınıza Allah'ı sevdirtmelisiniz. Eğer kızınız Allah'ı severse Allah sevgisi Allah'a ulaşmayı dilemektir. Seven sevdiğine koşar ve o kızınız kalpten Allah'a ulaşmayı dilerse ki bu dilek Allah sevgisinin kesin senedidir, işaretidir. O zaman Allah Teala Rahim esmasıyla tecelli eder ve ona peş peşe 7 furkan verir. Ama bu 7 furkan içerisinde mürşit sevgisi de var. Mürşit sevgisi Resul sevgisiyle eş değer. Neden öyle? Şimdi hemen 7 tane hadisten de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz diyor ki en müsebbedeki mürşit Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'dir. Ama Peygamber Efendimiz diyor ki benden sonra Nebi gelmeyecek. Ama benden sonra imamlar, halifeler gelecek. Resulullah'ın olmadığı dönemde kıyamete kadar en üst seviyedeki mürşit devrin imamıdır. Devrin imamı Allah'a ulaşmayı kalben dilediğiniz an Allah Teala kalbinize mürşit sevgisini koyar ve Allah'ın size gösterdiği mürşide tabi olduğunuz an devrin imamının ruhu başınızın üzerine gelip yerleşir. O zaman devrin imamının ruhu başınızın üzerine gelip yerleştiği için siz Allah ve Resul sevgisine sahip birisisiniz. O zaman Allah Teala da size bütün vasıta emirleri sevdirir. O zaman böyle bu şekilde kardeşimizin ifade ettiği gibi Allah'ın emrettiği ölçülerde ziynetleri başkasına göstermemek, takvanın gerektirdiği bir kıyafeti giyinmek gerekir. O zaman onlara o takva elbisesi sevdirilir. Birinci sefa takva elbisesi Allah'a ulaşmayı dilemekle. İkinci sefa takva elbisesi mürşide tabiyetle. O zaman o kız bu sefer üçüncü sefa takva elbisesini de ister. Bu da neyle mümkündür? Allah'ın garantisinde. 7-8 aylık sure içerisinde 3 saatlik zikri olan Allah'ı sevdirerek onu kendisine dost kılar. Öyle olunca o zaman o sevgiyle o hataları yapmak istemez Allah'ın izniyle. Öyleyse marifet o ki biz çocuklarımıza Allah ve Resul sevgisini vermeliyiz. Dışarıdaki insanlar her türlü yanlışın içinde olabilirler. Onlara değil de Allah'ın Kur'an'daki vaaz ettiği emirlere bizim ram olmamız, teslim olmamız lazım. Muğla'dan bir kardeşim muhterem hocam. Allah ile nasıl samimi olabiliriz? Mesela sıkıntılı zamanımızda Efendimiz'i dinlediğimizde sıkıntımız yok oluyor. Bu anlarda Allah ile samimi mi oluyoruz? Tabii şeytandan soyutlanıyorsunuz. O sure içerisinde Allah'ın rahmeti devamlı geliyor. Çünkü kim mürşidin sohbetini dinlerse mürşidin başının üzerinde salah nurundan o kişinin kalbine feyz ve sekinet iner. Öyle olunca da o zaman elbette o güzellikleri yaşarsınız. Kahramanmaraş'tan bir kardeşim muhterem hocam, zikirden nasıl zevk alabiliriz? Dilimiz zikirde, kalbimiz başka şeyde, bu durumda nasıl kurtulabilir ve huşu içerisinde zikir yapabiliriz? Doğru düşünme alışkanlığı. Yani sizin için birçok seçenekler var. Bunlardan en önemlisini siz öne geçirirsiniz. Birinci sırayı alırsınız. Akıl bunu tasnif eder. Eğer siz doğru düşünme alışkanlığı için derseniz hayatınızın hiçbir yerinde hiçbir şey zikrin önüne geçemez. Ama bu doğru düşünme alışkanlığı. Çünkü ilim ibadetin imamıdır. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an Allah Teala kesin size zikri sevdirir. Mürşide tabi olduğunuz an çok daha fazla sevdirir. Yani devamlı olarak Allah'ın yardımıyla bu hedeflere ulaşabilirsiniz. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam, şeriat nedir? Allah'ın şeriatı bütün insanlar için mi geçerlidir? Evet, şeriat kutsal kitapların bütününü içeriyor. Allah Teala Nuh Aleyhisselam'ın şeriatı, İbrahim Aleyhisselam'ın şeriatı, Musa Aleyhisselam'ın şeriatı, İsa Aleyhisselam'ın şeriatı. Peygamber Efendimiz diyor ki sana bunu da vahiy ederek şeriat kıldık. Öyleyse şeriatlar aynı, şeriatlar arasında bir farklılık yok. Nedir bu şeriat? Dini ikame edin. Dinin ikamesi teslimleri gerçekleştirmektir. Dinin ikamesi ruhun teslimi, fizik vücut teslimi, nefsin teslimi, iradenin teslimi içeriyor. Dinde fırkalara ayrılmayın. Dinde fırkalara ayrılmamak tevhidde olmaktır. Mürşide tabiyette gerçekleşir. Ve kebûlü alel müşrikine mâ ted'ûm iley. Müşriklere senin davetin ağır geldi. Üçüncü esas Allah'a ulaşmayı dilemek, şirkten kurtulmaktır. Din, babamız İbrahim'in Hanif dini, Arapça değil İslam şeriatı tek. Üç esas üzerine bina edilmiştir. Vahdet, Allah'ın tekliği şirkten beri olmayı. Tevhid, tek cemaati ulaştırmayı. Mürşide tabi olmayı. Ve teslim de dinin ikamesi de ruhun, vücudun, fizik vücudun, nefsin ve iradenin Allah'a teslimini içeriyor. Ağrıdan bir kardeşim muhterem hocam, üstünlük sağlamaya çalışma afetinden nasıl kurtulabiliriz? Zikirle. Tekirdağ'dan bir kardeşim muhterem hocam, günlük hayattaki davranışlarımızın nefsimizin mi yoksa ruhumuzun talebi olduğunu nasıl ayırt edebiliriz? Sevgili kardeşim, nefsimizin bütün talepleri dünyevidir. Ruhumuzun bütün talepleri de uhrevi, Allah ile alakalıdır. Talepler Kur'an-ı Kerim'le karşılaştırın. Kur'an'a aykırıysa kesinlikle iblistendir, nefsinden talebidir. Ama Kur'an'la uyuşuyorsa o ruhun talebidir. Allah razı olsun. Yalova'dan bir kardeşim muhterem hocam, insanların çoğu bizler Allah'ı seviyoruz diyorlar. Kişinin Allah'ı sevmesinin ispatı nedir? Açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, sevgi dilden değil, Allah Teala devamlı kalbe bakıyor. Kalpten Allah'ı sevenler Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Kalpten Allah'ı sevenler müşriklerine tabi olanlardır. Kalpten Allah'ı sevenler hayattayken ruhlarını Allah'a ulaştıranlardır. Kalpten Allah'ı sevenler fizik vücut teslimi, kalpten Allah'ı sevenler nefsin teslimi, irşat ve iraden teslimini gerçekleştirenlerdir. Öyleyse muhterem Efendimiz'den öğrenmiş olduğumuz Allah'tan hoşlanmak, bu Allah'a ulaşmayı dilemekle mümkün. Allah'ı sevmek müşride tabiyetle, Allah'a aşık olmak daimi zikirle, Allah'a hayran olmak iradenin teslimiyle gerçekleşir. Allah razı olsun. Bir her an Kur'an, her an mutluluk programının daha sonuna geldik. Bir başka her an Kur'an, her an mutluluk programında tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam, ülkemizde üst üste depremler yaşanıyor. Depremlere yakaladığımız anda ya da sonrasında nasıl bir tedbir almamız gerekiyor, açıklayabilir misiniz? Deprem afetin olduğu yerlerdeki kardeşlerimiz, onlara sabır diliyoruz. Sabrederlerse çok büyük ecir kazanacaklardır. Orada olmayan diğer kardeşlerimiz de böyle bir sıkıntı içinde değil de Allah Teala onları ondan koruduğu için bu sefer de onların üzerine farz olan şükürdür. İnsanların bütün bu negatif şartlardan kurtularak mutlu olmaları mümkün mü? Evet, her şeye rağmen
7: mutlu olmak mümkün. Nasıl? Kalpten Allah'a ulaşmayı dilediğimiz an.
0: Nebi Sultan Peygamber Efendimiz, müminler için her şey hayırdır. Hoşuna giden bir durumla karşılaşırsa ona şükreder. Bu onun için bir hayırdır. Kendisini üzen bir durumla karşılaştığı zaman ona da sabreder. Bu da onun için bir hayırdır. Yani kısacası sevgili kardeşlerim, her şey o güzeldir. Kahrın da hoş, lütfun da hoş. Allah Teala'nın deprem bölgesinde olmayan kardeşlerimize bir lütuf keremi şükredecekler. Deprem bölgesinde olan kardeşlerimiz de Allah Teala'nın müsaadesi bir musibet, ona da sabredecekler.
7: Korku ve sevgi. Korku sevgiden sonra insanların kararlılığını en çok etkileyen duygudur. Bu insanlar Allah'ın davetini bilseler, şartlar ne olursa olsun kalbine ulaşmayı dilemeleri halinde Allah Teala adeta o korkuyu sevgiye çeviriyor. Ve sevgiyle Allah Teala bütün mutlulukları o kişiye bir bir armağan ediyor, hediye ediyor. İşte Allah Teala'nın tek bir dilekle her şeye rağmen insanları mutlu ettiğini insanlar bilmiyor, farkında değiller. Sevgili kardeşlerim, muhterem misafirler, her şeye rağmen her an mutlu olmak mümkün mü? %100 evet. Her şeye rağmen mutlu olmak bir dilektir. Bu dilek kişinin kalpten Allah'a ulaşmayı dilemesidir.

Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk konferansının birisinde tekrar bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konferansımız Kur'an-ı Kerim ayetleriyle Allah'ın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in verdiği görevler nelerdir? Konferansımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Nebi Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz son nebidir. Allah Teala Ashab suresinin 40. ayet-i kerimesinde Ma kana Muhammedun abadan min ricalikum ve lakin Resulullah ve hatemun nebi. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası olmamıştır. O Allah'ın Resulü ve Nebilerin Hatemidir. Öyleyse nübüvvet Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e sona ermişti. Bir daha Nebi gelmeyecek. Allah Teala dinin yegane yazılı kaynakları, kutsal kitapları Nebilere veriyor. 7 ayet-i kerimede şeriat kitaplarının nebilere verildiğini Rabbimiz buyuruyor. İster Bakara 213, İster Âl-i İmrân 81, İster Araf 158, Meryem 30, En'am 154, Şura 13, Ankebut 27, Hadis 26 şeriat kitaplarının nebilere verildiğini Allah Teala beyan ediyor. Şeriat kitabı ki Allah Teala'nın farz kıldığı, yaşamamızı istediği, dinin bütün emir ve nehirlerini ihtiva eden yegane Allah'ın sözleridir. O sebeple Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz buyuruyor ki benden önceki her peygambere insanların hidayetine vesile olacak bir mucizeyi mutlaka Allah vermiştir. Bana verilen mucize kelam nevinden olan Kur'an-ı Kerim'dir. Görüyorsunuz ki gönderilen her peygambere insanların hidayetine vesile olacak bir mucize. Kutsal kitaplar insanların hidayetine vesiledir. Bana verilen Allah'ın bana vahyettiği kelam nevinden olan Kur'an-ı Kerim'dir. Öyleyse Kur'an-ı Kerim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz son nebi ise Hatemül Enbiya ise Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz de ahir zaman peygamberi. Kıyamete kadar bir daha peygamber gelmeyecek. Kıyamete kadar peygamber gelmediğine göre bir daha bir şeriat kitabı gelmeyecek. Kur'an-ı Kerim son şeriat kitabı. Başka bir adıyla vahiy metlu. Tilavet edilen vahiy. İşte bugün konferansımızın konusu son şeriat kitabı Kur'an ayetleriyle Nebi Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz yani ahir zaman peygamberine kıyamete kadar gelecek olan insanlara karşı Allah'ın yerine getirmesini istediği beş görevden bahsedeceğiz. Ve Kur'an ayetleriyle başlıyoruz. Bakara suresinin 150. ayet-i kerimesinde ayetin ilgili kısmından başlıyorum. فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَخْشَوْنِي لِعُوتِمَ نِيمَةِ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَخْشَوْنِي Allah Teala şöyle buyuruyor. Onlardan korkmayın. Onlar dedi, dini yaşamayanlar benden sizin üzerinizdeki sevgimin azalacağından korkun ki sizin üzerindeki nimetimi tamamlayayım da böylece hidayete erersiniz. Öyleyse
bu ayetten de anlaşıldığı gibi insanla Allah arasında hakim olan unsur sevgidir. Muhterem Efendimizin buyurduğu gibi Allah'a ulaşmayı dilemekle kişi Allah'tan hoşlanır. Allah'ın taneti müşride tabi olmakla Allah'ı sever ve daimi zikirle Allah'a aşık olur. İrade teslimiyle de Allah'a hayran olur. İşte nimetin tamamlanması bu standart içerisinde gerçekleşiyor ki Allah Teala onlardan korkmayın, benden korkun, sizin üzerinizdeki sevgimin azalacağından korkun ki böylece nimetimi tamamlayayım ve hidayete erersiniz. Nebire Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in görevlerinin ne olduğuna elbette Kur'an-ı Kerim'in Bakara Suresi'nin 151. ayet-i kerimesi cevap veriyor. Bakara 151'de Allah Teala kema arsalna fikum rasulen minkum yetlu aleykum ayatuna yuzakkikum ve yuallimukum el-kitabe vel hikmete ve yuallimukum ma lem tekunu ta'lemun. Resulullah'ın ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ahir zaman peygamberi, bunun manası peygamberlik tevdi edildiği günden kıyamet gününe kadar bir daha peygamber gelmeyecek. Ahir zaman peygamberine, kıyamete kadar gelecek olan insanlara ahiret ve dünya saadetine ulaşmaları meyanında yerine getirmeleri gereken 5 görevden bahsediyor. Birinci görev şöyle ayetin mealini alabiliriz. Nitekim sizi aranıza görev yapmak üzere kendinizden bir Resul gönderdik. O size ayetlerimizi tilavet etsin. Okuyup açıklasın. Birinci görev. O sizin nefsinizi tezkiye ve tasfiye etsin. İkinci görev. O size kitabı, Kur'an-ı Kerim'i öğretsin. Üçüncü görev. O size hikmeti öğretsin. Dördüncü görev. Ve beşinci görev. Hikmetin ötesinde bilmediğin şeyleri de o size öğretsin. 5 görevle Allah-u Teala Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz'i vazifeli kılmış. Evet. 5 görevle vazifeli olan Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz'in görevlerini bu ayet dışında bir kere daha tekrar edecek olursak 1. Size ayetlerimizi okusun. 2. Sizin nefsinizi tezkiye etsin. 3. Size kitabı öğretsin. 4. Size hikmeti öğretsin. 5. Size hikmetin ötesini öğretsin. Acaba bu 5 tane görevin muhtevasında ne var? Yine müracaat edeceğimiz yegane kaynak Kur'an-ı Kerim'dir. Çünkü dinimizin yegane kaynağı aslı Kur'an-ı Kerim'dir. Nebire Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünneti ise bugün size açıklayacağımız bu 5 tane görevin ışığında sahabenin Kur'an'daki İslam'ı yaşamasıdır. Ne diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz? Size 2 emanet bırakıyorum. Allah'ın kitabı ve sünnetim. Ne demiş oluyor? Allah'ın kitabı Nebire Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e indirilen son şerif kitabı Kur'an-ı Kerim. Burada Resulullah'ın 5 görevinden bahsediliyor. Ve sünnetim. Bu sünnet de bu 5 tane görevin ışığında sahabenin Kur'an'daki İslam'ı yaşamasıdır. Kısacası Kur'an'ın tatbikatıdır. Kur'an'ın hayata geçirilmesidir sünnet. 14 asır evvel sahabe asr-ı saadeti Nebire Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bu 5 tane görevin ışığında yaşadılar. Bu 5 görevi öğrendiler ve hayatlarına tatbik ettiler. İşte Nebire Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve Muhacir Ensar'ın yaşadığı 7 safa İslam. 1. safa İslam Zümer 17'ye göre hepsi Allah'a ulaşmayı dilediler. Mümtehine 12'ye göre 2. safa
Hepsi yine Bilal Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin 12 tane insanla tabi oldular. Üçüncü safa nefs tezkiyesi. Bu 1 ve 2 Resulullah'ın birinci görevi ayetleri tilavet etmek. Resulullah'ın ikinci görevi nefsi tezkiye etmek. Resulullah'ın görevleri açısından baktığımız zaman. Üçüncü görev Resulullah'a kitabın öğretilmesi. Dördüncü görev hikmetin öğretilmesi. Ve beşinci görev de hikmetin ötesini öğretilmesi. Yani Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin görevleri açısından bu 7 safayı şekillendirecek olursak hikmetin öğretilmesi 5 ve 6. safa, hikmetin ötesini öğretilmesi 7. safa ve kitabın öğretilmesi de 1 ve 2. safalar da ayetlerin tilaveti. Ayetlerin tilaveti nefs tezkiyesi 2. görev, kitabın öğretilmesi 3. görev, hikmetin öğretilmesi 4. görev ve 5. görev. Belki buralara bu Resulullah'ın görevleri açısından 1, 2, 3, 4 ve 5 numaralarını da koyabiliriz. Böylece Kur'an'ın bütünü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin önderliğinde sahabenin yaşadığı 7 safa İslam bu görevler açısından ayetlerle şekillenmiş oluyor. 4. safa fizik vücudun Allah-u Teala'ya teslimi, kitabın öğretilmesi. 5. safa nefsin teslimi, hikmetin öğretilmesi. 6. safa ihlas, irşat, hikmetin öğretilmesi. Ve 7. safa iradenin Allah'a teslimi, iradenin Allah'a teslimi, hikmetin ötesini öğretilmesi. Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifinde buyuruyor ki evvela susmayı öğrenin. Sonra hilmi öğrenin. Sonra ilim öğrenin. Sonra o ilimle amel etmeyi öğrenin. Sonra ilmi yaymayı öğrenin. İşte bütün Allah dostları İlim, amel ve ihlas bu standart içerisinde hep Kur'an-ı Kerim'i öğrenmişler ve hayatlarına tatbik etmişler. Kur'an'daki İslam'ı yaşamak mutlaka devrin imamıyla kaimdir. Devrin imamı her devirde vardır. Ya bir nebi resuldür veya bir veli resuldür. Nebi resullerle veli resuller arasında birbirinden farklı Kur'an ayetleriyle tam 10 tane özellik var. Adem Aleyhisselam'dan Adem babamızdan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem gelene kadar değişik zaman aralıklarıyla Allah Teala nebi imamlar vazifeli kılmıştır. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz nübüvvet onunla son bulduğuna göre son nebi imam Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. Kıyamet gününde en çok nurlu olanınız Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in ehli beytini en çok seveninizdir. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. Yıldızlar denizlerde yolunu kaybedenlerin boğulmaktan kurtulmalarına bir vesile olduğu gibi benim ehli beytim de ümmetimin fırkalara ayrılmaktan kurtulmaları için bir vesiledir. Evet, her devirde hidayete erdiren devrin imamıdır. Son nübüvvet Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e son bulduğuna göre ve kıyamete kadar velayet risalet şeklinde devam ettiğine göre o zaman Allah-u Teala veli Resuller arasından
seçtiği vekaleten devrin imamıyla insanları hidayete erdiriyor. Diğer insanlar hidayete vesile olanlardır. Nebilerin nebi olmayan resullerden farkları bu beş görevle vazifeli olmalarıdır. Nebiler beş görevle vazifeli olanlardır. Veli resullerin ise dört görevi vardır. Nebi resullerin görevleri bir, ayetleri tilavet okumak, nefsleri tezkiye etmek iki, kitabı öğretmek üç, hikmeti öğretmek dört, onun ötesinde beşinci görev hikmetin ötesini de öğretmek. Peygamber olmayan Resuller sadece dört görevle vazifelidirler. Beşinci görev olan hikmetin ötesini öğretmek onların görevi değildir. Sadece her devrin imamı olan Resul'e ait bir görev, beşinciyi de öğretmek şeklinde tecelli ediyor. İşte bir slaytımızı size sunmak istiyoruz. Nebi Resullerle Veli Resul arasında birbirinden farklı tam 10 tane özellik. Aynı anda iki nebi yoktur. Nebiler arasında fertet dönemi vardır. Peygamber Efendimiz son nebidir. Şeriat kitabını Allah peygamberlere verir. Aynı soydan gelirler. Sadece insanlardan seçilirler. Nebi kelimesi sadece Peygamber Efendimiz peygamberler için kullanılır. Nebi Resullerin beş görevi vardır. Nebi Resuller asaleten devrin imamlarıdır. Nebi Resuller asaleten şefaat ikisine sahiptir. Ama onların olmadığı dönemlerde Veli Resullerden seçilirler. Aynı anda bütün kavimlerde Veli Resuller vardır. Aralarında fetret dönemi yoktur. Kıyamete kadar devamlı Veli Resuller gelecektir. Nebi Resullere verilen şeriat kitabıyla amel ederler. Farklı soydan her kavimden gelirler. İnsanlardan, meleklerden ve cinlerden seçilirler.

Halbuki Kur'an-ı Kerim'e bakıyoruz. Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz son nebidir. Ama Risalet kıyamet gününe kadar devam edecektir. Ahzab 40 son nebi olduğunu buyuruyor. Ama Ali İmran suresinin 81. ayet-i kerimesinde Allah Teala ve izah hazallahu misakan nebiyine lema ateytüm kitabın hikmetin. Burada Allah nebilerden size kitap ve hikmet verdim. Sizden sonra beraberinizdekini tasdik edecek bir Resul geldiği zaman ona mutlaka iman edeceksiniz. Öyleyse görüyoruz ki Allah Teala kitap ve hikmeti nebilere veriyor. Ama sizden sonra bir Resulümüz geldiğinde sizdekini tasdik eden şeriat kitaplarını Allah nebilere veriyor. O şeriat kitaplarıyla amel etmeyi de veli Resullerin görevi olarak ifade ediyor. Bu misak alınan nebilerin kimler olduğuna bakıyoruz. Ahzab suresinin 7. ayet-i kerimesi bize cevap veriyor. Ve izâ kasallâhu misâken nebîne ve minke ve Nuh'un ve İbrahim ve Musa ve İsa. Beş tane ul-azm nebisinden misak alıyor. Onlar arasında Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a Peygamber Efendimiz de var. Ve Peygamber Efendimiz'e ul-azm nebiler arasında misak alınan nebiler arasında varsa o zaman Ali İmran suresinin 81. ayet-i kerimesinde de sizden sonra bir Resulümüz gelecek buyurduğuna göre o zaman Ali İmran 81'de bahsi geçen bu gelecek olan Resulün Nebilerin hitamından sonra gelecek olan bir Resuldür ki bu Mehdi Resuldür. O zaman din adamlarının Nebiler Sultanı Peygamber hem son Nebidir hem son Resuldür demeleri Kur'an-ı Kerim ayetlerine aykırı. İşte böylece insanlar kendi zanlarıyla Kur'an-ı Kerim ayetlerini ne yazsın ki hükümsüz kılıyor. Din adamlarına göre vahiy nedir? Vahiy Allah ile kul arasındaki bildirim köprüsüdür diyor din adamı. Peygamberlere gelir. Son peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olduğuna göre insanlığa açılan bu rahmet kapısı artık daha açılmamak üzere Allah tarafından kapatılmıştır. Yani Resulullah'la vahiy sona ermiştir diyorlar. Halbuki Kur'an ayetlerine baktığımız zaman Kur'an ayetleri vahiy Allah'ın mahlukatı ile konuşmasıdır. Allah Teala herhangi bir insana vahiy ediyor. Maide 111'de Hazreti İsa Aleyhisselam havarilerine vahiy ediyor. Yunus 2'de herhangi bir adama vahiy ediyor. Nahl 68'de Arya vahiy ediyor. Ta 38'de peygamber olmayan Hazreti Musa Aleyhisselam annesine vahiy ediyor. Fusilet 12'de göklere vahiy ediyor. Şura 51'de bir beşere vahiy ediyor. Zilzal 4'te 7'ye vahiy ediyor. Ali İmran 47'de Hazreti İsa Aleyhisselam'ın annesine vahiy ediyor. Bunların hiçbirisi peygamber değil. O zaman din adamlarının vahiy sadece peygamberlere verilir olayı Kur'an-ı Kerim ayetlere karşısında hükümsüzdür. Geçerli değil, vahiy de kıyamete kadar devam edecektir. Risalet de kıyamete kadar devam edecektir. Din adamlarına göre Nebi ve Resul farkı nedir? Din adamların yorumu. Resuller Allah'ın emirlerine karşı çıkanlara gönderilirler. Nebiler ise sadece Allah'a iman edenlere. Tamamen bir safsata, hiç Kur'an ayetlerine uymuyor. Din adamlarına göre mürşit. Son mürşit Peygamber Efendimiz. Müslümanın mürşidi Kur'an-ı Kerim'dir. Peygamber Efendimiz salamdır. Başka mürşide gerek yoktur. İşte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu şekildeki zanlarına uyan din adamları için ne oluyor bu insanlara ki kendilerine Allah'ın kitabı okunuyor da ne okuduğunu bilmiyorlar. Okunmayıp da terk edilenin de farkında olamıyorlar. İşte tıpkı bunun gibi kendilerine peygamber gönderilen eski toplumların kalplerinden Allah'ın azameti çıkarıldı. Yalnız bedenleri hazır.

bulundu da kalpleri başka yerlerde dolaştı. Şurasını kesinlikle bilmeliyiz ki kalbi bedeniyle birlikte hazır bulunmadıkça Allah kulun amelini kabul etmez. Tekrar ediyoruz. Şurası kesin dedir ki kalbi bedeniyle birlikte hazır bulunmadıkça Allah kulun amelini kabul etmez. Mesela sehv içinde namaz kılan bir kişinin kalbi bedeniyle birlikte değil. Beden aksiyonları, o hareketleri yapıyor ama kalp başka yerde. İşte Allah Teala da diyor ki bu ameli kabul etmem diyor. Öyleyse diyebiliriz ki Allah Teala Bakara 151'de bütün Kur'an-ı Kerim'i 28 basamağıyla bizlere sunmuş. 5 görev tahtında bize üstüm. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu 5 görevi insanla Allah arasındaki ilişkide 28 basamak İslam merdiveninde hem öğretiyor hem de yaşattırıyor. İnsanlar olayları yaşarlar. Birinci basamaktayız. Olayları değerlenir. İkinci basamak. Allah bu olayları diledikten sonra ulaşmayı dilerlerse, yani bu olaylardan ders alıp dilerlerse, bu bir talebin, yani böyle bir talebin sahibi olursa üçüncü basamağın sahibi olurlar. Yani üçüncü basamakta kişi Allah'a ulaşmayı dileyecek. Yoksa ebediyen ikinci basamakta kalacaktır. Bir ve ikinci basamaklar sadece Allah'ın cehennemine girecek olan insanlar için geçerlidir. Peki üçüncü basamağa kimler çıkar? Kim Allah'a ulaşmayı, ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilerse, Allah bunu derhal işitir, bilir ve görür. Ve bu kişi üzerine Allah-u Teala Rahim esmasıyla tecelli eder. Bu kişi Rahim esmasıyla Allah'ın tecelli ettiği kişi üçüncü basamaktadır. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de 73 ayet-i kerimede 19 fiille ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını açıklıyor. Ve ruhun Allah'a yaşarken ulaşması tam 12 ayette de, bu ayetler arasında da 12 ayette var, bize farz kılıyor. Nebile Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de açıkladığı Kur'an ayetleriyle 7 hadis-i şerifte Allah'a ulaşma dileğini bize açıklıyor. İşte 7 tane hadis. Bunlardan bir tanesi meşhur Cibril hadisi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail aleyhisselam sual soruyor. Kâle mel imanî Resulullah. İman nedir ey Allah'ın Resulü? Kâle l-imânü en tûminü billâhi ve melâiketi ve likâhi ve resûlî ve tûminül vâsi. Resulullah'ın iman tarifi arasında likâ Allah var. Likâ Allah yoksa iman yoktur. E şimdi Kur'an ayetlerine bakıyoruz. 7 tane ayet-i kerimede likâ Allah'ı dilemeyenlerden bahsediyor. Likâ Allah'ı dilemeyenler 7 ayet-i kerimede zikrediliyor. Başlangıçta herkes 7 ayet gelince delalette. Herkes ama. 7 ayet gelince delalette ve bu delalette olanlara Allah'ın katından gelen hidayetçiler duyduk duymadık demeyin, kalpten Allah'a ulaşmayı dileyin, yani nikâ Allah'ı dileyin. Ama insanlar bu 7 ayet-i kerimede belirtildiği gibi nikâ Allah'ı dilemiyorlar. Nikâ Allah'ı dilemeyince, Allah'a ulaşmayı dilemeyince Allah onları delalette bırakıyor. Arap 186 delalette bırakılıyorlar. Rad 27 delalette bırakılıyor. Kehf 17 delalette bırakılıyor. Zümer 20 delalette. Delalette bırakılanlar için bir hidayetçi yok. Hidayetçi geliyor. Lik Allah'a dileyin diyor. Onlar hidayetçiyi dile kale almıyorlar. Almayınca onlar için bir hidayetçi olmuyor. Ama hidayetçi, Allah katından gönderilen hidayetçinin Allah'a ulaşmayı dileyin davetini kabul eden, Allah'a ulaşmayı dileyenleri de Allah'a yedi ayet-i kerimede belirtiyor. Allah'a ulaşmayı dileyenler Bakara 46, Bakara 249, Enam 154, Rad 2, Kehf 110, Ankebut 5 ve İnşikak 6. Bu Allah'a ulaşmayı dileyenler için bir hidayetçi var 7 ayet-i kerimede. İşte Allah Teala'nın Rahim esması ile tecellisi 3. basamak. Allah'a ulaşmayı dileme 3. basamak.
Rahim esması ile tecellisi de dördüncü basamak. Beşinci basamakta bütün insanların baş gözlerinde Allah Teala hicab-ı mestureyi, gizli perdeyi var, onu alıyor. Beşinci basamakta kulaklarında bütün insanların vakra isimli engel var. Allah'ın hakikatlerini, irşada mütalik olan şeyleri insanların anlamalarına engel olmak üzere onu da alır Allah Teala. Bütün insanların kalplerindeki kinet var, idraki önlemek üzere onu da alıyor Allah Teala. Yerine ihbatı koyuyor ve böylece Allah-u Teala sırf bir insan Allah'a ulaşmayı diledi diye Allah-u Teala 12 tane insan alıyor, mürşidine ulaştırıyor. Ne yapıyor Allah-u Teala? Enfal suresi 29. ayet kelimesi gereğince ilk 7 basamakta o kişi takva sahibi oluyor. Ya eyyühellezine amenu. اِنْ تَتَّقُوا اللّٰهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفْرْ عَنْكُمْ سَيَّاتِكُمْ. Eğer takva sahibi olursanız Allah size furkanlar verir ve o güne kadar işlediğiniz bütün günahları örter. Birinci kat cennete günahı örtülenler giriyor. İkinci kat cennete biraz sonra söyleyeceğim. Allah'ın kendisi için tayin-i mürşide tabi olanlar, günahları sevaba çevrilenler giriyor. Üçüncü kat cennete ise kalpleri temizlenenler giriyor. Birinci kat cennet, günahı örtülenler. İkinci kat cennet, günahları sevaba çevrilenler. Buraya kadar Resulullah'ın birinci görevi ayetleri tilavet etmek. Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Allah-u Teala'nın kendisine şeriat kitabı vermesi hasebiyle o yegane mürşitti. Ve elbette bütün sahabeyi Allah Teala Resulullah'a gösterdi. Özellikle Hazreti Ebubekir'in Resulullah tebliğe başlamadan evvel, çok evvel gördüğü bir salih rüya o günkü din adamlarına yorumlattırıyor ama özellikle Rahip Bayır'a bu rüya yorumunda diyor ki aynı zaman peygamberi gelecek, sen ona iman edeceksin, ona yardım edeceksin. Rüyası neydi? Hazreti Ebubekir'in ayın parça Mekke evlerine indiğini görüyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in rüya hakkındaki açıklaması ne? Benden sonra nübüvvet yoktur, mübeşirat vardır. Ne diyor ya Resulullah mübeşirat? O salih rüyadır. İşte Resulullah'ın mübeşirat dediği, benden sonra nübüvvet yoktur, mübeşirat vardır. İlk mübeşirat, yani salih rüyayı gören Hazreti Ebubekir. Hazreti Ebubekir Allah'ın Resulü olarak gördü. Allah'a ulaşmayı diledi. Ama aynı tebliğ Ebu Cehil'e de ulaşmasına rağmen o daveti kabul etmedi. Allah'a ulaşmayı dilemedi. Allah Teala gözünden hicab-ı müstereyi almadı. Kulaklardaki vakrayı almadı. Kalbindeki ekiniti almadı. O hep hayatını sağır, dilsiz ve kör olarak yaşadı ve sonuçta öldü. Gideceği yer tabii ki cehennem. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Hatem-ül Enbiya, Peygamber Efendimizin beş görevli vazifeli kıldığı Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz için vaz ettiği hadiste levlel murabbi lema areftü rabbi. Peygamber Efendimiz de benim Rabbim olmasaydı ben de Rabbimi arif olamazdım. Acaba genel evrensel kanun herkesin mürşidin olması sebebiyle peygamberlerin mürşidi kim? Cebrail aleyhisselam. Tabiyetten sonra nefs eskesi başlıyor. Yedi furkanın sahibi olan kişi Tegamül suresinin 11. ayet-i kerimesine göre Allah-u Teala hidayetle kalbine ulaşıyor. Kaf 33'e göre o kalbi kendisine çeviriyor. Enam 125'e göre 10. basamak göğsünden kalbine nüronunu açıyor. Ve Zümer 22'e göre 4 kalp şartının sahibi olan kişi Allah'ı zikretmeye başlıyor. Zikirle kalbine nur giriyor Zümer 22. Hadis 16'ya göre bu giren nur miktarı %2'lik noktada onu huşu sahibi kılıyor. Ve huşu sahibi olan insan perşembeyi cumaya bağlayan gece hacet namazı kılarsa Allah ona mürşid gösteriyor.
Mürşit farz mıdır? Farzdır. 7 ayet-i kerimede Allah Teala istihanenin mürşit olduğunu buyuruyor. Yani istihane özel bir yardım. Bu yardım mürşidi ifade ediyor. Fatiha 5'te yalnız senden istihaneyi mürşidimizi isteriz. Mürşidi namazla isteyin. Hacet namazıyla. Sabır ve namazla istihaneyi isteyin. Arap 128 Enbiya 105 yine istihane isteyin. 7 ayet-i kerimede Allah Teala bunu dile getiriyor. İşte 4 rekatlık bir namaz Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece Kandil gecelerinde mübarek gecelerde kılınması halinde Allah Teala mutlaka ona mürşit gösteriyor. Birinci rekata Fatiha'dan sonra 3 ayet-el kürsi, ikinci rekata Fatiha'dan sonra İhlas Felek Nas, üçüncü rekata İhlas Felek Nas, dördüncü rekata İhlas Felek Nas. Kimdir 10 ayet gereğince mürşide tabi olmanın delalettedir? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Yani Allah'a ulaşmayı dilemeyenler için bir hidayetçi yok. Onlar 10 ayet gereğince delalettedirler. Ama delalette olan insanlar 7 ayet grubu gereğince gideceği yer cehennem. Görüyorsunuz ki her şey Kur'an ayetleriyle Allah-u Teala bize açıklıyor. Ama Nebire Sultan-ı Peygamber Efendimiz 7 tane hadis-i şerifte mürşide tabi olmayı açıklıyor. Ben son mürşidim demiyor. Tam tersi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu Resulullah'tan başka mürşid tanımam diyenlere ithaf olunur. Allah Resulü benden sonra nübüvvet yoktur. Benimle nübüvvet sona ermiştir. Benden sonra halifeler ve imamlar gelecek. Onlara itaat bana itaattir. Onlara isyan bana isyandır. Öyleyse bu devrinde yaşayan bir insan ben Resulullah'ın döneminde yaşaysam ona itaat edecektim diyen kişinin ne yapması lazım? Hacet namazıyla devrin imamını sorması lazım. Allah'ın gösterdiği hidayete erdiren devrin imamına tabi olup itaat etmesi lazım. İkinci hadis-i şerif. Benden sonra nebi gelmeyecek, alimler ve halifeler gelecek. Resulullah'ın burada alimler dediği daimi zikrin sahibi olan kişiler. Öyleyse daimi zikrin sahibi olan alimler ve halifeler gelecek. Her kavimde Allah Teala veli resuller tayin ediyor. Nahl suresinin 36. ayet-i kerimesinden laqad ba'asna fi kulli ummetin rasulen liyabudullaha ve yestanibu tawuta. Bütün ümmetlere Allah'a kul olsunlar ve tağuta kul olmaktan içtinab etsinler diye veli resuller tayin ediyor. Bu veli resuller Mümin 44'e göre ard arda gönderiliyor. Aralarında fetret dönemi yok. Bakara 87'de öyle. İşte onlara ulaşmak yine hacet namazıyla mümkün. Yine tekrar 7 hadise bakacak olursak size ruh verenler gelecek. Onları arayın bulun. Her devirde devrin imamının ruhu tabi olanların başlarının üzerine gönderiliyor. O zaman hacet namazıyla kişi mürşidini Allah'tan sorduğu zaman Allah'ın gösterdiği mürşide tabi olursa onun başının üzerine bir başkası kişinin değil devrin imamının ruhu gelip yerleşir. Allah tarafından gönderilir. Vallahi Resulü benden sonra mürşit yoktur demiyor. Vahiy benimle sona ermiştir demiyor. Risalet benimle sona ermiştir demiyor. Ben son mürşidim, mürşit benimle sona ermiştir demiyor. Sahabem gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine tabi olursanız hidayete erersiniz. Eğer Allah Resulü sahabem gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine tabi olursanız hidayete erersiniz diyorsa. Eğer Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde tabi'in sahabeye tabi olmuşsa. Eğer Tövbe 100'de tebe-i tabi'in de tabi'ine tabi olmuşsa. O zaman her devirdeki insanların hacet namazıyla Allah'tan sordukları mürşide tabi olması farz değil mi? İşte bu sebeple Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz 7 tane hadiste herkesin mürşidine tabi olmasını beyan ediyor 7 hadiste. 14. basamak Allah'ın gönderdiği nurlar nefslerinin kalbine yerleşmeye başlıyor ve ilk 7 nur birikimiyle nefsi emarenin sahibi nefsi emareden kurtuluyorlar. Nefs ezkesi birinci basamana ulaştı. İkinci defa %7 nur birikim nefs-i levame. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa nur birikim ile nefs-i mülhime, nefs-i mutmainne, nefs-i raziye, nefs-i marziye kademelerini bir bir geçiyor. Ve her seferinde %7 nurla
aydınlanan kalp nefs tezkiye kademesine ulaştığımız zaman %49 nura kavuşmuş oluyor. Huşudayken de %2 nur aldığımız için toplam %51 nur kalbimiz aydınlanıyor. Nefsimizin kalbi başlangıçta sadece afetlerle donanmış olduğu halde bu noktada afetlerin ötesine bir geçiş söz konusu ve afetlerden daha fazla fazilet nefsimizin kalbinde birikmiş durumda. %49 fazilet, %2 rahmet, toplam %51 başlangıçta nefsimizin kalbi ise %100 karanlıklarla, afetlerle doluydu. Şeytan nefsimizin bütününe tesir etmek imkanı sahibiydi. Ama bu noktada nefs tezkiyesinden sonra, yani Resulullah'ın ikinci görevini yerine getirmesinden sonra sahabe için şeytanın tesir edebileceği saha %100 iken %49'a düşüyor. O sebeple Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz şeytanın vücuda giriş yollarını daraltınız. Neyle daraltacağız? Nefs tezkiyesiyle. Yarıdan aşağıya düşmüştür nefs, karanlıklar. Artık şeytanın hakimiyeti altında olan bir nefs kalbinin sahibi değil sahabe. Onların kalbinde Allah'ın nurları hakim dokununda. Aynı nokta ruhların Allah'a ulaşıp Allah'a teslim olduğu nokta. Allah Teala'nın bütün peygamberleri kavimlerini tövbeye, rahmete ve mağfirete davet etmişler. Evet, silahitimize Adem Aleyhisselam, Nuh Aleyhisselam, Hud Aleyhisselam, Salih Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam, Davud Aleyhisselam ve Peygamber Efendimiz. Hep kavimlerini rahmete, mağfirete, tövbeye davet etmişler. Bütün peygamberler, kim tabi olursa, bütün sahabe Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a tabi oldu. Tabi oldukları an Allah-u Teala'nın mührünü, kalplerinin mührünü açtı. Kalbin içindeki küfür kelimesini dışarıya aldı. Kalbin içine iman kelimesini yazdı mücadeleye göre. Ve bütün sahabe bununla mümin olmuşlardır. Ruhları vücutlarından ayrıldı. Sırat-ı müstakime ulaştı. Allah-u Teala'ya doğru yola çıktı. Yedi kademede, yedi ayrı kademede nur birikimi boyunca ruh Allah'a doğru yaptı yolculuğunu, seyri sülükü. Yedi kademede tamamdı. İkinci gök katına, üçüncü gök katına, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katına ruh yükselerek en sonuçta varlıklar alemin son noktasından yokluğa geçerek Allah'ın zatında yok oldu. Neyle yok oldu? Nefs tezkiyesiyle. Nefs tezkiyesi olmasaydı ruh rukaya yükselemezdi. Onun için Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz ne buyuruyor? Buyuruyor ki kul olmak duanın kabul edilerek, ruhun yükselerek Allah'a ulaşmasıdır. Ruh Allah'ın zatına ulaştı, ifna oldu, Allah'ın zatına yok oldu. Ama bu noktadan itibaren olay bitmedi. Resulullah'ın üçüncü görevi devreye giriyor. Kitabın öğretilmesi, yani fizik vücut teslimi. İşte bu noktada kişi Allah'a yeniden vekil tayin etmesi, Allah'a tevekkül etmesi ve zikrini arttırması lazım. 3 saat, 4 saat, 5 saat, 6 saat, 7 saat, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 saatlik zikir kişiyi zahitlerden kılar. Evet. %50'den fazla nur birikimini tezkiyede gerçekleştiren kişi fizik ucunda Allah-u Teala'ya teslim edebilmesi için ne lazım? Mutlaka zikrini arttırması lazım. İşte fena kademesi, beka kademesi, züht kademesi ve muhsinler kademesinde zikrini arttıran 18 saat zikirle nefsin manevi kalbindeki zikri %81'e ulaşan insan fizik ucunu da Allah-u Teala'ya teslim ediyor. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de sahabeden bahsediyor. Ali İmran Suresi'nin 20. ayet-i kerimesi. فَاَنَ حَجُّكَ اَيَّرْ seninle tartışırlarsa فَقُلْ اَسْلَمْتُ وَجْيَ لِلّٰهِ اَنَا وَمَنِ اتَّبَانِ ben ve bana tabir olanlar görerek Allah'ın zatına ben ve bana tabir olanlar biz fizik ucumuzu da Allah-u Teala'ya teslim ettik. O kitap sahipleri ve ümmülere söyle siz de teslim oldunuz mu? Eğer teslim olmuşlarsa mutlaka onlar hidayete ermişlerdir. Kur'an-ı Kerim'in tezkiye boyunca sadece lafzı öğretilmiştir. Ruha geçiş 22. basamakla başlar. Yani fizik ucunu Allah-u Teala teslim ile. Burası fena makamıdır. Fena makamında kalbimizdeki nurlar 161'e ulaşır. Sonra Allah-u Teala yeni ruhumuzu vücuda getirip ona bir taat ihsan eder. Beka makamı. Bu taat ihsanı aldığımız yeni bir
kademedeyiz. Bekar makamı tahtın üzerinde ruhumuz baki olacağı için. Allah Teala bunu En'am suresinin 126-127. ayet-i kerimesinde açıklıyor. Sonra züht makamı zikrimiz günün yarısını aşıyor. Sonra muhsinler makamı fizik vücudumuz Allah Teala'ya teslim oluyor ve böylece Ali İmran suresinin 20. ayet-i kerimesi gerçekleşiyor. Böylece 1, 2, 3 ve 4. ruha girmiş oluyoruz. Kur'an-ı Kerim'de kitabın öğretilmesi bu şekilde Resulullah tarafından sahabeye öğretiliyor ve yerine getiriliyor. Bundan sonraki 26. basamak daimi zikri gerektiriyor. Kitabın öğretilmesi kişinin kalp gözü açılabilir, kalp kulağı açılabilir, açılmayabilir de. Açılırsa kişi irfan ehli olur. İlim ehliydi, irfan ehli. Açılmazsa hala alim olmakta devam edecektir. Kur'an'ın lafzını öğrendiğiniz arkasından da ruhunun 4 tanesini öğrendiniz ve 7. ruhun 4'ünde de yine daimi zikirle hikmeti öğrenmeye başlayacaksınız. Daimi zikre ulaşan bir insan kalp gözü kalp kulağı açık ve 24 saat zikrettiği için daimi zikirde 19 faziletin sahibi. Bu sebeple daimi zikirdeki insan ulul elbab hikmet sahibidir. Artık bizim için 7 tane unsur vardır. 1. Kalp gözü açılmıştır dediğim gibi. 2. Kalp kulağı açılmıştır. Nefsin bütün kalbindeki afetler yok olmuştur. 3. Yerlerine ruhumuzun hasretleri, faziletler olarak gelmiştir. 4. Bu 4 asıl sonucu 3 tane sonuç şartına bizi götürüyor. Hikmet sahibi, hüküm sahibi oluruz. 1. Kur'an'ın herhangi bir ayet-i kerimesine baktığımız zaman 28 basamak İslam merdiveninin hangisine uyar, hangisini açıklıyor, anlıyoruz. İkincisi hayır sahibi oluruz. Devamlı zikrettiğimiz için. Üçüncüsü de bilmediğimiz noktaları Allah'tan sorma etkisinde olduğumuz için ehli tezekkür oluruz. Artık Allah'ın bütün emirlerine itaat ediyoruz. Yasak ettiği hiçbir fiili de işlemiyoruz. Bu durumdaki bir insan ulu elban makamındadır. Tezekkür sahibiyiz. Allah'la konuşma etkisine sahibiz. Yani o kişiyi Allah Teala vahyediyor. Allah'ın bazı konuları müzakere etmek üzere her zaman o kişi konuşabilme imkanı sahibidir. Ehli tezekkürdür. Artık ilmel yakinin ötesinde aynı yakin kademesindeyiz. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz Hadis-i Şerif'inde size ahiret ve dünya saadetini elde edecek bir şeyin başını öğreteyim mi? Ehli zikirle oturmalısınız. Yalnızsa kalsanız dilinizi Allah'ın zikrinden ayırmayınız. Evet. Demek ki size ahiret ve dünya saadetini elde edebilecek şeyin başını öğreteyim mi? Ehli zikirle oturmalısınız. Yalnız kalsanız da dilinizi Allah'ın zikrinden ayırmayınız. Öyleyse Kur'an'ın ruhundan kitabın öğretilmesini geçtiğimiz zaman Allah-u Teala'nın ifadesine bakıyoruz. Hikmetin öğretilmesi diyor. Hikmetin öğretilmesi Kur'an-ı Kerim'in dizaynı içerisinde 26-20. basamakta gerçekleşiyor. 28. basamağın da 4. mertebesine göre buna dahil edebiliriz. Hikmete dahil. 5. mertebe, 6. mertebe hikmetin ötesini ifade eder. 5. mertebe kişiyi veli mürşid kılar, 6. mertebede veli resuller, 7. mertebede de devrin imamı söz konusu. Devrin imamının 5 görevi arasında hikmetin ötesini öğretilmesi vardır. Burada hakkul yakinin sahibi olacağız. Allah'ın zatını gördüğümüz zaman. Allah'ın kuluyken Allah'ın kölesi olacağız irademizi teslim ettiğimiz zaman. Allah'ın esiri olacağız. İrademizi de Allah'a teslim ettiğimiz zaman. Öyleyse 22. basamakta ruhumuzun Allah'a teslim ettiğini, 25. basamakta fizik vücut, 27. basamakta nefsimizi Allah'a teslim ettik, 28. basamakta 5. kademesinde de irademizi de teslim etmiş oluyoruz ve böylece hakkal yakinin de sahibi oluyoruz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz
Kur'an'ın bütününü özetleyen Al-Asr suresini açıklarcasına ya alim olun, ya mutalim olun, ya dinleyen olun veya seven olun, sakın beşincisi olmayın, helak olursunuz. Kimdir beşincisi ya Resulullah? İlme ve ilim ehline buğz edenler. İşte Allah-u Teala'nın Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesinde Kur'an-ı Kerim'in 28 basamağının bütününü izah etmiş. Hepimizin bütün bu muhtevaları yaşayıp Allah'ın en sevgili kullarından olmamızı Yüce Rabbimizden Efendimiz nimetiyle dileyerek Kur'an-ı Kerim ayetleriyle Allah'ın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e verdiği görevler nelerdir konulu konferansımızın sunuş konuşmasını burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Eğer siz de sahabe gibi Kur'an'daki İslam'ı yaşamak istiyorsanız ki 28 basamak İslam merdiveni hep Resulullah'la birlikte yaşandı. Siz de kalpten Allah'a ulaşmayı dileyen Rahim esmasıyla Allah'ın üzerine tecelli ettiği birisi, ardından Resulullah'ın varisi olan devrin imamı, onun temsil eden vesile birisi, veli mürşide tabi olmak istiyorsanız, hazırsanız, o zaman söyleyeceğim kelimeleri arkamdan tekrar etmenizi istiyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın huzurunda yaptığım günahlardan tövbe ederek ve Allah'tan mağfiret dileyerek, Allah'ın emir ve yasaklarına uyacağıma yemin ederek, Allah'tan kendisine kitap, sancak, taht, nur ve kılıç verilen devrin imamına ve onun vekilinin emirlerine itaat edeceğimize yemin ederek ihsanla tabi olduk. La ilahe illallah, Muhammedin Resulullah ve Nebiyullah. Tövbeniz tamamlandı. Allah hayırlısı mübarek olsun. Konferanslarımız sizden gelen suallerle devam ediyor. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam. Bir Müslümanın Allah'a, peygambere ve Kur'an'a karşı vazifeleri, görevleri nelerdir, açıklayabilir misiniz? Allah'ın kullar üzerindeki hakkı, ona şirk koşmamaları, kalben ulaşmayı dilemeleri. Kulların Allah üzerindeki hakkı, onlara mürşid göstermesi, mürşide tabi olmaları ve daha sonra da sırasıyla ruhu, veşi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmeleri şeklinde Hanif dininin 3 esasını içeriyor. Allah razı olsun. Amasya'dan bir kardeşim muhterem hocam, Peygamber Efendimiz'in görevleri günümüzde de devam ediyor mu? Yoksa Peygamber Efendimiz'in varisleri var mı? Varsa onları görevleri devam ediyor mu? Açıklayabilir misin? Elbette. El ulema ve verasetel enbiya. Alimler peygamberlerin varisleridir. Allah Teala Kur'an ayetleriyle kıyamete kadar 7 varisin devam edeceğini buyuruyor. Kur'an'ın lafzını öğrenen öğreten Resulullah'ın varisi, Kur'an'ın ruhunu öğrenen öğreten Resulullah'ın varisi, hikmeti öğrenen öğreten Resulullah'ın varisi, maruf lahmeden münkerden hikmetin ötesini öğrenen öğreten Resulullah'ın varisi, hayır, Kur'an'ın lafzını öğrenen öğreten Resulullah'ın varisi 1, Kur'an ruhunu öğrenen öğreten Resulullah'ın varisi 2, hikmeti öğrenen öğreten Resulullah'ın varisi 3, irşad eden Resulullah'ın varisi 4, maruf lehmeden münkerden neyden Resulullah'ın varisi 5, hikmetin ötesini öğrenen öğreten Resulullah'ın varisi 6 ve veli Resuller ve devrin imamı. Bunlar hepsi Resulullah'ın varislerini oluşturuyor. Allah'a davet edenler. Konya'dan bir kardeşim muhterem hocam. Salah makamının kadimleri arasında aralığı var mıdır? Yoksa arda arda mı ceryan ediyor? Tövbe-i Nasuh'la tövbe eden kişi salaha ulaşıyor. Salahın birinci kademesi günahların örtülmesi. Salahın ikinci kademesi salah nurunun verilmesi. Salahın üçüncü kademesi günahların sevaba çevrilmesi. Salahın dördüncü kademesi İradenin Allah'a teslimi. Bunların hepsi tövbe-i nasuhla ard arda gerçekleşiyor. Arkasından Allah-u Teala o kişiye zatını gösteriyor. Ve irşat makamına tayin ediyor. İşte altıncı kademesinde de veli resuller var. Yedinci kademesinde onlar arasında seçilen devrin imamı var. İstanbul'dan kardeşimiz muhterem hocam,
Tebliğ yapılırken cehennem, şeytan, nefs gibi kelimeler cümlenin içerisine girdiğinde gençler hemen uzaklaşıyor. Gençlerle kaliteli ve doğru tebliği nasıl yapabiliriz? Aslında insanlarla arasındaki ilişkide hayırdan bahsettiğimiz zaman, mutluluktan bahsettiğimiz zaman, kolaylaştırdığımız zaman, zorlaştırmadığımız zaman, sevdirdiğimiz zaman, nefret ettirmediğimiz zaman daha üst seviyede kazancın sahibiyiz. Dolayısıyla bu açıdan ama bir hakikat var ki o da Kur'an-ı Kerim'in hakikatidir. Şeytan insanların ebedi düşmanıdır. Nefs 19 afetle mağlur, şeytana çanak tutan bir bedenimizdir. Ve Allah'a karşı vazifelerini yerine getirmemiz halinde de getirmeyenlerin gideceği yer cehennemdir. Bu hakikatler de Kur'an'ın bir gerçeği. Ama ne yapılabilir? Siz Allah'a ulaşmayı dilerseniz Allah'ın size vereceği ihsanlar bunlar. Mürşide tabi olursanız verecekleri 7 nimet, 7 kap şartı zikrinize devam ederseniz çok kısa süre içinde Allah'ın garantisine 3 tane cennet dünya saadetinin yarısından bahsedebilirsiniz. Muğla'dan bir kardeşim muhterem hocam, bazen muhterem efendimizi ve sizi çok özlüyoruz ve bu özlem sonucu istemsizce saatlerce gözlerimizden yaş akıyor. Resul'e olan özlem ve sevgi Allah'a olan sevgi ve özlemle paralel midir? Açıklar mısınız? Evet. Kim Resul'ü severse o Allah'ı da çok seven birisidir. Allah razı olsun. Azerbaycan'dan bir kardeşim muhterem hocam, Peygamber Efendimiz'in haksızlığa karşısında susan dilsiz şeytandır hadisini açıklar mısınız? Evet, Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz bir yerde bir haksızlık zulüm varsa ve karşı çıkmıyorsanız dilinize, o zaman o susan şeytandır. Elinizle evvela onu devreden çıkartın. Sonra dilinizle o olmasa imanın en zayıfı kalpten rıza göstermemektir. Bugün Allah'a ulaşmayı dilemeyenler devamlı bir hercümerç içerisinde birbiriyle kavga halinde huzursuz ve mutsuz bir hayat yaşıyorlar. Ama bunu bilen, Allah'a ulaşmayı dileyen bir kardeşimizin buna rıza göstermesi elbette doğru değil. Çünkü yaratılış gayemiz Allah için olmak, Allah için olmak, başkaları için yaşamak, onları mutlu etmek. O zaman onların kavgasına seyirci kalmak değil, tam tersi kalben taraftar olmamalıyız. Onların hidayete ulaşması istikametinde dua etmeliyiz kalpten. Onların mürşide ulaşması istikametinde bir gayretin içinde olmalıyız. Ve onların nefs eskesine ulaşması istikametinde bir gayretin içinde olmalıyız. Hadis-i şerif şöyleydi. Evvela elinizle karşı çıkın, sonra dilinizle, sonra da bu olmasa kalbinizden buğz edin. Allah razı olsun. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutluluk programının sonuna geldik. Bir her an Kur'an, her an mutluluk konferansının birisinin daha sonuna geldik. Bir başka konferansta tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Dünya mı Allah mı? İnsanlara göre Allah'a yönelmek gerekli mi? Pew Araştırma Merkezi'nin Bahar Küresel Tutum anketi sonuçlarına göre yüksek gelirli insanların yalnızca %33'ü Allah'a yönelmek, ahlaklı ve iyi bir insan olmak için gereklidir demiş. Gelir seviyesi arttıkça
Allah'a yönelme eğiliminin oranın düştüğü gözleniyor. ABD yüksek gelir seviyesi insanların oranı %46, düşük gelir seviyesi olan insanların oranı %33. İsrail yüksek gelir seviyesi %56, düşük gelir seviyesi %32. Arjantin yüksek gelir seviyesi %68, düşük gelir seviyesi %48. Bulgaristan yüksek gelir seviyesi %58, düşük gelir seviyesi %39. Rusya yüksek gelir seviyesi %43, düşük gelir seviyesi %32. İtalya yüksek gelir seviyesi %35, düşük gelir seviyesi %24. Şimdi bu araştırmaya göre yüksek gelirli insanların yalnızca %33'ü Allah'a yönelmek, ahlaklı ve iyi insan olmak için gereklidir demiş. Bizi yaratan Allah'tır. Allah bizi insanları çok seviyor. Yarattığı mahlukatın içerisinde en üst noktada yarattığı varlık insandır. İnsan meleklerden üstün, insan cinlerden üstün, insan bütün mahlukattan üstün. İnsan yarattığı mahlukatın içerisinde Allah'ın en çok sevdiği varlık. En sevdiği varlık olan insan için Allah'ın tek dileği var. İki cihan saadeti. Hem bu dünyada huzur ve mutluluk içinde bir hayat, hem ölüm sonrası hayatta da 7 cennetin sahibi olması. Bunun anahtarı ne? Ancak Allah'a yönelmek. Ahlaklı iyi bir insan olmakla mümkündür. Allah'a yönelmek bir dilektir. Hayat kitabımız olan Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Allah'a yönelmenin münib enab fiilleriyle tarif edildiğini ve 7 ayet-i kerimede Allah-u Teala bu yönelmeyi açıkladığını görüyoruz. İşte öyleyse Allah'a yönelmeyen, Allah'a ulaşmayı dilemeyen, takva sahibi olmayan, Allah'ın yoluna tabi olmayan, şeytana kul olmaktan kendisini kurtarmayan, Allah'a yönelerek Allah'a teslim olmayan ve bütün bu ayetler bizi asla mürşide ulaştıramaz. Ancak kimler mürşide ulaşabilir, kimler için mürşit var? Allah'a yönelen, Allah'a ulaşmayı dileyenler için mürşit var. Onlar mürşitlerine tabi olmaları halinde nefs tezkiyesi ve tasfiyesiyle Kur'an ahlakıyla ahlaklanırlar. Kur'an ahlakı Allah'ın ahlakıdır. Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmak iki cihan saadetinin de sahibi olmaktır. İşte 14 asır evvel birbirinin can düşmanı bedeviler kanlı bıçaklıyken, kız çocukları diri diri gömerken, alabildiğine fıçırlarla içki içerken, her türlü cahiliye hükmü aralarında yaşanırken, hidayet güneşi olan Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz'in Allah tarafından tayin edilmesiyle kendisine indirilen Kur'an-ı Kerim'deki hükümleri bir bir kanun şeklinde sahabeye öğretmesiyle çok kısa süre içerisinde hepsi asr-ı saadete ulaştılar. 7 safayı yaşayarak. Hepsi Allah'a ulaşmayı dilediler. Zümer 17. Hepsi mürşitten hasıl olan Nebile Saltı ve Peygamberimize tabi oldular. Mümtehin 12. Hepsi ruhlarını Allah'a teslim ettiler. Rahat 21. Hepsi fizik vücut teslimine ulaştılar. Alimran 20. Hepsi nefs teslimine ulaştılar. Zümer 18. Hepsi ihlasa ulaştılar. Bakara 139. Hepsi iradelerini teslim ettiler. Tövbe 100. Ve böylece insanlar içerisinde parmakla gösterilen örnek insanlar oldular. Hatta bugün onların yerini tutacak kimse bile yok. Öyleyse Allah'a yönelmek önemli, çok çok önemli. İnsan olmanın yegane şartıdır Allah'a yönelmek. Allah'a yönelmek, güzel ahlaklı insan olmak istiyorsak Kur'an'daki İslam'ı yaşamak, tasavvufu yaşamamız lazım. Kur'an'daki İslam'ı yaşamak, 7 sava 4 teslimle Allah'a teslim olmak tasavvufun bütününü oluşturuyor. Tasavvuf, Kur'an ahlakıyla ahlaklanarak teslim-i külliyle Allah'a teslim olmak, ahiret ve dünya saadetinin tamamını yaşamaktır. Allah hepinizden razı olsun. Fatiha ma salavat.

0: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz sahabenin yaşadığı İslam'la günümüzdeki İslam. Birinci sual, sahabeyi bugün insandan ayıran unsur nedir? Sevgili kardeşlerim, 14 asır evvel sahabe Kur'an'daki İslam'ı yaşayarak 7 safa ve 4 teslimi gerçekleştirmek suretiyle asr-ı saadete ulaştılar. Ama bugün sahabenin yaşadığı 7 safa Kur'an'daki İslam'ın yerinde yerler esiyor. Sahabenin hepsi Allah'a ulaşmayı dilediler Zümer 17'ye göre. Hepsi Mümtehin 12'ye göre mürşitlerin hası Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'e tabi oldular. Hepsi Resulullah'a tabi olmak suretiyle nefs eskesini gerçekleştirerek ruhlarını Allah'a teslim ettiler. Hepsi Kur'an-ı Kerim'in ruhuna girerek fizik vücut teslimi yaptılar ve hepsi de hikmeti öğrenmek suretiyle nefs teslimi ve ihlasa irşada ulaştılar. En sonunda hikmetin de ötesini öğrenmek suretiyle iradesini de teslim ederek Allah tarafından hepsi inşaada memur ve mezun kurundu. İşte bütün bunları sahabe nasıl başardı? Sahabeyi bugünkü insanlardan ayıran en önemli keyfiyet tabiyet unsurudur. Yani onlar mürşitlerin hası Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'e tabi oldular. Bu tabiyet yoksa 7 safanın 7'si de yok. Allah'a teslim olmak bütün insanlar için mutlaka önce mürşide teslim olmakla gerçekleşir. Bu olay tahakkuk etmediği süre içerisinde hiçbir kimsenin teslimi İslam'daki, Kur'an'daki İslam'ı yaşaması mümkün değil. Nitekim sahabe evvela hepsi cahiliye dönemini yaşıyorlardı. Kabile hayatını yaşayan sahabeler aralarında kan davaları vardı. Birisi çoğu kanlı katillerdi. Böyle bir dizaynda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz o mukaddes göreviyle zuhur etti. Ona tabi oldular. Tabi olduktan sonra her şeyleri değişti. Kainatın örnek insanları oldular. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz hidayet güneşi ve şöyle buyuruyor: benim sahabem gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine tabi olursanız hidayete erersiniz. Yıldızlar ışını güneşten alıyor. Gerçekten de güneşin olduğu yerde yıldızların elbette hükmü yok, ama bir sahabi, ya Resulullah, sen son nebisin, senden sonra nebi gelmeyecek, dini kimden öğreneceğiz? İşte bu hadiste açıklıyor: benim sahabem gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine tabi olursanız hidayete erersiniz. Yani hidayetin merkezinde tabiyet var. Hidayet yoksa Kur'an'daki İslam söz konusu değil. Bunlar hep Kur'an-ı Kerim'in ayetleriyle sabittir. Allah Teala Alimen 103'te siz birbirinizin can düşmanıydınız ama Allah kalplerinizi telif etti. onun nimetiyle kardeşler oldunuz. Araf 157'de de onlar ki ümmi nebi ve Resul'e tabi oldular. İşte onlar felaha erenlerdir. Ve Ahzab 21'de لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللّٰهُ يَوْمُ الْآخِرِ وَذَكَرَ اللّٰهَ كَسِيرًا Allah'a ulaşmayı dileyen, ruhunu Allah'a ulaştıran ve Allah'ı çok zikredenler için Resulullah en güzel örnektir. Allah'a ulaşmayı dileyen ve ruhunu Allah'a ulaşanlar için Allah'ı çok zikredenler için Allah Resulü en güzel örnektir. On ayet-i kerimede mürşidi olmayan delalettedir buyuruyor Allah-u Teala. Öyleyse delaletten kurtulmak mutlak surette mürşidin tebliğiyle gerçekleşiyor. İkinci sual, İslam'ın 5 şartını yerine getiren kişi sahabenin yaşadığı İslam'ı yaşayamış olur mu? Hayır. İslam'ın 5 şartı vasıta emirlerden ibarettir. Hedef emirlerin hiçbirisi yok. Ama vasıta emirlerden de hayati önem ve haiz olan Allah'a ulaşmayı dilemek ve zikir yok. Yüzlerce yanlışın arasında en büyüğü İslam'ın 5 şartını bir kurtarıcı olarak kabul etmektir. İblis Kur'an-ı Kerim'in 7 safhasını ve 4 teslimini insanlardan saklamayı başarmıştır. 14 asırda sahabe gibi olmaktan çıkılmış, İslam yaşanmaz olmuştur. 14 asır ve başta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz olmak üzere bütün sahabenin Kur'an'daki İslam'ı yaşamış olduğunu görüyoruz. 7 safhanın 7'sini de yaşamışlar. Bu 7 safha ve 4 teslimden oluşan 28 basamaklı sürecin her safhası Kur'an-ı Kerim'de ayrı bir ayetle ifade edilmiştir. Bir kere daha 7 safha ve 4 teslime bakalım ve sahabenin Kur'an'daki İslam'ı nasıl yaşadığını görelim. Sahabe Zümer 17'ye göre Allah'a ulaşmayı dilemişler. Zümer 17, Enfal 29. Hepsi Mürşitlerin Hasan Evliya Sultanı Peygamber Efendimiz'e tabi olmuşlar. Hepsi ruhlarını nefs eskesiyle teslim etmiş. Fizik vücut teslimiyle kitabı öğrenmişler. Nefsin daimi zikre ulaşmaklar, nefs teslimini yaparak ihlasa ulaşmakla da hikmeti öğrenmişler. Ve irade teslimiyle bütün bu muhtevanın sahibi olmuşlar. Zaten Resulullah'ın sahabeye karşı 5 görevi var. Ayetlerin tilaveti ilk 2 basamağı ifade ediyor. 1. safha ile 2. safha. Nefs eskesi 3. safhayı. Kitabın öğretilmesi 4. safha. Hikmetin öğretilmesi 5 ve 6. safhayı. Ve hikmetin ötesini öğretilmesi ise 7. safhayı oluşturuyor. 3. sual, sahabenin yaşadığı Kur'an'daki İslam'ın günümüzde yeniden ihya edilmesi mümkün müdür? Elbette. Nitekim 14 asır evvel Resulullah'ın geleceğini bize müjdelediği ümmetimin nailisi diye buyurdu Mehdi Aleyhisselam. Allah'ın bir veli Resulü. Allah-u Teala hayrikum men teallemel Kur'an ve allemehu. En hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen öğretendir. Mehdi Aleyhisselam Kur'an-ı Kerim'i Allah'tan öğrenen ve Allah'ın emriyle öğretendir. Ve baktığımız zaman Furkan 30'da ve kâle Resulü ya Rabbi enni kavmi tehazel Kur'an mahşura. Benim kavmim bu Kur'an'dan ayrıldı, Kur'an'ı terk etti. İşte iblisin tesiriyle Kur'an'ın, insanların Kur'an'dan ayrıldığı bir dönemde Allah Teala Resulünü hidayetle vazifeli kılıyor. Ve Mehdi Aleyhisselam'ın Allah katındaki yeri çok önemli. Ali İmran suresinin 81. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki وَاِذَا خَذَ اللّٰهُ مِسَاقَ النَّب۪ينَ لَمَا اَتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابِ الْحِكْمَةٍ Mehdi Aleyhisselam'ın görevinin kainatta tek bir dinin varlığını ispat etmek, öğretmek, yaşatmak ve öğretmektir. Size ey ulu azim mebileri kitap ve hikmet verdik. Bu ulu azim mebilerin başında Hazreti Nuh, Hazreti İbrahim, Hazreti Musa, Hazreti İsa ve Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz geliyor ve bu dinin şeriatı tek, Hazreti Nuh'un şeriatı, Hazreti İbrahim'in şeriatı, Hazreti Nuh'un şeriatı, Hazreti Musa'nın şeriatı, Hazreti Nuh'un şeriatı, Hazreti İsa'nın şeriatıdır. Hazreti Nuh'un şeriatı Peygamber Efendimiz'in şeriatıdır. Şeriat tek. Din de tek. Ve ona yardım edeceksiniz diyor. Ulul azm mevlilerin hepsi neyle yardım ediyorlar? Mehdi Aleyhisselam'a. Mehdi Aleyhisselam ne yapıyor? Kur'an-ı Kerim'i Allah kendisine öğretiyor. Mehdi Aleyhisselam öğretiyor. Mehdi Aleyhisselam Kur'an-ı Kerim Allah'tan öğrendiği zaman Kur'an-ı Kerim'in 7 sabah 4 teslimi oluştuğunu ama aynı 7 sabah 4 teslimin Hazreti İsa Aleyhisselam'ın şeriatında İncil'de olduğunu ama aynı öğretinin Hazreti Musa Aleyhisselam'ın Tevrat'ın şeriatında olduğu, Hazreti İbrahim'in de şeriatında olduğu, Hazreti Nuh'un şeriatında olduğunu ve dinlerin olmadığı tek bir din olduğunu buyuruyor. İşte bu tek dinle tamam tekrar kainat İslam'la müşerref olacaktır. O zaman İslam bütün dünyanın dini olacaktır. İslam garip başladı, garip oldu, başladı yer dönecektir o gariplere. O gün İslam'ı yaşayan gariplerin müjdeleri olsun. O garipler kimlerdi ya Resulallah? İnsanların ifsad ettiği sünnetimi ıslah ederler. Ortadan kaldırılan sünnetimi ihya ederler. Mehdi Aleyhisselam benim soyumdandır diyor Peygamber Efendimiz. Benimle insanlar nasıl şirkten ben nasıl vahiy üzere mücadele veriyorsam o da benim sünnetim üzere mücadele verecek. Benimle insanlar nasıl şirkten kurtulmuşlarsa onları da fitneden kurtulacaklardır. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yönelik bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Sizce sahabenin yaşadığı İslam ile günümüzde yaşanan İslam arasında fark var mıdır? Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda sahabenin Allah'a dost olmasının temelinde kalpten Allah'a ulaşmanın dilemeleri yatıyor. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Her şeyi Allah'tan istemek bir. İkincisi sabretmek. Bir de kalpten istemek. Bütün kalbinle istemek. Rabbına kavuşmak için.
3: Allah'ı anmak, onun için namazlar kılmak, dualar etmek.
4: Huzur, yakınlık, rahatlamak.
5: Allah'a ulaşmak zaten bizim her şeyimiz Allah'a ulaşıyor. Allah zaten her türlü her şeyimizi görüyor.
1: Nasıl Allah'a ulaşabiliriz peki?
4: Abdest aldığın zaman, namazın, seccadeni serdiğin zaman Allah'a ulaşmak, Allah'la konuşmak, secdede yani kapanmak.
2: Rabbimiz diyor ki bana borç ver. Biz borç verebilir miyiz Rabbime? Ne diyor? Kuluna yardım et. İyilik yap. Ben de Allah'a o şekilde ulaşmak istiyorum. Gece gündüz öyle diyorum. Allah'ım bana ver, ben de herkese vereyim.
1: Allah-u Teala bize emanet olarak bir ruh vermiş. Ey Yüce Allah'ım, Ben de senin bana emanet olarak verdiğin ruhumu ulaştırmak istiyorum. İşte bu duayı şu an duydunuz. Bu duayı kalpten yapmak ister misin?
5: Ya ben de ilk defa duyuyorum evet ama genişletmek isterim.
2: Ey yüce Allah'ım, ben de bu dünyada yaşarken sana ulaşmak istiyorum.
5: Ey yüce Allah'ım, ben de bu
3: dünya hayatımı yaşarken sana ulaşmak istiyorum.

0: Allah ilahi kanun gereği kişinin rızkını daraltır ve genişletir. Evet. Yani rızkı daraltır ve genişleten odur. İnsanın yaratılışına baktığımız zaman üç vücut ve serbest iradenin sahibidir. Ve bu üç vücut ve serbest irade sahibi insanın Allah'ın kendisine farz kıldığı yedi safa dört teslimi gerçekleştirmek suretiyle teslimi külliyle Allah'a teslim olmasını istiyor. Her şey tesbih ediyor. Serbest irade sahibi iki varlık var. Cinler ve insanlar. Ve Allah Teala onlar için de وَمَا خَلَقْتَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ İnsanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize abdolsun diye yarattık. Başlangıç noktasında İnsanlar şeytanın kulu, şeytanın dostudurlar. İşte bu şeytanın kulu, şeytanın dostluğundan kurtulmak bir dilektir. Allah'ın Resulleriyle insanlar Allah'a davet olunur. Daveti kabul edenler şeytana kul olmaktan, şeytana dost olmaktan kurtulurlar. Allah-u Teala başkalarına yaptığımız her güzel davranışı kendisine yapılmış sayar. Onlara verdiğiniz her mutluluğun karşılığını mutlaka size de yaşatır. O insan ilişkilerinde mutluluk da gene Allah'a ulaşmayı dilemekten geçer. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe başkalarını mutlu eden bir dizayna kolay kolay ulaşamayız. Evvel ilk adımı atmak mecburiyetindeyiz. Ruhumuz 19 tane hasreti, nefsimiz de 19 afeti muhtevasında barındırıyor. Denge içerisinde hayata başlıyoruz. Ama hiçbir şey bilmiyor halde hayata başlıyoruz. Ve bu hiçbir şey bilmiyor halde hayata başlayan kişi, iblis, sırat-ı müstakime Allah'a ulaşan yola oturmak suretiyle insanların Allah'a kul olmasını, Allah'a dost olmasını engelliyor. Şeytanın kulu, şeytanın dostu olmasının devamını istiyor. Bunu nasıl yapıyor? Onların nefsini afetlerine tesir ederek. Konumuzla ilgili bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Tüm sahabe, kainatın en büyük mürşidi olan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olarak dinini yaşamıştır. Allah-u Teala mürşide tabiyeti de bize farz kılmıştır. Mürşid sizin için ne ifade ediyor? Mürşid kimdir?
2: Kalbi temiz, gerçekten Allah'a inanan bir insansa, kalbi temizse, insanlara faydası varsa onu mürşid olarak kabul ediyor.
3: Yunus Emre gibi hani dini öğreten insanlar bizim hayatımız için gerekli insanlardır.
1: Sizin bir mürşidiniz olsunuz ister miydiniz? Size böyle
4: yok, ben kendim Kur'an okuyorum zaten.
2: Elbette isterdim. Bana her yönden yardımcı olup da yol gösterene niye istemeyim ki?
1: O zaman ben size
2: Allah'a varışı kim istemez ki?
5: Bilmeyen insanlar için bence gerekli olduğunu düşünüyorum. Çünkü herkes kendi iradesiyle sonuna kadar ulaşamayabilir bu bilgilere. Bu.
4: Bağlı insanlara saygı duyuyorum canım.
1: Ama siz bir mürşidiniz olsunuz istemiyorsunuz.
4: Yok. Ben babamdan, amcamdan, ben evde Kur'an'ımı okuyorum.
1: Peki size...
4: Çekiyorum, tesbihimi çekiyorum.
1: Yani şöyle, Allah'tan sorarak, birinin söylemesiyle değil Allah'ım.
4: Ama kitap var, şey var, onu açıp okuyorum. Öğrenmek istediğim şeyi Diyanet sayfasına takip ediyorum.
1: Şu an kıyamete kadar mürşitler var mı? Yoksa çok eskiden mi kaldı?
2: Vallahi şimdi yavrum, ben insanları tanıyamıyorum şimdi. O kadar kötülük var ki ben anlayamadım insanları. Ama belki de dünyanın en iyi, en... temiz kalpli, en iyi şeyli, vicdanlı insanlar vardır.
0: Sahabenimiz mürşit konusunda ben babamdan, amcamdan öğrendim. Evde Kur'an-ı Kerim'i okuyorum, öğrenmek istediğimi öğreniyorum dedi. Kur'an'ın öğrenilmesi ve öğretilmesi konusunda mürşitlerin rolü nedir? Şimdi kardeşimiz Kur'an'ı okuyor. Ben Kur'an-ı Kerim'i okuyorum diyor. Kur'an-ı Kerim'i okuyabilir mi? Okuyabilir. Ama bu Kur'an-ı Kerim'i kendi kendine okuyarak onu Kur'an öğretimine götürür mü? Hayır. İşte sahabenin ana lisanı Arapçaydı. Ve Allah Teala emrediyor. Diyor ki benim size tayin ettiğim mürşit size ayetleri tilavet ediyor bir. Benim size tayin ettiğim mürşit sizin nefsinizi tezki ediyor iki.

0: Benim size tayin ettiğim mürşid, size kitabı öğretiyor. 3. Benim size tayin ettiğim mürşid, size hikmeti öğretiyor. 4. Benim size tayin ettiğim mürşid, size hikmetin ötesini öğretiyor. 5. Öyleyse burada 5 görevin 5'i de mürşidle gerçekleşiyor. Sen kendini kendine Kur'an-ı Kerim'i okuyarak ayetleri tilavet edersin diye bir ayet yok. Kendi kendine Kur'an-ı Kerim'i okuyarak nefsini tezkiye edersin yok. Kendi kendine Kur'an-ı Kerim'i okuyarak ruhunu teslim edersin yok. Kendi kendine Kur'an-ı Kerim'i okuyarak fizik vücut teslimi yaparsın yok. Nefs teslimi yapmak yok. İrade teslimi yapmak hiçbirisi yok. Kendi kendine bu iş olmaz. O halde hepsi mürşitle gerçekleşir. Nitekim Allah-u Teala Ali İmran 104'te وَلْتَكُمْ مُنْكُمْ اُمَّتِمْ يَدْعُونَ لَيْلَ الْخَيْرِ يَعْمُرُونَ اَبْلُ مَعْرِفُ يَنْ هَمْرَ الْمُكَرْ اُلَٰيكَ مُفْلُحُونَ Sizin içinizden bir ümmet olsun, hayra davet etsin, mağrif vermesin ve mükerden ne yesin. İşte onlar felaha erenlerdir. Ve bu hayra ulaşanlar, daimi zikrin sahipleri, Fusilet 33'te ben Allah'a davet eden, nefs tasfiyesi yapan, ben teslim olanından diyenden daha güzel sözü kim vardır? İşte her devirde öğrenim ve öğretenler var. İnsanlar mürşit olmadan öğretici kademesine, öğretenler kademesinde bulunabilirler tabii. Ama öğrenimle irşadı birbirine karıştırmayalım. Öğretme tabiri irşadı da içine alıyor. Ama irşad öğretinin ötesindedir. Öğretmen sadece öğretendir. Ama mürşit öğreten ve yaşatandır. Mürşit iradesini de Allah'a teslim etmiş olan ve insanları hidayete erdirmeye vesile olan kişidir. Nitekim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem aranızda en hayrınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen öğretendir. Ve en hayrınız Kur'an-ı Kerim'i okunmasının tilavetini Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğretendir demiyor. En hayrınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen öğretendir. Ümmetimin annesi Mehdi Aleyhisselam'dır. Mehdi Aleyhisselam kimden Kur'an'ı öğrenmiştir? Allah-u Teala'dan ve Allah-u Teala'dan öğrendiği Kur'an-ı Kerim'i yaşatıyor, öğretiyor, öğreniyor Allah'tan, yaşatıyor ve öğretiyor Allah'ın emriyle. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
1: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü. Muhterem Hocam, hürmetle vasıtlı ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum. Muhterem Hocam, benim size nacizane sorum. Sahabenin hayatları boyunca Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine hep riayet ettikleri ifade edilir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetleri deyince ne anlamalıyız? Esselamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü.
0: Aleykümselam ve Rahmetullah ve Berekatü. Sevgili kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz 7 safa ve 4 teslimi yaşamış. Bu 7 safa 4 teslimle A'dan Z'ye kadar hepsini sahabeye aktarmış. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. Mehdi benim soyumdandır. Ben nasıl vahiy üzere mücadele veriyorsam o da benim sünnetim üzere mücadele verecek. Yani Kur'an'la gerçekleştirecek. Benimle insanlar Allah-u Teala bu dini bizimle başlattıysa Mehdi Aleyhisselam'a sonra diyor. İnsanlar nasıl bizimle şirkten kurtulmuşlarsa onlar fitneden kurtulacaklardır. Sünnet-i Seniyye yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sünneti o ve sahabesinin hayata geçirdiği İslam tatbikatidir. Kur'an'da Allah'ın farz kılmadığı ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından usul haline getirmiş olan ve Allah'ın ona emir vererek bu nevi farzı kıldığı husus. tutarı bizlerin de yerine getirmesi uygun olan davranış biçimidir. Ama onların hayatı önem taşıyan zaman içerisinde yok olmuştu. İnsanların kurtuluşa ulaşılması mümkün olmayan sünnetleri yapan herkes sünnete tabi olduklarını söylüyorlar. Size iki emanet bırakıyorum. Onlara sarılıp uydukça yolunuzu hiçbir zaman şaşırmazsınız. O emanetler Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim ve benim peygamberimin sünneti. Allah'ın kitabı ve ehli beytim. Allah'ın kitabı dinin teorisini ifade ediyor. Resulullah'ın sünneti ve ehli beyt de bu işin tatbikatıdır. Sünnet, Kur'an-ı Kerim'in yaşanması, hayata geçirilmesidir. Ehl-i Beyt de her devirde Kur'an'ın bütününü öğreten en üst seviyede Allah-u Teala'nın vazifeli kıldığı Allah'ın mürşididir. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
2: 14 asır evvel tüm sahabe dünya ve ahiret saadetine ulaştıran en önemli vasıta emirin zikir olduğunu göstermiş. Sizce günümüz İslam alemi Allah'ı yeterince zikrediyor mu? Yani zikri diğer ibadetlerden farklı kılan şey nedir?
3: Zikretmek güzel bir şey. Şimdi bazı insanlar o kadar böyle kendinden geçiyor ki, o kadar geçiyor ki onlara inanıyorum ben. Aşka geliyor. Onlara inanıyorum ben. Yoksa böyle göstermelik kesinlikle kabul etmiyorum.
4: Etmiyor kızım. Allah'a yeterince zikir etme değil, Allah'a inanmıyorlar. Zikirle Allah'a açılmaz kapıları açılıyor yani zikirle.
5: İçimizden hep bence bir gelmeli böyle zikir etmek. Ya bir süresi yok benim için. Bir zaman kavramı yoktur yani bence. İstediğimiz zaman, ne zaman istersek zikir edebiliriz.
6: Şükretmek gibi olmalı bence çünkü. Aynen. Şükretmek de mesela her zaman Allah'a şükürler olsun diyebilirsin. Bir şey olur Allah'a şükürler olsun. Zikretmek de bunun gibi olmalı bence. Mesela beş vakit namaz gibi özel olarak beş vakit zikretmeyiz mesela.
4: Zikretmek, Allah'ı sevmek, Allah'a bağlı olmak tabii kızım. Ne güzel. Allah dediğin zaman bile insanın kalbi uyanmasa yazık o kalbe.
3: Birini gördüm. Allah affetsin. Onun yaptığı böyle zıplayıp şey yaptığına önce güldüm. Evet. Ama o şeye kimse erişemez. Cezme mi oluyor işte artık neyse. Titredi, heyecanlandı, zıpladı. Ona inandım. Önce güldüm, sonra inandım.
2: Siz de gün içerisinde Allah'a ne kadar zikrediyorsunuz?
4: Çok, çok seviyorum Allah'ı. Çok yani tarif bile edemem yani.
0: Bir müslüman her zaman Allah'a şükrediyoruz. Zikretmek de bunun gibi olmalı. Namaz beş vakit özel olarak zikretmek olmamalı. Zikrin devamlı olmasının önemi nedir? Allah-u Teala bütün insanların mutlu olmasını, daimi mutlu olmasını istiyor. Daimi mutluluk, daimi zikirle gerçekleşir. Üç çeşit zikirden bahsedebiliriz. Cehri zikir, hafi zikir ve kalp zikri. Ve kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Allah'ın yolunda insanlar için Allah'a değer vermenin en sağlam ölçüsü zikirdir. Zikre ne kadar değer veriyorsak Allah'a verdiğimiz önem o kadardır. Allah'ın farzı sadece ara sıra zikretmek yapmak değildir. Allah-u Teala hem zikri hem de daimi zikri hem de çok zikri, daimi zikri farz kılmıştır. İşte Müzzemmil 8, Rabbin ismini zikret, bu ara sıra zikirdir. Asaf 41, Rabbin ismini çok zikret, bu en az 13 saat zikirdir. Nisa 103, ayaktayken, otururken, yan üstü yatarken daimi Allah'ı zikret, bu da daimi zikirdir. Zikir, nefsimizin kalbine Allah'tan gelen nurların gelip yerleşmesini sağlayan yani vasıta. Zikir yaptıkça nefsin kalbindeki afetler azalır. Mutluluğumuz ona paralel olarak artar. Daimi zikrin sahibi olduktan sonra nefsimizdeki bütün afetler tamamen yok olur. Yerine 19 fazilet gelip yerleşir. Faziletli, erdemli bir insan oluruz. Sonsuz mutluları yaşamaya başlarız. Hadis-i şerifte size amellerinizin en iyisini, Rabbinizin huzurunda en temizini, derecelerinizi en çok fazla yükselten, altın ve gümüş infak etmekten daha hayırlısını, düşmanla karşı karşıya gelip siz onların, onlar sizin boyunlarınızı vurmaktan daha iyisini söyleyeyim mi? Buyuruyor ya Resulallah, o Allah'ı zikretmektir. Görüntülü bir sualimiz daha var inşallah. Birlikte dinliyoruz inşallah.
7: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Hocam sizi çok ama çok kalbimden seviyorum inşallah. Ben İstanbul'dan Levent Bozkurt. Müsaadenizle bir sualim vardı inşallah. Allah razı olsun. Mehdi Aleyhisselam'ın talebelerinin de sahabeyle aynı vasıflarda olacağı doğru mudur inşallah? Allah razı olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Mehdi Aleyhisselam'ın talebelerinin de sahabeyle aynı vasıflara sahip olacağı doğru mudur? Evet. Kur'an-ı Kerim'de Vakıa Suresi'nin 13. ayet-i kerimesinde Sabikun'un el-evvelinden bahsediyor. Sabikun'un el-evveli Resulullah'ın sahabeleri muhacir ve ensardan oluşuyor. Ama 14. ayet-i kerimesinde Sabikun'un el-ahirinden bahsediyor. Sabikun'un el-evvelin daha çok ama Sabikun'un el-evvelin daha az ve onlar da Mehdi Aleyhisselam'ın Sabikun'un el-ahirin öğrencilerinin de 7-4 teslimi yaşayarak bir asr-ı saadet daha gerçekleşeceğini ifade ediyor Allah-u Teala. Dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin kardeşlerimi özledim deyince sahabeden bir tanesi bir senin kardeşleriniz değil mi? Ya Resulullah hayır diyor, siz benim dava arkadaşlarımsınız. Henüz onlar gelmedi. İşte kardeşlerim diye bahsetti. Mehdi Aleyhisselam döneminde 7-4 teslimi yaşayanlar olacak. Vakıa suresinde hem Sabikun el-Ahirinden hem de Sabikun el-Evvelinden bahsediyor. Ve Vakıa 13 Sabikun el-Evvelin, Vakıa 14 Sabikun el-Ahirin ifade ediyor. Allah-u Teala'nın Kur'an'da bunu söylemesi mutlak surette Mehdi Aleyhisselam döneminde de bir ikinci asr-ı saadetin kesin yaşayacağını Allah-u Teala bize ispat etmiş oluyor. Hepimizin hedefi Allah'ın güzellerini yaşamak olmalı. Ama bu güzelliklere ulaşabilmek mutlaka 7-4 teslimle mümkündür. Herkes ulaşamadığı hedefin kendi davranış biçimine ilişkili olduğunu unutmasın. Allah-u Teala'dan yardım isteyeceksiniz. Biz de ve sizler muhterem Efendimiz de buyuruyor ki biz mutlaka dua edeceğiz sizlere ve onlara benzer toplum oluşturmak için bütün gayretimizi çalışacağız. Benim sünnetim ünlerimin kaybolmayı yüz tuttuğu bir devirde Allah-u Teala'nın bir dostu gelecek, benim sünnetlerimi ihya edecek. Onlar çok kalabalık olmayacaklar. Onları sevmeyenler sevenlerden çok olacak. Yani benim sünnetlerimin kaybolduğu yüz tuttuğu, yani Kur'an-ı Kerim'in yaşantısı ve Kur'an-ı Kerim'in öğretilmesinin kaybolduğu yüz tuttuğu bir devirde Allah'ın bir dostu gelecek Mehdi Aleyhisselam, benim sünnetlerimi ihya edecek. Onlar çok kalabalık olmayacaklar. Onları sevmeyenler sevenlerinden çoktur. Evet, gerçekten de öyle. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutlu programın sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. الفاتحة مع الصلوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde bizleri bir araya getirdi. Birinci sual Yozgat'tan bir kardeşim, muhterem hocam. Efendimiz bir kardeşimizin sosyal hayattan uzaklaştım, dünyadan zevk alamıyorum, nasıl kurtulabilirim sualine, kurtulmana gerek yok, olmanız gereken nokta bu buyurmuşlardı. Depresyon kaynaklı hiçbir şeyden mutlu olamama ile Allah'ın dizaynı olarak dünyadan zevk almamanın ayrımını nasıl yapabiliriz? Sevgili kardeşlerim, Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, dünyevi zevkleri silip süpüren ölümü çok hatırlayın. Nefsin bütün taleplerinin arkasında geçici bir zevk yaşanıyor ama bitiminden sonra nefsin talepleri Allah'ın yasak ettiği fiilleri işliyor, muhtevasını alıyor ve emirlerini de inkar ettiriyor. Nefsin bütün talepleri, nefs, Allah'ın bütün emirlerini isyan eden, yasakları işleyen bir yapıda. Orada öyle olmasına rağmen geçici bir takım zevkleri ihtiva ediyor. Mesela içki içen bir adam, gel kafayı çekelim. Tamam, usulü içerisinde kafayı çekiyor, geçici bir sarhoşluk haliyle belki problemlerden uzaklaşıyor ama bir, o süre içerisinde Allah'ın farz emri, namazı yerine getirmiyor. İki, Allah'ın yasak ettiği bir fiili işliyor. Maide suresinin 90. ayet-i kerimesinde Ya eyyühellezine amenu ennemel hamru vel meysiru vel ensabu vel ezzamu rijsun amelü şeytan. Ey iman edenler, içki, kumar, fal okları, puta tapmak size yasaklandı. Feştenibu lehu leallekum tiflihun. Ondan kaçının. Böylece felaha erersiniz. Demek ki Allah-u Teala'nın bize bahşettiği hayat, şeytandan kaçmak, Allah'a sığınmak. Şu anda kardeşlerimizin hepsi böyle bir hayatı yaşıyor. Şeytandan kaçan, Allah'a sığınan, Allah'a giden yolcu olarak huzur ve mutluluğu yaşıyorlar. Dolayısıyla şeytanla birlikte yaşanan o geçici zevkler hem ahiretimiz için zararlı hem dünyamız için. Diyoruz ya, niyeti dünya olana, ki bu dünyada yaşanıyor, Allah ikisini birden o kişi kaybediyor. Hem dünyayı kaybediyor hem ahireti kaybediyor. İşte o içki sırasında sarhoşluk anını yaşıyor. Yani bir nevi bir hayvan konumunda oluyor. Etrafa zarar da verebilir. Yetmez. Allah'ın farz emrini yerine getiriyor. Derecat kaybediyor. Kıyamet günü kaybettikleri kazançlarından fazla ise sonsuz bir hayatı cehennemine geçiriyor. Öyleyse o bir anlık zevkleri mi yaşamak, yoksa sonsuz ahiret hayatında cenneti mi yaşamak? Akıl sahibi bir insan, terazinin bir kefesinde bir anlık zevk var, terazinin diğer kefesinde sonsuz bir ahiret saadeti var. Hangisini tercih etmemiz lazım akıl sahibi insanın? Sonsuz ahiret saadetini diğerine tercih etmesi lazım. Onun için Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz, ateşe dayanabildiğiniz kadar günah işleyin. O zaman bu zevk sahibi kardeşlerimize diyoruz ki, eğer dünyada yaşamak istiyorsanız, yani zevkleri yaşamak istiyorsanız, parmağın ucuyla bir ateşe sokun bakalım, ne kadar dayanabilirsiniz. Öyleyse nasıl ondan kaçıyorsanız, dayanamıyorsanız, sizin de o şekilde bu geçici zevklerden uzaklaşmanız lazım. Zevkleri bıçak gibi kesen ölümü çok hatırlayın. Dünyevi zevkler. Yetmez. Az evvel de ifade ettim. Yani bu dünya ve dünyanın zevkleri ahireti bize unutturuyor ve dünyada da bizi şeytanın pençeresinde tutarak huzursuz ve mutsuz bir hayatı içerisinde sebep oluyor. Halbuki eğer işte Muhterem Efendimizin de buyurduğu gibi burada olmanız lazım. Allah'a ulaşmayı kalben dileyip tabiyetinizi gerçekleştiren insan zikrinizin artışına paralel her gün biraz daha hem ahiret hayatında cennetteki yeriniz yükselir hem de dünya hayatında mutluluğunuz artar. O sebeple Muhterem Efendimiz ne buyuruyor? Olmanız gereken nokta burası diyor. Kurtulmana gerek yok. Sen Allah'a ulaşmayı dilemişsin, mürşidine tabisin. Yapman gereken kesinlikle zikretmek, zikretmek, zikretmek. Kaldı ki belki böyle bir hastalık Allah-u Teala bir imtihan nevinden vermiştir. Ona derecat kazandırmak istiyor. İmtihanlar, hastalıklar kaderdir. Kader sebebiyle kimse derecat kaybetmez, derecat kazanır. Derecat kazanmak tıpkı namaz gibi, oruç gibi, zikir gibi. Böyle bir olaysa o kişi de bunu bilmiyorsa, idrak etmiyorsa o zaman daha da kötü. O sebeple Muhterem Efendimiz böyle buyurmuştu inşallah. Allah razı olsun. Tekirdağ'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, fizik vücut teslimi için zikrimizi nasıl arttırabiliriz? Sevgili kardeşlerim, Efendimizin sohbetlerini çok dinleyin kardeşlerimize hep söylüyorum. Ve de hizmetlere, buradan alacağınız ilimle insanların mutluluğuna vesile olun. Hizmetlere çok katılın ve zikrinizi yapın, etraftaki insanları sevin. Hayatı bu şekilde yaşayabilirsiniz. Yani şu mantıkla ben doğru bulmuyorum. Öğrenciler sınıfta biz de o evreleri geçirdik. Ders çalışıp çalışıp çalışıp ondan sonra sınıf geçtikten sonra boşlamak. Hayır, öyle bir mantık yok sevgili kardeşlerim. Bu Allah-u Teala'nın bu dünya hayatında bizim için seçtiği ve alternatifi olmayan bir hayat. Yani şu anda fizik vücut teslimini yaptın. Öyle kabul edelim. Tatile mi çıkacaksın? Öyleyse üç şeyi aklınızdan çıkartmayın. Bu yol üzerinde kervan yolda düzülür. Muhterem Peygamber Efendimiz'in sözü. Ruh teslimini Allah-u Teala bize nasip kılıyor sırat-ı müstakim üzerinden. Ondan sonra hedefin tek var. Evvela Allah'ın zatına ulaşmak ruhun teslimiyle. Sonra Allah'ın zatını görmek. Allah'ın zatını görmeye odaklanacaksınız. Allah'ın zatını görmeye odaklandığınız an bu yol üzerinden bir gün aksesuar olarak Allah-u Teala fizik vücut teslimini sana nasip edecek. Allah'ın zatını görmek hedefinse nefsin teslimini daimi zikri sana nasip eder ve daha ötede. Yani bu hayatın, bu yolun ikinci bir alternatifi yok. Öyleyse yapmanız gereken şey zikrinizi artırmak inşallah. Allah razı olsun. Muğla'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, Araf 157 ayet-i kerimde onlar ki yanlarındaki Tevrat'ta ve İncil'de yazılı buldukları ümmin nebi Resul'e tabi olurlar. Bu ayette göre İncil'de ve Tevrat'ta Peygamber Efendimiz'in müjdelendiği doğru mudur? Açıklar mısınız? Evet. Doğrudur. Hatta Bakara suresinin bir ayetinde eğer kardeşimiz bulabilirse şöyle: onlar oğullarını tanıdıkları gibi Peygamber Efendimiz'i tanırlar diyor. Öyle bir ayet-i kerime var. Dolayısıyla evet, İncil'de de geleceği müjdelenmiş. Kur'an-ı Kerim'de de, pardon, Tevrat'ta da geleceği müjdelenmiş. Ama şimdi aklımda Mümin suresinin 32, 33, 34. ayetlere baktığımız zaman ne göre orada bir, evet, şu anda Bakara 146 buldu kardeşimiz. اَلَّذ۪ينَ اَعْتَيْنَامُ الْكِتَابَ يَعْرَفُونَهُ كَمَا يَعْرَفُونَ اَبْنَاهُمْ. Kendilerine kitap verdiklerimiz ona, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e, kendi oğullarına arif oldukları, tanıdıkları gibi ariftirler. Tanıyabilirler. Muhakkak ki onlardan bir fırka hakkı gerçekten bile bile gizliyor. Öyleyse biliyorlar. Kitabı bilenler biliyor. Bakara 146. Şimdi Mümin suresinin o ayetlere bakalım. Ya kavmi İnni ahafu aleyküm yevmü tenadi 33 34 bakalım. Mümin Suresi 34. ayet-i kerime. Evet, bir dakika, burası. Bakın Yusuf 34'te andolsun ki daha önce Yusuf Aleyhisselam'a size beynelerle, delillerle geldi. Demek ki Yusuf Aleyhisselam beynelerle, delillerle geldi. Fakat size getirdiği şeyden şüphe içinde olmanız zahil olmadı. Hatta o helak olduğu zaman. Yani bakın, dikkat edin, çok önemli bir ayet. Mümin 34. Andolsun ki daha önce Yusuf Aleyhisselam'ın, yani ezeli ve ebedi tek bir din var. Bu din babamız İbrahim'in Hanif dini. Arapça adıyla İslam, 7 sabah 4 teslimden oluşuyor. Ve Yusuf Aleyhisselam'ın döneminde devrin imamı Yusuf Aleyhisselam'dı. O da kendi kavmine ve bütün dünyaya nebi olması hasebiyle 7 sabah 4 teslimi anlattı. Size beynelerle, delillerle geldi. Size getirdiği şeyden, yani 7 sabah 4 teslimden şüphe içinde olmanız zahir olmadı, bitmedi. Hatta o helak olduğu zaman, o öldüğü zaman, ondan sonra Allah asla başka Resul bahsetmez, göndermez dediniz. Aynen hastalık bugün. Sevgili kardeşlerim, aynı hastalık bugün de var. Ve bugün bu hastalık sebebiyle insanlar ne yazık ki yaşaması gereken on sonsuz ahiret ve dünya saadetten çok uzaktalar. Şimdi tekrar bu ayet-i kerime kalsın ve 19 tane bidatla bunun Kur'an karşılıklarına beraber bakalım. Bu ayet-i kerimede onu gösterelim. Ne diyor bugün insanlar? Bu 34 ve 19 tane bidat karşılığı doğru, Kur'an-ı Kerim'de 19 tane hakikat. Evet, şimdi bakalım beraberce ne diyor bugünkü şey? Nebi olmadan Resul olmaz. Allah peygamberinden başkasına ayet indirmez. Bu vahiy peygamber Efendimiz'i sona etmiştir. Allah bir daha Resul göndermez. Yani bugünkü bidatlerden bir tanesi, bir daha artık Resul göndermez. Öyle demiyorlar mı? Evet. Risalet peygamber Efendimiz'e sona ermiştir. Belki onu bulamadım. Yani ne diyorlar? Dedikleri şu: Risalet peygamber Efendimiz'e sona ermiştir. Artık Allah bir daha veli Resul göndermez. Aynı hakikat burada da ifade edilmiş. Hatta o helak olduğu zaman, yani vefat ettiği zaman, ondan sonra Allah asla başka Resul bahsetmez. Bugün bütün İslam alemi neye inanıyor? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in son nebi, son Resul olduğuna inanıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Ahzab 40'a göre son nebidir, tamam. Ama son Resul değildir. Risalet kıyamete kadar devam ediyor. İşte bununla ilgili bir kitap da yazdık. Nedir o? Ahzab 40. Özellikle insanların unuttuğu bu hakikat ki, evet, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası değildir. Fakat o Allah'ın Resulü ve Nebilerin hatemidir. Nübüvvet Peygamber Efendimiz'e sona ermiştir. Şeriat kitabı, son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim'dir. Ama Risalet, veli Resullik, Risalet kıyamete kadar devam edecektir. Allah'ın kanunu bu, kıyamete kadar devam eden veli Resullik. O dönemde de hayır, o gitti, bir daha Allah Resul göndermez diyor. Hastalık aynı hastalık. İstanbul'dan. O zaman doğru mudur söyledik. Peygamber Efendimiz Hanım, muhterem hocam, irade eksiklik nedir? Açıklayabilir misiniz? İrade eksikliği, normal standartlarda irade ne zaman tamamlanır? İradenini Allah'a teslim ettiğin an. Öyleyse irade teslimine kadar daima eksiklik söz konusudur. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü sevgili Cevbar Hocam. Efendimizin ümmetiyle, hasretle ve hürmetle ellerinizden öpüyorum inşallah. Bir sualim olacaktı sizlere. İnsanlar birbirini sevseler, başkaları için onları mutlu etmek istikametinde talepte bulunanlar olsalar, mutlu olabilirler mi? Allah razı olsun. Sizleri çok ama çok seviyorum Efendimizin ümmetiyle inşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
0: Ve aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, bir daha sualiz korkacak olursak, insanlar birbirlerini sevseler. başkaları için onları mutlu etmesi istikametinde talepte bulunan olsalar mutlu olabilirler mi? Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Ama birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olamazsınız. Öyleyse birbirini sevebilmeleri için mutlak surette Allah'a ulaşmayı dilemeleri lazım. Çünkü Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı kalben dileyenlerin kalplerini sevgide birleştiriyor. Öyle insanlar kendi kendine hadi ben seni seviyorumla olmuyor. Eğer gerçekten insan kardeşiyle olsaydı o zaman Kabil Habil'i öldürmezdi. Ama gördük ki öyle. O zaman iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de mümin olamazsınız. Kişinin mutlaka Allah'a ulaşmayı kalben dilemesi ve birbirini sevenlerden olabilmesi için mutlak surette tabiyetini gerçekleştirmeleri lazım. Başkaları için onları mutlu etmesi istikametinde talepte bulunanlar olsalar, bu talepte bulunmak, bu hedefe ulaşabilmek ancak yine devreye mürşidin himmeti, Allah'ın nusratı söz konusu. Yani bu yolda ulaşabildiğimiz ne kadar güzellik varsa burada hepsinde mürşidin himmeti var, Allah'ın nusratı var. Allah razı olsun. Ankara'dan bir kardeşim muhterem hocam, Mülk Suresi 22. ayetini açıklayabilir misiniz? Muhterem Efendimizin tefsirinde Mülk 22'de şöyle buyuruyor Allah-u Teala. Allah sürünerek yürüyenler mi yoksa sırat-ı müstakim üzerinde Allah'a ulaşmak ümidiyle Allah'a doğru ruhlarını yola çıkaranlar mı hidayete erer diye soruyor. Sevgili kardeşlerim, Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz bir hadisinde diyor ki Mehdi Aleyhisselam çıktığında karın üzerinde sürünür ki dahi olsa ona ulaşın. Bir, yani henüz mürşide ulaşmamış, mürşide ulaşan mı? Yoksa mürşide tabi olmuş, sırat-ı müstakim üzerinde ruhu ucundan ayrılmış, Allah'a doğru yola çıkan mı? Tabii ki Allah'a doğru ruhları yola çıkaranlar ayete erer. Henüz yani mürşidine ulaşmamış, sırat-ı müstakimde değil olan bir kişi, öbürü de mürşidine tabi olmuş, ruhu yola çıkmış. Hangisi hidayete erer? Ruhunu yola çıkartmış olan kişi hidayete erer inşallah. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam, muhterem efendimiz Allah'ın güvenini kazanmak sohbetinde Allah'a öyle güveneceksiniz ki bütün teslimleri yapıp sıfır olacaksınız. Siz yoksunuz, sadece o vardır buyurdu. Bizler ilk mürşidimize teslim oluyoruz. Sadece o vardır. Ne söylerse odur. O itaati kazandıktan sonra Allah'ta yok olmak, sıfır olmak noktasına mı ulaşıyoruz, açıklar mısınız? Hayır sevgili kardeşim. Yani eskiler fena fi şey, fena fi resul ve fena fillah diye bir takım ayrımlarda bulmuşlar yani. Efendimizin belirlediği son nokta. Yani eskiden evliyalar öyleydi. Biz ise şimdi sadece ruhunu Allah'a ulaştıran kişi için öyle konuşuyoruz. Halbuki bu teslimlerin bütünü, evvela ruhun teslimi gerçekleştireceksiniz ki bu zaten Allah'ın garantisinde gerçekleşiyor, bir dilektir. Sonra fizik vücut teslimi, dik yokuştur. Sonra nefsin teslimi, sonra iradenin teslimi. İşte irade tesliminde ifade edilen şu: Allah'a öyle güveneceksiniz ki bütün teslimleri yapıp sıfır olacaksınız. Siz yoksunuz, sadece o vardır. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam, nefsimin şehvet afetini temizlemek için hangi esmaları çekmeliyim? Ve günde ne kadar çekmeliyim? Eşrafi esmasını çek ve sayısı kadar, günde 7 kere inşallah. Allah razı olsun. Patnos'tan bir kardeşim muhterem hocam, dinde mezhepler var mıdır? Bu konuda değerli açıklamalarını bekliyoruz. Dinde mezhepler yoktur sevgili kardeşlerim. Kur'an-ı mezhebi var ve tarikat-ı Muhammediye var. Mezhepler kaynakların bildirdiğine göre fıkhi mezhepler amelin nasıl yerine getirilmesi gerektiğini ki bu da dünya bu dünyaya dönük kısımdır. Bir de itikadi mezhepler. İtikadi mezhepler Eş'ari Maturidi. Ameli mezheplerde işte dört tane mezhep diye ifade ediliyor. Halbuki biz Efendimiz'den sadece bir tek şey öğrendik. Kur'an mezhebi. Öyleyse itikad mutlak surette Allah'a ulaşma dileği olması lazım. Kalben ulaşmayı dilemeyenler hangi amelin ve imanın içinde olsalar amelleri boşa gittiği için hiçbir ahiret ve dünya saadetine ulaşamazlar. Allah Teala Kur'an'da 19 tane açıdan kişilerin başlangıç noktasındaki hayatta 19 negatif özelliğin sahibi olduklarını buyuruyor. Bu 19 negatif özelliğin sahibi olan insanlar hangi amelin sahibi olursa olsunlar ameller boşa gidiyor. Gideceği yer cehennem, hidayete değiller, mümin değiller, takva sahibi değiller, ameli boşa gidiyor. Birbirine düşmandırlar, fitnedendirler vesaire. 19 tane özellik. Şimdi bu 19 negatif özelliğin sahibi olan insan hangi mezhebe göre ibadet yapsın, kurtuluşa ulaşabilir mi? Hayır. Kurtuluşa ulaşabilmesi nedir? Bir tek dilekle 19 negatif özelliği 19 pozitif özelliğe çeviren. Tekrar hemen yanına da ilave edecek olursak. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi 19 tane pozitif özelliğin sahibi. Sadece dileyecek. Dileyen kişi ayetlere iman ediyor. Dileyen kişi şirkten kurtuluyor. Dileyen kişi küfürden kurtuluyor. Dileyen kişi delaletten kurtuluyor. Dileyen kişi sahur dilsiz okuyormaktan kurtuluyor. Dileyen kişi fısktan kurtuluyor. Şeytanın kulu dostu olmaktan kurtuluyor. Fırkalara ayrılmaktan kurtuluyor. Zulümden kurtuluyor. Cehaletten kurtuluyor. İsyandan kurtuluyor. Gay yolundan kurtuluyor. Fitneden kurtuluyor. Düşmanlıktan kurtuluyor. Ameli boşa gitmekten kurtuluyor vesaire. Hepsi kurtuluş kurtuluş ama bir dilek. Allah razı olsun. O zaman tarikat-ı Muhammediye diyoruz. Kim mürşidine tabi olursa, mürşidin tabi olduğu mürşidin ruhu değil, devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine gelip yerleşir. Ve o geldiği zaman bakın Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz bu konuda 7 tane hadiste ne diyor? Mürşide tabiyet için. 7 tane hadis. Benden sonra Nebi gelmeyecek. Nübüvvet benimle sona ermiştir. Ama benden sonra halifeler, imamlar gelecek. Her halife Allah'ın Resulüdür. Her imam da Allah'ın Resulüdür. Şu an dünya üzerinde ayrı lisanı konuşan her kavmin içerisinde Allah-u Teala'nın kavim Resulleri var. Ama bu bütün dünyadaki kavim Resulleri arasında Allah-u Teala bir tanesini seçiyor halife. O halife olan da huzur namazın imamı ve Allah'ın Resulüdür. Onlara itaat eden bana itaat etmiştir. Onlara asi olan bana asi olmuştur. O zaman bugün eğer Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'in mezhebini yaşayacaksak kimin mezhebinden olmamız lazım? Devrin imamının mezhebini. Devrin imamı Allah'ın yeryüzündeki halifesidir. Devrin imamı huzur namazının da imamıdır. Ona tabi olmamız ona göre. Herkesin bir kişiye tabi olması mümkün olmadığına göre bunun dışındaki bütün kavim resulleri, veli mürşitler, vekil mürşitlerin hepsi kimi temsil ediyor? Devrin imamını. O zaman Allah-u Teala Maide 35'te vesileyi Allah'tan isteyin. İkinci hadis-i şerif. Benden sonra Nebi gelmeyecek, alimler gelecek, halifeler gelecek. Burada da alimler de Resulullah'ın varisleri. O zaman onlara tabiyet bana tabiyettir diyor. Öyleyse Peygamber Efendimiz'in dönemindeki gibi Kur'an'ı yaşamak istiyorsak tek mezhep Kur'an mezhebidir. Hadis-i şerif 3. Size ruh verenler gelecek, onları arayın bulun. Resulullah'ın sahabenin başı üzerinde yerleşen ruh sultanı Resulullah'ın ruh sultanısıydı. Bugün de kim mürşidine tabi olsa Allah'ın hacet namazları gösterdiği mürşide tabi olsa tabi olduğu anda devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine gelir. Tam 7 tane hadis bunu ispat ediyor. Yani Kur'an mezhebi ve tarikat-ı Muhammediye'den olmamız gerektiğini 7 tane hadis bildiriyor. Buna bağlı olan ayetler yüzlercesi. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah birlikte dinliyoruz.
2: Selamun aleyküm, rahmetullah ve berekatü muhterem hocam. Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden efendim zimmetiyle. Muhterem hocam, izninizle size bir sualim olacak. Dünyanın en küçük bir işinde bile bir öğretici olmadan iş öğrenmiyorsa, dinde Allah'la kul arasına girilmez sözü şeytanın bir tuzağı mıdır? Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Selamun aleyküm, rahmetullahi ve berekatü muhterem hocam.
0: Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, dünyalık en küçük bir işte bile bir öğretici olmadan iş öğrenilemiyorsa, dinde Allah ile kul arasına kimse giremez diye bir söz söyleniyor. Bu şeytanın tuzağı mıdır? Evet, %100 şeytanın tuzağıdır. Şeytan sadece bu tuzağı insanlara yutturmamış. 19 tane şeytani tuzak var. 19 tane bidat, 19 tane zan, 19 tane şeytani tuzak. Ve bunlardan bir tanesi de bakın hemen Allah ile kul arasında kimse giremez. Mürşide tabiye şirktir. Şimdi iki yol var sevgili kardeşlerim. Bir irşat yolu, ikisinin de gay yolu. Gay yolu şeytana tabi olanların yolu. Şeytanın peşinden gidenlerin yolu. İrşat yolu da mürşide tabi olanların yolu. Öyleyse eğer iblis diyorsa ki dinde Allah ile kul arasına giremez. Yani mürşide tabi yetişecektir, mürşit yoktur. Diyorsa o zaman mürşidin olmadığı yol hangisi? Mürşidin olmadığı gay yolu. Yani iblis insanları gay yolunda tutmak, kendisiyle birlikte cehenneme götürmek, bu dünyada onlara azabı yaşattırmak için böyle bir tuzağa, böyle bir zanda bulunuyor ve o zannı da ne yazık ki insanlara kabul ettirebilmiş. Bugün insanların çoğu da ben kesinlikle başka birisine ihtiyacım yok, Allah var ve Peygamber Efendimiz var, Kur'an var diyor. Şimdi sevgili kardeşlerim, Kur'an'dan başlayalım. Allah var diyor, tamam, ama Kur'an var diyor. Kur'an tam 73 ayet-i kerimede ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasından bahsediyor. Kur'an var diyen kişi bu ayetten hiçbirisinden haberi yok. 12 kere üzerimize farz kılıyor ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını. Kur'an var diyen kişi bunlardan da haberi yok. 7 ayet-i kerimede Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin gideceği yer cehennemdir Kur'an diyor. 7 ayet-i kerimede bakın. Bunlardan da haberi yok. 7 ayet-i kerimede ulaşmayı dileyenlerin mutlaka Allah ruhunu kendisine ulaştıracağını garanti ediyor. Bunlardan da haberi yok. Yani sadece beylik bir söz, Kur'an var diyor. Güzel de sen Kur'an'a göre hareket ediyor musun? Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor. Kur'an'ın ayetleriyle tedbir alın. Tedbir edin. Tedebbür. Tezekkür ve tefekkür. Tedbir demek Kur'an ayetleriyle tedbir almak demektir. Ahiret ve dünya saadetine ulaşmak noktasında. Ya Allah Teala bu Kur'an-ı Kerim ulul elbab için tezekkür ama diğer kişiler için de ayetleriyle tedbir etsin diye indiriyoruz. Şimdi Kur'an yine var ama sen Kur'an ayetleriyle tedbir almıyorsun. 73 ayet-i kerimeyi bilmiyorsun. 12 tane ayet farzı bilmiyorsun. 7 ayette ulaşmayı dilemeyenlerin cehenneme gideceğini bilmiyorsun. 7 ayette ancak ulaşmayı dileyenlerin cennete gireceğini bilmiyorsun. Ve bunu da sana söyleyen bir hikmet sahibi alimse, sen hayır ben kimseyi tanımam, ben Allah'ı bilirim. Güzel de sen Allah'ı bilseydin ayetleri de bilirdin. Demek ki Allah'ı da bilmiyorsun. Ayetleri de bilmiyorsun. Mürşidi de reddediyorsun. Farkında değilsin, kendi zanlarına tabi oluyorsun. Öyleyse 19 tane bidat çıkartalım tekrar. 19 tane bidat, 19 tane şeytani tuzak iblis uydurmuş ve insanları buna inandırmış. 19 buna inandırmış ve insanların çoğu ay ben mürşit istemem. Ben mürşit istemem diyen kişi kimin tuzağına düşmüştür? Şeytani tuzağa düşmüştür. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram Mut programının sorular ve cevaplar bölümünde bir araya geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha maselavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Mal ve çocuklar dünya hayatının zinetidir. Bu sadece bir ayette değil, birçok ayette dünya hayatının bizi kıskıvrak yakaladığı, bizi esir aldığı ve bizi Allah'tan uzaklaştırdığını biliyoruz. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz ne diyor? Her kötünün başı nedir? Dünya sevgisi. Her kötünün başı dünya sevgisi. Hırs ve şehvet, bir insan bu dünyada neye sahip olursa olsun yeterli görmez. Daha ötesini, daha ötesini, daha ötesini. Mesela 100 evi olan bir insan, hiç evi olmayan bir insanla mukayese edildiğinde, terazinin bir kefesinde hiç evi olmayan bir insanın ev isteme talebi olsun, 100 evi olan bir kişinin de ev isteme talebi olsun, hangisi daha ağır gelir? Evet. 100 evi olan kişi hiç evi olmayandan çok daha fazla ev sahibi olma talebi içinde bulunuyor. Mal ve çocuklar dünya hayatının zinetidir. Dünya hayatı değersizdir. İnsanlar Allah'ın zikrini alakoyabilir. Ama dünya hayatından daha kıymetli nedir? Dünya hayatından daha kıymetli olan zikir, mürşit ve mürittir. Dikkat ederseniz bir insanın mürit olabilmesi için ne lazım? Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Mürşit olabilmesi için Allah tarafından irşat kademesine tayin edilmesi lazım. Bunun da ötesi zikir geliyor. Peygamber Efendimiz diyor ki, dileyen herkes cennete girer. Kim istemez ki ya Resulullah? Allah Resulü diyor ki, beni istemeyen cennete istemez. Öyleyse dikkat edin, dileyen herkes kimdir o dileyen kişi? Kalbin ulaşmayı dileyen kişi cennete girer mi? Girer. Ama kim istemez Allah'a ulaşma dileğini? Beni istemeyin diyor. Resulullah ise irşat makamını tarif ediyor. Beni istemeyen, yani mürşidi istemeyen bir insan ben Allah'a ulaşmayı diledim derse sizi inandırıcı gelir mi? Resulullah'ın ifade ettiği bir ümmet düşünün ki başında ben varım, ortasında Mehdi, sonunda Hazreti İsa Aleyhisselam, bu ümmet helak olmaz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, önümüz aydınlık. Yani mutlu olmak için her şey var. Allah da bizim mutlu olmamızı istiyor. O zaman mutlu olmamızı istemeyen kim var sadece? Sadece şeytan var. Cehennemlik amel işleyen kişi. Cehennemlik amel işleyen kişi. Kendisiyle cehennem arasında bir arşın mesafe kalıyor. Ve kitabın hükmü devreye giriyor. Kitabın hükmü devreye giriyor. O kişi cennetlik amel işlemeye, o cennete gidiyor. Bu da ne? Hiç dinle alakası olmayan. Siz gidiyorsunuz. Yani ne o daveti ulaştırıyorsunuz. O da geliyor, sizi dinliyor ve diyor ki tamam, kesinlikle ben buna inandım. Ben Allah'a ulaşmayı diliyorum. Allah'a ulaşmayı diliyor. Nereye gidiyor? Cennete gidiyor. Ve eğer biz bu öğretiyi kendimize mal eder yaşarsak, başkasına da hidayetine vesile oluruz. O zaman onların mutluluğuna vesile olduğumuz gibi, mutlu et, mutluluk ol kanunu gereğince en üst seviyede kim mutlu olur? Bizler mutlu oluruz.
3: Fatiha maselavat.

Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz ruh ve hasletleri. Birinci sual, ruh nedir? Hasletler neyi ifade eder? Ruh, Allah'tan bize emanet olarak verilmiş olan ve tekrar Allah'a bu dünya hayatını yaşarken mutlaka döndürmek mecburiyetinde olduğumuz bir mahluktur. Bizim bir vücudumuzdur. İnsanlardan başka hiçbir mahlukta ruh adı verilen bir emanet mevcut değildir. Nitekim Ahzab suresinin 72. ayet-i kerimesinde "Enne eretne emanete ale semavati vel ardi وَالْجِبَالِ وَاَبَيْنَا اَنْ يَحْمِنْهَا وَاَشْفَكْنَا مِنْهَا وَحَمَلَ الْاِنْسَانِ اَنَّهُ كَانُوا زَلُومًا جَهُولًا." Emaneti, ruhu göklere, yerlere, dağlara, bunlar arasında yaratılan herkese tevdi ettik, yüklensinler diye. Hiçbiri yüklenmedi, insan yüklendi. Çünkü insan zalim ve cahildir. Öyleyse ruh emaneti Allah'ın zatından üfürülmüş ve bu emanet fizik, beden ve nefse birlikte yüklenmesi için teklif edilmiş, kabul edilmiş. Şu anda Allah'ın bize bir emaneti. Bu insanı üstün kılan özelliklerden bir tanesi de sadece ruhun bize vermesi. Ruhun kalbine baktığımız zaman da orada 19 tane haslet göreceksiniz. Evvela yaratılışımıza bir beraberce bakalım. Allah-u Teala bizi bir fizik bedenle yaratmış. Hicr suresinin 26. ayet-i kerimesinde "Lakad halakna l-insane min salsalin min hamain mesnun." Salsalin denilen kuru topraktan ve şekillenen bir parçıktan bu zahiri aleme ait olan bir fizik bedenle Allah bizi halk etmiş. Ama Şems suresinin 7. ayet-i kerimesine baktığımız zaman bu fizik beden içerisinde yarım ağırlıklar kanuna göre bulunan berzah alemine ait bir nefsimiz var. Ve nefsin o masavaha. Biz insanı bir nefse dizayn ettik. Nefsimizin manevi kalbinde nasıl 19 tane hastalık varsa, kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, rüsve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürahilik, fitne, fesat olmak üzere 19 tane hastalık. İşte ruhumuzda da bunların zıtları olan 19 tane haslet var. Ruhun kalbine baktığımız zaman orada 19 tane haslet görebiliriz. Ruhumuzdaki hasletler Allah'ın bütün emirlerine mutlak itaat eden, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik taşırlar. Orada yalnız güzellikler vardır. Nefsimizdeki afetler de Allah'ın bütün emirlerini isyan eden, yasak olan fiilleri işleyen bir yapıdadırlar. Dolayısıyla Allah-u Teala biz insanları bir denge varlık olarak yaratmış. İsra suresinin 85. ayet-i kerimesine Allah-u Teala "Sana ruhtan soruyorlar. Kul er-ruhu min emri Rabbi." Ruh Rabbinin emrindendir. Aslında Allah'tan bize ulaşan ve tekrar Allah'a dönecek olan her şey bir emirdir. Geliyor, bir iş yapıyor ve tekrar geri dönüyor. İşte ruh da Allah tarafından bize üfürmüş, bir vazifeyi yerine getirmek ve tekrar Rabbine, sahibine dönmek. Bu vazife nefsin yedi kademedeki tezkiyesi. Eğer gereken işlem yapılmadığı takdirde Allah ruha nefse azap etme yetkisini vermiştir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Allah'a ulaşma dileğini, yani ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını tam 12 kere üzerimize farz kılmıştır. 73 ayet-i kerimede bunu açıklayan Rabbimiz 12 ayet-i kerimede de bize farz kılmış. İşte İsa 58 Allah emanetleri sahibine iade etmenizi emreder. Maide 7 onunla bağladığı misakinizi hatırlayın. Enam 152 Rabbi ahdullahi afu allahu lallahu ahdinizi ifa edin. Yunus 25
Allah teslimi olan zatına davet eder. Rad 21 Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettir, ruhu Allah'a ulaştırırlar. Rum 31

Ruhumuz değişmez. Ruhumuz değişmez, tekamülün son safhasında yaratılmıştır. Ama nefsimiz ruhumuz gibi olmak mecburiyetindedir. Aradaki farkı tamamlayan fazilettir, fazıllardır. Fazıllar hasletlerle aynı özelliğe sahiplerdir. Nefsimizin kalbindeki afetleri azaltan, hasletleri çoğaltan faktör zikrimizdir. Evet, daha doğrusu nefsimizin manevi kalbinde afetleri azaltan ve faziletleri arttıran faktör zikirdir. Basit bir misal verelim. Diyelim ki kişinin isyanı afeti 7 puan. Buna karşılık itaat hasreti 13 puan. Toplam 20 eder. Kişi daimi zikre ulaşana kadar ruhundaki itaat hasreti 13 olmakta devam edecektir. Ama o 7 puanlık isyan afeti adım adım faziletlerle yer değiştirecek ve neticede 7 puan fazilet olacak. 19 ayrı cephede konu 20'ye tamamlanacak. Ama hasretlerle değil, faziletlerle. Evet, bizim bir slaytımız var. Yani evet, şu anda ekranda görüyorsunuz. Başlangıçta nefsimizin 19 tane afeti var. Ruhumuzda da 19 tane hasret var. Hasretler, dikkat ederseniz, değişmiyor. Sadece değişen afetlerdir, yerine faziletler gelip yerleşiyor. 19 tane afetin yerine 19 tane fazilet gelip yerleşiyor. Öyleyse hasretlerin değişmesi söz konusu değil. Tekamülün en üst noktasında yaratılan ruhumuz, değişmez haliyle Allah'ın değişmesini istediği nefsimizdir. Örneğin Allah'ın zatına bize üfürülen ruhu Allah'ın emrine itaat ederek hayattayken Allah'a ulaştırırsak Allah Teala nefsimizin manevi kalbindeki afetleri %51 oranında azaltıyor. Başta %100 afetle doluyken kalbimiz %49'a iniyor. %51 nurla doluyor. Tasfiyede ise bu olay tamamen %100'e ulaşıyor. Ve böylece 19 hasrete karşılık 19 tane fazilet. Ve böylece nefsimiz de Allah'a teslim oluyor. Üçüncü sual, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem size ruh verenler gelecek, onları arayın bulun buyuruyor. Evet, gerçekten de insanla Allah arasındaki ilişkiye baktığımız zaman 28 basamak İslam merdiveninde ulaşmamız gereken 7 tane menzil var. Birinci menzil Allah'a ulaşmayı dilemek. İkinci menzil Allah'ın tayin ettiği mürşide tabi olmak. Üçüncü menzil ruhu teslim etmek. Dördüncü menzil fizik vücudu teslim etmek. Beşinci menzil nefsi teslim etmek. Altıncı menzil irşad. Yedinci menzil iradeyi teslim etmek. Ama bu 7 safhanın 7'si de ancak Allah'ın bizim için tayin ettiği mürşit de oluyor. Mürşit alalede bir insan değil, 7 safa 4 teslimi yaşayan, teslimi külliyle Allah'a teslim olan kişi. İşte Allah'ın irşada memur ve mezun kıldığı kişi, Fussilet suresinin 33, 34, 35. ayetlerinde buyurulduğu gibi insanları Allah'a davet ediyor. Allah'a davet eden, nefs tasfiyesi yapan, ben teslim olanlardanım diyenden daha güzel sözlü kim vardır? Mürşid, kötülüğe karşı iyilikle mukabele ediyor. Mürşid, sonsuz hazın sahibi. Favzul azim, hazul azim, ecrul azim ve fadlul azimin sahibi. İşte kim ki nefsini değiştirerek huzurlu, mutlu iki can saadetinin sahibi olmak istiyorsa o zaman mürşidin davetine uyarak Allah'a ulaşmayı dileyecek. Dilediği noktada ki mürşitsiz bu dileme de söz konusu değil. Nitekim Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz hikmet sahibi alimin sohbetinde, hikmet sahibi alim yani Allah'ın tayin ettiği mürşid. Onun sohbetinde bulunmak, kelamını işitmek üzerinize farz. Kimdir işitenler? Mumin kulağından sorulan işitenler, kalben Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Yani davete icabet edenlerdir. O zaman davete icabet eden kişiye Allah Teala sorulması halinde hacet namazıyla mürşidini göstereceğini buyuruyor. Bu sebeple Allah Resulü hadisinde diyor ki size ruh verenler gelecek. Onları arayın bulun.

0: Kim Allah'ın kendisi için taati mürşide tabi olursa, tabiyet sırasında Allah'tan yediği nimeti alır. Bu yediği nimetten bir tanesi de, birincisi de devrin imamının ruhunun başımızın üzerine gelip yerleşmesi. Yani o nimetin başımızın üzerinde yer alması söz konusu. İşte ruh verenler, o ruh devrin imamının ruhudur. Mürşide tabiyet de ancak başımızın üzerine gelip yerleşir. Allah Teala arayın bulun. Kime bu emri veriyor? Ulaşmayı kalben dileyene. Ulaşmayı kalben dileyen kişinin mürşide tabi olmasını istiyor ve siz eğer hacet namazı ile mürşidinizi Allah'tan sorarsanız Allah Teala o mürşidi mutlaka size gösterecektir buyuruyor. Her devirde Resul vardır. Allah'tan gelen ruhun sahibi olan Allah'a geri dönebilmesi için mutlaka başımızın üzerine başka bir ruhun gelmesi gerekir. O ruh devrin imamının ruhudur. Her devirde insanların başlarının üzerine ruhu verecek olan mutlaka devrin imamıdır. Kişi Allah'a ulaşmayı diledikten sonra mürşidine ulaşıp tabi olduğu anda başının üzerine derhal devrin imamının ruhu ulaşır. O kişinin ruhuna der ki senin Allah'a ulaşma günün geldi. Hangi ayet-i kerime? Mümin 15. Refi derecatun zül arşi yulkuyur ruha min emri ala men yaşa min ibadi. Dereceleri yükselten arşın sahibi olan Allah kullarından kendisine ulaştırmayı dilediği kişinin üzerine başının üzerine Allah'a ulaşma günün geldiğini kişinin ruhuna ihtar etmek için emrinden Allah'ın emrini tebliğ edecek bir ruhu mutlaka gönderir. Bu ruh devrin imamının ruhudur. Senin Allah'a ulaşma günün geldi vücudu terk et. Devrin imamının ruhu başımız önünde yer alıyor. Nöbeti ben devralıyorum. Her bir hem bir nimettir hem de bir muhafızdır. Allah Teala Kaf suresinin 31-32. ayet-i kerimesinde ve uzibetil cennetü lil muttakine gayre baid. Cennet takva sahibi kullarımıza uzak olmayarak yaklaştırıldı. Hâzâ mâ tu'adûne li kulli evvâbin hafiz. Bu Allah'ın kimlere için vaadidir? Evvâb olan ruhu Allah'ın zatına ulaşmış fena makamının sahibi, hafiz olan mürşidine tabi olan başının üzerinde devrin imamını yer alan kişi içindir. Hadis-i şerifte benden sonra peygamber gelmeyecek. Bundan sonra size ruh verenler gelecek. Onları arayın bulun. Kim zamanın imamına arif olmazsa o cahiliye standartları verilir. Ama gelin görün ki genel din tatbikatı bunun tam tersine Allah ile kul arasına kimse giremez diyor. Allah Teala mutlaka size ruh verenler gelecek. Devrin imamı gelecek. Onu arayın bulun. Tabi olun diyor. Allah Resulü karın üzerinde emekleyerek dahi olsa Mehdi Aleyhisselam'a ulaşın tabi olun demesine rağmen sanki bunların hiçbirisi yokmuş gibi birisi zanna tabi olarak kullarla arasına kimse giremez diyor ve hürafeye inanıyor, Allah'ın hakikatini reddediyor. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yönelttik. Bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah-u Teala insanlara emanet olarak bir ruh vermiş ve bu ruh Allah'a ulaşmayı dileyerek hayattayken Allah'a iade etmenizi emrediyor. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Kesinlikle ibadetlerimiz. Haram denilen şeylerden uzak duracağız. Uzak durmamız gerekiyor. Zamanı gelince de zaten en temiz şekilde, en düzgün şekilde ruhumuzu teslim etmemiz.
3: Temiz bir ibadet gönülden yaptığı zaman, temiz ruhla yaptığı zaman gerçekten dualar da kabul olur. Her şeyimiz kabul olur.
4: Allah'ı zikretmek lazım çokça. Sünnetleri de uyguladığımız zaman bence Allahu Teala iyice yakınlaşırız yani.
5: Allahu Teala rızık verir. Ona sabretmeyi öğrenmemiz lazım. Ona yalvarmamız lazım. Elimizi açıp dua etmemiz lazım. Şu anda buradaysak bu deprem bizi o kadar şey etti. Allah canımızı sağ koydu. Onun emanetiyle yolundayız çok şükür Rabbim.
1: Sizce ruh hayattayken Allah'a nasıl ulaşır?
3: Yürekten kalpten inanmak lazım.
6: Yani canlı bir şekilde. Biz de onun emanetleriyiz. Bizim de ruhumuz ona ulaşacak bir gün evet.
5: Bizi yanına çağırmasının nedeni yani cennetin kapısı açık olması.
2: Ruh hayattayken ibadetle, dinden kopan Allah'tan da kopmuş oluyor. Zaten o zaman da en büyük cezayı hak etmiş oluyoruz. Zaten her şey gösteriyor bak, yıkılmış, dünya yıkılmış. Bu saatten sonra yani bunları öğrenip de Allah'a sürekli Allah-u Teala'ya yönelmemiz gerekiyor.
1: Bir dilekle olabilir mi?
4: Yani bir delikle bence olabilir.
0: Bir misafirimiz Allah'a ulaşması konusunda yürekten kalpten inanmak lazım dedi. Günümüz insanının Allah'a ulaşmayı dilememesi, bunun olacağına inanmaması sebebiyle midir? Herkes Allah'a inanarak doğar. Çünkü hani fıtratıyla doğar. Kendilerinde tek Allah'a inanmak hasreti de vardır. Allah'a üç teslimi yapabilecek olan hasretler de hasretler arasında mevcuttur. Ama şeytan insanlara Allah'a inanmayan kafirdir, inanan mümindir diye bir yalanı kabul ettirmiştir. Mümin olmak Allah'a inanmanın ötesinde bir olaydır. Onlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Ruhun ölmeden Allah'a ulaştırılmasına inananlardır. Bunun üzerine farz olduğundan emin olanlardır. Mutlaka Allah'a ruhlarını ulaştıracaklarına inananlardır. Dolayısıyla Allah'a ulaşılmaz, ruh insana hayat verir ve vücuttan çıkınca kişi ölür. Ancak ölümle insan ruhalaşır. Safsatası iblis tarafından insanlara kabul ettirilmiş ve bu kabul sebebiyle ne yazık ki insanlar davranışlarıyla ayetlere ters davranıyorlar. Rum 30'da yaratılışta hani fıtratıyla yaratılan herkes kesinlikle Allah'a inanan bir durumdadır. Ve insanın ruhu kim olursa olsun ölümle herkesin ruhu Allah'a ulaşır. Ama Allah-u Teala hayattayken ruhun Allah'a ulaşmasını istiyor. Ve davetçiler geliyor. Hiçbir insan kulu yoktur ki akıb ve bali olduğu noktadan itibaren davete muhatap olmasın. Davetçiler duyduk duymadık demeyin. Kalpten Allah'a ulaşmayı dileyin. Dilerseniz bu sizin için cennet müjdesidir. Dilemediğiniz takdirde gideceğiniz yer cehennemdir diye insanları uyarıyorlar. Ama insanlar, seçilenler diyorum, bir kısmı ulaşmayı diliyor, diğer kısmı ise dinde fırkalara ayrılarak delaleti hak ediyor. Bazıları da başlangıçta seçilmiyorlar. O seçilmeyenler olayları yanlış değerlendiren, kendileri ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan insanlar. Ama dileyenler diledikleri noktadan itibaren Allah-u Teala'nın o hasta emirleri onlara sevdirtmesiyle 7-8 aylık süre içerisinde onların ruhunu Allah kendisine ulaştırıyor. Ama dilemeyenler Yunus 7-8'e göre ya kazandıkları sebebiyle mutlaka Allah'ın cehennemine gidiyorlar. Dileyenlerin için Allah-u Teala Rahim esmasıyla tecelli ederek 7 inanç şartının sahibi kılıyor, 7 kalp şartının sahibi kılıyor ve onları 7 nimetle destekliyor. 7 inanç şartı, 7 kalp şartı, 7 nimet. Ulaşmayı kalben dileyen kişi Allah'a inanıyor, meleklerine inanıyor, Allah'ın kitaplarına inanıyor, Resullerine inanıyor, ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaştırmasına inanıyor, hayrın Allah'tan şerrin nefsimizden olduğuna inanıyor, bahsü ba'dil mevte inanıyor. Ama görüyorsunuz ki tek başına Allah'a inanmak kurtuluş için mümkün değil. Meleklere inanmak da kurtuluş için mümkün değil. Kitaplarına inanmak, Resullerine inanmak. Dinin iki kaynağı Allah'ın kitapları ve bu kitapları açıklayan Resuller. Allah'ın kitabı ve bu kitabı açıklayan Resul ne diyor? Diyor ki ölmeden evvel ruhunuzu Allah'a ulaştırın. Çünkü bütün kutsal kitapların hedefi hidayettir. Ama hidayetin hedefi mutluluktur. O zaman hidayetse ruhun hidayeti, ölmeden evvel ruhun hayattayken Allah'a ulaşmasıdır. Ve hayrın Allah'tan, şerrin nefsimizden olduğunu da inanmasıdır. Bahsü badime zaten ölümden sonra herkes dirilme. Yani dinin iki kaynağı önemli. Ama ne yazık ki iblis bu ikisini de devre dışı tutmuş. Yani bu iki şey yoksa inanç şartları da gerçekleşmiyor. Bu iki şey yoksa kalp şartları da gerçekleşmiyor. Yedi nimette söz konusu değil. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın nimetlerine kavuşabilmemiz ve ruhumuzun Allah'a doğru yola çıkabilmesi için mürşide tabi olmamız farz kılınmış. Mürşid sizin için ne ifade ediyor?
3: İlmi bilen bir kişidir herhalde. Bize daha iyi faydalı şeyleri yaptırmamızı sağlayan, o kişilere denk gelirsek vallahi ben seve seve arkalarından giderim. Çünkü bilimi de öğrenmek çok isterim. Yani o şeyi mürşitlerden, o şeyleri de öğrenmek çok isterim. Ama günümüz hayatında bizi öyle bir noktaya itiyorlar ki dünya daraldıkça daralıyor, bizi farklı yönlere itiyorlar. Çalışmanız %70 artıyor, iletişim kesiliyor. Küçüldükçe küçülüyoruz. Bunları biraz daha geliştirmemiz lazım. Öyle insanlara denk gelmemiz lazım.
4: Allah'a yakınlaşmamız gerekiyor. Yani çok uzaklaştık çünkü biz. Çok da başımıza musibetler geldi. Çünkü çok vicdansız olduk her şeyle beraber.
2: Mürşit demek yani örnek insan, temiz insan, her şeyi doğru yerinde yapabilen bir insan.
1: Mürşit bir yol gösterici olabilir mi?
5: Evet, bütün felaketleri olan, olacak deprem, ne bileyim açlık, her ne olursa olsun bunlar Allah'ın bir şeyi yani uyarıcısı olabilir. Ama bugünümüzde o yol göstericiyi de bulmak çok zor. Normal insanlardan daha kötü yaşayıp da bize yol göstermeye çalışan, başka yollara teşvik etmeye insanları görüyoruz. Onun için kendi kendimizin yol göstericisi olmamız lazım. Kur'an-ı Kerim'imizle takip ettiğimiz zaman zaten bunu kendimiz buluruz. Kimseye gerek yok bize yol göstericiye.
0: Misafir mürşit konusunda günümüzde o yol göstericiyi bulmak çok zor. O yüzden kendi kendimizin yol göstericisi olmamız lazım dedi. İnsan gittiği yolun doğruluğundan nasıl emin olabilir? Bir kere Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. Enne estakvel hadis kitabullah ve hayril hadi hadi Muhammed. Öyleyse Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz dinin İki kaynağından bahsediyor. Birisi Allah'ın kitabı, diğeri de bu kitabın kendisine indiği Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz. Şimdi Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz 23 sene boyunca kendisine tabi olan sahabeye Kur'an'ın bütününü anlattı. Ve onlar 7 safhanın 7'sini de yaşadılar. İşte sahabenin Kur'an ayetlerine göre Peygamber Efendimizle birlikte yaşadığı 7 safha. Şimdi iki kaynaktan bir tanesi Allah'ın kitabı Kur'an, değişmez haliyle elimize var ve Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir daha nebi de gelmeyecek. Ve o nebinin sahabe ile birlikte icra ettiği, yaşadığı Kur'an'daki İslam 7 safha 4 teslim. Şimdi beraberce bakalım ne görüyoruz? Kur'an diyor ki Allah'a ulaşmayı dileyin farz. 12 kere farz kılmış. Kur'an diyor ki mürşidinize tabi olun farz. Kur'an diyor ki ruhunuzu Allah'a ulaştırın farz. Peygamber Efendimiz de bunları anlatıyor ve sahabenin bunları gerçekleştirdiğini buyuruyor. İşte sahabe hepsi Allah'a ulaşmayı dilemişler. Zümer 17. Sahabe hepsi mümtehin 12 göre Resulullah'a tabi olmuşlar. Sahabe ruhunu Allah'a teslim etmiş. Merahat 21. Şimdi dinin iki kaynağı bunu farz kılıyorsa, yapmışlarsa, onlar örnek olmuşlarsa bize günümüzde ne yapmamız lazım? Günümüzde de aynı şeyi icra etmemiz lazım. Bunu yaparsak biz de Kur'an'daki İslam'ı yaşarız. Ama ne oluyor? Bir insan gittiği yolun doğruluğundan nasıl emin olabilir? Başlangıç noktasında herkes delalette. 19 tane negatif özelliğin sahibi. Sağır, dilsiz ve kördür. O sağır, dilsiz ve kör nasıl gittiği yolun doğru olduğundan emin olabilir? İmkansız. Öyleyse mutlaka o kör olana gören, işiten ve idrak eden birisi lazım. İşte 19 tane negatif özelliğin sahibi olan insanlara 19 tane pozitif özelliğin sahibi olan bir hidayetçi Allah vazifeli rahmet sahibi alimi o gelip insanlara Allah'a davet ediyor. Diyor ki duyduk duymadık demeyin. Allah'a ulaşmayı dileyin. İşte dilemesi halinde Allah ona mürşit sevdiriyor. Ve mürşide tabi olduğu zaman dinin yaşanabilmesi için iki kaynaktan birincisi Allah'ın kitabı, diğeri de Resul. Ve çok kısa süre içerisinde de o zikrini arttırırsa mutlaka Allah'ın Kur'an'daki dinini A'dan Z'ye kadar yaşamış oluyor. Zümer 9'da bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Bilenler daimi zikrin sahibi kişiler, bilmeyenler ise ayetlerden gafil olanlar. Ayetlerden gafil olan kendisine yol tayini yapabilir mi? İmkansız. O zaman bilmeyenlere ne yapması lazım? Enbiya'yı da bilenlerden sorup öğrenmesi lazım. Enfal 24'e göre, Enam 36'ya göre işiten birisi oluyor. Aksi takdirde bu şekildeki bir Câsiye 23'te hevasını ilah edinen birisine denk gelirse, faydasız ilimle o kişiyi Allah yolundan saptırırsa o zaman hali çok zor. İşte bu açıdan diyoruz ki Bakara 45-46'da mutlaka hacet namazını müşidinizi Allah'tan isteyin. Nahl 9'da Allah'a ulaştıran yolun tayini Allah'a aittir. Her devirde öğrenenler var ve öğretenler var. Resulullah'ın sünneti bu. Öğrenen ve öğreten. İslam garip başladı. Garip olduğu noktaya dönecek. O gariplere müjdeler olsun. Kimdir o garipler ey Allah'ın Resulü? Onlar ifsad olan sünnetimi ıslah ederler. Ortadan kaldırılan sünnetimi ihya ederler. İfsad olan sünneti ıslah edenler öğrenenlerdir. Ortadan kaldırılan sünneti ihya edenler de öğretenlerdir. Hayrukum men taallemel Kur'an ve allemuhu. En hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğretendir. Yani Resulullah'ın sünnetini A'dan Z'ye kadar hayatına tatbik eden. Herkes için doğrular vardır, herkes için yanlışlar vardır ama önemli olan Allah'ın doğrularıdır. Allah'ın yanlışlarıdır. Allah Teala buyuruyor ki biz Kur'an-ı Kerim'i aklınızın nasıl kullanacağınızı göstermek için indirdik. Aklını kullanmayanlara azap ederiz. Akletmek Allah'ın ilmini aldıkça üst seviyeye doğru yönelen bir güzelliktir. Mürşit Allah'tan aldığı ilmi öğreten ve yaşatandır. Kim hacet namazını kılarsa Allah Teala ona mürşidini gösterecektir. Hadis-i şerifte zancılardan önce ilim öğrenin, zandan sakının, zan sözlerin en yalanıdır. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
7: Esselamun aleyküm rahmetullahi ve berekatuhu muhterem hocam. Hocam inşallah bir sorum olarak da hocam. Ruhun nefse azap etme konusunu açıklar mısınız? Hürmetle inşallah hocam ellerinizden öpüyorum ve sizi çok ama çok severim kalbimden. Esselamun aleyküm rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, ruhun nefse azap etmesi konusunu açıklar mısınız diyor kardeşimiz. Tezkiye olması gereken, tasfiye olması gereken nefsimizdir. Ruh ise Allah'ın emrinin, ruh Allah'tan gelmiştir. Tekrar Allah'ın zatına dönecektir. Ama bu dönüşü nefsin afetlerinin yaradan fazla temizlemesine bağlı olduğu için Allah ruha nefsi cezalandırma, onu görevini yapmaya zorlama yetkisi vermiştir. İşte bu vicdan azabıdır ki bu azabı ruh nefsin üzerinde gerçekleştirir. Ne zaman siz bir günah işleme tatbikatına girerseniz o anda ruhunuz vücudunuzu terk eder, hiçbir suçunuza iştirak etmez, etmesi mümkün değildir ve Allah'ın fizik vücudunuza verdiği azabın aynını ruhunuzla nefsinize tatbik eder. İki defa azap yaşarsınız. Evet, demek ki ruh zaten Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, yasak olan fiilleri işlemeyen bir yapıdadır. Nefs de afetleri sebebiyle Allah'ın emrine isyan eden, yasak olan fiilleri işleyen bir muhtevadadır. İşte ne zaman nefs Allah'ın bir emrine itaat etmezse, itaat ederse ruh çok kısa süre içerisinde Allah'a ulaşır, vazifesini yerine getirir. Ama itaat etmediği takdirde nefsin görevini yerine getirebilmesi için ona azap eder. Bir hatayı değiştirirse aynı şekilde o hata işlememesi istikametinde vazifesini yapması için ona azap eder. İşte ruhun nefse yaptığı bu azap halk arasında vicdan azabı deniyor ve nasıl ruh nefse azap ediyorsa Allah da fizik vücuda azap ediyor. Ve böylece iki kere azabı yaşarız. Allah-u Teala'nın dizaynı bu inşallah. Fatır 18'de men tezekka fe ennemâ tezekka li nefsî ve ilallâhil mesîr. Kim tezkiye olursa kendi nefsi için tezkiye olur ve ruh Allah'ın zatına ulaşır Allah'ın izniyle. Allah razı olsun. Bir videomuz var inşallah birlikte dinliyoruz.
1: İnsan ruhu programlandığı an Allah'a teslim olmuştur. Allah-u Teala istiyor ki bizi günaha sürükleyen nefsimizi de ıslah edelim. Ruh hüviyetine büründürelim. Sizce nefs nasıl ıslah olur?
2: Allah'a yönelmekle. Başka türlü zaten ıslah etmemiz mümkün değil.
3: Allah'a teslim olmamız lazım.
4: Nefis çok basit aslında da bize çok zor geliyor. Çünkü şeytan bizi bir şekilde yakalıyor bir yerden. Nefsimizi yendiriyor bizi.
8: Bol bol dua edip estağfur çekmek, sabretmek.
1: Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de nefsinizi tezkiye edecek yegane ibadetin zikir olduğunu açıklıyor. Sizce zikir yapan insanlar neler değişir?
4: Dürüst olur. Hayatı da düzene girer.
3: Allah kazadan, beladan, yani senin görüp görmediğin bütün şeyleri, yani durduğun yerde belki de araba çarpacak, seni çarpmaz. Onlardan bile koruduğunu farkında bulmazsın.
8: Sakinliği, yani dinine daha düşkün, nefsine daha düşkün. Allah'ın huzurunda huzur bulmak yer. Küfür yok, şükür var, sabır var. Hele ölümün bile daha büyük cennete gitmesi bir vesiledir.
2: Psikolojik olarak çökmüştüm. Yani ne yapacağımı şaşırmıştım. Hayatımdan vazgeçmiştim. Öyle yani o duruma geldi. Tüm insanlar böyle. Şimdi ben yöneldim. Tekrar kendi özümü buldum daha doğrusu. Özümü bulunca ruhsal olarak rahatladım. Buradan ibaret olmadığını anladım dünyanın. O bir tarafa hazırlık yapmaya başladım. İnşallah Allah katında da bu kabul olur. Yani en büyük zikirlerin biri bu olduğunu düşünüyorum kendimce.
0: Evet, bir misafirimiz nefsin ıslahı konusunda aslında çok basit ama şeytan bir şekilde bizi yakalıyor, nefsimizi yeniyor dedi. Şeytanın nefsimiz üzerindeki etkisini nasıl yok edebiliriz? Şeytanın üzerimizdeki etkisinde şeytan nefsimizin afetlerine tesir ederek bizi yakalıyor. O afetleri azaltabilirsek, yerine faziletleri yarıştırabilirsek şeytanın faziletlere tesiri sıfır. Öyleyse bize düşen, mürşidimize tabi olduktan sonra zikirle devamlı olarak kalbimizdeki faziletleri artırmak, afetleri azaltmaktır. Afetlerin azalması, faziletlerin artışı, şeytanın da üzerimizdeki etkisinin yavaş yavaş azalması demektir. Arap suresinin 16. ayet-i kerimesinde İblis diyor ki, ben sırat-ı müstakimine oturacağım. Sağlarından, sollarından, önden, arkandan gireceğim. Onların çoğunu şükredici bulmayacaksın. Yani Allah'a ulaşmayı dilememize ve mürşide tabi olmamıza mani oluyor. Ama Allah Teala da tam tersi Allah'a ulaşmayı dileyerek mürşide tabi olmamızla birlikte devamlı zikrimizi arttırmamızı istiyor. İblis diyor, dünya hayatını onlara güzel göstereceğim, hepsini saptıracağım. Allah-u Teala muhlis kulları müstesna. Öyleyse şeytana yenilip düşmekten kurtulabilmemiz nefsimizin afetlerinin yok olmasına bağlı. Çünkü şeytan sadece nefsimizin afetlerini tesir edebilir. Biz nefsimizi tezkiye ettikçe nefsimizin afetleri azalır. Afetler azaldıkça şeytan da daha az tesir etmeye başlar. Daimi zikre ulaştığımız zaman şeytanın üzerimizdeki tesiri sıfır. Artık hiçbir negatif tesiri yok. Ve böylece biz de şeytanın hegemonyasından tamamen kurtuluruz. Allah razı olsun. Bir görüntülü sualimiz daha var inşallah.
9: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi berekatuhu. Sayın hocam, mübarek ellerinizden öperim. Sizi çok ama çok seviyorum inşallah abimden. Size bir sorum olacak. Allah'tan gelen ruhun en önemli hasreti sevgi ise din adamları neden Allah'ı sevmeyi değil Allah'tan korkmayı öğütülüyorlar? Esselamu aleyküm ve rahmetullahi berekatuhu. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden inşallah.
0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Çok güzel bir sual. Allah'tan gelen ruhun en önemli hasreti sevgi. Din adamları neden Allah'ı sevmeyi değil de Allah'tan korkmayı öğütüyorlar? Çünkü bilmiyorlar. Korkan korktuğundan kaçar, seven sevdiğine koşar. Allah'la aramızdaki ilişki evvela hoşlanmak, sevmek, aşık olmak, hayran olmak. Allah'tan hoşlanmak, Allah'a ulaşma dileğiyle sevmek, tabiyetle, aşk olmak nefsin teslimiyle, hayranlık ise irade teslimiyle gerçekleşir. Öyle bir devrede yaşıyoruz ki din adamlarımızın nefsin afetlerinden, ruh hasretlerinden, bu afetlerle hasretlerin savaşı sebebiyle mutsuz oluşumuzdan ve ancak nefsimizin afetlerinin daimi zikirle tamamen yok ettiğimiz zaman mutlu bir dünya saadetine ulaşacağımızdan haberleri yok. Allah'ı sevmeyi temin edecek olan hiçbir vasıtanın sahibi olmadıkları için geri yerlerinde Bir tek şey kalıyor insanları Allah'tan korkutmak. Korku nefsimizin bir afetidir. Korkuyu pekiştirmeniz bu afeti artırmak anlamına gelir. Sevgiye dayalı herkesi mutlu edecek bir dünya yerine korkuya dayalı herkesi mutsuz edecek olan bir dünya anlayışı söz konusu. Şeytan bizlere olan korkunç hediyesi işte bu korkudur. Halbuki Allah Resulü seviniz ve sevdiriniz, nefret etmeyin ve nefret ettirmeyiniz. Allah Resulü sevgisi, Allah Resulü 23 sene boyunca sahabeyi sevgiye davet etmiş ve diyor ki hadisinde Allah'ın nimetlerinden dolayı seviniz, beni Allah'tan dolayı seviniz, sahabem benden dolayı seviniz. Hiçbir zaman Allah Resulü Allah'ın nimetlerinden dolayı korkunuz, beni de Allah'tan dolayı korkunuz, sahabemi de benden dolayı ondan korkunuz demiyor. Tam tersi seviyor, seviyor, seviyor ve din adamları ağzından çıkan sözlerini farkında bile değiller. Öyleyse biz hep insanları Allah'a davet edelim, sevgiye davet edelim, Resul sevgisine davet edelim, bütün müminlerin sevgisine, insan sevgisine davet edelim. Allah razı olsun. Sualler var. Programı sizden gelen suallerle devam ediyor. Diyarbakır'dan bir kardeşim, Muhterem Hocam, Efendimiz namaz mümin miracıdır, dadisi. Namazda kanitun olmak arasında bir illet rabıtası var mıdır? Açıklar mısınız? Evet. Sevgili kardeşlerim, hiçbir şey yokken Allah vardı. Ve neredeydi? Arştaydı. Allah Teala diyor ki, her şeyi yarattı sonra arşa istiva etti. Öyleyse arştayken de varlıklar alemi yoktu, hiçbir şey yoktu. Yarattı ama yarattığı zaman da yine arşta. Allah'ın bir zamana mekana ihtiyacı yok. Ama varlıklar alemini Allah-u Teala ilim ve rahmetiyle her şey kuşatmıştır. İlim ve rahmetiyle her şey kuşatan Rabbimiz biz insanları da kuşatmıştır. İşte kim ki Allah'a ulaşmayı kalben diler, müşidine tabi olur da kalbine iman yazılırsa o zaman namazda miracı yaşar. Çünkü namaz es-salatu miracil müminin, namaz müminin miracıdır. O zaman hem namaz kılar, huzur namazına iştirak eder, hem de eğer namazda kanitin olursa işte o Allah'ın ilim ve rahmetiyle kendisini kuşattığı şey onu kendisinden ayrıldığını ve Allah'ın zatında yoklukta beraber kaldığını ve namazın bitiminde tekrar kendisine geldiğini düşünmesi şeklinde ancak kanitin olabilir, yaşayabilir. Azerbaycan'dan bir kardeşim, Muhterem Hocam, Allah'tan hoşlanmak, Allah'ı sevmek, Allah'a aşık olmak, Allah'a hayran olmak hangi basamaklara tekabül ediyor? Allah'tan hoşlanmak, Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah'ı sevmek bir şeyde tabiyetle başlar. Bu tabiyetle birlikte hoşlanma da devam ediyor. Sevmek de devam ediyor. Ve çünkü müşride tabiyetle birlikte ruhun hidayeti söz konusu sevmek, fizik ucun hidayeti söz konusu sevmek, nefsin hidayeti söz konusu aşık olmak, iradenin hidayeti söz konusu hayran olmak. Hepsi tabiyetle birlikte başlar. Allah razı olsun. Ve ruhun hidayeti 22. basamakta Allah'a teslim oluyor. Fizik ucun hidayeti 25. basamakta Allah'a teslim oluyor. Nefsin hidayeti 27. basamakta 26'da Allah'a teslim oluyor ve ihlasa ulaşıyor 27. basamakta. İradenin hidayeti 28. basamağın 4. kademesinde Allah'a teslim oluyor. Allah razı olsun. Martin'dan birkaç muhterem hocam, insanın başkalarına güler yüzlü, tatlı, alçak gönüllüyü de bir sadaka hüviyetine geçer mi? Evet. Ankara'dan bir kardeşim, Muhterem Hocam. Muhterem Hocam, Fecir Suresi 27-28 ayeti Rabbine dön ifadesinin ruha hitap ettiğini öğrendik. Tebliğ yaparken Rabbine dön ifadesinin ruha hitap ettiğini nasıl ispatlayabiliriz? Açıklar mısınız? Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de sadece bu ayette söylemiyor. Birçok ayette söylüyor. Örneğin Allah musibetleri niçin vücuda getiriyor? Rum suresinin yanılmıyorsam 41-42-43. Ayetlerinde belki Allah-u Teala karada ve denizde fesat vuku buldu. Rum suresinde. Ve bu fesadın bir kısmını onlara tattırırız ki Allah'a rücu etsinler. Allah'a dönsünler diye. Rum suresinin 41, 42, 43. Evet. İnsanların eliyle kazandıkları sebebiyle karada ve denizde fesat zuhur etti. Ortaya çıktı. Yaptıklarının bir kısmının onlara tatılması için umulur ki böylece onlar Allah'a dönerler, yönerler. Bunun gibi birçok ayet söz konusu. Mesela Allah Teala Bakara 18'de "Sümmün bükmü humyun fehem la yercun." Onlar sağır dilsiz ve kördür, onlar artık dönmezler. Neden öyle diyor? Çünkü ulaşmayı dilemeyenler sağır dilsiz ve kör, ulaşmayı dileyenler, gören işten virak eden, onlar Allah'a ruhlarını dönendirenlerdir. Rum 42'de "Yeryüzünde dolaşın, böylece daha öncekilerin akıbetinin nasıl olduğuna bir bakın. Onların çoğu müşrik idiler. Müşrik olanlar irci emrine icabet etmeyenlerdir. Rum 43'te "Öyleyse Allah'a onu geri döndürmeyeceği gün, kıyamet günü gelmeden önce ve içinizi kayım olan, ezelden ebede kadar devam edecek olan dine ikame için ikamet edin." Allah razı olsun. Birçok ayet-i kerime bunu söylüyor. İstanbul'dan bir kardeşim, muhterem hocam, "Bir takım olaylar yaşıyorum. İnsanların davranışlarından ve sözlerinden negatif etkileniyorum. Bu olayların negatif etkisini üzülüm sürmemesi için ne yapabilirsin?" Gayet basit sevgili kardeşim. Her olay aslında, etkileniyorsak, negatif etkileniyorsak, nefsimizin afetini bize bildiriyor. Eğer birisinin zulmünden dolayı bu noktadaysak, bu sefer bir derecat kazandırıyor. Öyleyse bizi üzen her olay bize derecat kazandırdığı gibi aynı zamanda bizim nefsimizin afetinin de varlığına işaret ediyor. Eğer nefsimizin afetleri varsa ilacı nedir? İlacı zikir, hemen zikre başlamak inşallah. Azerbaycan'dan bir kardeşim, muhterem hocam, "Abdestsiz olduğumuz zamanlarda zikrediyorsak zikir olarak sayılır mı? Yoksa mutlaka abdest aldıktan sonra mı zikir yapmalıyız?" Zikir sayılır, derecat kazanırsınız ama nefsin ıslahını da istiyorsanız mutlaka abdesti zikir yapmanız lazım. Ankara'dan bir kardeşim, muhterem hocam, "İsa suresi 105. ayet-i kerimeyi açıklar mısınız?" İsa 105'e bakarım inşallah. "Muhakkak insanlar arasında Allah'ın sana gösterdiği şekilde hükmetmen için biz sana kitabı hak olarak indirdik. İhanet edenlere taraftar olma." Sevgili kardeşlerim, her devirde iki grup insan var. Allah'a ihanet edenler ve Allah'a sadakat gösterenler, emaneti sahibine teslim edenler. Enfal suresinin 26-27. ayet-i kerimesinde yanılmıyorsam. Hayır, 27. Enfal suresinin 27. ayet-i kerimesi sadece. "Ey aminu, Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah ve Resulüne ihanet etmeyin. Siz kendi emanetlerinizde bile bile ihanet etmiş olursunuz. Öyleyse ihanet edenlerden yana olma" demek ne demek? Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerden yana olma. Allah'a ulaşmayı dilemeye davet et. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerden yana olma. Ve ihtilaflı olan konularda Kur'an ayetlerini göstermek suretiyle onlara adaleti, hakkı tebliğ et inşallah. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Aran Kur'an, Heran Mutlu Kur'an'ın sonuna geldik. Bir başka Aran Kur'an, Heran Mutlu Kur'an'da tekrar birlikte olmak dileğiyle. Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salam. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ramazan ayında takva sahibi bir imam bir köyde bulunuyor. Herkes ondan memnun. Her akşam onu bir kişi evine davet ediyor. Bir karı koca da adetten onu da davet ediyor. Ama o günkü davetten önce koca eşine bir miktar para veriyor. Ev sahibi hanım da hocayı evine davet edin telaşı içerisinde, yemeklerle şeylerle meşgul. O verdiği parayı masanın üzerine koyuyor. O sırada imamı da çağırdıklarında geliyor. Fakat pencere açık ve dışarıdan bir rüzgar esiyor. Masa üzerindeki parayı ne yapıyor? Savuruyor. O savurduktan sonra da imam da orada, ya bunların parası gitmesin, alıyor o parayı, katlıyor ve o duvarda asılı Kur'an'ın kılıfının içine koyuyor. Geliyor akşamleyin, koca eşi teravihten geliyor, para yok. Düşünmeye başlıyor, ikisi yan yana geliyor ki, ya Sen benden başka kimse buraya gelmedi. Bir tek imam geldi. Başka kimse yok. Ve düşünmeye başladı. Götürmüşse mutlaka imam götürmüş. Başka bir şey arası yok. Tabii bunlar gönül koyuyorlar. İşlerinden homurdanıyorlar vesaire vesaire. Yıl dönüyor. Tekrar Ramazan ayı geliyor. Tekrar köylüler yarış içine giriyorlar. Takva sahibi imamı iftara çağırıyorlar. Bizimkiler gönül koyuyor. Hiç orada olmuyorlar. En sonunda dayanamıyor gidiyor. Diyor ki sana seni davet etmiyoruz biliyor musun diyor. Hayır diyor ben de anlamadım yani ne oldu. Ben size karşı düşünüyorum gerçekten bir hatam olmalı ki yani ben de hiç anlayamadım. Anlatıyorlar böyle böyle bir paramız vardı. Bu şekilde oldu. Biz eşimle birlikte olsa olsa imam götürür diye karar verdik. İmam ağlamaya başlıyor. İmam ağlamaya başlıyor. Diyor ki tamam ya özür dileriz götürürsen de hiç önemli değil. Seni ağlatmak için biz bunları söylemedik diyor. Ben diyor ona ağlamıyorum. Kur'an'a ağlıyorum. Bir yıl geçti, siz o Kur'an'ı o duvardan indirip kılıfın içerisinden ne okudunuz, ne bu Kur'an'da ne var ne yok diye hiçbir talebin sahibi olmadınız. Evet, gerçekten o para masanın üzerindeydi. Pencere açıktı, siz burada değilken rüzgar savurduğu için ben de yerden aldım o parayı. İşte şu anda duvarda asılı olan Kur'an'ın içerisine koydum. Eğer siz Kur'an'ı açıp okumuş olsaydınız, o parayı içinde görecektiniz. O zaman diyor ben kendime değil, imam mı hırsız, Kur'an mı öksüz? Bir kararı siz verin. İşte sevgili kardeşlerim aslında bugün günümüzde ne olmuş? Ulaşmayı dilemeyenler için Kur'an öksüz, Resulullah bildiriyor. Bir zamanlar gelecek Kur'an'ın resmi kalacak. Her türlü hizmeti parayla satın alabilirsiniz ama Müslümanlığı parayla satın alabilir misiniz? Hayır. Bizzat kendiniz dileyeceksiniz ve yaşayacaksınız.

0: Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gecede kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece hacete dair bir rüya görülmezse hedefe ulaşana kadar Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler kılınmaya devam edilmelidir.
1: Mutluluğa ilimle ulaşırsınız. Cehaletle hiç kimsenin mutlu olması mümkün değil. Mutluluğa ilimle ulaşırsınız. Ama görüyorum ki bu dünya hayatındaki insanlar 3 günlük dünya için gayret üstüne gayret ama sonsuz ebedi hayat için gayret yok hayret. Evet, hiç unutmayın. Dünya sizin için. Ama siz boşuna mı? Hayır. Siz de Allah içinsiniz. Elini yakan bir çocuk olmak mı istersiniz? Yoksa fırında bütün insanlara somuncu baba gibi ekmek pişirip vermek ister misiniz? Hangisi? Tercihiniz ne? İlim diyorsanız, ekmek pişireceğim, insanların dostluğunu kazanacağım, onları seveceğim, başıma taç yapacağım diyorsanız, bunun yolu bir dilekten geçer. Şu an dünya üzerinde 7,5 milyar insan var. 7,5 milyar insanın 7,5'unu da biz Allah'a davet ediyoruz. Sizi de. Duyduk duymadık demeyin. Kalpten ulaşmayı dileyin.

0: Ruh dediğimiz can değil mi işte? Ruh çıktı mı can da çıkıyor gibi biliyoruz biz.
1: Ruha üflemek demek şu demek, can verdim demek.
2: Ruh olmadan beden olmaz ki. Ruh beden yaşarken çıkmaz.
3: Değerli izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz, röportajımızda izlediğiniz üzere bir kısım insanlar insana hayat veren ruhtur. Ruh vücuttan ayrılırsa kişi ölür. İnancı tüm topluma hakim durumda. Bu programımızda sizlere Kur'an ışığında bu konunun açıklamasını yapacağız inşallah. Allah Teala ayet-i kerimede buyuruyor ki hayatı biz veririz ve hayatı biz alırız. Hicr 23. Öyleyse ruh insana hayat veremez. Ruh da bir yaratıktır. Hayat veren ve hayatı alan sadece Allah'tır. Allah'ın dizaynı açık ve kesindir. O insanı bir nefs, bir ruh, bir fizik vücutta bir üçlüyle yaratmıştır. Evet, Hicr suresinin 26. ayet-i kerimesinde bir fizik bedenle, Şems suresinin 7. ayet-i kerimesinde bir nefsle ve Allah'ın zatından üfürülen bir ruhla, bir üçlüyle Allah-u Teala bizi yaratmıştır. Ruha da, fizik vücuda da, nefse de açık açık emirlerini veriyor. Ruhumuzu hayattayken Allah'a ulaştırmamız, üzerimize devamlı olarak Allah tarafından farz kılınmıştır. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de hangi konu biz insanlara emir suretinde sunulmuşsa o bir farz hükmünü doğurur. Ra'd suresinin 21. ayet-i kerimesinde insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasını Allah Teala 12 tane emirle üzerimize farz kılmıştır. Evet, 12 tane emir Kur'an-ı Kerim ayetleri gereğince üzerimize farzdır. İnsanı mutluluğa ulaştıracak olan iki emir vardır. Birisi ruhumuzu Allah'a ulaştırmak emri, ikincisi de nefsimizi tezkiye etmek. İkisi de aynı noktaya, aynı hedefe bizi ulaştırır. Nefs tezkiyesi nefsin kalbindeki afetlerin her kademede %7 azalması manasına geliyor. Nefsi emmarede %7, nefsi levamede %7, nefsi mülhemede %7, nefsi raziyede %7, nefsi marziyede %7 ve nefsi tezkiyede %7. Her tezkiye kademesinde kalbimizdeki iman kelimesinin etrafında biriken nurlar %7 artarak nefs tezkiyesiyle %49 nura ulaşıyor. Huşudan gelen %2'lik rahmet o kişiyi istisnasız %51'lik bir nura ulaştırıyor ki %51 oranında nefsi tezkiye olan kişinin ruhu Allah'ın zatına ulaşmış oluyor. Allah Teala bu konuyu Fecir suresinin 27, 28, 29, 30. ayetlerinde şöyle buyuruyor. Ey mutmain olan nefs! Sen Rabbinden razı, Rabbin senden razı olarak Rabbine dön, gir kullarımın arasına, gir cennetime. Kişi nefsi emmareyi geçmiş, nefsi levameyi geçmiş, nefsi mülhemeyi geçmiş ve nefsi mutmainede %30'luk nura ulaşmış. Allah Teala buyuruyor ki bu nur miktarını %35'ten %42'ye, %42'den %49'a ulaştır. %28'den %35'e, %35'ten %42'ye ve %42'den %49'a ulaştır. Böylece Allah-u Teala'nın emrinden olan ruh da Rabbine rücu edecektir. İrci emri Allah'ın zatına üfürülen ruha hitaptır. O zaman ey fizik vücut, sen nefsini 7 kademede tezkiye edip ruh da Allah'ın zatına ulaştığın an sen de Allah'ın kulları arasına girersin. Fecir 29 Fethule fi ibadi. Kullarımın arasına girersin buyuruyor. Mümin suresinin 15. ayet-i kerimesinde ruhun bizden ayrılabilmesi kişinin mürşidine tabi olmasına bağlı. Dereceleri yükselten arşın sahibi olan Allah dilediği kulların üzerine emrinden bir ruh gönderir. Bu gönderilen ruh devrin imamının ruhudur. Sonra Allah-u Teala'nın farz ibadetleri arasında ibadetlerin sultanı zikir geliyor. Müzzemmil 8. Rabbinin ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah-u Teala'ya dön. Dünya hayatını yaşarken ruhun Allah'a ulaşmasını Allah-u Teala ifade etmiştik. 12 kere üzerimize farz kılıyor. Ama ölümle ister kafir, ister putperest, ister mecusi, ister veli, herkesin ruhu ölümle mutlaka Allah'a ulaşır. Marifet, hayattayken ruhu Allah'a ulaştırmak, ermiş evliya olmaktır. Her devirde istisnasız hidayete erdiren bir tek kişi var, o devrin imamıdır. Onun dışında hidayete erdireni temsilen 6 grup insan var. Kavim Resulleri, Veli Mürşitler, hikmetin ötesini öğretenler, hikmeti öğretenler, kitabı öğretenler ve lafzı öğretenler olmak üzere devrin imamını temsil eden 6 grup insan var ve Allah-u Teala hacet namazı kılmamız halinde onlardan bir tanesini Allah-u Teala ulaştırıyor. Kur'an-ı Kerim bir hidayet rehberi. Hidayet ne? Hidayet hayattayken insan ruhunun Allah'a ulaşması. Evet, hem Bakara 120'de Allah-u Teala söylüyor, hem de Ali İmran 73'te. Ama kişi hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmazsa, istisnasız ölümle o kişinin ruhu secde 11'e göre mutlaka Allah'a ulaşacaktır. Evet, Allah'a ulaşacaktır. İnsanı mutluluğa ulaştıracak olan iki emir var. Bu nefs tezkiyesi ve ruhun Allah'a ulaşması, ama ikisinin de sadece bir dilek olduğunu bilmemiz lazım. Böyle bir neticeye ulaşabilmek için Allah-u Teala önce Allah'a ulaşmayı dilemeyi, yani ruhumuzu Allah'a ulaştırmayı dilememizi farz kılmış. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah-u Teala tarafından mürşide ulaştırılır. O kişi mürşidine ulaştığı zaman başının üzerine devrin imamın ruhu Mümin suresinin 15. ayet-i kerimesine gelip gerileşir. O kişinin ruhuna senin Allah'a mülaki olma günün geldi. Sonra nefsimiz tezkiye olmaya başlar. Nefs tezkiyesi zikirle gerçekleşir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah-u Teala o kişinin ruhlarını kendisine ulaştırmayı garanti ediyor. Bu Allah-u Teala'nın garantisinde. Ruhumuz Allah-u Teala'nın öyle bir hediyesidir ki ister biz ölmeden evvel onu Allah'a geri döndürelim, ulaştıralım ya da ulaştırmayalım. Ölümden sonra vücudumuzdan ayrılsın, netice değişmez. Ruh Allah'tan gelmiştir. Allah'a mutlaka geri dönecektir. Bir insan ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilerse Allah'ın cennetine muhatap olur. Muhakkak ki cennete girer. Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürse gideceği yer kesinlikle cehennemdir. Ruh can demektir diyenler, aslında can bizim nefsimizdir. Yunus'un ifadesiyle tenler öylesidir, canlar öylesi değil. Öyleyse ruh Allah'ın emrindendir. Nefs can olarak zikrediliyor. Asıl olan hayattayken ruhun Allah'a ulaşmasıdır. İnsan ruhunu hayattayken Allah'a dönüşü adına hidayet dediğimiz olay gerçekleşir. Çağımızda hidayet çağı olduğunu hiç unutmayalım. Allah hepinizden razı olsun. Öyleyse hepimizin üzerindeki farz vazife nedir? Bize Allah'ın zatından üfürülen ruhu Allah'ın 73 ayet-i kerimede açıkladığı gibi 12 emir, farz emirle bize farz kıldığı gibi hayattayken sahibine ulaştırmak bizim boynumuzun borcu. Bunu yaparsak ermiş evliyadan oluruz. Hepinizin hidayet çağında ermişlerden olmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek bu kısacık sohbeti burada tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Fatiha ma'as-salavat.

Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Yüce Rabbimiz bir kere daha her an Kur'an, her an mutluluk konferanslarının birisinde Allah-u Teala bizleri bir araya getirdi. Emanete riayet etmenin imanı yoktur. Ahde vefa etmeyenin dini yoktur konulu konferansımıza. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Bugünkü konferans konumuz Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'in Kur'an ayetlerine uyan bir hadisi şerifi. Evet, Allah Resulü öyle buyuruyor. Emanete riayet etmenin imanı yoktur. Ahde vefa etmenin dini yoktur. Ahmet bin Hanbel'den rivayet ediliyor. Evvela insanın yaratılışına bakalım beraberce. İnsan Hicr suresinin 26. ayet-i kerimesinde belirtildiği gibi bir fizik bedenden ibaret olarak yaratılmış. Lakat halaknel insan emin salsalin min hamain meslun. Salsalin denilen kuru topraktan ve şekillerini bir varcıktan biz insanı bir fizik bedenle halk ettik. Fizik bedenimiz bu zahiri aleme aittir. Ve Kur'an ayetlerine göre köle durumundadır. Şems suresinin 7. ayet-i kerimesinde ve nefsin ve ma sevaha biz insanı bir nefse dizayn ettik. 19 afetle malul mücehez olan bir de nefsimiz var. Nefsimiz Kur'an ayetlerine göre rehine. Ve de Secde suresinin 9. ayet-i kerimesinde bildirildiği gibi Allah'ın zatından üfürülen ruhumuz, ruhumuz da emanet. İşte en şerefli varlık olan insan, üç vücut, serbest irade, aklın kumandasında hayatı yaşıyor. Akıl beyin vasıtasıyla bedene hükmediyor. Bugünkü konferans konumuz emanete riayet etmeyen. Yani emanet eğer ruhsa ruhun talebine

Yani ruhun talebi hayatımızın da biz insanların da talebidir. İki etaplı bir olayla karşı karşıyayız. Nefs tezkiyesinde hedefimiz Allah'ın zatına ulaşmak. Nefs tasfiyesinde hedefimiz Allah'ın zatını görmek. Halk arasında ne zamandan beri Müslümansınız dendiğinde hepimizin bir cevabı var. Kalu bela günü. İşte bu kalu bela gününde Allah Teala emanet olan ruhumuzdan misak almış, Allah'ın zatına ulaşmak üzere fizik vücudumuzdan ahd almış, şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmak, muhsin kul olmak üzere ve nefsimizden yemin almış, yedi kademede tezkiye ve tasfiye olmak üzere. İşte emanete riayet etmek, hayattayken ruhumuzu Allah'a ulaştırmak ve ermiş evliya olmak söz konusudur. Emanete riayet etmeyen kişi kimdir? Hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayandır. Ahde vefa etmeyen kimdir? Ahde vefa etmeyen de Allah'ın ezelde fizik vücudumuzdan almış olduğu ahdi yerine getirmeyendir. İşte Arap suresinin 172. ayet-i kerimesinde Adem Aleyhisselam'ın zaharında onun bütün zürriyetini yaratan Rabbimiz 3 hücrede serbest iradeyle yarattığı insana hitap ediyor. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Hepimiz kalu bela diyoruz. Bu hitap tabii ki nefsleredir. Ve Allah Teala kalu bela diyen nefslere de ruh ve fizik vücutta şahit oluyor. Ve kıyamet günü benim bundan haberim yoktu demeyesiniz diye. İşte hepimiz kalu belada Allah'a teslim olmuşuz. Ama dünya hayatını yaşıyoruz. Dünya hayatı bizim için bir imtihan. Herkes nefsinin bekçisidir. Nefsini tezkiye ve tasfiye etmekle vazifelidir. Nefsin tezkiye ve tasfiyesi nefsin rehinelikten kurtulmasıdır. Emanetin sahibine ulaşması, iman sahibi ermiş evliya olmaktır. Fizik vücudun şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olması ise kölenin azadı, fizik vücudun Allah'a teslimidir. Nasıl Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz abdesti olmayanın namazı olmadığı gibi emanete riayet, hiyanet edenin de imanı yoktur. Evet, gerçekten emanet ruhumuzdur. İşte iki şekilde ruhun Allah'a ulaşması var. Bir ölümle ruhun Allah'a ulaşması, bir de hayattayken ruhun Allah'a ulaşması. Ölümle ruhun Allah'a mülaki olana cehennem vacip olur. Ruh kim olursa olsun Allah'ın bizde bir emanetidir. Hayattayken Allah'a ulaşmadığı takdirde ölümle herkesin ruhu mutlaka Allah'a ulaşır. İşte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifinde Allah'a şirk koşmadan ona mülaki olana cennet, Allah'a şirk koşarak mülaki olana da cehennem vacip olur. Her halükarda ruh mutlaka Allah'a ulaşacak. Hayattayken ruhun Allah'a ulaşması

0: İlksiz olarak ruhun Allah'a ulaşması manasına geliyor. Ona cennet kesinlikle vacip oluyor. Şirkli olarak mülaki olana, yani ölümle ruhu Allah'a ulaşana da cehennem vacip oluyor. Hadis-i şerif böyle. Evet, şu anda ekranda görüyorsunuz bu hadis-i şerifi. İşte Allah Resulü abdesti olmayanın namazı olmadığı gibi emanete ihanet edenin de imanı yoktur. Emanet ruhsa ve ruhun Allah Teala Kur'an-ı Kerim ayetlerinde belirtildiği gibi hayattayken Allah'a ulaşmasını Allah Teala 19 fiille 73 ayet-i kerimede bize anlatmış da 73 ayet-i kerime 19 fiille anlatmış da 12 kere üzerimize farz kılmış da o zaman ahiret saadeti cennet, dünya saadeti mutluluğu yakalamak, mutlaka hayattayken emanet olan ruhu Allah'a ulaştırmak, Allah'a teslim etmekten geçer. Ahzab suresinin 72. ayet-i kerimesinde اِنَّ اَرَدْنَا اَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ وَالْجِبَالِ وَاَبَيْنَا اَنْ يَحْمِلْنَا وَاَشْفَقْنَا مِنْهَا وَحَمَلَ الْاِنْسَانِ اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. Emaneti göklere, yerlere, dağlara hepsine yüklensin diye teklif ettik. Hiç kimse yüklenmedi, insan yüklendi. Çünkü insan zalim ve cahil. Yani fizik vücut ve nefs birlikte emanet olan ruhu yükleniyorlar. Allah Teala ayetlerde bunu söylüyor. Öyleyse yerin, dağların hiçbirisinin yüklenmediği bu emanet fizik vücut ve nefs birlikte yükleniyorlar ve Allah Teala bu konuyu Ahzab 72'de ifade ediyor. İşte fizik vücutla beraber ruha ev sahipliği yaptığını ifade ediyor. Nefsin, fizik vücudumuz bir mekandır. Ruh da nefs de bu mekanın içinde olan iki vücudumuzdur. Az evvel zaten ifade ettik yaratılışımıza baktığımız zaman Hicr 26'da bir fizik beden, şemsiyede bir nefs ve secde 9'u ise Allah'ın zatına üfürülen bir ruh. Üç vücut ve serbest irade ile en şerefli mahluk olan insan hayatı bu dünyada yaşamaya başlıyor. Başlangıç noktasında ruhumuzda 19 tane haslet söz konusu. Sevgi, iman, doğruluk, adalet, edep, ilim, cömertlik vesaire. Ama bunun zıttı olan 19 tane afet de nefsimizde yer almaktadır. Nefsimiz var ve muhtevasında %100 afetler var. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur vesaire. Allah'ın emir ve nehirleri Kur'an-ı Kerim'de yer alan Allah'ın emir ve nehirleri var ve akıl bu emir ve nehirlere göre Allah Teala kutsal kitaplar indirmiş. Aklımızı nasıl kullanmamız gerektiğini bize bildiriyor. Aklın iki müşavirinden bir tanesi ruh, bir tanesi nefs. Aklımızı Kur'an'daki kanunlara göre kullanmamız halinde ruhun talebine uyuyoruz. Aklımızı Kur'an dışı zanlarla kullanırsak bu sefer nefsimize tabi oluyoruz. Ruh, Allah'ın Kur'an'da vazettiği bütün emirlere itaat eden, yasak olan fiilleri işlemeyendir. Nefs, Kur'an'da vaaz edilen bütün emirlere isyan, yasak olan fiilleri işleyendir. Ama Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadis-i şerifinde dinin iki kaynağından bir tanesi Allah'ın kitabıdır. Size iki emanet bırakıyorum. Allah'ın kitabı sünnetim, Allah'ın kitabı Ehl-i Beytim. Öyleyse muhtevaya baktığımız zaman İster Allah'ın kitabı sünnetim, Allah'ın kitabı ehli beytim desin. Bu ruhun talebine uymak, Allah'ın Kur'an'da vaaz ettiği emirlere %100 itaat etmek yerine getirmektir. Ama nefs bunun tam karşısında. İşte nefsin de ikinci bir ruh olmasını Allah bizden istemektedir. İki cihan saadetini sahip olmak ancak buna bağlıdır. Evvela nefsin 7 kademedeki tezkiyesi, bu bize 3 tane cennete götürür. Dünya saadetinin yarısına, nefsin tasfiyesi ise %100 dünya saadetine ve 5. kat cennete bizi ulaştırır. Daha sonrası da öyle. İşte Nebilal Sultanı Peygamber Efendimizin Hazreti Ebu Bekir Ebu Hureyre'den rivayet edilen başka bir hadiste emanet kaybedilince kıyameti bekleyin. Ve münafığın alameti 3'tür. Konuşunca yalan söyler. Söz verince sözünden cayar, ahdine vefa etmez. Kendisine bir şey emanet edildiğinde hıyanet eder. Oruç tutsa, namaz kılsa, kendini mümin zannetse bile geçerli değil. Bakın, oruç tutsa, namaz kılsa, kendini mümin zannetse bile bunlar geçerli değil. Çünkü dilinin söylediği kalbinde yoktur, yalan söylüyor. Allah'a ezelde vermiş olduğu fizik vücudun ahdini yerine getirmiyor ve Allah-u Teala'nın zatından kendisine üfürülen ruha ihanet ediyor. Yani sahibine ulaştırmıyor. Ruhun sahibi kim? Elbette Allah. Öyleyse nefsle ruh açısından bu tevaya baktığımız zaman iki zıt kardeş içimizde, iç dünyamızda devamlı bir savaş halinde. Ama Allah-u Teala açık bir şekilde emanetlerin hepsinin sahibine iadesini emrediyor. Nisa suresinin 58. ayet-i kerimesi. اَنَّ اللّٰهَ يَعْمُنُكُمْ عَنْ تُعَدِّ الْاَمَانَاتِ اِلٰى اَلْيَا Allah emanetleri sahibi olan Allah'a iade etmenizi, teslim etmenizi emreder. Emanetler Allah'ın zatından bize üfürülen ruhlardır. Sahibi ise tekil Allah'tır. Bir kişinin kalbinde aynı anda imanla küfür, doğrulukla yalancılık, hiyanetle emanet bir arada bulunmaz. Evet, bir kişinin kalbinde aynı anda imanla küfür, doğrulukla yalancılık ve hiyanetle emanet bir arada bulunmaz. O zaman iman varsa doğruluk vardır, iman varsa emanet vardır, ama küfür varsa yalan vardır, yalan varsa hiyanet vardır. İki durumdan bir tanesini mutlaka kişi içinde bulunuyor. Emanetleri sahibine teslim etmek Allah-u Teala'nın kesin bize bir farz emridir. Evvela ruhumuz emanettir. Bu Allah'a teslim olduğu zaman fizik vücudumuz emanet olur. O Allah'a teslim olduğu zaman nefsimiz emanet olur. O Allah'a teslim olduğu zaman irade emanet olur ve irade emanetinin teslimiyle de kişi teslimi külliyle Allah'a teslim olur. Bir başka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadis-i şerifinde sana emanet verenin emanetini geri ver. Sana ihanet edene ihanet etme. İşte emanet Allah'ın zatından bize üfürülen ruhtur. ve mutlaka hayattayken sahibi olan Allah'a teslim edilmesi gerekir. Ruhun Allah'a ulaşması, Allah'a teslimi, emanetin sahibine iadesi demektir. Bu da bir dilektir. Kişi kalpten Allah'a ulaşmayı dilediği an. Ki dikkat ederseniz, bir anda imanla küfür, doğrulukla yalan ve emanetle ihanet bir anda olmaz. Küfür varsa yalan vardır, yalan varsa ihanet vardır. İman varsa doğruluk vardır, doğruluk varsa emanet vardır. İşte emanetin sahibine ulaşması, hayattayken ruhun Allah'a ulaşması manasına geliyor. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin başka bir hadis-i şerifinde, ümmetimden ilk kaldırılacak şey emanet ve huşudur. Evet, ilk kaldırılacak şey emanet ve huşudur. Herkesin anlayabileceği tarzda ifade etmek gerekirse, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ümmetinden ilk kaldırılacak şey Allah'a ulaşmayı dilemek ve mürşide tabiyettir. Çünkü Allah'a ulaşmayı dileyenler emanete riayet edenlerdir ve mürşitlerine tabi olanlar, onlar huşu sahipleridir. Yani insanla Allah arasında Allah'ın farz kıldığı 7 tane hedef emir var. Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'ın tayin ettiği mürşide tabi olmak, ruhun teslimi, fizik vücut teslimi, nefsin teslimi, irşada ulaşmak, iradenin teslimi ki 7 tane hedef emri Allah-u Teala bu şekilde. Bunlar bizim hedef vazifelerimizdir. Bir de 7 tane vasıta vazifelerimiz var. Bunlar da bizim vazifemiz. Muhterem Efendimizin sohbetinde hak ve vazife dendiği zaman biz vazifelerimizi yerine getirirsek ki 7 tane hedefi 7 vasıta ile yerine getirdiğimiz zaman o zaman 7 tane cennete 7 tane cenneti hak ediyoruz. Vazifemizi yerine getirdiğimiz zaman hakkımız olan Allah'a ulaşmayı dilediğimiz zaman 1. cennet. Vazifemizi yerine getirip mürşidimize tabi olursak hakkımız olan 2. cennet. Vazifemizi yerine getirir, ruhumuzu teslim edersek hakkımız olan 3. cennet. Vazifelerimizi yerine getirip ruh fizik vücut teslimi yaptığım zaman hakkımız olan 4. cennet. Kısacası hangi seviyede vazifelerimizi yerine getiriyorsak o seviyenin hakkımız olan mutluluğu ahiret ve dünya saadetini Allah-u Teala mutlaka bize veriyor. Öyleyse Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ümmetimden ilk kaldırılacak şey emanet ve huşudur derken ilk kaldırılacak şey emanetin talebi olan Allah'a ulaşmayı dilemek, huşu da mürşide tabiyeti ifade ediyor. Çünkü ayetlere baktığımız zaman Allah kime mürşid gösterir? Huşu sahiplerine. وَاسْتَعِينُوا بِالسَّبْرِ وَالسَّلَاةِ اِنَّهَا لَكَب۪يرَةٍ اِلَّا الْخَاشِينَ İstane-i mürşidinizi sabır ve namazla Allah'tan isteyiniz. Bu hacet namazıdır. Zordur ama huşu sahipleri için değil. Yani huşu sahiplerine Allah-u Teala göstereceğini beyan ediyorum. Hacet namazı 4 rekatlık bir namazdır. Perşembe-i Cuma'ya bağlayan gece kılınır ki Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz 3 çeşit rüyadan bahsediyor. Şeytanın korkutması olan rüya kabus, nefsin hadisatı olan rüya dünya hayatı ve Allah'ın müjdesi olan rüya. Ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz benden sonra nübüvvet yoktur, mübeşşirat vardır. Sahabe sual soruyor, ey Allah'ın Resulü mübeşşirat nedir? Salih rüyadır. İşte hacet namazıyla mürşidin Allah'tan sorulması, Allah'ın huşu sahiplerini mürşid göstermesi salih rüyadır, mübeşşirattır. Nübüvvet yoktur, mübeşşirattır. Öyleyse her halükarda kişi evvela tabi olması gereken mürşidin hacet namazıyla soracak. Daha sonra da devrin imamını hacet namazıyla Allah'tan sorabilir. Nefsimizin kalbi %80'den fazla nurla dolduğu zaman fizik vücudumuz Allah'a teslim olur. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir hüviyete ulaşır. Muhala nefsimizde %19 karanlık vardır. 19 tane afet diye bir birimle temsil edersek 19 karanlık vardır. Ama fizik vücudumuz Allah'a teslim olduğu zaman onları dikkate almaz, kale almaz, umurunda bile olmaz. Allah neyi emretmişse yerine getirir, yasak ettiği fiilleri de asla işlemez. İşte burası fizik vücudun teslimidir. İkinci emanet de teslim oldu. Fizik vücudumuz Allah'a teslim edilince nefsimiz emanet hükmüne girer. Emanet hüviyetinde olur. 26. basamakta daimi zikre ulaştığımızda onu da Allah'a teslim ederiz. Nefsimizin Allah'a teslim ettiğimiz zaman irademiz emanet olur. Daimi zikre ulaştıktan sonra ul-elbab makamında 7 mertebe, ihlas makamında 7 mertebe, salah makamında 5 mertebe olmak üzere 19 mertebede nefsimizin kalbinin müzeyyen olması, müzeyyen kıldığımız zaman irademizi de Allah'a teslim etmiş oluruz. Emanetlerin hepsi Allah'a teslim edilir. İşte Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz Hadis-i Şerifinde şüphesiz ki emanet insanların kalplerin ta derinliklerine kök salıp yerleşti. Sonra Kur'an indi. Bu sayede insanlar Kur'an'dan ve sünnetten emaneti öğrendiler. Evet, şüphesiz ki emanet insanların kalplerin ta derinliklerine kök salıp yerleşti. Sonra Kur'an indi. Bu sayede insanlar Kur'an'dan ve sünnetten emaneti öğrendiler. Beyazid-i Bistami Hazretleri insan ölmeden evvel ölme sırrına erişince hapis olan ruh Rabbine ulaşır. İşte o zaman emanet sahibine mehab olur, sığınak olur. Öyleyse emanete riayet etmenin, yani emaneti Allah'a teslim etmeyenin imanı yoktur. İman kelimesi, mümin kelimesi, aminü kelimesi aynı kökten geliyor. Peki amin olan kişi kimdir? Allah'a ulaşmayı dileyen kişidir. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'de aminü kelimesini inceliyoruz. İki ayrı anlamda kullanıyor bir. Birisi Allah'a inanmak, inanç itibariyle mümin olmak. İki, mümin ama Allah'a ulaşmayı dilemiş bir mümin olmak demektir. Birisinde inanç şartları itibariyle mümin olmak, diğeri de kalp şartları itibariyle mümin olmak. Amenü kelimesi iki anlamda kullanılıyor. Lugat manası iman etmiş olan demek ama iman etmiş olan kişi iki ayrı kademeyi de ifade ediyor. Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'a ulaşmayı diledikten sonra ölürlerse mutlaka Allah'ın cennetine giriyorlar. Ama inanmış ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilememiş ise o kişinin inancı onu kurtaramıyor. O kişi mümin ama hak mümin olamıyor. Allah-u Teala'nın dizaynı açık ve kesin olarak karşımıza çıkıyor. Hepimize diyor ki Allah-u Teala bana ulaşmayı dileyin. Dilemezseniz takva sahibi değilsiniz. Dilemezseniz hüsrandasınız. Dilemezseniz şirktesiniz. Dilemezseniz küfürdesiniz, delalettesiniz. Şeytanın kuru dostusunuz. Dilemezseniz kalbiniz kasıtiyet bağlar. Dilemezseniz binde fırkalar ayrı. Dilemezseniz birbirinize düşmansınız. Dilemezseniz zalimsiniz. Dilemezseniz isyandasınız. 19 tane negatif özelliğin sahibi Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin, amin olmayanların takva sahibi olmadığını, şirkte olduğunu Rum suresinin 31-32. ayet-i kerimesi açıkça ifade ediyor. Nebile Sultanı Peygamber Efendimizin açıklamalarından hareketle Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin 19 tane negatif özelliğine hemen beraberce bakalım slaytımıza görüyoruz. Ama bu 19 negatif özelliği sadece bir dilek pozitife çevirebilir. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler gayrında onlar için bir mürşit yok, hidayetçi yok ama Allah'a ulaşmayı dileyenler onlar da 19 tane pozitif özelliğin sahibidirler. Onlar ayetlere iman ediyorlar. Onlar ameli boşa gitmiyor. Cennete gidiyorlar onlar. Hilalekten kurtuluyorlar, şirkten kurtuluyorlar, küfürden kurtuluyorlar, delaletten kurtuluyorlar, şeytanın kulu dost olmaktan kurtuluyorlar. Allah'ın rahmetine ulaşıyorlar. Sağır, dilsiz ve kör olmaktan kurtuluyorlar. Birbirine dost oluyorlar. Düşman olmaktan kurtuluyorlar. Fısktan kurtuluyorlar. İlim sahibi oluyorlar. Ve adalet üzere oluyorlar. Zulümden kurtuluyorlar. Şimdi bugünkü konferans konumuzla ilgili din adamlarının ne söylediklerine beraber bakalım. Din adamlarına göre Allah'ın ahdi, Enam 152'deki Allah'ın ahdi nedir diye soruluyor. Allah'ın emirleri, neyleri ve sizin Allah'ın namına diğerlerine verdiğiniz ahitleri, adakları, yeminleri, taahhütleri yerine getiririz. İslam'da ahdi bozmak haramdır. Tabi buradaki 10 emirden bir tanesi de ve bi ahdillahi evfu, Allah'la olan ahdinizi ifa edin. Allah'la olan ahdin ifası evvela ruhumuzun Allah'a teslimi, daha sonra fizik vücudumuzdan Allah'a teslimi, daha sonra nefsimizin Allah'a teslimi ve en son olarak iradenin teslimiyle noktalanıyor. Ahdin yerine getirilmesi irademizin misakinin eşdeğeridir. Misakin yerine getirilmesine eşdeğer oluyor. Din adamlarına göre emanet, Ahzab 72'de İnsanın yüklendiği emanet nedir? Cevap veriliyor. Emanete akıl ve İslamiyet diyen alimler de oldu. Emanet için birçok mana vermiştir. Bunlar farz, İslam'ın emirleri insana ihsan edilen her nimettir. Kur'an'la hiç alakası olmayan bir zanlardan oluşan cevap söz konusu. Allah Teala Ra'd 21'de Allah'a ulaştırılacak emanetten bahsediyor. Din adamlarına göre Allah'ın gözetilmesini emrettiği şeyleri gözetenlerden kasıt kökünden bir fiil, sıla kökünden bir fiilin kullanmış olmasından akrabalık bağlarına riayet edenler olduğu düşünülmüştür. Bu da yine asli manayı ihtiva etmiyor. Ra'd 21'de وَالَّذ۪ينَ يَسْرُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِاَنْ يُسَلَى Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği ruhu Allah'a ulaştırırlar. Evet, Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği ruhu Allah'a ulaştırırlar. Din adamlarına göre emanete hıyanet nedir? Bir din adamına soruyorlar. Dinimizde emanete hıyanet etmek ne anlama gelmektedir? Çünkü Allah Teala Enfal suresinin 27. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. Enfal 27'de. Ey amini olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'a ve Resulüne ihanet etmeyin. Siz kendi emanetlerinize bile bile ihanet etmiş olursunuz. Kim Allah'a ihanet ederse, Allah'a ulaşmayı dilemezse, kim Resul'e ihanet ederse, mürşidine tabi olmazsa, o zaman o kişi kendi emanetlerine ihanet etmiş olur. Ruhun Allah'a ulaşması imkansızdır. Fizik vücudun Allah'a teslimi imkansız. Nefsin Allah'a teslimi imkansız. İraden Allah'a teslimi imkansız. Evet, dinimizde emanete hıyanet etmek ne anlama gelmektedir diye soruyorlar. Cevap, emanet ve hıyanet malda olduğu gibi sözde de olur. Demek ki akıllı olup dinin emir ve yasaklarına riayet eden, namaz kılan emanete riayet etmiş olur. Görüyorsunuz ki tamamen asılla bağdaşmayan zanda bulunuyorlar. Kimlerin imanı yoktur? Bir başka din adamına soruyorlar. Soru, kimlerin imanı yoktur? Cevap, amelleri yerine getirmeyen veya günahlardan sakınmayan bir kimse imandan çıkar fakat küfre girmez. İmanla küfür arasında yer alan fısk mertebesindedir. Ayet ve hadislerle emanete baktığımız zaman hadisin ikinci tarafına bakalım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ahde vefa etmeyenin dini yoktur diyor. Ahdimiz daha ezelde Allah-u Teala'ya ahd veriyoruz. Araf 100 suresinin 172. ayet-i kerimesinde belirtiliyor. Ve bu ahdin muhtevasında kesinlikle fizik vücudumuzun da Allah'a teslimini görüyoruz. Ruhumuzdan misak, fizik vücudumuzdan ahd, nefsimizden yemin alan ve irademizden misak alan Allah Teala evvela ruhu, daha sonra fizik vücudu, daha sonra nefsi ve en son olarak iradeyi Allah Teala'ya teslim etmemizi Allah Teala buyuruyor. Evvela başlangıç noktasında yemin, misak ve ahdin hatırlatılmasına baktığımız zaman bunların kesinlikle misakın hatırlatılması Ra'd 20-21, fizik vücudumuzun ahdının hatırlatılması Yasin 60-61, yeminin hatırlatılması Müddessir 38-39-40. Öyleyse din muhteva olarak bunların hepsini bir bütün olarak muhafaza ediyor. Kim ahde vefa etmezse onun da dini yoktur. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi hiçbir şekilde ahdini yerine getiremez. Ahdi ruhu teslim etmesinin ötesinde fizik ucunu da Allah-u Teala'ya teslim etmektir. Yasin suresinin 60-61. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala bunu bize hatırlatıyor. Ey Ademoğulları, şeytana kul olmayın diye sizden ahd almadı mı? Bana kul olun, bu da sırat-ı müstakimin üzerinde bulunmaktır buyuruyor. Öyleyse her halükarda fizik vücudumuzla Allah'a teslimini Allah Teala'nın fizik vücudumuzdan ezelde almış olduğu ahd gereğince farzdır. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an Allah'a kul olur. Allah Teala Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde bunu söylüyor. وَالَّذ۪ينَ اَنَشْتَنَبُوا تَعْغُوتَ اَنْ يَعْبُدُوهَا وَعَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهَمُ الْبُشْرَ فَبَشْرِ بَعْدِهِ. Onlar ki sahabeden bahsediliyor. Onlar ki tağuta kul olmaktan kaçındılar, iştinav ettiler. Kendilerini kurtardılar. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diye buyuruyor. Sahabe şeytana kulken Allah'a ulaşmayı dilemişler ve Allah'a kullarım ibadesi kullandığı cihetle şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a ulaşmayı diledikleri anda Allah'a kul olmuşlar. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o kişi bir din sahibi değildir. Din adına hangi il bilginin sahibi olursa olsun, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz onu din sahibi olarak kabul etmiyor. O insan şeytanların ve insan şeytanların kuludur. İnsan şeytanların kuluysa mutlaka gerçek anlamda şeytanın kuludur. Şeytanın kulu Allah'ın kulu olamaz. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe hiç kimse Allah'ın kulu olamaz. Allah'ın ahdi fizik vücudumuzun da Allah'a teslim etmektir. Allah'ın ahdi Allah'ın kulu olmamızdır. Allah'ın kulu olmayan hiç kimse bir din sahibi olamaz. Din mutlak surette Allah'a ulaşmayı dilemeyi mutevasında bulundurur. Bu dilek yoksa kişi tağutun yani şeytan kulu olarak kalmaya mahkumdur. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler ahde vefa edip şeytanın kulluğundan kurtulup Allah'ın kulu olabilenlerdir. Sadece onların dini vardır. Başka bir din hiç olmamıştır. Kainatın ikinci bir dini hiç olmamıştır. İlk insan ve ilk peygamber olan Adem Aleyhisselam'dan Nebiyat Sultanı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kadar bir tek din mevcut olmuştur. O din Allah'a teslim olma dinidir. Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Dilediği anda da kişiyi tağutun kulu olmaktan kurtarır, Allah'ın kulu haline getirir. Eğer kişi ahdine vefa etmiyorsa Allah'a ulaşmayı hiçbir zaman dilemeyecektir. Dilemeyince de Allah'a Teala'yı kul olmayacaktır. Böyle bir durumda o kişinin dininden bahsetmek söz konusu değildir. O kişi dinin dışındadır. Dinin sahibi olabilmek için asgari standartlarda Allah'a ulaşmayı dilemek gerekir. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki hadis dört dörtlük yerli yerine oturuyor. Nebiyat Sultanı Peygamber Efendimiz'in emanetini Allah'a doğru göndermek üzere harekete geçmeyenin imanı yoktur. Ahde vefa etmenin de dini yoktur diyor. Hem emanete riayet edenlersiniz, Allah'a ulaşmayı dileyenler, hem de ahde vefa edenlersiniz, mürşidine tabi olanlar. Her iki açıdan da sizler, sevgili kardeşlerim, din sahibisiniz, imanın sahibisiniz. İman sahibi olan insan dininden de sahibidir. İman deyince kuru kuruya imandan bahsetmek inanç itibariyle mümin olmak değildir. Hiç kimseye böyle bir şey inanç itibariyle iman sağlamaz. İman mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin mütevasında oluşur. Kişinin kalbine imanın yazıldığı yer ise mürşidine tabi olduğu yerdir. Ve imanın mevcut olduğu asli nokta orasıdır. Kalbine iman yazılan kişi gerçek imanın sahibidir. Allah Teala'nın hepimizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden Efendimizin nimetiyle dileyerek, emanete riayet etmeyenin imanı yoktur, ahde vefa etmeyenin dini yoktur konulu konferansımızın sunuş konuşmasını burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Eğer söylediklerimden siz de emanete riayet eden, ahde vefa etmeyen din sahibi birisi olmak istiyorsanız, ben kalben Allah'a ulaşmayı diledim, ben de emanetimi sahibi olan Allah'a göndermek istiyorum. Ve ahde vefa etmek, yani mürşidime de tabi olup, ruhumu Allah'a teslim etmek, fizik vücudumu da Allah'a teslim etmek, nefsi Allah'a teslim etmek, irşada ulaşmak, irademi Allah'a teslim etmek istiyorum diyorsanız, hazırsanız, mürşid önünde tövbeye, mürşide tabi olmaya, ki mürşid alarda birisi değildir. Mürşid, ruhunu da, fizik vücudunu da, nefsini de, iradesini de Allah'a teslim eden kişidir. Teslim-i külliyle Allah'a teslim olan kişiye tabi olduğunuz zaman, siz Allah'a tabi olmuş oluyorsunuz. Evet, siz dört teslimle Allah tarafından irşada memur-i mezun kurulan iradesini Allah'a teslim eden birisine tabi olduğunuz an, siz Allah'a tabi olmuş oluyorsunuz. Dinin sahibi Allah'tır ve o zaman siz din üzere olursunuz. Emanete riayet etmeyen imanı yok ama siz emanete riayet eden Allah'a ulaşmayı dilediysiniz. Ahde vefa etmeyen din yok ama siz mürşidinize tabi olmak suretiyle ahdinize de vefa eden birisiyseniz, hazırsanız ben de Allah'ın ermiş evliyası olmak istiyorum ki zaman zaman birçok kişi ya kimin cennetlik kimin cehennemlik olduğu belli değildir, siz nereden çıkartıyorsunuz bunları diyenlere, biz Yunus suresinin 62. ayet-i kerimesi, Yunus suresinin 62-64. ayetlerine baktığımız zaman ne diyor Allah Teala? Ela inne evliyallahu ve la havfun aleyhim ve la hum yahzenun. Allah Teala burada açıkça kimin cennetlik olduğu, kimin cehennemlik olduğunu net olarak bildiriyor. Evliya, evliya kimdir? Ermiş evliya, hayattayken Allah'a ulaşmayı kalben dileyen, 7-8 aylık süre içerisinde Allah'ın o kişinin ruhunu kendisine ulaştırdığı, ermiş evliya kıldığı kişidir. Ermiş evliya olmak bir dilektir. Kim kalpten ulaşmayı diler de 7-8 aylık bir ömrü varsa mutlak surette Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır ve ermiş evliyadan kılar. Ermiş evliyaya diyor ki Allah-u Teala, onlar için korku yoktur. Yani onlar cehennem korkusundan masumdurlar. Onlar için bir cehennem korkusu yok. Çünkü onlar mutlaka Allah'ın cennetine gideceklerdir. Yetmez. Onlar masum da olmazlar. Hani falan cennete gitti. Ya Rabbim onu cennete gönderdin. Beni niye cennete göndermedin diye bir masumiyet de söz konusu değil. Mutlak surette Allah bir dilekle kalbin ulaşmayı dileyen kişiyi ruhunu kendisine ulaştırarak ermiş evliyadan kılar ve ermiş evliyaya Allah Teala onu cennetle müjdeliyor. Hala zavallı insanlar kimin cennetin kimin cehennemin olduğu belli olmaz diyenlere biz bu ayetleri ispat vasıtası olarak onlara söylüyoruz. Kalben ulaşmayı dileyen 7-8 aylık sure içerisinde ruhu Allah'a ulaşan kişiye 3 tane cennet dünya saadetin yarısını müjdeliyor. Allah Teala onlar için bu 3 tane cennet dünya saadetin yarısını tapuluyor. Devam ederse ömür boyu bu mutluluğu dünya saadetin yarısını 3 tane cennetin hak sahibi olarak yaşar. Ama hedef daha üst seviyede nefsin tasfiyesiyle 7 cennetin sahibi olmak, salihlerden olmak. Eğer kişi yoluna devam ederse bunu da gerçekleştirir. Evet, tekrar ediyorum. Bu dünyada cenneti garanti elde etmek, bu dünya saadetin yarısının sahibi olmak istiyorsanız, ben de Allah'a ulaşmayı diledim diyorsanız, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin sağlaması mürşide, Allah'ın tayin ettiği mürşide tabi olmaktır. Ben Allah'a ulaşmayı diledim, ben de mürşidime tabi olmak istiyorum diye hazırsanız, o zaman söyleyeceğim kelimeyi arkamdan tekrar etmenizi istiyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın huzurunda yaptığım günahlardan tövbe ederek ve Allah'tan mağfiret dileyerek, Allah'ın emir ve yasaklarına uyacağıma yemin ederek, Allah'tan kendisine kitap, sancakta, nur ve kılıç verilen devrin imamına ve onun vekilinin emirlerine itaat edeceğime yemin ederek ihsanla tabi olduk. La ilahe illallah, Muhammeden Resulullah ve Nebiyullah. Evet, tövbeniz tamamlandı. Allah hayırlı yasın, mübarek olsun. 7000 zikirle başlıyorsunuz inşallah. Bulunduğunuz yerde vekil kardeşlerimizden de fizik tövbenizi almayı unutmayın. Konferansımız sizden gelen suallerle devam ediyor. İstanbul'dan bir kardeşimiz Muhterem Hocam, okuduğun bir dini kitapta aklı olup da dinin emir ve yasaklarına riayet eden, namaz kılan emanete riayet etmiş olur diye yazıyordu. Okuduğum bir dini kitapta aklı olup dinin emir ve yasaklarına riayet eden, namaz kılan. Tamam, dinin emir ve yasaklarına riayet eden. Dinin emirlerinden birincisi Allah'a ulaşmayı dilemek. İkincisi mürşide tabi olmak. Üçüncüsü ruhun teslimi, dördüncüsü fizik vücut teslimi, beşincisi nefsin teslimi, altıncısı irşat, ayıncısı iradenin teslimi. Şimdi bunlar emirler. Ama kişi Allah'a ulaşmayı dilemeyi din tatbikatından çıkartmış. Mürşidine tabi olmayı din tatbikatından çıkartmış. Yani emanete ihanet ediyor, ahde vefa etmiyor. İhanet ediyor. Öyle olunca o zaman emir ve yasaklarına uymuyor. Öylesi bir insan namaz kılsa emanete riayet etmiş olur. Hayır, o namazda huşu içinde bir namaz değil. Çünkü öyle namaz kılanlar var. Maun suresinin 4-5. ayet-i kerimesinde وَاَيْلَنِ الْمُسَلِّنِ اَلَّذ۪ينَ فِي سَلَاتِمْ سَاهُونَ Ve öyle o kimseler ki namazlarında sev içindedirler. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyen, mürşidine tabi olmayan bir insan namaz kılsa o kişi namazında sev içindedir ve o hiçbir zaman kurtuluşta değildir. Ankara'da bir kardeş Muhterem Hocam, Peygamber Efendimiz'in ahde vefa hadisiyle fizik vücudun teslimi olan ahde bir ilişkisi var mıdır? Açıklayabilirsiniz. Evet. Fizik vücudun ahdiyle ilişkisi vardır. Emanete riayet eden bir insan mutlak surette ahdine de vefa etmesi lazım. Fizik vücut nefse ruh için bir mekan. Allah-u Teala hedef olarak ruhun Allah'a teslimini istiyor. Ama ruhun Allah'a teslim olabilmesi nefsin 7 kademedeki tezkiyesine bağlı. Nefsin 7 kademede tezkiyesi fizik vücudunda şeytana kul olmaktan kurtulmasına bağlı. Fizik vücut şeytana kul olmaktan neyle kurtulacaktır? Allah'ın emir ve nehirlerini yerine getirmekle, yasaklarına uymakla. Allah razı olsun. Afyon'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, Kur'an-ı Kerim'i hayatımıza en güzel şekilde nasıl tatbik edebiliriz? Kur'an-ı Kerim'i hayatımıza en güzel şekilde Allah'a ulaşmayı kalben dileyip mürşide tabi olduktan sonra tıpkı sahabe gibi 7 sabah 4 teslimi yaşayarak tatbik edebiliriz. Azerbaycan'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, birinci suali Muhterem Efendimiz bir sohbetinde Allah yolunda yücelmek isteyen herkes idrake muhtaçtır buyuruyor. Efendimizin bu sözleri izah eder misiniz? Evet, Allah yolunda yücelmek isteyen herkes idrake muhtaçtır. Yani idrak kalpte oluşan bir meyvedir. Devamlı olarak zikrini arttıracak ve sonuçta fizik vücut teslimi, daha sonra nefsin teslimi ve irşatla, iradenin teslimiyle yoluna devam edecek. Evvela ruhun Allah'a teslimi, yükselmeyi, daha sonra yücelmeyi ifade ediyor. Yani Allah yolunda en yüksek seviyede hizmeti ifade ediyor. İkinci Sura Efendimiz dinledikçe tüm sıkıntılar yok oluyor. Bazen nefsimize yenilip şarkılar dinliyorum, hayaller kuruyorum. Kötü uyumdan nasıl kurtulabilirim? Sevgili kardeşim, zikirle dinlerseniz tasavvuf müziğini, ilahileri, orada bir yasak söz konusu değil. Allah razı olsun. Gaziantep'ten bir kardeşim, Muhterem Hocam, kararsız olduğumuz durumlarda çoğunlukla ani kararlar vererek hata yapıyor ve bunun sıkıntısını yaşıyoruz. Hata işlememek, sahip olmamız gereken doğru davranış ve düşünce biçimi nasıl olmalıdır? Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala'nın belirlediği davranış biçimleri olması lazımdır. Daimi zikrin sahipleri devamlı mutludurlar. Ama henüz daimi zikre ulaşmayan bir insan devamlı mutluluğu yaşamak istiyorsa ne yapması lazım? Daimi zikrin sahip olduğu davranışları sergilemesi lazım. Daimi zikrin sahibi devamlı derecat kazanıyor. O da derecat kazandırıcı davranışları tercih etmesi lazım. Daimi zikrin sahibi olan kişi kendisine kötülük yaptığı zaman affediyor. O da affetmesi lazım. Daimi zikrin sahibi peşinden herkese kötülük yapsa da, iyilik yapsa da o iyilik yapıyor. Onu da gerçekleştirmemiz lazım. Ankara'dan bir kardeşim, Muhterem Hocam. Zamanın Allah'ın en kıymetli hazinesi olduğunu öğrendik. Bu hazineyi en güzel şekilde nasıl değerlendirebiliriz, açıklar mısınız? Zikir, çok zikir ve daimi zikirle inşallah. Sparta'dan bir kardeşim, Muhterem Hocam. Muhterem Efendimiz, Allah'ın nurları adlı sohbetinde insanlarla ilişkilerinde Allah-u Teala insan adı verilen mahlukunu nurlarıyla gözetir. Bu cümleyi nasıl idrak etmeliyiz? Nurlarıyla gözetir, nurlarını onlara göndermek suretiyle Allah'ın emrettiği davranış biçimlerini onlara gerçekleştirir. Allah razı olsun. Muhterem Efendimiz konuyla ilgili sohbetinde Allah ile birlikte olmak, Allah-u Teala'nın dizaynını yaşamak mutlaka Allah'ı sevmekten geçer. Allah'ın emirlerine itaat etmek bunu sağlayacaktır. Allah bizzatihi bir nurdur. Bir nur enerji dizayn içerisindedir. Ama enerjiden enerjiye farklılık vardır. Allah-u Teala kendisi bir nurdur. Allah-u Teala'nın nurları bütün kainatı kaplamıştır. İnsanlarla ilişkisinde de Allah-u Teala insan adı veren mahlukunu nurlarıyla gözetiyor. Evet. Rahmet bir nurdur. Fazıl bir nurdur. Selavat bir nurdur. Sekinet bir nurdur, feyz bir nurdur, salah nuru bir nurdur vesaire. Öyleyse bir kere daha ifade etmek gerekirse ne görüyoruz? Allah'la birlikte olmak, Allah-u Teala'nın dizaynını yaşamak mutlaka Allah'ı sevmekten geçer. Allah'ın emirlerine itaat etmek bunu sağlayacaktır. Allah bizzat bir nurdur, bizzati bir nurdur. Bir nur enerji dizaynı içerisindedir. Ama enerjiden enerjiye farklılık vardır. Allah-u Teala kendisi bir nurdur. Allah-u Teala'nın nurları bütün kainatı kaplamıştır. İnsanlarla ilişkisinde de Allah-u Teala insan adı veren mahlukunu nurlarıyla gözetir. Bahsettiğimiz 7 tane nuru ifade ediyor inşallah. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz bir kere daha. Her an Kur'an, her an Mutluluk Konferansı'nın birisinin daha sonuna geldik. Bir başka konferansta tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gecede kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 ayetel kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 ayetel kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar, perşembeyi cumaya bağlayan geceler, kılınmaya devam edilmelidir.
0: Fatiha ma salavat.

Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutlu programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz ilim ve irfan. Birinci sual, ilim ve irfan aynı şey midir? Tabii ki aynı şey değil. Allah'ın ilminde, Allah'ın peygamberlere indirdiği kutsal kitaplarda bu zahiri alime ait olan Allah'ın bütün hakikatleri ilim muhtevası içerisinde yer alıyor. Ama bu ilmin fizik ötesi uzantısı, emr alemiyle karşıt emr alemiyle, gayb alemine karşıt gayb alemine, berzah alemiyle ve indi ilahi Allah'la ilgili bütün muhteva İrfan içerisinde yer alıyor. Allah-u Teala'nın da ilim, onun daha ötesinde olan irfan, biz insanların muhtevası itibariyle farklı değerler taşıyor. Allah'a göre sadece ilim vardır tabi. Çünkü Allah için Allah her sıfır zamanda her şeyi gören, bilen ve işitendir. Allah ilmin sahibidir ama Allah'ın ilmi bizim ilim dediğimiz safayı da, irfan dediğimiz safayı da beraberce kaplar. Yani ilmin fizik ötesine uzantısı irfanı içeriyor. Zahiri alemle alakalı olan ilim ama karşı zahiri alemle ilgili olan bilgi demeti, gayb alemi karşı gayb alemi, emr alemi karşı emr alemi, bütün bunlar hepsi İrfan standartlarında değerlendirilir. İnsan için ise ilim bu dünya standartlarında fizik ucunun algılayabileceği her şeyi kapsar. Kitaplardan öğrenilen, öğretmenlerden öğrenilen kalp kulağı veya kalp gözünün kapalı olduğu, onun dışındaki algılama vasıtalarıyla ilgili alanan kesimdir. Ama ne zaman bir insanın kalp gözü açılır da Allah ona bu dünyanın daha ötesindeki bilgileri vermeye başlarsa, o kişi irfana adım atmıştır. Başlangıç noktasında herkes sağır, dilsiz ve kör. Bu sebeple onların algılayabileceği ilim muhtevası bu dünya ile alakalı. Ama ne zaman bu dünyanın ötesinde muhtevaya sahip olursak ki bizim sahip olmasak da birinci safhada ilmi alıyoruz ama ikinci safha mürşide ulaşıyoruz ve mürşit alenede birisi değil, 19 kademede kalbi müzeyyen olan ilmel yakin, aynel yakin ve hakkal yakinin sahibi Allah'ın zatını gören kişidir. Ondan almış olduğumuz fizik ötesi bilgilerin hepsi irfan muhtevası içinde yer alır. O sebeple Yunus diyor ki sevmu selat hacu zekatle sanma ki biter zahid işi. İnsan-ı kamil olmaya lazım olan irfan imiş. Sevmü selat hacü zekat, kelime-i şehadet, bu zahiri alemle alakalı olan kesimi ifade ediyor. Ama zahid olan kişinin bununla işi bitmiyor. Lazım olan irfan. İşte irfan muhtevasına girmek istiyorsak mutlak surette mürşide ulaşmamız lazım. İlmel yakin ve ruhun Allah'a ulaşmasıyla irfan, hikmet, nefsin teslimi ve hikmetin ötesi iradenin teslimini mütevazına alıyor. Dolayısıyla ilim, irfan, hikmet ve hikmetin ötesi. İlmel yakin ruhun teslimiyle, İrfan, fizik vücut teslimi,
Hikmet nefsin teslimi ve hikmetin ötesi ise iradenin teslimini içeriyor. Allah Teala bizden ilmel yakin, aynel yakin ve hakkal yakinin sahibi olmasını istiyor. Allah razı olsun. İlim sahibi herkesin kurtuluşa ereceği söylenebilir mi? Örneğin Arşimet, Edison, Einstein, Newton, hayır. Kurtuluşa ermenin anahtarı Allah'a ulaşmayı dilemektir. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa ne yaparsa yapsın, yaptığı amel boşa gidiyor. İster Einstein olsun, ister Edison, onlar insanlar için faydalı olan bir şey üretmişler. Allah'a yaklaşmak, Allah'ın dostu olmak, Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmak, ahlak sahibi olmak o dini içeriyor. Ama bu insanlar için ürettiği faydalı ilim bu dünyadaki insanların işini kolaylaştırıyor. Belki Edison elektriğin bulunmasına sebep olmakla Einstein, başka Kahn ve Newton, ama Allah Teala'nın kurtuluşa müteallik, ahlaka müteallik olan kanunları 7 sabah 4 teslim içeriyor. En alt noktada Allah'a ulaşmayı dilemek. Kişi kalben Allah'a ulaşmayı dilemeyince, ki Allah Teala'nın bizdeki emanet olan ruhun Allah'a teslimini içeriyor. Bu yoksa o zaman kurtuluş yok. Rabbani ilimlerin içinde ama kurtuluşta değil. El-Cabir, Lokman Hekim, İrfan Ehli, bu tip insanlar birçok şeyleri insanlara sunmuşlar. İlmin muhtevası içinde bir, Allah'ın ilminin sahibi olmak vardır. İki, şeytanın ilminin sahibi olmak vardır. Zülmani ilmin dışındaki ilimler Rabbani ilimdir. Ama Rabbani ilimlerin cennete ulaştırması diye bir şey söz konusu değildir.

0: Sanırım. Evliya Sultanı Peygamber Efendimiz öyle buyuruyor. Bu faydasız ilim, şeytanın zulmani ilmi. Çünkü bir başka hadisinde Peygamber Efendimiz faydasız ilimden, itaat etmeyen kalpten, doymak bilmeyen nefisten, kabul olmayan duadan sana sanırım. Allah razı olsun. Üçüncü sual, ilim, irfan sahibi olmak önemli midir? Bir, ilimsizler, ilim verilenler ve ilmin sahipleri olmak üzere üç kategoride toplanabilir. İnsanların çoğu ilmin ve irfanın neleri ihtiva ettiğini bilmeksizin bir hayat yaşarlar. İrfan, mutluluğa açılan yegane kapıdır. Dünya mutluluğunun başlangıcı ve sonuna ulaşması, ilmin irfana dönüşmesiyle gerçekleşir. İlim kişiyi cennet saadetine ulaştırabilir. Ama irfan, cennet saadetinin zaten sahibi olan bir kişiyi mutlaka dünya saadetine de ulaştırır. Kur'an-ı Kerim'de üç grup insan demiştik. İlim verilenler, ilimsizler, ilim verilenler ve ilmin sahipleri olmak üzere. İşte bu ilim verilenler ve ilmin sahipleri bir yerde cahiller, zanlarına tabi olan insanlar. Kurtuluşta olanlar ilim verilenler ve ilmin sahipleridir. Bir kişinin irfan sahibi olması demek, onun da hikmetin de ötesi sahibi olması demektir. İrfan sahipleri sadece Rabbani alanın içinde bulunurlar. Ve Allah-u Teala'nın Kur'an'la örtüşen, Kur'an'ın muhtevası içerisinde ilmin, irfanın, hikmetin ve hikmetin ötesine sahip olurlar. Allah'ın çizdiği kanunlar belli. Allah Teala hepimizin Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmasını, Kur'an ahlakıyla ahlaklanmasını ve böylece ahiret ve dünya saadetine ulaşmamızı istiyor. Ama öte yandan bu dünyada kolaylığı sağlama bakımında tekniğin de bir insan için faydalı olan kesimi söz konusu. Kolaylaştırıcı yanı vardır. Konumuzla ilgili aklımıza sualler yönelttik. Bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala insanların ilim ve irfan sahibi olmasını istiyor. İlim öğrenmeye başlamamız için de Allah'a ulaşmayı dilememizi emrediyor. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Namaz aklıma gelir benim ilk. Allah'a ulaşmak. Yani namaz zaten Allah'ından konuşmak demektir.
3: Kur'an-ı Kerim'i okumaktan geçiyor.
4: İbadetlerimizi tam teslimiyetle ona yapmak anlıyorum ben.
5: Dinimize yönelmemiz gerektiğini anlıyoruz.
6: Kur'an-ı Kerim okumak aklıma geldi şu an.
1: Sizce Allah'a neyimiz ulaşır?
4: Dualarımız ulaşır. İstedikten sonra Allah'a her şeyimiz ulaşır. Yeter ki isteyelim, dileyelim ve onun için dua edelim. Aramızda bağ kuralım Rabbimizle.
1: Allah-u Teala ilmi öğrenmeye başlamamız için Allah'a ulaşmayı dilememizi emrediyor. Farz kılmış üzerimize. Ya Rabbi sana ulaşmayı diliyorum, senin evliyan olmayı diliyorum, ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum diye manevi taleplerde bulunuyor musunuz?
4: Tabii ki. Mutlu olduğumda şükrediyorum. Üzgün olduğumda ona içimi açıyorum. Oturuyorum mesela, hiçbir şey demesem bile sadece bekliyorum. Onun bile içimdeki ne istediğimi bildiğinden eminim yani. Duygularımı dille ifade etmesem bile gözlerimi kapatıp düşündüğümde Rabbimin yüreğimden geçeni okuduğunu biliyorum yani.
2: Ey Yüce Allah'ım, ben de senin dostlarından, evliyalarından olmayı diliyorum.
3: Emanet olarak verdiğin ruhumu, dünya hayatını yaşarken sana ulaştırmayı diliyorum.
5: Ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum.
6: Yaşarken sana ulaştırmayı diliyorum.
4: Dünya hayatını yaşarken ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Seni çok seviyorum Allah'ım.
0: Bir misafirimiz Allah'a ulaşmak deyince aklıma namaz geliyor. Namaz zaten Allah'a konuşmak demektir. Namaz kıldığımız zaman her an Kur'an ölçülerine göre Allah'a ulaşmış oluyor muyuz? Hayır, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz diyor ki Es-salatu miracil müminin. Namaz müminin miracıdır. Öyleyse

0: Namazda miracı yaşayabilmek, mutlak surette kalbimize imanın yazılmasıyla mümkündür. Kalbimize iman yazılmadığı süre içerisinde ruhumuz vücudumuzu terk edemez. İşte Mü'minun suresinin 1-2. ayet-i kerimesi قَتَّحْبِلْ عَنْ مُؤْمِنُونَ اَلَّذ۪ينَ فِي سَلَاتِمْ خَاشُونَ Mü'minler felaha ermiştir. Onlar namazlarında huşu duyanlardır. Ama öte yandan Maun suresine göre de namaz kılanlar var. وَاَيْلِنَ الْمُسَلِّينَ اَلَّذ۪ينَ فِي سَلَاتِمْ خَاشُونَ وَاَيْلِنَ الْمُسَلِّينَ اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ سَلَاتِمْ سَاهُونَ Onlar namazlarından gafil olanlardır. Öyleyse kim namazından gafil olan, Allah'a ulaşmayı dilemeyen, kalbine iman yazılmayan insanlar, namaz kılsalar da namazlardan gafil olan kimselerdir. Bakara 120, Ali İmran 73'te hidayetin insan ruhunun dünya hayatında Allah'a ulaşması olduğunu Allah-u Teala ifade ediyor. Ve ruhun bizden ayrılabilmesi için mutlak surette hacet namazıyla kıldığımızda Allah'ın bizler için tayin ettiği müşride tabi olduğumuz zaman ruh vücudu terk eder ve devrin imamının ruhu mümin 15'e göre başımızın üzerine gelip yerleşir. Dereceleri yükselten arşın sahibi olan Allah dilediği kulların üzerine emrinden bir ruh gönderir. Namaz büyük bir zevktir. Kim namaza başladığı andan itibaren bitirdiği ana kadar Allah'ı düşünerek, Allah'ı görüyormuş gibi kendisini Allah'ın huzurunda hissederek secde ediyorsa o namaz boyunca bu dünyadaki en mutlu insanlardan biri olur. Allah'a ulaşmak ise bizde bir emanet olan ruhumuzun vücudumuzdan ayrılıp Allah'ın zatına ulaşması, Allah'ın zatında yok olmasıyla gerçek değerini alıyor. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe hiç kimsenin bunları yaşaması mümkün değildir. Hadis-i şerifte namaz mümin miracıdır. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Allah Teala 4. basamakta rahim esması ile tecelli etmez. 5'te gözlerindeki engelleri kaldırmaz. 6. basamakta kulaklardaki engeli kaldırmaz. 7.'sine kalpteki ekinliği kaldırmaz. Evvelden bütün insanlar sağır, dilsiz ve kör. Ama Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an ki bu dilek kalbinizden olacak. Bu dilek kalbinizden olunca Allah Teala rahim esmasıyla dışarıyı değiştiriyor. Baş gözümüzdeki camime süreyi alıyor. Basar hasasını müşahatlarını perdeye alıyor. Kulaklardaki vakrayı alıyor. Semi hasasını açıyor. Ve bütün bunlar bizim dışarıyı pozitif algılamamıza sebep oluyor. Mürşidi mürşid olarak görmeye başlıyoruz. Ama kalbimizdeki ekinetin arınmasıyla, ihfatın konulmasıyla artık biz Allah'ın ayetlerini kalbimize indiriyoruz, kendimize mal ediyoruz. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Kur'an-ı Kerim'e göre ilmin gerçek manada tahsil edildiği, öğrenildiği yer kişinin mürşidine ulaştığı noktadan sonrasıdır. Mürşid sizin için ne ifade ediyor?
2: Bir dua ederken yani çok ilimli insanlar var. Onların da bize aracı olacağını dünyada ona inanıyorum yani.
3: İnsanlara dini anlatan ya da dini konularda bilgi veren kişi, şahıs.
1: Onlara tabi olursak Allah'ın mürşitlerine ilmimiz artar mı?
2: Tabi demeyelim de yani şöyle bir şey. Bana ne yapmam gerektiğini söylüyor. Bana tesbihat veriyor. Kendim evde olsam bunu yerine getirmeyeceğim. Alıyor mu dersi de yani yapmaya da çalışıyorum.
4: Bunlara tabi olmak inşallah bize yani cennete ulaşmamızı sağlar.
3: Mürşide ihtiyaç duymak yerine biz kendimiz bir şeyleri öğrensek, okusak. Hani Kur'an-ı Kerim var sonuçta, ayetlerimiz var. Anlamıyla beraber okuduğumuzda zaten bütün surelerin içerisinde hayatımıza dair bir sürü bilgi var.
1: Siz de mürşidinizi bulmak ister miydiniz?
4: Tabii.
1: Allah-u Teala Kehf 17'de bir mürşide tabi olmamızı farz kılmış üzerimize. Sizce Kur'an ilmini bir mürşid olmadan öğrenebilir miyiz?
3: Artık insanlar dini kullandıkları için insanlarda bence güven kalmadı bu konuda. Sonuçta birilerine güvendiklerinde onun ne amaçla size geldiğini artık kestiremiyorsunuz. Çünkü birçok insan dini manevi duygularımızı kullanarak başka şeyler yaptıkları için artık o duygularımız öldü yani şu an. Herkes, yani benim duygum en azından öldü.
0: Sahibimiz sonuçta Kur'an-ı Kerim var. Mürşide ihtiyaç duymak yerine ayetlerin anlamıyla birlikte olduğumuzda hayatımıza dair bir sürü bilgi var. Kur'an ayetlerinden doğru mesajları alabilmemiz için bir mürşidin devrede olup olmaması önemli midir? Evet. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz evliyeye tabi olan şakilerden olmaz. Yetmez. Kur'an'ın kendisine indirildiği Nebiyla Sultanı Peygamber Efendimiz en üst seviyede Kur'an'ı açıklayandır. Ve Kur'an'ı en üst seviyede açıklayan Nebiyla Sultanı Peygamber Efendimiz birinci safa itibariyle 7 tane hadiste Allah'a ulaşma dileğini açıklıyor. Mesela birinci hadis Cebrail Aleyhisselam iman nedir ey Allah'ın Resulü? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz iman nikah Allah'tır buyuruyor. Ama günümüzün tatbikatında nikah Allah yok. İkinci hadis Allah kullarını dünya hayatıyla kendi nikahı arasında serbest bıraktı. Yani bir taraftan iki seçenek var. Allah'ın nikahı öbür taraftan dünya hayatı. Kim dünya hayatını tercih ederse o sınıfta kalır, gideceği yer cehennem. Ama kim nikah Allah'ı tercih ederse o kurtuluştadır. Üçüncü hadis. Kim Allah'a ulaşmaya muhabbet duyarsa Allah da onu kendisine ulaştırmayı diler. Kim Allah'a ulaşmayı istemezse Allah da onu kendisine ulaştırmayı dilemez. Öyleyse kulun iradesiyle Allah'ın istediğini dilemesi lazım. Allah zaten kendisine ulaşmamızı istiyor. Ulaşmamızı istediğini nereden biliyoruz? Bize ruhunu üfürmüş. Ve tekrar emaneti geri istiyor. Dördüncü hadis. Dünya hayatını dostlarım için acaba bulanık sıkıntılı yarattım ki bana ulaşmayı özlesinler, dilesinler diye. Hadis-i Şerif 5. Ölmeden evvel ölün, Allah'a ulaşmayı dileyin ki Allah-u Teala size 1'e 700 versin. Altıncı hadis-i şerif, ruhun yükselerek Allah'a ulaşması. Yedinci hadis, görüyoruz ki Peygamber Efendimiz en üst noktada Kur'an'ı açıklayan olması hasebiyle birinci safhada Allah'a ulaşma dileğini bu kadar hadiste açıklamış. Ayetlerde var mı? 7 ayet-i kerimede Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin delalette kalacağı, gideceği yer cehennem olduğunu bildiriyor. 7 ayet. 7 ayette Allah'a ulaşmayı dileyenlerin de Allah onları müşriklerine ulaştıracağını Allah beyan ediyor. Öyleyse eğer olay buysa o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Dilerse ne olur? Allah'a ulaşmayı kalben dilese, Allah rahim esmasıyla tecelli ettiği zaman Allah o kişiyi mürşidine ulaştırır. Mürşidi tayini Allah'a aittir. Hacet namazı kılıp Allah'tan mürşidini sorması halinde Allah bunu da kanuna mürşid gösterir. Ve Nebiyla Sultanı Peygamber Efendimiz'in buyurduğu gibi Kur'an tilavetle değil, hidayetle okunur. Hidayetle Kur'an'ı okumak, mürşide tabiyetle okumaktır. Mürşide tabi olmadan hiç kimse Kur'an'ı hidayetle okuyamaz. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'deki grup ayet olduğunu söylüyor. Mühkem ayetler, müteşabih ayetler. Mühkem ayetler manası açık ve kesin ayetlerdir. Allah-u Teala namaz kıl diyor. Bu bir mühkem ayettir. Açık ve kesin olarak manası anlaşılıyor. Ama Allah-u Teala bazı ayetleri kapalı bir tarzda ifade etmiş. İşte müteşabih ayetler, çeşitli manalar çekilebilecek olan ayetlerdir. Herkes muhtevasındaki ilim seviyesine göre açıklamalarda bulunabilir ama bir kişinin dünyadaki bütün kitapları okuması o kişiyi müteşabih ayetleri açıklama yetkisine ulaştırmaz. Bu konuda en üst hükmün sahibi Allah ile konuşup ondan sormak yetkisine sahip olanlardır. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah, birlikte dinliyoruz.
5: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem Hocam, sizleri çok ama çok seviyorum kalbimden inşallah. Müsaadeniz olsa bir sorum olacaktı Muhterem Hocam. Doğruları bilmeyen insanlara Allah'ın ilmini anlatırken nelere dikkat etmeliyiz? Allah razı olsun. Sizleri çok ama çok seviyorum Efendimiz Mehdi'yle inşallah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
0: Aleyküm Selam ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Nebiyla Sultanı Peygamber Efendimiz her mümin bulunduğu yerde vazifelidir. Kim bildiğiyle amel ederse Allah ona bilmediğini öğretir. Bu müminler için, ulaşmayı dileyen için. Ama öte yandan tebliğ açısından baktığımız zaman herkese aklı ölçüsünde hitap ediniz. Aklı olmayan dini yok. Öyleyse herkese aklı ölçüsünde hitap ediniz. Aklı olmayanın dini yoktur. Bir insanın aklı edebilmesi için mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. İşte Mülk Suresinin 8-9-10. Ayet-i Kerimesi. Cehennemlikler cehennemin kapılarından girdiklerinde cehennem bekçileri onlara sual soruyorlar. Selam hazanetua. Elem yetikum nezir. Size uyarıcı nezirler gelmedi mi? Allah'a ulaşmayı dilemediğiniz takdirde gideceğiniz yer cehennemdir demediler mi? Galib elakad cani nezir. Nezirler geldi. Bunları bize söylediler ama biz onları yalanladık. Ve Allah bir şey indirmemiştir dedik. Onları delalette olmakla onlar suçlaştık. Ama kalu lev kunna nesme ve nakilu. Eğer işitseydik ve aklıysaydık. Yani Allah'a ulaşmayı dileseydik ve aklıysaydık. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek akletmektir. Dilemeyenler akletmeyenlerdir. Allah Teala da Yunus Suresi'nin 100. ayet-i kerimesinde akletmeyenlere, aklını kullanmayanlara, akletmeyenlere azap eder. Öyleyse akledebilmek mutlaka bir dilekle mümkündür. İşte لَوْ كُنَّا نَسْمَا وَنَاقِلُوا İşitseydik ve akletseydik. Kimi işitmek? Hikmet sahibi alimi. Hikmet sahibi alimi işitmek ve akletmek. Onun sözlerini kendimize mal etmek. Öyleyse doğruları bilmeyen insanlara Allah'ın ilmi anlatırken nereye dikkat etmeye, onların seviyesine uygun açıklamalarda bulunuyor. Aslında onlar farkında bile değiller ama doğrusunu öğrenmek üzere Allah-u Teala onları size gönderiyor. Onların doğrusunu öyle bir lisan anlatmazsınız ki onlara kızmazsınız, onları rencide etmek istemediğiniz açıkça belli olmalı. Ama hakikati de söylemekten gelmeyeceksiniz. Çekilmeyeceksiniz. Devamlı Allah'ın güzelliklerini, doğruları onlara anlatacaksınız. İnsanlara akılları nispetinde konuşun. Akılları ölçüsünde hitap ediniz. Konumuzla ilgili bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala kişinin zikir seviyesi arttıkça ilminin de artacağını açıklıyor. Ve irfan sahibi olmak için Allah'ın ismini devamlı zikretmemizi emrediyor. Sizce devamlı zikir yapmanın önemi nedir?
2: Günahtan alıkoymak bence. Kalbi de temizliyor.
4: Allah'ı anmaktır en başta. Yani zikir yapıyorsak zaten hakkını vererek de yapmalıyız bence. Yani Allah, tek Allah'ı düşünerek yapmalıyız.
2: Ferahlık veriyor.
1: Müzemmil 8'de Rabbinin ismiyle zikret ve her şeyden keserek ona Allah'a ulaş diyor. Rabbimizin ismi de Allah olduğu için Allah Allah diye zikretmemiz üzerimize farz kılıyor. Allah Allah diye zikrediyor musunuz?
2: Evet ediyorum, zir geldiğinde onu da söylüyorum yani.
3: Mesela evladımı uyuturken sürekli Allah'ın isimlerini sayıyorum. Beni hem rahatlatıyor, sakinleştiriyor, daha sabırlı olmamı sağlıyor. Hem de böyle manevi bir huzur oluyor içerimde.
4: Zikir yaptıkça dinimize daha da çok ulaştığımızı hissediyorum ben kendim yaptığım zaman.
1: İrfan sahibi insanda neler değişir?
2: Kendisine çeki düzen verir. Rabbimin izin vermediği şeyleri daha iyi bilir ve bilinçli davranır.
6: Kalbi güzelleşir. Bakış açısı güzelleşir.
4: İnançlı biridir. Kendini Allah'a yakın hisseden biridir. O yolda ilerlemek isteyen biridir.
6: Hiç öyle de irfan sahibi insan görmedim.
3: Bence daha anlayışlı. Olaylara karşı bakış açısı daha farklı. Tamamıyla tek bir yönden bakmak değil de geniş açıda düşünebiliyorsun o zaman. Bir de empati kurabiliyorsun.
0: Mesela zikir yapıyorsak hakkını vererek yapmalıyız. Tek Allah'ı düşünerek yapmalıyız. Zikir yaparken devamlı Allah'a düşünmeyi nasıl başarabiliriz? Zikir bir zevktir. Yeter ki Allah'ı düşünerek zikir yapın. Zikir çekerken başka düşüncelerden kendinizi arındırın. Bu da bir anda tahakkuk eden bir şey değil. Sık sık kendimize geldiğimizde o anda Allah'ı düşünmediğimizi görebilirsiniz. Ama bu sizi sakın üzmesin. Herkes de başlangıçta böyle olmuştur. Kişinin zikir seviyesine paralel olarak Allah ile olan ilişkisi yavaş yavaş giderek artmıştır. Allah'ı düşünerek zikir yaptığımız zaman Allah'la hemhal olduğumuzu göreceğiz. Ne kadar Allah'ı düşünürsek, zikredersek o kadar Allah'ın yardımını alırız. Nefs tezkiyesinin yegane vasıtası zikirdir. Zikirsiz bir nefs tezkiyesi ve tasfiyesi hiç kimse için mümkün değil. Daha üst seviyede derecat kazanmak da Allah'ı daha çok içtenlikle düşünmekle mümkündür, zikretmekle mümkündür. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz daha var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
7: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve rekatü muhterem hocam. Hasretle, hürmetle o gün okul elinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum inşallah. Muhterem hocam, müsaade soruma geçmek istiyorum. Muhterem hocam, bazı kesimler bilimin Kur'an'ın önünde olduğunu söylüyorlar. Bu doğru mudur inşallah? Tekrardan elinizden hasretle, hürmetle, saygıyla öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum inşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve rekatü. İyi ki varsınız hocam.
0: Teşekkür ediyoruz. Biz de sizi çok seviyoruz. Bazı kimseler bilimin Kur'an'ın önünde olduğunu söylüyorlar. Bu doğru mudur? Kesinlikle doğru değil. Bilim ne kadar ilerlese ilerlesin, ulaşabildiği sadece Kur'an'ın ifade ettiğidir. Bilimin hiçbir zaman Kur'an'ın önüne geçmesi mümkün değil. Bilim her zaman Kur'an'ı ispat edebilir. Bilim Allah'ın ilmi yanında kocaman bir sıfırdır. İlim bir geometrik dizi olarak her gün bir evvelkinin iki katı olsaydı, sonsuz bir zaman devresinde de artsaydı, gene Allah'ın ilmine ulaşması mümkün değildi. Çünkü her ulaştığı alanda insanlık, o öğrendikleri kesimin bilinmeyen daha büyük bir boyutunu devreye almak mecburiyetinde kalacak. Yani bizim Allah-u Teala'nın bize verdiği beyin, akıl, eksi sonsuzdan artı sonsuza kadar sonsuz dalga spektrumu içerisinde sadece 6 milim ile 11 milim arasında 5 milim bir kısmını algılayabiliyor. Geri kalan kişinin muhtevası içerisinde değildir. Sıfırdan eksi sonsuza kadar olan dalgalar algılayamıyor. 6 milime kadar olan kısım da yok. 11 milimden sonsuza kadar, artın sonuna kadar olan kesim de algılayabiliyor. Sadece algılayabildiği 5 duyu organıyla 5 milimlik bir kesimi muhtevasını alıyor. Kur'an ilmi de, irfanı da, hikmeti de, hikmetin ötesini de hepsini içerdiği için Kur'an'da her şey var. En'am 38'de ve İlim ilerledikçe, keşifler arttıkça sadece Kur'an'dakini ispat edebiliyor. Kur'an her zaman gençleşiyor, her şeyin ihtilamasına karşın. Ama Kur'an daima gençleşiyor. Çünkü yeni bulunanların hepsinin 1400 evvel Kur'an'da yer aldığını görüyoruz. Evet, ilim, daha doğrusu bilim Allah'ın ilmi yanında kocaman bir sıfır. İlim bir geometrik diziyle her gün evvelkinin iki katı kadar olsaydı, sonsuz zaman devresinde artsaydı gene Allah'ın ilmine ulaşması mümkün değildi. Allah razı olsun. Her an Kur'an'a rahmet kurum bir daha sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle. Allah'ın rahmeti, fazla selavat ve tüm güzellikler hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Fatiha maasereva. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz sosyal medya bağımlılığı, alkol ve uyuşturucudan daha kötü. Dünyada 3 milyar insan, yani toplam nüfusun %40'ı sosyal medya kullanıyor. Araştırmalar insanların günde ortalama en az 2 saatini sosyal medyada geçirdiğini gösteriyor. Uzmanlar bazı yönleriyle dijital platformların neden olduğu psikolojik etkileri alkol ve uyuşturucu bağımlılığının tedavisinden daha zor olduğunu düşünüyor. Çünkü insan çok daha angaja oluyor ve bunu yaparken kimse kötü olduğunu düşünmüyor. Dünya çapında günde ortalama 200 bin insan hayatını kaybederken günde ortalama 400 bin bebek dünyaya geliyor. İnsan nüfusu katlanarak artarken teknoloji ve sosyal medya bağımlılığında artış gösteriyor. Günde ortalama 9 milyon cep telefonu satılıyor. Google ortalama olarak saniyede 40 binden fazla arama sorgusu işliyor. Bu da dünya çapında günde 3,5 milyardan fazla arama yapıldığını gösteriyor. Peki insanlar mutluluğu sosyal medyada bulabilirler mi? Asla mümkün değil. Eskilerin bir deyimi var, bir Allah dostu belki bunu söylüyor. Padişah-ı alem olmak bir kuru kavga, bir veliye bende olmak, bir veliye bağlanmak hepsinden âlâ. İşte insanların sosyal medya bağımlılığı, alkol ve uyuşturucudan bulmak istedikleri mutluluğu asla ulaşamazlar. Mutluluk, insanların vaktini sosyal medyada geçirmesi, alkol ve uyuşturucuyla hayatını tüketmesi değil, tam tersi Allah-u Teala'nın insanlar için vaaz ettiği mutluluk, ahiret ve dünya saadeti nefsimizin tezkiye ve tasfiyesine bağlı. Allah yaratandır. Allah emredendir. Allah hükmedendir. İşte yaratan Allah hepimizi mutlu olalım diye yaratmıştır. Emreden Rabbimizin emirlerine itaat edersek, onun hakimiyeti altında mutlak surette iki cihan saadetine ulaşırız. Bunun dünyada örnekleri çok. Her devirde peygamber ve onun etrafındakiler mutlaka Allah-u Teala'nın yaratma, emretme ve hükmetme standardı içerisinde bir asr-ı saadeti yaşamışlardır. İşte yaratan mutlu olalım diye bizi yaratmışsa, o zaman onun emirlerine itaat etmemiz, emirlerini yerine getirmemiz lazım. Nedir emri? Son indirilen şeriat ve bu Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala 73 ayet-i kerimede ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını açıklıyor. 12 ayette Allah-u Teala bize farz kılıyor. Neyi emrediyor Allah-u Teala? Allah'ın zatından bize üfürülen ruhu hayattayken sahibi olan Allah'a iade etmemizi, teslim etmemizi emrediyor. Sadece bir dilek. Ama bu dileğin karşılığında Allah-u Teala'nın bize mükafatı 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısı. İşte şu anda vaktini sosyal medyada harcayanlar, alkol ve uyuşturucu kullanan insanlar hepsinin arka planında sorarsanız belki birçoklarının sebebi mutsuz huzursuzluktan kurtulmak, birçokları ben bununla mutlu oluyorum diyor ve ona sığınıyorlar. Halbuki nefsin talepleri olan bu dünya ile hiç kimsenin mutlu olması mümkün değil. Allah-u Teala bizi dünya için yaratmadı. Bizi kendisi için yarattı. Dünyayı bizim için ama bizi kendisi için yarattı. Eğer Allah içinsek, Allah-u Teala emrediyor, zatımdan size üfürüm ruhu hayattayken bana ulaştırın, bana teslim edin. Biz dileyeceğiz ama bunu gerçekleştiren hepimizin sahibi Allah. Öyleyse şu anda sosyal medya bağımlılığı, alkol ve uyuşturucudan kullanan tüm insanlara sesleniyoruz. Allah'ın emri olan, temel emri olan, 12 kere üzerimize farz kılan Allah'a ulaşma dileğini, Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah bu talebi kalbinizde gördüğü an, verdiği söz mutlaka ruhunuzu Allah kendisine ulaştıracak. Ve sanki siz ulaştırmışsınız gibi 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısını mutlaka Allah size verecektir. Evet, hiç kimsenin endişesi olmasın. Emin olun, kalpten Allah'a ulaşmayı dilerseniz ki Allah-u Teala üzerimize 12 kere farz kılmıştır. Bu dileğin sahibi olduğunuz an, Allah-u Teala bu talebi kalbinizde gördüğü an, geri kalanını Allah garanti ediyor. Ruhunuzu Allah kendisine ulaştırıyor. Bütün vasıta emirleri Allah size sevdiriyor. Ve Allah ruhunuzu kendisine ulaştırdığı zaman, ermiş evliyadan kılıyor, kendisine dost kılıyor. Ve kendisine dost kıldığı bu kullarına, 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısını mükafat olarak teslim ediyor. Öyleyse vaktinizi, Allah'ın en kıymetli hazinesi olan zamanı kendi aleyhinize değil lehinize, sizi mutlaka mutluluğa ulaştıracak olan bir ölçü içerisinde Allah için kullanın, Allah'a teslim olun ve bütün mutlulukları sizi yaşayın. Allah hepinizden razı olsun. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz gençlerin hayatlarındaki öncelikler. Master Index araştırma şirketinin verilerine göre gençler boş zamanlarında en çok arkadaşlarıyla geziyor. Yine internete giriyor ve televizyon izliyorlar. Karen Fordwell'in yaptığı bir ankete göre şu an Z kuşağı dediğimiz genç nüfusun neredeyse yarısı %47 ve Y kuşağının %41'i kendilerini dindar olarak görmüyor. Gençlerin çoğu huzuru bulmak için internete ve sosyal medyaya yöneliyor. İşte bu ne yazık ki şeytani bir tuzak. İnsanın yaratılışına baktığımız zaman Allah-u Teala bu zahiri aleme ait olan bir fizik bedenle, berzah alemine ait olan bir nefse ve Allah'ın zatından üfürülen bir ruhla bizi yaratmıştır. Şu an gençlerin meşguliyet alanları hepsi ne yazık ki nefsimizin manevi kalbindeki afetlere paralel bir talep silsilesini oluşturuyor. Sayın Musa Hazretleri diyor ki gençler akıldan ziyade yani ruhun talebinden ziyade his ve hevesi nefsin taleplerini dinlerler. His ve heves kördür, akıbeti görmez. Bir dirhemlik peşin zevki sonsuz ahiret hayatına tercih eder. Öyleyse gençlerin huzurlu mutlu bir hayat yaşamaları ancak Allah-u Teala'nın kendileri için öngördüğü daveti kabul etmeleri, Allah'a ulaşmayı dilemelerine bağlı. Tabii ki şu anda Z kuşağı veya Y kuşağı dedikleri genç kitle ne yazık ki kutsal kitaplardan değil de insanların emaniye yani bilgi kirliliğinin en zirve noktada olduğu medyadan besleniyorlar. Bu medyada elde ettikleri kendilerini besleyen bilgi alanı birçok noktalarda %90 Kur'an hakikatlerine uymuyor. Öyle olunca bu gençler negatif şuurlanıyorlar. Negatif şuurlanma otomatikmen nefsin taleplerine yeşik ışık yapma sonucuna bizi ulaştırıyor. Öyle olunca da devamlı olarak negatif çevreden beslenen şeytanın da diş tesiriyle nefsin taleplerine uyan bir insan geçici zevkleri yaşıyor ama mutluluğa ulaşması asla söz konusu değil. Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bir hadis-i şerif şöyle: dünyevi zevkleri silip süpüren ölümü çok hatırlayın. Dünyevi zevkler nefsin talepleri olan şeyleri oluşturuyor. Ama dünyevi zevkleri silip süpüren ölümü çok hatırlayın. Allah Resulü öbür taraftan ölmeden evvel ölün. Ölmeden evvel ölün emri bir imtihan emridir. Hayır. Ölmeden evvel ölün. Hayattayken ruhunuzu Allah'a ulaştırın. Allah'a ulaşmayı dileyin. İşte genç kuşağa Allah'a ulaşma dileğini, Allah'a olan daveti onlara öğretebilirsek, onlar kalben Allah'a ulaşmayı dilerlerse, Allah-u Teala da bu talebi onların kalbinde görürse o zaman istisnasız Allah-u Teala'nın 99 esmasından bir tanesi Rahim esması, Rahim esmasıyla onların üzerine tecelli ederek onlara ahiret saadetini garanti ediyor. Ahireti talep edene de dünyayı da vereceğini Allah-u Teala buyuruyor. Ama gençlerin doğrudan doğruya nefsin talebine uyarak dünyaya meyletmeleri onları dünyanın zehirlemesi manasına geliyor. Ama Allah'tan talep eden genç kardeşimizin Allah'ın ona dünyayı vermesi kontrollü olarak Allah dünyevi ihtiyaçları bir filtreden geçirerek o gence ulaştırdığı için tıpkı zararlı güneş ışınları nasıl bir filtreden geçildiği zaman hayatımız bizim için elzem olan muhtevayı bize ulaştırıyorlarsa dünyayı da Allah-u Teala'nın filtresinden geçirerek sahip olmamız bizi sadece mutluluğa ulaştırıyor. O zaman genç kuşak kardeşlerimize bizim tavsiyemiz kalben Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah-u Teala dilerseniz niyetiniz Allah'a ulaşmayı dilemekse Allah-u Teala size dünyayı da veriyor. Niyeti dünya olana Allah-u Teala ahireti vermiyor. ama niyeti ahiret olana dünyayı veriyor ve bu verdiği dünya onları mutlu edecek standartlar içerisinde onlara ulaşıyor. Öyleyse hepimiz Allah'a ulaşmayı dileyelim ve bu dünyada da mutluluğu yaşayalım. Ahirette de sonsuz saadetin sahibi olalım. Allah razı olsun. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz aile içi sorunlar. Türkiye Aile Yapısı Araştırma Raporu'na göre evli bireylerin %11.3'ü eşleriyle sık sık tartıştıklarını, %27.5'u ise bazen tartıştıklarını belirtmiştir. Evli bireylerin %2.5'u eşleriyle fiziksel şiddet yaşadıklarını ifade etmiştir. En yaygın tartışma konuları ekonomik sorunlar %36.7, eşlerin aileleri %19.4, çocukların eğitimi %14.8. Son 20 yılda boşanmalar yaklaşık olarak %89 oranında artmış durumda. En sık görülen boşanma nedenleri sorumsuz ve ilgisiz davranma %32, evin ekonomik olarak geçimini sağlayamama %30.2, eşlerin ailelerine karşı saygısız davranması %24.3. Yapılan istatistiksel sonuçlar böyle. Ama şimdi Rabbimizin aileden muradı herkesin birbirini mutlu etmesi ve aile içi bireysel mutlulukların toplamından aile mutluluğunun ortaya çıkmasını Allah-u Teala hedefliyor. Her insan Allah-u Teala'nın kanunlarına uyması halinde evvela kendisini mutlu etmeli ve bu mutluluğu etrafa yaymalıdır. Tersi de söz konusu, kişi mutsuzsa mutsuzluğunu da etrafa yayıyor. O zaman mutluluğun kaynağı Allah, Allah'la ilişkiler. Evvela Allah'la ilişkilerimizin Allah'ın emrettiği kanunlar çerçevesinde olması lazım. Aileyi teşkil eden bireyler, aile reisi koca, onun yardımcısı ev hanımı eşi ve çocukları. Her birisinin hak ve vazifeleri vardır. Hakları aile mutluluğunu en üst seviyede yaşamak. Ama bunları yaşayabilmeleri mutlak surette aile içerisindeki herkesin Allah'ın kendilerine tevdi ettiği görevi yapmalarına bağlı. Muhtevaya baktığımız zaman konu tartışma konusu kavgaya uzanıyorsa bunun altyapısı kaynaklandığı yer nefsimizin afetleri. Ama Rabbimiz Âl-i İmrân suresinin 20. ayet-i kerimesinde فَنْحَجُّكَ eğer seninle tartışırlarsa yine konu tartışma فَقُلْ اَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلّٰهِ اَنَا وَمَنْ اتَّبَعَنِي ben ve bana tabi olanlar biz vecimizi Allah'a teslim ettik. Öyleyse tartışmayı kesmenin yolu Allah'a teslimden geçer. Aile reisi Allah'a karşı vazifelerini yerine getirmeleri, Allah'ın emirlerine itaat, yasak olan fiiller işlememesi halinde, evin hanımı Allah'a karşı vazifelerini yerine getirerek Allah'ın emirlerine itaat, yasakları işlememesi halinde, çocuklar anne babanın kendilerine tevdi ettiği İslami terbiyeyi hayatlarına tatbik etmeleri halinde, herkes etrafındakileri mutlu ederek en üst seviyede aile mutluluğunu yaşayabilir. Aile reisi eşini ve çocuklarını mutlu ederek en üst seviyede aile mutluluğunu yaşayabilir. Evin hanımı kocasını, çocuklarını mutlu ederek en üst seviyede mutluluğu yaşayabilir. Çocuklar anne babayı mutlu ederek en üst seviyede mutluluğu yaşayabilir. Öyleyse görüyorsunuz ki Allah-u Teala'nın mutlu et ve mutlu ol kanunu eğer aile yapısında hayata geçirilirse, tatbikatta geçirilirse o zaman en üst seviyede aile mutluluğu yaşanabilir. Bu aile bireyleri arasındaki tartışmaların hepsinin kaynaklandığı tek yer nefsin afetleri ve bu afetlere tesir eden şeytandır. Ona fırsat vermeyelim, tam tersi Allah'la ilişkilerimizi en üst seviyede tutalım, mutlu ederek mutlu olalım. Allah hepinizden razı olsun. İnsanlar en çok neye önem veriyor? Tabii ki dünya hayatını yaşayan herkes başlangıç noktasında Allah'a açılan kapılar tamamen kapalı. Şeytana açılan, nefsin talepleri olan dünyaya açılan kapılar da tamamen açık. Öyle olunca insanlar genellikle nefsani hayatı birinci sıraya alıyorlar. Bir araştırma şirketinin verilerine bakarak 152 dilden 500 bin kişi üzerinde yapılan araştırmaya göre insanların en çok önem verdiği değerler aile, 2 ilişkiler, 3 maddiyat, 4 aidiyet, 5 kişisel gelişim. Bunlar hep dünya hayatını muhtevasına alıyor. Yani genelde başlangıç noktasında insanlar dünya hayatını öne alıyorlar. Dünya hayatına önem veriyorlar. Ve ne yazık ki onlar için birinci sırada dünya hayatı olması hasebiyle ahiret hayatı neredeyse inanç seviyesinde yok hükmünde. Dünya hayatıyla mutlu olmak mümkün mü? Hayır. Hayat kitabımız olan Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala bize öğüt veriyor Yunus 7 ile. اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَانَا وَرَادُ بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَاتْمَهُنَّ بِهَا وَالَّذِمَا عَتِنَا غَافِلُونَ Bu ayette bize öğüt veren Rabbimiz, bize ulaşmayı, hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemeyizler. Dünya hayatından razı olmuşlardır. Onunla doyum olmuşlar, ulaşmışlardır. Onlar ayetlerimizden gafildirler. Yani bizim onlara indirdiğimiz mutluluk reçetesini bilmiyorlar. Kur'an-ı Kerim'i bir eczane olarak düşünün. Her ayet raflardaki bir ilaç hükmündedir. İşte onlar ayetlerimizden gafildirler. Yani onları mutluluğa ulaştıracak, şifaya kavuşturacak olan reçeteyi bilmiyorlar. Neyi biliyorlar? Nefsin talepleri olan dünya hayatını biliyorlar. Öyle olunca da dünya hayatıyla hiç kimsenin mutlu olması mümkün değil. Mutluluk neyledir? Mutluluk ruhun talebi olan Allah'a ulaşmayı dilemektedir. Mutluluk Allah iledir. Öyleyse bu ayete göre kişi mutlu olmak istiyorsa dünya hayatını değil Allah'a ulaşmayı dileyerek, hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyerek Allah'tan talepte bulunması lazım. Talebin de kalbi olması lazım. Dilden yapılan talepler inanç seviyesindedir. Ama dilin kalbe inmesi kişiyi iman sahibi kılar. Öyleyse kim kalpten Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah Teala bütün insanların kalplerindekini görüyor, biliyor ve işitiyor. İşte Allah Teala gören, bilen olması hasebiyle kulun kalbinden bir talebi, Allah'a ulaşma talebini, Allah'a teslim olma talebini işitirse mutlak surette Rahim esmasıyla tecelli eder ve peş peşe ona verdiği 7 furkanla mutlaka onu kişiyi iman sahibi kılar. Evvela inanç seviyesindeyken inanç sahibi olan kişi neye inanıyor? Allah'a inanıyor 1, meleklerine inanıyor 2, kitaplarına inanıyor 3, Resullerine inanıyor 4, ahiret gününe inanıyor 5, hayrın Allah'tan şerrin nefsinize ona inanıyor 6 ve ölümden sonra dirilmeye inanıyor 7. 7 inanç şartının mutlak surette 7 kalp şartına dönüşmesi gerekir. Yani inancın kalbe inmesi lazım, dili kalbe indirmek. İşte kimin kalbinde bunu görürse Allah Teala ki inancın kalbe inmesi demek, kalpten bir talebin Allah'a yükselmesi, Allah'a teslim olma talebinin Allah'a ulaşması demek. Kim bunu gerçekleştirirse mutlak surette Allah Teala o kişiyi verdiği söz gereğince ruhunu kendisine ulaştırarak insanların peşinden koştuğu dünya mutluluğun yarısını ve ahirette de 3 tane cenneti o kişiye garanti sağlar. Allah hepinizden razı olsun.

0: واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وآتى المال على حب ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي رقابه. İnan şartlarıyla Allah'a, yevmül ahire, meleklere, kitaba ve nebilere beş tane inan şartını Allah-u Teala ifade ediyor. Ve bu beş inan şartından yedi inan şartı vardır biliyorsunuz. Bu beş inan şartından hayrın Allah'tan, şerrin nefsimizden olduğu burada yer almıyor. Bir de ölümden sonra dirilme. Ondan sonra ikinci noktada mal ile cihadı ifade ediyor. Yani sualin cevabı olan bir, kazancımızın %2,5'unu oluşturuyor. Bir, mütevazısında kazandığımız paradan zekatın dışında hakkı olanların zikredildiği kesindir. Bir, zekatın ötesi ve tamamın öncesidir. Kime zekat ve bir verdiyseniz onun en az 100 katını Allah-u Teala size bilmediğiniz, bilemeyeceğiniz yerlerden mutlaka gönderecektir. Kur'an-ı Kerim evvelce Hazreti Musa'ya, Hazreti Davud'a, Hazreti İsa'ya indirilen kitabın genel şartları itibariyle aynıdır. Onlar da zekat veriyorlardı. Onlar da bir veriyordu. Her birinde Allah-u Teala gönüllü yardımlaşmayı teşvik ediyor. Ondan sonra وَاَقِمُ السَّلَاةَ, bu zekat ve biri ifade ettikten sonra onlar namaz kılarlar. وَاَتُ زَكَاتَ, bir zekatın dışında olduğu ortaya çıkıyor. وَالْمُفُونَ بِعَهْدِهِمْ, söz verdikleri zaman mutlaka sözlerini yerine getirirler. وَالصَّابِر۪ينَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ, sıkıntıda ve darlıkta onlar sabrederler. İşte onlar sadıklardır. Onlar muttakilerdir. Allah razı olsun. Üç sualin üçüncü sual, zekatın ve birin verilmemesi halinde ne olur? Rum suresinin 39. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala paranızı faize verdiğiniz zaman artmaz, azalır. Ama zekata verdiğiniz zaman artar. Rum 39 bunu söylüyor. İnsanların mallarında artış olsun diye faizden, faiz olarak verdiğin şey, Allah'a ulaşmayı dilemeden yaptığınız zikir, o takdirde Allah katında artmaz. Nefsinizin kalbinden nurları oluşturmaz. Allah'ın vecini, Allah'a ulaşmayı dileyerek verdiğiniz zekat, yaptığınız zikir, işte böylece Allah Teala onu kat kat arttırır. Başlangıçta az para kazanan bir insan için zekat vermek zor değildir. Ama kazandıkları çoğaldıkça, verilecek zekat büyüdükçe insanların nefsleri buna rıza göstermez. Zaten kazanılan paranın helal veya haram oluşu zekat kavramını asli unsurdan uzaklaştırmıştır. Zekat verenlerle vermeyenleri eşit seviyeye getirmek için, hatta biraz da vermeyenleri cezalandırmak için mutlaka elinizden bir şeylerin çıkması kaçınılmazdır. Zekat vermiyorsanız, bir vermiyorsanız en az onlar kadar paranın elinizden mutlaka çıkacağını bilin. Biz devlete vergi veriyoruz, bu da zekattır, bu bir hürafedir, bu bir bidattır. İşte Hz. İsa Aleyhisselam döneminde biz zaten Sezar'a veriyoruz dediği zaman, o Sezar'ın hakkı, zekat da Allah'ın hakkı diye Hazreti İsa cevaplandırıyor. Konumuzla ilgili halkımıza sorular yönelttik. Bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Az kılmış ve kim gönül rızasıyla zekatını verirse çokça derecat kazanacağını, parasının da bereketleneceğini açıklıyor. Zekat vermek sizin için ne ifade ediyor?
2: Belaları saracağını söylüyorlar. Ben de buna inanıyorum.
3: Benim malımı temizliyor. İhtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını gideriyoruz. Farz bir ibadet, her Müslümanın da yapması gerekiyor.
4: Zekat vermek benim için üstümden bir yükün kalkması gibi geliyor bana. Hafiflik hissediyorum kendimde.
5: Benim de ömrümün uzaldığını, bütün şeylerden koruduğunu, gelecek başımıza nusibetlerden.
1: Kur'an-ı Kerim'de bir de zekatın ötesi ve tamamlayıcısı olan birden bahsediliyor. Ve birin sahiplerinin asgari seviyede Allah'a ulaşmayı dileyerek cennete girecekler olduğu da ifade ediliyor. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Şimdi Allah'a ulaşmak deyince gidip onu görmek anlamında değil. Gönülden ona inanmak, ona ibadet etmek, onun rızasını kazanmak için öyle bir anlam çıkarıyoruz biz.
3: Kulla Allah'ın arasında olan bir şey. Allah'a ulaşmak ibadetle olur.
4: Sürekli beş vakit namazımızda, niyazımızdayız. Allah'a ancak öyle ulaşabiliyoruz biz. Secdede ulaşabiliyoruz.
1: Bütün Allah dostlarının yapmış olduğu ortak bir dilek var. Kalpten yaşarken Allah'a ulaşmayı dilemek.
2: Yüce Allah'ım, ben de yaşarken size ulaşmak istiyorum.
4: Ey Yüce Allah'ım, ben yaşarken sana ulaşmak istiyorum. Dost olmak istiyorum. Amin inşallah.
0: Misafirimiz sürekli beş vakit namazımızdayız. Allah'a ancak öyle ulaşabiliyoruz dedi. Kur'an-ı Kerim'e göre Allah'a ulaşmak ne demektir? Kur'an-ı Kerim'e göre Rumbotus virde münebine eyleyi ve takuhu. Allah'a yönel ve böylece takva sahibi ol. Takva sahibi olanlar kimlerdir? Bakara 223'te Allah'a mülaki olmayı dileyenlerdir. Bakara 223. Vettakullaha ve'lemu enne mülakü. Te yandan mürşitsiz ruhumuzun bizden ayrılamayacağı, Allah'a ulaşamayacağını Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de kesinleştiriyor. Maide 35 bu sebeple. Ya eyyühellezine amin takullaha vebtegu ileyhi vesilete. Sizi kim Allah'a ulaşmaya vesile olacaksa onu Allah'tan isteyin. Fatır 18. Ancak ruhun Allah'a ulaşması nefs tezkesiyle gerçekleşir. Men tezekka fennemâ yezekka li nefsî ve illâhü nesîr. Allah-u Teala Allah'a inanmamızı 19 fil ile 73 ayet-i kerimede ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasına inanmayı, 12 ayet-i kerimede farz olduğuna inanmayı ve bütün bu inanmalara rağmen kurtuluş söz konusu değil, ancak kurtuluş takva sahibi olmayla gerçekleşir. Yani Allah'a ulaşmayı dilemekle gerçekleşir. Allah'a ulaşmak, mürşide bağlandıktan sonra ruhunu Allah'a vasıl etmektir. Hiç kimse Allah'a ulaşmayı dilemeden Allah'a ulaşamaz. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi, mürşidine ulaşmadan Allah'a ulaşamaz. Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'a ruhumuzu ulaştırmak üzerimize Kur'an-ı Kerim tarafından 12 kere farz kılınmıştır. Allah-u Teala sahabenin Allah'a inandığını, 73 ayet-i kerimede 19 bile ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasına inandığını, 12 ayette farz olduğuna inanmasına rağmen fela söz konusu değil, ama ancak 4. şart devreye girerse Rum 31'e göre menübine ileyhi ve takû, takva sahibi olur, Allah'a ulaşmayı dilerse, ruhun talebine uyarsa, işte bu o kişi için bir kurtuluştur. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah-u Teala birin sahibi olarak cennet saadetine ulaşmak istiyorsak mutlaka bir mürşide ulaşmak mecburiyetinde olduğumuzu da söylüyor. Peki mürşit sizin için ne ifade ediyor?
3: Mürşit deyince Peygamber Efendimiz bana yeterli geliyor.
2: Yani evliya gibi bir şey yani.
4: Güzel bir şey ama ben şey yapamıyorum yani.
1: Sizce bu devirde de var mıdır Allah dostları?
3: Vardır diye tahmin ediyorum.
4: Vardır yani. Bilemiyorum. Ben pek fazla sokağa çıkan bir insan değilim. Bilemiyorum.
2: Varsa da ben daha 63 yaşındayım. Rastlamadım. Hep namaz kılıp ibadet edenlerin genelde topluma çok zarar verdiklerini görüyorum. Müslümanım deyip de hak hukuku gözetmeyenlerin %99 olduğunu biliyorum.
1: Sizce onları nasıl bulabiliriz? Onlar bize ne kazandırır bulduğumuz takdirde?
3: Ya bulduğumuz takdirde mutlaka faydası olur ama ben aslında şu devirde insanların aracı koymadan her şeye ulaşabileceğini tahmin ediyorum.
2: Onu Cenab-ı Allah'tan dileyeceğiz inşallah. Menfaat ve çıkar beklemeden.
4: Dost böyle katılanlardan ulaşabiliriz yani.
1: Rabbimiz diyor ki ben sizin için bir Allah dostu tayin ettim. Bana sormalısınız. Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece veya özel günlerde 4 rekatlı kacet namazı kılın. Bana sorun. Ben size sizin için tayin etmiş olduğum o dostumu göstereceğim.
3: Ben çok aracı koyma taraftarı değilim. Çünkü o bağ Allah'la kul arasında. Ben istek ve dileklerimi direkt Rabbimden isterim.
0: Bir misafirimiz mürşit konusunda 63 yaşındayım varsa da ben daha rastlamadım. Allah'ın mürşit göndermediği toplumlarda var mıdır? Hayır. İnsanlar bu dünya hayatında öldükten sonra ya cehenneme gidecekler ya cennete gideceklerdir. Cehenneme giren bütün insanlara bir sual soruluyor. Zümer 71 وَوَسِقَ الَّذ۪ينَ كَبَرُوا اِلَى جَهَنَّمَ زُمَرَى حَتَّى اِذَا جَاءُوا فُتُوَتْ اَوَّابُهَا قَالَ اِلَامُ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَتِكُمْ رَسُولُكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيَنْزُرُكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا Allah'ın Resulleri ayetleri tilavet edip sizi buraya ulaşmakta uyaran Resuller gelmedi mi? Hepsi itiraf ediyor, geldi. Ama azap sözü kafirlerin üzerine hak oldu. Öte yandan Mülk Suresinin 8-9-10. Ayet-i kerimesinde cehennem bekçileri size nezir gelmedi mi? Hepsi geldi diyorlar. Ama biz onları yalanladık. Allah bir şey indirmemişler dedik. Onları delalette olmakla suçladık. Eğer işitseydik o haklıysaydık. Öyleyse mürşit geliyor. Kişinin kurtuluşu mürşidin işitilmesiyledir. Mürşit göndermeyen hiç kimse yoktur. Tebliğin kendisine ulaşmadığı hiçbir insan olamaz. Bütün insanlar ya pozitif istikamete tebliğ ederler veya negatif istikamete tebliğ ederler. Her ikisi de tebliğdir. İşte bu sebeple herkese mutlaka tebliğ ulaşıyor. Her devirde Allah'ın Resulleri var. Allah-u Teala Mümin Suresinin 44. ayet-i kerimesinde biz Resullerimizi ard arda göndeririz. Her toplum olursa olsun, hangi toplum olursa olsun, bütün toplumlara mutlaka her devirde Allah'ın Resulü gelmiştir. Mü'minin 44. Hiçbir kavim, hiçbir devirde Resulsüz kalmamıştır ve mutlaka her insan hayattayken Allah'ın bir sözcüsüne mutlaka karşılaşır, mutlaka hidayete muhatap olur. Ama bunlardan hidayeti önemsemeyenlerin hasalarına engeller koyuyor. O kişi artık mürşide karşı sağır dilsiz ve kör. Mürşide karşı çıkarsa, nefretle uzaklaşırsa huzurlarına engeller koyuyor. İsra 45-46. Oradan yüz çeviriyor. Ve mürşitle mücadele etmeye kalkarsa Haç 8'e göre Allah-u Teala kalbini tab ediyor. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Allah razı olsun.
6: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü Muhterem Hocam. Karavanlı kardeşlerimiz olarak hasret ve hürmetle mübarek ellerinizden öpüyoruz. Sizi çok ama çok seviyoruz hem de kalbimizden inşallah. Müsaade ederseniz bir sualimiz olacak. Zekat vermenin ekonomi üzerindeki etkileri nelerdir? Allah razı olsun. Sizi çok ama çok seviyoruz hem de kalbimizden inşallah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü.
0: Rahmanatullah berekatü, biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Karamanlı kardeşlerimizin hepsine selam ediyoruz, mutluluklar diliyoruz. Allah-u Teala Zuruf Suresinin 32. ayet-i kerimesinde kazanç açısından bazı insanları bazı insanlar üzerine tafdil ettik buyuruyor.

0: kardeşimiz bir araştırma yapmış. Türkiye'de herkes zekatı vermiş olsaydı ne olurdu diye. İlk bulgu şu, fakirlik diye bir şey kalmazdı. Konuya rakamsal açıklamalar getirmiş. Bırakınız biri sadece zekat bile tatbik edilebilseydi bu ülkede gerçek anlamda bir fakir kalmazdı. Öyleyse sahabenin buna çok önem verdiğini ve zekatını vermek üzere zekat alıcıları aradığını görüyoruz. İşte bir sahabi sabahleyin çıkıyor, birisiyle karşılaşıyor. Ben zekatımı sana vermek üzere geliyordum. O da diyor ki ben de zekatımı verecek bir kişi arıyorum diye. Zekata çok önem ve üzerinde durmuşlar. Bir hakkın Allah-u Teala'nın bu farz emrini yerine getirmişlerdir. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala zekat verdikçe davranışlarımızda bir güzelleşme olacağını ama en güzele ulaşmak istiyorsak eğer zikir yaparak nefsimizin kalbini temizlememiz gerektiğini söylüyor. Sizce zikir yapan insanda neler değişir?
2: Sakinlik olur, dürüstlük olur, yani alçak gönüllülük olur.
3: Eğer gönülden yapmıyorsa hiçbir şey değişmez. O göstermelik olur. Gönülden Allah'a inanıyor da bir şeyler yapabiliyorsa, isteyerek yapabiliyorsa zaten Cenab-ı Allah onun bütün dileklerini kabul eder yani.
4: Zikir evet olabilir ama namaz da bir zikirdir, dua da bir zikirdir. O şekilde insan, yani ben bir kere ibadetin terapi olduğuna inanıyorum. Yani ibadetimi yaparken her istek ve dileğimi Rabbime ulaştırıyorum. O beni rahatlatıyor. Yani ayrıyeten bir zikir, ha evet saygı duyarım ama hani öyle bir talebim yok.
1: O zaman şöyle sorayım, gönülden Allah'a zikredenle göstermelik zikreden arasında ne gibi farklılıklar olur?
3: Gönülden ibadet edenler, zikredenler çıkarsız ve menfaatsiz yapar. Ama öbür türlü yaptığı zaman mutlaka bir çıkar ve menfaat peşindedir. O insanları daha çok ikna eder ve kandırır.
1: Zikir yapan ile yapmayan arasındaki farklılıklar nelerdir?
4: Ya bilmiyorum, hani var mıdır acaba? Herkes kendi çapında mutlaka Allah'ı zikrediyordur ya. Cenab-ı Allah'ın yarattığı her varlık zaten Allah'ı zikrediyor. Kendi nevinde, kendi dilinde Allah'ı zikrediyor zaten.
0: Bir misafirimiz namazda bir zikirdir, dua da bir zikirdir. Ayrıyeten bir zikir talebim yok dedi. Allah'ın ismini tekrar ederek zikir yapmak gerekli midir? Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesinde Allah Teala bunu söylüyor. Udu ma'ya ileyke minel kitabi ve akimu salate inne salate tenhenne an fahşai vel münker ve le zikrullahu ekber. Vahyedilen Kur'an ayetlerini tilavet et oku. Öyleyse Kur'an tilaveti Kur'an bir zikirdir. Namaz kıl çünkü namaz kötülükten fuhşiyattan men eder. Taha 14'te beni zikretmek için namaz kıl buyuruyor. Ama bir üçüncü zikir daha var. Ve le zikrullahu le. Bir pazar sohbetinde Allah Teala bizleri bir araya getirdi. Bakara suresinin 46. ayet-i kerimesinde Allah Teala ruhun iki şekilde Allah'a ulaşacağından haber veriyor. Birisi hayattayken, diğeri de ölümle. Ölümle herkesin ruhu Allah'a ulaşır. İstisnası yok. Ama her devirde yaşayan insanların %10'dan azı hayattayken ruhu Allah'a ulaşanlardır. Çünkü hayattayken ruhun Allah'a ulaşması kişinin seçimine serbest irade senin kararına, daha doğrusu talebine bağlı. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Allah-u Teala kalben tabi, Allah-u Teala o kişinin ruhunu kendisine ulaştırmıyor. İrade kutsal, kutsal iradeye Allah karışmadığı gibi kimsenin karışmasını istemiyor ve her devirde Allah'ın Resulleri insanları Allah'a davet ediyorlar. Duyduk duymadık demeyin, Allah'a ulaşmayı dileyin. Çünkü Allah'ın sizde bir emaneti var. Bu emanet doğar doğmaz Allah'ın zatından bize üfürülen ruhtur.

ve Allah ruhunu emaneti sahibine teslim etmenizi istiyor. İşte Bakara 46 اَلَّذ۪ينَ يَزِنُّونَ اَنَّ مُلَاكُ رَبُّهُمْ Onlar hayattayken fizik vücut ölmeden evvel ruhlarını Allah'a ulaştırmayı dileyenlerdir. وَاَنَّ مِنَ يَرَجُعُونَ Ve ölümle bir kere daha herkesin ruhunun Allah'a ulaştığı gibi vazifeli meleklerle bir kere daha onların ruhu Allah'a ulaşacaktır. İşte bu ruhun Allah'a ulaşabilmesi için bir musibet, iki nasihat. Nasihat tarafı Resullerin, mürşitlerin işidir. Allah Teala Din-i Nasihat'in Resulullah'ın hadisinde zikredildiği gibi Din-i Nasihat'in, Din-i Nasihat'in, Din-i Nasihat'in 3 kere tekrar edince sahabe bu konunun çok önemli olduğunu farkına varıyor. Kimler için nasihat ya Resulullah? Allah için. Allah'ın kitabı Kur'an için. Allah'ın Resulü Peygamberi için. Müslümanların idarecileri, diğer veli mürşitleri için ve tüm Müslümanlar için nasihat. Öyleyse başlangıç noktasında insanlar 19 afetin sahibi, 19 negatif özelliğin de sahibidirler. İşte nefsin manevi kalbinde 19 hastalık, ayetlerden gafildirler. Şirktedirler, küfürdedirler, delalettedirler, fısktadırlar, zalimdirler, isyandadırlar, fitnededirler, sağır dibi bekördürler. Şeytanın kulu ve dostudurlar, dinde fırkalara ayrılmışlardır. Kalpleri kasitündür, birbirine düşmandırlar. Amelleri boşa giden hüsrandadırlar. Gay yolundadırlar, takva sahibi değiller, mümin değil, hidayete değiller. İşte mutsuzluk üçgeninin bir kenarı fizik vücudun içinde bulunduğu bu durumdur. 19 negatif özellik. İkinci kenarı da nefsin 19 afeti. Üçüncü kenarı da şeytanın zulmani ilimleri. Sihir, büyü, hüddam, cin çağırma, reenkarnasyon. Bu hayatı yaşayanların hepsi hayatları mutsuzluk üçgeni içinde yaşarlar. Ne bu dünyada huzur ve mutluluk olabilir, ahirette de gidecekleri yer cehennem. İşte bu haldeki insanlara şeytanın nefsin 19 afetini azdırmasıyla, aklın da yanlış kararıyla kişinin iradesini kullanmaması irade, nefsin afetlerine karşı koyan güç. Şeytan, zulmani sahibi iblis, nefsin 19 afetine tesir ettiği zaman iradesiyle karşı koyamıyor ve kişi şer işliyor, derecat kaybediyor. Derecat kaybı bu dünyada huzursuz ve mutsuzluk, ahirette cehennem. Her saniye her an, evet her saniye her an ya derecat kazanıyoruz ya derecat kaybediyoruz. İşte şu anda bu durumda mutsuzluk üçgeni içerisinde devamlı derecat kaybetmek var. Ama kim kalben Allah'a ulaşmayı dilerse, ruhun talebi ruh doğuştan bize üfürülüyor. 19 tane hasrette mücehez ve kişi nasihatçı yani mürşit devreye girdiği zaman o zaman mutluluk üçgeni içerisinde bir kenarı ruhumuzun 19 tane hasreti, diğer kenarı mürşit, öbür kenarı da 19 pozitif özellik. Bu da mutluluk üçgeni içerisinde bir hayatı yaşamaktır. Ama kişinin kendi tercihine bırakılmıştır. İşte
nasihatçı ve musibetler. Musibetler de daha evvel şeytanın nefsine afetlerini azdırarak kişiye yaptırdığı yanlışların kefareti musibetler. Şeytan bizim için bir kılavuz olabilir mi? Evet. Onun tersini yapmak suretiyle. Öyleyse tersini nasıl yapacağız? Bize iblis devamlı derecat kaybettirmek istiyor. O zaman tersi kaybettiğimiz dereceleri kazanmaktır. Günahların örtülmesidir. Şeytan devamlı bu şekilde, yani şeytanın tek hedefi bize derecat kaybettirerek kendisiyle birlikte cehenneme götürmek. Ama biz ne yapabiliriz? Biz de evvelden işlediğimiz günahları sevaba çevirebiliriz. Bu da şeytanın tam tersi bir durum. Daha bizim hayatımıza, yani iblisin tek hedefi Allah'a ulaşmayı dilememize engel olmak. Biz Allah'a ulaşmayı dilediğimiz an onun tersini yapmış oluyoruz. İblis bizim mürşide tabi olmamızı engelliyor. Onun tersi, biz mürşide tabi olduğumuz zaman şeytanın tersini yapmış oluyoruz ve böylece hem kendi aklımızı hem de akılsız olan iblisin aklını kullanmış oluruz. Hadis-i şerifte bu ayet örtüsünü, hadis-i şerifte dünyadayken ölümü çok hatırlayın. Şimdi dünyadayken ölümü çok hatırlayın. Nefs ölmez, ölümü tadar. Ruh da Allah'ın bizde bir emaneti. Ölen fizik vücuttur. O zaman ölmeden evvel ölün ki Allah size 1:700 versin. Dünyadayken ölümü çok hatırlayın. Mutu en kablete mutu. Ölmeden evvel ölün. Ölmeden evvel ölmek, hayattayken ruhu Allah'a ulaştırmaktır. Ama ruhun Allah'a ulaşabilmesi mutlaka kişinin nefsinin 7 kademedeki tezkiyesini gerektiriyor. Dünyadayken ölümü çok hatırlayın. Onun şiddetini düşünün, çünkü siz dünya karşı zahit yapar ve günahlardan uzaklaştırır. Şüphesiz ki Allah'a mülaki olmayı, ona kavuşmayı en çok isteyenler, ölümü en çok hatırlayanlardır. Yani kimdir ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyen? Ölümü en çok hatırlayan. Mutu kable temutu, ölmeden evvel ölmek. Yani hayattayken ruhu Allah'a ulaştırmak. O sebeple Allah'a mülaki olmayı, ona koşmayı en çok isteyenler ölmeden evvel ruhlarını Allah'a ulaştıranlardır. Veya şöyle söyleyebiliriz. Ölümü en çok hatırlayanlar ölmeden evvel ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyenlerdir. Ankebut 5'te men kâne yercu lika Allah'ı, kim hayattayken fizik vücut ölmeden evvel ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilerse onun vakti mutlaka gelecektir. Çünkü dileyen kişi, talep sahibi kişinin kendisidir. Ama onun ruhunu Allah'a ulaştıran kişi kendisi değil, Allah'tır. Öyleyse Allah'ın verdiği sözü yerine getirmemesi mümkün değil. Bununla örtüşen başka bir hadis, Allah'ın zikri dışında çok konuşmayın. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in başka bir hadisi şöyle: emri bil maruf ve nehyi an münker, ve zikrin dışındaki her söz Adem oğlunun lehine değil aleyhinedir. Emri bil maruf ve nehyi anil münker, ve zikrin dışında.
emri bil maruf nehy el münker Allah'ın farz kıldığı emirler nehyeti yasaklar. Yani Allah'ın Kur'an'ın bütününe baktığımız zaman Allah'ın emir ve nehyleri var. Yani Kur'an'ın bütünü emri bil maruf nehy el münkeri oluşturuyor. Bu emirlere itaat eden yasaklara uyanların bu dünyadaki mutluluğu ahirete cennet var. Emirlere isyan eden, yasakları çiğneyenlerin bu dünyada yaşadığı mutsuzluk ahirete cehennem var. Ve sahabenin hepsi emri bil maruf ve nehy'in münkerin en zirve noktasına ulaşmışlar. Ve Allah'ın zikri hariç. Allah'ın zikri dışında çok konuşmayın. Çünkü Allah'ın zikri dışında çok söz kalbi katılaştırır. Şüphesiz ki Allah'a en uzak olan kalbi katı olandır. Kim Allah'a mülaki olmayı, kavuşmayı isterse Allah da onunla mülaki olmayı ister. Allah Teala Rad 2'de Allahu lezi rafa'a semavati bi gayri amelin. Direksiz olarak gökyüzü yükselten odur. Sümme istavelel arş, sonra arşa istiva etti. Sakara şemse vel kamer. Kullun yecrûli acerin müsemmâ. Ayı ve güneş ise müsahar kıldı. Belli bir vakta geldi. Yudebbirul emre, emirlerini yerine getirmek. Ve yufessul ayete leallekum billikâi rabbikum tuqinûn. Yudebbirul emre, emri tedbir eder ve yufessul ayete ve ayetlerini açıklar. Olur ki Rabbinize ulaşmaya yakin hasil edersiniz. Allah'a mülaki olmayı, kavuşmayı seveni de Allah da sever. Allah'a mülaki olmaktan kaçınanı Allah da rahmetinden uzaklaştırır. Öyleyse Allah'a mülaki olmayı, ona ulaşmayı seveni Allah da sever. Yani kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah da o kişinin ruhunu kendisine ulaştırmayı diler. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse Allah da o kişiyi kendisine ulaştırmayı dilemez. Allah'ın kendisine ulaştırmayı dilemediği hiç kimse Allah'a ulaştırabilir mi? Hayır. Mümin Allah'a mülaki olacağı günü düşünerek yaşar. Bu yüzden dünya ona dar gelir. Vahleti arzular. Dünya müminin zindanı, kafirin cennetidir. Mümin Allah'a mülaki olacağı günü düşünerek yaşar. Bir Allah'a mülaki olacağı günü düşünerek yaşayan, dünya hayatını yaşarken ruhunu ulaştıranlar için zikreder. Allah'a mülaki olmayı düşünerek yaşayan, ölümle ruhu Allah'a ulaşanlar için de devamlı ölümü hatırlar ve o konuda da ahireti arzular. Hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya çalış, yarın ölecekmiş gibi ahiret. Ahiret hayatı cennetlere ibarettir. Birinci kat cennet Allah'a ulaşmayı dileyenler için. İkinci kat cennet mürşidine tabi olanlar için. Üçüncü kat cennet ruhu teslim edenler için. Dördüncü kat cennet fizik vücut teslimi yapanlar için. Beşinci kat cennet nefs teslimi. Altıncı kat cennet ihlas irşad. Yedinci kat cennet irade teslim yapanlar için. Öyleyse dünya müminin zindanı, kafirin cenneti. Hiç ölmeyecekmiş dünyayı, yarın ölecekmiş gibi ahirete. Yarın kısa vadede kişinin mutlaka ahireti düşünmesi, uzun vadede ise dünyayı düşünmesi. Uzun vadede dünya zikri gerektiriyor. Kısa vadede ahiret, hedef emirlerin yapılmasını gerektiriyor.
yarın ölecekmiş gibi alete hedef ömürlerin yerine getirilmesi söz konusu. Uzun vade ve kısa vade. Kısa vade ahiret, uzun vadede dünya. Uzun vadede zikrin artışı, kısa vadede hedef emirlerin talebi söz konusu. Nisa 80'de men yutur Resul'e fakat atallah. Kim Resul'e itaat ederse Allah'a itaat etmiş. Kim yüz çevirirse biz seni onların üzerine muhafız tayin etmedik. Yine ayetler söz konusu. Allah ve Resul'üne itaat edenler, onlar kurtuluştadır. Ama yüz çevirenler, biz seni onların üzerine muhafız tayin etmedik. Yani senin ruhunu onların üzerine, başının üzerine göndermedik. Kim Allah ve Resul'üne itaat ederse Allah Teala onu cennetine alıyor. İşte bu en büyük kurtuluştur. Ama kim Allah ve Resulüne isyan ederse Allah onu cehennemine atıyor. Ebu Hüreyre'den rivayet eden bir hadiste Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ümmetim hepsi cennete girecektir. Ancak istemeyenler müstesna. Ümmetim hepsi cennete girecektir. Ancak istemeyenler müstesna. Abiler, ey Allah'ın Resulü, cennete girmeyi istemeyen kimdir diye sordular. Efendimiz şöyle buyurdu. Kim bana itaat ederse cennete girer, kim de bana isyan ederse karşı gelirse istememiş o demektir. Resul'e itaat Allah'a itaattır. Allah'a itaat cenneti, Allah'a isyan ise cehennemi. Ümmetimin hepsi cennete girecek ancak istemeyenler müstesna. Sahabeyle ey Allah'ın Resulü cennete girmeyi istemeyen kimdir? Kim bana itaat ederse cenneti istemiş olur. Kim bana isyan ederse o istememiştir. Onun için Hazreti Ömer şaşaran bu insana ki Allah'ı biliyor ama isyan ediyor. Şaşaran bu insana ki şeytanı biliyor ama itaat ediyor. Dünyayı biliyor, ona meylediyor. Kim Allah ve Resulüne itaat ederse, Allah onları nimetlendirdiği nebiler, sıddıklar, şehitler ve salihlerle beraber kılar. Yine İbni Malik'ten rivayet edildi bir hadiste kendisine şöyle buyurmuştur Allah Resulü. Yavrucuğum, eğer sünnetimi ihya eder, yaşatır, yaygınlaştırır istersen, beni sevmiş olursun. Beni seven de benimle beraber cennetedir. Enbiya 31'de اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّنَ اللّٰهَ فَتَبِعُونِ Eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun. Demek ki Allah'ı nimetlerinden dolayı seviniz. Beni de Allah'tan dolayı seviniz. Kimdir Resulullah'ı seven? Onun sünnetini ihya eden. Sahabemi de benden dolayı seviniz. Sahabe onun sünnetini yaşayan kişilerdir. Resulullah'ın sünnetinde ne var? Resulullah'ın sünnetinde ruhun Allah'a teslimi var. Fizik vücudun Allah'a teslimi var. Nefsin Allah'a teslimi var. Ve iradenin Allah'a teslimi var. Eğer sünnetimi ihya edersen, yani ruhunu, beşini, fizik vücudunu, nefsini ve iradeni Allah'a teslim edersen, beni sevmiş olursun. Beni seven de benimle beraber cennetedir. Allah'ın dizaynı bu şekilde inşallah. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, bir hadis-i şerifinde فَبَدَى الْاِسْلَامُ غَرِيبًا سَيَّعُودُ غَرِيبًا كَمَا بَدَوُ فَتُوبَ لِلْغُرَبَى قَالَ مَنِ الْغُرَبَى يَرَى O galipler kimler de ey Allah'ın Resulü? قَالَ الَّذ۪ينَ يُسْلُحُونَ مَا اَفْسَادَهُ مِنْ سُنَّتِ İfsad olan sünnetini ıslah ederler. Resulullah'ın sünnetinde ne var? Ruhun teslimi var, fizik vücut teslimi var, nefsin teslimi var ve iradenin teslimi var. Ama ifsad olmuş.
İfsat, müfsit, fesat çıkaran kişiler, onlar Allah'a ulaşmayı dilemedikleri gibi başkasının dilemesine mani olan insanlar. Yani ifsad olan sünnetini ıslah ederler. Ortadan kaldırdıkları sünnetini de yeniden ihya ederler. Ayet ve hadislerin ışığındaki pazar sunuş konuşmamız burada tamamlanıyor. Pazar sohbetimiz sosyal medya platformundan gelen suallerle devam ediyor. Birçok izleyicimiz Muhterem Hocam Allah'a ulaşmayı nasıl dileyebiliriz şeklinde sorular soruyor. Bu izleyicilerimize ne buyurursunuz? Şimdi sevgili kardeşlerim, biz insanı Kur'an ayetleriyle size tanıtıyoruz. Kur'an, Rahman'ın kelamıdır. Kur'an, şeytana karşı insanı koruyan bir kalkandır. Bu amel terazisini de ağırlaştırandır. Öyleyse ne kadar gayret sarf edersek edelim, Allah'a ulaşmayı kalben dilemedikçe kaybettiklerimiz kazandıklarımızdan fazla gideceğimiz yer cehennem. O zaman amel terazisinin ağırlaşabilmesi için mutlaka kitabın hükmü devreye girer, Allah'a ulaşmayı dilememiz. Yine mürşidimize tabi olmadıkça kayıplarımız var ama mürşide tabi olduğumuz zaman kayıplarımız da sıfırlanıyor. Bütün günahlar sevaba çevriliyor. O zaman ne yapmamız lazım? Allah'a ulaşmayı dilememiz gerekir ve Allah'ın tayin ettiği mürşide tabi olmamız lazım. Bunun da olabilmesi için mutlaka kişinin hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırması lazım. Şimdi Kur'an'la ayetleriyle insanı tanıtırsak, insan zahiri alemi yaşayabilmesi için bir fizik beden, berzah alemini yaşayabilmesi için bir nefs ve Allah'ın zatından üfürülen emr alemine ait olan bir ruhun sahibidir. Ve insan cüz-i irade, serbest irade sahibi ve aklın sahibi kırılmıştır. Şimdi sadece biz zahiri alemde yaşamamız hasebiyle fizik vücut beş duyu organıyla mücehez. Biz beş duyu organıyla bu zahiri alemi görüyoruz, işitiyoruz ve idrak edebiliyoruz. Ama asıl insanın bir türüne baktığımız zaman nefsi berzah aleminde, ruhu emri aleminde, irade nefsin afetlerine karşı koyan güç, akıl karar organı. Şöyle söyleyelim, akıl karar organı ama dörtte biri sadece fizik alemle alakalı, dörtte üçü fizik ötesi. Nefsimiz fizik ötesi, ruhumuz fizik ötesi, irademiz fizik ötesi. Sadece fizikle alakalı olan fizik bedenimiz var. Öyleyse Kur'an ayetleriyle insanı tanıtırsak Allah'a ulaşmayı nasıl dileyebiliriz? Fizik vücut Allah'a ulaşmaz. Nefs de Allah'a ulaşmaz. O zaman fizik vücut Allah'a ulaşmayacaksa fizik vücudun talebi ne? Allah'ın bizden istediği talebi ne? Fizik vücudu şeytanın kulu ve dostu durumunda o zaman şeytanın kulluğundan kendini kurtarması lazım. Neyle kurtarır? Ruhun talebiyle. Aynı zamanda şeytanın da dostudur. Şeytanın dostu olmaktan da kendisini kurtarması için de mutlaka zikretmesi lazım. İşte kalbinden, Allah-u Teala kalplere bakıyor, nefsin manevi kalbine. Kalbinden ruhun talebine Allah'a ulaşmayı dilediği an, hedef nefsin manevi kalbinde somutlaşır. Kalben Allah'a ulaşmayı dilek nefsin manevi kalbiyle ve fizik vücuduyla da zikredecek. O zaman ne olur? Allah-u Teala onu mutlaka mürşidine ulaştırır.
Ve mürşide tabiyetle evvela ruhun teslimi, mürşide tabiyetle fizik vücut teslimi, mürşide tabiyetle nefsin teslimi ve mürşide tabiyetle iradenin teslimi gerçekleşir. Allah'ın insanlardan istediği şey bu. Allah'a ulaşmayı nasıl dileyebiliriz? Ruhun talebine uyarak. Kim ruhun talebine uyar da kalben Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah Teala mutlaka o kişinin talebinde bu talebi gördüğü an Rahim esmasıyla tecelli eder ve ona yedi Furkan'ı da 12 tane ihsanla tamamlayarak onu mürşidine ulaştırır. Mürşide tabiyetle teslimler başlar. Ruhun teslimi mürşide tabiyetle başlar. Fizik vücut teslimi mürşide tabiyetle başlar. Nefsin teslimi keza öyle, iradenin teslimi keza öyle. Allah razı olsun. Yaklaşık 20 yıldır bir cemaate bağlıyım. Ancak hocamızın sohbetleri gönlümü ve ufkumu genişletiyor. Allah'a olan yakınlığımı arttırıyor. Bu nedenle mürşidimi değiştirmeyi düşünüyorum. Fakat kararsızım. Allah'tan çekiniyorum. Ne yapmalıyım? Sevgili kardeşlerim, şu an sadece size ait değil. Dünyada ne kadar insan varsa aslında bu ocak hepsinin ocağı. Buradan tövbelerini alabilirler. Çünkü burası devrin imamı dergahıdır. Ve her devirde hidayete erdiren daima bir tek kişidir. O devrin imamıdır. Devrin imamı herkesin mürşididir. Neden mürşidi onu da izah ederim ki anlaşılsın. Devrin imamının 5 görevi var. Ama kavim resullerinin 4 görevi var. Devrin imamının görevlerini belirten Bakara 151, Makkavim Resulü'nün görevini belirten Cuma 2. Şimdi karşılaştıralım bakın. Her kavimde o kavmin ana lisanıyla Allah'ın irşad ve vazifeli kıldığı Resullerin 4 görevi. Ayetleri tilavet ediyor, devrin imamı da tilavet ediyor. Nefsini tezkiye ediyor, devrin imamı da nefs tezkiyesini tasbih yapıyor. Kitabı öğretiyor, hikmeti öğretiyor ama kavim resullerinde hikmetin ötesi yok. Ama devrin imamında hikmetin ötesi var. Devrin imamında hikmetin ötesi olması hasebiyle devrin imamı hikmetin ötesinde bütün kavim resullerinin de mürşidi. Öyleyse kavim resullerinin mürşidi, bunların altında kimlere? Veli mürşidler var. Bunların altında vekil mürşidler var. Öyleyse en zirve noktada üst seviyedeki mürşid, devrin imamı rahatlıkla bu tövbeyi buradan alabilir, zikrine devam edebilir. Hiçbir kararsızlığa meydan vermeyecek tarzda. Ama gönlü de rahat etmek istiyorsa tövbesini buradan alsın ve acet namazıyla mürşidini tekrar Allah'tan sorsun. Öyleyse problem yok. Yani bugün şu anda dünya üzerinde kim hangi mürşide tabi ise bilmese dahi o aslında devrin imamına dolaylı olarak tabi olmuştur. Çünkü tabi olduğu mürşid devrin imamından ders alıyor. وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُ تَعْلَمُونَ Hikmetin ötesinde bilmediği şeyleri, hikmetin ötesinde bilmeyen şeyleri devrin imamı mürşitlere öğretiyor. Allah'tan çekiniyorum. Hiç kararını ver, tövbeni al, zikrine devam et inşallah. Allah razı olsun. Bir izleyicimiz Muhterem Hocam, 40 yaşıma giriyorum. Artık bazı şeyleri değiştirmek, endişe, korku, üzüntüden uzaklaşıp zikirle huzur bulmak istiyorum. Zikri ne kadar, ne zaman ve nasıl yapmalıyım, bunları nereden öğrenebilirim? Sevgili kardeşlerim, 40 yaş devrin imamlarının Allah'ın yoluna girdiği bir sınır ifade ediyor. Akâf suresinin 15. ayet-i kerimesinde devrin imamları için Allah Teala ne diyor? "Vasaynel insan evet. İnsana anne babasını ihsanla davranmasını vasiyet ettik." Demek ki Allah'ın emirlerinden bir tanesi de anne babaya ihsanla davranmak. Karşılıksız sevmek. Annesi onu güçlükle taşıdı, onu güçlükle doğurdu.
Onun taşınma sütten kesilmesi 30 aydır. Nihayet erginlik çağına ulaştığı zaman 40 yaşını tamamladı. Yani demek ki devrin imamlarında erginlik olayı 40 yaşla noktalanıyor. İşte belki de Yunus'un 40 yıl kanzanda kaynadık çıkarttılar pişmemişsin dedi. Şöyle dedi: Rabbim, bana anne babama verdiğin nimetleri şükretmekte, senin razı olun salih amel nefs eskisini yapmakta beni başarılı kıl, zürriyetimi ıslah et. Ki sana tövbe ettim ve muhakkak ki ben sana teslim olanlardan. Öyleyse görüyorsunuz ki 40 yaşında kişi tövbesini alıyor. Sabah 40 yaşıma giriyorum, artık bazı şeyi değiştirmek, endişe, korku, üzüntüden uzaklaşıp zikirle bulmak, huzur bulmak istiyorum. Tövbe almam lazım, bu ayette zikredildiği gibi. Bu tövbeyi devrin imamından al, buradan al. Zikrine kadar ne zaman, nasıl yapmalıyım? Eğer tövbeni gerçekleştirirsen 7000 zikirle bu derse başlarsın, zikir dersine. 15 günde bir 2000 arttıracaksın. 2000 artış 9000, 2000 artış 11000, 2000 artış 13000, 2000 artış 15000. 15000'i sol tarafta kalbin üzerinde 4 parmak altta 15000 zikir yapacaksın. Daha sonra 2000 artışla 17000 sağ tarafta sağ memenin 4 parmak altında 17000 zikir. Bu 15.000'i kalbin üzerinde, 2.000'i de sağ tarafındaki sol memenin altında 2.000 zikir çekeceksin. Ve sır katına geçeceksin. 19.000 zikir. Sonra hafi 21.000 zikir. Sonra ahfa 23.000 zikir. Sonra letaif-i nefs 25.000 zikir. Sonra letaif-i ruh 33.000 zikir. 7 noktada bu zikirleri yapıyorsun. Bu 7 noktada yaptığın zikirler nefsin manevi kalbinin %51 nurlanmasını ifade ediyor. Bunun manası, şeytan artık %51'e tesir edemiyor. Şeytanın tesir alanı %49. Bu nefsin tezkiyesi herkese Allah'ın bedava sağladığı bir şey. Yani sadece bize düşen kalben Allah'a ulaşmayı dilek, hayattayken ruhumuzu Allah'a ulaştırmak, fizik vücut ölmeden evvel ruhu Allah'a ulaştırmak. Ama fizik vücudun ölmeden evvel ruhunu Allah'a ulaşabilmesi nefsin tezkiyesine bağlı. Nefsin tezkiyesi de zikre bağlı. Zikir de zikir ibadetlerin sultanı. Diğer bütün ibadetler zikre yardımcıdır. Affetmek zikre yardımcıdır. Kötülere karşı ayrılmak zikre yardımcıdır. Namaz kılmak zikre yardımcıdır. Oruç tutmak zikre yardımcıdır. Her şey, diğer ibadetler zikre yardımcıdır. Asıl ibadet zikir. Ve bu noktadan itibaren artık o kişi Allah'ın dostu olarak cemaatin içinde yer alıyor. Cemaatten ayrılan şeytana lokma olur. Kimdir cemaatten ayrılan? Zikri bırakan. Cemaatten ayrılan şeytana lokma olur. Sürüden ayrılanı, cemaatten toplumdan ayrılanı da şeytanın lokma olur. Sürüsünden ayrılan koyun kurtlara lokma olduğu gibi, sürüsünden ayrılan koyun kurtlara lokma olur. Mevlana aklı bir kuzu, nefsi bir kurt ve ruhu bir çoban olarak düşünüyor. İman çoban. Çoban zayıf olursa daima kurt kuzuyu yer. Çoban zayıf olursa daima kurt kuzuyu yer. Birbirinizden ayrılmayınız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor hadis-i şerifinde: birbirinizden nefret etmeyin. Birbirinize haset etmeyin. Birbirinizden
Ayrılmayın, sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. İşte birbirinizden nefret etmeyin. Birbirinize de haset etmeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin, birbirinizden ayrılmayın. Sürüsünden ayrılan koyun kurtlara lokma olur. Yani akıl Kur'an'dan ayrılırsa, zanlarına tabi olursa, ya akıl Kur'an hakikatine tabi olur ya da zanlara. İşte zanına tabi olanlar kurdun kuzuyu yemesidir. Zanına tabi olanlar kurdun kuzuyu yemesidir. Mürşitten ayrılan da kişinin şeytana lokma olmasıdır. Allah razı olsun. Bir takipçimiz, Muhterem Hocam, sizi yaklaşık 3 hafta önce videolardan tanıdım. Bir mürşide bağlıyım ancak içimde sürekli bir sıkıntı var ve zikre devam etmekte zorlanıyorum. Nasıl bir dua veya zikir tavsiye edersiniz? Sevgili kardeşlerim, her şeyden evvel sana şunu tavsiye ediyorum. Evvela Kur'an'la kendi rötgenini incele. Kur'an insanın hayat kitabıdır. Kur'an bütün insanlar için bir mutluluk davetisidir, bir mutluluk reçetesidir ve bir mutluluk garantisidir. Şimdi Kur'an bir mutluluk davetisi. İşte Allah'ın mürşitleri 7 safa Allah'a davet ediyorlar. Ve Allah-u Teala daveti kabul etmemizi emir buyuruyor. Davete icabet eden işitenlerdir. 7 safa davet. Bir mutluluk reçetesi. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. İnsanla Allah arasındaki ilişki doktor-hasta ilişkisidir. Hastanın menfaati doktorun verdiği reçeteyi uygulamasındadır. İşte hasta olan bizleriz. Reçeteyi veren de Allah'ın mürşidi. Allah'a davet ediyor. Mutluluk reçetesi o zaman kimler için Kur'an mürşidine tabi olanlar için? Kimler için mutluluk garantisi? Ruhunu Allah'a teslim etmeyi dileyenler için. Çünkü kim ruhunu Allah'a teslim etmeyi dilerse bu dilek onun kendi iradesinin talebidir ama onun ruhunu kendisine ulaştıran Allah'tır. Allah'ın da verdiği bir sözü yerine getirmemesi mümkün değil. O zaman şöyle diyebiliriz, kesinlikle evvela daveti kabul et. Yani hayattayken ruhuna ulaştır. Şimdi bu sol tarafta da röntgenle insanın durumuna bakalım. Bir fizik vücut, bir nefs, ruh, serbest irade, akıl ve bir tarafta şeytan, öbür tarafta da mürşit. Şimdi bu dizayna bakalım beraberce, Kur'an bunu tanıtıyor. Eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilemezse, o zaman kesinlikle ulaşmayı kalben dilemeyenler, dünya hayatını dileyenlerdir. Dünya hayatını dileyenler, Allah'a isyan eden, şeytana itaat eden ve devamlı kalplerine karanlık akan, dünyayı talep eden insanlar. Hemen gösterelim. Yunus 7:8. Ulaşmayı dilemezsen, ruhun talebine uymazsan, o zaman ruh devrede yok. Mutsuzluk düzeni içerisinde nefsin talebi var. Ulaşmayı dilemeyen, Allah'a isyan eder ama şeytana itaat eder. Şeytan, afetlere tesir etmek suretiyle, nefs yoluyla aklı devreden çıkartıyor. Ve kişi mutsuzluk üçgeni içinde bir hayat yaşıyor. Ama senin talebin mürşide bar olma hasebiyle mutluluğu yaşamak istiyorsun. O zaman mutluluğu yaşamanın birinci adımı 3. basamakta kalben Allah'a ulaşmayı dilemendir. Ruhun talebine ver. Çünkü ruh Allah'ın zatından bize üfürülmüş. Haydan gelen huya gider. Haydan ruhumuz gelmiştir. Tekrar huya dönmesi lazım. Ruhun talebi Allah'a ulaşmayı dilemek.
Sayın Musa Hazretleri ne diyor? Faniyim, fani olanı istemem. Acizim, aciz olanı istemem. Ruhumu Rahman'a teslim edim, gayrı istemem. Öyleyse herkesin birinci görevi ruhu Rahman'a, sahibine teslim etmek. Sen ruhunu Rahman'a teslim etmeyi dilediğin an, o zaman kesinlikle şeytan devreden çıkıyor. Şeytana Allah-u Teala diyor ki hayır, artık bundan sonra benim işim. Çünkü kim bana ruhunu ulaştırmayı dilerse o ulaşmayacak. Ben onun ruhunu kendine ulaştıracağım. O zaman şeytana Allah'a karşı galip gelmesi mümkün olabilir mi? Hayır. Ne zamana kadar? Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştırana kadar. Şeytan tatilde. Asla o kişiye dokunamaz. O kişiye dokunmaması demek ne demek? Nefsin manevi kalbindeki hastalıkların zikirle %51 nurlanması demek. %49 karanlık. Bu senin için nedir? Dünya saadetinin yarısı ve 3 tane cennet. Ha bundan sonra da sen sosyal bir varlık olarak başka insanlarla birlikte yaşıyorsun. Allah Teala diyor ki tamam, sen kendini garantiye aldın, ahiret dünya saadetine ulaştın. Ama seni, her şeyi senin için yarattım. Seni de kendim için yarattım. Allah için olmak başkaları için yaşamaktır. Yani başkalarını da mutlu etmektir. O zaman kendin için ne istedin? Allah'a ulaşmayı diledin. O zaman komşuların için, etraftaki insanlar için de dile, iste. Kendin için ne istemiyorsun? Kendin için huzursuz ve mutsuz olmak istemiyorsun. O zaman sen başkaları için de isteme. O zaman onları Allah'a davet edeceksin. Onların da kesinlikle sen kendin nasıl için istemiyorsan başkaları için de istemeyeceksin. Yani onları mutsuz etmeyeceksin. Davranış biçimlerinle onları mutsuz etmeyeceksin. Davranış biçimlerinle onları mutsuz etmemek, onların sana karşı yaptığı hataları affedebilmek, onların yaptığı sana karşı hataları kötülüğe karşı hayırla mukabil etmek. Yani dışındaki insanları mutsuz etmek istemiyorsan, onların yaptığı hataları affedeceksin ve kötülüğe karşı hayırla mukabil edeceksin. Kendin için ne istiyorsun? Kendin için işte ulaşmayı dilediğin, mutlu olmayı onlar için de isteyeceksin. Onları Allah'a davet edeceksin. Ve bu dinan üzerinde yaptığın zaman da çok kısa süre içerisinde hedefine ulaşırsın. Bu zikir Allah zikridir. Nasıl bir dua? Kalben ulaşmayı dilemek, mürşide tabi olmak ve zikir. Allah razı olsun. Bir izleyicinin Muhterem Hocam mürşit vefat etmişse ona mürit olup tabi olabilmiş. Hayır. Vefat eden mürşitten ceryanın o kişiye müride geçmesi mümkün değil. Yani hiç kimse türbedeki bir kişinin elinden tutup ondan tövbe alamaz. Tövbeyi hayatta olan mürşitten almak durumundasın. O zaman hayatta olan mürşitten, Allah'ın ceryanı bulunan kişiden. Hacet namazını mürşidini arayan bir kişi rüyasında vefat etmiş birini görebilir mi? Evet, görebilir. Ama bu onun bu yolda olduğunu. Çünkü o vefat eden mürşit bu yoldan mürşit olmuştur. İlk etapta bu mesajı veriyor. Ama vefat eden mürşidi gördüyse o zaman tekrar hacet namazı kılacak. Belki mürşid olmayan bir müridi ona gösterecek. İşte o mürid hangi mürşide bağlıysa, o mürşid hayattaysa gidip ondan tövbe alacak. Değilse mutlaka devrin imamından tövbe alması lazım. Çünkü devrin imamı herkesin mürşidi. Evet, yoksa mürşidin mutlaka hayatta olması mı gerekir? Evet, mürşidin mutlaka hayatta olması gerekir. Birçok takipçimiz Muhterem Hocam, zikir nedir ve nasıl alınır? Zikir, Allah isminin ard arda tekrarıdır. 3 çeşit zikir var. Sesli zikir. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Hafi zikir, yine Allah isminin tekrarı ama ses yok. Ve kalp zikri. Şimdi bütün varlıklar Allah'ı zikrediyor. Ama kendi iradeleri yok insan ve cinin dışında. İnsan ve cinler serbest iradenin sahibidir. وَمَا خَلَقْتَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اللّٰهَ لِيَعْبُدُونَ İnsanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize abdolsun diye yarattık.
Öyleyse cinler ve insanlar Allah'a kul olmak istiyorlarsa zikredecekler. Zikir nasıl alınır? Kalben ulaşmayı dileyerek hacet namazı kıldığı zaman Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşıp tabi olacak. Tabiyet 7000 zikirle başlar. Kur'an ve sünnete göre günlük olarak hangi zikirleri yapmalıyız? Kur'an ve sünnete göre. Sünneti yaşayan, 7 safayı yaşayan kişidir. Dikkat ederseniz Allah Resulü diyor ki Allah'a nimetlerinden dolayı seviniz. Kur'an ayet-i kerimesi bir nimet. Nimetlerinden dolayı seviniz. Beni de Allah'a sevdiğiniz için sevin. Resulullah'ı seven Allah'ı sevmiştir. Resulullah'ı sevmeyen Allah'ı sevdiğini iddia etse dahi beyhüdedir. Ehl-i Beyt'imi de benden dolayı seviniz. Ehl-i Beyt'i seven Allah'ın Resulü'nü sevmiştir. Ehl-i Beyt'i sevmeyen Allah'ın Resulü'nü de sevmemiştir. Sadece Allah'ın ismini mi yoksa Allah'ın diğer isimlerini de zikretmeli miyiz? Evvela birinci sırada Allah'ın ismi. Sonra diğer esmalar var haftalık. Her günün esmaları var. Allah ismi 7000 zikirle başlanır. Ama haftanın 7 gününde de çekilmesi gereken esmalar var. Bakın pazartesi günü Allah'ın şu esmaları çekiliyor. Salı günü şu esmalar çekiliyor. Çarşamba günü şu esmalar çekiliyor. Perşembe günü şu esmalar çekiliyor. Cuma günü şu esmalar, cumartesi şu esmalar, pazar şu esmalar. Yani her günün Allah'ın çekilmesi gereken esmalar var. Yetmez, başka bir durum daha var. O zikri de yapacaksınız. Öyle insanın afetleri var ki diğer noktalarda normalken yalan afeti pik seviyede. Doğruluk hasreti 2, yalan afeti 18. O zaman buna ihtiyaç var. Neye ihtiyaç var? Burada çekilmesi gereken özel esmalarla yalan afetini de normal seviyeye indirgemek. Nedir de? Şimdi afetlerle ilgili zikre bakalım. Esmalara bakalım. Onları da çekeceğiz. Bak mesela kin ve nefret. Bir insanda kin ve nefret 3 seviyedeyse Allah esması, El Mesir esması, El Tevab esması, El Nur esması ile birlikte El Vedud esmasını 370 kere çekeceğiz. Yalan afet seviyedeyse evet Allah esması El Mesir, El Tevab, El Nur ve 570 kere El Hak çekeceksiniz. Zulüm esması bu 19 afetle alakalı esmalarda bu şekilde zikir yapılır inşallah. Bir takipçimiz muhterem hocam bilinçsizce fazla zikir yaptığım için bana musallat olduğunu düşünüyorum. Ne yapmayın? Evet. Eğer kalben ulaşmayı dilemediysen, eğer bir reçeteyi doktorundan almadıysan, kendi başına yaptığın zaman o zaman onları davet etmiş, musallatı üstüne taşımış olabilirsin. Onun için öncelikle insanın Allah'la ilişkisinde birinci noktada eğitim. Bu eğitim Kur'an eğitimidir. İlim ibadetin imamıdır. Sonra güvenlik. Yani çünkü siz Allah'ın Kur'an'ını öğrenmeye başladığınız an düşman olan iblis ve havanesi bırakmaz. O zaman onlara karşı kendinizi güvende almanız lazım. Güvenlik. Sonra sağlık. Bu da zikirle gerçekleşir. Eğitim ilmi gerektiriyor. Güvenlik mutlaka korumayı gerektiriyor. Sağlık mutlaka zikri gerektiriyor ve ötesi en güzel hedefe ulaşmaktır. Bilinçsizce fazla zikir. Öyleyse bilinçsizce demek sen belki de ulaşmayı dilemedin. Mürşidine tabi değilsin. Okuduğun kitaplarda şu zikir, şu zikir yapılır ve öyle olunca ne eğitim safhasındasın ne de güvenlik safhayı yerine getirmişsin. Sadece onları başına toplamışsın. Ne yapmalısın? O zaman kalben Allah'a ulaşmayı dilemelisin ve derhal kalben ulaşmayı diledikten sonra hacet namazıyla Allah'ın sana gösterdiği mürşide tabi olmalısın. Kendini güvenlik noktasında güveni aldıktan sonra Kur'an şeytana karşı insanı koruyan bir kalkan. Neyle? Mürşidle.
O zaman da hedefine ulaşabilirsin inşallah. Bir takipçimiz Muhterem Hocam, çok ciddi bir depresyon yaşıyorum. Çok acı çekiyorum. Kendimi çok yalnız hissediyorum. Ne yapmam gerekir? Sevgili kardeşlerim, depresyonun asıl sebebi ne? İnsan sosyal bir varlık. Başka insanlarla birlikte yaşar. Ve Allah-u Teala insanları insanlarla imtihan eder. Şimdi insanın insanla imtihan olması, toplumun herhangi bir bireyi o kişiye haksız yere bir davranışta bulunur. Ama kişi ondan intikam alamazsa o zaman kin oluşur. Kin, yani nefretin vücutta yerleşmiş hali. Nefsin bir afeti kin ve nefret, ama kin intikamını alamazsa vücutta yerleşiyor ve birikim oluşturuyor. Kin devam ederse strese sebep oluyor. Stresin bir üst kademesi depresyon. Size bir misal anlatmıştım. Bir öğretmen öğrencileriyle bir deney yapıyor. Öğretmen diyor ki öğrencilerine, yarın her biriniz bir boş torba, bir de dolu patates bulunan bir torba getirin. Ve öğrencilerin her birine diyor ki, gün içerisinde size karşı yanlış yapılan davranışları affetmediğiniz zaman o affetmediğiniz kişinin ismini bir patatese yazın, boş torbaya atın. 2 hafta, 3 hafta sonra o boş olan torba doluyor, diğer torba boşalıyor. O zaman öğretmen neden bu deneyi yaptırdığını ifade ediyor. Diyor ki, artık evvelki patates olan torba boş, boş olan torbayı da doldurdunuz. Her birinizin affetmediğiniz kişilerin isimleri var. Her gün bu torbayı taşıyorsunuz sırtınızda. Bu yükten dolayı sıkıntı içindesiniz. Yetmez, bu patatesler bozuluyor. Kötü koku çıkartıyor. O kötü koku sebebiyle de rahatsızsınız. O zaman hangisini tercih etmelisiniz? Bir olay olur olmaz size birisi hatalı davranışla bulunuşla affetmek mi? Yoksa affetmemek mi? Eğer akıl sahibi bir insan varsa affetmesi gerekir. Çünkü affetmediği takdirde affetmediği kişiler her gün sırtında bir yük olarak ağırlaşıyor. Ve kötü koku çıkartıyor. O zaman sevgili kardeşlerim, sosyal bir varlık olan insanın başka insanlarla birlikte yaşamasında kendisi için ne istiyor? Onları, kendisi için mutluluğu, onlar için de mutluluğu istemesi lazım. Kendisi için istemediği mutsuzluğu onlar için de istememesi lazım. O zaman onların mutsuz olmaması için ne yapması lazım? Affetmesi lazım onları. Affederse kendi yükü azalır, karşı taraf kötü koku sebebiyle rahatsız olmaz. Allah razı olsun. Şimdi çok ciddi depresyon yaşıyorum. Ulaşmayı kalben dile. Çok acı çekiyorum. Mürşidine tabi ol ve zikre başla. Bunların hepsinin çözüldüğünü göreceksin. Bir izleyicim, Muhterem Hocam, sizi 18 senedir dinliyoruz. Sevgi, mutluluk ve barıştan bahsediyorsun. Ancak başka hocalar daha çok namazdan ve cehennemden bahsediyorlar. Bunun sebebi nedir? Sevgili kardeşlerim, sevgiden bahsediyoruz. Çünkü hayat sevgiyle yaşanır. Ve sevgilerin en üstünü Allah sevgisidir. Diğer neye karşı sevgi istiyorsanız o Allah sevgisinin doğrucusudur. Eğer siz Allah'ı seviyorsanız o zaman Allah sevgisiyle bitkiyi de seversiniz, taşı da seversiniz, dağı da seversiniz. Yani Allah'ı sevdiğiniz an yaradılanı severiz ama yaradandan ötürü. O zaman kainatı seversiniz ama kimden ötürü? Allah'tan ötürü. Siz Allah'ı seviyorsunuz ki onun için seviyorsunuz. Dolayısıyla Allah'a giden yol sevgiden geçer.
Barıştan bahsediyoruz. Az evvel ifade ettiğim gibi bir insanlara düşman olmak var. Aslında insanın kendisine düşman olması, huzursuz yaşaması. Ama bir de insanın insanla barış

Yani namaz ve sabır Allah'tan yardım istemenin vasıtasıdır. Allah Resulü şöyle buyuruyor. Zikir ve namazdan gafil olmayın ki kalpleriniz katılaşmasın. Evet, namaz bir zikir. Ama hangi namaz? Zikirle kıldığınız namaz. Zikirle kıldığınız zaman huşu içinde olmuş olursunuz. Zikirsiz kıldığınız namaz, sev içinde kılınan namazın size bir faydası asla yoktur. Ama zikirle kılınan namaz, zikir demek Allah sevgisi demektir. Öyleyse yediğinizi Allah'ın zikri ve namazla eritin. Bundan gafil olmayın ki kalpleriniz katılaşmasın. O zaman namaz kılıyorsanız, zikirde değilseniz, namazı zikirsiz kılıyorsanız, o namazın size bir faydası yok. O namazın size bir faydası yoksa, sizi o namaz cehennemden kurtaramaz. Nitekim hacet namazıyla mürşidinizi Allah'tan istediğiniz an, huşu sahipleri hariç, huşu sahipleri Allah'tan bu talebin sahipleridir. Yani zikrin sahipleri. Zikir yoksa Allah'ın size verebileceği hiçbir yardım söz konusu değil. Bir takipçimiz muhterem hocam, Efendimiz bir sohbetinde acaba siz davranışlarınızın hepsinde mürşidinizi önde mi tutuyorsunuz, yoksa birçok yerlerde siz mi öndesiniz buyurmakta. Biz günlük hayatımızda davranışlarımızla mürşidimizi nasıl öne geçirebiliriz? Allah'ı vekil tayin ederek sevgili kardeşlerim. Bir izleyicimiz muhterem hocam, hacet namazına nasıl niyet etmeliyiz? Ve namazdan sonra nasıl dua etmeliyiz? Hacet namazı, o hacetiniz neyse, mürşide ulaşmaksa, Ya Rabbim, ben sana ulaşmak istiyorum ama biliyorum ki mürşit olmadan sana ulaşmam mümkün değil. Mürşidimi bana hacet namazıyla gösterir misin? Namazdan sonra hacet namazına bakalım hemen. Hacet namazına baktığımız zaman net olarak göreceğiz nasıl dua ediyoruz. Bu namaz Perşembe Cuma'ya bağlayan gece kalan gecenin kılınır. Allah'tan mürşit istenir. Dua bitince 3 ayetel kürsi okunur, demek ki dua olarak bu. Ve zikirle yatılır inşallah. Allah razı olsun. Biz Ece Muhterem Hocam, Fecr Suresi 20. ayet ile Rad Suresi 28. ayet arasında bir bağlantı var mıdır? Evet, Fecr Suresinin 27. ayetlerinin ve Rad 28 arasında bir ilişki rabıtası var. Fecr 27'de ey mutmain olan nefs, sen Rabbinden razı, Rabbin senden razı olarak. Öyleyse mutmain olan bir nefs emmareyi geçmiştir. 15 bin zikir, levvayı geçmiştir. 17 bin zikir, mülhemeyi geçmiştir. 19 bin zikir, mutmain olmuştur. 21 bin zikir. Öyleyse bir mutmain kademesine ulaşabilmek için 21 bin zikrin sahibi olmak lazım. Rad 28'de اَلَّذ۪ينَ اٰمَنُوا وَتَتْمَيْنُ اُقُلُمْ ذِكْرُ اللّٰهِ. Demek ki kalpler Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Kalplerin zikirle mutmain olması nefs tezkiyesinden geçer. Nefsini tezkiye etmeyen hiç kimsenin mutmain olması söz konusu değil. Vücutta, nefsimizde 19 afetten bir tanesi hırstır. Hatta Allah Resulü şöyle buyuruyor. İki aç kurdun sürüye verdiği zarar, mal ve makam hırsı olan kişinin dine verdiği zarardan büyük değildir. Demek ki mal ve makam hırsı olanların dine verdiği zarar, iki ağaç kurdun sürüye verdiği zarardan büyüktür. İki ağaç kurdun sürüye verdiği zarardan büyüktür. O zaman ne yapmamız lazım? Mal ve makam hırsı içinde olanların nefsini tezkiye etmesi, mutmainne kademesine ulaşması lazım. Mutmainne kademesine ulaştığı zaman durum nedir? Mutmainne kademesine ulaştığı zaman iyi ki daha fazlasını vermedin. Mal açısından ve makam açısından.

0: daha fazla versen azardım. İyi ki daha azını vermedin. Vermeseydin isyan ederdim. Allah razı olsun. Bir takipçi Nurten Hocam, idrakimizin açılması için ne yapmalıyız? İdrakimizin açılması için zikrimizi arttırmalıyız. İdrak katta oluşan bir olaydır. İdrakin artması iradenin güçlenmesi manasına geliyor. Bu da zikirle gerçekleşir. Bir takipçimiz Muhterem Hocam, Yevmül Evvel ve Yevmül Ahire açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, mürşide tabi olduğumuz gün Yevmül Evvel ama ruhumuzun Allah'a ulaştığı gün Yevmül Ahir. Allah'a ulaşmayı dilediğimiz gün Yevmül Evvel ama ne diyelim, diğer ondan sonraki mürşidatın Yevmül Ahir. Yevmül Evvel, Yevmül Ahir'i birlikte zikrettiğimiz zaman bu, ama Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Allah'a ulaşmayı dileyen Yevmül Ahir'e iman edenler, Allah'a ulaşmayı dilemeyen Yevmül Ahir'e iman etmeyenler. Yevmül Ahir ruhun dünya hayatında Allah'a ulaştığı gün. Öyleyse kimdir Yevmül Ahir'e iman eden, ruhun hayattayken ruhunu Allah'a ulaştıran? O zaman Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Yevmül Evvel, ruh Allah'ın zatına ulaştığı zaman Yevmül Ahir. Mürşide tabi olduğumuz gün Yevmül Evvel, nefs eskesini geçmiyor Yevmül Ahir. Bu şekilde birbiriyle ilet rabıtası içerisinde anlamlandırabiliriz. Bir takipçimiz Muhterem Hocam, belki de siz bizim mürşidimizsiniz, sizi dinlemeyi seviyoruz diyen bir izleyicimize ne buyursun? Aynen öyle. Tövbenizi alın, zikrinize başlayın. O zaman mutluluğu yaşamaya başlayın. Allah'ın izniyle, Allah razı olsun. Muhterem Hocam, namaza başlamak istiyorum ancak bir türlü başlayamıyor ve devam ettiremiyorum. Namaz kıldığımda da eskiden aldığım manevi lezzeti bulamıyorum. Namazda devamlılığı ve huzuru nasıl sağlayabilirim şeklinde sorular soruyor takipçimize, ne buyursunuz? Evet sevgili kardeşlerim, her şeyden evvel namazı sever, orucu, zikri sever halde olmanız için mürşidi sevmeniz lazım. Mürşidi sevebilmeniz için Allah'a ulaşmayı kalben dilemeniz lazım. Şimdi dikkat edin, onun neden öyle olduğunu size izah edeyim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Cebrail selamı çağır, daha doğrusu Allah Cebrail selamı çağırıyor. Ey Cebrail diyor, ben devrin imamını seviyorum, sen de sev. Cebrail selam diyor ki meleklere, Allah devrin imamını seviyor, ben de seviyorum, siz de sevin. Bütün melekut alemin melekleri seviyor. Melekler de yer halkına bildiriyor bizlere. Ey insanlar, Allah devrin imamını seviyor, Cebrail selam seviyor, biz seviyoruz, siz de sevin. Ama şimdi dikkat edin, Allah bunu dediği zaman Cebrail selamın iradesi Allah'a bağlı. Meleklerin iradesi Allah'a bağlı. Ama insanların iradesi serbest irade. İşte burada tekleme ve imtihan başlıyor. Serbest iradesiyle Allah'a ulaşmayı kalben dileyen, bu talebi Allah kimin kalbinde görürse onun kalbinde mürşid sevgisini oluşturur. O da sevmeye başlıyor. Ama Allah da kalplere bakıyor. Bu kalplere baktığı zaman bu talep, yani mürşid sevgisi, Allah'a ulaşma sevgisi yoksa, Allah'a ulaşma sevgisi yoksa, yani Allah sevgisi yoksa, onun kalbinde de Allah-u Teala mürşid sevgisini oluşturmuyor. Allah'a ulaşmayı kalben dilemek, Allah sevgisinin alameti farikasıdır. Allah sevgisi kişinin kalbinde varsa, Allah-u Teala onun kalbine mürşid sevgisini de oluşturuyor. Mürşid sevgisi kalbinde ulaşan, tabi olan kişi, bu sefer ibadet sevgisini Allah-u Teala veriyor. Öyleyse ibadetlerin, dikkat edin, Allah Resulü, sahabe o şartları bir düşünün, 3 sene ambargo altında kalmışlar. Ama hiçbir zaman Resulullah'ın sünnetinde geri kalmamışlar. Her Ramazan günü oruç ama her Perşembe Pazartesi günü de oruç. Her 5 vakit namaz farz ama Resulullah'ın yaptığı gibi teheccüd sünneti, oruçlu sünneti, nafile 7 vakit namaz. Yani Resulullah neyi yapmışsa onlar onu yapmışlardı. Resulullah Allah sevgisi, Allah'ın tasarrufuyla yaptı ama Onlar da onun sünnetini tatbik ederek yaptılar. Onun ayak izini takip ettiler. Öyleyse namaz kılığına eskiden aldığım lezzeti, şunu bunu duyamıyorum. Tekrar o lezzeti, o devamlılığı kazanmak istiyorsan mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyerek mürşidine tabi olman lazım. En hayırlı ibadet nedir ya Resulallah? Az da olsa devamlı unandı. Öyleyse mürşide tabi olmayan insanlar zaman zaman namaz kılarlar vesaire ama bir müddet sonra o sevgiyle beslenmedikleri için bırakırlar. Ama devamlılığı sağlayan şey Allah'ın o kalbi beslemesiyledir. Bu da zikirle gerçekleşir. Bir takipçimiz muhterem hocam Allah'ın istediği şekilde görmeyi, duymayı ve konuşmayı nasıl başarabiliriz? Bunun için bir kul olmak yeterli midir? Evet. Allah'ın istediği şekildeki görmeyi Allah Resulü diyor ki kulum bana farz ibadetlerle yaklaşır. Bu bir hadis. Nafilelerden yaklaşır. Ben kulu seversem onun işiten kulağı, gören gözü, tutan eli, yürüyen ayağı olurum. O benimle işitir. O benimle görür. O benimle tutar, o benimle yürür. Şimdi bu tasarruf o zaman Allah'ın istediği şekilde görmeyi, duymayı istiyorsan o benimle işitir diyor. Ama ne zaman? Allah sevgisiyle. O benimle görür, Allah sevgisiyle. O benimle konuşur, Allah sevgisiyle. Yani hepsi Allah sevgisiyle gerçekleşir. Bir takipçimiz Muhterem Hocam, bir evladın kusurlu veya hatalı davranışları anne baba için bir suç veya sorumluluk sayılır mı? Hayır, akil ve bali olduğunu yani 0 ile 7 yaş arasında çocuklarınıza emrediniz. 7 ile 14 yaş arasında onlara yardım ederek birlikte yapınız. Ama 14 yaşından itibaren 15 yaşına hep sorumluluk kişiye geçiyor. Anne baba o kişi için bir nasihatçıdır, örnek olucudur ve yardımcıdır. Geri kalan o artık bağımsız bir şahsiyettir. Sorumlu kişiye geçiyor. Allah razı olsun. Takipçimiz Muhterem Hocam, himmet var mıdır? Himmet ve rabıta hakkında bilgi vermiş. Evet, himmet mürşidimizin bizim için Allah'tan talep ettiği duanın adıdır himmet. İşte Nisa suresinin 64. ayet-i kerimesine tabi olanların hepsinin tabiyet sırasında devrin imamının onlar için yaptığı bir dua. Biz Resullerimizi insanlar itaat etsin diye gönderiyoruz. Her kavimden Resul var. O nefslerine zulmedenler Resul'e gelselerdi, Allah'tan mağfiret dileselerdi, Resul de onlar için mağfiret dileseydi. Her kavimde bir Resul var mı? Var veli Resul. O zaman bizden neyi soruyor Allah-u Teala? Ulaşmayı dileyerek kavmin Resulüne gitmemizi, onun yanında tövbe alıp Allah'tan mağfiret dilememizi, Resul de bizim için mağfiret dilese, iki tarafın tövbesini kabul ederek o güne kadar işlediğimiz bütün günahları Allah sevaba çeviriyor. Şefaat olayı gerçekleşiyor. Himmet bir nevi şefaattir. Peygamberler için şefaat, veliler için himmet olarak ifade edilir. Rabıta hakkında bilgi vermişsiniz. Rabıta zaten kulun mürşidine bağlanmasıdır inşallah. Takipçimiz Muhterem Hocam, biz uyurken nefsimiz bedenimizden çıktığı için rüya görüyoruz. Ancak bazen rüyamızda gördüğümüz kişiler o sırada uyanık oluyor. Yani nefsleri bedenlerinden çıkmamış oluyor. Peki o kişiler rüyamızda nasıl görebiliyoruz? Rüyada zamandan evvele, zamandan ileriye de gitmek mümkün. Yani zamanda yolculuk nefs için söz konusu. O zaman eğer olay buysa bunu görmek çok kolay. O rüya illa o günün şartları içinde o uyanıkken senin de uyuduğun zamana ait olan bir dizayn değil. Geçmişi de ihtiva ediyor, geleceği de. Allah razı olsun. Takipçimiz Muhterem Hocam, Mülk Suresi 14. ayetini açıklar mısınız? Mülk Suresi 14. ayet-i kerimesine bakacak olursak ne görüyoruz? Ela ya'lemu men halak ve huvel latiful habir. Yaratan yarattığını bilmez mi? O latiftir, habirdir, haberdar olandır. Evet, her şeyi yaratan, enerjiyi de yaratan Allah'tır. Bir takipçimiz Muhterem Hocam, virdimizi çekerken dilimizi kıpırdatmadan kalp sesiyle virdimizi çekebilir miyiz? Yapabilirsiniz. Ama tavsiyemiz hafi zikri yapın. Dilin hareketi olsun Ve sessiz olarak Allah ismini tekrar edin. Bir sesi Allah ismini tekrarı var. Bir de sessiz kalp zikriyle Allah ismini tekrarı var. Bir de dilin hareketi ama sessiz olarak yapılan zikir var. Dilin hareketi sessiz yapılan zikri Allah Teala tavsiye ediyor. Verdiğimizi çekerken dilimizi kıpırdatmadan kalp sesiyle verdiğimizi çekebilir miyiz? Arap suresinin 205. ayet-i kerimesinde Allah şöyle buyuruyor. وَاسْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَدَّرَّمَا خِيفَةً وَدُونُ الْجَهْرِ مِنَ الْغَوْلِ بِالْغُدُوِ وَالْاَصَارِ وَلَا تَكُمْ مِنَ الْغَافِينَ Sabah akşam vakitlerinde Rabbini kendi kendine korkarak ve yalvararak sözün sesli olmayan ile Allah'ı zikret. Allah razı olsun. Takipçimiz Muhterem Hocam Yunus Emre Hazretleri bir dörtlüğünde benim ilmim deryadır, denizler bana katre, korkum yok ölümden, ölümle dost oldum. Ben. Neden ben korkayım? Ben korktuğumla dost oldum. Ecel gelip çatınca candan geçenlerindenim buyuruyor. Bu dörtlükte anlatılan hali yaşamak İslam'ın hangi basamağında ve safhasında mümkündür? Tay mekan yaptığınız gün bu sizin için geçerli. Yani insanlar ölümden korkuyor ama ölmeden evvel ölmeyi, yani nefsi tay mekan yaşadığı zaman nefs vücuttan ayrılıyor. Fizik beden iskelet gibi seccadenin üzerinde duruyor. Ama siz nefsinizden ayrıldığınız zaman kendinizi seyrediyorsunuz. Böyle olunca zaten ölüm de bu haldir. O zaman korkmanıza gerek yok. Nefs yine yaşıyor yukarıda ama fizik beden ölüyor. Fizik bedenin ha seccade yüzünde hareketi olması ha kabirde hareketi olması arasında bir fark yok. Artık korkmaya da gerek yok inşallah. Bir takipçimiz Muhterem Hocam başlangıç kademesinde kişi Allah'a ulaşmayı dilemeye karar verdikten sonra şeytanın ve nefsin durumu nasıl? Bu şeytan kişiyi bu hedeften vazgeçirmek için uğraşır mı? Kişinin nasıl bir gayret içinde olması gerekir? Hayır. Çünkü Allah'a ulaşmayı kalben dilediği an artık kumanda Allah-u Teala'ya geçer ve şeytanın Allah'a karşı söyleyebileceği bir şey yok. Dört ayet gereğince Allah iblise diyor ki benim kullarım üzerinde senin bir sultanlığın gücün yok. İşte Hicr 42, Nahl 99, İsra 65, Sebe 21, Zümer 17'ye göre yeter ki kişi Allah'a ulaşmayı kalben dilesin. O zaman şeytanın sultanlığı yok. İbrahim 22'yi de buna ekleyebiliriz. Diyor ki iş olup bittikten şeytan der ki Allah'ın vaadi haktı. Ben de size vaat ettim ama ben vaadimden caydım. Ben size zorla bunları yaptırmadım. Ben sizi davet ettim, siz davetimi kabul ettiniz. Beni kınamayın, kendi nefsinizi kınayın. İşte bu şeytanın daveti burada. Ama Allah da bizi davet ediyor. Ve biz bu ayetler gence Allah'ın davetini kabul ettiğimiz zaman artık şeytanın daveti bize tesir etmiyor. Çünkü Allah'ın davetini kabul etmişiz. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha bir pazar sohbetinin sonuna geldik. Başka bir pazar sohbetinde tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma selavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Ekber. Allah'ın ismini Allah Allah diye tekrar etmek en büyüktür. Allah Teala Müzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesinde "Vezkur ismi rabbike fettebettele tebtile." Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a dön. Nefs tezkiyesinin zikirle olduğu ve ruhun nefs tezkiyesiyle Allah'a ulaştığı bu ayet-i kerimede açıkça ifade ediliyor. Azap 41'de "Ya eyyühellezine amenü zkurullaha zikren kesire." Allah'ı çok zikirle zikredin. Zahitlerden olmak istiyorsak çok zikredenlerden olmamız lazım. Kur'an-ı Kerim'de 7 tane ayet-i kerimede Allah-u Teala çok zikreden zahitlerden bahsediyor. Cuma suresinin 2. ayet-i kerimesi, Cuma suresinin 10. ayet-i kerimesi, Ahzab 41, Ahzab 35, Ahzab 21, Taha 34, Yusuf 20 ve Enfal 45, Tüm bunlar çok zikreden zahitleri bize söylüyor. Nisa suresinin 103. ayet-i kerimesinde ise daimi zikri Allah-u Teala söylüyor. Feyza kadaytimü selate, namazı kılıp bitirdikten sonra ayaktayken, otururken, yatarken hep Allah'ı zikredin. Zikir yapmak, Allah'ın ismini Allah Allah diye söylemeye devam etmek bir şifredir. Allah-u Teala zikri farz kılmıştır. Manevi tekamülün temelinde zikir vardır. Sadece zikir Allah'a ulaşmayı dileyen müşidine tabi olan bir kişinin zikridir ki o kişinin kalbine Allah'ın katından nurların gelmesine sevgiyet verir. Nefsin kalbini tamamen nurlarla doldurmak Allah'ın bütün insanlara verdiği farz emirdir. Allah bu dini nefsinizi ihlasa ulaştırmanız için var etti. İhlasa ulaşmak, kalbi tamamen afetten temizlemek, 19 vaziyetin sahibi olmak ancak zikirle mümkündür. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
2: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü Cabbar hocam. Bir sualim olacaktı. İmam Şafii Hazretleri'nin bir sözü var. Ben kendim zekatım. Bu ne manaya gelmektedir? Bunun açıklamasını yapabilir misiniz? Allah razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü.
1: Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz, kalbimizden mutluluklar diliyoruz. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak İmam Şafii Hazretleri'nin ben kendim zekatım sözünü açıklar mısınız? İmam Şafii Hazretleri devrin imamıydı. Ben kendim zekatım demek de ne demek istemiş? Ben A'dan Z'ye kadar her şeyimle Allah'a adanmışım, Allah'a aitim. Benim sadece başkalarına verdiğim param değil. Benim fizik vücudum da, benim nefsim de, benim ruhum da, benim iradem de Allah'a zekattır. Bütün devirlerde, bütün devirlerin imamları Allah'a zekattırlar. Onlar, Allah kendilerine neyi emrederse sadece onu yaparlar. Allah neyi yaptırırsa sadece onu yapabilirler. Kendilerini öyle bir şekilde Allah'a teslim etmişler ki o zaman geriye zekat olmaktan başka bir şey kalmaz. Öyleyse bütünüyle Allah'a adanmak, kendini Allah-u Teala'ya hasretmek, o kişinin bütün olarak Allah'a zekat olduğunu net olarak ispat ediyor. Suallere geçiyoruz inşallah. Rusya'dan bir kardeşimiz, Muhterem Hocam, halk arasında hayatına giren insanlara hak ettiğinden fazla değer verme diye söyleniyor. Bu konuyu nasıl anlamalıyız? Açıklar mısınız? Hayatına giren insanlara hak ettiğinden fazla değer verme. Ölçü tabii ki Allah'ın elinde. Ama bize düşen Allah-u Teala herkesi sevmemizi istiyor. Onları kıymetlerden kabul etmemizi, herkesi kendimizden öne geçirmemizi istiyor. İşte Ya Rabbi devi geliyor Ya Resulullah. Dinin emirleri çoğaldı. Bana öyle bir şey söyle ki hiçbir şey bende eksik kalmasın. Yapabilir.

0: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz dünya barışı. Allah-u Teala'nın dinle insanlara getirmek istediği hedef elbette mutluluk. Ama insanların bu mutluluğa ulaşabilmesi barış içerisinde bir hayatı yaşamalarına bağlı. Bu da ancak Allah'ın vaaz ettiği mutluluk hedefine ulaşmanın birinci merhalesi, nefsler ruh arasındaki kavganın bitmesi, barış içerisinde bir hayat, insanın diğer insanlarla olan ilişkilerinde barışa ulaşması ve Allah'la ilişkilerimizde Allah'ın bütün emirlerine itaat, yasak olan pillerin işlenmemesiyle dört başı mamur bir mutluluğu tek bir dilekle yaşayabiliriz. Birinci sual, düşmanlıkların kol gezdiği günümüzde bir dünya barışı sağlanabilir mi? %100 evet. Şu an dünya üzerinde gerçekten sıcak çatışmalar olmaktadır, harpler olmaktadır. Ve birçoğunda da harpler dinler arası bir çatışmanın da neticesinde oluşmaktadır. İnsanlar ayrı ayrı dinlerin mensupları diye birbirine düşman olmuşlardır. Oysa ki üç kitaplı dini incelediğimizde Allah'ın Hazreti Musa'ya verdiği Tevrat'ı, Hazreti İsa Aleyhisselam'a verdiği İncil'i ve Nebi Sultan Peygamber Efendimiz'e verdiği Kur'an-ı Kerim'i üç kitabı ayrı ayrı incelediğimizde üç ayrı peygamber tarafından Allah'tan alınan ilimle gerçekleşmiştir ve aynı esasları ihtiva ediyor. Yedi safa dört teslim. Evet. Birinci safa Tevrat ayetleriyle Allah'a ulaşmayı dilemek. İkinci safa Allah'ın tayin-i mürşide tabi olmak Tevrat ayetleriyle. Üçüncü safa onun Allah'a teslimi Tevrat ayetleriyle. Dördüncü safa fizik gücün Allah'a teslimi Tevrat ayetleriyle. Beşinci safa nefsin Allah'a teslimi Tevrat ayetleriyle. Altıncı safa ihlasa ulaşmak Tevrat ayetleri ve yedinci safa iradenin teslimi Tevrat ayetleriyle görüyoruz. Aynı yedi safa dört teslim İncil'de de var. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhun Allah'a teslimi, fizik vücudun Allah'a teslimi, nefsin Allah'a teslimi, ihlasa ulaşmak iraden Allah'a teslimi. Yedi safa dört teslim aynı muhteva Kur'an-ı Kerim'de de var. Allah'a ulaşmayı dilemek, Rum 31, mürşide tabiyet, mümin 15, ruhun Allah'a teslimi, Rad 21, fizik vücudun Allah'a teslimi, Yasin 60-61 ve nefsin Allah'a teslimi Nisa 103. İhlasa ulaşmak beyine 5 ve iraden Allah'a teslimi Enam 97. Aynı esaslar 3 kitapta da var. Kesin bir lisanla ayetlerle ispat edilmiş. Elimizdeki bu sağlam delillerle başkalarına ulaşıp onlara da anlatmak durumundayız. Bir tek din var. O din ne Müslümanlıktır, ne Hristiyanlıktır, ne de Museviliktir. Tek din Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Allah-u Teala Ali İmran Suresi'nin 19. ayet-i kerimesinde اَنَّ دِينَ اَنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامِ Allah'ın katında din İslam'dır. Rum 30'da فَاَقِمَ شَكَ لَذ۪ينَ حَن۪يفَ فِطْرَةَ اللّٰهِ اَلَّتِ فَتَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا Ve şimdi hanif olan dine yönel Allah'ın yaratmasıdır. Allah bütün insanları hanif fıtratıyla yaratmıştır. ذَٰلِكَ دِينُ الْقَيِّمَ Bu kayyum ezeli ve ebedi dindir. Lakin اَكْسَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ Lakin insanların çoğu bilmez. İkinci sual, dünya barışının sağlanmasında herkes görev düşmekte mi? Evet. Sevgili kardeşlerim, dünya barışının sağlanmasında herkese kesin bir görev düşüyor. Allah'ın muhatabı daima insandır. Ama Allah-u Teala'nın muhatap olduğu insandan tek Allah'a inanmasını, tek toplum oluşturmasını ve tek dini ruhu, beşi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim edip esas alan tek dini yaşamasını istiyor. Yani Allah-u Teala'nın ezeli ve ebedi tek dini üç esas üzerine bina edilmiş. Vahdet Allah'ın tekliğidir. Tevhid tek cemaati oluşturmaktır. Ve teslim insana verilen emanetleri sırasıyla ruhu, beşi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmektir. Allah Teala bunu buyuruyor. Dinlerin birleştirilmesinin temelinde savaş için değil, dünya sulhu için Allah'ın etrafında toplanacak olan insanlar Allah'ın adamları olacaklardı. Mehdi Aleyhisselam da insanları bu devirde hidayete erdirecek olan ve dünya barışını sağlayabilecek olan bütün dünyadaki insanları Allah'ın tek dini olan Hazreti İbrahim'in hanif dininde birleşecek olan kişidir. Böyle bir dizaynda hepimiz için söz konusu olan şey dünya sulhuna hizmet olmalıdır. Bu emrin gerçekleşmesi konusunda hepimizin bir gayretin sahibi olması gerekir. Evet, dünya sulhu hepimizin temel hedefi olması gerekir. Dünya sulhu çok zor mudur? Çok kolaydır tek bir dilek. Bu nasıl oluyor? Evet, sadece biz dileyeceğiz. Çünkü toplumlar fertlerden oluşuyor. Her fert Allah'a ulaşmayı dilemesi halinde kalpten Allah onun ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Ve düşünün ki bir toplum düşünün. Üç tane cennet dünya saadetinin yarısına sahip olan fertlerden oluşuyor. O insan kesinlikle dünya saadetinin yarısı ve üç tane cennetin sahibi olarak dünya üzerinde de mutlu yaşayacaktır. Bu insanlar arasında kavga değil, tam tersi barış hakim olacaktır. İşte dünya sulhunun, kısacası dünyada yaşayan insanlar arasında barışın gerçekleşmesi zor değil, en kolay olan şey. Yeter ki insanlar Allah'ın temel emrine itibar etsinler, yerine getirsinler. Üçüncü sıra dünya barışın sağlanmasında ritüellerin, merasimlerin önemi var mıdır? Hayır. Her kitap içinde bulunan devrin yaşantısına göre yeni özellikler taşıyabilir. Aradan geçen yüzyıllar, yüzlerce yıl sebebiyle ritüellerde yani merasimlerde büyük değişiklikler olmuştur. Rüvetiyenler o peygamberlere göre devam etmiştir. Ama bileceğiz ki esaslar asla değişmez. O zaman onlar kendi ritüellerini, merasimleri gerçekleştirecekler. Biz de bizim merasimlerimizi gerçekleştireceğiz. Ama bileceğiz ki Tevrat'ta da 7 sabah 4 teslim var. Ondan sonra gelen İncil'de de 7 sabah 4 teslim var. Ve son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim'de de 7 sabah ve 4 teslim var. Allah Teala herkesten bu 7 sabah ve 4 teslimi yaşamasını istiyor. Yaşanması halinde nasıl sahabe asr-ı saadeti yaşadıysa, nasıl havariler asr-ı saadeti yaşadıysa, nasıl Hazreti Musa'ya tabi olan asr-ı saadeti yaşadıysa, her devirdeki devrin imamına bağlı olanlar da, onlar da mutlaka asr-ı saadeti, hidayeti yaşayacaklardır. Kur'an'ın temel hedefi hidayettir, ama hidayetin hedefi mutluluktur. Dolayısıyla bütün kutsal kitaplar, Tevrat bir mutluluk davetisi, mutluluk reçetesi ve mutluluk garantisidir. İncil, bir mutluluk davetisi, reçetesi ve garantisidir. Kur'an, bir mutluluk davetisi, reçetesi ve garantisi olarak her zaman elimizde mevcut olacaktır. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yönelttik. Bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Dünya barışının temelinde üç semavi dinin birbirine yaklaşması vardır ve dinleri birbirine bağlayacak olan müşterek nokta ise Allah'a teslim olmaktır. Sizce Allah'a nasıl teslim olunur?
2: Allah'a hakiki kul olarak.
3: Gönülden teslim olunur. Bilerek, hissederek, yani Kur'an-ı Kerim'i anlayarak olur.
4: Günah işlemeden, onun nimetleriyle, şükürle.
1: Kur'an-ı Kerim'e göre Allah'a teslim olmanın olmazsa olmaz şartı kalpten Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Öncelikle Allah'ın kanunlarını bilip ona göre yaşamak. Yani İslamiyet. Gene İslam'a açılan kapı.
4: Teslimiyet.
3: İnanmak yani. Gönülden inanmak.
1: Peki yaşarken, hayattayken Rabbimize nasıl ulaşabiliriz veya ona ulaşmak için neler yapıyorsunuz?
2: Efendimizin sünnetlerine bakıyoruz, yaşantısına bakıyoruz, ona uymaya çalışıyoruz. Ona göre çocuklarımızı yetiştirmeye çalışıyoruz inşallah.
4: Duayla, ibadetlerle, onun dilediği gibi Resulullah aşkıyla.
1: Allah'ın bütün ermiş evliyaları, bütün dostları, hepsi yaşarken, hayattayken Allah'a ulaşmayı dilemişler. Siz de böyle bir duanın sahibi olmak ister misiniz?
3: Kesinlikle isterim yani. Neden istemeyeyim?
2: Kim istemez ki? İsterim tabii ki de.
1: Bunun için Allah'a kalbimizden sıcacık bir talepte bulunmamız gerekiyor. Birlikte bulunalım mı?
4: Bulunalım, ne olur.
2: Ey yüce Allah'ım, seni çok seviyorum.
4: Ben de bütün ermiş ve evliyaların gibi yaşarken sana ulaşmayı diliyorum.
3: Beni de dostların ve velilerin arasına al.
2: Bu duayı kalbime indir Allah'ım.
1: Nasıl hissediyorsun?
2: Güzel hissediyorum, huzurlu hissediyorum.
0: Misafirimiz Allah'a kul olmak ve kul olarak teslim olmak söz konusu. Allah'a kul olmakla Allah'a teslim olmak birbirine paralel midir? Evet. Öncelikle 7 safa rıza, 7 safa amin olmak, 7 safa felah, 7 safa takva ve 7 safa hidayetin peşinden 7 safa kul olmak geliyor. Arkasından da 7 safa teslim. Öyleyse Allah'a kul olmakla teslim olmak birbirine paralel midir? Evet. Gerçekten de bu din Allah'a teslim olmayı içeriyor. Allah'a teslim olmaksa Allah'a kul olmaktan geçer. Bütün kurtuluş çizgisi hep Allah'a kul olmanın üzerine dizayn edilmiştir. Yaratılış gayemiz Allah'a kul olmak. وَمَا خَلَقْتَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اللّٰهَ لِيَعْبُدُونَ İnsanları bir cinleri başka bir şey için değil, bize abdolsun diye yarattık. Allah-u Teala insanları ve cinleri ruhlarını teslim etsinler, ruhları kul olsun, fizik vücutlarını teslim etsinler, fizik vücutları kul olsun, nefslerini teslim etsinler, nefsleri kul olsun, iradelerini teslim etsinler, iradeleri kul olsun diye yaratmıştır. Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'a kul olmanın, Allah'a takva sahibi olmanın, Allah'a teslim olmanın başladığı yerdir. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var, inşallah birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
1: Sulh ve sükun bütün dünyanın kurtuluşudur ve dünya sulhunun gerçekleşmesi herkesin mürşidine tabi olarak sırat-ı müstakimde olmasına bağlıdır. Peki mürşid sizin için ne ifade ediyor?
3: Ben şu anda Hacı Bayram'ın yanına gidiyorsam bile Hacı Bayram'ı Allah'la beni buluşturmasını istemem yani. Kesinlikle direkt Allah'tan isterim ne isteyeceksem yani. Asla böyle kişileri aracı tutmam. Hatta peygamberimizi bile tutmayın diyor yani. Anlıyor musun? Direkt Allah'tan.
2: Allah'a giden yol. Yani Efendimizin soyundan gelenler, Allah'ın dostları. Diyelim ki bir şehirden bir şehire gideceğiz ama nasıl gideceğiz? Ya bir araç kullanacağız, ya yürüyeceğiz, bir şeyler yapacağız. Ama mürşit demek Allah'a ulaşmak için en güzel yol.
4: Mürşit Allah yolu, Allah elçisi.
2: Nasıl bir öğrenci, öğretmeni olmadan bir şey öğrenemiyor. Biz de Allah dostları olmadan, hocalarımız olmadan, mürşitler olmadan Allah'a ulaşamayız.
1: Peki günümüzde de var mıdır Allah dostları?
3: Var da biraz böyle siyaset bulaşmış gibi yani şu anki müritlere, bilmem nelere.
1: Onları nasıl bulabiliriz?
4: Gönülden aşkla bence her şey bağlanır ve doğru yolu Rabbim gösterir diye düşünüyorum.
2: Gönül aşkla herhalde, yani gönlün hissetmesi lazım bunu.
3: Yani gerçeği bulmak için o adamı iyi araştırmak lazım.
1: Rabbimiz bu istikamette bizlere hacet namazını vermiş.
2: Saf ve temiz kalbimizle Allah'a dua edersek Cenab-ı Allah dostlarını tabii ki gösterir rüya yoluyla.
0: Misafirimiz mürşit konusunda ne isteyeceksem direkt Allah'tan isterim. Asla kişileri aracı tutmam. Hatta peygamberimizi bile tutmayın diyor. Allah'ın tayin ettiği mürşitlerden yardım istemek yanlış mıdır? Allah-u Teala buyuruyor Nisa suresinin 64. ayet-i kerimesinde وَمَا رَسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ اِلَى يُطَاعَ بِإِذْنِ اللّٰهِ Biz Resullerimizi insanlar kendilerine itaat etsin diye gönderiyoruz. وَاِنْ ظَلَمُوا اَنْفُسَهُمْ وَنَفْسَنَا zulmedenler جَاءُوكَ sana gelselerdi فَاسْتَغْفِرُوا اللّٰهَ Allah'tan mağfiret dileselerdi فَاسْتَغْفِرُوا اللّٰهَ مِنْ رَسُولِ رَسُولُ onun için mağfiret dileseydi Allah ve Ehl-i Kitab'ın tövbesini kabul ederdi. Şimdi bu Allah'ın ayeti kerimesi. Allah-u Teala bizzat diyor günahlarınız için mağfiret talebinde bulunuyorsanız siz Allah'tan talep edin. Ama Resulüm de eğer sizin için Allah'tan talep ederse o zaman ben kabul ederim diyor. Yani bizim mağfiret talebimiz Resulün bizim için mağfiret talebiyle gerçekleştiği an Allah-u Teala bizim talebimizi kabul eder günahı. Öyleyse Allah'ın tayin ettiği müşriklerden yardım istemek yanlış mıdır? Hayır, kesinlikle değil. Bizzat Allah-u Teala öyle buyuruyor. Yetmez. Günde 45 kere namaz kılan herkes Fatiha'yı okuyor. Fatiha Allah'tan istenen özel bir yardım. Mürşid. Biz mürşidimizi Allah'tan istiyoruz. O zaman eğer mürşidimizi Allah'tan istiyorsak ve Allah emrediyorsa 7 ayet-i kerimede benden istaneyi dileyin diyor Allah-u Teala. İstane de eşit de mürşidse o zaman Allah-u Teala şirki mi emin ediyor? Böyle saçmalık olur mu? Yetmez Allah-u Teala Maide 35'te ya eyyühellezine amenu takullaha vebtegû ileyhi vesîlete. Takva sahibi olun ve sizi kim Allah'a ulaştırmaya vesile olacaksa onu Allah'tan isteyin. Bizzat Allah emrediyor. İnsanlar Allah ayetleri bilmeden sadece ulu orta birilerinin yani işittikleri boş sözlerle gün geçiriyorlar. Yetmez Allah-u Teala bütün peygamberler bizimle Allah arasında Allah'ın tayin ettiği hidayete erdirenlerdir. Enbiya 73'te ve cehennahum eymeten yehdune bi emrina ve uhayna fe'l hayrati ve ikamis salati ve ita'z zekat ve lekanu abidin. Bizzat Allah tayin ediyor. Onların hepsini emrimizle hidayete erdiren imamlar kıldı. Allah kendisiyle diğer insanlar arasında hidayete erdiren imamları kendisi tayin ediyor. Her devirde nebi var mı? Yok. Nebiden olmadığı dönemlerde durum ne? Nebiler olmadığı dönemlerde durum veli resullerden bir tanesini Allah-u Teala vekaleten devrin imamı olarak secde 24'te açıklıyor. İrşadın temeli nimete dayalıdır. Bakın ne kadar güzel buyuruyor. Evet, irşad, himmet yoksa irşad yok. Himmet, mürşidimiz bizim için Allah'a yaptığı dualardan kabul edilmiş olanlarına denir. Biliniz ki mürşidin himmeti olmaksızın hiç kimse Allah'a ulaşamaz. Teslimleri hiç kimse başaramaz. Himmetin sonucu Allah'ın nimetidir. Allah ile kul arasına kimse giremez sözü iblisin bir hürafesi, bir tuzağıdır. Öyleyse şu esasları hiç unutmayalım. İştiyak, gayret, himmet, nusret, liyakat ve mükafat. Bunlar olmadan hedeflere ulaşmak mümkün değil. Yine Muhterem Efendimiz bir sohbetinde Allah ile kul arasındaki işlerin Kur'an-ı Kerim'de 19 farklı isimle isimlendirdiğini buyuruyor. Nebi, Resul, İmam, Mürşid, Veli, Müjdeleyici, Nezir, Hidayetçi vesaire. Yani hepsi ayrı ayrı 19 tane isim söz konusu. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Allah razı olsun.
5: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Muhterem Hocam sizi çok ama çok seviyorum. Al-İmran 194'e göre Allah'ın vaadiyle dinlerin birleştirilmesi arasında nasıl bir ilişki mevcuttur? Sizi çok ama çok seviyorum. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi.
0: Aleyküm Selam ve Rahmetullahi ve Berekatü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz. Al-İmran 194'e göre Allah'ın vaadiyle dinlerin birleştirilmesi arasında bir ilişki mevcuttur. Nasıl bir ilişki mevcuttur? Al-İmran 193'te Rabbena inne semina münadiyen yunadi l-imani en amene bi rabbikum fa amenna Rabbena fagfir lana zunubena ve kefi an seyyiatina ve tevaffena ma'al ebrar. Al-İmran 194'te Rabbena atina ma vaadtana ala rasulika la tufsuna yevmul kıyame enneke la tuflihul miyad. Rabbimiz Resullerin vasıtasıyla bize vaat ettiğin şeyleri bize ver. Kıyamet günü bizi rezil ve perişan etme. Muhakkak sen vaadinden dönmesin. Resulleri vasıtasıyla bize vaat ettiğin, Resuller vasıtasıyla Allah-u Teala neyi vaat ediyor? Allah'a ulaşmayı dilerseniz ben sizin ruhunuzu kendime ulaştırırım. Mürşidinize tabi olursanız ben yediğim mentibi size veririm. Ruhunuzu teslim ederseniz 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısını ben size veririm. Fizik vücut teslim yaparsanız dünya saadetinin %81'i 4. cennet. Nefsinizi teslim ederseniz dünya saadetinin tamamı 5. cennet. İhlasa ererseniz 6. cennet, dünya saadetinin daha ötesi ve iradenizi teslim ederseniz 7. kat cennet, an cennetleri ve üst seviyede bir dünya saadeti. Öyleyse Ali İmran 194'e göre Allah'ın vaadiyle dinlerin birleştirilmesi arasında bir ilişki var mı? Var. Eğer Allah Teala Hazreti Musa'ya vaat etmiş 7 safayı yaşamaları halinde iki cihan saadeti söz konusu, Hazreti İsa Aleyhisselam'a havarinin 7 safayı yaşaması halinde iki cihan saadetine ulaşacaklarının vaadini vermişse, Nebine Sultanı Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sahabe 7 safada teslim yaşayarak asr-ı saadet ulaştıysa, öyleyse Allah-u Teala biz neyi hak ediyorsak, hangi liyakatın seviyesindeysek onun mükafatını mutlaka Allah bize veriyor. Allah'ın vaadi ruhu, beşi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmenin karşılığında bize vereceği sonsuz dünya ve cennet saadetidir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah Teala ona 3. kat cennet ve dünya saadetinin %50'sini vaat eder. Kim fizik gücünü teslim ederse dünya 4. kat cennet ve dünya saadetinin %90'ını teslim ederse 5. kat cenneti, kim irşada ulaşırsa 6. kat cennet, kim iradesini Allah'a teslim ederse 7. kat cenneti ve dünya saadetinin %100'ünü Allah Teala vaat eder. Allah'ın vaadi hiç değişmemiştir. Tüm dinlerin başlangıcında aynı şeyleri söylemiştir. Zaten dinler mevcut değildir. Tüm peygamberler, onlara tabi olanlar kainatın tek dinini yaşamışlardır. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var, inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Dünya sulhunun kurulmasındaki en büyük anahtar insanların nefslerini temizleyecek olan zikir adlı ameldir. Sizce insanlar zikirle nefslerini tertemiz yapsalar dünya nasıl bir yer olurdu?
3: Savaşlar olmaz. Herkes olduğu yere razı olur. Yani herkes zaten olduğu yerde geçinebiliyor da, ama doyumsuzluk savaşlara, silahlara, ne bileyim o tür şeylere sevk ediyor insanları. Bir gerçeği bilinse hiç savaşta olmaz. Herkes olduğu yerde Allah'ın rızkıyla geçinir gider yani.
2: Tertemiz bir yer olurdu işte. O zaman İslam'ın nuru tamamlanırdı Allah'ın dediği gibi.
4: Çok güzel olurdu. İbadet dolu güzel olurdu bence.
1: Peki sizce o günler yaşanabilir mi?
3: İnşallah yaşanır yani. Tek dileğim yani. Ama çok zor. İnsanlar daha çok silahlanıyor. Ne yapayım, ülkeler. Ne bileyim yani, çok zor.
2: Yaşanır. Allah isterse tabii ki de olur. Tabii ki kul da çalışacak.
3: Zaten İslam'da büyük barış var ama bunu anlayarak bilmediği için insanların, hatta hangi dinden olursa olsun, İslam'ı yanlış anlayanlar var ya, onlar bile gerçek İslam'ı bilseler zaten barış olur.
4: Duamız o yönde. Neden olmasın? Kabul olur inşallah. Rabbim kabul eder ve olur.
1: Zikir yapan insanın Allah'la olan ilişkilerinde neler değişir?
3: Onu da şöyle söyleyeyim. Yani 20 yaşımıza kadar köydeydik. Orada iyi yetiştiriyorduk. Kur'an'la, camiyle ilişkimiz çok güzeldi. Çok huzurluyduk. Ama ondan sonra geçim bilmem ne olayları bizi şehirden şehire sürüklediği için, yani o şeyi, o ortamı zor buluyor.
0: Bir misafirimiz, İslam'da büyük barış var ama bunu anlamıyorlar. Hangi dinden olursa olsun insanlar gerçek İslam'ı bilseler, zaten barış olur. Herkesin gerçek İslam'ı öğreneceği günler gelecek midir? Evet. Kesin bilirim ki insanlık 3. milenyumda yeni bir safhaya girecektir. Allah'ın tek dini etrafında, bir tek çatının içerisinde bütün dinlerin tek bir dine dönüşmesi asıl olacaktır. Dünya sırf ve sükunu bu hedefe ulaşabilmemize bağlıdır. Çağımız hidayet çağıdır. Hidayet çağı bütün insanlara derece derece hidayetin öğretildiği, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin hepsinin kurtulduğu bir yeni çağ olacaktır. Tüm dünyaya ve dünyanın ötesine kainata hidayet yayılacaktır. Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz beden İslamu gariben sen yaudu garibe kema bedehu ve tübalil uraba kale menil uraba ya Resulullah kale lezine ila yustuhune ma afsadu min sünneti ve yuhune ma amatu min sünneti. İslam garip başladı, garip olduğu noktaya dönecek. O gariplere müjdeler olsun. Kimlerdir o garipler ya Resulullah? Onlar ki insana dolanan sünnetimi ıslah ederler. Ortadan kaldırılan sünnetimle de ihya ederler. Sizler bugün sünnetime nasıl sarılıyorsanız onlar da öyle saracak olanlardır. Onlar ki insanlar arasını ıslah ederler. Onlar insanlar için az bir topluluktur. Onlara düşman olanlar sevenlerinden daima çoktur. İşte her devirde Allah'ın emrine itaat eden hayırlarda yarışanlar var. Allah'a itaat eden hayırlarda yarışanlarla beraber yeni bir toplum barış içerisinde, huzur içerisinde Allah'ın hakim olduğu, hükümlerinin hüküm ferma olduğu, herkesin huzur ve mutluluk içinde adalet içerisinde bir hayat yaşadığı günler olacaktır inşallah. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz daha var inşallah.
6: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü Cabbar Hocamız. Hasretle, hürmetle gül kokan ellerinizden öperiz. Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Eğer müsaadeniz olursa bir sualimiz olacaktı inşallah. İncil'de Matta 23.11'de aranızda büyük olmak isteyen diğerlerinin hizmetkarı olsun buyuruyor. Bu ayete göre dünya barışının başkaları için yaşamakla oluşacağı söylenebilir mi? Tekrar sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. İyi ki varsınız Cabbar Hocamız. Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatühü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizde. Ve suali bir kere daha tekrar edecek olursak, İncil'de Matta 23.11'de aranızda büyük olmak isteyen diğerlerinin hizmetkarı olsun buyuruluyor. Bu ayete göre dünya barışının başkaları için yaşamakla ulaşacağı söylenebilir mi? Evet. Bir dünya dostluğu, dünya barışı insanların ancak birbirini çok sevmesiyle gerçekleşebilir. Tevrat'taki, İncil'deki ve Kur'an-ı Kerim'deki İdlisav'a 4 teslimi gerçekleştirenler, başka insanlara yardım için yaşayan hüviyette olan insanlardır. Allah'ın da isteği budur. Başkaları için yaşamak. Ali İmran Suresinin 52. ayet-i kerimesine bakacak olursanız Allah-u Teala فَلَمَا أَخَزَ عِيْسَى مِنُ الْكُفْرَ Hazreti İsa onlardan küfrü hissedince قَالَ مَنْ اَنْسَارِ اِلَى اللّٰهِ Dedi ki Allah yolunda yardımcıların kimlerdir? قَالَ الْحَوَارِيُنَا نَحْنُ اَنْسَارِ اللّٰهِ Havariler biz Allah'ın yardımcıları. اَمَنَّ بِاللّٰهِ فَرْشَدْ بِنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ Allah'a iman ettik. Şahit ol ya İsa, biz ona teslim olanlarız. Öyleyse her devirde Allah'ın yardımcıları söz konusu. Kimdir Allah'ın yardımcıları? Allah-u Teala insanlarda ne istiyor? Mutlu olmasını istiyor. Öyleyse hangi insan insanları mutlu etmek için bir gayretin içindeyse o Allah'ın yardımcısıdır. Çünkü Allah insanların mutlu olmasını istiyor ve Allah insanların mutluluğu için emirlerini vaaz ediyor. Hangi insan da insanları mutlu etmeye gayret ederse o zaman o Allah içindir. Vallahi herkesten bunu istiyor. Ne diyor? Başkalarına yardım edin. Onları mutlu etmeye çalışın. Aslında buradaki büyük olmak isteyen kişi insanlara göre değil, Allah'a göre büyük olmak isteyen, Allah yolunda bir yere ulaşmak isteyen kişidir. Bu büyüklük nefsin büyüklük talebinin neticesi değil, ruhun yücelme talebi. Ruh zaten Allah'a geri dönmek üzere dizayn edilmiştir. Allah razı olsun. Matta 20-27-28'de aranızda birinci olmak isteyen ötekilerin kulu olsun. Nitekim insanoğlu hizmet edilmeye değil, hizmet etmeye ve canını birçokları için fidye olarak vermeye geldi. İnsanoğlu dediği Hazreti İsa Aleyhisselam. Nitekim insanoğlu hizmet edilmeye değil, hizmet etmeye ve canını birçokları için feda etmeye, teslim etmeye geldi. Gerçekten de Allah'ın tüm insanlardan istediği bu. Nebile Sultanı Peygamber sahabesiyle birlikte ilk meşidi inşa ederken bir grup Arap bedevi geliyor ya Resulullah'tan din öğrenmek üzere. Bakıyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, o da elinde kerpiç ve onlara taşıyor. Hatta biraz uzaktan seyrediyorlar. İbrikle Peygamber Efendimiz çalışan sahabesine su dağıtıyor. Tanımadıkları için o bedeviler geliyorlar, diyorlar ki bu kavmin efendisi kim? Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz'in cevabı çok manidar. Bu kavmin efendisi ona hizmet eden. Öyleyse her devirde hizmet edenler, onlar efendi olanlardır. Biz hepimiz başkalarına hizmet etmekle vazifeliyiz. Hazreti İsa Aleyhisselam'ın deyimiyle ben hepinizin ayağını yıkamaya geldim demekle hepinize hizmetmeye geldim mesajını veriyor. Hepimizden de buradan alabileceği bir ibret, bir ders var inşallah. Allah razı olsun. Programımız sizden gelen suallerle devam ediyor. Almanya'dan bir kardeşim, muhterem hocam. Birinci suali, bir kimseye hediye olarak karşı taraf mutlu olduğunda bu durum başkaları için yaşamak sayılıyor mu? Sevgili kardeşlerim, asıl olan niyettir. Siz başkasına hediye alırsanız karşı taraf mutlu olsun veya olmasın. Niyetiniz onu mutlu etmekse kesin o niyetin karşılığı mutluluğun siz de yaşarsınız. Ama karşı taraf mutlu olursa iki kat yaşarsınız. Nurun alanıyor. Fakat siz aldınız, karşı taraf mutlu olmadı. Niyetinizden dolayı yine mutluluğu yaşarsınız. Allah razı olsun. İkinci suali, Efendimiz bir sohbetinde siz güzelliği dönmek istedikçe şeytanın üzerindeki nüfuzu sizi negatif istikamete yönetmek için giderek artacaktır. Bu konuyu açıklar mısınız? Evet, iblis hiçbir zaman kimseyi kendisinden, daha doğrusu onun esaretinden insanların kurtulmasına engel olacaktır, mani olacaktır, istemeyecektir iblis. Onun için ben senin sırat-ı müstakimine oturacağım, sağlarından, sollarından, önden, arkandan gireceğim, onların çoğunu şükredici bulmayacaksın. İblis hep insanları küfürde tutmaya çalışıyor. Şükre gitmesine mani oluyor. Azerbaycan'dan bir kardeşim, muhterem hocam. Birinci suali, Hicr suresi 27. ayetinde geçen can için halk arasında cinlerin babası diye söyleniyor. Böyle söylemeleri doğru mu? Açıklar mısınız? Evet, insanlar nasıl Adem babamdan türemişlerse, Adem'in zürriyetiyiz diyorlarsa, cinlerin de atası can. İnsanın yaratıcı topraktan, cinlerin yaratıcı kavurucu ateşten, bir başka ifade enerjidendir. Hicr suresi 23. ayetin kelimede Allah Teala hayatı kendisinin verdiğini, başka hiç kimsenin bu işe etkili olmadığını ifade ediyor. Hayatı başlatan da bitiren de, öldüren de dirilten de Allah'tır. Cinlerin atasının ilk cinin adı can. Nasıl insanlar Adem Aleyhisselam'dan geliyorsa cinler de candan gelmişlerdir. İkinci sual, Kur'an-ı Kerim'i hatmi indirmek istiyoruz. Toplumlarda bazıları Arapça harfleriyle okuyor, bazıları da Türkçe harfleri okuyor. Hatim için Türkçe okuyabilir miyiz? Kabul olunur mu? Elbette. Kur'an Kur'an'dır ama belki normal Arapça harflerinden mahreçleriyle okuduğunuz gibi olmaz. Ama kesinlikle diyoruz ya, niyetiniz çok önemli. Niyet amelden üstün. Allah razı olsun. Neyse, kabul olunur inşallah. Tekirdağ'dan bir kardeş, muhterem hocam. Fizik vücut teslim olunca aile fertleri, örneğin eş, çocuk vesaire, dünyaya dair istek arzularına cevap verememek gibi bir durum oluyor mu? Yani benim yüzümden onları mutsuz eder miyim? Bu konuda doğru düşüncemiz nasıl olmalı? Hayır sevgili kardeşim, sen tam tersi, teslim oldukça, Allah'a karşı teslimiyetin artarsa etrafındakileri daha fazla mutlu edersin. İki grup insan var her devirde. Ne kendi eylediği rahat, ne aleme verdiği huzur. Öbür tarafta da kendisi huzur içerisinde, etrafını da huzur eden bir grup. Allah'ın taraftarları hem kendilerini mutludur, hem etrafı mutlu ederler. Şeytanın taraftarları hem kendisi mutsuzdur, hem de etrafı mutsuz ederler. Seçimi buna göre yapın ve düşünün inşallah. Bu konuda düşüncemiz nasıl olmalı? Siz hem mutlu olmalısınız, hem de etraftaki insanları mutlu ettirmelisiniz inşallah. Allah razı olsun. Bir izleyici, Müslüman hocam, sizi takip etmeye başladım. Bu yolda mürşide bağlanmanın doğru yöntemi nedir acaba? Sizler mürşidinizi hepiniz istihalede mi gördünüz? Bu konuyu açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, tabii ki hayır. Yani bunun standardı, herkes için genel kaide budur. Allah'a ulaşmayı kalben diledikten sonra huşu sahibi olan kişinin Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece hacet namazı kılarak mürşidini Allah'tan istemesi ve Allah'ın gösterdiği mürşide tabi olması. Kişinin kendi mürşidinin seçim hakkı kendisinde değildir. Mürşidi Allah tayin eder. Dolayısıyla hacet namazıyla siz mürşidinizi Allah'tan istiyorsunuz. Ama Hazreti Yunus Emre ne yapmış? Bir kıtlık zamanında Hacı Bektaş kasabasına gitmiş. Ve Hacı Bektaş Veli'den buğday almak üzere gitmiş. Ama Hacı Bektaş Veli iki teklifi de yapıyor. Diyor ki her insan dünyayı da isteyebilir, ahireti de isteyebilir. Sen diyor buğday mı istiyorsun yoksa himmet mi istiyorsun? Himmet ahirete dönük olan mürşidin duası. Hangisini istiyorsun diyor. Yunus Emre tabii himmetin ne olduğunu bilmediği için buğday diyor. Ama yarı yolda kalbine bir şüphe düşüyor. Ya acaba bu Allah dostunun benden para almadan buğdayı bana vermesine karşılık olan bir şey daha teklif etmişti. Himmet, acaba himmet benim buğdayımdan daha

gibi mürşide sormak suretiyle asıl mürşide ulaşıyor. Kimisi istihare namazıyla Allah'tan soruyor. Bunlar hepsi mümkün ama önemli olan önemli olan nokta kişinin Allah'ın kendisi için taati mürşide tabi olması. Allah'ın taati mürşide tabi olmadan herhangi bir insana tabi olur. O herhangi bir insan mürşit değildir. Hiçbir fayda sağlamaz. Mürşittir ama kendi mürşidi değildir. Yine bir fayda sağlamaz. Ama eğer mürşit ve kendinin de mürşidiyse işte Allah-u Teala'nın da istediği bu ve hacet namazını kılarak ki 4 rekat bir namazdır. Perşembe-i Cuma'ya bağlayan gecede veya kandil gecelerinde kılınan bir namazdır. Boy abdestiyle kılınır. Birinci rekatte Subhaneke Fatiha 3 ayet-i kürsi. İkinci rekatte Fatiha İhlas ve Laknaz. Üçüncü rekatte Fatiha İhlas ve Laknaz. Dördüncü rekatte Fatiha İhlas ve Laknaz. Okunduktan sonra namaz tamamlanır. Allah'tan mürşid istenir. Ve Kadir gecesi, kandil geceleri, perşembe cumaliye bağlayan gecelerde kılınır ve yatağını kıbleye göre dizayn edilir. Sağ taraf üzere yatılır. Yatmadan 3 ayet-i kürsi okunur ve Allah Allah diyerek yatışa geçilir. Başını yastığın üzerinde ileri geri hareket ettirirse kalbin atışlarını duyarak o atışa paralel zikirle uyur. Allah Teala'nın gösterdiği mürşide gidip tabi olur. Allah Resulü'ne ne diyor Allah Resulü? Benden sonra nübüvvet yoktur, mübeşşirat vardır. Sahabe sual soruyor, ya Resulallah mübeşşirat nedir? Mübeşşirat salih rüyadır. İşte hacet namazı kılınarak Allah'ın kendisine mürşid gösterdiği kişi aslında mübeşşirat müjdeli rüyaya sahip olmuştur ve Allah ona mürşid tayinmiştir. Onun da gidip bu salih rüyayı Allah'ın kendisine gösterdiği mürşide gidip tabi olması ve onun da tövbe etmesini gerektiriyor. Allah razı olsun. Mersin'den bir kardeşim Muhterem Hocam, Efendimizin bir sohbetinde Allah-u Teala biz insanları o kadar çok seviyor ki biz insanı kendi suretimizde yarattık diyor. Bu konuyu açıklar mısınız? Evet sevgili kardeşim, Allah-u Teala insanı kendi suretinde yaratır ama Allah bir insan değil. Öyleyse olayları yaşayarak öğreneceksiniz Allah'ın izniyle. Bir gün daim zikre ulaştığın an bu suali Rabbimize soracaksın. Alacağın cevabı ona göre hayatına tatbik edeceksin inşallah. Azerbaycan'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünneti üzere her perşembe günü oruç tutuyoruz. Borç olan oruçlarımızı hangi gün ve aylarda uygundur? Dilediğin zamanlarda borç tutabilirsin. Senin için en uygun o zaman en iyi bilen sensin. Ona göre tayinini yapacaksın inşallah. Her zaman borç kılabilirsin. Ankara'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, Tevbe 34 ayette din adamları ile ilgili Allah ne demiştir? Açıklar mısınız? Tevbe suresinin 34. ayet-i kerimesinde burada gerek Yahudilerden gerek Hristiyanlardan bazı bilginlerin ve rahiplerin altını gümüşü biriktirdikleri ve insanlardan haksız yere para aldıkları, bu parayı da Allah yolunda harcamadıklarını görüyor, söylüyor. Allah-u Teala onlara acı bir azabı müjdele diyor. Aradan geçen zaman parçalarında iblis tüm insanları dejenere etmek için elinden gelen gayreti göstermiş ve dejenerasyon gerçekleşmiştir. Şeytana bu istikamette uymamak asıldır. İşte Allah-u Teala'nın dizaynı odur ki Allah yolunda hizmet verenler bu konuda kendilerine düşenleri yapmakla mecburiyetindedirler. Aradan zaman geçtikçe bütün dinlerde insanların büyük bir kısmı ne yazık ki bir yozlaşmanın içerisine girmişlerdir. Görünen dinlere baktığımız zaman sadece din adamların değil, insanların da %90'dan fazlasının Allah'ın kurtuluş reçetesini unuttuklarını, tatbik etmediklerini ve daha kötüsü yaptıklarının doğru olduğunu zannettiklerini görüyoruz. Zaman içerisinde iblis dinlerinin muhtevasını bozmayı başarmış, İslam'dan, Hristiyanlıktan, Yahudilikten çok şey kopartmıştır. Aradan asırlar geçtikçe İblisin insanları adım adım Allah'ın yolundan ayırdığının kesin işaretini görüyoruz. Bu ayette, bu ayet-i kerime artık Yahudilere de, Hristiyanlara da, özellikle din adamlarına da ve rahiplere de her yozlaşmanın kesinlikle mevcut olduğunu işaret etmektedir. Bugün İslam'da da ne yazık ki aynı şeyler söz konusu. İnsanlar dinlerini unutmuşlar, artık dinlerini yaşamıyorlar. Gerçekten de Tövbe Suresi 34. ayet-i kerimesi çok manidar. Ey iman edenler, ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenler.

önceki ahbarlardan, Yahudi alimlerden ve ruhbanlardan, rahiplerden çoğu mutlaka insanların mallarını batılla, boş yere, haksız yere olarak yerler. Allah'ın yolundan engellerler, mani olurlar. Altın gümüşü biriktiren ve onu Allah yolunda infak etmeyen kimseler, artık onlara elim azabı haber ver. Öyleyse Allah yolunda harcanması lazım gelen para mutlaka harcanmalıdır, infak edilmelidir, etrafa insanlara verilmelidir inşallah. Allah razı olsun. Bir kere daha Her An Kur'an, Her An Mutlu programı sonuna geldik. Bir başka Her An Kur'an, Her An Mutlu programında tekrar birlikte olmak dileğiyle. Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma selavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Fatiha ma selavat.

0: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutlu programının sorular ve cevaplar bölümünde bizleri bir araya getirdi. İzmir'den bir kardeşim, muhterem hocam. Pazar sohbetinizde buyurduğunuz, senin dışındaki her şey, kainatı senin için yarattım. Ama sen benim içinsin. Sakın ha sakın kendim için yarattığımı senin için yarattıklarımı seviyesine indirme. Sözünü açıklar mısın? Sevgili kardeşlerim, gerçekten de Câsiye Suresi'nin 13. ayet-i kerimesinde وَسَخَرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَمِيعًا. Göklerde ve yerde olanların hepsini kendinden bir lütuf olarak size müsahar emre amade kıldı. Görüyorsunuz ki her şey insan için. İnsan Allah ile varlıklar alemi arasında bir köprü. Varlıklar aleminin bütünü insan için ama insan Allah içindir. Öyleyse ne zaman kişi sakın ha sakın kendim için yarattım senin için, yani yer gözünü insan varlıklar alemine diker de nefsine uyarsa, o zaman kendisi için olur, Allah için olmaz. Halbuki varlıklar alemi her şey insan için ama insan kainat için. Allah'ın kendisi için yarattıklarına teslim olmayacak. Allah'a teslim olacak. Allah-u Teala'nın ilk insanla Adem babamızla başlattığı, kıyamete kadar yaşamasını ve farz kıldığı ezeli ve ebedi dinin 7 safhasına baktığımız zaman 7 safha teslimle Allah insana, Allah'ın, yani daha doğrusu insanın Allah'a teslim olmasını istiyor. Birinci safa teslim, Tevrat'ta da, İncil'de de ve Kur'an-ı Kerim'de. İkinci safa teslim, Allah adına mürşide teslim, Tevrat'ta, İncil'de ve Kur'an-ı Kerim'de. Dördüncü safa teslim, ruhun Allah teslimi, Tevrat'ta, İncil'de ve Kur'an-ı Kerim'de. Beşinci safa, dördüncü safa teslim, fizik vücut teslimi. Tevrat'ta, İncil ve Kur'an-ı Kerim'de. Altıncı safa teslim, beşinci safa teslim. Tevrat, İncil ve Kur'an-ı Kerim. Altıncı safa teslim, Tevrat, İncil ve Kur'an-ı Kerim. Ve yedinci safa teslim, Tevrat, İncil ve Kur'an-ı Kerim. Yani Allah-u Teala her safhada Allah'a teslim olmamızı istiyor. İşte aslında Allah'a teslim olanlar gerçekte Allah için olduğunun farkına varanlardır. Ama Allah'a teslim olmak yerine insan için yaratılana teslim olduğun zaman, dünyaya gözünü dikersen, zenginliğe, dünyadaki nesnelere gözünü dikersen, o zaman işte Allah-u Teala'nın Allah için yaratılanlar, kendisi için yaratılanların seviyesine inmiş oluyor. Allah-u Teala'nın bizden istediği, ezeli ve ebedi, her şeyin sahibi, vahid-ül kahar olan Allah'a teslim olmak. Allah razı olsun. Muğla'dan bir kardeşim, muhterem hocam, Tüm Efendimiz bir sohbette hidayet çağının bütün insanlar için bereket ve mutluluk çağı olacağı müjdesini veriyor. Günümüzde ise insanların bir kısmı gelecekten umutsuz olarak mutlulukların mümkün olmadığını düşünüyorlar. Sevgili kardeşlerim, bütün kutsal kitapların hedefi hidayettir. Ama hidayetin hedefi de mutluluktur. Öyleyse hidayet çağında kutsal kitaplardaki 7 safa hidayet yaşanacak. bu yedi safa hidayetin yaşanması, kavgaların bitmesi, dinlerin birleştirilmesi ve tek dinin bütün insanlar tarafından yaşanması manasına geliyor. Öyle olunca herkes kardeşçe bir dizayna ulaşacak. Kur'an'ın da ifade ettiği kardeşlik, herkesin birbiri için yaşadığı bir dizaynı oluşturuyor. Sevgili kardeşlerim, siz Allah içinseniz, Allah için olmak, başkaları için yaşamaktır. O zaman kendinizi değil, başkaları için yaşadığınızı düşünün. Allah'ın bereketi devreye giriyor. Ne zaman başkaları için yaşarsanız, o zaman Allah-u Teala sizi bırakmaz. Ve ihtiyacınız olanı da en güzel bir şekilde size takdim edecektir. İnsanların günümüzün büyük bir kısmı gelecekten umutsuz olarak mutlulukların yaşanmasını, mutlulukların yaşanmamasının mümkün olmadığını düşünüyorlar. Çünkü nefsin gözlükleriyle bakıyorlar. Onlar için mutluluk, dünyevi imkanlara üst seviyede sahip olmak manasına geliyor. Zenginliktir, makamdır, şan ve şöhrettir. Halbuki hidayet çağında yaşanan mutluluk sevgiye dayalıdır. Bir kısa anlatılıyor. Bir kişinin evine üç şahıs geliyor. Birinci şahıs sevgiyi, ikinci şahıs başarıyı, üçüncü şahıs zenginliği temsil ettiğini söylüyorlar. Ev sahibine kapıyı çalıyorlar ve diyorlar ki ben sevgiyim, öbürü ben başarı, öbürü ben zenginliği temsil ediyorum. Hangimizi eve davet edersen bundan sonra o konuda sizin hiçbir ihtiyacınız olmaz, Allah-u Teala mutlaka karşılar. İşte kendi aralarında düşünürken baba zenginliği çağıralım diyor. Evin hanımı başarıyı çağıralım diyor. Kız ise sevgiyi çağıralım diyor. Sonuçta anne baba çocuklarını kırmayarak zenginliği eve davet ediyorlar. Ve zenginlik eve girince diğer ikisi de peşinden geliyor. Ev sahibi gayri ihtiyari diyor ki hani bize böyle söylemiştin, hangimizi çağırsanız o girecek, diğerleri devre dışı kalacak. O zaman sevgi diyor ki bunların ikisi bana bağlı. Yani başarı da sevgiye bağlı, zenginlik de sevgiye bağlı. Sevgi mutluluğun anahtarıdır. Ve eğer bu dizayn içerisinden meseleye bakacak olursak, hidayet çağının alamet-i farikası, herkesin birbirini sevmesidir. Herkesin birbirini sevdiği, birbiri için olduğu, başkasının öne geçirdiği, Allah için olduğu bir dizayn, elbette üst seviyede bereketi devreye koyar. Savaşlar bitecek, dinler birleşecek, başka savaşlara, silahlara harcanan paralar yatırıma dönüştürülüp de insanın refahına harcayınca o zaman elbette hidayet çağı bolluk ve bereket dönemidir. Allah razı olsun. Bartın'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, Şura 38 ayetini açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, Şura 38'de Allah'ın Muhterem Efendimiz Allah'ın ahdini yerine getirmek, bu muhtevada onlar Rablerine icabet ederler. Arkasından ibadetler, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, zikir yapmak, kelime-i şehadet getirmek yaparlar ve istişare ederler. fizik vücudun zikriyle, fizik vücuda gelen selavatla rahmet, selavatla fazl isimli nurlar. Demek ki zikri yapan fizik vücut, ama zikri yapan fizik vücut olmasına rağmen fizik vücuda gelen selavatla rahmet, selavatla fazl isimli nurlar Allah-u Teala'nın o kişinin göğsünü yarması sebebiyle göğüsteki o yarıktan geçerek nefsin kalbine ulaşırlar ve o kişi Allah'ın yolundaki bu ibadetiyle nefsini Allah-u Teala'nın verdiği rızıkla infak ediyor. Bu rızık manevi rızıktır. Selavatla rahmet ve selavatla fazıl nurlardır. İşte onlar Rablerine icabet ederler. Allah'a ulaşmayı dilerler. Ve ondan sonra namaz kılarak Allah'ın kendini için tayinli mürşide ulaşırlar. Onlar işlerini aralarında toplanıp istişare ederler. Onları rızıklandırdığımız şeylerden infak ederler. İstişare, insanla Allah arasındaki ilişkide en üst seviyedeki makam, nübüvvet makamı, nübüvvet makamı doğal olarak asaleten devrin imamlarını temsil ediyor. Ama onlar olmadığı durumlarda kavim resulü arasından vekaleten bir resul atanıyor. O hidayete erdirendir. Ama onun dışındaki Allah'ın vazifeli kıldığı veli resuller, veli mürşitler vesile olanlardır. Veli mürşitler, veli resullerin temsilcileri, vekil mürşitler, onlar da vesile olanlardır. Ve bir ihtilaf söz konusu olduğu zaman vekil mürşide, veli mürşide, veli resule sorarlar. Ama ola ki bunlarla sonuca ulaşmadığı takdirde o zaman Nisa suresinin 59. ayet-i kerimesinde bildirildiği gibi يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اَاتِيُوا اللّٰهَ وَاَاتِيُوا الرَّسُولَ وَاُولُوا الْاَمْرِ مِنْكُمْ فَاَنْ تَنَزَّيْتُمْ فِي شَيْءٍ bir ihtilaf söz konusuysa, nizâ söz konusuysa onu Allah ve Resulüne arz ediniz. Bu sizin için daha hayırlıdır. İşte işlerin istişareyle olması bunu ifade ediyor. Onları rızıklandığımız şeylerde infak ederler de zikirle Allah'ın katından gelen selavat ve rahmet, selavat ve fazl. Selavat bir taşıyıcıysa %2'lik rahmet kalbe giriyor ve arkasından %98 fazl, toplam %100 kalp nura ulaşıyor. Allah razı olsun. Azerbaycan'dan bir kardeşim, muhterem hocam, ana rahminde bebeğe henüz ruh üfürülmediği için nefs ve fizik vücudundan oluştuğunu öğrendik. Sevgi ruhumuzun bir hasreti, ruhumuzun hasretiyle seviyoruz. Peki ana rahmindeki bir bebek ruhu ve ruhunun hasretleri olmadığı halde nasıl annesine karşı sevgi duyuyor? Bu konuyu açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, serbest iradenin sahibi olmayan her şey tesbihtedir. Özellikle bütün nebatat, bütün hayvan, bütün canlı varlıklar, cin ve insanların dışındaki her şey külli iradenin kontrolündedir. Nitekim çocuğu çevreleyen plasenta vücutta şekillenen her şeyi frekanslar yoluyla gerçekleştiriyor ve bunlar tesbihin muhtevati içerisinde külli iradenin dizaynı içerisinde tahakkuk ediyor. külli irade ile tespitte olmak, serbest irade sahibi, cüz-i irade sahibi olmayan bütün varlıklar için geçerlidir. Kişi hakim ve bali olmadığı noktada onun sorumluluğu iradesinden bahsedilemez. O tekliften muaftır. Böyle bir durum mutlaka külli iradenin kanunları içerisinde değerlendirilir. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatü muhterem Cabbar Hocam. Saygıyla, hürmetle gül kokan ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum inşallah Cabbar Hocam. Müsaade buyursanız bir soru arz etmek istiyorum inşallah. Günümüzde kısa yoldan para kazanmak için bir sürü kumar ve internet siteleri mevcut. Çoğu insan da bu tuzaklara düşüyor. Bu gibi hatalara düşmemek için neler tavsiye edersiniz? Tekrardan saygıyla, hürmetle gül kokan ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum inşallah Cabbar Hocam. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
0: Aleykümselam ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, günümüzde kısa yoldan para kazanmak için bir sürü kumar internet uygulamaları söz konusu. Çoğu insan bu tuzağa düşüyor ve elindeki parayı da kaybediyor. Bu gibi hatalara düşmemek için neler tavsiye edersiniz diyor. Şimdi Allah Teala Maide 90'da Ya eyyühellezine amenu enemel hamru vel meysiru vel ensabu vel ezlamun işin ameli şeytan feştenibuhu leallekum tüflühün. Ey amen olanlar, şarap, kumar, yekili taşlar, fal okları şeytanın işlerinden pis şeylerdir. Şeytanın amelidir. Bunlardan kaçının, umur ki siz felah ararsınız. Yani şarap içen, kumar oynayan, putlar devrede, fal oklarıyla istikamet tayini yapanlar şeytanın kumandasında olan, şeytanın güdümünde olan kişilerdir. Onların yaptığı işler de şeytanın ameli, pis şeylerdir. Bunlardan kaçının. İki tane düşmanımız var. Birisi nefsimiz, diğeri de şeytan. Mutsuzluk üçgeni içerisinde olaya baktığımız zaman bir kenara şeytan, mutsuzluk üçgeni bir kenara şeytan, diğeri de nefsimiz ve kaybettiğimiz dereceler. Eğer Allah Teala bu fiillerin şeytanın ameli olduğunu ifade ediyorsa, o zaman şeytan %100 nefsine afetlerine tesir ediyor ve bu kişi fizik vücudun içerisinde nefsi ona kumanda eden şeytan ve şeytanın tek bir gayesi var. İnsanları bu dünyada huzursuz ve mutsuz, ahirette de kendisiyle cehenneme götürmek istiyor. O zaman kardeşimiz diyor ki, bu şekilde şeytani tuzağa düşenler, günümüzde kısa yoldan para kazanmak için sürü kumar, internet uygulama var. Çoğu insan bu tuzağa düşüyor, gerçekten öyle. Elindeki parayı da kaybediyor. Bu tuzağa düşmemek için ne tavsiye edersiniz? Ayet-i kerime belli. فَاشْتَنِيُوا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ Şeytandan iştinab edin. Şeytandan iştinab edenin açıklaması ayet Zümer 17. Zümer 17'ye baktığımız zaman Allah Teala şöyle buyuruyor. وَالَّذِينَ اِنَشْتَنَبُوا تَعُوتَ Onlar ki tağuta, insan ve cin şeytanlara kul olmaktan kaçınırlar. Neyle kul oluyor? Kaçınıyorlarmış. وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ Allah'a yönelerek, Allah'a ulaşmayı dileyerek. İşte kişi şeytana kul olmaktan kaçınıp da Allah'a اَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ Allah'a yöneldiği zaman, Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun için müjde vardır. O Allah'a kul olmuştur. Kulları müjdele. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki ümmetimin velileri Kişi bir tek dilekle Allah'a dost olmuş mu? Olmuş. Ama henüz erimiş evliya olmamıştır. Allah'a dost olmuştur. Bir tek dilekle birinci kat cennete gidiyor. Ümmetimin velileri kendi amelleri değil, Allah'ın rahmetiyle cennete girerler. Ümmetimin velileri kendi amelleri değil, nefs tezkiyesiyle cennete girerler. Ümmetimin velileri kendi amelleri değil, kalp temizliğiyle cennete girerler. Dikkat edersen bunların hiçbirisi henüz kendi ameli yok. Bunlar sadece kişi Allah'a ulaşmayı diliyor. Dilediği an Allah'ın rahim esmasıyla o tecellisi ve peş peşe 7 Furkan 12 tane insanla onun mürşidine ulaştırması ve mürşidiyle bütün vasıta emirleri tabi olduğu zaman vasıta emirleri sevdirmesi ve 7-8 aylık süre içerisinde Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştırması hasebiyle 3 tane cennet dünya saadetinin yarısına Allah ona ikram ediyor. Allah'ın lütfu keremi. Öyleyse herkes Allah'ın bu tuzaklara düşmemesi için kendisinin vaziyetini sunduğu korumayı, hafizin olmayı, evap olmayı Kaf 31'de, 32'de zikredildiği gibi yapabilir. Sadece neyle? Kalpten Allah'a ulaşma dilemesiyle. Uzilefetil cennetülün muttakine gayre bahim. Yani takva sahibi kullarımıza cennet yaklaştırıldı. Bir insanın takva sahibi olması için nedir lazım? Sadece Zümer 17'ye göre Allah'a ulaşmayı dilemesi, Allah'a yönelmesi lazım. Ve bu Allah'a yönelen kişi mürşidine ulaşacak, hafizin olacak, ruhunu Allah kendisine ulaştıracak, evap olacak. Bir tek dileğe bağlı. Allah razı olsun. Fransa'da birkaç muhterem hocam, hayvanların ruhları var mıdır? Yok. Ölen hayvanlara ne olur? Cennette veya başka bir aleme gider mi, açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, hayvanlar toprak olup gidiyor. Bir nevi diğer varlıklar insan için yaratılmıştı. Ama ondan sonra vazifeleri bitiyor. Çünkü onların hesaba çekilmesi söz konusu değil. Serbest irade sahibi cin ve insanlar Allah'a hesap vermek suretiyle ya cennete mükafata veya cehenneme cezaya çarptırılacaklardır. Ama hayvanların bir sorumluluğu hesaba çekilmesi söz konusu değil. Ve toprak olup gidiyorlar. Nebe suresinin 40. ayet-i kerimesinde يَوْمَا يَنْزُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَاقُلُوا كَافَرِي لَا اِلَيْتَنِ كُنْتُ تُرَابًا. Muhakkak ki Allah-u Teala diyor ki اِنَّ اَنْزَرْنَكُمْ عَزَابًا قَرِيبًا. Sizi yakın bir azapla uyardık, cehennem azabıyla. Ulaşmayı dilemezseniz gideceğiniz yer cehennemdir. O gün kişi elleriyle takdim ettiği şeye bakacak, işlediği şerlerle elleriyle takdim ettiği şeye bakacak ve kafir olan, ulaşmayı dilemeyi, keşke ben toprak olsaydım diyecek. Yani hayvanlar gibi olsaydım, toprak olsaydım diyecek. Samsun'dan bir kardeşim muhterem hocam, Sebe suresi 18 ve 19. ayetler açıklar mısınız? Sebe 18 muhterem efendimizin tefsiri şöyle: Allah-u Teala bereketli kılınan ülkeler arasında arka arkaya birbirine yakın beldeler, şehirler oluşturuyor. Eser edilecek, üzerinde gezilecek yollar takdir ediyor. Orada emin olarak dolaşın. Yolculuk edin diyor Allah-u Teala. Sebe 19 ayetin tefsirindeyse Allah-u Teala şehirlerini birbirine yaklaştırıyor. Onlar da şehirlerin birbirlerinden uzaklaşmasını istiyorlar. Ama kendilerine zulmediyorlar. Allah-u Teala birbirine yakın şehirler kurduruyor. Şehirler arası insanların emniyetle gidip gelmelerini sağlıyor. Ama onlar gene azıyorlar. Ve Allah-u Teala ondan sonra onların hepsini parça parça dağıtıyor. Tabii kendi nefsani taleplerini değil, ruhun talebine uymakla mükellefiz. Ordudan bir kardeşim muhterem hocam dua etmek istediğim zaman aklım ve dilim tutuluyor. Dua etmekte zorlanıyorum. Bu yüzden duayı kağıda yazıp öyle dualarımı ediyorum. Ama sanki böyle değerli olmuyormuş gibi yapmacık oluyormuş. Allah kabul etmeyecekmiş gibi hissediyorum. Kağıda yazdıktan sonra duamı etsem Allah'ın katında değerli olur mu ve böyle dualar kabul olur mu? Sevgili kardeşlerim, Peygamber Efendimiz diyor ki, duanızın kesinlikle kabul edileceğine iman ederek dua edin. Bilin ki Allah kalbi gaflet içinde olanların duasını kabul etmez. İşte sen eğer kalpten yapıyorsan ama dilinden yapıyorsan ve dilin söylediği kalpte yoksa, yani kalp bu talebinden gaflet içindeyse, dilinde bu talep var ama kalbinde bu talep yoksa, o duayı kabul etmiyor. Onun için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisinde faydasız ilimden, yükseltmeyen amelden ve kabul olmayan duadan sana sığınırım diyor. İşte faydasız ilim Kur'an-ı Kerim'e muhalif olan insanların ürettiği zanlardır. Ürpermeyen kalp zikretmeyen kalptir. Doymak bilmeyen nefs mutmain olmayan bir nefstir. Kabul olmayacak duadan sana sığınırım. Yani bir tarafta insanların elleri yazdıkları faydasız ilim var. Bir tarafta ürpermeyen bir kalp, yani kalbin ürpermesi cezbe sahibi olun. Ürpermeyen bir kalp, doymak bilmeyen nefs ve kabul olmayacak olan dua. Allah Teala buna karşılık kul olmak, duanın kabul edilerek ruhun yükselerek Allah'a ulaşması. Öyleyse kimin duasını Allah kabul etmiyor? Allah'a ulaşmayı dilemeyenin. Kimin duasını kabul ediyor? Ulaşmayı dileyenin. O zaman senin kağıda yazman, şöyle yapman, böyle yapman önemli değil. Kalbinde Allah'a ulaşma dileği varsa, kağıda yazıp okursan da kabul ediyor. Kalbinde Allah'a ulaşma dileği yoksa, hatipler gibi en üst seviyede dua edersen de, duan kabul edilmiyor. Açıkça ortada. Antalya'dan bir kardeşim muhterem hocam, birinci sual, tasavvufta yaşayan bir kişinin Allah'tan dünyevi ihtiyacıyla ilgili talebi nasıl olmalıdır? Örneğin bir ev, bir araba açıklayabilir misiniz? Olabilir sevgili kardeşlerim. İnsan için çalışmasından başka bir şey yoktur. Ve neyse insan illa masa, insan için çalışmasından başka bir şey yoktur. Sen o parayı helal yoldan kazanmışsan, araba almak istiyorsan gayet doğal. Hele bu arabayı konferans hizmetinde kullanırsan nurun ala nur. Başkalarını taşımakta kullanırsan. Ne diyoruz? Rabbena atina fid dünya hasenetin. Fırakte hasenem ve kıyın azabını. İşte Allah Teala sana o arabanın parasını veriyor ve sen de o arabanın parasını, o parayla satın aldığın arabayı başkalarının hizmetinde kullanıyorsun. Hayır kazanıyorsun. Öyleyse hiçbir engel yok. İkinci suali, insanlara Peygamber Efendimiz ve sahabeyi misalları gösterdiğimiz zaman bazen onlar tamamen dünya hayatından elini çektiğini çekmiş, sadece ibadetle meşgul olmuşlar gibi bir anlayışla karşılaşıyoruz. Peygamber Efendimiz sahabe ailevi maişetlerini nasıl sağlıyor da açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz pazarda özellikle gidip ticaret yapmak isteyen Hazreti Ali diyor ki, bugün nerede çalışsın ya Ali diyor. İşte bir kişinin bahçesinde kaç küfe hurma topladın? 5 küfe. Yarın 7 yapabilir misin? Tabii o zaman diyor, yarın gittiğin yerde, çalıştığın yerde 7 küfe yap ve daha fazla para kazan. Öte yandan yine Hazreti Ali'nin alışveriş yapılan bir yere daha fazla para kazanmak için gittiğini biliyoruz. Ama orada pazar yerinde iki kişi kavga ediyor. Hazreti Ali onların arasını ayırıyor ve barıştırmaya çalışıyor. Diyor ki, niye kavga ediyorsunuz? Birisi diyor, benim 40 dinar ona borcum var. Öbürü diyor ki, tamam bu borcum var ama benim elimde para yok. O zaman Hazreti Ali cebini yokluyor, 40 dinar ona veriyor borcun sahibine. Borcu al diyor, sana bu para ve borcunu öde. Tabii elinde, cebinde sıfır para kalıyor ve eli boş dönüyor. Para şey yerinde. Ama yolda Allah Teala'nın o başkası için olduğu Hazreti Ali'nin önüne bir kişi geliyor, elinde bir deve. O kişi diyor ki, bu devi sana satmak istiyorum. Ben diyor, param yok. Olsun diyor. Ben sana satmak istiyorum. Param yok diyor. O satınca verirsin diyor. Tamam mı? Tamam. Devenin fiyatı 100 dinarsa deve sahibi diyor ki, ben sana 50 dinar bu deveyi satıyorum. Ya diyor, bunun fiyatı 100 dinar. Niye şimdi öyle yapıyorsun? Olsun diyor, ben öyle istiyorum. 100 dinarlık deveyi Hazreti Ali'ye 50 dinar satıyor. Ve Hazreti Ali yola düşüyor. Bir başka şahıs tekrar geliyor önüne. Bu deveyi bana satar mısın? Satarım diyor. Ben 300 dinar sana vereceğim. Onun gerçek fiyatı 100 dinar. Niçin bana 300 dinar veriyorsun? Olsun diyor. Ve bu olayı yaşayan Hazreti Ali geldiği zaman Peygamber Efendimiz gülümseyerek, ne oldu ya Ali, ne yaşadın bugün diyor. Yaşadığını ifade ediyor ve Allah Resulü diyor ki, o birincisi Cebrail, ikincisi de Mikail diyor. Sevgili kardeşlerim, hiç kimse sahabe böyle iftira atıp onlar çalışmıyorlardı, dünyadan el etek çekmişlerdi diyemez. Tam tersi, bugün baktığımız zaman Allah yolundaki hizmetleriyle en üst seviyede örnek insanlar olmuşlar. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
2: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu Muhterem Hocam. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Müsaadenizle bir sualim olacaktı. Allah dostu olmak için ne yapmalıyız? Allah dostu olmanın ilk şartı nedir? Açıklar mısınız? Sizi çok ama çok seviyorum inşallah.
0: Çok seviyoruz. Sualimi bir kere daha tekrar etmek gerekirse, Allah dostu olmak için ne yapmalıyız? Allah dostu olmanın ilk şartı nedir? Açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, Allah dostu olmak için Allah'a ulaşmayı kalpten dilemeliyiz. Allah dostu olmanın ilk şartı kalpten Allah'a ulaşmayı dilemektir. Kimdir kalpten ulaşmayı dileyenler? Nika Allah'ı dileyenler. Kimdir kalpten ulaşmayı dilemeyenler? Lika Allah'ı dilemeyenler şeytanın dostudur. Lika Allah'ı dileyenler Allah'ın dostu. Ama dilemek o kişiyi ermiş evliya kılar mı? Hayır. Ermiş evliya olabilmesi için o kişini Allah-u Teala mürşidine ulaştırıyor. Vasıta emirleri sevdiriyor. Zikri, namazı ve bütün ibadetleri ve onun ruhunu Allah kendisine ulaştırıyor ve böylece ermiş evliya oluyor. Ama Allah'a dost olmak bir dilektir. Bu dilek kişinin kalpten ulaşmayı dilemesidir. İşte Allah'a dost olanlar amenup takva sahibi olmuşlar. Vesaire. Bütün bunlar hepsi bu şekilde ifade ediliyor. Bir her an Kur'an, her an Mutfuran'ın sorular ve cevaplar bölümünde bir araya geldik, birlikte olduk. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikler hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma selavat. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Fatiha.

Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz, her an Kur'an, her an mutluluk konferanslarının birisinde tekrar bizleri bir araya getirdi. Emanete riayet etmenin imanı yoktur konulu konferansımıza. Hepiniz hoş geldiniz, sabahlar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Konferansın da adından anlaşıldığı gibi emanet yoksa iman yok. Acaba dinin yegane kaynağı olan Kur'an-ı Kerim'de emanetin yeri ne? Baktığımız zaman, insanın yaratılışına baktığımız zaman Allah-u Teala insanı bir fizik bedenle halk etmiş. Fizik bedenimiz bu zahiri aleme ait. Allah insanı bir nefse dizayn etmiş. Nefsimiz berzah alemine ait. Allah-u Teala zatından bize ruh üfürmüş. İşte bu ruh, Allah'ın zatından üfürülen ruh, emanettir. Allah'ın bizdeki emaneti. Ve Allah-u Teala emaneti dünya hayatını yaşarken kendisine geri göndermemizi, kendisine ulaştırmamızı 12 kere üzerimize farz kılmıştır. Bu konu o kadar önemli ki Kur'an-ı Kerim'de ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasını Allah-u Teala hidayet olarak tarif ediyor. İşte iki tane ayet-i kerime. Bakara 120'de Allah Teala "Velen terda yankel Yahud ev Nasara hatta tettebi'u milletehum." Yahudiler ve Nasraniler senden razı olmazlar. Sen onların dinine tabi olmadıkça. "Kul inne hudallahi vel huda." De ki Allah'a ulaşmak var ya, işte o hidayettir. İşte ölmeden evvel insan ruhunun Allah'a ulaşmasını Allah Teala hidayet olarak tarif ediyor. Alman 73'te de "Kul innel huda hudallah" de ki hidayet Allah'a ulaşmaktır. Bu konuda çok ayet olduğu gibi aynı zamanda bu ayetlere uyan hadisler de çok ve Allah Teala'nın ölmeden evvel Allah'ın bizdeki emaneti ruhu hayattayken sahibi olan Allah'a ulaştırmasını 12 kere üzerimize farz kılmış. Bu farzlardan bir tanesi de Nisa suresinin 58. ayet-i kerimesi. اَنَّ اللّٰهَ يَعْمُلُكُمْ عَنْ تُعَدِّ الْاَمَانَاتِ اِلٰى اَهْلِهَا. Allah emaneti ruhu hayattayken sahibi olan Allah'a iade etmenizi, teslim etmenizi emreder. Halk arasında ne zamandan beri Müslümansınız dendiğinde hepimizin bir cevabı var. Kalu bela günü. İşte bu kalu bela gününde Allah Teala Adem Aleyhisselam'ın zarında onun bütün zürriyetini yaratıyor ve ruhumuzdan misak, fizik vücuttan ahd ve nefsimizden yemin alıyor. Ve bunları hayattayken kendisine teslim etmemizi de farz kılıyor. İşte bu dizaynda olaya baktığımız zaman ne görüyoruz? Ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması, Allah-u Teala'nın 12 kere üzerimize farz kıldığı emirlerdendir ve Allah-u Teala Maide 7'de misakinizi de yerine getirin. Burada da iradenin Allah'a teslimini ifade ediyor ki ruhun misaki, yani ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması teslimi gerçekleşmeden fizik vücudun Allah'a teslimi olmaz. Fizik vücudun Allah'a teslimi olmadan nefsin Allah'a teslimi olmaz. Ve misak, ahd ve yemin yerine getirilmeyince otomatikman irade teslim olmaz. Ve Maide 7'de misakinizi yerine getirin.
Yani bir kere daha bize hatırlatıyor. Ruhunuzu Allah'a teslim edin. Enam 152'de bu sefer Allah cephesinden, bizim cephemizden Maide 7. Allah cephesinden ve bi ahdillahi evfu. Allah'la olan ahdinizi ifa edin. Allah'la olan ahdin irademizi misakine eş değer olması hasebiyle bir kere daha ruhun Allah'a teslim olmadan ahdin yerine getirilmesi mümkün değil. Eğer Allah Teala ahdinizi ifa edin diyorsa o zaman bir kere daha ruhumuzun hayattayken Allah'a teslimini farz kılıyor. Yunus 25'te Allah Teala teslim yurdu olan zatına davet ediyor. Teslim yurdu Allah'ın zatıdır. Arştır. Allah Teala alemleri 6 günde yaratmış. Allah Teala yaratandır. Yarattığını zıttıyla kaim kılarak çift yaratmıştır. Zahiri alemine karşı zahiri alemi 2 günde, gayb alemi karşı gayb alemini 2 günde, emr alemi karşı emr alemi 2 günde toplam 6 günde bütün kainatı yaratıyor. Ama Allah Teala ilmi ve rahmetiyle de bütün kainatı kuşatmıştır. 7. alem yokluk. Fakat ilim ve rahmetiyle kainatın kuşatılması ayrıdır. Varlıklar alemin kuşatılması ayrıdır. Ama zatıyla yoklukta olması ayrıdır. Zatıyla arşta yokluktadır. İlim ve rahmetiyle her şeyi kuşatmıştır. Ve Allah Teala en üst noktada yarattığı insanın zatından ikisinden ruhu fürdüğünü ve bu ruhun insanda bir emanet olduğunu ve Allah Teala bu emanetin hayattayken sahip olan Allah'a iade etmesini, teslim etmesini emrediyor. İşte bu konudaki birçok ayete binaen Beyazid Bistami Hazretleri'nin de bir hadisi, bir sözü var. İnsan ölmeden evvel ölme sırrına erişince bedendeki ruh Rabbine ulaşır. İşte o zaman emanet sahibine mahab olur. Emanet ruhtur. Mahab de Allah'ın zatı sığınaktır. Allah Teala Al-İmran suresinin 14. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki dünya hayatını zikrediyor. Kadınlar, çocuklar, kantar kantar biriktirmiş altın, gümüş mallar, salma, etler, ekinler. Bunların hepsi dünya hayatının metaidir. İnsanlara güzel gösterildi. Ama bundan daha önemlisi Allah'ın katında Allah'ın zatı en güzel sığınaktır. Vallahu ende husnul ma'ab. İşte sevgili kardeşlerim, ölmeden evvel ölme sırrına erişmek, dünya hayatını yaşarken Allah'ın bizdeki emaneti ruhu hayattayken sahip olan Allah'a ulaştırmak, Allah'ın zatına ruhun sığınması, Allah'ın zatı ruh için ma'abdir ama ulaşan ruh evvap olur. Allah Teala bunu hayattayken gerçekleştirmemizi istiyor. Bu konuda tabii birçok hadisler söz konusu. Nevire Sultanı Peygamber Efendimiz buyuruyor ki sana emanet bırakanın emanetini geri ver, sana ihanet edene ihanet etme. Bir insan dünya hayatını yaşarken Allah'ın bizdeki Allah'ın emanetinin ruhu hayattayken Allah'a ulaştırmasa ne yapmış olur? Sahibine kesinlikle ihanet etmiş olur. Bu konuda Enfal suresinin 27. ayet-i kerimesi bize bunu söylüyor. Enfal suresinin 27. ayet-i kerimesine baktığımız zaman ey ameni olanlar, ulaşmayı dileyenler, Allah ve Resulüne ihanet etmeyin. Siz kendi emanetlerinize de bile bile ihanet etmiş olursunuz. Öyleyse eğer emanetlerin sahibine ihanet etmek istemiyorsak Allah ve Resulüne ihanet olmaması lazım. İhanet eden kişi kimdir? Dünya hayatını yaşarken
ruhu sahibi olan Allah'a iade etmeyen, teslim etmeyendir. Emanete ihanet eden kişi kimdir? Dünya hayatını yaşarken fizik vücudunu o Allah'ın bizde emanetidir. Eğer ruh Allah'a teslim olursa onu teslim etmeyendir. Sonra nefsi teslim etmeyendir. Yani kısacası eğer ait olduğu standartlar içerisinde Allah'ın ayetleriyle dini yaşarsak sırasıyla evvela ruh emanettir. O Allah'a teslim olduğu zaman fizik vücut emanet olur. O Allah'a teslim olduğu zaman nefs emanet olur. O Allah'a teslim olduğu zaman irade emanet olur. Ve en son olarak iradenin teslimiyle emanetlerin hepsi sahibi olan Allah'a iade edilmiş, teslim edilmiş oluyor. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bizi uyarıyor. Ümmetimden ilk kaldırılacak şey emanet ve huşudur. Gerçekten de insanın iki düşmanından bir tanesi nefsimizdir, diğeri de şeytandır. Kur'an-ı Kerim'deki ayetlere baktığımız zaman iblisin Allah'tan aldığı müsaade gereğince kıyamet gününe kadar Araf 16'da zikredildiği gibi ben senin sırat-ı müstakimine oturacağım. İblisin oturduğu sırat-ı müstakim insan ruhunu Allah'a ulaştıran yol. O zaman iblisin oraya oturmasının arkasında ne var? İblis bütün gayretiyle, avanesiyle birlikte nasıl Allah Teala ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını üzerimize farz kılmışsa, iblis de bu ruhun Allah'a ulaşmaması istikametinde gayret sarf ediyor. Ve diyor ki, ben senin sırat-ı müstakimine oturacağım, sağlarından gireceğim, sollarından gireceğim, önlerinden gireceğim, arkalarından gireceğim. Onların çoğunu şükredici bulmayacaksın. Yani onların çoğu dünya hayatını yaşarken senin emanetini teslim etmeyecekler. Ruh her halükarda Allah'a ulaşacaktır. Dünya hayatını yaşarken ruhun Allah'a ulaşması mükafatı, ölümle ruhun Allah'a ulaşması ise mücazatı ifade ediyor. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadisinde bunu şöyle buyuruyor. Şirkli olarak Allah'a ulaşana ceza, şirksiz olarak ruhu Allah'a ulaşana mükafat. Öyleyse ruh her halükarda Allah'ın bize emanetidir ve mutlaka sahibi Allah'a iade teslim olacaktır. Ama ölümle ruhun Allah'a ulaşması kader tahtında gerçekleşiyor ve şirkli olarak Allah'a ulaşıyor. Allah Teala Fetih Suresi'nin 29. ayet-i kerimesinde o gün diyor kafir olanların imanı onlara fayda vermez. Hem Allah Teala kafir diyor hem de iman ediyor. İman nedir? İman ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasıdır. Ama kişi hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmıyor. Ölümle ruhu Allah'a ulaşıyor. O zaman ölümle ruhuna Allah'a ulaşması, o kişi küfürde, kafirlerin imanı onlara fayda vermiyor. Fetih 29'da değil, Secde Suresi 29. ayet-i kerimesi inşallah. Secde 29'a baktığımız zaman, evet, Fetih günü kafir olanlara, Allah'a ulaşmayı dilemeyenlere imanları bir fayda vermez. Yani ölümle ruhun Allah'a ulaşması onlara bir fayda sağlamıyor. Hayattayken ruhun Allah'a ulaşması onlara mükafat sağlıyor. Üç tane cennet, dünya saadetinin yarısı. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ümmetimden ilk kaldırılacak şey emanet ve huşudur. Emanet ruhsa o ümmetten kaldırılması nasıl olur? İşte günümüzde faydasız ilmin sahibi insanlar diyorlar ki ruh insana hayat verir, ruh vücuttan çıkınca kişi ölür, ancak ölümle insan ruhu Allah'a ulaşır. Dünya hayatında ruhun Allah'a ulaşması yok.
Bu külliyen Kur'an ayetlerine aykırıdır. Bir kere daha üç ucumuza işaret edelim. Bu zahiri aleme ait olan bir fizik bedenimiz var. Zahiri alem bizim dışımızda. Ama bir de berzah alemine ait olan bir vücudumuz var, nefsimiz. O da içimizde. Allah'ın zatından üfürülen bir ruhumuz var. Emanet. O da içimizde. İşte fizik vücudun içerisinde fizik vücut, nefs ve ruh için mekandır. Nefs de ruh da üç şekilde vücuttan ayrılabiliyor. Bu üç şekilde nefsin de ruhun da vücuttan ayrılması sadece bir şekilde fizik vücudun ölümüyle eşdeğerdir. O zaman şöyle söyleyelim. Ölmeden evvel nefsin de ruhun da vücuttan ayrılması iki şekilde gerçekleşiyor. Nefsin ölmeden evvel vücuttan ayrılması bayılma halinde. İki, uykuda. Her gece yatağınıza yattığınız an kesinlikle nefsiniz vücudunuzdan ayrılıyor. Akıl nefse kumanda ediyor ve rüya alemini yaşıyorsunuz. Rüya alemi nefsinizle yaşadığınız hayatın adıdır. Bayılma halinde belki operasyon geçirenler, ameliyat masasında olanlar narkozla uyutulurken birçokları bu olayı şahit oluyor, nefs vücuttan ayrılıyor ve kişi kendi nefsin gözleriyle ameliyatını seyredebiliyor. Nasıl kendisini yarıyorlar vesaire. Birçok bu şekilde olaylar vücuda geliyor. Çünkü artık nefs fizik vücut bayılmıştır ve nefs de vücuttan ayrılmıştır. Akıl o zaman nefse kumanda ediyor. Ruhun da bunun dışında iki şekilde vücuttan ayrılması var ölümün dışında. Birisi fizik vücut ve nefs günah işlerken. Günahı işleyen sadece fizik vücut ve nefstir. Hiçbir zaman ruh günah işlemez. Ruh Allah'ın emrindendir. Allah'ın vücuttaki bizdeki temsilcisidir. Ama fizik vücut ve nefs birlikte günah işleyince ruh vücuttan ayrılıyor. Şahit oluyor bitiminden sonra işlediği günah miktarı kadar nefse azap ediyor. Allah da fizik vücuda azap ediyor. Öyleyse görüyorsunuz ki ölmeden evvel ruh vücuttan ayrılabiliyor ama kişi ölmüyor. Fakat Kur'an'ı bilmeyenler ruh insana hayat verir diyor. Halbuki hayatı bize veren Allah'tır, ruh değil. Ruh vücuttan çıkınca kişi ölür. Kesinlikle değil. Fizik vücut ölüyor

istiyor ki rahine, rahinelikten kurtulabilsin. Allah Teala istisnasız kölenin azadını istiyor. Yani kölenin azadı, köle olan fizik vücudun Allah'a teslimini istiyor. İşte Beled suresinin 10, 11, 12, 13. ayetlerinde Allah Teala bunu söylüyor. Ona iki yola, gay yolu ve hidayet yoluna ulaştırırız. O Akabe'yi sarp yokuşu aşamadı. Sarp yokuş fizik ucunun Allah'a teslimiydi. Akabe'nin ne olduğunu sana bildiren nedir? Akabe'yi aşmak kölenin azadıdır. Yani fizik vücudun Allah'a teslimidir. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'de dik yokuş olarak zikredilen fizik vücudun Allah'a teslimi. Allah Teala istisnasız bunu söylüyor. O zaman demek ki hayatı bize veren istisnasız ruh değil Allah'tır. Ölümle de değil, fizik vücut ölür, nefs ölümü tadar ve ruh vücuttan ayrılır. Dünya hayatında ruhun Allah'a ulaşması yoktur olayı. Külliyen yalan. Allah-u Teala Bakara 46'da اَلَّذ۪ينَ يَزِنُّونَ اَنَّ مُلَاكُ رَبُّهُمْ Onlar hayattayken ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. وَاَنَّ مِلَيْهِ رَاجِعُونَ Ve ölümle de Allah'a mutlaka dönerler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. Emanet zayi olduğu zaman kıyameti bekleyiniz. Sahabe sual soruyor. Ya Resulullah, emanet nasıl zayi olur? İş eline verilmeyince. İşte şu anda dini öğretenler kendileri Allah'a ulaşmayı dilemeyen başkasının dilemesine mani olan insanlar. Resulullah'ın deyimiyle bu ümmet için en çok korktuğum şey diliyle alim ama kalbiyle cahil. Yani iman kalplerine girmeyenler. Ne yazık ki öyle. Ulaşmayı dilemeyen, iman kalplerine girmeyenler, faydasız ilmin sahipleri ne yazık ki çoğu din öğretiyorlar. Öyle olunca da bidatlerle din yaşanmayacağına göre bunların öğrettiği dinin muhtevasında ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması yok. Bunlardan öğrettiği dinin muhtevasında İbadetlerin sultanı zikir yok. Ama Allah Teala'nın da 12 kere üzerimize farz kıldığı hayattayken ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması. İnsanla Allah arasında 28 basamak İslam merdiveni var. Bu 28 basamak İslam merdiveninin birinci basamağında herkes olayları yaşar. İkinci basamağında olayları değerlendirir ve seçilenler ve seçilmeyenler diye insanlar ikiye ayrılır dünya hayatında. Bir de doğmadan evvel seçilenler var. Bir dünyadayken seçilmeyenler ve seçilenler var. Bir de doğmadan evvel seçilenler var. Doğmadan evvel seçilenler hepsi risaletle Allah'ın vazifeli kıldığıdır. Risaletle vazifeli olan belli Resullerin hepsi Allah'ın otomatik koruması altında dinin 28 safhanın 28'ini de Allah'ın kontrolünde yaşarlar. Yani Resullerin bir fire verme yetkisi söz konusu değil. Doğmadan önce seçilmişlerdir. 40 yaşında Allah-u Teala onları vazifeye tayin ediyor. Sonra bu söylediğimiz 28 basamak İslam merdiveninin bütününü Allah'ın kontrolüne gerçekleştiriyorlar. Ve bu kavim Resulleri her kavimde ardı arkası kesilmeksizin fetret dönemi olmadan devamlı Allah tarafından tayin ediliyor. Bir kavim Resulü vefat edince anında yerine yenisini Allah tayin ediyor. Dolayısıyla kavim Resulleri arasında fetret dönemi yok. Ama Allah'ın kendisine şeriat kitabı verdiği Resuller arasında fetret dönemi var. Mesela Hazreti Peygamber Efendimiz'e Hazreti İsa arasında 600 yıllık bir fetret dönemi var. Mesela Peygamber Efendimiz son nebi olması hasebiyle kıyamete kadar bir daha peygamber gelmeyecek. Öyleyse bu olaya baktığımız zaman veli Resulü arasında bir olay bu şekilde değil. İşte kim o dünya hayatını yaşarken seçilmiyorsa bunlar insan şeytanlar, cin şeytanlar. Bunlar tağutun adamları. Bunlar

0: Ne yazık ki faydasız ilmin sahipleri ve bunlar devamlı insanlara vesvese vermek suretiyle insanları Allah'ın dininden uzaklaştırırlar. Kur'an-ı Kerim'in son bir suresi var. Nas suresi. Diyoruz ki Rabbinin, insanların Rabbine, insanların melikine, insanların ilahına sığınırım. Kimden? Cin ve insan şeytanların şerrinden. Öyleyse cin ve insan şeytanlar, bunlar dünya hayatını yaşarken seçilmeyenler. Allah'ın kendilerine hayır görmediği. Geri kalan insanların hepsi seçiliyor. Ve seçilenlerden bir kısmı da o Resullerin davetiyle Allah'a ulaşmayı diliyorlar. Seçilmesine rağmen ölüme kadar Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, onların üzerinde delalet hakkı oluyor. İki grup da gideceği yer cehennem. Ama kendisini cehennemden kurtaranlar kimlerdir? Kendisini cehennemden kurtaranlar, bu dünya hayatını yaşarken ölmeden evvel ölenler, yani ruhun talebine uyarak hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyenlerdir. İşte sevgili kardeşlerim, abdesti olmayanın namazı nasıl yoksa, emanete ihanet edenin de kesinlikle imanı yok. Abdest fizik vücudun huzurlarıyla gerçekleşir. Eğer o kişi abdest almazsa namaz olmaz. Tıpkı bunun gibi o kişinin ruhun talebine uyması, Allah'a ulaşmayı dilemezse, dünya hayatını yaşayan ruhuna Allah'a ulaşmayı dilemezse o kişide iman yoktur. Ölümle ruh Allah'a ulaşır ama hayattayken Allah-u Teala bunun istiyor. O sebeple emanete riayet etmenin imanı yoktur. İman yoksa din olabilir mi? Hayır. Ahde vefa etmeyenin de dini yoktur. Yani evvela kişi kalü bela gününde ruhun verdiği misaki yerine getirmez. O yerine getirmezse o kişinin dini de olamaz, ahdini de yerine getirmez. Misakini, ahdini yerine getirmeyen bir insanın yemini yerine gelebilir mi? İmkansız. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bir kere daha bir salayetimiz var. Ayetlerle ve hadislerle emanet. Üçüncü basamakta kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an, dördüncü basamakta Allah Rahim esması ile tecelli ediyor. Ve peş peşe yedi furkan vermek suretiyle o kişinin gözü açılıyor. Aç gözünü, gafletten uyan diye bir ilahi var. Ne demek istiyoruz? Demek ki gaflet zikirsizlik halidir. Aç gözünü, gafletten uyan, yani gözün açılmasından sonra kişi zikre başlayacak. Eğer göz açılmıyorsa, yani Allah'a ulaşmayı kişi dilemiyorsa, irşat makamına baktığı zaman onu alelade bir insan olarak görüyorsa, zikir yapsa dahi ona fayda vermez. Evet, zikir yapsa dahi ona fayda vermez. O zaman İncil'deki bir ayet aklımıza geliyor. Gördüğü kardeşini sevmeyen bir kişinin görmediği Allah'ı sevdiğini nasıl iddia edebilir? Öncelikle kesinlikle insanı sevmek asıldır. Bu insanların içerisinde de en üst noktada Allah'ın taneti mürşidi sevmek asıldır. Allah'ı seviyorum deyip de kardeşinden nefret eden yalancıdır. Gerçekten. Ben Allah'ı seviyorum ama gördüğü kardeşini sevmeyen. Şimdi bunu gidin din öğreticilerine sorun. Çağımız hidayet çağı, hidayet çağında devrin imamı muhterem efendimiz mürşitlerin en üst noktasında, en üst noktasında. Ama gelin görün ki din öğreticileri efendimizin ismi geçince felik felik kaçıyorlar. İşte Allah'ı seviyorum diyor. Ama gördüğü kardeşini ne yapmıyor? Sevmiyor. Sevmiyorsa o kişi Allah'ı sevdiğini iddia edebilir mi? İmkansız sevgili kardeşlerim. Allah Teala yedi furkan vermek suretiyle anında hidayetle kalbine ulaşıyor. Kalbi kendisine çeviriyor ve kalbe giden nur yolunu açıyor ve böylece o kişi huşu sahibi oluyor. Ne diyordu Allah Resulü? Ümmetimden ilk kaldırılan şey emanet ve huşu. Emanet yoksa huşu da yoktur. Çünkü emanetin talebi ruhun talebine uyulması halinde kişi huşu sahibi oluyor. Eğer emanet yoksa huşu da yoktur. Ama kişi huşu sahibi olduğu zaman hacet namazını kılması halinde Allah-u Teala mutlaka ona mürşidini gösteriyor. Ve mürşide tabi olduğu zaman O kişi yedi kalp şartının sahibi oluyor ve yedi nimetin sahibi oluyor. Mürşide tabiyet tövbe ile gerçekleşir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadisinde şöyle buyuruyor. Buyuruyor ki tövbe sona ermedikçe hicret, ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması sona ermez. Güneş batıdan doğmadıkça da tövbe sona ermez. Öyleyse gerçekten tövbe ile mürşide tabiyetle ruhumuz vücudumuzdan ayrılıyor ve sırat-ı müstakim üzerinden seyri sülükle Allah'ın zatına ulaşıyor. Allah'ın zatı ruh için mehab ama ulaşan ruh ise evap oluyor. Allah Teala Nebe suresinde zalikel yevmul hak femen şaatta kaza ila rabbi ma'ba. İşte o gün hak günüdür. Dileyen kişi Rabbine giden yolu, sırat-ı müstakim yolu ittihaz eder ve Allah'ın zatı o ruh için kesinlikle mahaptır, sığınaktır. Allah'a ulaşmayı kalben dileyen kişi dört kalp şartının sahibidir. Ama müşriğine tabi olduğu zaman Allah kalbindeki mührü açıyor, küfrü dışarıya alıyor ve kalbine imanı yazıyor. Böylece yedi kalp şartıyla o kişi nefs eskesine başlıyor. Ama aynı zamanda yedi nimetin de sahibi oluyor. İşte emanete riayet edenin imanı yok. Gerçekten de kimdir mümin? Kalbine iman yazılan kişi. Eğer o kişi ruhun talebine uymasaydı Allah ona mürşid gösterir miydi? Göstermezdi. Göstermeyince o kişinin kalbine iman yazılır mı? Hayır. Ömrü boyu kalbinde küfür olarak kalır. Onun için Yunus ne diyor? İçi kafir dışı Müslüman çok. Tamam dıştan gerçekten ibadetleri yapıyor. Ama iç yapıda küfürde mürşidine tabi olmadığı için. İçi kafir dışı Müslüman çok. İşte Hücurat suresinin 14. ayet-i kerimesi bunu açıklıyor. Ne diyor? قَالَتِ الْعَرَبُ اَمَنَّا Araplar biz mümin olduk. قُلَّمْ تُؤْمِنُوا Hayır siz mümin olmadınız. İslam dairesini girdik deyin. Çünkü kalbinizin içine iman yazılmadı. İman girmedi. O zaman kalbine iman yazılmayan kişi mümin değildir. Emanete, emanet ruhsa, ruhun talebine uymayanın imanı yok. O kişi asla kalbine iman yazılmaz. O kişi ilelebet küfürde kalır. Ama ne zaman kalbine ulaşmayı dilerse, ölmeden evvel emanet olan ruh hayattayken sahibine ulaştırmayı dilerse ki Allah-u Teala bunu Kur'an-ı Kerim'de tam 73 ayet-i kerimede 19 fille açıklıyor. Evet, 19 fille 73 ayet-i kerimede açıklıyor ve bunu ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını 12 kere üzerimize farz kılıyor. Yani imanın sahibi olabilmemiz için görüyorsunuz ki çokça ayet Kur'an-ı Kerim'de zikredilmiş ve Allah Teala bizden bu ruhu kendisine ulaştırmamızı istiyor. Ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması bir dilektir. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek. Evet, ya Rabbim sahabenin bütün Allah dostları sana hayattayken nasıl ulaşmayı diledilerse, sen onların ruhunu nasıl kendine ulaştırdıysan, ben de sana ruhumu ulaştırmayı diliyorum, benim de ruhumu kendine ulaştır diye bir kalbi talibin sahibi olan kişinin Allah'ın o kişinin ruhunu kendisine ulaştırmaması imkansız. 7-8 aylık süre içerisinde olay tamamlanıyor ve o kişi ermiş evliya oluyor. Hidayete eriyor. Hidayete ermek hayattayken Allah'ın o kişinin ruhunu kendisine ulaştırması demektir. İşte bu da mürşitle gerçekleşiyor. Mürşitsiz olmaz. Kehf suresinin 17. ayet-i kerimesinde "Men yahdillahu fehuvel muhted." Allah kimi kendisine ulaştırmışsa o hidayet ermiştir. "Ve men yudlil" ama kimi delalete bırakırsa onun için bir veli mürşit bulunmaz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, her kim ki bu dünya hayatını yaşarken mutlu huzurlu bir hayatı yaşamak istiyorsa tek bir dilek. Bu dilek emanet olan ruhun hayattayken sahibine ulaşması. Eğer bu olay yoksa, emaneti sahibine kişi ulaştırmıyorsa o zaman onun imanı yoktur. Ancak kimin imanı vardır? Ölmeden evvel ölen, mutu kable temutu hadisini gereğini yerine getiren, hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyen ve gerçekleştiren kişinin imanı vardır. Kur'an-ı Kerim'deki ilgili ayetlerle baktığımız zaman emanetle alakalı birçok ayet ve ona uyan hadisler var. Bunların bir kısmını söyledik. Mümin 8. Onlar emanetlerine ve ahitlerine riayet edenler. Evet, kim ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilerse o zaman emaneti teslim etmiş olur. Ama o zaman fizik vücut emanet olur. Onu teslim eden kişi bu sefer nefs emanet olur. Onu teslim eden kişi irade emanet olur ve onlar emanetlerine ve ahitlerine riayet edenler. Yani ruh emanetini teslim ettiği zaman misakini yerine getirmiş olur. Fizik vücut emanetini teslim ettiği zaman ahitini yerine getirmiş olur. Nefs emanetini yerine getirdiği teslim ettiği zaman yeminini yerine getirmiş olur. İradesini teslim ettiği zaman iradenin misakini yerine getirmiş olur. Mâric 39'da, 32'de onlar emanetlerine ve ahitlerine riayet edenlerdir. Ahzab 72'de de ruhun bir emanet olduğunu söyledik. Ve bu emanetin sahibine ulaşmasını Allah-u Teala 12 kere üzerimize farz kılıyor. Ve bu meyanda birçok hadis de söylemiş Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Abdesti olmayanın namazı olmadığı gibi emanete ihanet edenin de imanı yok. Ümmetimden kaldıracak şey emanet ve huşudur. İkinci hadis, emanete riayet etmenin imanı yoktur. Ahde vefa etmenin dini yok. Üçüncü hadis, şüphesiz ki Allah ilmi insanlardan söküp almaz. Fakat alimlerin ruhunu kabz ederek alır. Öyleyse ilmin insanlardan alınması, ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasına önderlik edecek olan mürşidin kabz edilmesi olayıdır. O zaman ilim onlardan alınıyor. Emanet kaybedilince kıyameti bekleyin. Emanetin kaybedilince kıyameti bekleyin. Emanet nasıl kaybolur ya Resulullah? İşler ehil olmayana teslim edildiği zaman. Şu anda kişi Allah'ın bir mürşidi değil. Ama etrafında insan topluyor. İş ehil olmayan kişide. O kişinin ruhu Allah'a ulaşmazsa o zaman olabilir mi? Hayır, mümkün değil. Münafığın üç alametinden bir tanesi. Yalan söylemesi, emanete ihanet etmesi ve ahde vefa etmemesi. Münafığın üç alametinden bir tanesi yalan söylemek. Söz verince sözünde durmaması ve emanete ihanet etmesi. Ve Allah Resulü diyor ki sana ne emanet verilmişse onu mutlaka ver, geri ver. Öyleyse sevgili kardeşlerim görüyorsunuz ki emanete riayet etmenin kalben Allah'a ulaşmayı dilemeyenin imanı yok. İstediği kadar insanlar amel yapsınlar, amelleri boşa gidiyor. Allah Teala Kehf suresinin 105. ayet-i kerimesinde "Ulaike ellezine keferu bi ayati rabbihim ve likai habitat amaluhum." Onlar lika Allah'ı ve ayetleri inkar ediyorlar. Lika Allah ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması. Eğer kişi ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını inkar ederse o zaman otomatikmen ayetleri de inkar etmiş olur ve o zaman ne amel yapsa yapsın ameller boşa gidiyor. Öte yandan Zümer suresinin 53. ayet-i kerimesinde "Kul ya ibadî ellezî esrafû alâ enfüsihim lâ taknutû min rahmetillâh." O nefslerine karşı haddi aşan kullarım, Allah'ın rahmetini ümit kesmeyiniz. "Vallahu yaghfiru zunûbu cemiyan." Allah bütün günahlarınızı mağfiret etmeye kadirdir. Yani çok günah işlemiş iblisin vesvesesiyle artık senin için iş bitti. Bu noktadan sonra senden ne köy ne kasaba olur düşüncesi tamamen yanlış. Rahmetten ümit kesme. Kalben ulaşmayı dile. Kalben ulaşmayı dilediğin an Allah'ın sana verdiği söz gereğince Ankebut 5'te "Men kâne yercu lika Allah fe inne ecra lehad." Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah mutlaka onun ruhunu kendisine ulaştırır ve hayattayken mürşidine tabi olan kişi emmare, levame, mülhime, mutmainne, raziye, marziye, teske kademelerini bir bir geçerek her kademede kişinin kalbi %7 fazıl biriktirmek suretiyle %49 fazıl, %2 rahmet, toplam %51 nura kalp ulaştığı zaman ruh da 7 tane gök katı yükselerek Allah'ın zatına ulaşıyor ve ermiş evliya oluyor. Öyleyse ermiş evliya olmak bir dilektir. Dünya hayatını yaşarken kim ruhunu hayattayken sahibine Allah'a ulaştırırsa, teslim ederse o kişi 3. kat cennet ve dünya saadetinin yarısına sahip olur. O zaman ne güne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Tek bir dilek, bu dilek kişinin kalpten ulaşmayı dilemesi. Kalpten ulaşmayı dilediğiniz an ermiş evliya olmanız Allah'ın garantisinde. Allah söz vermiş, Allah'ın sözünde yok, hurf yok, Allah katında söz değiştirilmez. Eğer siz de bu anlattıklarımızdan kalben ulaşmayı dilediyseniz, hazırsanız, ben de tövbemi almak istiyorum, ben de ermiş evliya olmak istiyorum diye istiyorsanız o zaman ayağa kalkmanızı istirham ediyoruz ve söyleyeceğim kelimeleri arkamdan tekrar etmenizi istiyoruz. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Allah'ın huzurunda yaptığım günahlardan tövbe ederek ve Allah'tan mağfiret dileyerek
1: Allah'ın emir ve yasaklarına
0: uyacağıma yemin ederek Allah'tan kendisine
1: kitap sancak taht
0: nur ve kılıç verilen
1: devrin imamına
0: ve onun vekilinin emirlerine
1: itaat edeceğime
0: yemin ederek
1: ihsanla
0: tabi olduk.
1: La ilahe illallah
0: Muhammeden Resulullah ve Nebiyullah. Tövbeniz tamamlandı. Allah hayırlısını mübarek olsun. 7000 zikirle başlıyorsunuz. Bulunduğunuz yerlerde fiziki tövbenizi de vekil kardeşlerimizden almayı unutmayın. Allah hepinizden razı olsun. Başka bir konferansta tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Fatiha ma salavat.

0: Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Yüce Rabbimiz bir kere daha her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz cehalet ve kemalat. Birinci sual, cehalet ne demektir? Bilinmesi lazım gelen şeyleri bilmeme hali cehaleti temsil eder. Cahil, ilimsiz olandır. Herkes hayata geldiği zaman nefsinde cehalet afeti mutlak olarak mevcuttur. Allah-u Teala Ahzab suresinin 72. ayet-i kerimesinde اِنَّ اَرَتْنَا اَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ وَالْجِبَالِ وَبَيْنَ اَنْ يَحْمِلْنَا بَشْمَكْلَ مِنْهَا وَحَمَلَ الْاِنْسَانِ اِنَّهُ كَانُ زَلُومًا جَوْلًا. İnsan zalim ve cahildir. Bilse başlangıç noktasında cehalet afeti herkeste var. 19 afetten bir tanesi. Ve ruhunda da bunun zıttı olan ilim, kemalat sahibi olmak var. Cahillerin temel vasfı Allah'ın ayetlerinden gafil olmak, Allah'ın ayetlerini bilmemektir. Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesinde اَفَرَيْتَ مَنْ اَتَغَزَ اِلَا وَوَّهُ وَعَذَلَ اللّٰهُ الْعِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْيِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَسَانَ مُكْشَابَ. Hevasını kendisine ilah edinen kişiyi gördün mü? Bir ilim üzere Allah onu faydası ilmi üzere delalette bıraktı. Onu işitme hassasını ve kalbini mühürledi. Basar hassas züngeşe atadı, perde çekti. Bir ilim üzere. Bu sağır, dilsiz ve körler aynı zamanda bir ilmin sahibiler. Fakat bu ilim Kur'an-ı Kerim'e uymayan, Kur'an-ı Kerim'in ayetlerine ters düşen faydasız ilim. Faydası ilmin sahibi olan insanlar da cahiller arasında kabul edilir. İnsanların %90'dan fazlasının cehenneme gitmesinin arkasında cehalet vardır. Bu kişilerin her şeyi emaniyedir, zanna dayanır. Başlangıç noktasında 19 tane negatif özellik, 19 tane zan, 19 tane hürafe, ne derseniz deyin, bunlar. Kur'an-ı Kerim ayetlerine baktığımız zaman cahiller zanna tabi olanlardır. 7 ayet-i kerime bize bunu söylüyor. Cahiller zanlara tabi olanlardır. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz faydasız ilimden, yükseltmeyen amelden, doymak bilmeyen nefisten, kabul olmayan duadan sana sığınırım. Ben hepsinin batıl olduğunu Allah Resulü bu hadisiyle de açıklıyor. Bu kişilerin her şeyi emaniyedir. Zana dayanır. Yani insanların Kur'an'a muhalif olan zanlarını, bidatleri, hürafeleri insanlar fetvalaştırmışlar ve dini insanlar bunlarla yaşıyorlar. Bidatlerle din yaşayanın kendisini şirkten kurtarması mümkün değil. Zanlarla din yaşayanın kendisini bundan kurtarması mümkün değil. Kur'an-ı Kerim dinin birincil kaynağıdır. İkincil kaynak bu Kur'an-ı Kerim'i her devirde açıklayan, iradesini Allah'a teslim eden, teslim-i külliye teslim olan Allah'ın mürşitleridir. Öyleyse biz Allah Teala'nın hakikatlerini yaşamak istiyorsak, Allah'ın kanunlarına uyup huzurlu mutlu bu dünyada bir insan olmak, ölüm sonrası ayette de cennetin sahibi olmak istiyorsak kesinlikle zandan sakınmamız lazım. Zan sözlerin en yalanıdır. Allah Resulü zandan sakının hadis-i şerifinde buyuruyor. Zan sözlerin en yalanıdır. Ve bir başka hadis-i şerifinde de zancılardan önce ilim öğrenin. İster bu hadisler, ister yaratılışta Allah Teala'nın nefsimizde var etti 19 afetten bir tanesi zan olsun. Bütün bunlar bizi bir sonuca ulaştırıyor. Zandan kurtulup hakikatleri yaşamak hepimizin vazifesidir. Allah razı olsun. İkinci sual, cehaletten kurtulup kemalata, manevi olgunluğa nasıl ulaşılır? Nefsin afetlerinin giderek azalması, ruhun hasletlerinin çoğalması standartları kemalatı ifade eder. Daha doğrusu nefsin afetlerinin giderek azalması yerine faziletlerin gelip yerleşmesi, ruhun hasletlerinin de bu faziletlerle birlikte bütünü kemalatı ifade eder. Cehaleti cimriliğe, zulmü isyanı, her türlü afeti yok ederek edecek olan tek şey Allah'ın zikridir. Cehaleti, cimriliği, zulmü, isyanı, her türlü afeti yok edecek olan tek şey Allah'ın zikridir. Kemalat ilk meyvelerini ruhun Allah'a ulaşması noktasında verir. Ruh Allah'a ulaştıktan sonra yükselme işlemi bitmiştir. Yücelme başlayacaktır. 7 tane makam bir insanı kemal derecelerinde olgunlaştırır. Kemalatın en üst safhası daimi zikirde bütün afetlerin yok olması yerine ruhun bütün faziletlerinin faziletler şeklinde dolmasıdır. Bunun ötesi kalbin tezyin edilmesidir. Allah Teala'nın emri bu istikamettedir. Öyleyse hepimiz bu hedefe ulaşmak istikametinde bir gayretin içinde olmalı. Üçüncü sual, insanın kemal derecelerinde olgunlaşmasında zikir ehlinin rolü nedir? Zikir ehli hikmet sahibi alimdir. Zikir ehli muhlislerden birisidir. Zikir ehli salihlerdendir. Kısacası daimi zikir üstü, daimi zikir, ihlas ve salah makamların hepsi zikir ehlini de ifade ediyor. Zümer suresinin 9. ayet-i kerimesinde Allah şöyle buyuruyor. هَلْ يَسْتَوِ الَّذ۪ينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذ۪ينَ لَا يَعْلَمُونَ Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? وَمَا يَزَكَّرُ اُلَا اُلَا الْبَابِ Bilenlerle bilmeyenler tabii bir olmaz. اُلَا الْبَابِ bilenleri ifade ediyor. Ve Enbiya suresinin 7. ayet-i kerimesinde وَمَا رَسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ اِلَّا رِجَالِ النُّحِي اِلَيْهِ فَسَلْ اَهَلَ زِكْرِهِمْ لَا تَعْلَمُونَ Senden önce de kendilerine vahyettiğimiz ricalin dışında kimseyi vazifeli kılmadık, bilmiyorsanız zikir eline sorun. Öte yandan Al-İmran Suresi'nin 7. ayet-i kerimesinde ise Kur'an'ın bir kısım ayetleri muhkem ayetlerdir, bir kısım ayetleri müteşabih ayetlerdir. Kalbinde zey olanlar müteşabih ayetlere tabi olmak suretiyle insanlar arasında fitne yayarlar. Ama müteşabih ayetlerin manasını sadece Allah bilir. وَمَا يَعْلَمُ التَّوِيلِ اِلَى اللّٰهِ الرَّاسُخُونَ الْعِلْمِ يَقُولُونَ اَمَنَّا بِهِ كُلْ مَنْ دِي رَبِّنَا Ama ilimde Resul sahibi olanlar, kökleşmiş olanlar, hepsi hüküm müteşabih ayetler, hepsi Allah katındandır. Ama onlar da tezekkür edemezler. İlla ul elbab. Yani zikir ehli olan ul elbab tezekkür edebilir. Ul elbab her şeyi bilir mi? Hayır. Ul elbab bilmez ama Allah her şeyi bilir. Allah'ın ilmi ve rahmeti her şeyi kuşatmıştır. Ve Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın gaybi kendisine bildirdiği asaleten devrin imamının 5 görevinden bahsediyor Allah-u Teala. 5. görev وَعَلِمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُ تَعْلَمُونَ 5. görev daha ötede bilmediğin şeyleri size öğretir. Bütün kavim resullerin görevi 4 olmasına karşın devrin imamlar ise asaletin ister vekaletin olsun hepsinin 5 görevi var. Allah-u Teala'nın bizlere açıkladığı Kur'an-ı Kerim cehaletten kurtaran en büyük faktördür. Cehaletten kurtulmanın yolu ehli zikre sormaktır. Kim zikir ehline sorarsa zikir ehli ona mutlaka bir kurtuluş yolunu sağlık verecektir. En basitinden başlayalım. Bir tek dilekle, Allah'a ulaşmayı dilemekle, Allah'ın cennetine mutlaka girileceğini bilmeyen kişi cahildir, bilmeyendir. Kişi en azından zikir ehlinden hacet namazını öğrenecektir ve Allah'a ulaşmayı dilemesini öğrenecektir. Dilediği an kişi zaten kurtulmuştur. Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz Hadis-i Şerifinde buyuruyor ki, ümmetimden ilk kaldırılacak şey emanet ve huşudur. Bir başka hadis-i şerifinde ümmetimden ilk kaldırılacak olan ilim emanet ve namazdır. Ümmetimden ilk kaldırılacak olan şey emanet ve huşudur. Diğer bir başka hadiste ümmetimden ilk kaldırılacak olan ilim ve namazdır. Yani o hadiste var. Buradaki ilimden murat kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesidir. Namaz da hacet namazı olarak ifade edilir. Öyleyse her ikisinde de istisnasız evet ümmetimden ilk kaldıracak olan şey emanet ve huşudur. İnsanlardan ilk kaldırılan ilim namazdaki huşudur. Öyle ki bir mescide girdiğinde huşu içinde olan bir tek adam bulmayabilirsin. Konumuzla ilgili bir hakkımıza sorular yönelttik. Bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah-u Teala cehaletten kurtulup manevi olgunluk basamaklarında ilerleyebilmemiz için Allah'a ulaşmayı dilememizi farz kılmış. Allah'a ulaşmak deyince siz ne anlıyorsunuz?
2: Allah'a ulaşmak, dua etmek, namaz kılmak, ibadet etmek.
3: Allah'ın ibadetlerini yerine getirmek, Allah'ın emirlerini yerine getirmek.
4: İlim anlıyorum, ilimi geliştirmek lazım. Eğitim, okuyarak.
1: Bu dünyadayken ölmeden önce ulaşabiliyor muyuz sizce?
2: Tabii ki ulaşabiliyoruz. Tabii ki ulaşabiliyoruz. Yerine getirirsek dini vecibelerimizi ulaşabiliyoruz. İsteklerimizi cidden kalben dua ettiğiniz zaman o kadar çabuk ulaşıyor ki.
4: Zaten ibadetini yaparsan Allah'la birebir olduğunda hissediyorsun yani. Ulaşmak için hissetmek yetiyor.
3: Ulaşabiliriz tabii. Allah'ın emirlerini yerine getirirsek, dürüst bir Müslüman olursak, Peygamberimizin sünnetini yaparsak ulaşırız elhamdülillah.
1: Siz de ister miyiz bir Mevlana gibi olmak, Hacı Bayram Veli gibi
2: ya,
1: olmak?
2: Öyle diyorum, keşke diyorum ya. Gerçekten istiyorum.
3: Tabii ki isteriz. Ne mutlu olur bize ama zor işi.
1: Rabbimiz diyor ki Şura 13'te, kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Yani dilememizi bekliyor bizden.
3: Dileyelim elhamdülillah. Allah'ım seni çok seviyoruz.
4: Allah'ım seni çok seviyor.
2: Allah'ım seni çok seviyorum.
3: Benim de ruhumu sana ulaştır Allah'ım yaşarken.
2: Ruhumu yaşarken sana ulaştır. Amin.
1: Mutlu oldunuz mu?
2: Çok oldum. Ben çünkü dergaha gidiyorum. Orada bu ölümü falan anlatırken benim hemen o anda ölesim geliyor.
0: Bir misafirimiz Allah'a ulaşmak konusunda ölümü anlattıkları zaman ölesim geliyor dedi. Allah-u Teala insanların ölümü temenni etmesini mi ister? Hayır. Allah-u Teala'nın Rabbine dön emri bir ölüm emri değildir. Allah'ın talebi ölmeden evvel ölmektir. İrci emri bu emri ifade eder. Ölmeden evvel ölerek ruhumuzun Allah'a biz hayattayken ulaşmasıdır. Bu emrin yerine getirilmesi bizi Allah'a ermiş bir evliya yapar. Bu hayatı Kur'an-ı Kerim'deki esaslar dahilinde incelediğimiz zaman kişi Allah'a ulaşmayı dileyecektir. Allah da onun ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Hadis-i şerifte mutu kable temutu. Mutu kable en temutu. Yani ölmeden evvel ölün. Ölmeden evvel ölün çünkü ölmüş olsaydık emanet olan ruh Allah'a ulaşacaktı. Nefs de berzah alemine gidecekti. Ama ölmeden evvel bunu yapın. Hayattayken ruhunuzu Allah'a ulaştırın. Nitekim Evliya Sultanı Peygamber Efendimiz ölmeden evvel ölmek, hayattayken ruhu Allah'a ulaştırmak şirksiz Allah'a mülaki olmayı ifade eder. Ölümle Allah'a ulaşmak ise şirkli olarak Allah'a mülaki olmayı ifade eder. Şirksiz Allah'a mülaki olanlara cennet, şirkli Allah'a mülaki olanlara cehennem vacip oluyor. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var, birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Kur'an-ı Kerim'e göre cehaletten kurtulmanın yolu Allah'ın tayin ettiği resullere, mürşitlere danışmaktan, onlara tabi olmaktan geçiyor. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
4: Zaten kalp gözü açık insanlar. Onlar Allah dostu. Onlar zaten kalbi Kur'an'la bütünleşmiş insanlar.
2: Ya mürşit öğreten, yani doğruyu söyleyen. Tabii ki onlara biz tabi olacağız kuzum. Tabi olmamız lazım ki bir şeyler öğrenelim.
1: Bu zamanda da var mıdır böyle Allah dostları?
3: İnşallah vardır. Bulmaya çalışalım inşallah.
2: Tabii ki var. Tabii çok. Onların sayesinde zaten bu dünya ayakta duruyor tatlım.
4: Ben yurt dışında yaşıyorum, Almanya'da. Dinimizi buradaki Müslüman bir İslam ülkesinde yaşayanlardan belki daha iyi diye yaşayabiliyoruz oralarda da.
1: Nasıl bulabiliriz?
3: Arayacağız. Arayan bulur.
2: Doğru insanla arkadaşlık ederek. Müslüman mahallesinde salyongaz sattırmayarak.
4: Zaten kalbin seni Allah yönüne yöneldi mi, sen onlar kendiliğinden gelip seni buluyor.
1: Onda Rabbimiz bir de hacet namazını emrediyor. Evet. Hacet namazı kıldığımızda göstereceğini söylüyor. Bu konuda ne düşünüyorsun?
2: Tabii ki başka bir şeye diyorum, vakit ayırıyoruz, televizyon izliyoruz. Telefonlarla saatlerce uğraşıyoruz. Ama ona geldin mi böyle 5 vakit namazı kılıp ayrılıyoruz.
4: Aynen öyle, hacet namazı gerçekten çok önemli. Bazen mesela hayatın telaşlarına kapılıyoruz. Aa, şu iş niye şöyle olmadı, bu iş niye böyle olmadı diye. Vah tüh derken orada o insanlarla olunca dünyayı bir kenara bırakıyoruz.
0: Bir misafirimiz, ben yurt dışında yaşıyorum. Oralarda dinimizi İslam ülkesinde yaşayanlardan daha iyi yaşıyoruz dedi. Günümüz İslam ülkelerinin dini yeterince yaşamadıkları söylenebilir mi? Evet. İslam'ın bugün kendi arasında birçok fırkaya ayrılması ve bu fırkaların bir tanesi hariç diğerlerinin Allah'ın hedeflerini gerçekleştirmemesi İslam ülkelerini en geri ülkeler haline getirmiştir. Hep şunu hatırlayan, İslam deyince ilk aklımıza gelen şey sahabenin hayatıdır. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de sahabenin o 7 sapanın 7'sini de geçirdiğini kesin olarak ispatlıyor. Hepsi Allah'a ulaşmayı dilemişler, Zümer 17. Hepsi mürşitlerin hası olan Peygamber Efendimiz'e tabi olup biat etmişler, Mümtehin 12. Hepsi ruhlarını Allah'a teslim etmiş, Rad 21. Fizik ücret teslimi yapmış, Ali'nden 20. Nefs teslimini yapmış, Zümer 18. İhlas irşada ulaşmış, Bakara 139, Hücrat 7 ve iradelerini de Allah'a teslim etmişler. Tövbe 100. Bu Allah'a ulaşmayı dilemekle başlayan, irşat makamına ulaşıp tabiyetten geçen ruhu ve nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmekle noktalanan, irşada ulaşan bir merhaleyi içeren bir vetire, bir bütünü ifade ediyor. Onlar Kur'an'ın bütününe tabi oldular. Onlar 7 sabah 4 teslimi yaşadılar. Onlar kötülüğe karşı hayırla mukabele eden Allah'ın sevgilileri oldular. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Allah razı olsun.
5: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü Cevbar Hocam. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden inşallah. Müsaadeniz olursa bir sorum olacaktı inşallah. Mehdi'ye selam döneminde cahil, cimri ve korkak olan bir kişi, onun irşadı ile alem cömert ve resul olacağı doğru mudur? Allah razı olsun. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden inşallah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü.
0: Rahmetullah ve Berekatü. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Mehdi Aleyhisselam döneminde cahil, cimri ve korkak olan birisinin onun irşadıyla aynı anda alim, cömert ve cesur olacağı doğru mudur? Evet. Bir insan elbette tabi olduğu anda alim, cömert ve cesur olmaz. Ama tabi olduğu anda bunların başlangıç seviyesindeki bütün altyapısı onlarda oluşmuştur. Kalplerinin 7 şartı tamamlanmıştır. 7 açıdan onlar inançlarında tamamlanmıştır. Mürşitlerine ulaştıkları anda 3 ayrı cepheden hidayet başlamıştır. Bütün bunlar onların cimri, cahil ve korka olan birisi olmaktan cömert, alim ve cesur kişiler olma noktasına mutlaka ulaştıracaktır. Evet, cahil, cimri ve korkak olan birisi anında alim, cömert ve cesur olur. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. İnşallah birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala manevi olgunluğa yani kemalata erişmemiz için en önemli ibadetin zikir olduğunu açıklıyor. Sizce zikir yapan insana nasıl bir değişim olur?
2: Kalben o kadar rahatlıyorsun ki yolda giderken hep ben zikir çekiyorum. La ilahe illallah diyorum. Eşheden la ilahe illallah diyorum. Sürekli bunları söyleyerek gidiyorum. Kendimi kuş gibi olduğunu hissediyor.
4: O zikirle bütünleştim artık dilin kendiliğinden o zikire. Mesela yürüdüğünde, oturduğunda, başkasıyla konuştuğunda bile dilinde zikrin olduğunu hissediyorsun.
3: Zikir yapan insanlar önce abdesti gezer. Devamlı yürüyerek de zikrini yapar. Konuşarak da zikrini yapar. Gezerek de zikrini yapar. İbadet ederken de zikrini yapar. Alışveriş yaparken de zikrini yapar. Şimdi inşallah biz zikir yaptık elhamdülillah.
1: Bizim davranışlarımızı da etkiler mi?
4: Tabii ki mutlaka etkiler. Zikir uzak durmayı, kötülük, kötü sözlerden uzak durmak için insana kalkan oluşturur dilinde.
2: Tabii ki etkilemez olur mu? Diyoruz bizi bir yaradan var, bizi bir yargılayacak var. Kendimize dikkat edelim diyor.
3: Güzel duygular paylaşırsın, güzel insanlar edinirsin, güzel arkadaş edinirsin. Bir kahveye gidenle bir Hacı Bayram Veli Hazretleri'ni ziyaret eden biri olur mu yavrum?
1: Onlar esnasında nasıl düşünürüz zikrettiğimizde? Başımıza sıkıntılar geldiğinde.
2: Başımız sıkıntılığına geldiğinde sadece diyorum ki sıkıntıya girdiğimizde Rabbime yalvarmayalım. Rabbimin huzuruna gelmeyelim. Her zaman Rabbimden isteyelim ki hazır bir şeylerimiz olsun diyor.
0: Misafirimiz insan yürüyerek de zikrini yapar, konuşarak da zikrini yapar. İbadet ederken de zikrini yapar. Şimdi biz zikir yaptık elhamdülillah dedi. Allah'tan bahsetmek de zikir midir? Evet. Şu kainatta Allah'a yapılabilecek olan ibadetlerin en büyüğü zikirdir. Zikrullah'tır. Allah'ın ismini Allah Allah diye tekrar etmek zikrullah'ı ifade eder. Zikir sohbeti de Allah'ı zikretmek demektir. Allah'tan bahsetmek demektir. Bizim sohbetlerimiz onlardır ki hep Allah'tan bahsederiz. Biliriz ki insanların mutluluğu oluşabilmeleri Allah'la kesin kes ilişkili bir konudur. Kim Allah'ı devreden çıkarmışsa o kişinin mutlu olması, saadete ulaşması asla mümkün değildir. Ama kim ki Allah'la bir ilişkinin içine girmişse, ulaşmayı kalben dilemiş, mürşidine 12 tane insana tabi olmuş, zikrini yapıyorsa 7-8 aylık süre içerisinde Allah'ın garantisinde o kişiye 3 tane cennet dünya saadetinin yarısını Allah Teala müjdeliyor. Öyleyse Allah Resulü boşuna yesiru ve la tuhassiru kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız, müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz demiyor. Eğer diyorsa bir hakikati söylüyor demektir. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
6: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü Cabbar Hocam. Müsaadeniz olursa size bir sorum olacaktır efendim. Maide Suresi 3. ayet, dinin kemale ermesi ne demek? Sizi çok ama çok seviyorum Kaptan Efendimizin nimetiyle. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü.
0: Ve Aleyküm Selam ve Rahmetullah ve Berekatü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Maide Suresi'nin 3. ayetine göre dinin kemale ermesi ne demektir? Maide Suresi'nin 3. ayet-i kerimesi El yevme ekmeltu lekum dinekum ve etmemtu aleykum ni'meti ve radaytu lekum İslam'a dinen. Dinin kemale ermesi Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de dini tamamlaması manasına geliyor. Kur'an-ı Kerim dini bütünleştirmiştir. Yani Allah'a ulaşmayı dilemekten irayı Allah'a teslime kadar tüm kademeler dinin içinde yerli yerine oturmuştur. Dinin kemalatı insanın mutluluğuyla paralel bir seyir takip eder. Dinin kemale ermesi kişinin ruhunu teslimiyle etmesiyle birinci etabını oluşturur. Kesin fizik vücut teslimini edecektir. Mutluluğu %90'a 80'e ulaşacaktır. Kişi nefsini teslim edecektir. Mutluluğun bütününü yaşayacaktır. Allah-u Teala'nın hepsinin bu hedefe dönük insanları yarattığını ve Resulullah'ın Allah şüphesiz ki bu dini nefsinizi ihlasa ulaştırmak için var ettiğini buyuruyor. İşte ruhun teslimi bir dilektir. Fizik vücut teslimi vasıta emirlerin bir hakkın yerine getirilmesidir. Nefsin teslimi ise nefsin manevi kalbindeki bütün afetlerin temizlenmesi yerine 19 faziletin geçirilmesiyle mümkündür ki bu 3 teslim mutlak surette kişiyi ihlasa, irşada ulaştırır ki ihlas aynı zamanda Allah tarafından o kişinin tövbe-i nasuha davet edilmesidir. Eğer Allah muhlisleri tövbe-i nasuha davet ediyorsa bu muhlislerin Allah'ın koruması altına girdiğini de kesin ifade eder ki kişi varlıklar alemin son noktası olan sistemi mütehani de Allah kalp gözüyle kendisini gösterdiği zaman bu ihlasın da bitirişidir. Allah tarafından tövbe-i nasuha davet edilmemizdir. Tövbe-i nasuha tövbe edebilenler onlar salaha geçerler ve salahın ilk 5 kademesinde o kişi irşada memur ve mezun kılınır. 1. kademesi günahların örtülmesi, 2. kademesi salah nurunun verilmesi, 3. kademesi günahların sevaba çevrilmesi, 4. kademe iradenin teslimi ve 5. kademe kişinin irşada memur ve mezun kılınmasıdır. Her devirde, her kavmin içerisinde ardı arkası kesilmeksizin Allah-u Teala kavim Resulleri tayin ediyor. Nebilerin olmadığı bir dönemde kavim Resulü arasında seçilen bir kişi o vekaleten devrin imamıdır. Secde-i 24'e göre. Öyleyse her devirde devrin imamı, kavim Resulleri ve o kavim Resulü'nü temsil eden veli mürşitler, 7 sabah 4 teslimi yaşayan veli mürşitler ve onun dışındaki vekil mürşitler yani muhlisler, ulul elbab, muhsinler ve zahitler olmak üzere 7 grup insan söz konusu. Allah razı olsun. Programımız sizden gelen suallerle devam ediyor. İstanbul'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, herkes ermiş evliya olabilir mi? Yoksa sadece eskiden mi evliyalar var? Allah-u Teala Adem Aleyhisselam'ın zürreti bay ve bayan herkesi galü bela gününde kendisine ermiş evliya kılmak üzere yarattığını bilmemiz lazım. Ruhumuzdan almış olduğu misak, dünya hayatını yaşarken ruhu Allah'a teslim etmektir. Bu da bir dilektir. Ermiş evliya olmak bir dilektir. Bilene düğün dernektir diyor Yunus. Öyleyse herkes ermiş evliya olabilir mi? Evet, herkes serbest iradenin sahibi olarak bunu dileyebilir. Dilediği an geri kalanını Allah Teala ona garanti sağlıyor. Çünkü Allah'ın sözünde hulf yok. Allah katında söz değiştirilmez. Rad 27 ve Şura 13'te Allah Teala bu garantiyi bize veriyor. Allah yudilli men yeşau ve yehdi ile iman enab. Allah dilini delalete bırakır ve enab olan kendisine yönelen kişiyi de hidayete erdirir. Şura 13 Allahu yeştebi ile iman yeşau. Allah dilini seçer ve yehdi ile iman enab ve enab olanları da kendisine ulaştırır buyuruyor. Tokat'tan bir kardeşim Muhterem Hocam, ailece her yıl Kur'an hatmi yapıyoruz. Kur'an-ı Kerim'i okuyoruz ama Kur'an-ı Kerim'i yaşayamıyoruz. Kur'an-ı Kerim yaşamak için ne yapmamız gerekir? Açıklayabilir misiniz? Evet, herkes Kur'an okur ama asıl olan Kur'an'ı okumaktan ziyade Kur'an'ı öğrenmek, yaşamak ve öğretmektir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadisinde öyle buyuruyor. خَيْرِكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنُ وَعَلَّمَهُ En hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğretendir. Devrin imamı her devirde Kur'an-ı Kerim'i Allah'tan öğrenendir ve Allah'ın emriyle öğretendir, aynı zamanda yaşayandır. Kavim Resulleri kesinlikle her devirde Kur'an-ı Kerim'i Allah'tan öğrenen, devrin imamından öğrenen, öğreten ve yaşayanlardır. Onun dışındaki veli mürşitler, onlar Kur'an-ı Kerim'i mürşitlerinden öğrenen, ister devrin imamı ister kavim resimler öğrenen, yaşayan ve öğretenlerdir. Öyleyse yaşamak istiyorsak, insanla Allah arasındaki ilişkide 28 basamaklı İslam merdiveninin bir ve ikinci basamağında herkes olayları yaşar, olayları değerlendirir. Ama 3. basamaktan itibaren kişi kalben ulaşmayı dilerse 21. basamağa kadar olan düzlem içerisinde Allah mutlaka o kişinin ruhunu kendisine ulaştırır. Sanki kendisi ulaştırmış gibi de onu mükafatlandırır 3 tane cennet dünya saadetin yarısıyla. Fizik vücut teslimini yaptığı zaman 4. cennet dünya saadetinin %80 ile nefsini Allah'a teslim ettiği zaman beşinci cennet dünya saadetinin tamamıyla ve ihlasa ulaştığı zaman altıncı kat cennet dünya saadetinin tamamı, irşada salaha ulaştığı zaman yedinci kat cennet dünya saadetinin bütününe sahip olmasıyla gerçekleşir. Burdur'dan bir kardeşim muhterem hocam, Allah'a iman etmek cennete gitmek için yeterli diye öğrendik. Cennete gitmek için iman sahibi olmak yeterli mi? Açıklayabilir misiniz? İnsanlar inanç şartlarıyla iman şartlarını birbirine karıştırıyorlar. Ağızlarıyla iman edenler inanç itibariyle mümindirler ama kurtuluşta olan mümin değillerdir. İşte Allah Teala Maide suresinin 41. ayet-i kerimesinde ve daha birçok ayet-i kerimelerde öyle buyuruyor. Ey Resul, ağızlarıyla iman ettik deyip kalpleri iman etmeyenler, küfürde yarışanlar seni üzmesin. Öyleyse ağızlarıyla iman ediyorlar ama kalpleriyle iman etmiyorlar. Yani Yunus'un ifadesiyle içi kafir dışı Müslüman. Diliyle iman ediyor. Diliyle kişi inanç sahibi olabilir ve inanç itibariyle mümin olur ama kalp şartları itibariyle mümin değildir. Kurtuluşta olan mümin kalp şartları itibariyle mümindir. İşte Allah Teala Hac suresinin 34. ayet-i kerimesinde fe ilahukum ilahun vahid fe eslimu lehu ve beşiril muhbitin. İlahınız tek bir ilahtır. Ona teslim olun ve ihbat muhbitleri müjdele. Kimdir muhbitler? Muhbitler Allah'a ulaşmayı dileyen, Allah Teala'nın kalbinde bu talebi gördüğü, kulaklarda ve gözlerdeki engelleri kaldığı, kalbindeki engelleri kaldığı yerine ihbat koyduğu ayetleri algılayan kişidir. Öyleyse ayetleri algılayan kişi, kalbinde ihbat olan kişi, o kalben ulaşmayı dilemiştir ve kurtuluştadır, birinci kat cennetin sahibidir. Bütün birinci kat cennete gidenler, onlar muhbitlerdir. Allah'ın kalplerine ihbat koyduğu kişilerdir. Ondan sonra sağ kalırsa 12 ihsanla mürşidine ulaşır. Mürşidine tabi olur. Mürşidine tabi olduğu anda ömrü sermayesi yeterse vasıta emirleri yerine getirir ve zikir yapmaya başlayarak kalbi temizlenir. Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki ümmetimin velileri kendi amelleri değil Allah'ın rahmetiyle cennete girerler. Ümmetimin velileri kendi amelleri değil nefs eskesiyle cennete girerler. Ümmetimin velileri kendi amelleri değil kalp temizleri cennete girerler. Bu Allah tarafından herkese garanti verilmiştir. Ümmetimin velileri kendi amelleri değil Müslümanlar olan merhametiyle cennete girerler. Öyleyse dördüncü kat cennet fizik vücut teslimiyle elde edilen cennet-i urafa Müslümanlar olan merhametle onlara yapılan yardımla cennete girmek söz konusudur. Beşinci kat cennet daimi zikirle, altıncı kat cennet külli zikirle, yedinci kat cennet tesbihle gerçekleşir. Bursa'dan bir kardeşim muhterem hocam, nefsimizin negatif taleplerinden kurtulmak için nasıl bir yol izlememiz gerekir açıklayabilir misiniz? Negatif taleplerden kurtulmak için daimi zikre ulaşmak lazım. Daimi zikirle afetlerin arasında bir illet rabıtası var. Zikir artarsa afetler azalır. Afetler artarsa zikir azalır. Öyleyse çok zikir ve daimi zikir her zaman zikir artışını ifade ediyor bize ve buna paralel de teslimlerimizi gerçekleştirmemizi Allah'a tarafı istiyor. Bir Ankara'da bir izleyicimiz muhterem hocam, Arapça bilen bir çok insan hidayet ve sırat-ı müstakim için doğru yol diyor. Bu konuda ne buyurursunuz? Sevgili kardeşlerim, sırat yoldur. Ama alelade bir yol değil. İstikamet üzere olan yol. Yol varsa yolcular da var. O zaman şu suali sorun, sırat-ı müstakim, istikamet üzere olan yol. Bu yolcular nereye gidiyor? Yani yolcuları, bu yol yolcuları nereden alıyor ve nereye götürüyor? İşte ona bakarsanız sırat-ı müstakim insan ruhunu Allah'a ulaştıran yol. Sırat-ı müstakim Allah'ın üzerine nimet verdiklerin yolu. Allah'a ulaşmak açısından sırat-ı müstakim insan ruhunu Allah'a ulaştıran yol. Ama mürşitler açısından baktığımız zaman sırat-ı müstakim Allah'ın üzerine nimet verdiklerinin yolu olarak tarif edilir. Hidayet de yol değildir. O yol üzerinde bir hedefi gerçekleştirmektir. İnsanlar el yazması kitaplardan öğrendikleri zanlarla yine onlar da zanda bulunmuşlar. Ama el hakumun rabbike fela tekun mümtirin. Zandan sakın, hak Rabbindendir, sakın şüphe edenler olma ve zandan sakın, zan sözlerin en yalanıdır. Denizli'de Mikal için muhterem hocam, insanın daimi mutluluğa yaşaması nasıl olur? Başımızda musibetler, sıkıntılar olsa da yine de mutlu olabilir miyiz? Evet sevgili kardeşlerim. Kesinlikle kesintisiz bir mutluluğu yaşayabiliriz. Bizi huzursuz ve mutsuz kılan başka insanlar değil, nefsimizin içerisindeki afetlerdir. 19 afet. Allah Teala kutsal kitaplarda Adem Aleyhisselam'dan kıyamet gününe kadar Adem Aleyhisselam'ın zürriyeti bay ve bayan dünya hayatına gelmiş olan her kimse kendisinden evvela nefsin afetlerinin kontrol altına alması bu ruhun teslimiyle bir dilektir. Daha sonra nefsin tasfiyesiyle nefsin manevi kalbindeki afetlerin temizlenmesi, yerine Allah katından ruhun hasletlerinin eş değeri olan faziletlerin gelip yerleşmesidir. İşte kim 19 faziletin sahibi ise, ruhunda da 19 tane haslet varsa, o kişi istisnasız daimi mutluluğun içindedir. Senin daimi mutlu yaşaması nasıl olur? İşte böyle olur. Yani nefsini evvela tezkiye ederek Allah'a ulaşma dileğiyle, daha sonra tasfiye ederek Allah'ın zatının görülmesiyle daimi bir mutluluğu yaşayabilir, daimi zikirle inşallah. Konya'dan bir kardeş muhterem hocam, dinimizde duanın önemi nedir? Allah'a nasıl dua etmeliyiz? Dua ibadetin özüdür. Dua müminin silahıdır. Dua Kur'an'ın da cennetin de giriş kapısıdır. Kur'an'ın cennetin giriş kapısı bir dilektir. Kalben ulaşmayı dilemek. Bu aynı

Zamanını Allah tayin eder, vaktini Allah tayin eder ama mutlaka kabul eder. Öyleyse insanla Allah arasındaki ilişkide en büyük şey duadır. Zikir, ibadetlerin sultanı, en üst seviyedeki bir duayı ifade eder. Allah razı olsun. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Kur'an sonuna geldik. Bir başka Kur'an'da tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma'as salavat. Esselamün aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Fatiha ma'as salavat.

Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz. Her an Kur'an, her an mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde birlikteyiz. Birinci sual Trabzon'dan bir kardeşim muhterem hocam. İnsanların sevgisizliğinin, mutsuzluğunun ve huzursuzluğun sebebi nedir, açıklar mısınız? İnsanların sevgisizliğin, mutsuzluğun, huzursuzluğun sebebini anlayabilmek için insanın yaratılışına bakmamız lazım. İnsanlar Hicr 26'da buyurulduğu gibi Allah hepimizi bir fizik bedenle yaratmış. Fizik beden bizim kalıbımız. Allah-u Teala'nın fizik bedenden kalbi bela günde istediği ad, şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmak. Nefse vermiş bize şems dediği de ve nefsine ve masavaha. Biz insanı bir nefse dizayn ettik. 19 afetle mağlup olan nefsimiz dizayn edilmiş ve şeytan nefsimizin afetlerine %100 tesir ediyor. Allah zatından bize ruhu üfürmüş. Ruh 19 tane hasletle mücehaz. Allah'ın zatından bize üfürmüştür. Herkes ruh itibariyle Allah'ın yeryüzündeki temsilcisi. Şimdi muhtevaya baktığımız zaman bu yapıdaki bir insan şeytanın da nefsin afetlerine %100 tesir etmesi hasebiyle ruhla nefs arasında afet ve hasretler denge içinde olmasına karşılık afetleri azdıran dıştan bir şeytan var. Herkesin çevresinde şeytanlar var ve devamlı onların nefsin afetlerini azdırıyor ve nefs aklı ikna ediyor. Mevlana ne diyor? Ruh için iman bir çoban, akıl bir kuzu ve nefs de bir kurt. İman çoban güçlü değilse kurt kuzuyu yiyor. Yani her seferinde tabii ki burada da şeytanın tesiri var ve aklı ikna ediyor. Her seferinde kişi şer işliyor. Her şer mutlaka peşinden ruhun nefse yaptığı azap var. Allah-u Teala'nın da fizik vücuda yaptığı bir azap var. Ruh nefse azap ediyor. Fizik vücutta Allah-u Teala da fizik vücuda azap ediyor. Ama sebep nefsimizin afetleri. İbrahim 22'de iş olup bittikten sonra şeytan der ki Allah'ın vaadi haktı. Ben de size vaat ettim. Ama ben hep size yalan söyledim. Fakat bunları ben size zorla yaptırmadım. Ben nefsinizin taleplerini davetiye çıkarttım. Siz benim davetimi kabul ettiniz. Beni kınamayın, kendi nefsinizi kınayın. İşte Allah-u Teala'nın fizik vücuttan almış olduğu şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmak, nefsimizden almış olduğu yemin, şeytanın etki edebildiği 19 afeti kalbimizden temizlemek,

0: Allah'ın zatından üfürülen ruh da Allah'ın bizde bir emaneti hayattayken sahip olan Allah'a iade etmek, teslim etmek. Ama başlangıç noktası herkes nefsi emarede ve şeytanın tesiri altında nefs, kurt, aklı kuzuyu yiyor, aklı ikna ediyor ve kişi şer işiyor, devamlı bir azap. İşte iş dünyasında huzursuz ve mutsuz olan bir insan çevresiyle birlikte devamlı bir sevgisizliğin içerisinde. Bundan kurtulmak istiyorsa ruhun talebine uyması lazım. Ruh Allah'ın bizdeki temsilcisi. Ruhtan Allah'ın ezelde aldığı misak, dünya hayatını yaşarken fizik vücut ölmeden evvel emanet olan ruhun Allah'a ulaşması, Allah'a teslim olması. İlk insandan başlayan bu olay kıyamete kadar da böyle devam edecek. İlk insan o Adem olmamız Allah Teala Taha 120 ile eşiyle birlikte onu cennetine koyduktan sonra şeytanı da yeryüzüne gönderiyor. Ama cennetteki Adem babamız ve eşine vesvese veriyor iblis. Böylece şeytan ona vesvese verdi ve ey Adem sana ebedilik ağacını sona ermeyecek bir saltanata davet edeyim mi? Halbuki zaten insanın ölümsüzlüğü söz konusu. Cennet ve cehennem hayatı, cennet hayatı da ebedi, cehennem hayatı da ebedi. Ama iblis sanki bir yokmuş gibi vesvese veriyor ve onları kandırıyor. Taha 121'de baktığımız zaman Taha 121'de bunun üzerine ikisi de Adem babamız ve eşi ondan o ağaçtan Allah'ın yasak ettiği ağaçtan yediler. O zaman ikisinin de edep yerleri kendilerine açıldı. Cennet yapraklarının üzerine örtmeye başladı. Adem Rabbine asi oldu. İsyan etti. İşte şaşarım o insana ki Allah'a biliyor ama isyan ediyor. Şaşarım o insana ki şeytanı biliyor, itaat ediyor. Şaşarım o insana ki dünyayı bile ona meylediyor. İşte bu Allah'ı bilen Adem babamız asi olduğu zaman kime itaat etmiş oluyor? Şeytana vesvese veren şeytana itaat etmiş oluyor. Şeytan ne yapıyor Hicr 39-40'ta? Beni azdırmana yemin ederim. İblis de Allah-u Teala'nın kendisini azdırdığını. Allah'ı suçluyor, beni azdırmaya. Yeryüzünü onlara süsleyeceğim. Ama hepsini saptıracağım. Allah-u Teala buyuruyor ki ihlas sahibi kulları müstesna. İşte kimdir ihlas sahibi kul? Taha 122'de Allah-u Teala 122'de ne yapıyor? 122'de Taha 122'de Sümeştebâhu Rabbuhu fetâbe aleyhi ve hedâ. Rabbi onu seçti. Adem Aleyhisselam'ı seçti. Onun tövbesini kabul etti. Ve onu hidayete erdirdi. Hidayete erdirdi. İşte bu ilk insan olan Adem babamız hem ilk insan hem Allah'ın ilk Resulü, ilk Nebisi, sahibi verilen kişi ve hidayete erdiriyor ve hidayete erdirdikten sonra da Taha 123'te siz ve şeytan birbirinize düşman olarak yeryüzüne inin. Benden size hidayetim gelecek. Adem babamızın çocuklarına hidayetçi olarak Allah kimi gönderiyor? İlk Resul, ilk babası Allah'ın Resulü, Nebisi Adem Aleyhisselam'ı. Adem Aleyhisselam Allah'ın dinini çocuklarına anlatıyor ve bu anlatımdan da bir sonuca ulaşıyorlar. Kim hidayetime tabi olursa, buradaki ruhun hidayeti ruhun dünyasında Allah'a ulaşması. Yani kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o zaman o delalette kalma şakilerden olmaz. Allah Teala mutlaka onu tövbesini kabul ediyor. Ama kim zikirden yüz çevirirse, daveti kabul etmezse, İşte ona dünyada dar bir geçim var ve ahirette de kör olarak haşr edeceğiz, gideceği yer cehennemdir diyor. Malatya'dan bir kardeşim muhterem hocam, zikrimizi kalıcı şekilde artırmak için neler yapmalıyız, bu konuda ne buyurursunuz? Efendimizin sohbetlerini dinlemelisiniz ve zikrinizi artırmalısınız. Ama zikrinizin artışı Allah'ın yardımı iledir. Allah'ın yardımının alma sebebiniz başkalarına yardımdır. O zaman başkalarına hangi oranda hizmet ederseniz Allah Teala da o kadar size yardım eder ve zikriniz bu şekilde artar inşallah. Allah razı olsun. İzmir'den bir kardeşim muhterem hocam, tazim, teyit ve tevhid konusunu açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, tazim Allah Teala'nın irşat ve vazifeli kılışına itaattir. Teyit her zaman iblis de ilham verebilir. Allah Teala da ilham verebilir nefs muhtevası içinde. Hangisinin Rabbani, hangisinin zülmani olduğunu Allah'ın irşat ve vazifeli kıldığı mürşide sormak, ondan hakikati öğrenmek gerekiyor. Tevhid ancak bu şekilde kurulabiliyor. Yani tevhidin var olabilmesi mutlak surette mürşide teslimiyettedir. Allah razı olsun. Ankara'dan bir kardeşimiz muhterem hocam, Allah-u Teala Al-İmran suresinin 18. ayet-i kerimede "Bunlar adaletle Allah'ın zatına şahit oldular" buyuruyor. Buradaki adaletle Allah'ın zatına şahit olma, adalet Allah cihetiyle her şeyi yerliğine oturtmaktır. Zaman ve mekan itibariyle. O zaman Allah'ın zatına adaletle şahit olanlar iradelerini de Allah'a teslim edenlerdir. Zaten her şeyin sahibi Allah'tır. Daha evvel bu noktaya gelmemişlerse demek ki eksiklik vardır. Ama Allah'ın zatına şahit olan kişi her şeyle Allah'a teslim olmuştur ve adaletle bu gerçekleşiyor. Burada Allah Teala Allah'tan başka ilah olmadığına kendisini de şahit gösteriyor. Allah ilk şahittir. Ondan sonra buna melekler, benim sahipleri de şahitlik ediyorlar. O ilim sahipleri kendilerine verilen ilmi hazmetmiş olan, o ilmin sahibi olmak yetkisine Allah Teala tarafından sahip olan insanlardır. Burada son derece önemli bir faktör var. Allah'ın tekliğine düşünce platformunda ve görerek sahip olmak söz konusudur. Bir insanın şahit olabilmesi için görmesi gerekir. Rüyet baş gözüyle görme işleminin tahakkuku basiret, kalp gözüyle görme işle hassasının çalışmaya başlaması halidir. Ulu'l-ilm basiretin sahibidir. Bu basiret Allah'ın zatını da ihata etmiştir. İşte bunu gören insan ulu'l-ilmin en üst kademesi olan hakkul yakin kademesindedir. O ilmin Allah'a şahit olabilmesi iki standardın sadece bir tanesini kapsar. Gaybde Rahman'a huşu duyanlar tahakkuki imanın sahibi değillerdir. Allah'ı görmemişlerdir. Gaybi imanın sahibidirler ama Allah kime kendi zatını kalp gözüyle basiret aslını gösterirse onlar Allah'a şahit olanlardır. Onlar Allah'ın varlığına şehadet edenlerdir. İşte onlar görürler ki indi ilahide Allah'tan başka ilah yoktur. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü muhterem hocam. Hürmetle ve hasretle ellerinizi öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum. Müsaadenizle bir sualim olacaktı inşallah. Kıyametin küçük alametleri gerçekleşti mi? Kıyametin küçük alametleri nelerdir? Açıklar mısınız? Allah razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatühü. Hepinizi çok seviyoruz. Emanetle alakalı ayet ve hadislere baktığımız zaman şunu görüyoruz. Emanet zayi olduğu zaman kıyameti bekleyiniz diyor Peygamber Efendimiz. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Allah-u Teala ayetler çerçevesinde emaneti sahibine iade ediniz. Emanetle alakalı ayetleri görüyoruz. Ama sana birisi emanet verirse ona ihanet etme, sahibine ver diyor Allah-u Teala. Emanet kaybedince kıyameti bekleyin. Emanet kaybedince kıyameti bekleyin. Emanet nasıl kaybedilir diye soruyorlar. İşler ehli olmayanlara teslim edilince. O zaman bugünkü durum bu haliyle ortaya çıkıyor. Çünkü NSV'deki kanun Allah-u Teala'nın liyakat ve mükafat kanunu, ehil olanlara iş teslim edilmelidir. Bir kişi eğer layık değilse, o işe ehil değilse onu orayı tayin etmek elbette Allah'ın kanunlarına terstir. Bugün de ne yazık ki böyle oluyor. Evvela kıyametin büyük alametleri nelerdir? Deccal fitnesi, Dukhan fitnesi, Dabetül Erz, güneşin batıdan doğması, Hazreti İsa Aleyhisselam'ın yeryüzüne inmesi. Deccal fitnesi biliyoruz. Allah Resulü buyuruyor ki hiçbir peygamber yoktur ki kavmini Deccal fitnesine karşı uyarmış olmasın. Resulullah'ın başka bir hadisi, asıl Deccal'dan ziyade imam şeklindeki Deccal'lerden korkuyorum. Bunlar kimlerdir? Ulaşmayı dilemedikleri gibi başkasının dilemesine mani olan insanlar. Yani Nisa 167, 168, 169'da açıklanan kişiler. Araf 146, 147'de zikredilenler. Araf 146 Sehesi fanayetil lezine lezine tekebbünnefler gibi gayri hakkın. Haksız yere kibirle dolaşanları ayetlerimizin gerçek manasından uzaklaştırır. Bunlar bütün ayeti gösteren inanmazlar. Rüşt yolunu gösteren yol edilmezler. Gay yolunu gösteren yol edilirler. Öyleyse bunlar gay yolun yorucuları. Gay yoluna kimler giriyor? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler ve başkasının dilemesine mani olan insanlar. Gay yoluna kılavuzluk ediyorlar. İşte bu da aynı şekilde gay yolunda olanlar Allah'ın yolunda olanlara Nisa 167-168'de onlar zalimdirler. Allah onları asla mağfiret etmez. Kimleri mağfiret etmez? Gay yolunda olanları mağfiret etmez. Velayetim tarika, tarik-i müstakim onları ulaştırmaz. İle tarik-i cehenneme. Yani gay yolunda olanları tarik-i cehenneme ulaştırıyor. Sırat-ı cahime ulaştırıyor. Dukhan fitnesi de Allah'ın kutsal kitaplarda belirttiği hidayetin unutulması, kutsal kitapların unutulması, hidayetin din tatbikatından çıkartılması ile gerçekleşiyor. İşte burada da ayet-i kerimeler o gün diyor, göğün apaçık bir dumanla fitne getireceği günü gözetle. Fitne nedir? Herkesin dünya hayatını talep etmesi. Yakşan nasıl azabın edeyim. Bu fitnenin içerisinde olanlar devamlı bir azap içindedirler. Ve Allah'a inandığını söyleyen bu fitnenin içinde olanlar Rabbimizden bizden bu azabı kaldı. Biz müminleriz. Bunlar diliyle iman edenler ama kalbiyle iman etmeyenlerdir. Allah Teala da diyor ki kalbiyle iman etmeleri için biz size her şeyi açıklayan Resul göndermiştik. Ama siz ibret almadınız. Yani Allah'a ulaşmayı dilemediniz. O zaman o Allah'a ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan insanlara Allah'ın Resulüne ne diyorlar? Ona şeytan tarafından vahyediler, öğretilmiş deli dediler. Yani şeytanın taraftarları Allah'ın hidayetçisini bu şekilde iftira ediyorlar. Bu Kur'an'ın din tatbikatından çıkartılması manasına geliyor. Furkan suresinin 30. ayet-i kerimesinde وَقَالَ رَسُولُ يَا رَبِّ اِنِّي قَوْمِ اتَّحَذُ هَذَا الْقُرْآنِ مَحْشُرًا. İşte buradaki Resul, Furkan 30'daki bahsi geçen Resul, burada da Allah onu göndermiş olmasına rağmen her şeyi açıklayan Resul kendilerine gelmişti ama ibret almıyorlar. İbret almayınca Kur'an'ı terk etmiş oluyorlar. Dukhan fitnesi, Dabetül Erz, Resulullah'ın da geleceğini bizden müjdelediği, ümmetin aynısı diye buyurdu. Mehdi Resul, Mehdi Aleyhisselam. O, Kur'an'ın bütününü bizlere lafzı ve yedi ruhuyla açıklıyor. Ama ibret almıyorlar. Dabetül Erz, Muhterem Efendimizin Kur'an açıklamaları, yerdeki kayıt altına alınan yayınların satellite yoluyla herkese ulaştırılması ihsanı, onu ifade ediyor Nur TV. Ve güneşin batıdan doğması. Güneşin batıdan doğması tövbe sona ermedikçe hicret sona ermez. Güneş batıdan doğmadıkça da tövbe sona ermez. Yani Mehdi Resul'ün öğretisiyle en sava dört teslimi yaşayan sabikun ol ahalinin devreye girmesi. Ve de Hazreti İsa Aleyhisselam. Öyleyse Ebiye Sultanı Peygamber Efendimiz başında ben, ortasında Mehdi, sonunda Hazreti İsa Aleyhisselam'ın bulunduğu ümmet helak olmaz buyuruyor. Bunlar kıyametin büyük alametleri. Ama küçük alametlerde işte iş eline verilmeyince kıyameti bekleyiniz buyuruyor. Buradan bir kardeşimiz muhterem hocam, müşride tabiyetten sonra ibadetlerde nasıl bir farklılık vardır? Allah bütün vasıta emirleri sevdiriyor sevgili kardeşlerim. Kime sevdiriyor? Kalben ulaşmayı dileyenlere. Kim kalben ulaşmayı diler de bu talebin sahibi ise Allah'ın bu talebi onun kalbinde görürse Rahim esmasıyla tecelli eder. Rahim esmasıyla tecelli etmesi kapalı sistemleri Allah'ın Rahim esmasıyla açması manasına geliyor ve o güne kadar işlediği bütün günahların arasına örtülmesi demektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ümmetimin velileri kendi amelleri değil, Allah'ın rahmetiyle cennete girerler. Ulaşmayı dilemeyen kişi kim olursa olsun, hangi ibadeti yaparsa yapsın, daima kaybettikleri kazandıklarından fazladır. 500 yıl ibadet yapan bir kişi aynı durumdadır. Allah Teala soruyor, benim rahmetimle mi yoksa kendi amelimle mi? Kişi 500 yıl ibadet yapmış, kendi amelinde deyince cehenneme atın. Çünkü kanun şu, hiç kimse kendi ameliyle cennete giremez. Ya Resulullah sen de mi? Evet Rabbim beni rahmetine gark etmiştir. Yani Allah Rahim esmasıyla bana tecelli etmiştir. Rahim esmasıyla tecelli etmesi demek ne demek? Enfal 29'a göre o güne kadar işlediği bütün günahların örtülmesi manasına geliyor. İnsanı cehenneme götüren günahlar, eğer günahlar örtülmüşse o zaman mutlak surette sevaplar günahlardan fazladır ve birinci cennet Allah'ın rahmetiyledir. Birinci cennet o kişinin günahların örtülmesiyledir. Günahları örtülen kişinin sevapları günahlardan fazladır. Müminin 102'ye göre ve o sebeple kazandıkları kaybettikten fazla olduğu için gideceği yer cennet. Hiçbir amel şu bu değil. Günahların örtülmesiyle size bir kat cennet. İkinci kat cennet de günahların sevaba çevrilmesiyle gerçekleşiyor. O da mürşide tabi oluyor. Günahların sevaba çevrilmesi. Üçüncü kat cennet nefs tezkiyesi. %51 oranında kalbin nurlanmasıyla tahakkuk ediyor. Mersin'den bir kardeşim muhterem hocam, kalbinde hardal tanesi imanı olan cehennemden sonra cennete gidecek diye bir duydum. Kalbimizde bu imanın sahibi nasıl olabilir, açıklar mısınız? Hayır sevgili kardeşlerim. Kur'an-ı Kerim'de 58 tane ayet-i kerimede cennete giren kişinin bir daha cehenneme giren kişinin bir daha cehennemden çıkması, cennete giren kişinin de cennetten çıkması mümkün değil. İşte cennetlikler cennete, cehennemlikler cehenneme dolduktan sonra onların arasında ölüm getirilir ve kesilir. Ve cennet hayatı da ebedi, cehennem hayatı da ebedi. 58 tane ayet-i kerimede cehennemden cennete bir transfer olayının mümkün olmadığını ayetler net olarak bize söylüyor. Bunlar hep insanların safsataları. İstanbul'dan bir kardeşim Ütürem Hocam, hacet namazı sonrasında görülen rüyalarda şeytanın etkisi var mıdır? Hacet namazını gördüğümüzde tüm rüyalar Allah'tan mıdır? Evet, hacet namazının kılınması halinde Allah Teala o kişi kendisine Allah'a vekil tayin ettiği için vekil tayin edilmelere 4 ayet-i kerimede şeytanın sultanlığı yok. Şeytanın bir tesiri yok. 4 ayet-i kerime bunu söylüyor. Yani İsra 65, şeytanın sultanlığı yok. Nahl 9, vekil kılınan şeytanın sultanlığı yok. Yüce 42, kullarıma senin bir sultanın yok. Allah'a kul olanlara. Sebe 20 ve Zümer 17. Öyleyse İblis devreden Allah tarafından çıkartıldığına göre hacet namazının kılması halinde mürşidi Allah'tan soruyorsa hayır tabii. Ona bir negatif şeyin ulaşması söz konusu değil. Rusya'dan bir kardeşim muhterem hocam, Ahzab suresi 50 ayetinde Allah ya Nebi amcanın kızları, dayının kızları, halanın kızları, bazıları sana helal kıldık ama başka müminlere haram buyuruyor. Birçok insanlar amca kızıyla, dayı kızıyla, helal kızıyla evli, bu haram mıdır? Hayır, haram değil sevgili kardeşlerim. Eğer öyle olsaydı Peygamber Efendimiz kendi kızını, amcasının oğlu Hazreti Ali'ye vermezdi. Ama burada farklı bir durum var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tasarrufta olan Peygamber Efendimiz Allah'ın tasarruf kanunlarına tabi. Şimdi 7 ayet-i kerimede Resulullah'ın tasarrufta olduğunu bakın Allah-u Teala nasıl açıklıyor. Resulullah'ın iradesi yok. Resulullah'ın iradesi Allah'ın iradesidir. Allah da diyor ki ben Resulüme irade, ilahi irade, Resulullah'ın iradesi, ben amca kızı, dayı kızı, hala kızı bunlar eğer hibe ederlerse ve ben almak istesem bana helal. Yani Allah ona helal kılıyor. Ama diğerleri tasarrufta değil. Bakın tasarruf kanunları Allah'ın dilemesi hariç. Ben kendime fayda ve zarar vermeye muktedir değilim. Öyleyse kendi iradesi yok. Enfal 17. Peygamber Efendimiz yerden bir avuç kumu düşman üzerine atıyor. Allah-u Teala diyor ki onu sen atmadın, onu biz attık. Allah attı diyor. Fetih 10'da da keza öyle. Bütün bu ayetler bize Resulullah'ın tasarrufta olması hasebiyle tabi olduğu kanunlar ayrı. Öyleyse eğer olay buysa diğer müminlerden farklı bir statüye sahip, diğer müminlere nikah etmeleri halinde şartlar el veriyorsa evlenebilirler. Haram değil. Ama Peygamber Efendimiz amca kızı, dayı kızı, hala kızı kendisi Peygamber Efendimiz'e hibe ederse alabilir. Kendisi isterse alabilir. Bu kanunu ifade ediyor inşallah. Nitekim muhterem Efendimiz'in tefsirinde kendisini hibe eden bir kadını Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nikah etmek istediği takdirde ona eş olarak vermesi nikah işlemini bir zaruret haline getiriyor. Oysa ki bir kadın kendisini hibe etmiştir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem resmi bir nikahın yapılması halinde de Allah'ın huzurunda kıyılan nikah halinde de nikah geçerlidir. Nasıl ötekiler Allah-u Teala'nın helal etmesi söz konusu ise kendisini de hibe eden bir kadını da helal kılması söz konusu derece sahabe tabidir. Peygamber Efendimiz'in bütün nikahları 7. gök katında 4. alemde makam-ı Mahmud'da kıyılıyor. Bütün 7. katta ulaşan sahabenin huzurunda kıyılmıştır. Allah'ın katında asıl önemli olan nikah bu makamda kıyılan nikahtır. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Birlikte dinliyoruz.
2: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü Muhterem Hocam. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden inşallah. Müsaadeniz olursa size bir sualim olacaktı. Daha önce deist olup da tövbe edip Müslüman olan bir kişi dini görevlerini yapmakta zorlanıyorsa ne yapmalıdır? Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden inşallah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü.
0: Aleykümselam ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz. Daha önce deist olup tövbe edip Müslüman olan kişi dini görevinde zorlanıyorsa ne yapmalıdır diyor. Sevgili kardeşlerim, eğer doğru düşünme alışkanlığı ait olduğu seviyede değilse bunlar normaldir. Ama kardeşlerimizin yardımıyla çok kısa sürede bu aşılabilir. Ne olacak? Deist kardeşimiz daha önce dergah hayatı ve dergah topluluğuyla tanışık bir hayatın içinde değil, yeni olarak devreye giriyor. O zaman kardeşlerimizin dıştan bu kardeşimize destek olması gerekir. Zaman içerisinde dergah hayatı ve dergahta yer alan kardeşlerimiz bu kardeşimizin çevresini oluştururlarsa normal rutin hayat şartları içerisinde etrafındakiler kardeşlerimiz olurlarsa çok kısa süre içerisinde dergah hayatına adapte olur ve dergah hayatının kendisine sağladığı yardım, Allah'ın yardımı ve kolaylıklarla çok üst seviyede mutluluğu yaşar. O zaman da ikisinin farkını görür. Dayıken ki hayatıyla dergi hayatını yaşamaya başladığı zamanki mutluluğu kesin fark edecektir ve bir daha asla o deist hayata dönmeyecektir. Sevgili kardeşlerim, insanlık tarihi boyunca bütün insanların arzuladığı şey sevgi, saadet, huzur ve mutluluktur. Bu da ancak Allah yolunda gerçekleşir. Allah-u Teala'nın yardımı olmadan bunu gerçekleştirmek mümkün değil. O zaman görevlerinde zorlanan bu kardeşimize çevre şartlarında da dıştan da örneğin Efendimizin sohbetinin dinlenmesinde tatbikatta özellikle birlikte mesela tek başına namazın kılınması zor gelebilir ama cemaatle kılınan namazlar cemaate Allah'ın yardımı daha fazla olduğu için kolaylıkla yapılabilir. Öyleyse mümkün olduğu kadar beraber yapılması istikametinde kardeşlerimiz yardımcı olmalılar inşallah. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Her An Kur'an, Her An programının sorular ve cevaplar bölümünün sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmetli fazlı selavatı bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma'asarava. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
3: Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
4: Vallahi ölüm anlıyorum sadece.
5: Ölümü çağrıştırıyor. Onun verdiği gibi emanetimizi teslim etmek.
6: Onun emrettiği gibi yani ölmek.
7: Ölümden sonraki hayat.
8: Allah-u Teala'ya yaşarken ulaşabilir miyiz ölmeden önce?
9: Yaşarken? Biz mi? Yok, ölünce varız.
10: Ölünce
11: olur o.
12: Öldükten sonra.
13: Ölünce mesela evet.
14: Vademiz geldi mi? Rabbim de bana gel dediği zaman hepimiz gideceğiz yavrum.
15: Ruhumu teslim ettiğim zaman ölüyorum zaten, hayatın sonu değil mi? Ruhumu teslim etmek ölmek değil mi?
0: Allah'a ulaşmak sadece ölümle gerçekleşen bir konu mudur? Tabii ki değil. Ruh iki şekilde Allah'a ulaşır. Ölümle ruhun Allah'a ulaşması kader tarihinde gerçekleşir. Hayattayken ruhun Allah'a ulaşması ki Allah Teala bunu herkesten istiyor. Serbest iradeyle ruhun Allah'a ulaşmasını gerçekleştirmemizi istiyor. Allah Teala Fecir suresinin 28. ayet-i kerimesinde irci ila rabbiki. İrci emri hayattayken ruhun Allah'a ulaşma emridir. Rahat 21'de Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği ruhu Allah'a ulaştıran hayattayken ruhuna Allah'a ulaşmasıdır. Bakara 46'da mülaki olmak ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasıdır. İrci emri, muslat emri ve mülaki olma emri. Bunların hepsi hayattayken ruhun Allah'a ulaşmasını açıklıyor. O zaman Allah'a ulaşmak sadece ölümle gerçekleşen bir konu mudur? Hayır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz mutu kabile temutu, ölmeden evvel ölün. Ölmeden evvel ölmek, hayattayken ruhun Allah'a ulaşmasını açıklıyor. Yani ölümden zaten ruh Allah'a ulaşacak. Allah Resulü, ölmeden evvel ölün, mutu kabile temutu, yani ruhunuzu hayattayken bana ulaştırın buyuruyor. Fatiha ma's salavat.

0: Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz bir kere daha. Her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri Allah Teala bir araya getirdi. Bugünkü konumuz Hazreti İbrahim'in hanifliğini. Birinci sual, Kur'an-ı Kerim'de bahsi geçen hanifliğinin muhtevası nedir? İnsanların mutluluğa ulaşacakları yol Kur'an-ı Kerim'de sırat-ı müstakim olarak belirtilmiştir. Bu yol hanif dinini işaret ediyor. Sırat-ı müstakim insan ruhunu Allah'a ulaştıran yoldur. Aynı zamanda 7 sabah 4 teslim olan babamız İbrahim'in hanif dininin yaşandığı bütünü de ifade eder. Başka bir din hiçbir zaman olmamıştır. Her dilde bu dinin bir karşılığı vardır. Arap dilinde ismi İslam'dır. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın zamanında da adı Hanif'tir. Nitekim bütün insanlar sadece bir tek dini, Hanif dinini, yani Kur'an'daki İslam dinini yaşamak üzere yaratılırlar. Bu dinin birinci özelliği tek Allah'a inanmaktır. İkinci özelliği Allah yolunda tek bir cemaati oluşturmaktır. Üçüncü özelliği ise Allah'a teslim olmaktır. Allah razı olsun. İkinci sual, Allah Teala bu ikinci suale geçmeden evvel bu konudaki ayetleri şöyle de ifade edebiliriz. Allah Teala Ali İmran suresinin 103. ayet-i kerimesinde hepiniz toptan Allah'ın ipine sarılın. Dinde fırkalara ayrılmayın. Siz birbirinize düşmandınız. Allah Teala kalplerinizi birleştirdi ve onun nimetiyle kardeşler oldunuz. Evet, gerçekten Hanif dininin esası Allah'ın ipine sarılmak, fırkalara ayrılmamak. Dinde fırkalara ayrılanların bir başka özelliği de şirkte olanlar. İşte Rum suresinin 30. ayet-i kerimesinde Allah Teala فَاَقِمَا شَكَلَ د۪ينِ حَن۪يفَ Veçini, fizik vücudunu hanif olan dine yönel. فِتْرَةَ اللّٰهِ اَنْ اَلَّتِي فَتَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا Allah'ın yaratmasıdır. Allah-u Teala bütün insanları hanif fıtratıyla, yani bu dini yaşayabilecek özellikle yaratmıştır. لَا تَبْدِيلَ خَلْقِ اللّٰهِ Allah'ın yaratmasında bir değişiklik yok. Zalike dinu kayime, kayım olan, ezelden ebede var olacak olan din sadece bu dindir. Haç suresinin 31. ayet-i kerimesinde Allah Teala ne buyuruyor? Hünefâ ilillâhi gayri müşrikî nebihî. Hanifler, tek Allah'a teslim olan kullar olun. Onunla putlarla ona şirk koşmayanlardır. Kim Allah'a şirk koşarsa o takdirde sanki o gökyüzünden düşmüş ve böylece onu kuş kapmış gibi veya rüzgar onu uzak bir mekana atmış gibi olur. Hanif dininin insanlar cephesinden esası ihlastır. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz Allah şüphesiz ki bu dinin nefsinizi ihlasa ulaştırmak için var etti. İhlas tamamıyla Allah için olmak, Allah için yaşamayı ifade eder. İkinci sual, Allah Teala Hanif dini için neden babamız İbrahim'in dini tabirini kullanıyor? Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın Kur'an'da zikrettiği ulul azm nebilerine baktığımız zaman bunların başında Hazreti Nuh geliyor. Sonra Hazreti İbrahim, sonra Hazreti Musa, sonra Hazreti İsa ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Saffat suresinin 83. ayet-i kerimesinde Allah Teala Hazreti İbrahim'in Hazreti Nuh'un dininden olduğunu buyuruyor. Ve enne min şiatihi le İbrahim. Hazreti Nuh'un dininden, muhakkak ki onun dininden olanlardan önemli biri de İbrahim Aleyhisselam'dır. Öyleyse Allah Teala Hazreti Nuh'a hangi şeriatı vermişse o dinin şeriatı Hazreti İbrahim'in de şeriatıdır. Ama günümüzde Hazreti Musa'ya verilen Tevrat, Hazreti İsa Aleyhisselam'a verilen İncil, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e verilen Kur'an-ı Kerim ve bu dinin müntesipleri sanki farklı dinmiş gibi şeytan devreye giriyor. Halbuki Hazreti Musa da Hazreti İbrahim'den sonra gelmiştir. Hazreti İsa da Hazreti İbrahim'den sonra gelmiş. Hazreti Peygamber Efendimiz de Hazreti İbrahim'den sonra geliyor ve son Nebi Nebi Resulullah'ın Peygamber Efendimiz'e Allah Teala Nahl 123'te baban İbrahim'in dinine tabi ol. Aynı emir Hazreti Musa'ya da verilmiş. Baban İbrahim'in dinine tabi ol. Aynı emir Hazreti İsa'ya verilmiş. Baban İbrahim'in dinine tabi ol. Çünkü bakıyoruz ki Kur'an-ı Kerim'de geçen putlara tapan herkes biz babalarımızı bu putlara tapar bulduk. Biz de onların yaptıklarını yapıyoruz diyorlar. Babaların dinini yaşıyorlar. Allah-u Teala da onlara cevap vermiş oluyor. Dinini yaşamanız lazım gelen babanız onlar değil, Hazreti İbrahim'dir. Dininizin babası odur. Onun dinini yaşayın. Ne zaman Allah-u Teala Hazreti İbrahim'den bahsetse o müşriklerden olmadı diyor. Müşriklerden olmaktan kurtulan kişinin yaptığı şey ne? Allah'a ulaşmayı dilemek. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilerse o şirkten kurtulur. Hazreti İbrahim'in Hanif dinine girer. Gerçekten Ali İmran suresinin 67. ayet-i kerimesine baktığımız zaman ne görüyoruz? Hazreti İbrahim'in Yahudi مَا كَانَ اِبْرَاهِمُ يَهُودِيَنْ وَلَا نَسْرَانِيَنْ Ali İmran 67 مَا كَانَ اِبْرَاهِمُ يَهُودِيَنْ وَلَا نَسْرَانِيَنْ وَلَاكِنْ كَانَ حَنِفًا مُسْلِمًا O, Hanif olarak Allah'a teslim olanlardandı. Hanif dininin birinci özelliği neydi? Tek Allah'a inanmak, şirkten beri olmak. Hanif dininin ikinci özelliği, Allah'a ulaşmayı dileyen oluşturur, tek bir cemaate oluşturmak. Üçüncü özelliği, teslim olmak. Ali İmran suresinin 95. ayet kerimesine baktığımız zaman ne görüyoruz? Ali İmran 95'te Kul sadakallahu fetebi'u milleti İbrahim'e hanife. De ki Allah-u Teala doğruyu söyledi. Öyleyse hanif olarak Hazreti İbrahim'in dinine tabi olan. Yunus suresinin 105. ayet kerimesine bakıyoruz da görüyoruz. Yunus suresinin 105. ayet-i kerimesi. وَاَنْ اَقِيمْ وَشْتَكَ لَذ۪ينِ حَنِفَ La tekunu minel müşrikin. Ve şimdi hanif olan dine yönel ve müşriklerden olma. Anlıyoruz ki Allah'ın hanif dininin dışında din yaşadığını söyleyenlerin hepsi şirkte babaların dinini yaşayanlardır. Şirkten beri olan tek din babamız İbrahim'in hanif dini. Yani tek Allah'a inanan. Ne zaman Allah-u Teala işte Hazreti İbrahim'den bahsetse o müşriklerden değildi. Şirkte olanlar babaların dinine tabi olanlardır. Şirkten beri olanlar Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın dinine tabi olanlar. Tek bir dilekle. Üçüncü sual, hanif dini Arapça adıyla İslam sadece Müslümanlara ait bir din midir? Hayır, değil. Tüm insanlığın dinidir. Ali İmran Suresi 67. ayet-i kerimesi, Haç 67'de bütün bunlar bize bir hakikati ifade ediyor. Kutsal kitapların hepsi hidayet ve nurdur ve 7 safa 4 teslimi ihtiva ediyor. Maide 44'te Tevrat'ın hidayet ve nur olduğu, Maide 46'da İncil'in hidayet ve nur olduğu, Şura 52'de Kur'an-ı Kerim'in hidayet ve nur olduğu zikrediliyor. Ve hepsi 7 sabah 4 teslim ihtiva ediyor ki babamız İbrahim Hanif'in 7 sabah 4 teslimde oluşuyor. İnsanlar kendi aralarında Müslümanlık diye bir din var, Hristiyanlık diye bir din var, Müslümanlık diye bir din var. Bu dinler arasında farklılık var diyerek ayrı ayrı gruplara ayrılmışlar. Oysa ki bu şeytanın insanlığa oynadığı en büyük oyundur, en büyük tuzaktır. Dünya dinlerinin birleştirilmesine doğru gittiğimiz bu günlerde mukaddes kitaba sahip olan üç dinin mensupları biliyor ki dinleri Hazreti İbrahim'e hanif dinidir. Yeni temelleri dikkate alındığı aralarında hiçbir farklılık yoktur. Tüm peygamberler hanif dininin temsilcileridir. Evet, gerçekten de insanlar şeytanın dış tesiriyle evvela dinde fırkalara ayırmışlar. Ama aynı dinin içerisinde mezheplere ayrılmışlar. Mezhepler farklı bölümlere ve iblis her seferinde insanları asıldan uzaklaştırmak suretiyle Allah'ın dinini unutturmayı başarmış. Ama Allah-u Teala da her dönemde mutlak surette Allah'ın dinini insanlara hatırlatacak olan en üst noktada peygamberler, her peygamber huzur namazının imamıdır. Yeryüzündeki halifesidir. Ama aynı zamanda onun dışında Allah-u Teala her kavimde Resuller tayin ediyor. Her devirde ister Nebi Resul ister Veli Resul olsun, Nebi Resul ise Allah'ın kendisine şeriat kitabı verdiği peygamberdir. Veli Resul ise bu şeriat kitabıyla amel edendir. O Allah'ın aynı zamanda yeryüzündeki halifesidir ve aynı zamanda huzur namazının da imamıdır. Her devirde hayatta olanların arasında vardır. Ama onun dışında ardı arkası kesilmeksizin veli Resuller var. Onların çevresinde onları temsil eden veli mürşitler var vesaire. Konumuzla ilgili halkımıza sorular yöneltik bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Hanif dini Arapça adıyla İslam dini Allah'ın kainattaki tek dinidir ve Hanif dininin giriş kapısı hayattayken Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah'a ulaşmayı dilemek deyince siz ne anlıyorsunuz?
2: Allah'a ibadet etmek, güzel salih amelleri işlemek, ibadet yaparken bunun kalpten yapılması gerektiğini düşünüyorum.
3: İbadet etmek, Allah'ın emrettiği gibi yaşamak,
4: namaz kılmak, dua etmek, camilerde ibadet etmek,
5: Allah'ın emirlerini tutup neyinden kaçmak,
6: Rabbimin yolunda gitmek, İnanın. Peygamber Efendimiz Allah'ın mesela Seyyidine Muhammed emrettiği şeyleri yoluna getirmek, ibadetimizi yoluna getirmek lazım.
1: Allah-u Teala hem bu dünyada hem de ahirette sonsuz mutluluğa ulaşabilmemiz için bir dileğe bağlamış. Bu dileği siz de kalpten yapmak ister miydiniz?
3: Tabii ki. Allah diyor kullarım bana dua etsin. Onların isteğini bileyim yani. Onları isteklerini ben yerine getireyim. Dua etsin ister yani Allah'tan.
4: Aslında çok isterdim ama yaşam şartlarımız mesela bir de ortamımız hiç buna uygun değil. İslam istediğimiz gibi yaşayamıyoruz. Çevremizdekiler de bunu çok etkiliyor. Aslında gerçekten isterdim yani.
1: Peki bunun için bir ermiş evliyalık duası var. Birlikte yapalım mı?
3: Ey yüce Allah'ım ölmeden önce emanet olan ruhumu.
6: Ermiş evliyalar gibi sana ulaştırma.
2: Senin dostun olmak istiyorum. Beni dostluğuna kabul eyle. Beni de mürşidime ulaştır.
4: Mevlana gibi, Yunus Emre gibi beni de dostluğuna kabul eyle. Amin.
0: Biz abim İslam'ı istediğimiz gibi yaşayamıyoruz. Çevremizdekiler de bunu çok etkiliyor. Dinin yeterli boyutta yaşanmamasında çevremizin etkisi var mıdır? Evet. Çünkü yaratılışımıza baktığımız zaman vay vay vay herkes üç vücut serbest irade ve aklın kumandasında yaratılmıştır. Akıl bulunduğu ortamda şuur sahibi olur. Çevremizdekiler Allah'ın bütün emirlerine isyan yasak olan fiilleri işliyorlarsa o zaman şeytanın da dış tesiriyle nefs, aklı ikna ederek fizik vücudu hep şer istikametinde kullanır. Ama çevre şartları, aklın şuurlandığı çevre, Allah'ın emirlerine itaat yasak olan fiillerin işlemediği bir muhtevada şuurlanmışsa o zaman ruh aklı ikna ederek akıl fizik vücudu hayır istikametinde kullanır. Şer mutsuzluktur, huzursuzluktur, kaostur, kavgadır. Ama hayır mutluluktur, huzurdur, sevgidir, dostluktur. Etrafımızdaki insanlarla bizden arasında hep bir davranış biçimleri alışverişi vardır. Mütemadiyen çevremizden etki alırız, mütemadiyen onlara tepki veririz. Etkiler ve tepkiler hep birbirini kovalar. Her akıl bulunduğu ortama göre o ortamın şuurun sahibi olur. Mutlak saadete ulaşmanın yolu ise irademizi de nefsimizi de doğru davranış biçimlerine ulaştırmaktır. Unutmayın dilediğimiz şeyi yapmakta serbest olan bir iradenin sahibiyiz. Dolayısıyla herkes gideceği yere aslında kendi iradesiyle ulaşır. Allah'a ulaşmayı dilemeyen insan cehenneme imzasını atıyor. Allah'a ulaşmayı dileyen insan cennete imzasını atmış bir kişi olarak hayatı yaşıyor. Yani iki tane yol var. Birisi Allah'a ulaştıran yol. Ondan sonra Allah'ın yardımıyla gerçekleşiyor. Diğeri de şeytana götüren yol. Şeytanın dış tesiriyle o kişi negatif bir hayat içerisinde ömrünü tüketiyor. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala insanların Hanif dini çatısı altında birleşmesini sağlamak için her devirde Resuller, Mürşitler tayin etmiş ve onlara tabi olmamızı farz kılmış. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
2: Yani tam bilmediğim için bir yorum yapamayacağım bu konuda.
3: Yani o konu hakkında bilgim yok.
5: Ben Kur'an-ı Kerim'e inanırım. Kur'an-ı Kerim'de ne yazarsa ben onu uygularım. Ben şeyhten, mürşitten anlamam.
4: Mürşit toplum bence. Yani insanlar din mesela ayırt etmeksizin hepsi bir arada mesela namaz kılması.
1: Peki Mevlana Şems Hazretlerine, Yunus Emre, Tapduk Emre Hazretlerine tabi olmuş. Siz de inanıyor musunuz bu devirde de bir Allah dostu, Allah'ın bir hak mürşidi vardır?
5: İlla ki iyi insan da vardır, kötü insan da vardır. Onlar da Allah'ın iyi elçileridir diyelim. Ben Kur'an-ı Kerim'e inanırım. Kur'an-ı Kerim'in Türkçesini okuduğumdan onda ne yazarsa, Türkçesinde ne yazarsa, hangisini emretmişse onu uygulamak isterim.
6: Vardır. illaki vardır Rabbim'den kalbini, onu biz bilemeyiz.
1: Her devirde Allah-u Teala bizi hidayete erdirsin diye Allah dostlarını tayin ediyor. Bunu da biz Kur'an-ı Kerim'de hacit namazıyla Allah'a soracağız. Siz de hacit namazıyla mürşidinizi Allah'tan sormak ister miyim?
4: Evet, isterdim.
1: Hakikati daha iyi öğrenebilmek için hakikati yaşayan bir kapıya tabi olmak ister miydiniz?
4: Evet, olmak isterdim aslında.
2: Tabii herkes ister ve öncünün olmasını herkes ister.
0: Sahabemiz Kur'an-ı Kerim'de ne yazarsa ben onu uygularım şeyhten, mürşitten anlamam dedi. Kur'an-ı Kerim'de mürşit kavramı var mıdır? Vardır tabii. Evvela Allah-u Teala tam 7 tane ayet-i kerimede Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri Allah-u Teala deralette bırakıyor. Onlar için bir mürşit hidayetçi yok. Ama aynı onun tam zıt istikametinde yine ayetlerle 7 ayette Allah'a ulaşmayı kalben dileyenleri Allah onları mürşitlerine ulaştırıyor. Mürşide tabiyet farz. İşte Alimran 31, Alimran 164, Meryem 43, Yasin 21, Mümin 38, Zuhruf 61, Cuma 2. Dinimizin adı İslam, İslam Allah'a teslim olmak. Ama Allah'a teslim olmanın öncesinde mürşide teslim olmak söz konusu. Mürşid alelade bir insan mıdır? Hayır. Mürşid Allah'ın dinini bütün boyutlarıyla yaşayan, %100 Allah'a teslim olan kişidir. Allah'a teslim olmak ve Allah'ın teslim olduğuna teslim olmak aynı muhtevayı ifade ediyor. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'de mürşit var mıdır? Evet, ayetlerle sabittir. Allah Teala Bakara 256'da irşat yolu, gay yolu diye iki yoldan bahsediyor. İrşat yolu mürşitlerin üzerinde bulunduğu yol, Allah'a ulaştıran yol. Gay yolu iblis ve tayfasının üzerinde bulunduğu yoldur. Allah kimi kendisine ulaştırmışsa o mürşide tabi olmuştur. Men yahdillahu fehuvel muhted. Ama Allah kimi derhalette bırakırsa onun için bir veli mürşit yok. وَمَنْ يُدْلِلْ فَلَنْ تَجِيدَ لَهُ وَلِيَنْ مُرْشِدًا. Şimdi hemen bakalım 7 ayet-i kerimede Allah kimi kendisine ulaştırırsa o mürşidine tabi olmuştur. Allah kimi kendisine ulaştırmayı diliyor? Ulaşmayı dileyeni. Ama Allah kimi derhalette bırakırsa onun için bir hidayetçi yok. İşte Ra'd 27'de Ennallâhe yudillü men yeşâ'u ve ye'ti ileyhi men enâb. Allah dilediğini derhalette bırakır. Allah'ın derhalette bıraktığı insanlar için, ulaşmayı dilemeyenler için onlar için mürşit yok. Ve ye'ti ileyhi men enâb. Ama Allah dilediğini kendisine ulaştırır. Ulaşmayı dileyenleri de Allah-u Teala kendisine ulaştırır. Her devirde öğrenen ve öğretenler var. Kur'an-ı Kerim'de 19 ayrı isimle Allah mürşidi tarif ediyor. Evet. Her Allah'ın nebisi Allah'ın mürşididir. Huzur namazının imamı mürşittir. Halife, Allah'ın yeryüzündeki halifesi mürşittir. Bütün veli resuller, nebi resuller mürşittir. Nezir, hidayetçi, veli ve diğer isimlerle. Ehli zikir, münadi, sadık, salih, sultan, hikmet sahibi, alim vesaire. Bütün bunlar hepsi Allah'ın Kur'an-ı Kerim'deki mürşitlerin ismidir. Allah-u Teala'dan mürşidimizi mutlaka istiyoruz. Mürşid irşad edendir. İnsan var olduğu sürece hep öğreten ve irşad eden, Allah'a ulaştırmaya vesile olan veya ulaştıran kişi olmuştur. Hidayetçiler, mürşidlere, nezirlere, resullere, nebilere mutlaka tabi olmamız açık bir şekilde Kur'an-ı Kerim'de emredilmiştir. Eğer tabi olmazsa cehennemden kurtuluş da söz konusu değil. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
7: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Rica'da Muhterem Hocamız. Muhterem Hocamız, mübarek evlerinizden hürmet ve saygıyla öpüyorum. Size bir sorum olacak inşallah. Allah insanları hanif dinine davet etmekle aslında takva sahibi olmaya davet ediyor diyebilir miyiz? Sizleri çok ama çok seviyorum. Mübarek evlerinden tekrar öpüyorum. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Rica'da.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatühü. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Allah insanları hanif dinine davet etmekle aslında takva sahibi olmaya davet ediyor diyebilir miyiz? Evet. Allah Teala hanif diniyle hanif dininin gereği olan kişileri takva sahibi olmaya davet ediyor. Ama başlangıç noktasında ne var? Allah'a kul olmak, kul olmakla takva sahibi olmak aynı şeydir. Kim takva sahibi olursa o Allah'a kul olur.

0: Akul kılar. Kul olmak, takva sahibi olmak, işte Ankebut suresinin 16. ayet kelimesine baktığımız zaman ne görüyoruz? Ankebut suresinin 16. ayet kelimesi ve İbrahim iz kâle li kavmi ya'budullâh ve ettekûhû zâlikum hayrun lekum in kuntum ta'lemûn. Hazreti İbrahim Aleyhisselam kavmine Allah'a kul olun ve ona karşı takva sahibi olun. Bu sizin için daha hayırlıdır. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var, birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Hanif dininin asıl amacı insanların mutluluğu yaşamasıdır. Ve mutluluğu kesintisiz yaşamak istiyorsak Allah'ın ismini devamlı zikretmemiz emredilmiştir. Sizce Allah'ın adını Allah Allah diye anmanın insandaki faydası nedir?
2: İnsanın içine yani Allah'a iman katar yani. Şekilde onun ismini zikretmek yani işlerimiz yolunda da koyar. Allah bize yardım eder yani her konuda.
3: Sürekli Allah'ı hatırlamak, bir hareket yaparken onun günah veya sevap olduğunu düşünerek yapmak. Yani bunları getirir aklımıza.
4: Her şey, her şey. Hani dinin direğe namazı derler ya. Bana göre de zikretmek o günün mutluluğudur. Her zaman zikretmeye çalışırız. Allah kabul etsin. Onun isimlerinden, onun dualarından, ona ettiğimiz dualarla ayakta durduğumuzu zannediyoruz.
5: Faydasını gördüm. Daraldığım zaman, başıma bir şey geldiği zaman Rabbim açıp Fetih Suresi, Rabbime sığınarak okudum yani Allah'a bir şükür faydasını da gördüm yani.
6: Öncelikle insanın huzura, zikir çektiği zaman huzura ulaşması, kendini mutlu hissetmesi.
1: Siz de böyle sürekli hayatınızda Allah'ın adını Allah, Allah, Allah diye sürekli zikrediyor musunuz?
6: Evet, oluyor. Günlük zikirlerim var zaten, evet çekiyorum.
3: Tabii bazı durumlarda zikrediyoruz.
1: Sizce sürekli zikreden bir insan kötülüklerden geri kalır mı?
3: Yani tabii ki de geri kalır. Çünkü sürekli Allah'ı düşündüğü için onun yasaklarını düşünerek bazı şeyleri yapmaktan kaçınır.
0: Bir misafirimiz dinin direği namazdır. Zikretmek de o günün mutluluğudur. Mutluluğumuzu sağlayacak ibadet zikir midir? Evet. Allah üç çeşit zikirden bahsediyor Ankebut 45'te. Cehri zikir, Kur'an tilaveti, namaz bir zikirdir ve zikir, zikrullah Allah isminin ard arda tekrarı yine bir zikirdir. Dinin direği namazdır. Ama en büyük ibadet bu sebeple namaz değil, zikirdir. Allah isminin ard arda tekrarı. Sadece zikirle nefsimizin kalbindeki afetleri temizleriz. Nefsimizin kalbindeki nurların miktarı zikirle artar. Zikirle nefsimizin kalbindeki afetlerin miktarı zikirle azalır. Bu işlem devam ettiği süre içerisinde bir gün daimi zikirle tamamen afetlerden temizlenmiş, 19 faziletin sahibi, ahiret ve dünya mutluluğuna bulaşmış bir kişi oluruz. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
7: İstanbul'dan Erdem Yıldız, ellerinize hürmet öpüyorum inşallah. Hocam müsaadenizle bir sorum olacaktı. İnsanlardaki Hanif dinini, yaşama fıtratı zaman içerisinde bozulur mu? Sizi çok ama çok seviyorum. Esselamünaleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullah ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok seviyoruz. İnsanlardaki Hanif dinini, yaşama fıtratı zaman içerisinde bozulur mu? Hanif fıtratı ile yaratılmak başka şeydir. Hanif olmak başka şeydir. Herkesin Hanif fıtratının sahibidir ama başlangıçta herkes şirktedir. Delalettedir, küfürdedir. Ne zaman Allah'a ulaşmayı dilerse o zaman hani fıtratın gerekleri Allah-u Teala tarafından bir bir gerçekleştirilecektir. Hani fıtratı öyle bir fıtrattır ki irade önde gelir. İnsanlar eğer kendi serbest iradeleriyle Allah'a ulaşmayı dilemezlerse, Allah-u Teala'nın yoluna girmezlerse hayatları boyunca hep şeytandan telkinler alırlar ve onları yerine getirirler. Böylece Allah'tan uzaklaşarak, her gün biraz daha yozlaşarak, huzursuz ve mutsuz bir hayatı yaşamaya başlarlar. Ama Allah-u Teala'nın insanlar için tayin ettiği hedef mutluluktur. Mutlu, huzurlu bir hayatı yaşamak, Hanif dininin yaşanması ile mümkündür. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Her An Kur'an, Her An Mutlu programının sonuna geldik. Bir başka programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı ve tüm güzellikleri hepinizde olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma'azereva. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Üsküdar Üniversitesi Tıp Merkezi'nden psikiyatri araştırmalarından varılan sonuçları şöyle özetleyebiliriz. Beyinden salgılanan bir kimyasal olan ve halk arasında zevk hormonu olarak bilinen dopamin, beyin için hayati bir kimyasal madde. Davranışsal bağımlılık dediğimiz yemek bağımlılığı, oyun bağımlılığı, spor bağımlılığı veya sosyal medya bağımlılığı gibi aktivitelerde dopamin normalde olduğundan çok daha yüksek seviyelerde salgılanıyor. Normalde keyif veren aktivitelerde dopamin normal seviyelerdeyken bağımlılık tarzındaki aktivitelerde normalin çok üzerinde seyrediyor. Ve bir süre sonra dopamin seviyesinin vücutta yeterli gelmediğini görüyoruz. Bunun da beraberinde yoksunluk ve depresif süreci birlikte getirdiğini ifade ediyorlar araştırmacılar. Yine Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri araştırmasında alınan sonuç ise madde, sigara, alkol ve kumar bağımlılığı gibi sosyal medyanın kontrol dışı kullanımı da artık bağımlılık sınıfında yer alıyor. Hatta durumun hastaneye yatış sürecine kadar giden sonuçları da oluyor. Çünkü kişi günlük rutininin yaşamındaki önemli noktaları kaçırabiliyor. Gerçeklikle arasındaki bağ açılıyor ve gerçeği değerlendirme yetisini kaybediyor. Bu sonuçlar insanların gerçekte dengeli bir hayat sürebilmeleri ancak Allah'ın kutsal kitaplarda vaaz ettiği kanunları hayatlarına tatbikiyle mümkün. Allah, herkesin Allah'ın zikri ve insanlara verdiği mutlulukla mutlu olmasını hedeflemişken, insanlar tam tersi, şeytanların insanlara zevk gibi gösterdiği nefsin arzu ve isteklerinde mutluluğu arıyorlar ki, Mevla'nın ifade ettiği gibi, mutluluğu bu yanlış adreste aramaktır. Mutluluğun ait olduğu adres, kutsal kitaplardır, Allah sevgisidir ve insan sevgisidir. Ama bunun dışındaki dünyevi zevklerde mutluluğa ulaşmak hiç kimse için mümkün değil. Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, dünyevi zevkleri silip süpüren ölümü çok hatırlayın. Ölüm bir teslimiyettir. Allah Kur'an-ı Kerim'de ölmeden evvel ölün. Yani hayattayken ruhunuzu Allah'a ulaştırın. Bu da sadece bir dilektir. Kim bu dileğin sahibi olursa Allah Teala onu bütün bu davranış bozukluklarından, negatif bağımlılıktan kurtaracağını garanti ediyor. Tek bir dilek o kişinin vücuduna şeytanın giriş yollarını daraltıyor. Arkasından Allah sevgisiyle oluşan bu dileğin hemen akabinde çevresindeki insanlara mutluluk vererek mutlu olmak o kişiyi bütün bu bağımlılıklardan kurtaracak olan yegane anahtardır. Evet, hepimiz Allah'ı sevmeliyiz. Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah sevgisinin alameti farikasıdır. Allah'a teslim olmanın da yegane kavramıdır. Bu dileği Allah kimin kalbinde Allah görürse mutlak surette onun ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Bu o kişi için 3 tane cennet dünya saadetinin yarısıdır. İşte kalbindeki %51 nurla, Allah'ın nuruyla sosyal hayatta etrafındaki insanlara mutluluk veren bu kişi, onlara verdiği mutluluk kadar daha da mutlu olacaktır. Ve her gün biraz daha mutluluğu artan bir dizayn içerisinde, el ele gönül gönüle, birlik ve beraberlik ruhu içerisinde hep mutluluğu yaşayan, mutlu olan ve etrafına mutluluk veren bir toplum oluşacak. Allah'ın insanlar için gösterdiği hedef bu. Sevmek ve sevilmek. İşte onun için Yunus, gelin tanış olalım, işi kolay kılalım, sevelim sevileni, bu dünyayı kimseye kalmaz. Hedef sevmek ve seven insan mutlaka sevilen insandır, sevilmek. Hepinizin bu güzel hedeflere hayattayken ulaşmanızı ya Rabbimizden dileyerek sözlerimi tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun.
1: ...14 asır evvel... ...yeryüzünün halifesi... yeryüzünün hükümdarı, Allah'ın uğruna kainatı yarattığı Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'di. O ki bir Allah dostu kendisi için buyuruyor, canım kurban olsun. Senin yoluna. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Şefaat eyle bu aciz kuluna, adı güzel, kendi güzel Muhammed. Mümin olanların çoktur cefası, ama ahirette olur zevk-i sefası. 18 bin alemin Mustafa'sı, adı güzel, kendi güzel Muhammed. Yedi gökleri seyran eyleyen, kürsü üstünde oturup cevlan eyleyen, Miraç'ta ümmetini dileyen, adı güzel, kendi güzel Muhammed. İşte biz insanlar neyleriz sensiz? Sen hak peygambersin, şeksiz şüphesiz. Sana uymayanlar gider imansız. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. İşte o iki cihan serveri Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz bize neyi miras bıraktı? Kur'an-ı Kerim'i. Sevginin kaynağı Kur'an-ı Kerim. Bütün insanlar için Allah'ın indirdiği kutsal kitaplar tamamıyla sevgi kaynağı, sevgiye dönük. Sevgiden başka ne var ki? Yaratılışın özüne baktığınız zaman, Allah size öğrettiği zaman göreceksiniz ki hayat tamamen sevgiden ibaret. Yani Allah'la aramızdaki ilişkide daima sevginin türevleri var. Her gün daha fazla Allah'a yaklaştıkça sevgimiz artar, sevgimiz aşka dönüşür, sevgimiz hayranlığa dönüşür. Gelin tanış olalım, işi kolay kılalım, sevelim sevilelim, bu dünya kimseye kalmaz. Hayatımızın mutsuzluk noktalarında sevgisizlik hakim. Ama eğer sevgiyi öğrenmişseniz, kalpten Allah'a ulaşmayı dilemişseniz, akabinde Rabbimiz en sevdiğinin sevgisini kalbinize yerleştirmişse, o zaman mutlunuza diyecek yok. O zaman mutluluktan uçarsınız. O zaman mutluluktan uçarsınız. O zaman mutluluktan uçarsınız. O zaman kainata sevginin gözlükleriyle, o zaman kainata sevginin dürbünüyle, o zaman kainata sevginin teleskobuyla bakarsınız. Allah'ın gözlükleriyle. Çünkü Rabbimizden sadece bize akan sevgidir. Emin olabilirsiniz.
0: Fatiha ma salavat.

Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha bir pazar sohbetinde birlikteyiz. Evliya Sultanı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki bir gün benim hadislerim tartışma konusu olacak. Tartışma konusu olduğu günlerde Kur'an-ı Kerim'e bakınız. Kur'an'a aykırı bir hadisim olamaz. Kim benden Kur'an dışında bir şey yazmışsa onu ima etsin buyuruyor. İşte pazar sohbetlerimizde Resulullah'ın hadislerine uyan ayetlerle birlikte sohbetimizi gerçekleştiriyoruz. Allah Teala Ali İmran Suresi 112. ayet-i kerimesinde Dürübet aleyhim zilletu ayni ma siku fi hablin min Allahi hablin min ennar. Onların üzerine nerede olurlarsa olsunlar zillet alçaktı ama soruldu. Ancak Allah'ın ipine, sırat-ı müstakime ve insanlardan bir ipe Allah'a ulaştıracak olan mürşide tutunanlar hariç. Allah Teala böyle buyuruyor. Bu ayette örtüşen hadis-i şerifte şöyle: kim, her kim imama itaatten bir hal kadar ayrılırsa kıyamet gününde Allah Teala'ya ameli hususunda elinde lehinde hiç bir ücreti olmayarak kavuşacaktır. Her kim de boynunda biat olmadığı halde ölürse cahili ölümüyle ölmüş gibidir. Sevgili kardeşlerim, insanla Allah arasındaki ilişkilerde Allah Teala'nın ikinci safhada tayin ettiği mürşide tabi olmayı üzerimize farz kılıyor. Özellikle Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'in hadisleriyle mürşide tabiyetin farz olduğunu bize bildiren tam 7 tane hadis söz konusu. Bunlardan bir tanesi de benden sonra Nebiler gelmeyecek, nübüvvet benimle sona ermiştir, benden sonra halifeler, imamlar gelecek, onlara itaat eden bana itaat etmiştir. Onlara asi olan bana asi olmuştur. Öyleyse her devirde bu hadis gereğince devrin imamı var. Ama Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'in asaleten devrin imamı Enbiya Suresinin 73. ayet-i kerimesinde bildiriliyor. Ve cealnâhum eymeten yehdüne bi emrina. وَاَوْحَيْنَا فِيهَا الْخَيْرَاتِ وَاِقَامِ السَّلَاتِ وَاِتَازَةَ زَكَاتِ وَكَانُ لَنَا عَابِدِينَ Onları, yani bütün peygamberleri emrimize hidayete erdiren, ölmeden önce ruhları Allah'a ulaştıran imamlar kıldı. Görüyorsunuz ki imamın vazifesi var. Ölmeden önce ruhu Allah'a ulaştıran, hidayete erdirilenler başında Allah'ın peygamberleri geliyor ve Nebine Sultanı Peygamber Efendimiz de bu hidayete erdirenlerin en sonuncusu. Ahzab 40'ta وَمَا كَانَ مُحَمَدٍ عَبَعَدٍ مِرْجَالِكُمْ وَلَاكِنْ رَسُولُ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِ İşte her devirde devrin imamına tabi olmak, biat etmek asıldır. Az önceki hadiste de ben son nebiyim, benden sonra nebi gelmeyecek. Ama benden sonra imamlar, halifeler gelecek. İşte her kim kendi yaşadığı dönemdeki imama, halifeye itaatten bir el kadar ayrılırsa, kıyamet gününde Allah-u Teala'ya ameli hususunda, yani ameli lehinde hiçbir ücret olmayarak kavuşacaktır. Yani ameli boşa gidecektir. Her kim de
boynunda biat olmadığı halde ölürse cahili ölümüyle ölmüş gibidir. Yani bu hadisten insanla Allah arasındaki ilişkide ilk iki sayfayı anlıyoruz. Amelin boşa gitmesi Zümer suresinin 65. ayet-i kerimesinde belirtildiği gibi وَلَقَدْ اُحِيَ اِلَيْكَ وَاِلَى مِنْ قَبْلِكَ لَا نَشَّكْتَ اِلَى هَبَتَنْ اَعْمَالُكَ لَا تَكُنْ مِنْ الْخَاسِرِينَ Sana ve senden öncekilere eğer şirk koşarsan, Allah'a ulaşmayı dilemezsen amellerin mutlaka heba olur. Öyleyse imama itaatten ayrılanlar kimlerdir? İmama itaatten ayrılanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Ruhlarını Allah'a ulaştırmayanlardır. Kıyamet gününde de ameli boşa gidecek olan kişilerdir bunlar. İkinci safa itibariyle kim boynunda biat olmadığı halde ölürse cahil ölümüyle ölmüş gibidir. Nitekim Fetih Suresi'nin 10. ayet-i kerimesinde اِنَّ الَّذ۪ينَ يُبَيْنَكَ اَنِّمَا يُبَيْنَ اللّٰهِ يَعْتُ اللّٰهُ فَوْقَ اَيْد۪يهِمْ Muhakkak ki onlar sana tabi oldukları zaman Allah'a tabi olurlar. Onların ellerinin üzerinde Allah senin bütün vücudunda tecelli ettiği için ellerini de tecelli etmiş olduğundan Allah'ın eli vardır. Bundan sonra kim ahdini bozarsa o takdirde sadece kendi nefsi aleyhine bozar. Allah'a verdiği yeminleri, ahdleri yerine getirmediği için derecesini aksa düşürür. Kim de Allah'a olan ahdlerine vefa ederse, yeminini, misakini ve ahdini yerine getirirse, o zaman ona en büyük mükafat verilecektir. Yani ahdini bozanlar, cahile standartlarıyla ölenlerdir. Nitekim Evliya Sultanı Peygamber Efendimiz'in başka bir hadisi Mehdi Aleyhisselam çıkında karının üzerinde emekleyerek dahi olsa ulaşmama biat edin. Kim zamanın imamına biat edilirse o cahiliye hükmüyle ölür. Çünkü o Allah'ın halifesi Mehdi'dir. Öyleyse imama, halifeye biat ediliyor. Allah-u Teala'nın dizaynı bu. Sevgili kardeşlerim, ifade ettiğimiz gibi insanla Allah arasındaki ilişkide 28 basamaklı İslam merdiveni var. Birinci basamakta Bakara 216'ya göre herkes olayları yaşar. Olayları değerlendirir. Ama insanlar dünyevi hayatı öne aldıkları için hoşlarına giden olayları hayır, kendilerini üzen olayları şer olarak değerlendiriyorlar. Allah Teala da buyuruyor ki hayır siz bilmiyorsunuz, bu doğru değil. Rabbiniz bilir. Ve Allah Teala derecat kazandıran her şey hayır, derecat kaybettiren her şey şer. Yetmez. Hayrın Allah'tan, şerrin nefsimizden olduğunu buyuruyor. Öyleyse yedi ayet-i kerimede şer bizim nefsimizdendir. Şer derecet kaybettiren her şey. Hayır Allah'tan, şer bizim nefsimizdendir. Nisa 79 Sana kötülüklerine isabet ederse o takdirde kendi nefsindendir.
Rabbimiz biz nefsimize zulmettik. İnsanlar nefslerine zulmederler. Ve nefsimi İbrahim çünkü nefsi de tıkıtır emrider. Muhakkak ki ben zalimlerden oldum. Ben nefsime zulmettim. Artık beni mağfiret. Öyleyse şerrin kesinlikle nefsimizden olduğunu beyan eden ayetler bunlar. Sizden kim bir hayır ikrarla karşılaşırsa Allah Teala'ya hamd etsin. Kim de hayırdan başka bir şey şerle karşılaşırsa kendinden başka bir kimseyi levme etmesin, kınamasın. Başına geleni kendinden bilsin. Yani muhterem Efendimiz her zaman diyor ya, kim huzursuz ve mutsuzsa faturayı başkasına çıkartmasın. Huzursuzluk ve mutsuzluğu kendisinden. Artık kim bir hayır bulursa Allah'a hamd etsin. Kim de hayırdan başka bir şey bulursa nefsinden başka bir şey ayıplamasın. İşte sevgili kardeşlerim, hayrın Allah'tan, şerrin nefsimizden olduğunu ve hayrın bize derecat kazandıran, şerrin derecat kaybettiren olduğunu muhtevaya baktığımız zaman Allah Teala kazandığımız hayırlar derecelerimiz, kaybettiğimiz şerler derecelerimizden fazlaysa müminin 102 helaha eriyoruz ve birinci kat cennetin sahibi oluyoruz. Ama kaybettiğimiz dereceler, şerler kazandığımız dereceler hayırlardan fazlaysa o zaman da 103'e göre hüsrana düşen cehennemliklerden oluyoruz. İşte hüsrana düşmenin arkasında delalet var. Araf 178'e göre. Hüsrana düşmenin arkasında şirk var. Zümer 65'e göre. Hüsrana düşmenin arkasında küfür var. Kehf 105'e göre. Hüsrana düşmenin arkasında yalan var. İşte bu nefsin afetlerinin hepsi tabi olmamız halinde bizi hüsrana düşürüyor. O zaman şirkten kurtulmak bir dilektir. Delaletten kurtulmak bir dilektir. Küfürden kurtulmak bir dilektir. Bu dilek lika Allah'ı dilemektir. Ruhun talebi olan dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaşmayı dilemek. Yaratılışımıza baktığımız zaman Allah Teala bir fizik bedenin sahibi, dizayn edilen bir nefsin ve Allah'ın zatından üfürülen bir ruhun ve serbest iradenin sahibi olduğumuzu Allah Teala net biçimde ayetlerle bize açıklıyor. İşte serbest irade aklın. Aklın iki müşaviri var. Bir tanesi ruh, bir tanesi nefs. Akıl hangi ortamda şuurlanmışsa onun taleplerini yerine getirir. Akıl Allah'ın emirlerinin yerine getirdiği yasakların işlenmediği bir ortamda şuurlanmışsa o zaman ruhun talebine evet diyecektir. Emirlere isyan, yasakların işlendiği bir ortamda şuurlanmışsa nefsin taleplerini yerine getirecektir. Ama başlangıç noktasında herkes 19 negatif özelliğin sahibidir. Ve bu 19 negatif özellikten bir tanesi de birbirine düşmandırlar. Bu düşmanlık iblisin tesiriyle gerçekleşiyor. Ve ameller boşa gidiyor. Cehennemlik oluyor ama iblis bu afetlerin hepsine tesir etmek suretiyle insanlar arasında kavgaya, husumete sebep oluyor. Başlangıç noktasında herkes birbiriyle kavga halinde. Ama Allah Teala insanları başıboş bırakmıyor. Katından gönderdiği hidayetçilerle ruhu
destekliyor ve zaten hadislerden de anlaşıldığı gibi devrin imamı hidayete erdirendir. Hidayet, insan ruhunun fizik vücut ölmeden evvel Allah'a ulaşmasıdır. O zaman Allah'a ulaşmayı dileyeni Allah Teala ikinci basamakta seçilenler ve seçilmeyenler, üçüncü basamakta da o seçilenlerden kim ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilerse, dördüncü basamakta Allah Teala rahim esması ile tecelli ediyor. Ve beşinci basamakta baş gözündeki cevabını müşteriye alıyor. Basar asesün güç perdeye alıyor. O kişiyi mürşidi mürşid olarak görüyor. Kulaklardaki vakrayı alıyor. Semih hassasını açıyor. O kişi mürşidin sözlerin manasına varıyor. Kalbindeki ekinti alıyor. Fıkıh hassasını açıyor ve ihbatı koyuyor. O kişi idrak ediyor. Kendisine mal ediyor. İşte birinci yedili basamak amin olmak. Bu hem yedi furkanın sahibi olmayı hem de günahların örtülmesi sebebiyle de gideceği kişinin yerin cennet olmasını ifade ediyor. Kur'an-ı Kerim'de amellerin boşa gitmesi ve günahın örtülmesinden bahsediyor. Allah Teala takva sahibi olan, Allah'a ulaşmayı dileyen ki takva sahibi olan Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi. Onların günahlarını örtüyor. Ama hali boşa gidenler, onlar da şirkte olanlar, küfürde olanlar, delalette olanların da ameli boşa gidiyor. Kehf 105, Zümer 65. 7 ayet-i kerimede Allah'a yönelmekten bahsediyor. Bu 7 ayet-i kerime günahları örtülenler. Belki bununla ilgili bir şey yapmak lazım. Günah örtülerinin başında Bakara 223'e göre takva sahibi olanlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. O zaman Allah'a ulaşmayı dileyenlerin günahları örtülüyor. Ulaşmayı dilemeyenlerin de ameli boşa gidiyor. Menübine ile ve takkuhu. Allah'a yönel ve takva sahibi ol. Öyleyse yönelenler hepsi takva sahibi ise Allah Teala takva sahiplerinin günahlarını Enfal 29'a göre örtüyorsa o zaman Allah'a yönelmek, Allah'a ulaşmayı dilemek farz. 7 ayet-i kerimede ulaşmayı dilemeyenlerin ameli boşa gidiyor. 7 ayet-i kerimede ulaşmayı dilemeyenlerden bahsediyor. Yedi ayet-i kerime, evet. Yunus 7. Ulaşmayı dilemezler. Yunus 11. Ulaşmayı dilemeyen hepsi delalette oluyor. Ve delalette olanlar Araf 178'e göre hüsrandadırlar. Hüsranda olanların da ameli boşa gidenlerdir. Buraya belki onu ilave etmek lazım. Araf 178. Men yudlül fel ulaike mul hasirun. Ama artık işte onlar artık kimi delalette bırakırsa bunların hepsi delalette kalıyor ve delalette bırakılanların bu ayet gereğince gideceği şahameleri boşa gidiyor. Hüsranda kalıyorlar delalette olanlar. Ama ulaşmayı dileyenler de takva sahibi. 7 tane ayet-i kerime gereğince ulaşmayı dileyenler de evet onlar da takva sahipleri ve Allah-u Teala takva sahiplerinin de günahlarını örtüyor.
ulaşmayı dilemeyenlerin ameli boşa gidiyor. Ulaşmayı dileyen takva sahiplerin de günahları örtülüyor. İşte bu sebeple ulaşmayı dilemek bir kurtuluştur. Nisa suresinin 64. ayet-i kerimesinde bu marsen emin resulün ila yutab iznillah. Resullerimizi insanlar itaat etsin diye gönderiyoruz. O nefslerine zulmedenler cavuke sana gelselerdi. Allah'tan mağfiret dileseler, Resul de onlar için mağfiret dileseydi, Allah onların tövbesini kabul ederdi. Buradaki tövbede, rüşt önünde yapılan tövbede günahların sevaba çevrilmesi söz konusu. Evet. Ama buradaki rüşt önünden tövbe aynı zamanda hadiste zikredilen bir imama biat edip de elinin safkasını ve kalbinin semeresini veren, samimi olarak biat eden kişi. Yani imama biat eden kişi önde tövbe ediyor ve kalbinin semeresini veren, samimi olarak biat eden, yani kalben ulaşmayı dileyen kişi gücü yettiğince ona itaat etsin. Evet, itaat söz konusu. İtaat bir teslimiyettir. Ve birçok kaynaklarda bunu ifade ediyor. O halde kişi amen olduktan sonra Allah kalbine hidayetle bulaşıyor. Kalbi Allah kendisine çeviriyor. En'am suresinin kaf 33. En'am 125'te göğsünden kalbinden nüronunu açıyor. Ve dört kalp şartının sahibi olan kişi Allah'ı zikrederse kalbine rahmet giriyor. Zümer 22. Hadid 16'ya göre kişi huşu sahibi oluyor. Huşu sahibi olmak önemli mi? Evet. İki tür insan namaz kılar. Huşu içinde namaz kılanlar, Mü'min suresinin 1 ve 2. ayet-i kerimesi, sev içinde namaz kılanlar, Maun 3 suresinin 3 ve 4. ayet-i kerimeleri, 4 ve 5. ayet-i kerimesi. Sev içinde namaz kılanların elde edeceği bir şey yok ama Allah Teala emri huşu içinde namaz kılmak. İşte kim huşu içinde Bakara suresinin 45-46. ayet-i kerimesine göre huşu içinde namazla, hacet namazıyla mürşidini Allah'tan talep ederse Allah ona mürşid gösteriyor ve Allah'ın gösterdiği mürşide gidip kişinin tabi olması, yani bu hadiste zikredildiği gibi biat etmesi söz konusu. Bazıları işte bu biat el üstünde el tövbe olayını nereden çıkartıyorsunuz diyor. Hem ayetler bunu söylüyor hem de hadisler bunu söylüyor. İnşallah. İnne Allah Teala Zümer suresinin 54. ayet-i kerimesinde ve enibu ila rabbikum ve eslimu lehu. Rabbinize yönelin. Yönelenlerin takva sahibi olduğunu buyuruyor ve eslimu lehu min kabliyatikum azab. Azab gelmeden evvel. Allah'a yönelmeden ölenler secde 12'de Rabbimiz Rabbena absirna, gördük. Semina, işittik. Fercina, ni'mel salihin. Demek ki ölüm sırasında kişi mürşidi görüyor. Rabbena absirna. Semina, işittik. Fercina, ni'mel salihin. Geri bizi gönder dünyaya, salih amel işleyelim. Keşke mücrimler Rablerin huzurunda başlarına eğerek Rabbimiz biz gördük ve işittik. Sonra biz dünyaya geri gönder, salih amel yapalım. Muhakkak ki mümkünün yakin hesap edenler olduk derken bu ayetle birlikte vaze hadis, yedi şey gelmeden önce salih ameller işlemede acele edin. Yedi şey gelmeden önce
Salih ameller işlemede acele edin. Salih amel, nefsi estağiden amel, zikir. Ne bekliyorsunuz? Her şeyi unutturan yoksulluğu mu? Bir. Azdırıp saptıran zenginliği mi? İki. Saati bozan hastalığı mı? Üç. Bunaklaştıran ihtiyarlığı mı? Dört. Ansızın geliveren ölümü mü? Beş. Beklenenlerin en şerlisi olan deccali mi? Altı. Yoksa kıyameti mi? Yedi. Hepsinden daha dehşetli ve daha acıdır. Öyleyse bu yedi şey gelmeden önce zikredelim, salih amel işleyelim. Allah-u Teala'nın dizaynı bu. Demek ki her şeyi unutturan fakirlik, azdırıp saptıran zenginlik, saati bozan hastalık, bunaklaştıran ihtiyarlık, ansızın geliveren ölüm ve beklenenin en şerlisi olan Deccal. Yedincisi de kıyamet. İşte bu yedi şey gelmeden salih ameller işlemede acele etmemiz söyleniyor. Her şeyi unutturan yoksulluk, azdıran zenginlik, hastalık, ihtiyarlık, ölüm ve en şerlisi olan Deccal ve kıyamet. İşte Araf suresi 28'de Allah Teala 7 ayet-i kerimede Allah Teala istihaneyi isteyin. İstihane özel manada mürşid. Musa kavmine şöyle dedi: Allah'tan yardım isteyin, sabredin. Şüphesiz yeryüzü Allah'ındır. Kullarından dilediğini ona varis kılar. Zafer takva sahiplerindendir. Gerçekten de her devirde sultan olan devrin imamı Rahman olsun işte ifade ediyor. Ya maşerel cinni vel insi en istetatü men temsu min akbere semavati vel ard temzülâ temzülâ bi sultan. Ey insan ve cin toplu semaların arzın kuturlarından çaplarına nüfuz etmeye, çıkmaya gitmek gücünü yeterse çıkın. Bir sultan, bir mürşit olmaksızın nüfuz edemezsiniz. Yani Allah'a ulaşmak, fizik ötesine geçmek ancak bir mürşitle gerçekleşiyor. Sultan, devrin imamı Allah'ın gölgesidir. Kim Allah'ın yeryüzündeki sultanını alçaltırsa Allah da onu alçaltır. Sultan yeryüzünde Allah'ın gölgesidir. Ona ikram eden ikram görür. Ona ihanet eden de ihanete maruz kalır. Yani devrin imamı ile alakalı söylenen sultan devrin imamıdır. Yeryüzünde Allah'ın gölgesidir. Ona ikram eden ikram görür. Ona ihanet eden ihanet görür. Onu alçaltan alçalır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki hadislerle ayetler birbiriyle iltirabtası içerisinde. Nebi, Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz son Nebi. O zaman her devirde devrin imamı var mı? Var. Allah Teala Ali İmran suresinin 179. ayet-i kerimesinde bildirildiği gibi kavim resullerinin arasından bir tane resulü devrin imamı olarak seçiyor. Bu resul seçilen resul vekaleten devrin imamıdır.
Secde 24'e göre. Ve cealna minhum eymeten yehtuna bi emrina lema seberu ve kanu bi ayatina yuqinun. Onlardan emrimizle nebiler söz konusu olduğunda onların hepsini, ama vekaleten devri imamı söz konusunda veli resullerden seçtiklerimizi, onlardan emrimize hidayet erdi imamlar kıldık. Sabır sahibi oldukları ve ayetlerimize hakkul yakin seviyesinde yakin hasıl etmiş oldukları için. İmam Rabbani ne diyor? İnsanlar iki yolla hidayet ererler. Kutbu nübüvvet ve kutbu velayet. İşte kim mürşidine tabi olursa, Resulullah sallam döneminde Resulullah'a biat eden sahabe kutbu nübüvvetle hidayet erdiler. Ama Peygamber Efendimiz son nebi olması hasebiyle, ondan sonra nebi gelmeyecek, ondan sonra insanlar kutbu velayetle hidayet ereceklerdir. Secde 24'te bahsi geçen imam kutbu velayettir. Onun temsilcisidir ve gerçekten de nebi resullerle veli resuller arasında birbirinden farklı 10 tane özelliğe baktığımız zaman net olarak şunu görüyoruz. Nebiler Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın son nebidir. Ama kıyamete kadar Resul devam edecektir. Nebiler asaleten şefaat yetkisine sahip. Veli Resul vekaleten şefaat yetkisine sahip. Nebi Resul asaleten devrin imamı, Veli Resul vekaleten devrin imamı. Nebi Resul'ün 5 görevine karşılık Veli Resuller 4 görevim sahibi. Nebi Resul şeriat kitabı Veli Resul'le o şeriat kitabına amel edenlerdir. Nebi Resul'ün aranda fetret dönemi vardır. Fetret dönemi yoktur. Aynı anda iki nebi yok. Aynı anda bütün kavimlerde Veli Resuller vardır. Aynı soydan gelirler, farklı soydan gelirler. Sadece insanlardan seçilirler. İnsanlardan melekler ve cinlerden seçilirler. Nebi kelimesi sadece peygamberler için. Resul kelimesi peygamberler dışındaki kişiler için de kullanılmıştır. Öyleyse Allah Teala'nın dizaynına baktığımız zaman özellikle mürşidine tabi olan kişi Allah'tan 7 nimet alır ve aynı zamanda nefs eskisine başlayabilmesi için 7 kalp şartının sahibidir. Bu 7 kalp şartıyla o kişi emmare, levame, mülhime, mutmaine, raziye, marziye ve teskik adımına bir bir geçer ve çok kısa süre içerisinde Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştırır. Ulaşma dileğini biz yapıyoruz. Allah'ın hacet namazıyla bize gösterilmiş önüne tövbe ediyoruz. Devrin imamına biat ediyoruz ama sırat-ı müstakim üzerinden ruhumuz 7 sene gök katı yükseliyor. Buna paralel nefsimizde de 7 kademede tezkiye söz konusu. İşte tekrar o tezkiye kademelerini bir bir gösterebilirsek 15 bin zikir ruh birinci gök katında. 17 bin zikir, zikri yapan fizik vücuttur. Allah'ın katından gelen nurların kalbine yerleştiği nefsimizdir. Ruhun da yükselmesi söz konusu. Ne diyordu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz? Kul olmak. Duanın kabul edilerek, ruhun yükselerek Allah'a ulaşmasıdır. Kul olmak. İşte kalbimizde Allah sevgisi varsa biz Allah'ın kuluyuz. Onun dışında sevgiler varsa onun kulu. 19 bin zikir ruh üçüncü gök katında, nefsi mülheme,
21 bin zikir, ruh 4. gök katına nefsi mutmaine, 23 bin zikir, ruh 5. gök katına nefsi raziye, 25 bin zikir, ruh 6. gök katına nefsi marziye ve 33 bin zikir, nefsi tezkiye, ruh 7. gök katında 7 alem geçiyor ve Allah'ın zatına ulaşıyor. Ruhun vücuttan ayrılarak sırat-ı müstakim üzerinden 7 tane gök katı yükseldikten sonra 7 alem geçerek yoklukta Allah'ın zatına ulaşmasını hidayettir. O kişi ermiş evliya olur, Allah'ın dostu olur. Allah Teala'nın dizaynı bu, Allah'ın izniyle. Evet, şimdi pazar sohbetimiz burada sona eriyor. İnsanlarla arasındaki ilişkide ayet ve hadisler 1 ve 2. safhayı açıklıyordu. Biz bunları sizlerle paylaştık. Şimdi sizden gelen suallerle pazar sohbetimiz devam ediyor. Sosyal medyadan bir kardeşimiz Muhterem Hocam, insan Allah'a ruhunu ulaştığını nasıl anlar, açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, bizimle Allah arasındaki ilişkide ve bizimle diye insanlar arasındaki ilişki, bizimle diğer insanlar arasındaki ilişki, bizimle Allah arasındaki ilişkinin aynasıdır. O zaman ruhumuzun Allah'ın zatına ulaştığını, insanlarla olan ilişkilerimizdeki davranış biçimlerimizden aftan anlıyoruz. Nitekim Muhterem Efendimiz tasavvufa giren bir kişinin kıssasını bize anlatırken mürşidi diyor ki, evladım şimdi 3 tane oda var, her birisinde Kur'an okumakta olan kişiler var. Sana emrediyorum, git 1. odadaki kişinin ensesine tokat at. Gidip tokat atıyor. O kişi de ayağa kalkıyor. Ona bir tane tokat atıyor. Mürşidini anlatıyor. Evladım tamam diyor. Bu şeriatı ifade ediyor. Kısastır. Sen ona bir tokat attın. O da intikamını aldı. Sana bir tokat attı. 2. odadaki kişinin ensesine tokat attığı zaman o da Kur'an okuyor. O tokatı yemesine rağmen yukarıya bakıp gülümsüyor ve ona karşılık vermiyor, affediyor. Yine mürşidini anlatıyor. Evladım diyor tamam. Bu da tarikat ifade ediyor. Yani şeriat kısası, tarikat affı. O zaman evet. İşte bu affeden kişi 7 kademede nefsini tezkiye etmiş, ruhu Allah'ın zatına ulaşmıştır. O zaman ruhunu Allah'ın zatına ulaştıran kişi sosyal hayatta, başka insanlarla ilişkilerinde dıştan gelen negatif davranışların hepsine affeder ve onlara karşılık vermez. Hatta daha öteye, onun aslında kendi nefsinin daha önce işlemiş olduğu bir hatanın kefareti olduğunu da bilir. Allah'tan af diler. Kula musibet gelmez hak yazmayınca, ama hak musibet yazmaz kul azmayınca. Öyleyse kul azmış, Allah Teala da karşılığını vermiş. Öyleyse insan Allah'a ruhunu ulaştığını nasıl anlar? Etraftaki insanların negatif davranışlarını 2. odadaki şahıs gibi affedebiliyorsa, kazandığı dereceyi muhafaza edebiliyorsa, onun ruhu Allah'a ulaşmıştır. O nefsinin 7 kademede tezkiye etmiştir. Sosyal medyada bir kardeşim Muhterem Hocam, Allah'ın dostu olmak, Allah'ın düşmanı olmak ne demektir, açıklar mısınız? Allah'ın dostu, Allah'ın emrine itaat ederek hayattayken ruhunu Allah'a ulaştıran kişi
ermiş evliya olur ve Allah'ın dostudur. Ama Allah'ın düşmanı da kendisi Allah'a ulaşmayı dilemediği gibi başka insanların da dilemesine mani olan Allah'la savaşan kişidir. İşte Allah'ın dostları, Allah'a dost olanlar Bakara 257'de 7 kademenin hepsini tezkiye edenlerdir. Allah'a dost olanlar onlar için korkup onlar mahsur olmazlar. Maide 55'te sizin dostunuz Allah ve onun Resulüdür. Sıra 31'de biz dünyada ve ahirette sizin dostlarınızız. Bunlar melekler söylüyor. Resul ve meleklere dost olanlar. Müminler birbirlerinin dostudur. Allah takva sahiplerinin dostudur. Birbirlerinin dostudurlar. Enfal 72'de. Ama şeytanın dostları var. Şeytana dost olanlar, kafirleri dost edinenler, münafıkları dost edinenler, zalimleri dost edinenler ve babalarını ve kardeşlerini dost edinenler. Allah razı olsun. Sosyal medyadan bir kardeşim Muhterem Hocam, bir insan manevi gaflet uykusundan uyanabilmesi için nasıl bir yol izlemelidir, açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, başlangıçta herkes uykudadır, gaflet uykusundadır. Çünkü ayetleri bilmiyor. İşte Yunus 7'de innellezine la yercune likana ve radu bil hayati dünya. Onlar ulaşmayı dilemezler, dünya hayatından razıdırlar. Onunla mutlu olmak istiyorlar. Onlar ayetlerden gafildirler. İşte bir insan manevi gaflet uykusuna uyanabilmesi için mutlaka ona tebliğ yapılır. Allah'ın katından gelen davetçiler onun Allah'a ulaşmayı dilemesi istikametinde tebliğ ederler. Ulaşmayı dileyin bu işin için cennet müjdesidir. Dilemediğiniz takdire gideceğiniz cehennemdir diye Resuller, Neziller tebliğe başlıyorlar. En'am suresinin 48. ayet-i kerimesinde وَمَا نُرْسُلِينَ مُرْسَلِينَ اِلَّا مُبَشَّرِينَ وَمُنْزِرِينَ Biz Resullerimizi uyarıcılar ve müjdeciler olmaktan başka bir şey için göndermeyiz. Artık kim amen olur Allah'a ulaşmayı dilerse ıslah edici amel izlesin. Onlara korku yoktur. Onlar mahsur olmayacaklardır. Mülk suresinin 8-9-10. Ayet-i kerimesinde cehennem bekçileri cehenneme girenlere söylüyorlar. Yaşadığınız zaman dilim içinde bugüne ulaşmakta sizi uyaran nezir gelmedi mi? Onlar da geldi. Ama biz yalanladık. Allah bir şey indirmemiştir dedik ve eğer işitsek ve haklısaydı bugün cehennemde olmazdık. Görüyoruz ki mutlaka herkese tebliğ ulaşıyor. Ama tebliğ ulaşmasına rağmen Allah'a ulaşmayı dilemeyen, Allah'a ulaşma dileğini yalanlayan, Allah'a ulaşma dileğini inkar eden bu insanlar amelleri boşa gittiği için hüsranda kalıyorlar ve gittikleri yer cehennem. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, insanlar uykudadırlar, öldükten sonra uyanırlar. Gaflet uykusunda. Öldükten sonra uyanıyor. Secde suresinin 12. ayet-i kerimesinde o mücrimler, keşke mücrimler Rablerinin huzurunda başlarına ey Rabbimiz biz gördük ve işittik. Bizi dünyaya geri gönder, salih amel işleyelim. Ölüm gerçekleşmiş. Ne diyor? İnsanlar uykudadır. Öldükten sonra uyanırlar. Yani uykuda ki kişi görmüyor. İşitmiyor. Ve bilmiyor.
Ama ölünce perde kalkıyor, görüyor, işitiyor ve Rabbena absirna semina ne'mel salihan. Salih amel işler diye teklifte bulunuyorlar. İşte bir insanın manevi gaflet kutuna uyanabilmesi için davet kendisine ulaştığı zaman daveti kabul edip Allah'a ulaşmayı dilemesi ve mürşidine tabi olarak ıslah edici amellere başlaması gerekir. Ne diyordu? Yedi şey unutturan şey gelmeden evvel salih amel işleyin. Hadis-i şerifte. Her şeyi unutturan yoksulluğu, azdıran zenginliği, meşgul eden hastalığı, ihtiyarlığı.

Sevgili kardeşlerim, işte Nebine Sultanı Peygamber Efendimizin bir hadisi, bir haksızlığın vurduğu yerde onu önlemeye muktedirseniz elinizle yapın, olmazsa dilinize, olmazsa kalbinize buğz edin. Gördüğünüzde zaman elinizle gücünüz yetmese dilinize, ona da gücünüz yetmese kalben buğz edin. Öyleyse biz eğer elimizle, dilimizle, kalbimizle karşı çıkmazsak kesinlikle biz bize düşeni yapmamış oluruz. Bize karşı bu yapıldığı zaman affedeceğiz ama onu yapan kişinin lehine, yani affediyoruz ama öbür tarafta iki kişi birbirine karşı ne diyordu Peygamber Efendimiz? Kendiniz için istediğini kardeş istemedikçe. Kendimiz affediyoruz. Ona da o istikamette affetmesi istikametinde telkinde bulunabiliriz. Sizden biriniz kendisi için arzu edip istediği şeyi din kardeşi için arzu edip istemedikçe gerçek anlamda iman etmiş olamaz. Neyi kendimiz için istemiyorsak kardeşimiz için istemeyeceğiz. Neyi kendimiz için istiyorsak kardeşimiz için de istememiz gerekir. Dolayısıyla biz buna şahitsek elimizle, dilimizle ve kalbimizle karşı çıkmamız lazım. Allah Teala kalben Hud suresinin 114. ayet-i kerimesinde zalimlere gönülden meyletmeyin yoksa size de ateş dokunur. Hakim Sanat innel hasenati yüz bir seyyat 113'e Hud 113'te La terkunu lillezine zelemu ve temessekumun nara. Zalim olan kimselere meyletmeyiniz, o takdirde size ateş dokunur. Yani biri diğerine zulmediyor, siz de ona çanak tutuyorsanız o zaman, siz de ortak koyuyorsanız o zaman size de ateş dokunur. Mutlaka karşı çıkmamız gerekir. Sosyal medyadan bir kardeşim Muhterem Hocam, ümmet kavramını açıklar mısınız? Allah-u Teala'nın istediği standartlarda bir ümmet olmak neyle mümkündür? Bizlere düşen vazife nedir? Ümmet insan topluluklarına verilen ad. Mesela Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz El evliyâ-i min ümmeti kenbiyâ ben İsrail. Benim ümmetimin velileri ben İsrail'in nebileri gibidir. O zaman burada kastedilen veli resul ve devrin imamı. Çünkü ben İsrail'in nebileri gibidir diyor. Yani burada iki mukayese söz konusu. Veli resul ile nebi resul. Ben İsrail'den nebi resuller. Peygamber Efendimiz'in ümmetinden de veli resuller. Veli resuller devrin imamı. Öte yandan Setefriku min ümmeti serase ve sevine fırkaten. Kullâ finnâri ilâ vahideten. Benim ümmetim 73 fırkaya ayrılacak. 72 tanesi cehenneme gidecek. Şu anda tekrar o eski ümmet ayet geçen ayetlere baktığımız zaman insan toplulukları söz konusu. Mesela kavimin de kendisi insan topluluğudur. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin oluşturduğu bir ümmet. Birleştikleri yer delalet

0: birleştikleri yer küfür, birleştikleri yer karanlık. Zürf 33, Sebe 20 bunu söylüyor. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu ümmet. Maide 66. Mürşide tabi olanların oluşturduğu bir ümmet. Bakara 143. Kurtulanların oluşturduğu, yani aynı özelliği paylaşanların oluşturduğu insan topluluklarına verilen ad. Bütün ümmetlere tek bir şeriat ve açık kesin bir yol belirtmiştik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin aynı zaman peygamberi olması hasebiyle biz şu anda onun ümmetindeniz. Ali İmran Suresi 104. ayet-i kerimesinde evvel tekum minkum ümmetin yedevine il hayr, yani sizin içinizde bir insan topluluğu bulunsun. Maruf ve emrisi münkerden ne etsin? İşte onlar felaha erenlerdir. Yani mürşitler toplumuna verilen ad ümmet oluyor. O halde biz aynı bu şekilde inşallah. Sosyal medyadan bir kardeşim Muhterem Hocam, mürşide ulaşmadan yapılan ibadetler ve zikir kişiyi kurtarır mı, açıklayabilir misiniz? Mürşide ulaşmadan yapılan ibadetler ve zikir Allah'a ulaşmayı dileyen birisi ise evet, kalben. Çünkü Allah Teala ameli boşa gidenlerden bahsediyor ve bu ameli boşa gidenlerin Allah'a ulaşmayı dilemeyenler olduğunu görüyoruz. Belki onlar da ilgili ameli boşa gidenler 7 ayet gereğince burada hüsranda olanlar, ameli boşa gidenler, işte şirkte olanlar, küfürde olanlar, delalette olanlar, bu şirkte olanlar, bu küfürde olanlar, bu fıska düşenler, yalan söyleyenler, ayetlerimize ayette ulaşmayı, öyleyse ameli boşa gidenlerin özellikleri veriliyor. İşte kimin ameli mürşide ulaşmadan yapılan ibadetler amelleri boşa gider, Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin, yalan söyleyenlerin, küfürde olanların hepsinin özellikleri belli. Allah Teala onların gideceği yer cehennem olduğu buyuruluyor. Sosyal medyadan bir kardeşim Muhterem Hocam, bazen bir iyilik yaparken ısrar ediyoruz. Bu durum tahakküm mü oluyor? Bir şeyde ısrar ederken nereye dikkat etmeliyiz? Açıklar mısınız? Tahakküm başkasının sahasına girerek ona istemediği bir şeyi yaptırmaktır sevgili kardeşim. Ama iyilikte yarışmak güzel bir şeydir. Bazen bir iyilik yaparken ısrar ediyoruz. Mesela ne diyoruz? O hayrın işlenmesi sırasında güzel bir şeyse yapılabilir yani. Teklif yapılabilir ama zorlama olmaz. Eğer zorla bir şey yapıyorsak o zaman tabii uygun değil. Sosyal medyadan bir karşı Muhterem Hocam, Peygamber Efendimiz son Resul müdür? Açıklar mısınız? Hayır, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz son Nebidir. Allah-u Teala Ahzab Suresinin 40. ayet-i kerimesinde وَمَا كَانَ مُحَمَدٍ عَابَ عَنْدِنُمْ رِجَالِكُمْ وَلَاكِنْ رَسُولُ اللّٰهِ وَحَاتَمَ النَّبِيِ Muhammed Aleyhisselam sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası olmamıştır. Fakat Allah'ın Resulü ve Nebilerin sonuncusudur. Nitekim Nebi Resullerle Veli Resuller arasındaki farkı bildiren 10 tane özellik var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son Nebidir. Ama Risalet kıyamete kadar devam edecektir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizim asaleten şefaat yetkisine sahip ama veli Resul'e vekaleten. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz asaleten devrin imamı ama veli Resul'e kıyamete kadar devam edecek olan Resul'e vekaleten. Peygamber Efendimiz'in beş görevine karşılık veli Resul'ün dört görevi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz nebiler insanlardan seçiliyor. Ama diğerleri hem meleklerde hem cinlerde insanlardan seçiliyor. Aynı soydan geliyor nebiler, hepsi insan. Ama Resuller farklı soydan gelebiliyor. Nebi Resul şeriat kitabının sahibi veli Resuller o şeriat kitabıyla amel edenlerdir. Peygamber Efendimiz son nebidir. Allah razı olsun. O zaman kardeşimiz diyor ki Peygamber Efendimiz son Resul müdür? Hayır. Nitekim Ali İmran suresinin 81. ayet-i kerimesinde peygamberlerden sonra gelecek olan Resulü Peygamber Efendimiz müjdeliyor. Hayrikum men teallamel Kur'an ve allemehu en aynus Kur'an-ı Kerim'i öğrenen öğretendir. Ümmetimin en azı Mehdi Aleyhisselam'dır. Ve Mehdi Aleyhisselam'ın Ali İmran 81'de müjdelendiğini görüyoruz. Ve izâ hazallâhu misâken nebiyyine lemâ ateytikum min kitâb-ı hikmetin sümâ câkum resûl musaddikun imâ me'akum. Mehdi Aleyhisselam kendilerinden misâk alan unhan nebilerin şeriatını tasdik ediyor. Onlardan sonra gelen Mehdi Resul ondaki Ulu Azmi'yle verilen şeriatın hepsini tasdik ediyor. O Ulu Azmi'leri de iman ediyorlar ve yardım ediyorlar. Öyleyse Peygamber Efendimiz'in son Resul değil, son Nebi. Ama Resulat kıyamet gününe kadar devam ediyor. Kur'an'da yer almamasına rağmen din tabiatına sokulan Risalet sona ermiştir. Bu bir hürafedir, bu bir bidattır. Allah razı olsun. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir pazar sohbetinin daha sonuna geldik. Başka bir pazar sohbetinde tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ve as-salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hâlet namazı kılar. Bu namaz perşembeyi cumaya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gece de kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 ayetel kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece

0: Valla ben Allah'la kul arasında, hani tamam Peygamber Efendimiz bunların dışında, ama Allah'la kul arasında herhangi birinin olacağına inanmıyorum.
1: Beş vakit namaz kıldığımız zaman her zaman Allah'la baş başayız zaten. Araca gerek yok bana göre.
2: Bence Allah Teala'nın aramızda hiç kimseye şey gerek yok. Elimizi açtığımız zaman Allah Teala'nın her zaman itibarda geçebiliriz. Ulaşmam için bir kişiye ihtiyacım yok. Zaten doğru olmaz.
3: Fatiha maassalavat. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Değerli izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz, bu programımızda Allah'la kul arasında kimsenin giremeyeceği iddiasına değineceğiz. Bakalım bu konuda Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim ne diyor? Enbiya suresinin 73. ayet-i kerimesinde Allah Teala kendilerine şeriat kitabı verdiği bütün peygamberlerin Allah ile kullar arasında imam tayin ettiğini Rabbimiz buyuruyor. Nebilerin olmadığı dönemlerdeki nebiler arasında fetret dönemi var. Bayde 19'a göre Peygamber Efendimiz Hazreti İsa Aleyhisselam arasında 600 yıllık bir dönem var. Nebi yok. Nebilerin olmadığı dönemlerde ardı arkası kesilmeksizin kavim resulleri arasından seçilen bir kişi Secde 24'e göre vekaleten devrin imamı olarak tayin ediliyor. Öyleyse hiçbir zaman dilimi yoktur ki hidayete erdiren bir devrin imamı olmasın. Hiçbir zaman dilimi yoktur ki o hidayete erdiren devrin imamı Allah'ın yeryüzündeki halifesi olmasın. Veya hiçbir zaman dilimi yoktur ki hidayete erdiren bir devrin imamı iki, yeryüzünün halifesi Allah'ın halifesi üç ve bunların hepsi Allah'ın Resulüdür. İşte her devirde bu devrin imamını temsil eden Maide 35'e göre 7 grup vesile var. 7 grup varis. Ekrana getirebilirsek o 7 grup varisin başında veli resuller, veli mürşitler, salihler, muhlisler, ulelbab, muhsinler, zahitler. Allah-u Teala bunların hepsini Allah ile insan arasında tayin ediyor. Belli resuller ard arda kesilmeksizin Allah-u Teala koyuyor. Mürşitler 7 sava 4 teslimi yaşayan herkes öyle. İradesini Allah'a teslim eden salihler öyle. Muhlisler öyle 7 grup insan. Bunlar aynı zamanda sadıklardır. Ve Allah-u Teala Tövbe 119'da Ya eyyühellezine aminu tekullaha ve kunnu ma'a sadikin. Sadıklarla beraber olun. Allah-u Teala emrediyor. İsra 15'te Resul göndermesem azap etmem. Öyleyse baktığımız zaman mürşidi olmayan, yani mürşidine tabi olmayan kişi 10 ayet gereğince delalettedir. Şimdi misafirlerimizin söylediğine bakalım. Peygamber Efendimiz bunların dışında ama Allah'la kul arasında herhangi birinin olacağına inanmıyorum. Güzel de sevgili kardeşim, sen inanmıyorsan, Allah Teala da Kur'an-ı Kerim'de bunu farz kılmışsa ve 10 tane ayet gerimence mürşidine tabi olmayan delaletteyse sen buna ne diyeceksin? Bu ayetlere inanmayanlar, ayetlerin biz kısmına inanmayanlar Bakara 85'e göre ne yazık ki azaptan kendilerini kurtaramazlar. Bir başka izleyicimiz, 5 vakit namaz kıldığım zaman Allah'la baş başayım zaten. Sen öyle zannediyorsun. 5 vakit namaz kıldığın zaman

Mürşidine tabi olmayanlara gök kapıları açılmaz. Sen sadece namaz kıldığını zannediyorsun. Araf suresinin 40. ayet-i kerimesinde وَالَّذ۪ينَ كَذَبُوا بِعَيَاتِنَا وَاسْتَقْبَرُوا عَنْهَا لِوَالَا تُفَحْتُوا اَبْوَابِ السَّمَائِ Ayetleri yalanlayanlar ve kibirli olanlar, kimdir kibirli olanlar? Mürşide gerek görmeyenler. Allah-u Teala onlara gök kapılarını açmıyor. Sen sabahtan akşama kadar namaz kıl. Kehf 105'e göre o yaptığın amellerin hepsi boşa gider. Mürşidine Allah'a ulaşmayı deleyip mürşidine tabi olmazsa. Bir başka misafirimiz, Allah-u Teala ile aramızda hiç kimseye gerek yok. Elimizi açtığımız zaman Allah'la irtibata geçeriz. Yine bir başka zan. Nisa suresinin 64. ayet-i kerimesinde biz Resullerimizi insanlar itaat etsin diye gönderiyoruz. Sen elini açıp Allah'tan mağfiret dilediğin zaman, o Resul de senin için Allah'tan mağfiret dilese, o zaman Allah senin duanı kabul ediyor. Allah'la kul arasına kimse giremez sözü asırlardan beri insanların dilinde pelesenk gibi dolaşıyor. Oysa ki Allah-u Teala kulla arasına özellikle insanları tayin ettiğini, Allah'la insan arasına kimse giremez sözü bir batıl hürafedir. Allah-u Teala mutlaka kavimlerde Allah insan arasına hidayete ersin diye Resuller vazifeli kılıyor. Nebi Resuller ayrı, Veli Resuller ayrı. Bu Resullerin hepsi Allah'la insanlar arasında bir vasıtadır. Hemen Resuller haritasını çıkartırsak, insanla Allah arasına giren Resul olmayan insanlar da var, Veli Mürşitler. Allah-u Teala bunların da 7 safayı yaşadıklarını buyuruyor. Allah'la kul arasına girmek Allah-u Teala tarafından emrediliyor. Allah mürşidi tayin ediyor. Allah-u Teala mürşitlere benimle onlar arasına gireceksiniz, onları bana ulaştıracaksın diye farz kılıyor, emrediyor. Kur'an ayetleri bunu söylüyor. Bütün insanlar da Allah'tan sorarak mutlaka mürşidini bulacaksın diye hacet namazıyla bana sorun diyor. Öyleyse bir farz emirle karşı karşıyayız. Allah'tan mürşidimizi istemek mecburiyetindeyiz. İnsanla Allah arasına birisini sokmak üzere aramak mecburiyetindeyiz. Bu bize farzdır. Hidayet her devirde mutlaka olacaktır. O hidayete getiren hidayetçidir. Allah-u Teala kim o hidayetçiye tabi olursa onların üzerine bir korku yoktur. Onlar mahzun da olmayacaklardır diyor. Fakat her kavimdeki Resullerin inkar edilmesi Kur'an-ı Kerim'de sabittir. Resulünü inkar eden kişinin ameli ne olursa olsun ameller boşa gidiyor. Hadis benim sahabem gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine tabi olursanız hidayete erersiniz. Benim mürebbim olmasaydı ben de Rabbim marif olamazdım diyor. Allah Resulü 7 grup hadiste benden sonra Nebi gelmeyecek. Ama benden sonra imamlar ve halifeler gelecek. Benden sonra Nebi gelmeyecek. Ama benden sonra halifeler ve alimler gelecek. Benden sonra Nebi gelmeyecek. Size ruh verenler gelecek, onları arayın bulun. Benim sahabem gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine tabi olursanız hidayete erersiniz. Benim sünnetime benden sonraki Raşid Halifelerin sünnetine tabi olun diyor. Her asırda ümmetimden Allah'a itaat eden hayırlarda yarışanlar var. 7 grup hadiste Allah Resulü diyor ki mürşidinize tabi olun. Bizim zat-ı muhteremler kullarla arasına kimse giremez zannına tabidirler. Öyle olunca da bunlar için ne yazık ki kurtuluş yoktur. Biz Allah'a ulaşmayı dileyin ve hacet namazıyla mürşidinizi Allah'tan sorun diyoruz. Ve mürşidinize tabi olun. Hepinizin bu standarda ulaşmanızı Efendimiz Hizmeti Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimi tamamlıyorum. Allah razı olsun. Fatiha ma'as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Fatiha ma salavat.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamdle şükrederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz mürşide tabi olmak. Birinci sual, halk arasında mürşit kavramı ile ilgili birçok görüş var. Kur'an-ı Kerim mürşit için ne diyor? Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim Allah tarafından mürşitlere indirilen bir kitaptır desek aslında doğruyu söylemiş oluruz. Çünkü Kur'an-ı Kerim mürşitlerin el kitabıdır. Ve Allah Teala Kur'an-ı Kerim'i mürşitten öğrenmemizi emir buyuruyor. Evliya Sultanı Peygamber Efendimiz zaten bunu açıkça ifade etmiş. Kendisinden sonra vaaz ettiği hadislerde bunu açık tutmuş. İşte benden sonra Nebi gelmeyecek. Benden sonra nübüvvet benimle sona ermiştir. Benden sonra halifeler ve imamlar gelecek. Her devirde Allah'ın yeryüzündeki halifesi, her devirde Allah-u Teala'nın bütün kainat için tayin ettiği imam hep vardır. Benden sonra Nebi gelmeyecek, alimler, halifeler gelecek. Yine her devirde Resulullah'ın alim dediği, daimi zikre ulaşmış olan ulul elbab, muhlisler, veli mürşitler ve Allah-u Teala'nın veli resulleri. Size ruh verenler gelecek, onları arayın, bulun. Benim sahabem gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine tabi olursan hidayet edersiniz. Yetmez. Kur'an ayetlerine baktığımız zaman Resulullah'ın bu açıklamalarına ek olarak Allah-u Teala 19 ayrı isimle Kur'an-ı Kerim'de mürşit tarif ediyor. İşte Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de mürşit için kullandığı kavram Nebi. Bütün Nebiler Allah'ın mürşitleridir. İşte Nebilerin Allah'ın mürşidi olduğunu Allah-u Teala Enbiya suresinin 73. ayet-i kerimesinde dile getiriyor. Ali İmran 81'de dile getiriyor ve halife olarak zikredilen yine Allah'ın mürşidi söz konusu. Veli Resul olarak zikredilen birçok ayetlerde var. Nezir, hidayetçi, Veliyün Nesir, Veliyün Şefi, Veliyün Hamim, Veliyün Mürşid. Bu isimlerin hepsi Ehli Zikir, Münadi Mehdi, Sadık, Salih, Sultan, Hikmet Sahibi, Alim. Bunlar hepsi Kur'an-ı Kerim ayetleriyle sabit olan mürşidlerin ayetlerdeki ismi. Öyleyse Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de mürşidi olmayan delalettedir buyuruyor. Bu 10 ayetten bir tanesi. İkisini birlikte zikretmek istiyorum. Rad 27'de İnnallâhe yudilli men yeşâhu. Bir kere Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. 19 tane negatif özelliğin sahibi. Bu 19 negatif özelliği başlık olarak öyle değiştirelim. Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri, evet zaten var, 19 negatif özelliği. Bunun yanında da kişi Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin 19 tane pozitif özelliği. Evet, Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin 19 tane negatif özelliğinden bir tanesi, delalettedirler herkes. İşte bu delalette olanları Allah-u Teala katından hidayetçiler gönderiyor. Allah'a davet etmek üzere Hidayet insan ruhunun Allah'a ulaşması ve daveti kabul edenler hidayet üzere oluyor. Daveti kabul etmeyenler Allah onları delalette bırakıyor. Kabul edenleri ve yeti ilehi menab açıklamasıyla onların ruhlarını kendisine ulaştırıyor. Ama bu ayetten, bu ayetle Kehf 17'yi beraber zikredersek men yatillahu fevel muhted, Allah kimin ruhunu kendisine ulaştırmışsa o hidayete ermiştir. Ve men yudlil, ama kimi delalette bırakırsa onun için bir veli mürşid bulunmaz. O zaman kimler için veli mürşid yok? Ulaşmayı dilemeyenler, delalette olanlar için mürşid yok. Evet, delalette olanlar için mürşid, ama hidayet üzere olanlar için kesinlikle mürşid var. Ve Allah Teala mürşide tabi olmayı farz kılıyor. Maide suresinin 35. ayet-i kerimesinde her devirde devrin imamı hidayete erdirendir. Diğer müşrikler de hep hidayete vesile olanlardır. Halk arasında mürşide tabi olmak şirktir deniyor. Bu bir hürafedir, bir bidattır. Mürşide tabi olmak yedi ilhala inmektir. Keza öyle. Mürşide tabi olmak farz değildir deniyor. Bu tamamen bir hürafe. Mürşid yoktur deniyor ama sadece Allah'ın Kur'an'ına atılan bir iftiradır. Mürşid insan hayatının vazgeçilmez bir parçasıdır. Mürşid irşad eden demektir. İrşad kişinin manevi istikamette cihazlandırılması işlemidir. İrşadın temel unsuru tövbedir. Mürşide tabi olmak Allah'ın bir farz emrini yerine getirmektir. Ve eğer mürşide tabi olmak tövbe ile gerçekleşiyorsa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz tövbe sona ermedikçe hicret, seyri sülük, ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması sona ermez. Güneş batıdan doğmadıkça da tövbe sona ermez. Öyleyse irşada ulaşmazsak, mürşidimize ulaşmasak söz konusu olan şey delalette kalmaktır. 10 ayette delalette olanların 7 grup ayette delalette olanların gideceği yer cehennem. Evet, delalette olanların gideceği yer cehennem. Allah razı olsun. İkinci sual, tabi olacağımız mürşidi nasıl bulabiliriz? Bir kere mürşidin seçimi kişinin kendisine bırakılmış değildir. Mürşidin tayini Allah'a aittir. Her devirde Allah'a çağıran imamlar var ve ateşe çağıran imamlar var. İşte ateşe çağıran imamlar, onlar fesat çıkaranlardır. Onlar saadet ve küberalardır. Hidayeti gizleyenlerdir. Resul ve ayetlerle alay edenler, zulmani ilmelle amel edenler. Ama bir de Allah'a çağıran imamlar var. Allah Teala Enbiya suresinin 73. ayet-i kerimesinde bütün peygamberlerin Allah'a davet eden, hidayete erdiren imamlar olduğunu buyuruyor. Secde 24'te nebilerin olmadığı dönemlerde de Allah Teala istisnasız kavim resulleri arasından seçtiği bir vekaleten devrin imamını yine Allah'a davet eden imamlar zinciri içerisinde mütalaa ediyor. Öyleyse cin 14'te bizden teslim olanlar var. Bizden kalbi kasiyet bağlayanlar var. Yani seçilmişlerdir bu insanlar ama ölüme kadar kişi Allah'a ulaşmayı dilemediği takdirde kalbi kasiyet bağlayan birisi oluyor. Ama seçilip de Allah'a ulaşmayı dileyen o Allah'a teslim oluyor. Allah Teala Mümin 38'de وَقَالَ الَّذ۪ينَ آمَنَا يَا قَوْمِ اِتَّبِعُونِ اَيْدِكُمْ سَبِيلَ اَرْشَادِ Allah'ın irşat ve vazifeli kıldığı kişi kavmine sesleniyor. Ey kavmim, bana tabi olun ki sizi irşat yoluna ulaştırayım. Bu o kavmin içerisinde bir mürşid. 7 tane ayet-i kerimede ardı arkası kesilmeksizin Allah'ın veli resulleri var. Allah Teala Nisa 165'te müjdeleyici uyarıcı resuller der ki Allah onları vazifeli kılıyor. Müjdeleyen, uyarıcı Resuller olmadan Allah hiçbir kavme azap etmez. Her kavmen içerisinde o ile Resulü onun lisanıyla gönderiyor. Nahl 36, İsra 36, bütün bu ayetler bize her kavmin içerisinde mutlaka bir veli Resul vardır. Ardı arkası kesilmeksizin. Ve hacet namazıyla Allah'tan mürşidin sorulması söz konusu. Kur'an-ı Kerim'de aynı zamanda mürşide tarif eden özel yardım istihane ile tarif ediliyor. İstihanenin yani mürşidimizin kim olduğunu sorulabileceği tek makam Allah'ın zatıdır. Bunun da yolu hacet namazı kılarak Allah'a sormaktır. Hiç kimse kendi mürşidini seçmek yetkisinin sahibi kılınmamıştır. Bunun iki tane temel sebebi vardır. Birincisi, Allah-u Teala insanlara mürşidini kendi seçme hakkı vermemekle insanların yanlış bir kapıya gitmelerini engelliyor. İkincisi, herkes kalbindeki afetlere göre onu tedavi edebilecek bir mürşidi Allah-u Teala tarafından gönderiliyor. Birçok hastalıklar var, farklı ama o hastalıkları tedavi edebilecek doktoru da Allah tayin ediyor. Hastalıkları da bilen o. Dolayısıyla mutlaka mürşidin hacet namazıyla Allah'tan istenmesi gerektiğini ayetler net olarak bize söylüyor. Mürşid önünde tövbe etmek kişiye ne sağlar? Mürşid önünde tövbe etmek o kişi yedi inanç şartının sahibi kılar. Mürşid önünde tövbe etmek o kişi yedi kalp şartının sahibi kılar. Mürşid önünde tövbe etmek o kişiyi yedi nimetin sahibi kılar. İşte mürşid önüne yapılan tövbe dört tane ayet-i kerimede zikrediliyor. Bir, Nisa 64, Ekehut 112, 13, Furkan 73, Mümtehin 12, 4. Bu ayetlerde zikredilen tövbenin kişinin tek başına yaptığı bir tövbe değil, Allah'ın mürşidiyle yaptığı bir tövbedir. İşte eğer olay buysa, o zaman biz Resullerimizi Allah'ın izniyle kendilerine itaat etsin diye gönderiyoruz. O nefslerine zulmedenler sana gelselerdi, Allah'tan mağfiret dileselerdi, Resul de onlar için mağfiret dileseydi, Allah her iki tarafın tövbesini kabul ederdi. Allah'ın izniyle itaat Resul'e, Resul'e itaat Allah'a itaattir. O zaman Resul Allah'ın tasarrufunda, dolayısıyla Allah'ın tasarrufunda olan Resul, Allah'ın önünde tövbe etmiştir. Ve böylece her iki tarafın tövbesini kabul etmekle günahların sevaba çevrilmesi söz konusu. Tövbe eden kişiyle Allah arasında mağfiret, günahların sevaba çevrilmesi, devrin imamıyla Allah arasında mağfiret, günahların sevaba çevrilmesi ama tövbe eden kişiyle devrin imamı arasında bu olay şefaat olarak Kur'an'da zikrediliyor. Tüm mürşitler evvela bir mürşidin rahale-i tedrisinde hayatı, tasavvufu öğrenmiş ve yaşamışlardır. Yaşatma zamanına gelince de başkalarını yaşatmaktadırlar. Kişi mürşidine ulaşmadan evvel delaletteyken mürşidine ulaştığı an delaletten hidayete adım atar. Kişi ancak mürşidine ulaşıp önünde tövbe ettiği gün küfürden kurtulur. Mümin olmanın muhtevasına ulaşır. Mürşidin önünde kişi tövbe yaptığı anda Allah-u Teala onun bütün günahlarını örter, mağfiret eder. Allah mürşidine ulaşan kişiyi kurtarmayı garanti etmiştir. Evliyaya tabi olan şakirlerden olmaz buyuruyor. Öyleyse tabiyet nitekim mürşide tabi olmak imanın tapusudur. Onun için Yunus taptuğun tapusunda kul olduğu kapısında Yunus miskinçi idik pişti elhamdülillah. Nasıl her şeyin bir tapusu kişi o noktaya sahip kılıyorsa gerçekten mürşide tabiyet de imanın tapusudur. O onu elde etmiştir. Benim sahibim gökteki zar gibidir. Hangisine tabi olursan hidayet edersiniz. O gökteki zara benzetilen sahabe, irşada ulaşan sahabe, ona tabi olanlardan da şakilerden olamayacağı zikrediliyor. Konumuzla ilgili halkımıza sorular yönelttik. Bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de kim Allah'a teslim olmayı dilerse mürşidini arar buyuruyor. Mürşit sizin için ne ifade ediyor? Allah dostları diyeyim yani.
2: Hayatta en hakiki mürşit ilimdir. Fen bilimleri var, manevi, din üzerine bilimler var. Bunların hepsinden insanoğlu faydalanmalı. Bu ilmi de davranışlarımızda, sözlerimizde gösterebilmeliyiz.
3: Peygamber Efendimiz'in döneminde gerçekten güvenilir, arkasından hiçbir şekilde düşünmeden gidebileceğimiz alimler. Bunlardan en sonuncusu da benim için Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'ydi.
2: İlim sahibi olan profesörler var, hocalar var ta Elmalı'dan beri. Bunlardan almalıyız, kimden alabiliriz?
1: Allah Teala İbrahim 4'te buyuruyor ki biz her kavmin içinde kendi lisanıyla konuşan resuller beyaz ederiz. Siz de bu Allah dostlarını bulmak ister miydiniz?
3: Ben bulmak istedim, çok yere de gittim. Fikirlerime çok aykırı geldi. Çünkü ben sahabe hayatlarını, dört büyük halifemizin hayatlarını yakından okudum. Onların hayatlarına bakarak yani çok büyük yanlışlarla karşılaştım ve bu da benim dinime olan güvencime aykırı geldi.
1: Allah-u Teala hacet namazını kılıp mürşidin Allah'tan sorulmasını bütün insanların üzerine farz kılmış ve her mizaca göre ayrı bir çözüm oluşturmuş. Hacet namazıyla mürşidinize ulaşmak konusunda siz ne düşünürsünüz?
2: Böyle bir farzdan benim haberim yok. Farz mı? Yapılırsa sevap olan, kabul olan. Böyle bir farz duymadım ben.
0: Bir misal hatta en hakiki mürşit ilimdir dedi. Alman alınan her ilim insana mürşitlik yapar mı? Sevgili kardeşlerimiz, evvela bunu söylemekle insanın yaratılışlarından haberleri yok. İnsan yaratılan mahlukatın içerisinde meleklerden üstün, cinlerden üstün, bütün mahlukattan üstün olarak yaratılmış. Ve üç vücudun sahibi. Bir, zahiri alemat olan fizik beden. İki, berzah aleminat olan bir nefs. Üç, Allah'ın zatına üfürülen bir ruh. İşte Kur'an-ı Kerim bir bütündür. Nebiye Sultanı Peygamber Efendimiz bütün fitnelerden kurtuluş Allah'ın kitabı olan Kur'an'ladır. Çünkü Kur'an'da sizden öncekilerin, aranızdakinin ve sizden sonrakilerin hükmü vardır. Kur'an-ı Kerim bizi vücutla ilgili ilmin bütününü ihtiva ediyor. Kur'an-ı Kerim nefse ilgili ilmin bütününü ihtiva ediyor. Kur'an-ı Kerim ruhla ilgili ilmin bütününü ihtiva ediyor. Şimdi bizi yaratan Allah'tır. Üç vücudu bize boşuna vermemiştir. İnsanlar o hayatta en hakiki mürşit ilimdir diyen kişi ilim ve tekniğe bakarak o ilmin ve tekniğin gerektirdiği bir takım kazanımları elde eden kişinin Allah katında daha değerli olacağı zikrediliyor. Bu doğru değil. Bu dünya hayatına gelmeden evvel ezelde Allah-u Teala hepimizi Adem Aleyhisselam'ın zarında yaratmış ve bizimle bir anlaşma yapmış. İşte fizik vücudumuzdan alt almış, fizik vücuttan Allah'ın istediği Allah'a kul olmak. Fizik vücudu yaratan Allah'tır. Hangi gayeyle fizik vücudu yaratmış, bize vermiş, onu Allah Teala Kur'an'da bildiriyor. Hedef Allah'a ulaşmak. Hedef Allah'a ulaşmak deyince aya ulaşmak, diğer gezegenlere ulaşmak değil. İnsanlar buraya ulaşabilir ama eğer yaratılış gayemize uygun, onu yaratan Allah'ın hedefine uygun davranmasa o zaman o vazifesini yapmamış olur. Allah Teala nefsimizi 7 kademede dizayn etmiş ve nefsimizden yemin almış bu afetlerden temizlenmek ve faziletlerin sahibi olmak. Bunun ilmi de Kur'an-ı Kerim'de var. Allah Teala ruhumuzu zatından bize üfürmüş 19 hasretin sahibi. Bu fizik vücuttan ayrılarak emaneti sahibine teslim etmek. İşte bütün bu ilimlerin hepsi Kur'an-ı Kerim'de yer alıyor. Ama hakiki mürşit ilimdir diyen kişilerin sorduğunuz zaman işte fizik alemdeki bir takım teknolojide yapılan kazanımları ilim addediyorlar. Bu ise teknolojinin üst seviyede olması refah sağlar, kişiye refah sağlayabilir ama kişiyi Allah-u Teala'ya yakın kılamaz. Allah'a kişiyi yakın kılan Allah'ın emir ve nehirlerine itaat ile elde edilir. Allah'ın her ilim insana mürşitlik yapar mı? Hayır, değil işte. Allah-u Teala Bakara 256'da dinde zorlama yoktur. İrşat yoluyla gay yolu. Şimdi Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi hangi ilmin sahibi olursa olsun zahiri alemde o kesinlikle gideceği yer cehennemdir ve o ilimle hiçbir zaman mutluluğu yaşayamaz. Ancak davete muhatap olduktan sonra Allah'ın kendisine ilim verdi ki katından gönderdiği hidayetçilerle insanlara ilim veriyor. İşte Taha 123 bu hakikatin bir parçasıdır. Siz ve şeytan birbirinize düşman olarak yeryüzüne inin, benden size hidayetim gelecek. Kim hidayetime tabi olursa. Hidayet nedir? Ruh için hidayet, insan ruhunun Allah'a ulaşmasıdır dünya hayatında. Fizik vücut için şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmasıdır. Nefs için yedi kademede tezkiye ve tasfiye olmak. Tüm bunlar hep Kur'an-ı Kerim'de zikredilmiş. Ve Allah-u Teala Anam 38'de Kur'an'da hiçbir şey eksik bırakmamış. Dolayısıyla her devirde hidayete erdiren devrin imamı ve vesile olanlar var. İlim de bir öğreticidir ama irşat etmek demek sadece öğretmek demek değildir. Rüştü muhtevi bir olaydır. Bir insanın rüştünü ispat edebilmesi Allah'a ulaşmayı dilemesiyle mümkündür. Rüşt yolunun sahipleri mürşitlerdir. Onların görevi Allah'a ulaştırmaktır. Ancak bu ilim dedikleri şeyi Kur'an-ı Kerim'in dışında bir şeymiş gibi ifade ediyorlar. Oysa ki Allah-u Teala hayatta en hakiki mürşit Allah'tır, Kur'an'dır diyor. Evet, Allah-u Teala hayatta en hakiki mürşit Allah'tır ve Kur'an'dır. Kur'an da Allah'ın ilmidir. Kur'an-ı Kerim ilimlerin hepsini muhtevidir ifade ettiğimiz gibi. Aklınızda ne kadar ilim geçiyorsa hepsi onun içerisinde yer almış durumda. Allah razı olsun, konumuzla ilgili bir videomuz daha var, birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de her devirdeki insanların mürşitler vesilesiyle hidayete ereceğini açıklamış ve hidayetin giriş kapısının da Allah'a ulaşmayı dilemek olduğunu ifade buyurmuş. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Çok geniş, derin, sanki bize uzakmış gibi görünen bir şey ama çok da yakınımızda, çok da içimizde. Müthiş bir şey yani.
3: Rabbime ulaşmanın yolu mürşitten geçiyordur, geçmiyor diyemem. Ama bir akıl vermiş, bir mantık vermiş ve size yol gösterici göndermiş, kitabı göndermiş, sünnetleri göndermiş, Peygamber Efendimiz'i, diğer peygamberleri göndermiş. Hani bunları araştırıp yanlış yol, doğru yol, hani bir aklı selim insan bunları bilmeli zaten. Hani Allah'a ulaşmanın yolu zaten kitabımız, sünnetimiz, hadislerimiz.
1: Allah-u Teala ruhumuzun bize emanet olduğunu, evet, ve Allah'a ulaşmayı dilediğimiz zaman, o ruhu Allah'a ulaştırmayı dilediğimiz zaman ruhumuzun Allah'a ulaşacağını buyuruyor. Bunu üzerimize farz kılmış. Siz de Allah'a ulaşmayı dilemek, ruhunuzu yaşarken Allah'a ulaştırmak ister miydiniz?
4: Vaktin saatin tamam oldu muydu? Bir an dakikasını geçmez. Her an hazır.
1: Ölmeden önce de ruhumuz Allah'a ulaşır mı?
4: Ulaşmaz canım ya.
2: Onun için yaşıyoruz zaten. Onun için hırsızlık yapmıyoruz, dedikodu yapmıyoruz, iftira atmıyoruz. Sırf ona ulaşmak için. Vuslat.
4: Ey Yüce Allah'ım, ben de senin dostlarından olmak istiyorum. Yaşarken ruhumu sana ulaştırmak istiyorum.
3: Ey Yüce Allah'ım, kalpten olsun inşallah.
0: Misafirimiz Rabbime ulaşmanın yolu mürşitten de geçiyordur. Ama Allah bize bir akıl vermiş, mantık vermiş. Yol gösterici kitabı, sünnetleri göndermiş dedi. İnsanoğlu kendi aklını ve mantığını kullanıp Kur'an ve hadislerle hedefe ulaşabilir mi? Mürşit olmadan hayır. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Duhan 11, 12, 13, 14'ü okuduğu zaman İlmin insanlardan alındığı zamandır. Orada sahabelerden bir tanesi, ya Resulullah, biz Kur'an'ı öğreniyoruz, eşlerimize, çocuklarımıza öğretiyoruz. Allah gelip evlerdeki Kur'an'ları toplatıp götürecek mi? Resulullah'ın maniler cevabı. Şu anda Yahudilerin elinde Tevrat var. Hristiyanların elinde İncil var. Onların ne işine yarıyor? Demek ki sadece kitabın olması, insanların da o kitabı okuması onları hedefe ulaştırmıyor. Mutlak surette bir mürşitle bunun öğrenileceğini, yaşanacağını ve öğretileceğini buyuruyor. Allah-u Teala'nın dizaynı bu. Öğrenmek mürşittedir. Yaşamak mürşittedir. Öğretmek de mürşittedir. Sahabeye Allah Resulü onlara bir sual sorduğu zaman sahabenin hepsi biz bilmeyiz, Allah ve Resulü bilir. Her sualin cevabını Resulullah'tan alırlardı. Gün gelir ineyim, insanları terk eder, insanların onda hiçbir nasibi kalmaz. İlim bizi nasıl terk edebilir? Biz Kur'an okuyoruz, bundan böyle de vallahi okuyacağız. Hanımlarımıza, okullarımıza da okutacağız. Peygamber Efendimiz işte o zaman Yahudilerde Tevrat, İncil, İncil var. Ama onların bir işine yaramıyor. Çünkü o Tevrat ve İncil'in öğrenmiyorlar. Dinde fırkalara ayrılmışlar. Yaşamıyorlar. Mürşide tabi değiller. Öğretmiyorlar. Sünnetleri tamamen din tatbikatından çıkartmışlar. Al-İmran suresinin 112. ayet-i kerimesinde وَذِرُبَتْ عَلَيْهِمْ زِلَّتُ اَيْنَمَا سِقُفَ حَبْلٍ مِنَ اللّٰهِ حَمْلٍ مِنَ النَّاسِ Allah-u Teala diyor ki insanların üzerine zillet damgası olmuş. Allah'tan biri ve insanlardan bir müstesna. İşte Allah'tan biri ip sırat-ı müstakim, insanlardan bir ip de mürşid. Bu yoksa herkesin üzerine zillet damgası var. Meryem 43'te Hazreti İbrahim Aleyhisselam babasına Ya abetti kad cani minel ilmi malim yetike ve tabiani ehdikim sirat-ı seviye. Ben ona tabi olur ki sirat-ı seviye ulaştırayım seni. Bu Kur'an'ın ayet-i kerimesi, bu Allah'ın sözü. Al-İmran 104'te de aynı şeyi ifade ediyor. Sizin içinizden hayra çağıran, maruf ve emreden münkerden ne eden bir ümmet bulunsun. İşte onlar hayra, onlar felaha ulaşanlardır. Akletmek, Allah'ın ilmini aldıkça üst seviyeye doğru yönelen bir güzelliktir. Nitekim ayetten insanlar akletsin diye açıklanır ama insanları cennete ulaştıracak olan yeminlerin yerine getirilmesi ise bir kişi tarafından kendi kendine mümkün olan bir olay değildir. Allah'ın bizi akıl eden hale getirmesi Allah'a ulaşmayı dilememize bağlıdır. Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'ın ipine sarılanlardır. Evet. Demek ki akletmek Allah'a ulaşmayı dilemekle Allah'a ulaşmayı dileyenler de Allah'ın ipine sarılanlardır. Yani sırat-ı müstakime ulaşanlardır. Muhatap sadece bir ipi yeterli görmüyor. İnsanlardan bir ipi de mutlak olarak gerekli görüyor. İnsanlardan bir ip mürşittir. Size iki emanet bırakıyorum. Onlara sarılıp uydukça yolunuzu şaşırmazsınız. O emanetler Allah'ın kitabı ve Kur'an-ı Kerim ve Peygamber'in sünneti. Size iki emaneti bırakıyorum. Birincisi Allah'ın kitabı, ikincisi de ise Ehl-i Beytim'dir. Ehl-i Beytim Nuh'un gemisidir. Gemiye binen kurtulur. Görüyorsunuz ki tamamen dinin hayata geçirilmesi, öğrenilmesi, yaşanması, öğretilmesi mutlaka iki temel kaynağa bağlıdır. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
5: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Kutlarım Hocam. Karamanlı kardeşlerimiz adına hasret ve hürmetle mübarek ellerinizden öpüyoruz. Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden inşallah. Müsaade ederseniz bir sualimiz olacak. Tabiyet anında neden mürşidin eli öpülür? Allah razı olsun. Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden inşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatüm.
0: Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatüm. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Tabiyet anında neden mürşidin eli öpülür? Allah Teala bu sualin cevabını Kur'an-ı Kerim'de Fetih Suresi'nin 10. ayet-i kerimesinde bildiriyor. Rıdvan biatında Hazreti Osman'ın biatını alırken Allah'ın Resulü söylüyor. Mürşide tabiyette el öpmek, mürşitteki onun adı da kendi mürşidine aldığı cereyanın o kişiye geçmesi için mutlak olarak zaruri bir davranış biçimidir. Mürşid olmak sadece öğretmeyi ifade etmez. Öğretmen öğretir ama mürşid hem öğretir hem yaşatır. Mürşid olmak gerçek bir mürşid için tövbe edenlere Allah'ın cereyanı ulaştırması imkanını ona sağlamak demektir. Allah razı olsun. Bir konumuzla ilgili videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Kur'an-ı Kerim'de bizi huzursuz ve mutsuz eden nefsimizin tezkiye olabilmesi, temizlenebilmesi için bir mürşide tabi olup onlardan zikir dersi almamız farz kılınmış. Sizce zikir yapmanın önemi nedir?
4: Allah'ı anmak yani, bağlı olmak.
2: Ben her gün la ilahe illallah çekerim. Binlerce, milyonlarca. Yakınlarımda ve şeyde cenaze olduğu zaman onlara bağışlarım. İşte İhlas okurum, İnna Teyna okurum ama bunun dışında başka bir zikir yapmam.
3: Zikir yapmanın önemi gerçekten bir kalp Allah'ı ne kadar anarsa o kadar günahlardan geri çevriliyor. Ne kadar zikredilirse Allah'a o kadar çok yaklaşılıyor. Yani bir şeyi, bir haramı, bir günahı ya da bir mekruhu işleyeceğiniz zaman hani Allah'a sığındığınız zaman, zikrettiğiniz zaman kalbiniz huzursuz oluyor onu işlerken, onu yaparken.
1: Allah'a zikrettiğimiz zaman bizde neler değişir?
4: Zikretmezsen için ölüyor, kalp ölüyor. Zikredersen kalp canlanıyor.
1: Rabbimizin ismini Allah, Allah, Allah diye hiç zikrettiniz mi?
2: İlahe illallah, ne Allah'ı.
1: Peki bunları yaptığınızda mutlu oluyor musunuz?
2: Tabii ki. Namazı hemen bitirmek istiyorum ki tevhid çekeceğim diye.
1: Sizce Allah'ın tayin ettiği mürşitlerin nefsimizin temizlenmesindeki etkisi nedir?
4: Bir mürşide bağlı olduğu zaman onun gittiği yoldan, yaptığı dualardan, ibadetlerden yaralanıyor yani, öğreniyor.
2: Nefis işi çok zor bir şey kızım. Onunla baş etmek çok zor bir şey. Onun için ben orada fazla konuşmuyorum.
0: Bir misal, zikretmezsem kalp ölüyor, zikredersen kalp canlanıyor. Zikirle kalbin canlanması neyi ifade ediyor? Gerçekten Peygamber Efendimiz zikretmek diriye, zikretmemek de ölüye teşbih edilmiştir. Zikretmeyenlerin kalbi kasiyet bağlıyor, zikredenlerin kalbi huşuya ulaşıyor. Allah'ın zikri kalplere rahmet, fazl ve selavat nurlarını ulaştırır. Bu nurlar kalpte huşu oluşturur. Zikir yapılmasa kalpler katılaşır. Bizi güzele ulaştıracak olan şey nefsimizin afetlerinden temizliğine arınmaktır. Diş temizliği yapan nasıl sabun ve su ile kalbi temizleyen temizlerse, kalbi temizleyen de iman ve zikirdir. Zikir nefsindeki afetleri azalttıkça ruhun hasretleri nefse yerleşeceği için mutluluk oranı giderek artacaktır. Sürekli bir mutluluk, kesintisiz bir mutluluk ancak daimi zikirle elde edilir. Allah razı olsun, görüntülü bir sualimiz var inşallah.
6: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu muhterem hocam. Hürmetle ve hasretle ellerinizden öperim. Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Müsaade ederseniz bir sualim olacak. Nefsin tezkiye olmasında mürşitlerin etkisi nedir? Allah razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
0: Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatuhu. Biz hepinizi çok seviyoruz. Nefsin tezkiye olmasında mürşitlerin etkisi nedir? Allah Teala en üst seviyedeki Allah'a yakın mürşidin hidayete erdiren devrin imamları olduğunu buyuruyor. 5 görevle vazifeli. Bu 5 görevden birincisi ayetlerin tilaveti, ikincisi nefs tezkiyesi. Sizin içinizden size bir Resul gönderdik, o size ayetleri tilavet ediyor. O sizin nefsinizi tezkiye ediyor. Öyleyse tezkiye Allah Teala bize farz kılmış ama bu farzı yerine getirmek tek başımıza mümkün değil. Ancak mürşide tabi olmamızla gerçekleşebiliyor. Ayetlerin tilavet görevi Allah Resulüne vermiştir. Tezkiyen Allah Resulüne vermiştir. Unutulmaması lazım gelen bir nokta Allah'ın nurunu mutlaka bir mürşitten geçirtiğidir. Kişi Allah'a ulaşmayı diledikten sonra Allah ona gerçek yardımlarda bulunur. O kişinin kalbini Allah'ın nurlarının girişi, o kalbi aydınlatması, nefsinin kalbini aydınlatması, hazır hale getirmesi tamamen mürşitle gerçekleşiyor. İşte bundan sonra kişi mürşidine ulaştığında veya zikir yapmaya başladığında Allah'tan gelen rahmet, fazıl ve selavat ismindeki 3 temel nur kişinin nefsinin kalbini aydınlatmaya başlar. Mürşitsiz nefs tezkiyesi hiç kimse için mümkün değildir. Evet. Mürşitsiz ayetlerin tilaveti de mümkün değildir. Nefs tezkiyesi de mümkün değildir.

Ehl-i Sünnet'e vermiştir. Kitabın öğretilmesi de Allah'ın Resulüne vermiştir. Yani kısacası dinimizi öğrenmek mutlak surette mürşide tabiyette gerçekleşir. Ve Allah Resulü de size iki emanet bırakıyorum. Allah'ın kitabı Ehl-i Beytim. Size iki emanet bırakıyorum. Allah'ın kitabı sünnetim. Allah'ın ipi insanlardan biri. Hep bu ikiliği Allah Teala Kur'an'da zikrediyor. İkisi olmasa hedefe ulaşmak söz konusu değil. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram Mutlu programının sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazla selavatı ve tüm güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Finlandiya 6. kez dünyanın en mutlu ülkesi seçildi. Eşit gelir seviyesiyle dünyanın en mutlu ülkeleri sıralamasında yıllardır üst sırada olmasına rağmen İskandinav ülkeleri ve Finlandiya'da da açıklanamayan intihar vakaları meydana geliyor. Yani kısacası İskandinav ülkeleri intihar vakalarının en çok görüldüğü yerlerin başında geliyor. O zaman bu İskandinav ülkelerinin içinde bulunduğu rafa onların mutluluğu olabilir mi? Tabii ki hayır. Evvela insanı yaratan Allah'tır. Allah Teala hangi ülkede olursak olalım insanı bir fizik vücutla yaratmış. Hicr 26'da bir nefse dizayn etmiş, Şems 7'de ve Secde 9'da da zatından ruh sürmüş. Tevrat'ta da insan üç vücut ve serbest iradenin sahibidir. İncil ayetlerine göre de insan üç vücut ve serbest iradenin sahibidir. Kur'an ayetleriyle de insan üç vücut ve serbest iradenin sahibidir. Ve Allah-u Teala'nın insanlardan istediği tek şey mutluluk. Ama Allah-u Teala'nın insanlar için vaaz ettiği mutluluk, üç alemde kavganın sıfırlandığı sırf ve sükun halini yaşamaktır. İç dünyamızda nefsle ruh arasında kavga var devamlı. Nefsin afetleriyle ruhun hasretler arasında devamlı bir diyalektik kavga var. Dış dünyamızda toplumsal dizayn içerisinde ferdin toplum içinde yer alan diğer insanlarla kavgası var afetler sebebiyle. Ve Allah'la ilişkilerinde o kişi Allah'ın emirlerine itaat etmeyen, yasaklar işleyen bir yapıda devamlı huzursuz ve mutsuz. Ama kişinin Allah-u Teala'nın kendisi için vaaz ettiği mutluluğu tedirici basamaklar içerisinde adım adım gerçekleştirdiğini görüyoruz. Evvela Allah-u Teala'nın kutsal kitaplarda farz kıldığı şey ruhun Allah'a ulaşması. Ruhun Allah'a ulaşması Allah'ın garantisine gerçekleşiyor ve nefsin manevi kalbinde %51 nurla o kişi %51 oranda kavgasını bitiriyor. İnsanlarla olan ilişkisinde de insanlarla barışık bir durumda Allah'la olan ilişkileri henüz alt kademede bir durumdadır. Ama eğer kişi fizik ucunda da Allah-u Teala'ya teslim ederse, o zaman iç dünyasındaki diyalektik kavganın sona ermesi %81 oranında gerçekleşir. Toplumla olan barışık seviyesi daima pozitif istikamette, Allah'ın bütün emirlerine itaat, yasak olan fiilleri işlemeyen durumda. Ne zaman o kişi daimi zikre ulaştığı nefsini Allah'a teslim ederse, işte o zaman üç alemde kavganın tamamen bittiği sulh ve sükun halini yaşamaya başlar. İç dünyasında mutluluk, diyalektik kavganın sona ermesiyle, dış dünyamızdaki mutluluk, başka insanlar için yaşamak suretiyle, Allah'la ilişkilerimizdeki mutluluk da Allah'ın bütün emirlerine itaat, yasak olan fiillerin işlenmemesiyle gerçekleşir. Ve bu kişiyi gerçekten Allah'ın istediği mutlu hedefe ulaştırır.

0: Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutluluk konferanslarının birisinde tekrar birlikteyiz, beraberiz. Bu beraberliği bizlere bahşeden Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükürle inşallah konferansımıza başlamak istiyoruz. Çağımızın en büyük düşmanı gizli şirk nedir? Konulu konferansımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, biliyorsunuz Nebire Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. Ümmetim için açık şirkten korkmuyorum. Artık kimse güneşe tapmayacak, aya tapmayacak, yıldızlara tapmayacak, elleriyle yonttukları putlara tapmayacak. Ama ümmetim için korktuğum şey gizli şirk. Gizli şehvet, yani riya ve gösteriş duyguları, hepsi bu gizli şirkin muhtevası içerisinde. Sevgili kardeşlerim, hangi sual din adına sorulursa sorulsun, cevabı mutlaka Kur'an-ı Kerim'de yer alıyor. O zaman şirkin iki türlüsünden bahsedebiliriz. Açık şirk, gizli şirk. Açık şirk tamamen devre dışı kaldığına göre, acaba Kur'an-ı Kerim muhtevası içerisinde gizli şirk nedir? Nebire Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. Mehdi benim soyumdandır. Ben nasıl vahiy üzere mücadele verdiysem, o da benim sünnetim üzere mücadele verecek. Benimle insanlar nasıl şirkten kurtulmuşlarsa, onunla da fitneden kurtulacaklardır. Evet, bizimle nasıl şirkten kurtulmuşlarsa, Mehdi Aleyhisselam'la da fitneden kurtulacaklardır. İşte çağımızın en büyük hastalığı, gizli şirk en büyük fitneyi oluşturuyor. Allah Teala Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesinde bakın gizli şirki nasıl tarif ediyor. اَفَرَيْتَ مَنَ اتَّخَذَ اِلَٰهُ وَهُ وَعَدَلَ اللّٰهُ لَعِلْمٍ وَخَتَمُ عَلَى سَمْهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَسَانِ مُخْشَابَ Hevasını kendisine ilah edinen kişiyi gördün mü? Allah onu ilim, faydasız ilmi üzere delalette bıraktı. Onun işitme hassasını ve kalbini mühürledi. Basar hassasının üzerinde gışavetli bir perde var. O halde gizli şirk nedir? Kişinin nefsini ilah yerine koyması. İkinci bir ilah ihdas etmesi. Sevgili kardeşlerim, o zaman insanın yaratılışına bakmamız lazım. Allah-u Teala Hicr suresinin 26. ayet-i kerimesinde sarsalen denilen kuru topraktan ve şekillerini bir varçıktan biz insanı bir fizik bedenle halk ettik. Fizik bedenimiz bu zahiri aleme ait et ve kemikten oluşan iç organlarla mücehhez, beyinle kaim, aklın kumandasında çalışan insanın kalıbı. Aynı zamanda doktorların ihtisas alanı. Çoğunun bilmediği iki vücudumuz daha var. Birisi berzah alemine ait olan nefsimiz, Şems suresinin 7. ayet-i kerimesinde dile getiriyor Allah-u Teala. وَالنَّفْسُنْ وَمَا سَوَاهَا Biz insanı bir nefse dizayn ettik. Berzah alemine ait olan nefsimizde 19 tane hastalık var. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, İsyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürahilik, fitne, fesat olmak üzere 19 tane hastalık. Sevgili kardeşlerim, işte kim hevasını, nefsinin 19 afetini ilah edinmişse, hevasına tabi ise, o gizli şirktedir. Gizli şirk ne demektir? Kişi hangi nefsin afetine tabi olursa, Rab mevkinden onu indiriyor, nefsinin o afetine tabi olarak şeytanın emrine giriyor. Şeytanın insanlar üzerinde bir sultanlığı yok. Bir gücü yok şeytanın. Birçok ayet-i kerimede bu dile getirilmiş ama bir tanesini hemen ifade edelim. Sebe 20-21. Evet, şu anda geldi Sebe 21. Dikkat ederseniz bu ayetlerde üzerinde durmamız gereken şey ne? Allah Teala benim kullarım üzerinde senin bir sultanın yok. O zaman şeytanın sultanlığı kimin üzerindedir? Gizli şirkte olan, nefsini ilah edinenlerin üzerindedir. Allah'a tevekkül edenlere senin bir yaptırım gücün yok ey iblis. Benim kullarım üzerinde senin bir yaptırım gücün yok. Asıl önemli olan Sebe 20-21'e gelelim. لَقَدْ صَدَقَ عَلَيْهِمْ اِبْلِسَ زَنَّهُ فَتَبِعُوهُ اِلَى فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ İblisin onlar üzerindeki zannı doğrulandı, gerçekleşti. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç hepsi iblise tabi oldular. İblisin onlar üzerinde bir sultanlığı var mı? Hayır. O zaman buradan neyi anlamamız lazım? İblisin onlar üzerinde bir gücü, bir sultanlığı olmadığına göre Sebe 21'de مَا كَانَ لَهُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانِ اِلَّا نِنَعْلَمَ مَنْ يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ وَمَنْ هُوَ فِي شَكٍّ Ahirete iman edenle etmeyeni ayırt etmek için. Kimdir ahirete iman edenler? Ruhun talebine uyanlar. Kimdir ahiretten şüphe duyanlar? Nefsin talebine uyanlar. İşte sevgili kardeşlerim, şüphe gerçekten varsa iman yoktur. Yani ruh devrede değildir. İki tür insan var bu dünya hayatında yaşayan insanlar. Şirkte olanlar ve şirkten kurtulanlar. Şimdi Nebila Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şu hadisine bakmamız lazım. Şirkli olarak Allah'a mülaki olana cehennem, şirksiz olarak Allah'a mülaki olana cennet vacip olur. Allah'a şirk koşmadan ona mülaki olana cennet, Allah'a şirk koşarak mülaki olana cehennem. Biliyorsunuz ruh iki şekilde Allah'a ulaşır. Ölümle ruhun Allah'a ulaşması, hayattayken ruhun Allah'a ulaşması. Hayattayken ruhun Allah'a ulaşması, Allah'a şirk koşmadan Allah'a mülaki olmaktır, ulaşmaktır. Ama hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayanlar, otomatik olarak ölümle onların ruhu mutlaka Allah'a ulaşır. İşte Allah'a şirk koşarak mülaki olan statüye girerler onlar. Çünkü insan ruhu mutlaka Allah'a ulaşacaktır. Hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayanların ruhu mutlaka ölümle Allah'a ulaşır. Secde 29'da Allah şöyle buyuruyor. Fetih günü kafir olanlara, Allah'a ulaşmayı dilemeyenlere, şirkte olanlara imanları bir fayda vermez. Yani kişi şirkte, kişi küfürde, kişi 19 negatif özelliğin sahibi ama öyle olmasına rağmen 19 negatif özelliğin sahibi olan insan da öldüğü zaman emanet olan ruhu Allah-u Teala vazifeli melekler yedeğini alarak Allah'a ulaştırırlar. Asıl gaye hayattayken ruhu Allah'a ulaştırmaktır. Hayattayken ruhunu Allah'a ulaştıranlar, onlar şirkten, gizli şirkten kurtulanlardır. Ama hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayanlar, onlar hayatlarını gizli şirk içerisinde geçirenlerdir. İşte gizli şirk, kişinin hevasına, hevesine tabi olmasıdır. Sevgili kardeşlerim, o halde iblis insanları nasıl kandırmış? Nefsimizin 19 afetinden bir tanesi de zandır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. Zandan sakının, zan sözlerin en yalanıdır. Ve zancılardan önce öğrenin, ilim öğrenin. Öyleyse bir tarafta insanların zanları var, bir tarafta da Allah'ın hakikatleri var. İşte gizli şirk, faydasız ilmin sahibi olan insanlar. Bu faydasız ilim ne menem bir şey? 19 tane zan devreye giriyor. 19 tane bidat. İşte Kur'an-ı Kerim gerçeği nedir? Bütün peygamberler Resul'dür. Ama her Resul peygamber değil. Fakat zanna tabi olan insanlar, özellikle gizli şirkte olanlar, bütün Resuller peygamberdir diyor. Bundan daha doğal bir şey olamaz. Çünkü neden Allah-u Teala gizli şirkte olanlar, onların kalpleri, kulakları mühürlüdür. Eğer kulak mühürlüyse o işitme hassasının üzerinde engel var ve o Allah'ın ayetlerin manasını asla işitmeyecektir, manasına varamayacaktır. Kalpleri de mühürlüdür. Ayetleri asla kalbine indirmeyecektir. Baş gözlerinin üzerinde icaben mestüre vardır. İrşad makamını irşad makamı olarak görmeyecektir. Ama Allah Teala dinin tamamını nebilerine verdiği 5 tane görevle Kur'an'da açıklıyor. İnsanla Allah arasındaki ilişkide en üst seviyedeki makam nübüvvettir. Bütün Allah'ın peygamberleri aynı zamanda şeriat kitabının sahibidirler. İnsanla Allah arasındaki ilişkide hiyerarşi sistem içerisinde olaya baktığımız zaman en üst noktada nebiler var, Allah'ın peygamberleri. Her peygamber asaleten devrin imamıdır. Ayetler bize onu söylüyor. Enbiya 73'e göre. Ama her imam nebi değildir. Her imam kesinlikle halifedir ve Allah'ın Resulüdür. Ama her halife imam değildir. Daha doğrusu her imam halifedir. Allah'ın Resulüdür. Ama her Resul halife değildir, imam değildir. Ve bunun peşinden gelen Allah'ın veli mürşitleri var. İşte sevgili kardeşlerim, Câsi 23'e baktığımız zaman gizli şirkte olanların hasalarına engeller olduğunu görüyoruz. Hasaları engelli olan insanların sağır, dilsiz ve körlerden oluştuğunu görüyoruz. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman yapmış olduğumuz araştırmada Sağır, dilsiz ve körler var. Bir de işiten, gören ve idrak edenler var. Kör, sağır ve dilsiz olanlar, onlar hepsi gizli şirkte olanlardır. Gizli şirkte olanlar aynı zamanda kendi zanlarına tabi olanlardır. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, zandan sakının, zan sözlerinin en yalanıdır ve zancılardan önce ilim öğrenin. İlim Allah'ın ayetleri. Acaba bu kör, sağır ve dilsiz olanlar neden kör ve sağır dilsiz olmuşlar? Hayatta herkes gizli şirk içerisinde başlıyor. İşte herkesin doğuştan beraberinde getirdiği 19 tane negatif özellik var. Ayetlerle size söylüyoruz. 19 negatif özellik. Evet, herkes ayetlerden gafildir. Nahl 78'e göre herkes gizli şirktedir, küfürdedir, delalettedir, fısktadır, isyandadır, zulümdedir, cahildir, fitnededir, sağır dilsiz kördür, şeytanın kulu dostudur vesaire. 19 tane negatif özellik. Bu 19 negatif özelliğin sahibi olan insanların da yine gizli şirkte olduğunu görüyoruz. Ve gizli şirkte olanların hepsi sağır, dilsiz ve körlerden oluşuyor. Şimdi tekrar o slaytımıza dönecek olursak, Kur'an-ı Kerim'de yapmış olduğumuz araştırmada kör, sağır ve dilsiz olanlar, onlara davet ulaştığı zaman daveti dikkate almazlar. Onlar için dünya hayatı daha önemli. Onun için Hazreti Ömer şöyle buyuruyor: şaşarım o insana ki Allah'ı biliyor ama isyan ediyor. Şaşarım o insana ki şeytanı biliyor ama itaat ediyor. Şaşarım o insana ki dünyayı biliyor, ona meylediyor. İşte bu gizli şirkte olanlar, onlar şeytana itaat edenlerdir. Gizli şirkte olanlar, onlar dünyaya meyledenlerdir. Gizli şirkte olanlar, onlar Allah ve Resulüne isyan edenlerdir. Allah Teala ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını tam 12 kere bize farz kılıyor. Ölmeden önce ruhun Allah'a ulaşmasını 12 kere farz. Ruh Allah'ın bizde bir emanetidir. Allah Teala emaneti sahibine Allah'a iade etmemizi emrediyor Allah'a hayattayken. Misakinizi yerine getirin, ahdinizi yerine getirin. Teslim ürdüne Allah Teala davet ediyor. Ruhunuzu Allah'a ulaştırın. Allah'a ulaşmayı emrettiği ruhu Allah'a ulaştırın. Allah'a yönelin, takva sahibi olun. Ruhun Allah'a ulaşması. Allah'a ulaşan kişinin yoluna tabi olun. Zümer 54. Rabbinize yönelin, ona teslim olun. Asıl üzerinde durmamız gereken Şura 47. Rabbinizin davetine icabet edin. Rabbimizin daveti ne? Rabbimiz daveti, Allah Teala bütün insanları ruhen kendi zatına ulaşmaya davet ediyor. İşte Allah Teala Şura 47'de daveti icabet. Allah İstecib li rabbikum min qabli en yetiye yevmin la meleden lehu minallahi ve ma lekum yevme izin min melcen ve ma lekum fin nekir. İşte Şura 47 Allah'ın davetini bize ifade ediyor. Allah'ın daveti hayattayken ruhun Allah'a ulaşması, yani Allah Teala bizi Allah'a ulaşmayı dilemeye davet ediyor. O sebeple Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'e hikmet sahibi alimin sohbetinde bulunmak, kelamını işitmek üzerinize farz. Kimdir işitenler? Enam 36'ya göre davete icabet edenlerdir. İnnemâ yestecibu ellezîne yesmaun. Davete icabet edenlerdir. Allah kimin duasını kabul ediyor? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor: faydasız ilimden, yükseltmeyen amelden, doymak bilmeyen nefisten, kabul olmayan duadan sana sığınırım. Allah kimin duasını kabul ediyor, kimin duasını kabul etmiyor? davete icabet edenlerin duasını kabul ediyor, davete icabet etmeyenlerin duasını kabul etmiyor. Bu davet hayattayken ruhun Allah'a ulaşması. Evet, o zaman hikmet sahibi alim bütün insanları 7 safa davet gereğince Allah'a davet ediyor. Duyduk duymadık demeyin, kalpten Allah'a ulaşmayı dileyin. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilerseniz gizli şirkten kurtulursunuz. Bakın, Enfal 24, davete icabet edin. Yusuf 108, ben ve bana tabir olan Allah'a davet ediyoruz. Teslim-i Rıza olan Allah'a davet. Nahl 125, Rabbinin yoluna hikmetle sirat-ı müstakime davet, Rabbine davet, Rabbine davet ve Allah'a davet edenin en güzel sözlü olduğu. İşte Allah'ın Resulleri bu meyanda bir görevin sahibidirler. İnsanları Allah'a davet ederler. Daveti kabul etmeyenler Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, onlar gizli şirkin sahipleridir. Gizli şirkte olanlar hepsi sağır, dilsiz ve körlerden oluşuyor. Evet, bir kere daha o slaytımıza dönecek olursak, gizli şirkin sahibi olan insanlar bu ayetler muhacesinde hepsi sağır, dilsiz ve körlerden oluşuyor. Ama her devirde insanların %90'dan fazlası gizli şirkte. Bu sebeple diyoruz çağımızın en büyük düşmanı gizli şirktir diyoruz. Evet, çağımızın en büyük düşmanı gizli şirk. İnsanların %90'dan fazlası gizli şirkin içinde. İster kendileri Allah'a ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan insanlar olsun, ister kendisi ulaşmayı dilemeyen olsun, dilemeyen herkes gizli şirkin içerisinde. Ve gizli şirkte olanlar, onlar Allah'ın ayetlerinden gafildirler. Adamın titri profesör hiç önemli değil. Allah Teala kanunu koymuş Yunus 7'ye göre. Ennellezine la yercune likana. Bize ulaşmayı dilemeyenler. Ve radu bil hayati dünya. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Onunla mutlu olacaklarını zannediyorlar ama onlar Allah'ın ayetlerinden gafildirler. Ayetlerden gafil olanların varacağı yer cehennem. Sevgili kardeşlerim, cehennemliklerin hepsinin ortak özelliği nedir? Onlar hepsi sağır, dilsiz ve körlerdir. Cehennemliklerin bir başka özelliği nedir? Ayetlerden gafil olanlardır. Cehennemlerin bir başka özelliği nedir? Davete icabet etmeyenlerdir. Yani birçok noktadan Allah'ın ayetlerini söyleyebiliriz. Cehennemliklerin başka bir özelliğine duası kabul edilmeyenler. Onlar sabahtan akşama kadar dua ediyorlar. Hatta böyle insanlara rastlarsınız. Ne münasebet ya, ben her gün dua ediyorum. Hamd eder, şükrederim. Allah benim duamı da kabul ediyor. Hangi duanı kabul etti canım benim? Söyler misin? Ben diyor Allah'tan ev istedim. Bana Allah ev verdi. Araba istedim. Araba verdi. Çocuğumun imtihan kazanması istedim. Onu verdi. Verdi oğlu verdi. Evet, gerçekten de Allah Teala bunu söylüyor. Kim bizden dünyayı isterse veririz ama onun ahirete nasibi yok. İşte 7 tane ayeti kerime. Dünyayı isteyenlere veririz ama onların ahirette nasibi yok. Ama kim bizden ahireti isterse biz ona dünyayı bedava veririz. O zaman akıl sahibi kişi kimdir? Akıl sahibi kişi Allah'tan ahireti dileyen kişidir. Onun için Yunus diyor ki, ehli dünya dünyada, ehli ukba ukbada, her birisi bir sevdada ama bana Allah'ım gerek. Yunus daha ötesine geçmiş. Yani ahireti talep etmenin de ötesine bana Allah'ım gerek diyor. İşte hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyenler, onlar bana Allah'ım gerektir diyenlerdir. Kim kalben ulaşmayı dilerse bana Allah'ım gerek, ben Rabbime ulaşmak istiyorum diye bir kalbi talebin sahibi olursa, o Allah'ın davetine icabet edendir. Yani duası kabul edilen kişidir. Bakara 186'ya göre. Kul olmak, duanın kabul edilerek, ruhun yükselerek Allah'a ulaşmasıdır. Öyleyse Allah-u Teala tüm insanlardan ilk kabul ettiği dua nedir derseniz, o dua hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileme duasıdır. Kim bir duanın sahibi olursa ki o mutlaka kalpten yapmıştır, o zaman istisnasız Allah-u Teala Rahim esmasıyla tecelli ederek o kişinin ruhunu kendisine ulaştırıyor. İşte duası kabul edilenler hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyenlerdir. Ve Allah Resulü duanızın kesinlikle kabul edileceğine iman ederek dua edin. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hepimizin manevi dualarının kabulü neye bağlı? Hayattayken ruhumuzu Allah'a ulaştırmayı dilemeye bağlı. Kimlerdir onlar? Onlar Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenlerdir. Evet, onlar Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenlerdir. Onlar kendilerini gizli şirkten kurtaran kişilerdir. Tekrar ediyorum, ruh iki şekilde Allah'a ulaşabilir. Ölümle ruhun Allah'a ulaşması, hayattayken ruhun Allah'a ulaşması, hayattayken ruhun Allah'a ulaşması, şirksiz olarak ruhun Allah'a ulaşmasıdır. Onlara cennet. Ama ölümle ruhun Allah'a ulaşması, onlar şirkli olarak Allah'a ulaşanlardır ve onların da gideceği yer cehennemdir. Öyleyse ayetlerden gafil olanlar, onların gideceği yer cehennem. Şimdi ne söylemiştik? Bu gizli şirk faydasız ilmi içeriyor. Onlar kitabı bilmiyorlar, Kur'an'ı bilmiyorlar. Allah Teala Bakara 78'de ve minhum el-ummiyine la ya'lemunel kitabe illa ma. Onlar kitabı bilmezler, sadece insanların zanlarını bilirler ve zan ederler. Veyl o elleriyle kitap yazanlara. Sonra derler ki bu Allah Allah'ın katındandır. Sırf bir dünyalık satın almak için. Veyl yazdıklarına, veyl kazandıklarına. İnsanlar ne yazmışlar, emaneyi nasıl üretmişler? Geçen yıllar boyunca zanlarına tabi olarak din adına birçok bidatleri devreye koymuşlar. İşte sevgili kardeşlerim, bir tanesini söylemiştik. Diğer 18 tane bidat daha, 19 bidatı tekrar devreye alacak olsak, Nebi olmadan Resul olmaz. Bu 19 bidatı Kur'an'la karşılaştırdığımız zaman bunların hepsinin birer kuyruklu yalan olduğunu görüyoruz. İnsanlar diyorlar ki bütün Resuller peygamberdir. Kur'an'la karşılaştırıyoruz, yalan. İnsanlar diyorlar ki Nebi olmadan Resul olmaz. Kur'an'la karşılaştırıyoruz, yalan. İnsanlar diyorlar ki Allah peygamberlerden başkasına ayet indirmez. Kur'an'la bakıyoruz, yalan. Belki bunlarla ilgili dayandığı ayetleri bir iki tanesini de buraya ilave edelim ki söyleyeyim. Vahiy peygamber efendimizle sona ermiştir. Kuyruklu bir yalan. Allah görülmez. Kuyruklu bir yalan. Nefs tezkiyesi kalbe nurların ulaşmasıyla oluşmaz. Yalan. Allah ile kul arasına kimse giremez. Mürşide tabi eşittir. Yalan. Sevgili kardeşlerim, mürşidine tabi olmayan gizli şirktedir. İşte mürşidine tabi olmayan tam 10 ayet gereğince delalette. Hemen bakalım beraberce 10 ayet. Mürşidine tabi olmayan 10 ayet gereğince delalette. Ali İmran 164. Ondan evvel gerçekten apaçık bir delalet içindeydiler. Bu delalette olanlar gizli şirkle bağlantılar var mı? Evet. Her delalette olan kişi gizli şirktedir. Hangi ayet gereğince? Câsiye 23. Bu slaytımız kalsın, o ayeti bir kenara alalım. Bak, beraberce inceleyelim. Evet, gördüğünüz gibi her delalette olan kişi gizli şirkte. اَفَرَيْتَ مَنَ اتَّخَذَ اِلَٰهُ وَهُوَهُ وَعَدَلَ اللّٰهُ وَالْعَلْمِنْ وَخَتَمَ عَلَى سَمِي وَقَلْبِهِ. Bu ayet-i kerimede hevasını ilah edinen kişi kimlerdir onlar? Onlar sağır dilsiz ve körlerdir. Sağır dilsiz ve kör olanların hepsi nedirler? Delalettedirler. فَمَنْ يَهْتِهِمْ مِنْ بَعْدِ اللّٰهِ. Artık delalette olan kişiyi hidayete erdirmese Allah-u Teala kim hidayete erdirebilir? Öyleyse gizli şirkte olanlar, sağır dilsiz ve körlerin hepsi delalette ve delalette olanlar da gizli şirkte. Evet, Allah-u Teala Alimran 164'te tabi olmadan evvel delaletteydiler demek ne demek? Onlar gizli şirktedirler. Araf 186. Allah kimi delalette bırakırsa, gizli şirkte bırakırsa artık onun için bir hidayetçi yoktur. Onun için bir mürşit yok. Nahl 36. Allah-u Teala buyuruyor ki biz bütün ümmetlerin içerisinden Resuller bahsettik. Allah'a kul olsunlar, ve tağutta kullanmaktan iştinab etsinler. Her gizli şirkte olanlar aslında nedir? O şeytanın kuludur. Kehf 17. Allah kimi delalette bırakırsa, gizli şirkte bırakırsa onun için bir veli mürşit yok. Adamlar ne diyorlar? Mürşide tabi olmak şirktir. Kulla Allah arasına kimse giremez. Farkında değil aslında kendisi gizli şirkte ama şeytan o sözü ona söylettirmek suretiyle kendisini iblis gizliyor. Halbuki Kehf 17'de men yatillahu fevvel muhted. Allah kimi kendisine ulaştırmışsa o hidayete ermiştir. Ve men yudlil felen tecide lehu veliyen mürşide. Ama Allah kimi delalete bırakırsa, gizli şirkte bırakırsa onun için bir veli mürşid bulunmaz. Taha 123. Hadi siz ve şeytan hepiniz birbirinize düşman olarak yeryüzüne inin. Benden size hidayetim gelecek. Resul hidayeti getiriyor, hidayetçi getiriyor ve diyor ki duyduk duymadık demeyin. Ruhunuzu Allah'a ulaştırın. Ruhun hidayeti hayattayken ruhun Allah'a ulaşmasıdır. Fizik vücudun hidayeti, fizik vücudun şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmasıdır. Nefsin hidayeti, nefsin 7 kademede tezki olmasıdır. İradenin hidayeti, iradenin %51 oranında güçlenmesidir. 4 tane hidayet neyle başlıyor? Mürşide tabiyetle başlıyor. Ama o mürşide ulaşabilmek ise mutlaka Allah'ın davetiyle gerçekleşiyor. İşte sevgili kardeşlerim, mürşidine tabi olmayan herkes gizli şirkte. Hangi ayet? Kasas suresinin 50. ayet-i kerimesi. Kasas 50'de Allah'tan buyuruyor. Bakalım beraberce. فَاَنْلَمْ يَسِيْجِبُ لَكَ Peygamber Efendimiz'e hitap ederek eğer senin davetine icap etmezlerse, Allah'ın daveti Allah'ın zatına ulaşmayı dileme davetidir. Ama Resul'ün daveti kendisine tabi olmaya davettir. Bana tabi olun ki sizi irşat yoluna ulaştırayım. Bana tabi olun ki sizi Allah'a ruhunuzu ulaştırayım. Öyleyse tabiyesiz bir ruhun Allah'a ulaşması imkansız. Tabiyesiz şeytana kul olmaktan kurtulmak imkansız. Tabiyesiz nefs tezkiyesi imkansız. Tabiyesiz iradenin güçlenmesi de imkansız. Allah Teala Kasas 50'de eğer senin davetine icabet etmezlerse, yani sana tabi olmazlarsa, bil ki onlar hevalarına tabi oluyorlar. Men addalla mimmen ittabi hawan bi gayri midallahi. Allah'tan bir hidayetçi, bir mürşit olmadan hevasına tabi olan kimseden daha delalette kim vardır? Öyleyse hevasını ilah edinen herkes delalette ve aynı zamanda gizli şirkte. Allah zalimleri hidayete erdirmez. Sevgili kardeşlerim, A'dan Z'ye kadar olayı incelediğim zaman gerçekten gizli şirk çağımızın en büyük düşmanı. Ve insanlar ne yazık ki farkında değiller ve bu televizyonu parselinlerin hepsi ne diyorlar? Kulla Allah arasına kimse giremez. İslam'da ruhban sınıfı yoktur. Kendi zanlarına tabidirler. Sağır, dilsiz ve kördürler. 19 negatif özelliğin sahibidirler ama farkında değiller ve bu farkında olmayan insanlar dini yaşadıklarını zannediyorlar. Fakat dinle bir alakaları yok. Ayetlerden gafil olmaları sebebiyle ne yazık ki hepsinin gideceği yer cehennem. İşte bunları nereden öğrendin derseniz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin buyurduğu Mehdi benim soyumdandır. Benimle insanlar o benim ben nasıl vahiy üzere mücadele verdiysem, yani Kur'an üzere bir mücadele verdiysem o benim sünnetim üzere, Kur'an üzere mücadele verecek. Benimle insanlar nasıl şirkten kurtulmuşlarsa onunla da fitneden kurtulacaklardır. İşte 19 tane fitne, 19 tane zan, 19 tane bidat ne derseniz deyin, 19 tane şeytanın öğretisi. Çünkü bu 19 bidatın arkasında şeytanın fısıltıları, şeytanın öğretisi var. Şeytan insan düşüncesini taklit ederek sanki o vesveselerin sahibi aklımızmış, bizmişiz gibi bize yutturuyor ve bizi ne yazık ki Allah'ın yolundan saptırıyor. İşte Mehdi Aleyhisselam Allah'tan aldığı öğretiyle ki sevgili kardeşlerim şunu hiç unutmayalım. Bir Kur'an'ın lafzi manası var, bir de kesinlikle ruhu var. Kur'an'ın lafzı meali ifade ediyor, ilmel yakini. Ama bir de Kur'an'ın ruhu var. Kur'an'ın ruhu, yedi ruhu, tefsiri ifade ediyor. Tefsir, Kur'an'ın ruhunu açıklamaktır. Her devirde Kur'an'ın ruhunu açıklayanlar, onlar sadece ve sadece Allah'ın huzur namazının imamı olarak tayin ettiği Allah'ın veli resulleri veya nebi resulleridir. Nebi resuller asareten devrin imamlarıdır. Kur'an'ın ruhunu devrin imamı Allah'tan öğrenir. Hiç kimse Allah'ın öğretisinin dışında Kur'an'ın ruhunu açıklama yetkisine sahip değildir ve ben yapıyorum dediği zaman da olmuyor. İşte ne yazık ki bugün İslam aleminin içine düştüğü tuzak bu tuzak. Herkes zannediyor ki ağzı olan konuşur. Konuşursa dini anlattığını zannediyor. Ama Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz bu farkı şöyle ifade ediyor. Sizi kibirden riyadan ihlasa, kibirden tevazuya, düşmanlıktan nasihate, şüpheden yakine ve dünyaya rağbetten zühte çağıran alimlerle beraber olun. Öyleyse faydasız ilmin sahibi olan zanlarına tabi alimler vardır, gizli şirkte olanlar. Bir de gerçekten Allah'ın irşatla vazifeli kıldığı hikmet sahibi alimler de vardır. Her hikmet sahibi alim mutlak surette sizi riyadan ihlasa davet eder. Her hikmet sahibi alim mutlak surette sizi kibirden tevazuya davet eder. Her hikmet sahibi alim mutlaka düşmanlıktan nasihate davet eder. Her hikmet sahibi alim şüpheden yakine, her hikmet sahibi alim dünyaya rağbetten zühte. Hiç kimsenin dünyayla abat olması, mutlu olması imkanı yoktur. Mutluluk Allah iledir. Mutluluk Allah'ın sevdiğini sevdiğiyle beraber olmaktadır. Allah'ın sevgi kanunu şudur. Allah yaratım mahlukatın içerisinde en çok kimi seviyor? İnsanları seviyor. Allah Teala biz insanlara sesleniyor. Ben sizi seviyorum. Bütün mahlukatından daha fazla sizi seviyorum. Siz de beni seviyor musunuz? Seviyoruz ya Rabbim. Allah ikinci bir sual soruyor. Benim sevdiğimi de seviyor musunuz? Seviyoruz ya Rabbim. O zaman Allah Teala bütün insanları seviyor. Evet, çünkü bütün insanları sevdiğini nereden biliyoruz? Allah herkesin mutlu olmasını istiyor. Sevgi mutluluğun anahtarı. Bütün kutsal kitaplarını hep bu gaye ile indirmiş. Bütün kutsal kitaplar insanlar için bir mutluluk davetlisidir, bir mutluluk reçetesidir ve bir mutluluk garantisidir. İnsanlar Allah'ın kitaplarını, mutluluğu tek adres olan Allah'ın kitaplarından öğreneceklerine ne yazık ki onun bunun zanından öğrenmeye çalışıyorlar. Zanlarla hiç kimsenin de mutlu olması imkanı yoktur. O halde ne yapıyoruz? Bakın hadiste Allah-u Teala bir kulu sevdiği zaman Cebrail selamı Allah filanı seviyor, onu sen de sev diye emreder. Cebrail selam da o kulu sever, sonra gök halkına yani meleklere Allah filanı gerçekten seviyor, onu da siz de seviniz diye hitap ediyor. Göktekiler de o kimseyi sever. Yani evvela Allah seviyor, Cebrail selama bildiriyor, Cebrail selam seviyor. Yeri aleyhisselam da meleklere bildiriyor, göktekiler seviyor ve yeryüzündekiler de sevmeye başlıyor. İşte kalplerin telifi birbirlerini insanların sevmesi ve tamamen hedefe kilitlenmesi. Sevenler mutlu olanlardır ama nefret edenler onlar mutsuz olanlardır. Onlar şeytanın kuyruğuna takılanlardır. Onlar dini yaşadıklarını zannetseler dahi asla Kur'an'daki İslam'ı yaşamayanlardır. Evet, çağımızın en büyük düşmanı gizli şirkten kurtulmak konulu nedir? Konulu konferansımızın sunuş konuşması burada da tamamlanıyor. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın huzurunda Yaptığım günahlardan tövbe ederek,
1: yaptığım günahlardan tövbe ederek
0: ve Allah'tan mağfiret dileyerek,
1: ve Allah'tan mağfiret dileyerek
0: Allah'ın emir ve yasaklarına,
1: Allah'ın emir ve yasaklarına
0: uyacağıma yemin ederek,
1: uyacağıma yemin ederek
0: Allah'tan kendisine,
1: Allah'tan kendisine
0: kitap, sancak, taht,
1: kitap, sancak, taht,
0: nur ve kılıç verilen,
1: nur ve kılıç verilen
0: devrin imamına,
1: devrin
0: ve onun vekilinin emirlerine,
1: ve onun vekilinin emirlerine
0: itaat edeceğime,
1: itaat edeceğime
0: yemin ederek,
1: yemin ederek
0: ihsanla,
1: ihsanla
0: tabi olduk.
1: Tabi olduk.
0: La ilahe illallah,
1: la ilahe illallah
0: Muhammedin Resulullah ve Nebiyullah.
1: Muhammedin Resulullah ve Nebiyullah.
0: Allah hayırlı etsin, mübarek olsun inşallah. 7000 zikirle başlıyorsunuz. Ve fiziki tövbenizi bulunduğunuz yerdeki vekil kardeşlerimizden almayı unutmayın inşallah. Allah hepinizden razı olsun. Başka bir konferansta tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma'as-salavat. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Allah insandan tek bir şey istiyor, insanların mutlu olmasını. Bu mutluluk iki kanatlı bir olaydır. Birinci kanadında aile saadeti, cennet, ikinci kanadında dünya saadeti söz konusudur. Aile saadeti, cennet bir dilektir. Dünya saadeti de başkaları için yaşamak, onları mutlu etmektir. Olay buysa o zaman refah seviyesi yüksek ülkelerde yaşayan insanlar neden intihar ediyorlar? Çünkü nefsin manevi kalbindeki 19 afet, kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürahilik, fitne ve fesat olmak üzere 19 tane hastalık var. Ve şeytan da bu hastalıkları azdırıyor. Allah'ın yasakları var, Allah'ın emirleri var. İblis fuhşiyatı emrediyor, yasakları körüklüyor ve münkeri de emrediyor. Allah'ın emirlerini yapmasını da isyan ettiriyor, inkar ettiriyor. Öyle olunca refah seviyesi ne olursa olsun böyle bir kişinin mutluluğu yaşaması mümkün değil. Anlık hazları yaşar. Onun için Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz dünyevi zevkleri silip süpüren ölümü çok hatırlayın. Allah'ın ülkesinde mutluluk söz konusudur. Şeytanın ülkesinde her zaman mutsuzluk vardır. İşte X'ye koordinat eksenini devreye alırsak ve kainatı bunun üzerinden açıklamaya kalkarsak ki bütün kainat bir insan vücudu şeklinde, sıfır kodun üst alemi Allah'ın ülkesi, sıfır kodun alt alemi ise şeytanın ülkesi söz konusu. Başlangıç noktasında herkes hayata şeytanın ülkesinde başlar. Şeytanın kulu ve dostu olarak. Zümer suresi 17. ayet-i kerimesinde buyurulduğu gibi. Ama bu şeytanın ülkesinden kurtuluş bir dilektir. Kişi kalben Allah'a ulaşmayı dilediği an Allah'ın ülkesine geçer ve Allah'ın ülkesinde bir tarafta Allah, bir tarafta ruh, diğer tarafta kişinin kazandığı pozitif dereceler onu daima mutluluk üçgeni içerisinde tutar. Tersi söz konusu Allah'a ulaşmayı dilemeyen insan devamlı şeytanın ülkesinde bir hayatı yaşar. Bir kenarı şeytan, diğer kenarı nefsin afetleri, öbür kenarı kaybettiğimiz dereceler. Öyleyse insanlar serbest iradenin sahibi tercih yapmak durumdalar. Ya hayatı Allah'ın ülkesinde mutluluk üçgeninde geçirirler, bu bir dilektir. Veya şeytanın ülkesinde geçirirler. Bu da Allah'a ulaşmayı dilememektir. O zaman Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin refah seviyesi ne olursa olsun, onların Allah'ın emrettiği bir mutluluğu üç alemde yaşaması mümkün değil. Tamamen insanların uydurmaları. Hiçbir zaman mutlu olan bir insan intihar etmez. İntiharın arkasında şeytan ve nefsin afetleri vardır. Allah-u Teala Nisa suresinin 29-30. ayet-i kerimelerinde bakın ne buyuruyor. Diyor ki, ey iman edenler, birbirinizin mallarını batıl yolla yemeyin. Haram yolla yemeyin. Ancak sizin aranızda yapacağım ticaret hariç, birbirinizi öldürmeyin, intihar da etmeyin. Yani kavga varsa öldürme var, kişi kendisini sona ermek istiyorsa intihar var. Kim bunu yaparsa, düşmanlık ve zulümle yaparsa, bu takdirde biz onu ateşe atacağız. Başkasını öldüren kişi düşmanlıkla öldürüyor. İntihar eden kişi de kendi nefsine zulmediyor. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin eski toplumların derdi elemi size dokuzu haset ve kin. Kin kökten kazıyandır. Allah'a yemin ederim iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de mümin olamazsınız. Size birbirinizin seveceğiniz bir şey söyleyeyim mi? Selamı yayınız. Öyleyse mutluluk Allah'ın indirdiği kutsal kitaplarda aranması gerekir. Tevrat da, İncil de, Kur'an da bütün insanlar için bir mutluluk davetisi, reçetesi ve garantisidir. Mutlu olan insanlar her devirde bu kutsal kitaplardaki öğretiyi öğrenen ve hayatına tatbik eden, yaşayan insanlardır. Allah razı olsun.

Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz, her an Kur'an, her an mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde bizleri bir araya getirdi. Birinci sual, Muğla'dan bir kardeşimiz. Muhterem hocam, günümüzde bazı insanlar İslam'ın beş şartını yaşayanların dini bütün insanlar olduğunu söylüyorlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe İslam'ın beş şartını yaşayarak mı Kur'an'ın ve dinin bütününü yaşadılar? Bu konuyu açıklayabilir misiniz? Hayır sevgili kardeşlerim. Bu insanların uydurduğu bir zan. Ne yazık ki İslam'ın beş şartıyla kimse Kur'an'daki İslam'ı yaşayamaz. Sahabe ve Nebine Sultanı Peygamber Efendimiz Kur'an'daki İslam'ı yaşadılar. Kur'an'daki İslam'da 7 safa ve 4 teslimden oluşuyor. İşte Kur'an'ın bütünü ayet-i kerimelere bakacak olursak sahabenin ve Resulullah'ın yaşadığı 7 safa. Birinci safa hepsi Allah'a ulaşmayı diler Zümer 17'ye göre ve Enfal 29'a göre Allah-u Teala onlara 7 furkan verdi ve bütün günahlarını örttü. Tek bir dilekle hepsi cennet saadetinin sahibi oldular. Hepsi 12 tane insanla Nebile Sultan Peygamber Efendimiz'e tabi oldular Mümtehin 12'ye göre. Hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırdılar Raddil Mübi'ye göre. Hepsi fizik vücut teslimine yaptılar Alimler 20'ye göre. Hepsi nefslerini Allah'a teslim ettiler Zümer 18'e göre. Hepsi İhlas'a, irşada ulaştılar. Bakara 139, Hücret 7'ye göre ve hepsi iradelerini de Allah'a teslim etmek suretiyle Allah tarafından irşada memur ve mezun kılındılar. Allah Teala Kur'an'ın bütünlüğü içerisinde Nebiye Sultanı Peygamber Efendimiz'e verdiği 5 görevle Bakara 151 bir kere daha bu konuyu ispat ediyor. Bakara 151'de Allah Teala Peygamber Efendimizin görevlerini ifade ederken o size ayetleri tilavet ediyor. 1. O sizin nefsinizi tezkiye ediyor. 2. O size kitabı öğretiyor. 3. O size hikmeti öğretiyor. 4. Ve hikmetin ötesini o size öğretiyor. 5. Şimdi ayetlerin tilaveti ilk 14 basamağa kadar olan kesimi ifade ediyor. Ama 21. basamağa kadar olan kesim nefs tezkiyesi, nefse karşı cihadın yapılması ve ruhun da seyri sülükle 7 tane gök katı yükselerek Allah'ın zatına ulaşması. Kitabın öğretilmesi ise fizik vücut teslimini ihtiva ediyor. Sahabenin hepsi fizik vücuttan da Allah'a teslim etmişler ve Kur'an'ın ilk 4 ruhunu içeriyor. Nefsin Allah'a teslimi, daimi zikir, kişi hikmet sahibi kılıyor. Allah Teala bunu da burada ifade ediyor ve hikmetin ötesine öğretilmesi, 28 basamaklı İslam merdiveninin 28. basamağın 5. kademesinin 4. kademesinde kişi iradesini Allah'a teslim ediyor. 5. kademede ise Allah Teala onu irşada memur ve mezun kılıyor. Ve tövbe yüzden de anlıyoruz ki sahabenin hepsi ensar ve muhacirin hepsi irşada memur ve mezun kılınmışlar. Şimdi İslam'ın 5 şartının içerisinde bu söylediklerimizden eser var mı? Yok. Ne yazık ki bunların hiçbirisi söz konusu değil. İslam'ın 5 şartı vasıta emirleri içeriyor. Tamamını değil. Ve Yunus Sevmu selat, haccu zekatla sanma ki biter zahit işi, insan-ı kamil olmaya lazım olan irfan imiş. İşte irfan yok, irfansız bir din, insanlar dini yaşadıklarını zannediyorlar ama gerçekte dini yaşamıyorlar. 14 asıl evvel
Kur'an'daki İslam yaşandı. Bir bin can düşmanı Bedeviler asr-ı saadete ulaştılar ve onlar birbirleri için canlarını feda ettiler. Bugün ise İslam'ın beş şartını yerine getiren herkes birbiriyle kavga halinde. Nasıl oluyor da onlar İslam'ın beş şartını, sahabenin yedi safhada Peygamber Efendimiz'in tabi olması ve İslam'ın beş şartını yaşaması, ama bu insanlar sadece zanlarla dini yaşadıklarını zannediyorlar. Azerbaycan'dan bir kardeşim, muhterem hocam, bir hadis-i şerifte eliyle cihat eden mümindir, diliyle cihat eden mümindir, kalbiyle cihat eden mümindir. Bunun ötesine artık radar kadar bile iman yoktur buyuruyor. Hadis-i şerifi nasıl idrak edip tatbik edebiliriz? Sevgili kardeşim, Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz asıl hadiste şöyle buyuruyor: benden önceki her peygamberin sünnetini yerine getiren, emrine itaat eden havarileri, sahabeleri, rabbanileri vardı. Ama onlardan sonra yapmadıklarını, bakın, Allah-u Teala'nın benden önceki her bir ümmete gönderdiği peygamberlerin kendi ümmeti içerisinde sünnetine sarılan, emrine uyan havarileri, ashabı ve rabbanileri vardı. Yani onun sünnetini yerine getiren, yedi sabah dört teslimi yaşayan havariler, sahabeler ve rabbaniler vardı. Ama o yedi sabah dört teslimi yaşayanlardan, onlardan sonra, bunlardan sonra yapmadıklarını söyleyen, emrolmadıklarını yapan kimseler geldi. Böyle kimselerle eliyle cihat eden mümindir, diliyle cihat eden mümindir ve kalbiyle cihat eden mümindir. Bunun ötesinde kişide iman yoktur. Kalbiyle cihat eden mutlak surette zikreden bir muhteva içerisinde. Cihat ne zaman başlıyor? Ankebut suresinin 5. ayet-i kerimesinde "Men kâne yercu likâllâhi fennâ acelâllâhâ." Kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka onun vakti girecek. Ama 6. ayet-i kerime "Men câde femmâ yücâdü li nefsi." Kim cihat ederse kendi nefsiyle cihat eder. Şimdi nefse cihadın başlangıç noktası mürşide tabiyettir. Diliyle cihat eden, insanları Allah'a davet eden kişi. Kalbiyle cihat eden, kalbin Allah'a ulaşmayı dileyen kişi ve eliyle de cihat eden kişi.

men la emanete lehu ve la dine li men la adil. Emanete riayet etme imanı yoktur. Emanet ruhu, yani ruhun talebine uymayanın imanı yok. O zaman ruhun talebine uymayan kişinin kalbinde hardal tanesi kadar iman söz konusu değil. Zaten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e Cebrail aleyhisselam verdiği birinci sualde iman nedir ey Allah'ın Resulü? Saydığı bir şükründen bir tanesi lika Allah. Bugün İslam'ın beş şartının içerisinde lika Allah var mı? Yok. Allah razı olsun. Afyon'dan bir kardeşim muhterem hocam, muhterem Efendimiz bir sohbetinde düşüncelerinizde de derecet kaybetmezsiniz. Ama insanlara hak etmedikleri şeyleri yakıştırırsanız oradan derecet kaybedersiniz buyuruyor. Muhterem Efendimiz burada bize ne anlatmak istiyor? Zan afetini ifade etmek istiyor. Zan konusunda bizlere açıklar mısınız? Evet sevgili kardeşlerim. Yani düşüncelerimizden hesaba çekilmeyiz. Biz Nebiyyü Sultanı Peygamber Efendimiz bir şerre niyet ettiniz ve yapmadınız. Derecat kaybetmiyorsunuz. Ama bir şerre niyet ettiniz ve yaptınız, kaybediyorsunuz. Ama bu başkaları hakkındaki zan söz konusu olunca o zaman ondan da kaybediyorsunuz. Çünkü Allah-u Teala Hücurat Suresinin 12. ayet-i kerimesinde Ya eyyühellezine amenu iştenibu kesire mine zanni. Zanın çoğundan sakının. Ne ba'de zane ismin. Zanların bir kısmı günahtır. Yani buradaki suizan, hüsnü zan. Bu hüsnü zan, suizanı devreye aldığımız zaman da zanın çoğu suizana giriyor ve Allah-u Teala suizanda bulunmayın. Zandan çok sakının. Evliya Sultanı Peygamberimiz çünkü zan sözlerin en yalanıdır. Muhakkak bazı zanlar günahtır. İşte bu günah olan zanlar başkası hakkındaki zanlarınızdır. Tecessüs etmeyin. Merak edip insanların hatalarını araştırmayın. Sizin bir kısmınız diğerlerinin dedikodusunu yapmasın diye devam ediyor inşallah. Öyleyse insanların düşüncelerinizde derecat kaybetmezsiniz ama insanlara hak etmedikleri şeyleri, yani suizanda bulunuz, yapmadıkları şeyi onlara mal ederseniz, yakıştırırsanız o zaman derecat kaybedersiniz. Yine Peygamber Efendimiz Aleyhisselam sakın zanna yer vermeyin. Zira zan sözlerinden yanadır. Tecessüs etmeyin, haber koklamayın, rekabet etmeyin, hasetleşmeyin. Birbirinize buğz etmeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları, Allah'ın emrettiği şekilde kardeş olun. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona inat etmez, zulmetmez, ona muharrem bırakmaz. Onu takip etmez. Kişi yaşar olarak Müslüman kardeşini takip etmesi yeterlidir. Her Müslümanın malı, kanı ve ırzı diğer Müslümanlara haramdır. Allah sizin suretlerinize, kalplerinize bakmaz fakat kalplerinize, amellerinize bakar. Takva şuradadır. Eliyle göğsüne işaret etti. Sakın ha birinizin satışı üzerinden satış yapmayın. Ey Allah'ın kulları kardeş olun. Bu bir Müslümanın kardeşine 3 günden fazla küs kalması helal olmaz. Allah razı olsun. Niğde'den bir kardeşim muhterem hocam. Ölmeden hemen ruhumuzun Allah'a doğru yolculuğu çıktığında nefsimiz ile baş başa kalıyoruz. Hasretler de ruhla birlikte gidiyorsa nefsimizdeki nur oranı mı ruhun hasretlerini temsil ediyor? Hayır sevgili kardeşim, devrin imamının ruhu devrede başımızın üzerinde, ruhumuz Allah'ın zatına ulaşıncaya kadar o başımızın üzerinde görev yapıyor. Dolayısıyla nur miktarı da ekstradan, yani %100 hasretlerden oluşan ruh, %100 afetlerden oluşan nefs. Ama Allah ruhumuzu kendisine ulaştırana kadar o verdiği sözü mutlaka yerine

0: getiriyor. Kişinin geri dönüşü mümkün değil. Zikri de bize sevdirtmek suretiyle kalbimize giren nur miktarı %49, %2 de rahmet, toplam %51 aydınlandığı zaman koruyucu kalkan kalkıyor. O zaman o noktadan itibaren içimizde cihat ediyoruz. وَالَّذ۪ينَ جَاهِدُ ف۪ينَا لَنَهْدِيَمْ سُبُولَنَا وَاللّٰهُ مَعَ الْمُحْسِنِينَ Ankebût suresinin 69. ayet-i kerimesi devreye giriyor. وَالَّذ۪ينَ جَاهِدُ ف۪ينَا لَنَهْدِيَمْ سُبُولَنَا اَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُحْسِنِينَ Bizim uğrumuzda nefsleriyle, Allah'ın düşmanlarıyla, hem nefsleriyle hem de Allah'ın düşmanlarıyla cihat edenler. Yani bu büyük cihat, bu da küçük cihat. Allah'ın düşmanı cihat edenleri. Allah'ın düşmanları kim? Kendileri ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan. Bir de nefsleriyle cihat edenler. Görüntülü bir sualimiz var, birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekat Hocam. Hasretle hürmetle ellerinden öpüyorum inşallah. Isparta'dan Serkan Kaplan. Size bir sualim olacak hocam. İstediğimiz zaman Allah'ı kendimize vekil tayin edebiliyor muyuz? Yoksa bunun bir liyakat basamağı var mıdır? Arz ediyorum inşallah hocam. Sizi çok ama çok seviyorum. Kalbinden inşallah hocam. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekat Hocam.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak. İstediğimiz zaman Allah'a kendimize vekil tayin edebilir miyiz? Yoksa bunun bir liyakat basamağı var mıdır? Hayır. Allah-u Teala Ankebût suresinin 5, Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde söz veriyor. Diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştıracağım. Ben onun vekiliyim demek. O zaman Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah'a kendisine vekil tayin ediyor. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi Allah onun vekili değildir. Ve Ankebût 5'i de buna ilave edebiliriz. Söz verdiği için mutlaka vakti gelecektir buyuruyor. Allah'ın izniyle. Dolayısıyla her halükarda olayı bu şekilde görmek gerekiyor. Ruh Allah'ın zatına ulaştıktan sonra zikir tevekkülün anahtarı oluyor. Zikrini artıran kişi Allah'a kendisine vekil tayin etmiştir. Ben Allah'a vekil tayin ettim ama zikri artmıyor. O aslında dilden yapmış olabilir ama kalpten yapmamıştır. Kalpten yapabilmesi için mutlak surette o kişinin bu şekilde zikrini arttırması lazım. Fizik vücut teslimine niyet ediyor ama fizik vücut teslimine niyet eden bu kişi zikrini arttıramıyor. O zaman demek ki talebin Allah'a kendisine vekil tayin etmemiş fizik vücut tesliminde yapması lazım. Yani tevekkülün anahtarı zikirdir. O zaman her noktada da bunu yapabiliriz inşallah. Azerbaycan'dan bir kardeşimiz Muhterem Hocam, Allah'a ulaşma dileğine ve haccet namazıyla mürşidin ya da devrin imamının Allah'tan sorulmasına iman etmeyin yakınlarımıza başka nasıl tebliğ yapabiliriz? Sevgili kardeşlerim, bir Allah'a ulaşmayı dilemeyen, ona inanmayan, haccet namazıyla mürşidi Allah'tan sormayan kişiye davranışlarımızla örnek olabiliriz. Yani tebliğin bir dille yapılanı, kalple yapılanı, bir de davranışlarla yapılan söz konusu. Mesela Efendimiz Osmanlı'ya örnek verirken 2. Murat sefere çıkıyor. Ve bir Rum bezgenin bahçesinden veya Yahudi bergenin bahçesinden geçiyor askerler. Bahçe sahibi padişahın atın yuvalarını tutuyor. Diyor ki askerlerin elmaları almış ama parasını bırakmamış. Şimdi Murat kim bunu yaptı diyor. Bir kişi geri öne çıkıyor ve nasıl yaptım bunu? Kul hakkıyla benim orduma katılmayın. Mutlaka borcunuz varsa hazine-i hasadan alın, borcunuzu ödeyin, öyle katılın demedim mi? Diyor. Evet diyor. Ama yerdeki bir çürük elmanın bu şekilde para ettiğini ben düşünemedim diyor. O zaman Çin Murat bahçe sahibine diyor ki ücretin nedir diyor. Bir kese altın. Diğerleri karşı çıkmasına rağmen verin diyor. O hak sahibidir. Ve verince davranışıyla öyle bir örnek oluyor ki beni de aranıza katabilmişsiniz. İkinci Murat ona tebliğ yapmadı ama öyle bir davranış sergiledi ki gerçekten onun da istediği ahlak yapısı, onun da istediği bir durum ve Osmanlı'nın bu şekildeki mutlak adaleti, insanlara örnek olması vesaire davranışıyla en güzel sonuca götüren tebliği yaptı. Yani davranış biçimleri çok önemli insanlar üzerindeki tezim. Yani kısacası ahlak. En güzel ahlakın sahibiydi Osmanlı. Allah razı olsun. Ankara'dan bir kardeşim Muhterem Hocam. Muhammed 7 ve Ali İmran 52 ayetlerine baktığımızda Allah'ın yardımcısı olabilmek beled kademeleri hangisinde gerçekleşmektedir? Ruhunu teslim eden, daha doğrusu Allah'a ulaşmayı dileyip mürşidine tabi olduktan sonra kim tebliğ amaçlı insanlara bir şeyler söylüyorsa, ayetleri mürşidinden aldığı gibi insanlara anlatıyorsa o aslında Allah'ın bir yardımcısıdır ama gerçekten bir hakkın yardımcı olmak irade teslimini gerektiriyor. Nitekim sadece Muhammed 7, Ali İmran 52 değil. Aynı zamanda Saf 14'ü de buna ilave etmek lazım. Saf 14'te ne diyor? Ya eyyühellezine amenü kunu ensarillahi kema kâle lezine İsa ibn Meryem lil havvariyyine men ensari ilallah. Ey amenü olanlar, Allah'ın yardımcıları olun. Meryem oğlu İsa havarilere kim Allah'a ulaşmak için benim yardımcılarım olur? Dediği zaman havarilerin biz Allah'ın yardımcılarıyız. Dediği gibi bunun üzerine İsrailoğullarından bir grup iman etti, bir grup inkar etti. O zaman iman edenleri düşmanlarına karşı destekledik. Yani her Allah'a ulaşmayı, Allah'a ulaşmak için benim yardımcılarım olur. Demek ki Allah'a ulaşmayı dini herkes yardımcıdır ama gerçek yardımcı elbette iradenin teslimiyle gerçekleşebiliyor. Ya yönezine amenüten sonra olan yensirekum ve ise bir takta amakım. Ayetler bizlere bunu söylüyor. Allah'ın yardımcı olabilmek beled kademenin bütününde gerçekleşen bir durumdur. Yeter ki o Allah yolunda hizmet yapsın. Alimran 2'ye baktığımız zaman Alimran suresinin 52. ayet-i kerimesi فَلَّمَا اَخْسَى اِيْسَى مِنُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ اَنْسَارِ اِلَى اللّٰهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ اَنْسَارُ اللّٰهِ Biz Allah'ın yardımcılarıyız. Yani Allah'a ulaşmayı diliyorlar. Amenna billah, biz Allah'a iman ettik. Feşhed bi ene minel müslimin. Şahit ol, biz de Allah'a teslim olalım. Evet, kim Allah'a ulaşmayı kalben dilerse Allah Teala mutlaka onun ruhunu kendisine ulaştıracağını söz vermiş. Azerbaycan'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, necis yerlerde zikir konusunda nasıl hareket etmek gerekiyor, açıklayabilir misiniz? Orada zikir yapmayabilirsiniz ama abdestinizi aldıktan sonra zikire devam edebilirsiniz inşallah. Bayburt'tan bir kardeşim Muhterem Hocam, çabuk sinirleniyorum. Büyük küçük karşımdakileri kırıyorum. Sinirime hakim olabilmek için ne yapmalıyım? Sevgili kardeşlerim, Efendimizin, yani herkesin nefsinde 19 afet var. Ama 19 afetin dağılımları farklı. o slaytımızı gösterecek olursak ben onun üzerinden ifade etmek istiyorum. Afetlerin dağılımları farklı olduğu için mesela şu anda böyle bir durum söz konusu. Böyle bir kişi, onun nefste 19 afet var, ruhta 19 tane hasret var. Ama bu kişi mesela dikkat edin, iptilalar 18, başka isyan 16. O zaman bu kişinin iptilalarla ilgili şeyleri de yapması lazım, esmaları. İptilalarla ilgili esmalar 269 kere Allah, 535 kere El-Mesir, 689 kere Tevab, 458 kere En-Nur ve 358 kere Es-Semed. İptilalarla ilgili onu da gösterelim, şey etmesi lazım. Arkasından isyan, iptilalar, evet, iptilalarını, iptilalar burada hakkım, evet. Dediğim gibi 269 kere Allah, 531 kere Mesih, Tevab, 689 kere En-Nur, 458 kere ve Es-Semed, 358 kere. İsyan, oradaki isyan afeti de çok yüksekti. Burada isyan afetine baktığımız zaman o zaman ne yapılması lazım? İsyanla alakalı esmaları çekmesi gerekir. Onu da tekrar gösterebilirsek 269 kere Allah, El-Mesih, o 535 kere, Tevab, 689 kere, En-Nur, 458 kere, Ar-Raşid, 745 kere. Yani hangi noktada kendimizi zayıf hissediyorsak, esmalarla birlikte ve zikirlerle birlikte o afetlerin azalması istikametindeki grup isimleri de, esmaları da yapmamız lazım, çekmemiz lazım inşallah. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
2: Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü. Muhterem Hocam, hürmetle, hasretle, gül kokulu elinizden öperim. Sizi çok ama çok seviyorum, hem de kalbimden. İzninizle bir sualim olacak. Mürşide tabi olmadan önce yapılan zikir ile mürşide tabi olduktan sonra yapılan zikir arasında fark var mıdır? Sizi çok ama çok seviyorum, hem de kalbimden. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü.
0: Aleykümselam ve Rahmetullah ve Berekatühü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Sevgili kardeşlerim, tabii ki fark var. Mürşide tabi olmadan yapılan zikirle tabi olduktan sonra yapılan zikir arasında fark var mı diyor. Farz değil. Fark var mı? Evet. Kişi Allah'a ulaşmayı diledikten sonra zikir yaparsa, 24 saat zikir yapsa dahi yapamaz ama öyle kabul ederim. Kişinin kalbinde o zikrin oluşturduğunun miktarı %2 huşunun ötesine geçemez. Ama mürşide tabi olduktan sonra zikir yaparsa o zaman mürşide tabi olduktan sonra yapılan zikirle iki çift nur gelir. Biri rahmet ve fazıl, diğeri rahmet ve selavat. Ve bu iki çift nur nefs ezkisini gerçekleştirir. O zaman yapılan zikirle %7 fazıllar kalpte toplanmaya başlar ve kişiyi nefs ezkisine ulaştırır. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeden, mürşide tabi olmadan yapılan zikirlerde de o sadece kişiye derecat kazandırır ama nefs seskesini oluşturmaz. Rum suresinin 39. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala bunu söylüyor. Peygamber Efendimiz'in tefsirinde insanların mallarında artış olsun diye faizden faiz olarak verdiğin şey Allah'a ulaşmayı dilemeden yaptığınız zikir o takdirde Allah katında artmaz. Yani bir şey oluşturmaz. Nefsinizin kalbindeki nurları oluşturmaz ve artırmaz. Tekrar ediyorum. Allah'a ulaşmayı dilemeden yaptığınız zikir o Allah katında artmaz. Nefsinizin kalbindeki nurları oluşturmaz, artırmaz. Ama Allah'ın meşini, Allah'a ulaşmayı dileyerek verdiğiniz zekat ve yaptığınız zikirler işte Allah-u Teala onları kat kat artırır. Öyleyse evet, Allah'a ulaşmayı dilemeden yaptığınız zikirler size derecat kazandırır. Ama ölüme kadar bu Allah'a ulaşma dileğini yapmadığınız takdirde amelleriniz boşa gider. Zümer 65'e göre. Ama Allah'a ulaşmayı diledikten sonra mürşide tabi olmasanız o zikir rahmet ve fazıl gelmek suretiyle sizin kalbinizde %2 huşuyu oluşturur. %2 huşun ötesinde de bir şey yapmaz. Ama yaptığınız zikrin ıslah edici amel olabilmesi, nefs eskesini yapabilmesi ancak ve ancak mürşidinize tabi olmanıza bağlı. Ne diyelim? Mürşide tabi olmadan, Allah'a ulaşmayı dilemeden yaptığınız zikirle zikir yaparsanız 1'e 10 kazanırsınız. Ama mürşide tabi olduktan sonra 1'e 700 kazanırsınız. Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz alimin uykusu cahilin ibadetini. Cahil ister namaz kılsın ister zikretsin. 1'e 10 kazanır. Derecat itibariyle. Ama alim mürşidine tabi olan kişi zikretmeye başlarsa o 1'e 700 kazanır. Öyleyse mürşide tabi olmadan yapılan zikir tabi olduktan sonraki zikirler arasında fark evet 1'e 700 farkı vardı inşallah. Allah razı olsun. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram Mutlu Kur'an'ın sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat.

0: Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Ne kadar sevgi o kadar mutluluk. O zaman bize düşen ne? Bize düşen sevginin ticaretini yapmak. İki tür insan var. Ticareti kar getirmeyenler, ticareti kar getirenler. Kimdir ticareti kar getirmeyenler Allah arasındaki ilişki? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. O zaman siz bu dünya hayatında Allah'la yaptığınız ticaretin devamlı kar getirmesini istiyor musunuz? Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Allah Teala Bakara 16'da ve Bakara 175'te onların ticareti kar getirmedi. Niçin? Çünkü onlar hidayet karşılığında delaleti satın aldılar. Siz ise öyle değilsiniz artık. Sualim var size. Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Diller mi kalpten mi? Kalpten diliyorsanız işte bu hidayettir. Siz hidayeti kalpten dilediniz. Sizin ticaretiniz kar getiriyor. Siz delaletin karşılığında hidayeti satın alıyorsunuz. Hidayeti satın aldığınız için azabın karşılığı mağfiret, delaletin karşılığı hidayet. Size anında Allah Teala veriyor.
0: Fatiha ma salavat.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz hayra çağırmak. Birinci sual, Allah-u Teala'nın emir buyurduğu hayra çağırmak ne demektir? Hayır nedir? Bize derecat kazandıran bütün olaylar hayırdır. Ne zaman derecat kazanırız? Allah'ın emirlerini yerine getirdiğimiz zaman, Allah'ın yasak ettiği fiili işlemediğimiz zaman derecat kazanırız. Her ikisi de hayırdır. Bunu nasıl çoğaltırız? Allah'a ulaşmayı dileyip de mürşidimize ulaştıktan sonra nefs tezkiyesi yaparak hayırlarımızı devamlı çoğaltırız. Öyleyse hayra çağıran kişi aslında Allah'a teslime çağıran kişidir. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler hayrın içinde olabilirler. Hayra çağıran kişi kendisi hayra ulaşmış olan kişidir. Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor hadisinde. Ümmetimden Allah'a itaat eden ve hayırlarda yarışan bir ümmet hep olacaktır. Öyleyse hayırlarda yarışanlar onlar daimi zikrin sahipleridir. Allah-u Teala Ali İmran suresinin 104. ayet-i kerimesinde وَلْتَكُمْ مُنْكُمْ اُمَّتٍ يَدْعُونَ اِلَى الْخَيْرِ يَعْمُرُونَ بِالْمَعْرِفُ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ اُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Sizin içinizden hayra davet eden mürşitlerden bir cemaat olsun. Maruf emretsin ve münkerden nehyetsin. İşte onlar felaha erenlerdir. Allah'ın irşada memur ve mezun kıldığı kişiler, onlar tam 7 tane ayet-i kerimede maruf ve emrimden, münkerden nehyedenler olarak anlatılıyor. Evet, maruf ve emrimden, münkerden nehyedenler hepsi Allah'ın irşadına memur mezun kıldığı veli mürşitlerdir. 7 ayet bize bunu söylüyor. Bunların başında da Ali İmran suresinin 104. ayet-i kerimesi geliyor. Bundan 14 asır evvel sahabenin hepsi cahiliye dönemini yaşarken Resulullah'ın hayra davetiyle 7 safa 4 teslimi yaşayarak hepsi hayra ulaştılar. Maruf emreden, münkerden nehyedenler oldular. Ali İmran suresinin 110. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala bunu söylüyor. Ali İmran 110. Kuntum hayrun ummetin uhrijet linnas ta'muruna bil ma'ruf ve tenhauna anil münker ve tu'minuna billah. Görüyorsunuz ki bu ayetler bile Allah Teala'nın irşada memur ve mezun kıldığı ve mürşitleri bize anlatıyor. Bazı insanlar son nebi, Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz son mürşittir. Bundan sonra mürşit gelmeyecek ve bu şekilde iblisin bir tuzağı söz konusu. Öyle olunca her devirde Kur'an'ı anlatan Allah'ın veli mürşitleri ise ve veli mürşitler yoktur diye insanları iblis inandırmışsa, o zaman Kur'an ellerinde var ama onlar Kur'an'ı hem bilmiyorlar hem de yaşamıyorlar. Allah razı olsun. İkinci sual, hayır çağırmakla Kur'an'ın öğrenilmesi ve öğretilmesi arasında ilişki nedir? Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesinde hem asaleten hem de vekaleten devrin imamlarını anlatıyor. Ve bu ayet-i kerimede ister asaleten ister vekaleten devrin imamlarının 5 görevinden Allah'a bahsediyor. Bunların başında 1, ayetlerin tilavet edilmesi, 2, nefs tezkiyesi, 3, kitabın öğretilmesi, 4, hikmetin öğretilmesi, 5, hikmetin ötesinin öğretilmesi. Her devirde Allah-u Teala'nın tayin ettiği vekaleten devrin imamı veya asaleten devrin imamı bu 5 görevle insanlar için vazifeli. Eğer Kur'an'ın esasını öğretiyorsanız insanları kurtaracak olan bilgileri bunlara aktarıyorsunuz demektir. Evliya Sultanı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz en hayırlınız, en çok derecet kazanınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir. Kim Kur'an'ı Allah'tan öğrenmişse, öğretiyorsa hayrın sahibidir. Zamanımızda ise herkes hayır kazansın diye mütemadiyen insanları Kur'an-ı Kerim okumasını öğretiyorlar. Bununla Kur'an-ı Kerim öğrettiği kanısındalar ama hafız da olsa bu insanlar Kur'an'ın ne lafzını ne ruhunu kavrayamazlar. Öğretecek olan kesinlikle Allah'tır. O sebeple hadis-i şerifte aranızda en hayırlınız benim soyumdan gelecek olan Mehdi'dir. Çünkü o Kur'an'ın lafzını ve ruhunu size öğretecek olandır. Gerçekten de evvel emirde 7 sabah 4 teslimin farziyeti onun 28 basamaklı İslam merdiveninde hayata geçirilmesi, yaşanması daha sonra ilmel yakin, aynel yakin ve hakkal yakin ve en son olarak da Kur'an'ın bir lafzı manası ve 7 ruhu mevcut olduğunu sahabenin 14 asır evvel hem lafzını hem 7 ruhunu öğrenmek suretiyle Allah tarafından irşada memur ve mezun kılındığını biliyoruz. Allah razı olsun. Üçüncü sual, Allah-u Teala'nın hikmet verilmiş olanlara çok hayır vermekten muradı nedir? Allah-u Teala Tövbe Suresi'nin 100. ayet-i kerimesinde evvelki hayırlarda yarışanlardan salah makamında iradesini Allah'a teslim ederek irşada memur mezun kılınanlar. Onların bir kısmı muhacirinden Mekke'den Medine'ye göç edenler, bir kısmı Ensar'dan Medine'deki yardımcılardan. Bir kısmı da onlara Ensar muhacirine İslam'la tabi olanlardandı. Sahabe irşad makamına sahip oldukları için onlara tabi olundu. Allah onlardan razı, onlar da Allah'tan razıdır. Onlara Allah altlarında ırmaklar akan cennetini hazırladı. Ebediyen orada kalacaklardır. İşte bu en büyük azim mükafattır. Ama Bakara suresinin 269. ayet-i kerimesinde يُوتُ الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُوتُ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا ذَكَرَ أُولُو الْأَلْبَابِ. Allah dilediğine hikmet verir. Kime hikmet verilmişse ona çok büyük hayır vermiştir. Sevgili kardeşlerim, bir kere hikmetin sahipleri daimi zikrin sahipleridir. Daimi hayır işleyenlerdir. Hayır ehli olmak, hayrın sahibi olmak yani daimi derecet kazanan hüviyette olmak demektir. Kim daimi zikre ulaşırsa artık o günden itibaren hayatının her değer saniyesinde derecet kazanan bir insan olacaktır. Allah Teala'nın sabikun dediği hayırlarda yarışanlar hepsi daimi zikrin sahibi. Bütün sahabe hayırlarda yarışanlardandı. Hayırlarda yarışanların en üst mertebesi ulul elbab makamıdır. Ama onlar 7 tane temel şartın sahibidirler. Yani kalpleri 7 kademede müzeyyen olmuş, 4 vasıf şartı ve 3 tane sonuç şartının sahibidirler. Vasıf şartları 24 saat Allah-u Teala'yı zikrediyorlar ve 19 faziletin sahibidirler. Kalp gözleri kalp kadar açık. Ama aynı zamanda ehli hayırdırlar, devamlı hayır işledikleri için ehli hikmet, ehli hükümdürler ve ehli tezekkürdürler. Herhangi bir konuda Allah'tan bir şey önermeleri isteniyorsa mutlaka tezekkür standartları içinde Allah Teala'ya sorarak cevaplarını alabilen ehli tezekkür ehli kişilerdir. Hadis-i şerifte her asırda ümmetimden Allah'a itaat eden hayırlarda yarışanlar bulunacaktır. Zaten az evvel söyledik. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yönelttik. Bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah Teala insanların sadece hayır yapmasını değil, başkalarını da hayra çağırmasını, Allah dostu olmanın, Allah için yaşamanın önemini anlatmasını istiyor. Sizce Allah için yaşamak ne demektir?
2: Allah'a ibadet etmek, onun verdiği görevleri, farzları, her şeyi yerine getirmek.
3: Kulluğumuzu yerine getirmemiz gerekiyor. Bizi niçin yarattı?
1: Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda gerçek manada Allah için yaşayanların Allah'a ulaşmayı dileyenler olduğunu görüyoruz. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Her Kur'an okuyuşumuzda Allah'a yakın oluruz zaten.
1: Bize üfürdüğü ruhu Allah'a yaşarken ulaştırabilir miyiz?
4: Tabii, neden olmasın?
1: Ermiş evliyalar gibi.
4: Tabii, bizim amacımız o zaten. Yaşama amacımız o. Niye geldik eve? Eyüp Hazretleri'ni görmek için. Allah'a ulaşmanın yolu bir budur. Namaz kılmaktır, oruç tutmaktır.
2: Yaşarken mi? Yaşarken derken her şeyi yaparken Allah'ı düşünerek yapıyoruz mesela. Ve ölümün iki kaşın arasından da yakın olduğunu da biliyoruz. Her an öleceğimizi, her an Allah'a gideceğimizi bilmemiz lazım.
3: Ulaştırırız da onlar el. Ya onlara ulaşabilsek biz ne güzel. Onlar sabahlara kadar namazlarını kılmışlar, ibadetlerini etmişler. Biz dünyaya birazcık ne de olsa meyilliyiz.
1: Bunun için kişinin yapması gereken tek şey kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek.
2: Kalpten Allah'a dua etmek ve bol bol zikir edersek Allah'a zaten çok yakın oluruz.
3: Seni çok seviyoruz.
4: Seni çok seviyorum.
3: Evliyaları kullarından bizlere şefaatlerine nail eyle inşallah. Ben de senin evliyalarından olmak istiyorum.
2: Aynen. Allah, ben seni çok seviyorum. Her şeyden çok seviyorum ve yaşarken sana ulaşmak isterim.
0: Misafirimiz ruhu Allah'a ulaştırmak konusunda onlar evliya ola. Onlar sabahlara kadar namazlarını kılmışlar, ibadetlerini etmişler, biz dünyaya meyilliyiz dedi. Evliya olmanın yolu çok ibadet etmekten mi geçer? Evliyalık bir dilektir. Veli olmak bir dilektir. Ve Yunus diyor ki bilene düğün dernektir. Zariyat 56'da Allah-u Teala ve ma halaktel cinni vel insin liya'budun. Yaratılış gayemiz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize abd olsun diye yarattık. Başlangıç noktası herkes şeytanın kulu ve dostudur. Ama Allah'a davet olunduğunda daveti kabul ederek Allah'a ulaşmayı dilerlerse o zaman Zümer 17'ye göre kendilerini tağuta abd olmaktan, kul olmaktan kurtarabileceklerdir. Abd ve abid olmak çok farklı. Abid, ibadet eden kişidir. Abd ise bu ibadetlerle bir hedefe ulaşan kişidir. Tıpkı hedefler ve vasıtalar gibi. Hedeflere vasıtalarla ulaşılır. Dolayısıyla abd olmak da ibadetlerle gerçekleşir. Allah-u Teala'nın dizaynında asıl olan Allah'a ibadet değildir. İbadet etmek bizi hedefe ulaşacak vasıtadır. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe elbette ibadetlerini en üst boyutta gerçekleştirmiş ama ibadetleri vasıta olarak gerçekleştirmiş. O ibadetleri kullanarak hedeflerine yürümüşler. Evliyalığın başlangıç noktası Allah'a ulaşmayı dilemektir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecek. Ankebut 5 bunu söylüyor. Men kâne yercu likâllâhi fenne acâllâhi. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka Allah onun vakti girecektir buyuruyor. O halde o kişi mutlaka Allah'ın evliyası olacaktır. Hadis-i şerifte öyle insanlar vardır ki cennetlik amel işlerler ama cehenneme gideceklerdir. Öyle insanlar vardır ki onlar cehennemlik amel işlerler ama cennete gideceklerdir. Yine bir başka hadis-i şerifte Allah Resulü cennetlik amel işleyen çok insan kendisiyle cennet arasında bir arşın mesafe kalır. Fakat kitabın hükmü devreye girer ve kişi bu sefer cehennemlik amel işlemeye başlar ve cehenneme gider. Yine kendisiyle cennet arasında öyle insanlar var ki cehennemlik amel işlerler. Kendisiyle cehennem arasında bir arşın mesafe kalır. Kitabın hükmü devreye girerek o kişi cennetlik amel işlemeye başlar ve cennet ehlinden olur. Bunlar kimlerdir? Bunlar kalpten Allah'a ulaşmayı dileyenler. Ama öyle insanlar vardır ki onlar cehennemi kalmışlardır ve cennete gideceklerdir. İşte bunlar Allah'a ulaşmayı dileyenler, öbürleri de Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Muhakkak ki insanlar 7 ayet-i kerimede Allah'a davet olunuyor. İşte bu daveti kabul edenler ve etmeyenler diye iki grup insan oluşuyor. Daveti kabul eden Allah'a ulaşmayı dileyenler cehennemi amel işlese dahi kendisiyle cehennem arasında bir aşırı mesafe kalmasına karşın Allah'a ulaşmayı dilediği için o dilekle gittiği yer cennet. Ama kendisiyle cennet arasında bir aşırı mesafe kalmasına rağmen Allah'a davet olunduğunda bu sefer Allah'a ulaşmayı dilemese, daveti kabul etmese o zaman cehennemlik amel işlemeye başlar ve kendisi cehenneme gider. Öyleyse cennetlik amel işleyip cehenneme giden, cehennemlik amel işleyip cennete giden tamamen kişinin niyetine bağlıdır. Niyet amelden üstündür. Cennetlik amel yapıyor ama niyet cehennem. O zaman cehenneme gidiyor. Cehennemlik amel işlemeye başlıyor ama niyeti cennet, Allah'a ulaşmayı diliyor ve kişi cennete gidiyor. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah. Allah razı olsun.
1: Kur'an-ı Kerim'de hayra çağıran, irfanla emreden, kötülüklerden alıkoyan insanların başında irşat makamının sahipleri, mürşitler geliyor. Mürşit kavramı sizin için ne ifade ediyor?
2: Mürşitler olmasa, hocalarımız olmasa biz bir şey yapamayız ki şu anda. Bir şey öğreniyorsak onların sayesinde öğreniyoruz.
4: Nerede öyle ilimler, şeyler, evliyalar yok şimdi?
3: Çok zor. Eskilerdi işte. Eskiler yani tek tek dönüp gidiyorlar zaten.
1: Kur'an-ı Kerim'e göre her devirde Peygamber Efendimiz'in varisi olan Allah'a tamamen teslim olmuş Allah dostları, mürşitler var. Bunu biliyor musun?
2: Evet biliyorum, var. Bizim gibi insanlar onları tarif edemez ya. Onlar başka bir makamda.
1: Onlara sizce ne kadar ihtiyacımız var? Eksiklerimiz neler?
2: O kadar çok ki. Görevlerimiz var değil mi? Herkesin herkese karşı bir görevi var. Ama kimse yapmıyor bunu ve hiç kimse de yani böyle ne bir Allah'ım yapanlardan oluruz inşallah diye.
1: Allah sevgisi mi eksik?
2: Allah sevgisi eksik. Peygamber sevgisi eksik.
1: Mürşit sevgisi
2: eksik. Birbirimizi sevmiyoruz.
1: İşte bize bütün o sevgileri Allah kalbimize nakşetmek için onun dostundan dinimizi öğrenmemizi istiyor. Siz de öyle birisini bulmak istiyor musunuz?
2: İsterim tabii ki.
3: Yaşayan evliyalar bulmak. Yaşayan evliya bulmak çok zor ya.
4: Nasıl bulabiliriz? Nasıl ulaşabiliriz? Biz de bilmiyoruz. Bunun bir yolu varsa siz bize gösterin.
1: Hacet namazını kılıp Allah'ım bana yaşayan evliyanı, mürşidimi göster diyeceksiniz. Yapmak ister misiniz?
4: Tabii, neden yapmayalım?
3: Tabii ki de Rabbim nasip ediyor. Etsin de yani devamını da etsin çocuğumuza, herkese, bütün ümmeti Muhammed'e.
0: Bir misafirimiz mürşid konusunda onlar eskidendi. Tek tek ölüp gidiyorlar dedi. Günümüzde yaşayan mürşidler yok mudur? Tabii ki vardır. Allah-u Teala Resul göndermeden biz kimseye azap etmeyiz dediğine göre demek ki her bir devirde olursun, ne olursa olsun Allah-u Teala ardı arkası kesilmeksizin mürşitler tayin ediyor. Hangi zaman parçasında olursa olsun, hangi mekanda olursa olsun bütün insanlara Allah'ın Resulleri hep gitmişler. Allah'tan aldıkları emir üzere onları mürşit olarak icat etmeye çalışmışlar. Her kavmin içindeki Resul öldüğünde Allah-u Teala yerine mutlaka kendisini tayin eder. Şu anda da bütün dünyadaki kavimler içinde bu Resuller hayattadır. Evliya Sultanı Peygamber Efendimiz El-Eliya minum bütün kembiyayın ben İsrail. Benim ümmetimin velileri ben İsrail'in peygamberleri gibidir. Nübüvvet Peygamber Efendimiz'e sona erdiğine göre ümmetimin velileri ben İsrail'in peygamberleri gibidir buyurduğuna göre o zaman Resulullah'ın ümmetinin velileri veli Resullerdir. Nübüvvet sona ermiştir. Nebileri gibidirler. Bir başka hürafe, insanları dinden soğutan bir başka hürafe. Eskiden mürşitler varmış, şimdi mürşitçim diye zamanımızda yaşayan insanlar mevcut değil. Hayır, bu Allah Teala'nın dizaynı içerisinde herkes ait olduğu standart içinde Allah'ın emrine itaat ve yasakları çiğnemezse, yerine getirirse, o zaman 7 sabah 4 teslimi yaşayan herkesi Allah Teala içeriden mermilerimizin kılar. Yetmez. Risalet açısından olaya baktığımız zaman Resul göndermesem azap etmem. Eyse her kavmin içerisinde ardı arkası kesilmek için veli Resuller gönderiyor. Bunların arasından bir kişiyi de Allah Teala vekaleten devrin imamı olarak tayin ediyor. Öyleyse her devirde yaşayan vekaleten devrin imamları onlar Allah'ın Resulleridir. Şu anda hidayet çağındayız, hidayet çağında devrin imamı Mehdi Aleyhisselam Allah'ın Resulüdür. Allah Teala bunu Âl-i İmrân suresinin 81. ayet-i kerimesinde belirtiyor. Ve izâ hazallâhu misâkan nebiyyine lemâ ateytekum min kitâbin hikmetin sümâ câkim min rasûlin min musaddikin limâ ma'akum. Letûmin nebî letenzerinne kâle akhiretum ve khasum zâlikum nusri kâlu akhirennâ kâlu feşhede fe ennemâkum haşrâdîn. Allah nebilerden size kitabı hikmet verdim. Sonra size beraberinizde olan Allah'ın size verdiği kitabı tasdik eden bir Resul geldiği zaman ona mutlaka iman edin. Ona mutlaka yardım edeceksiniz diye bir şey kaldığı zaman. İkrar ettik, kabul ettiniz. Bu ağır hatimi üzerinize aldınız mı diye buyurdu. Onlar da ikrar ettik, kabul ettik dediler. Allah-u Teala üstüne şahit olun, ben de sizinle birlikte şahitlerden. Öyleyse her kavmin içindeki Resul öldüğünde Allah Teala yerine mutlaka yenisini tayin eder. Şu anda bütün dünyadaki kavimlerin içinde bu Resuller hayattadır. Eskiden mürşitler var. Mürşit diye zamanımızda yaşayan ki insanlar mürşit değil olayı tamamen bir hürafe, bir bidat, Kur'an-ı Kerim'e uymayan bir zandır. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
5: Ben bugün şimdi rahmetine bir itaat icap vereceğim. Sizi çok seviyorum inşallah kalbimden. İzniniz olursa bir sualim olacak. Aklı selim bir insan olmak sadece hayra çalışan bir aklın sahibi olmak anlamına gelir mi? Allah razı olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
0: Aleykümselam ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Biz hepinizi çok seviyoruz. Aklı selim bir insan olmak sadece hayra çalışan bir aklın sahibi olmak anlamına gelir mi? Aklı selim hüküm ve kararlarında doğruyu yanlıştan iyiyi kötüden ayıran akıl. Aklı selim deyince yani sadece hayra çalışan bir akıl çeşidi. Böyle bir şey kesinlikle söz konusu değil. Akıl hayra da çalışır, şerre de çalışır. Şuurlandığı alem önemlidir. Kişi rüşte erdiği zaman yani doğruyu yanlıştan ayırt edecek bir aklın sahibi olduğu zaman buna akil ve bali olmak diyoruz. Kişi iki yoldan birini seçmek mecburiyetindedir. Ya içinde bulunduğu gay yolunun devamını alacak veya Allah'ın irşat yolunu kendisine yol edinecek. Onun sapmalara ulaştıran çarpık düşünce sistemi Kur'an'ın hakikatleriyle mutlaka değişmelidir. Öğrenen aklı selim sahibi bir insan tahkik eder, tahkik ettiği zaman da doğruyu itibar eder doğruya. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah.
1: Allah Teala her an hayır kazanan biri olmak istiyorsak Allah'ın ismini her an zikretmemizi Kur'an-ı Kerim'de emretmiş. Sizce zikir yapmak insana ne sağlar?
4: Zikir yapmak bizi Allah'a yakınlaştırır.
2: Düzenli bir insan her gün zikrini yaparsa zaten diyor ki hocamız kalbindeki o karanlık aydınlanır. Allah'a daha karşı yakın olursun mesela. Zikir demek bambaşka bir şey yani.
1: Zikir insanı mutlu eder mi? Dertlerinden, sıkıntılarından kurtulur.
4: Mutlaka eder tabii. Ne der etmesin? Ama yapmadığımız bir şey işte. Zikir, zikir.
3: Zikir kurtuluştur. Depresyondan, her şeyden hayat veren, huzur veren, kalbi yol açan, her daim evine bereket verir, huzur verir eşinle, çocuklarınla.
1: 14 asır evvel yaşayan tüm sahabe daimi zikre ulaşmışlardı. Hayırlarda yarışıyorlardı. Sizce günümüzde de insanlar hayırlarda yarışsalar dünya nasıl bir yer olurdu?
2: Çok güzel bir şey olurdu, evet. Ama o dediğiniz biraz çok uzakta görünüyor.
3: Hiç fakir kalmazdı bu dünyada. Fakir kalmadığı gibi de çok güzel bir hayat yaşardık mutlaka.
1: İnsan sürekli Allah dese, Allah'ın ismini, sevgisini kalbine nakşetse, hep başkalarını mutlu etmek için hayırlarda yarışır.
2: Şu zamanda çok başkaları için yaşamak bilmiyorum çok olmuyor ama iyilik yapmak çok güzel bir şeydir.
4: Bu zamanda imkansız.
3: Zenginler zekatlarını doğru düzgün verseler zaten ortalıkta bu yaşam olmaz. Güzellikler içinde yaşamak varken savaş neden olsun ki kardeşim, Müslümanız hepimizde.
0: Evet. Konumuzla ilgili arkamızı dinledik bir misafirimiz. Şu devirde başkaları için yaşamak çok olmuyor ama iyilik yapmak çok güzel bir şey dedi. Aslında iyilik yapmak başkaları için yaşamaktır. Çünkü onları iyilik yaparken onları mutlu ettiğiniz her an siz de mutlu oluyorsunuz. İnsanlara başkalarına iyilik ulaştırmakta zorlayan nedir? İblis tabii. Maide 91'de اَنَّمَا يُرِدُ الشَّيْطَانُ اَنْ يُقَى بَيْنِكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَى وَيُسَدُّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ عَنَ السَّلَامِ. Şeytan şarap kumarla aranıza düşmanlık ve kin sokmak, sizi Allah'a zikretmekten ve namaz kılmaktan alıkoymak ister. Mutluluğun bir kanadı zikirdir ama ikinci kanadı başkaları için yaşamaktır. Ama şeytan hep insanların aklına, onlar seni mutlu etsinler, sen de o zaman onları mutlu edersin. Sen enayi misin tarzında ifadeler getirir. Ona karşı çıkmalısın. Enayilik başkalarına iyi davranmak değildir. Enayilik başkalarına kötü davranmaktır. Başkalarına iyi davranmak bir fazilettir. Enayilik değil. Başkalarına kötü davranmak enayiliktir. Bir iptiladır. Çünkü siz onlara kötü davrandığınız zaman onlardan da size kötü davranışlar geri dönecektir. Başkalarından size gelen şeyin iyi davranışlar olması sizin onlara güzel davranmanıza bağlıdır. Hadis-i şerifte şeytan namaz kılan Müslümanların kendisine ibadet etmesinden ümidini kesmiştir. Şeytan namaz kılan Müslümanların kendisine ibadet etmesinden ümidini kesmiştir. Fakat onların aralarını aşmak ve birbirine düşürmekte ümitlidir. İsra suresi, evet, görüyoruz ki iblis insanların birbirine dost, kardeş, el ele, gönül gönüle bir hayatı yaşayarak mutlu olmalarını istemiyor. Ama Allah-u Teala da bizlerin mutlu olmasını istiyor. Bu mutluluk ancak birbirimize karşı duyduğumuz sevgiyle ve birbirimize yardım etmekle hedefine ulaşabilir. Görüntülü bir sualimiz daha var inşallah. Allah razı olsun.
6: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü kıymetli hocam. Müsaadeniz olursa size bir sualim olacaktı inşallah. İsra suresinin 11. ayet-i kerimesine göre insanların hayra dua eder gibi şerre dua etmesi ne demektir inşallah? Sizleri çok ama çok kalbimden seviyorum inşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü.
0: Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatü. Biz hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, İsra suresi 11. ayet-i kerimesine göre insanların hayra dua eder gibi şerre dua etmesi ne demektir? Bakara 200, 201, 202'ye baktığımız zaman ve minen nasi, Bakara 200, evet. Fe izâ kadeytüm menâsikküm feskurallâhe ke zikrüküm âbâukum ev eşeddü zikrâ. فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا اَتِنَا فِي الدُّنْيَا. İnsanlardan bir kısmı derler, ya Rabbim bize dünyada ver. وَمَا لَمْ فِي الْعَقْنِ مَخَلَقٍ. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ عَمَّ رَبَّنَا اَتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْعَقْنِ حَسَنَةً وَقِينَ عَذَابَ النَّارِ. اولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. Yani ya ruhumuz istikametinde Allah'a dua edersiniz. Bu Allah Teala'nın hep manevi güzellikler istemek anlamına gelir. Sizi daimi yüceltir ya da nefsinizin istediği bir şeyin olması için Allah Teala'dan talepte bulunursunuz ama siz oradan bir şey kazanamazsınız, kaybedersiniz. Başka insanların nefsani taleplerini yerine getirmek için Allah'tan talepte bulunursanız veya kendi nefsani taleplerinizi Allah Teala'ya ulaştırırsanız şerre dua etmiş olursunuz. Önemli olan hayra dua etmektir. Ve daha güzeli manevi alanlar için Allah'a çok dua etmektir. Öyleyse şerre dua edip etmek nefsin talepleri istikametinde Allah'tan bir şey istemektir. Hayra dua etmek ruhun talepleri istikametinde Allah Teala'dan talepte bulunmaktır. Allah razı olsun. Programımız sizden gelen sorularla devam ediyor. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam, insanlara tebi yaparken nereden ve nasıl başlamalıyız açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, muhterem efendimiz her zaman şöyle buyuruyor. Allah bizlerin mutlu olmasını istiyor. Biz insanlar da mutlu olmak istiyoruz. Ama insanların %90'dan fazlası huzursuz, mutsuz. İşte bu insanları huzursuz ve mutsuz eden insanların baş düşmanı şeytan. Ve insanın Allah olan şeytanla olan bağlarını çözmek, Allah ile olan bağlarını bağlamak bir dilektir. Kişinin kalpten Allah'a ulaşmayı dilemesi. Bütün Allah dostları bu hakikati bilerek Allah'a davet ederler. Davet ettiğiniz kişilerin çoğu huzursuz ve mutsuz. Huzur ve mutluluğu yanlış adreste arıyorlar dünya hayatında. Onlara açıklarsanız, yani yıllardan beri hep mutluluğu arıyorsunuz ama ulaşamamanızın arkasında nasıl mutlu olacağınızı bilmediğiniz için ve sizi yanlış hedefe yönelten bir düşmanınız olan şeytanla birlikte olduğunuz için. Deyin ki biz sizi tek bir dilekle ondan ayırmaya, Allah'a bağlamaya geldik. Sadece bir dilek. Kim kalpten Allah'a ulaşmayı dilerse, o kişinin şeytanla olan bağları çözülmüş, Allah'a olan bağları bağlamış. Sadece bir dilek. Başlangıçta çünkü herkes 19 negatif özelliğin sahibidir. Ama Allah'a ulaşmayı dilediği zaman bu 19 negatif özellik tamamen 19 pozitif özelliğe ulaşır. Allah razı olsun. Malatya'da bir kardeşim muhterem hocam, Yunus suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin cehenneme gitmesi anlatılıyor. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin kurtuluşu ise Asr suresinde anlatılmaktadır. Yunus suresi 7. ayet ile Asr suresi arasında bir ilet rabıtası var mıdır? Açıklar mısın? Evet. Asr suresinin 2. ayet-i kerimesinde vel asr innel insane lefî husr. İnsanlar hüsrandadır. Ama hüsranda olan cehennemliklerden cehenneme gidiyor. Bundan ve hüsrandan kurtulmak sadece bir dilek. Amin olmak bir dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. Nereden biliyoruz? Hud 29'da Nuh Aleyhisselam ve ma bitardillezine amenu enne mulâkı rabbuhum. Ben bu amin olanları yanından koyamam çünkü onlar mutlaka Allah'a mulâkı olacaklardır. Öyleyse eğer olay buysa Allah'a ulaşmayı dileyen kişi amin olmuştur. Ve tek bir dilekle cehennemden kurtulmuştur. Ama bu dileğin sahibi değilse Yunus 7'ye göre o zaman da cehennemi hak ediyor. Azerbaycan'dan bir kardeşim muhterem hocam, pazar sohbetinde üzüm üzüme baka baka karar, nur nura baka baka aydınlanır buyurdunuz. Bizim bazı kardeşlerimizin eşleri ve ailesi delalette. Bu durumda onlar boşanmanın onlar için daha hayırlı olduğunu, tasavvufu daha iyi yaşayacaklarını düşünüyorlar. Bu konuda ne buyurursunuz? Hayır. Eğer öyle olsa o zaman Allah Teala Nuh Aleyhisselam'ı, Lut Aleyhisselam'ı örnek veriyor. Nuh Aleyhisselam ve Lut Aleyhisselam Tarim Suresi'nin yanılıyorsam 9 ve 10. ayet-i kerimelerinde bu dile getiriliyor. 10, 11, 12'ye bakalım şimdi. Tarim Suresi'nin Allah Teala Tarim 10'da Derebellahu meselen lillezine keferu emrate Nuhun ve emrate Lut. Allah kafirlere Hazreti Nuh'un, Hazreti Lut'un hanemini örnek verdi. İkisi de salih kullarımızdan iki kulumuzun nikahı altındaydı. Fakat ikisi de ihanet etti. Bu yüzden ikisine de Allah'tan bir şeye, azaba karşı onlardan eşlerinden bir fayda olmadı. Onları kurtaramadılar. Onlara ikiniz de ateşe girenler beraber ateşe girin denildi. Hazreti Nuh'un hanımı da ateşe girenlerden, Hazreti Lut'un hanımı da ateşe girenlerden. Ama

bir misal veriliyor. Allah amin olanlara Firavun'un eşini örnek verdi. Rabbim senin katında cennette benim için bir ev inşa et. Beni Firavun'dan ve onun yaptıklarından kurtar. Zalimler kavminden beni kurtar demişti. Öyleyse görüyorsunuz ki tamamen kişinin kalbi talebine bağlı. Kalbi talebiniz Allah'ın emrettiyse, eşiniz küfürde olsa dahi siz hedefleri bir bir gerçekleştiren en üst noktada Allah'ın sevdiği, yakın kıldığı birisi olabilirsiniz. Ama Allah'a ulaşmayı dilemediğiniz takdirde eşiniz veya en üst seviyedeki bir kulsa bile o sizi kurtuluşa ulaştıramaz. Her iki örnekte görüyorsunuz ki kurtuluşun sadece kişinin kendi iradesinin serbestçe kullanımının bir neticesi olduğunu, kalpten Allah'a ulaşmayı dilerse ki Tarih 11'de Firavun'un eşi Asiye annemiz dilemiş ve Allah-u Teala kurtuluşa ulaştırmış. Öbür taraftan iki peygamberin nikahı tahtında olan hanımları Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için kurtuluşa ulaşamamışlar. Allah razı olsun. Bursa'dan bir kardeşimin birinci suali, sahabenin yaşadığı birlik, beraberliği ve kardeşliği biz de sahabe gibi yaşamak istiyoruz. Biz de sahabe gibi birlik ve beraberliğe yaşamayı nasıl başarabiliriz, açıklar mısınız? Daimi zikirle ama gün be gün zikrinizi arttırarak bu konuda hedefe ulaşmak istikametinde kendinize düşeni yapmış olursunuz. İkinci suali, bizim de sahabe gibi kalbimizin Allah ve Resul sevgisiyle dolmasını nasıl başarabiliriz? Zikrinizi arttırarak sevgili kardeşim. Daimi zikre ulaştığınız an zaten kalbiniz Allah ve Resul sevgisiyle dolunur. Azerbaycan'dan bir kardeş muhterem hocam, yakınım da birinin kötü şey yaptığını söylediğimde sana ne, kendisi bir günah kazanıyor diyen insanlar var. Onlar seçilmeyen kategoride mi? Bu konuda ne yapmalıyız? Tabii birbirimizi yanlış davranışlardan uzaklaştırmalıyız. Yani nasihat ederek, örnek olarak ve yardımcı olmak suretiyle günah işlemekte değil, sevap işlemek noktasında birbirimize yardımcı olmayız. Allah Teala iki ayette ta'avvenu bil birri ve takva ve la ta'avvenu bil ismi ve adwan. Günahta ve düşmanlıkta yarışmayın, yardımlaşmayın. Ama birde ve takvada birbirinize yardımlaşın. Allah razı olsun. Ankara'dan bir kardeşim muhterem hocam, bazı insanlar Allah insanları kendisi için yarattıysa Allah egoist olmuyor mu diyorlar. Böyle söyleyene nasıl cevap verebiliriz? Açıklar mısınız? Hayır, burada da Allah'ın muradı sadece insanları mutlu etmek. Yani Allah Teala insanların mutluluğu insanların eliyle gerçekleştiriyor. Örneğin tasarrufta olan devrin imamı ki Allah Teala her devirde devrin imamının eli ve lisanıyla insanları en zirve noktadaki mutluluğa ulaştırıyor. Ama devrin imamı temsil eden kavim resulleri de aynı görevi yapıyorlar ve o kavimleri Resulü'yü temsil eden yedi sabadır teslimi yaşayan veli mürşitler de onların altındaki veli mürşitler de dolayısıyla aslında bütün bunlar hepsinde Allah'ın tecellisi, tesiri farklı. Sonuçta olan insanların huzur ve saadete ulaşması ve her gün biraz daha bu sevginin en üst boyutta yaşanmasını ifade ediyor. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam, fitne çıkaran kişinin Kur'an-ı Kerim'e göre cezası var mıdır? Açıklayabilir misiniz?

Tabi yani Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Her ümmetin bir fitnesi var. Benim ümmetimin fitnesi maldır. Hazreti Ali de diyor ki başlangıçta mal mı istiyorsunuz, ilim mi istiyorsunuz? Mal istiyorsanız malın bekçisi olursunuz. İlim istiyorsanız ilim sizi korur. İşte fitne imtihan demektir. Ve biz bu imtihana muhatap oluyoruz. Allah'a ulaşmayı dilediğimiz an ilmi istemekle kendimizi fitneden kurtarıyoruz. Ama Allah'a ulaşmayı dilemediğiniz zaman fitne bizi sarıp sarmalıyor ve bu dünyada da huzursuz ve mutsuz, ölüm sonrası hayatta da gittiğimiz yer cehennem oluyor. Allah razı olsun. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Aran Kur'an Eramet konunun sonuna geldik. Bir başka Aran Kur'an Eramet konuda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hadis-i şerifte göklerin bulutları kadar günahın olsa Allah'tan mağfiret talep eden bulunursan Allah Teala hepsini yok eder. Arzdaki muhteva kadar da günah olsa Allah Teala'dan talepte bulunursan Allah affeder. Hadis-i şerifte öyleyse günahların kainat kadar da olsa Allah'a ulaşmayı dilediğin an Allah Teala Enfal 29'a göre onları örtüyor. Günah miktarı kadar sana sevap yazıyor. Lütfu kereminden ve sen tek bir dilekle kurtuluşa ulaşabiliyorsun. Öyleyse Allah'a yaklaşmak istiyorsa Allah'a mukarrab olmanın olmazsa olmaz şartı kalpten Allah'a ulaşmayı dilemektir. Ve 7 sabah 4 teslimi yaşayan herkes Allah'ın kendileri için tayin ettiği iki can saadetinin en zirve noktasına ulaşmış olur. Allah Teala'nın bütün insanlardan istediği herkesin bu hedefe ulaşabilmesi. Fatiha ma'as-salavat.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde bizleri bir araya getirdi. Birinci sual Kur'an'dan bir kardeşim, muhterem hocam, mürşidimize tabi olmak neden gereklidir? Ve bize ne kazandırır, açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, Nebire Sultan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. Size iki emanet bırakıyorum. Allah'ın kitabı, sünnetim, Allah'ın kitabı Ehl-i Beyt. Her iki halde de dinin iki kaynağından bahsediyor. Bu iki kaynaktan bir tanesi Allah'ın kitabıdır. Son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim. Diğeri de Allah'ın bu kitabı açıklamak üzere vazifeli kıldığı mürşittir. Allah-u Teala Âl-i İmrân suresinin 112. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki insanların üzerine zillet damgası vuruldu. Allah'tan bir ipe ve insanlardan bir ipe tutunan müstesna. İşte bu Allah'tan bir ip Allah'ın Allah'a ulaştıran yol sırat-ı müstakim Kur'an-ı Kerim, insanlardan bir ip de Allah'ın tayin ettiği mürşid. Mürşid alelade bir insan değil. Yedi safayı yaşayan birisidir mürşid. Evvela Kur'an'ın bütünlüğü içerisinde Allah'ın bize farz kıldığı yedi tane hedef emri var. Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah-u Teala'nın tayin ettiği mürşide tabi olmak, ruhun Allah'a teslimi, fizik vücudun Allah'a teslimi, nefsin Allah'a teslimi, irşada ulaşmak, hüryadın Allah'a teslimi. Yedi tane de vasıta emir var. Allah'a ulaşmayı dilemek, tövbe etmek, oruç tutmak, namaz kılmak, hacca gitmek, zekat vermek ve zikir yapmak. Yedi tane de vasıta emir söz konusu. Şimdi mürşid, yedi tane hedef emri yerine getiren kişidir. Bu yedi hedef emrin beşinci safhasında nefsini Allah'a teslim ettiği zaman kişi Allah ile konuşmaya başlıyor. İhlas'ta ise Allah Teala sadece konuşmakla kalmıyor. Ulul Elbab'ta nefsin tesliminde yedi tane yer katını Allah Teala kalp gözüyle gösteriyor. Kalp kulağıyla anlatıyor. Yedi tane gök katı ve yedi alem ihlasta yine Allah gösteriyor ve böylece kişinin kalbi yedi kademede müzeyyen oluyor. Ondan sonra da salaha geçince iradesini Allah'a teslim ediyor. İşte mürşid bu yedi safayı yaşayan birisidir. Ve Allah Teala mürşide tabi olmayı farz kılmıştır. Yedi hedef emirden bir tanesi mürşide tabi olmaktır. Ama bu yedi hedefini yerine getirmek ancak yedi tane vasıta ile gerçekleşir. Şimdi din öğreticiler var. Geleneksel din tatbikatını, yani insanların zanlarını din olarak öğretiyorlar. Şu anki din öğretisinin bütününde, İslam aleminde bu yedi hedefinin yedisi de yok. Allah'a ulaşmayı dilemek yok. Tabiyet yok. Tabi tasavvuf ehlinin dışında söylüyorum. Tarikatların ve tasavvuf ehlinin dışında. Ruhun Allah'a teslimi yok. Fizik ucunun Allah'a teslimi yok. Nefsin Allah'a teslimi yok. İhlasa ulaşmak yok ve iradenin Allah'a teslimi yok. Dinimizin adı İslam. İslam Allah'a teslim olmak. O zaman teslimler yoksa Allah'ın dini yok. Ama bu insanlar da din öğretiyorlar. İşte bu insanların öğrettiği din kendi kültürleri. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bu insanların zanlarını din adı altında öğrettiklerine emaniye diyor. Bakara suresinin 78. ayet-i kerimesinde onlar ümidirler, kitabı bilmezler. O zaman kitabı bilmiyorlar. Neden kitabı bilmiyorlar? Çünkü kitabı öğreten olan mürşittir. İşte bu kitabı bilmeyenler mürşide tabi değiller, kitabı bilmiyorlar. O zaman bunlar kime tabiler? Bakara 79'da insan ve cin şeytanlara tabiler. Bakın Bakara 79. Artık elleriyle emane bilgiler içeren kitabı yazanların vay haline. Sonra da onu yazdıkları az bir bedel karşında satarlar. Bu Allah'ın katından derler. İşte onlara yazıklar olsun. Elleriyle yazdıkları şeylerden dolayı yazıklar olsun. Kazandıklarına ne yazıyorlar bunlar? Bunlar emaniye bilgileri yazıyorlar. İnsanların zanlarını. İşte şeytanın öğrettiği 19 tane zan, 19 tane bidat. Ve insanlar bu 19 zan, 19 bidatla Allah'ın dininin yerine kendi emaniye bilgilerini insanlara öğretiyorlar. 19 tane bidat. Mürşit Allah Teala diyor ki ben tayin ederim. Nahl 9'da vallahi kastesebili min hacai ve lev şahe ecmaîn. Gerçekten öyle mi? Mürşidi Allah mı tayin ediyor? Evet. Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz bir ara yere düz bir çizgi çiziyor. Bu sırat-ı müstakim olan Allah'a ulaştıran yoldur. Sağına soluna başka çizgiler de çiziyor. Bunlar da diğer yollardır. Her birisinin üzerine yanlışa, emaniye davet eden insan ve cin şeytanlar var. Evet, insan ve cin şeytanlar var. O zaman bunlar fırkalara ayrılanlardır. Dinde fırkaların bir tek fırka-i naciye, o sırat-ı müstakimde olanlar, onlar Allah'a ulaşmayı dileyen mürşidine tabi olanlardır. Nebi Sultanı Peygamber ümmetim 73 fırkaya ayrılacak. Bir tanesi hariç, 72'si cehenneme gidecek. Kimdir o fırka-i naciye ya Resulullah? Ben ve sizin gibi sırat-ı müstakimde olanlar. İşte kimdir sırat-ı müstakimde olanlar? Mürşitlerine tabi olanlar. Günde 40 kere Fatiha okuyoruz namazda. Bizi sırat-ı müstakime ulaştır. O sırat-ı müstakim ki Allah'a ulaştıran yol. Başların üzerine nimetlerin yoludur. O nimet ne? O nimet devrin imamı. O nimet hidayete erdirendir. Öyleyse mürşit Allah'a %100 teslim olmuş, Allah tarafından irşada memur ve mezun kılınan, Allah Teala'nın hacet namazıyla başkalarına gösterdiği ve dinini onunla öğrettiği, yaşattırdığı ve başkalarına vasıta olduğu kişidir. Kur'an-ı Kerim'de 19 tane isimle adlandırılıyor mürşit. Evet, 19 tane kavram, kelime mürşidi tarif ediyor. Münadi, sadık, salih, sultan, hikmet sahibi alim, ebrar mesela isimlerden bir tanesi de ebrar. Ve tevafena ma'al ebrar. Ve daha bunun gibi 19 tane isim geçtiği ayetlerde. Allah razı olsun. Nevşehir'den bir kardeş muhterem hocam Allah yolunda men edenlerin Allah-u Teala'nın hem hasa ve huzurlarına engeller koyduğunu öğrendik. Peki sonradan bu kişilerin de idrak edip Allah'a ulaşmayı dilemeleri mümkün olabilir mi? Tabi Allah Teala tebliğ yapıyor ama eğer kalpleri tabi edilmemişse, yani onlar Haç 8'de ve Lokman suresinin 20. ayet-i kerimesinde belirtilen şekliyle mürşide karşı mürşitle mücadele etmiyorlarsa elbette. Bakın insanlardan bir kısmı ilmi yok, Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Hidayetçiz yok, mürşide tabi değil. Nurlu bir kitaba da dayanmıyor, emaniyeden konuşuyor. Kitaba sahip olsan Allah hakkında mücadele ediyor. Yani 19 tane bidatla mücadele ediyor. Onlar inatçı şeytana tabi oluyorlar. Allah bu kişilerin kalbini tabi ediyor. Lokman 20. Yine İnsanlardan bir kısmı men yücadili fillahi bi gayri ilmin, yine mücadele ediyor, ilmi yok. Hidayetçi mürşide tabi değil ve nurlu bir kitaba, Kur'an-ı Kerim'e dayanmayan, sadece zanlara tabi onlar. Allah bunların kalbini tabi ediyor. Bunların ulaşmayı dilemeleri de mümkün değil. Çünkü ulaşmayı dileselerdi Allah Teala bilecekti ve onlara işittirecekti. Ama ulaşmayı dilemiyorlar. Ve onlar için kalp tabi ediliyor. Mümin suresinin 56. ayet-i kerimesi. Mümin suresinin 56. ayet-i kerimesinde اِنَّ yücadele فِي اللّٰهِ بِغَيْرِ عَلْمٍ غَيْرِ سُلْطَانٍ. Allah Teala onların kalbini tabi ediyor. O artık bir insan şeytan. Allah razı olsun. Nevşehir'den bir kardeş, muhterem hocam, kardeşlerimiz bazen verdiğimizi örtü altında hangi durumlarda her gök katında 2000-2000 yapabiliriz diye soruyorlar. Sevgili kardeşlerim, zaten kalp katında 15.000, ondan sonraki ruh katında 2000, sır katında 2000, hafi katında 2000, afa katında 2000, letay nefse 2000 ve ondan sonra letay ruhta da üstü olan bir dizayn söz konusu. Öyleyse 1 ve 7. gök katları hariç 5 katta zaten normalde de 2000 arttırılıp çekiliyor. Onun dışındaki katlarda özellikle ruh katında 33.000'den sonra 47.000'e ve daha üstü daimi zikre ulaşana kadar çekilebilir. Ama kalp katında da 15.000 çekiliyor. Allah razı olsun. Ayrıca bu durum yeni tabi olan kardeşlerimiz için mi geçerlidir? Az olduğu zamanlarda mı geçer? Hayır sevgili kardeşlerim. Yani yapabiliyorsanız ölçülere uygun şekilde yerine getireceksiniz. Ancak şartları müsait olmayanlar. Onu da Allah Teala biliyor. Allah kendileriyle beraber inşallah. Allah razı olsun. Sparta'dan bir kardeşim muhterem hocam, Kehf suresinin 10. ayetini açıklar mısınız? Kehf suresinin 10. ayeti muhterem efendimizin tefsirinde emir Allah'ın katından insana gelen her şeydir. Burada min emrina, bizim emrimizden diyen Allah Teala, bizim yeryüzüne gönderdiğimiz vazife görüp tekrar bize dönecek olan her şey emirdir demek istemektedir. Bütün elektronlara gelen nötronlar, elektronlara ulaştıkları zaman dönüş hızlarını elektronlara aktarıp tekrar Allah'ın katına döndükleri için Allah'ın emridirler. Ne zaman bir insan Allah'a ulaşmayı dileyerek 12 tane ihsan ve mürşidine ulaşırsa, bundan sonra yaptığı zikir karşılığında Allah'tan gelen selavat, rahmet ve selavat, fazıl 4 muhtevada ikişer ikişer inen Allah'ın emirleridir. Gelirler, bir görevi yaparlar. Fazılların büyük bir kısmı nefsin kalbinde kalır. Geriye kalanlar da Allah'ın katına dönerler. Ruh da Allah'ın bir emridir. İnsanlara emanetten verilir. İnsanlar ölmeden önce ruhlarını Allah'a döndürmek, iade etmek mecburiyetindedirler. Ölümden sonra ruh zaten tekrar Allah'a dönecektir. Min emrina, emrimizden, karmaşık bir ifade gibi görülmektedir. Allah-u Teala'dan selavat, rahmet, selavat ve rahmetin, selavat ve fazlın gelebilmesi için kişinin mutlak surette irşat makamına tabi olması gerekmektir. Muharredeki gençlerin Allah'tan gelecek selavat, rahmet, selavat, fazlan bize ait olanı, bize ulaştıracak olan mürşidi tayin et tarzında talepleri var. Allah-u Teala reşada kelimesini irşat makamını ifade etmek üzere kullanmıştır. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah Allah razı olsun.
1: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem Hocam, sizleri çok ama çok kalbimden seviyorum. Müsaadeniz olursa, izniniz olursa bir sorum olacak inşallah. Talih, uğur gibi şeyler gerçekten var mıdır? İslam açıdan bu gibi şeylere inanmanın bir mahsuru var mıdır Muhterem Hocam? Sizleri çok ama çok kalbimden seviyorum. Allah sizden razı olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
0: Bahtlı insanlar var ve bahtsız insanlar var. Bahtlı insanlar ruhun talebine uyarak Allah'ın yardımını alan kişilerdir. Bahtsız insanlar da nefsin talebine uyarak devamlı şeytanın söylediği kelimeleri tekrar eden insanlar. İnsanların kültürlerinde bu tip şeyler var ama nitekim Yasin suresinin 13-14. ayet-i kerime Yasin suresine baktığımız zaman işte bu ayet-i kerimede 18'de Allah-u Teala kanunu gereği bütün insan topluluklarına Resul gönderiyor, Nezir gönderiyor. Resul ve Nezir onları Allah'a davet ediyorlar. Onlar da karşı çıkıyorlar. Ve diyor siz geldiniz, biz sizinle uğursuzluğa uğradık. Eğer gerçekten vazgeçmezseniz, son vermezseniz sizi mutlaka taşıyacağız. Mutlaka biz size elin bir azap bizden, size bir azap yani kendi uğursuzlukları nefslerine tabi olmaları sebebi, kendi uğursuzluklarından kaynaklanan şeyi Resul'a sebep gösteriyor, Resul'e söylüyorlar. Dolayısıyla uğur batlı insanların bir ümididir ama uğursuzluk da nefsine tabi olanların, irşat makamına isyan edenlerin içinde bulunduğu hali ifade ediyor. Kur'an-ı Kerim'e uyan her şey İslami'dir. Kur'an-ı Kerim'e uymuyorsa tabii ki İslami değildir. İblisin söylediği her söz Kur'an ayetlerine aykırıdır. İblis de nefsin afetlerine tesir etmek suretiyle böyle insanların zanna tabi olmasını sağlıyor. Bidatlerle din oluşmasını söylüyor. Allah razı olsun. Balıkesir'den bir kardeşim muhterem hocam, insanları daimi mutlu etmeye çalıştığımızda onlardan tam tersi en büyük kötülüklere maruz kaldığımızda onlardan daha çok zulmü arttırdıklarını artık vebal üzerimizde kalkıyor mu? Bu durumda ne yapabiliriz? Sevgili kardeşlerim, insanları daimi mutlu etmeye çalıştığımızda onlardan tam tersi. Şimdi Allah herkesin mutlu olmasını istiyor. Ama her mutlu olmak başkalarını mutlu etmekten geçiyor. Siz de eğer insanlara daimi mutluluğu veriyorsanız o zaman siz o mutluluğu yaşıyorsunuz. Kendin için istediğini kardeşin için iste. Sen mutlu olmak istiyorsan o zaman tamam, sen etrafındaki herkese mutluluk vereceksin. Kendin için istemediğin mesele, sen mutsuz olmak istemiyorsun. O zaman etrafındaki hiç kimseyi de mutsuz etme. Onun için Allah'ın emrine seviniz ve sevdiriniz, nefret etmeyin ve nefret ettirmeyiniz. Onlardan tam tersi en büyük kötülüklere maruz kaldığımızda. Tamam sevgili kardeşlerim, o kötülükleri yapan onlar derecat kaybediyor. Sen ise derecat kazanıyorsun. Allah Teala'nın bizden istediğine daimi hayra ulaşmak. Hayır nedir? Derecat kazanmaktır. O zaman sen hem onları mutlu ederken derecat kazanıyorsun, hem de onlardan sana kötülük geldiği zaman derecat kazanıyorsun. Yani devamlı bir derecat kazanımı içindesin. Eşyanın tabiatına son derece uygun. Ama sen onları mutlu ettiğin zaman onlar da seni mutlu etseydi bir faydaya ulaşacaktın. Mutlu ettiğin zaman derecat kazanıyorsun. Onlar seni mutlu ettiği zaman sen bir faydaya ulaşıyorsun. Ama onlar sana kötülük yaptığı zaman sen yine bir hayra ulaşıyorsun. Bir faydaya değil, bir hayra ulaşıyorsun. Allah Teala'nın da istediği daimi derecat kazanmamız. Allah razı olsun. Yani her şey merkezinde. Azerbaycan'dan bir kardeşimiz, muhterem hocam, bazı kişiler tebliğ yaptığımız zaman Allah'ın adaletinden şüphe ettiklerini görüyoruz. Cennet ve cehenneme inanmadıklarını söylüyorlar. Bu kişilere nasıl tebliğ yapmalıyız? Onların bu tarz konuşmalarından sonra tebliğ devam ettirmeli miyiz? Sevgili kardeşlerim, çok doğaldır. Eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, o zaman Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi Allah-u Teala hasarlarına engeller koyuyor. İşte Bakara 6-7. اَنَلَّذ۪ينَ كَبَرُوا سَوَانَ عَلَيْمَ اَنْزَرْتُمْ اَنَّمْ تُزُرُمْ لَا اِمِنُونَ Diyeceksin ki bunlar bir dinde ilmin sahibi, onların ilimleri faydasız ilim. Casiye 23'te yine Sardis ve körler Allah'ın delalette bıraktığı kişiler. Yani hasarlara engelli olan insanlar sardisiz ve körlerdir. Eğer irşat makamı onlara ayetlerle yapmaya sahalinde tebliğ yaparsa ve karşı çıkıyorlarsa bunlar, o zaman da huzurlarına engeller konuluyor. O zaman hasarları ve huzurları engelli olan insanlara doğal olarak Allah'ın adaletinden de şüphe ederler, cehennemden de şüphe ederler. Hepsi bir şüphe üzeredir. Bu kişilere nasıl tebliğ yapmalıyız? Onların bu tarz konuşmalarından sonra tebliğ devam ettirme elbette. Zaten onlar şüphe içindedirler. Onlar cehalet içindedirler. Onlar bütün 19 negatif özelliğin sahibidirler. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz bakın ne buyuruyor. Sizi 5 şeyden sakındırıp 5 şeye çağıran alimlerle beraber olun. Sadece her alimle değil. Sizi riyadan ihlasa, kibirden tevazuya, düşmanlıktan övüde, şüpheden yakine ve dünyaya rağbetten zühde. İşte bakın, her alimle değil, sizi 5 şeyden sakındırıp 5 şeye çağıran alimle oturunuz. Riyadan ihlasa, kibirden tevazuya, düşmanlıktan nasihate, şüpheden yakine ve dünyaya rağbetten zühde çağıran alimlerle beraber olur. Allah razı olsun. Ve Allah'a ulaşma İslam'ın 7 tane hedefini bildireceksiniz. Ve onları Allah'a davet edeceksiniz inşallah. İstanbul'dan bir kardeşimiz Muhterem Hocam. Birinci suali dünya insan vücudu şeklinde kainatın tam kalbine denk geliyor buyurdunuz. Dünyanın özel bir durumu mu var? Kalbine denk geliyor. Açıklar mısınız? Evet. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu dünyada hayata getirilmiş ve Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz bütün alemlere rahmet olarak gönderiliyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz emr alemi için de rahmettir. Karşıt emr alemi için de rahmettir. Gayb alemi için de rahmettir. Karşıt gayb alemi için de rahmettir. Zahiri alem için rahmettir. Karşı zahiri alem için de rahmettir. Alemlere rahmet olarak gönderilmiş. Öyleyse bütün alemlerde imamdır. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz aynı zamanda yeryüzündeki Kabe bütün alemler için bir hidayet yeridir. Ali İmran 96'ya baktığımız zaman Allah Teala öyle buyuruyor. Muhakkak ki mübarek ve alemlere hidayet vesilesi olan elbette insanlar için Bekke'de Mekke'de yapılmış ilk beyttir. Bu Mescid-i Haram 5. gök katında. Ama aslında bugünkü Mekke toprakları içerisinde Kabe oluyor. Dolayısıyla herkes başka alemlerden de buraya haçra geliyorlar. Çünkü Allah-u Teala alemlere hidayet vesilesi olan. İkinci suali, devrin imamı yaşayan biri mi olması gerekiyor? Evet, devrin imamı yaşayan birisi olması gerekiyor. Şu anda huzur namazının imamı arkasında iki kişi, birisi Hazreti İsa Aleyhisselam, birisi Nebiye Sultanı Peygamber Efendimiz. Allah razı olsun. Malatya'dan bir kardeş Muhterem Hocam, Allah'ın verdiği maddi nimetler için şükrediyoruz. Manevi nimetler için hamd ediyoruz. Bize gelen her türlü hastalıklar için hamd etmemiz mi gerekiyor yoksa şükretmemiz mi gerekiyor? Açıklar mısınız? Fizik vücut söz konusuysa hastalıklarda şükretmemiz lazım. Ama nefsani hastalıklar söz konusuysa o kalktığında ona da hamd etmemiz lazım. Çünkü Nefsani hastalıkları, nefsin hastalıklarının temizlenmesi Allah'ın kadından gelen rahmet, fazıl ve selavatla gerçekleşiyor. Bunlar da manevi rızıklardır. Onlara karşı hamd etmemiz lazım. Ve o hastalıklardaki nefsimizin hastalıklarını tamamen temizliyor. Ama diğerinde de şükretmemiz gerekiyor inşallah. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah, birlikte dinliyoruz.
2: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü muhterem hocam. Mübarek ellerinizden sonsuz hasret ve hürmetle öpüyorum. Muhterem efendimizi ve sizleri çok ama çok seviyorum kalbimden. Müsaadeniz olursa inşallah benim sualim muhterem hocam. Başımıza gelen iyi veya kötü her şeye razı olmamak, kaza ve kadere razı olmamak anlamına mı geliyor? Açıklayabilir misiniz? Allah razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi berekatuhu. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın bir ismi El-Hak'tır. Allah'ın bir ismi El-Hak'tır. Neyi hak ediyorsak pozitif istikamette, onun mükafatını Allah-u Teala mutlaka bize veriyor. Ama hangi konuda da bir şer işliyorsak, Allah'ın adaletinin bir gereği olarak da mücazat söz konusu. Câsiye suresinin 22. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor. Gökleri ve yerleri niçin yarattık? Halaka semavate vel ardı bil hakki. Li tujza kulli nefsin bima kesebet ve hum la yuzlamun. Allah gökleri ve yeri hak ile yarattı, adalet üzere yarattı. Bütün nefslere kazandıkların karşılığı, bütün nefslere kazandıkların karşılığı ceza veya mükafat olarak verilsin diye. Onlara asla zulmedilmez. Öyleyse her saniye, her an o kişi bir kötülük yapıyorsa o kötülüğün karşılığı mutlaka cezayı görür birebir. Ama bir iyilikte bulunuyorsa, hayır işliyorsa onun da mükafatını görüyor. Yani devamlı olarak Allah'ın adaleti, mutlaka adaleti gerçekleşiyor. O zaman başımıza gelen iyi veya kötü, iyi yaptığımız işlerde mükafat, kötü yaptığımız işlerde de ceza söz konusu. Ceza işlediğimiz günahların kefaretidir. Ama mükafat da Allah'ın lütfunun bir gereğidir. Kaza ve kadere razı olmak, kadere razı olmak zaten söz konusudur. Kader sebebiyle bir derecat kaybımız söz konusu değil. Ama kader sebebiyle ya bir faydaya veya bir hayra ulaşırız. Evet, kader sebebiyle ya derecat kazanıyoruz ya bir faydaya ulaşıyoruz. Derecat kazanmak ahiret saadetimiz için geçerli. Faydaya ulaşmak da bu dünyada bize lazım olan bir şeydir. Ama kazada öyle değil. Kazayı olarak işlediğimiz her amelde ya derecat kaybederiz ya derecat kazanırız. İşlediğimiz şer fiillerde derecat kaybediyoruz. Yaptığımız bütün hayırlarda derecat kazanıyoruz. Dolayısıyla 7 safa rıza söz konusu. Allah kimden razıdır? Allah'a ulaşmayı dileyenlerden razıdır. Allah-u Teala'nın 3 çeşit rızası var. Hedefler itibariyle rıza. Hedefler itibariyle kimden razıdır? Allah'a ulaşmayı dileyenden, mürşidine tabi olandan razıdır. Ruhunu teslim edenden razıdır Allah-u Teala. Fizik vücut teslim yapılandan razıdır. Nefsini teslim edenden razıdır. İhlasa ulaşandan razıdır. İradesini teslim edenden razıdır. Basamaklar itibariyle rıza. Bir üstteki basamak bir alttaki basamaktan daha üst seviyededir. Bir de derecat açısından rıza. Derecat kaybetmek Allah'ın razı olmadığı bir şeydir. Derecat kazanmak Allah'a ondan razıdır. Öyleyse bize düşen Allah'ın razı olmadığı derecat kaybına girmemek, nefsimize uymamak gerekir inşallah. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Her An Kur'an, Her An Mutlu programının sorular ve cevaplar bölümünde bir araya geldik. Bir başka programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah'ı kullara sevdirin ki Allah da sizi sevsin. Allah'ı kullara sevdirtmek bir dilektir. Yerdeki mahlukatı seviniz ki Allah sizi sevsin. Yerdeki mahlukatı sevmek bir dilektir. Bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah'a ulaşmayı dilemeden hiç kimse Kur'an-ı Kerim'i hidayetle okuyamaz. Hidayetle Kur'an okumak kalpten Allah'a ulaşmayı dilemektir. Demek ki şu anda bütün Müslümanlar kalpten ulaşmayı dilese, Kur'an-ı Kerim'i hidayette okusa, 7 safayı sahabe gibi yaşasa, bütün milletlerin en üstünde Müslümanlar olur, İslam olur. Fatiha ma salavat.

0: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Yüce Rabbimiz bir kere daha her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz hayır ve şer. Birinci sual, Kur'an-ı Kerim ölçülerine göre hayır ve şer ne demektir? Biz insanlar, bizi sevindiren olaylar hayırdır, bizi üzen olaylar şerdir diye değerlendirme yaparız. Bu insanların değerlendirmesidir. Oysa ki Allah-u Teala'nın ölçüleri tamamen farklı. Bizi sevindiren olaylar hayırdır diye bir işaret Kur'an-ı Kerim'de mevcut değil. Kur'an-ı Kerim'e göre bir olay bize derecet kazandırıyorsa, üzülsek de, sevinsek de, o bizim için hayırdır. Kur'an-ı Kerim'e göre bir olay bize derecet kaybettiriyorsa, sevinsek de, üzülsek de, olay şerdir. Kur'an-ı Kerim'in ölçüsü Allah'ın ölçüsüdür. Hayrı ve şerri sevindiren ve üzen olaylar diye değerlendiren insanların hepsi, bunu bilmeyenlerdir, Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Bakara suresinin 216. ayet-i kerimesinde öyle olaylar var ki sizi üzer, siz şer zannedersiniz, belki de hayırdır. Öyle olaylar var sizi sevindirir, siz hayır zannedersiniz, belki de şerdir. Bunu bir misalle açıklamak gerekirse, bir hırsız düşünelim. Hırsız başkasının malını, arabasını çalmış. Seviniyor. Ama sevindiği bir olay Allah'ın ölçülerine göre şer. Çünkü derecet kaybediyor. Arabası çalınan kişi de üzülüyor. O da malını kaybettiği için. Ama mal sahibi hırsızın kaybettiği derecet kazanıyor. Öyleyse dünyevi ölçülerde hırsız bir faydaya ulaşmıştır. Ama Allah katında kazanan, derecet kazanan mal sahibidir. Bir Allah dostu hak şerleri hayır eyler. Zannetme ki gayr eyler. Arif onu seyir eyler. İşte bütün günahların sevaba çevrilmesi bunun kesin işaretini taşıyor. Nitekim Merkez Efendi, Sümbül Efendi olayında da Sümbül Efendi talebelerine gidin, nerede bir haksızlık gördüyseniz gelin bunları yazın, bana anlatın. Herkes geliyor, konuşuyor, alabildiğine haksızlıkları ifade ediyor ama onların arasında susan birisi var. Herkes konuşmasını bitirdikten sonra, yapılan haksızlıkları ifade ettikten sonra Sümbül Efendi, Merkez Efendi'ye diyor ki, sen gitmedin mi evladım? O da ben gittim, sen olsaydın neleri değiştirmek isterdin? Her şey merkezindeydi diyor. Çünkü tüm bu haksızlıkların hemen Allah-u Teala'nın seri hesap olması hasebiyle anında hesabı göründüğünü ve herkesin, her şeyin merkezinde olduğunu ifadesi Sümbül Efendi'yi çok mutlu etmiştir ve benden sonra postuma oturacak olan kişi sensin diyor. İkinci sual, hayır ve şer ile imtihan olmak neyi ifade eder? Evet, Allah Teala öncelikle Tövbe Suresi'nin 126. ayet-i kerimesinde onlar senede bir iki kere imtihan edildiklerini görmüyorlar mı? Tövbe etmiyorlar ve zikre başlamıyorlar. Bunlar seçilmişlerdir. Allah Teala devamlı onları musibetlerle imtihan ediyor. Ama ölüme kadar bu insanlar tövbe edip zikre başlamıyorlar. Kalbi kasiyet bağlayanlar. Allah Teala Enbiya 35'te kulü nefsin zayikatil mev ve nebliyokum bi şerri vel hayri fitneten suma ile entircaun. Sizi hayır ve şerle imtihan ederiz. Bir tarafta şeytan var, öbür tarafta Allah var. Şeytan bizi devamlı şerre davet eder. Nefsimizdeki bütün afetler şeytandan aldıkları tesirlerle Allah neyi emrettiyse onları yapmamak ister. Allah neyi yasak etmişse onları da yapmak ister. Böyle bir standartta içinizdeki devamlı bir mücadele vardır. İşte bu mücadele bizim için bir imtihandır. Acaba derecet kazanacak olan bir şey yapacak mısınız? Sınıf geçme notunu alacak mısınız ya da derecet kaybedecek misiniz? Bir şey mi yapacaksınız diye sınıfta kalacaksınız. Bazen sınıfa geçecek, bazen sınıfta kalacak ama devamlı imtihan olacaksınız. Hayır da şer de Allah'tandır sözü bir hürafedir. Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz bir başka hadisinde müminin her şeyi hayırdır. Hoşuna giden bir şeyle karşılaştığı zaman buna şükreder. Bu onun için bir hayırdır. Kendisini üzen bir durumla karşılaştığı zaman buna da sabreder. Bu da onun için bir hayırdır. Evet, hayırla şerle imtihan. Şura suresinin 48. ayet-i kerimesinde yanılmıyorsam Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Bundan sonra eğer yüz çevirirlerse biz seni onların üzerine muhafızlara göndermedik. Senin üzerine düşen sadece tebliğdir. Biz insana tarafımızdan bir rahmet tattırdığımız zaman onunla ferahlanır, sevinir. Eğer elleriyle takdim ettikleri sebebiyle bir kötülük isabet ederse işte o zaman da insan yapır olur. Öyleyse Allah Teala'nın hayırla imtihanı. Biz insana tarafımızdan rahmet tattığımız zaman onunla ferahlanır, sevinir. Ama bu onun için bir imtihandır. Şükrederse imtihanı kazanan birisidir. Elleriyle takdim ettikleri, yaptıkları sebebiyle bir kötülük isabet ederse bu da onun için bir imtihandır. Hemen sabra sarılması gerekir. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz mazluma da zalime de yardım edin. Mazluma zulme uğrayan kişiye sabır düşüyor. Ama zalime nasıl yardım edeceğiz ya Resulullah? Onun da zulmünü azaltarak, onun hatasını söyleyerek karşı taraftan özür dilemesini onu o istikamette ikna ederek gerçekleştirebiliriz. İşte şerle imtihanda karşı taraf nefsine uyarak şer işliyor. Biz onunla bir imtihandayız. Ama biz eğer sabredebilirsek derecat kazanıyoruz. Öte yandan yine Rabbimizden gelen bir hayırla da imtihandayız. Şükredersek Rabbimizden gelene şükredersek ondan da yine imtihan yani devamlı hayırla şerle imtihandayız. Sabretmek ve şükretmek her zaman bizim yerine getirmemiz gerekir. Zaten imanın iki esasından birisi, yarısı sabır, diğeri de şükürdür. Allah razı olsun. Üçüncü sual, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hayrın anahtarı, şerrin kilidi olarak bahsettiği insanlar kimlerdir? Hayrın anahtarı, şerrin kilidi olarak bahsettiği insanlar Allah'ın daimi zikre ulaştırdığı ulul elbab, ihlas ve salah ehli olan kullardır. En üst noktada tabi ayrı anahtar işlerin kilidi olan devrin imamı, kavim resulleri, veli mürşitler ve daimi zikrin sahipleri. Ali İmran suresinin 104. ayet-i kerimesinde ayrın anahtarı ve şerrin kilidi olan kişiler Ali İmran 104'te söylenen münkerden nehyeden, marufu emreden ve hayra davet eden kişilerdir. Evet. Sûret 33'te de yine aynı şekilde hayrın anahtarı, şerrin kilidi olan Allah'a davet eden nefs tasfiyesi yapan, teslim yüküyle Allah'a teslim olanlardan bahsediyor. Bu devirde ümmetin en hayırlısı Mehdi Aleyhisselam'dır. Çünkü en çok insanı hidayete erdirecek olan kişi hidayet çağında odur. Hadis-i şerifte Allah'ın yeryüzünde öyle kulları vardır ki onlar hayrın anahtarı şerrin kilididirler. Hayrın anahtarı şerrin kilidi olan kimseye Allah rahmet etsin. Her asırda ümmetimden Allah'a itaat eden ve hayırlarda yarışanlar hep olacaktır. En hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğretendir buyuruyor. Hadis-i şerifte konumuzla ilgili bir halkımıza sualler yöneltik bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah-u Teala günahlardan, şerlerden uzaklaşıp devamlı hayır kazanan bir noktaya ulaşmamızı istiyor. Bunun için de önce Allah'a ulaşmayı dilememizi emrediyor. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Ölümü hatırlıyoruz. Allah'a ulaşmak için en yakın ölümü hatırlıyoruz.
3: İbadeti en doğru şekilde yapmak, namazları kaçırmamak, vaktinde kılmak her zaman.
4: İbadet eden, Allah'a ulaşmak, hayrın hasenetini eden, ne yapacaksın ki Allah'a ulaşmak?
5: Günahkar olduğunda en çok yani edebileceğin dua tövbedir yani.
1: Sizce Allah'a neyimiz ulaşır?
2: Bedenimiz ulaşır, ruhumuz ulaşır.
6: Kalbimiz.
4: Dualarımız ulaşır.
3: Kulluğumuz yani yaptığımız ibadetlerimiz ulaşır.
1: Sahabe Allah'a ulaşmayı dileyerek hayra ulaşmışlar, şerden kurtulmuşlar. Siz de sahabe gibi Allah'a ulaşmayı dileyerek hayra ulaşmak ister misiniz?
4: İsterim tabii, istemez olur muyum?
2: Tabii ki ne ulaşmak isteriz. Yani her Müslümanın bir şeyidir, idealidir yani Allah'a ulaşmak için.
3: Olması gereken ya, her Müslüman yapması gereken bir şey zaten.
1: Beraber Allah'a ulaşmayı dileyelim inşallah. İnşallah.
6: Ey yüce Allah'ım.
2: Ölmeden evvel.
3: Ben de emanet olan ruhumu.
4: Sana dünya hayatında ulaştırmayı diliyorum.
0: Bir misafirimiz Allah'a ulaşmak her Müslümanın idealidir. Günümüz insanları Allah'a ulaşma idealini kaybetmiş midir? Bakara suresinin 155, 156, 157. ayet-i kerimelerinde وَنَبْلُوكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوَعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ. Sizi korkuyla, açlıkla, maldan, candan eksiltmeyle imtihan ederiz, sabredenleri müjdele. Kimdir o sabredenler? Bakara 156'da وَالَّذِينَ اِذَا سَعَبْدُ مُسِيبَةٍ قَالُونَ لِلّٰهِ وَالْنَيْهِ رَاجُونَ. Onlar biz Allah içiniz ve mutlaka Allah'a döneceğiz. Ulaike aleyhim selavatim min Rabbim ve rahmetim ve ulaikel muhtedun. İşte sabrın sahipleri onlardır. İnsanlar için kıymetli şeyler vardır, idealler vardır. Allah'a ulaşmayı dilemenin muhtevasında da kişinin bir ideali var. Ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı diliyor. Bu dileğe baktığımızda dileğin bir hedef olduğunu görüyoruz. Ruhun Allah'a ulaştırılması. Musibetlerle imtihan edilmelerine karşın hedeflerinden sapmayan ve mutlaka Allah'a ulaşacağız diyen insanların Hakk'a ulaşmak emeliyle, Hakk'a ulaşmak idealiyle mürşitlerine ulaştıktan sonra ruhlarını Allah'a ulaştıracaklarını kesin demektir. Ama insanlar kendilerini cennete kavuşturacak olan esas Allah'ın hedefinden sapmış durumdalar. Bir batıl inanç Allah'a ulaşılamaz. Ruh vücuttan çıkınca kişi ölür. Ne yazık ki insanlar bu hürafelere kafayı takmışlar ve Allah'ın Kur'an hakikatlerinden haberleri yok. Her şeyden evvel kainatı yoktan var eden Allah-u Teala bütün kainatı insan için yaratmış. Ama insan da Allah içindir. Öyleyse insan Allah içinse Allah insanın biricik hedefidir. İşte evvel emirde Allah'a ulaşmak, daha sonra Allah'ın zatını görmek. Ama her ikazede de hedef Allah'tır. İşte Allah'ın zatına ulaşmak ilk niyetimiz, hedefimizdir. Kalben ulaşmayı dilemek ki bu dileği Allah kimin kalbinde görürse mutlaka Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Allah'ın kesin bir garantisi vardır. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Kur'an-ı Kerim'e göre insanlara en çok hayır kazandıracak amel Allah'ın ismini zikretmektir. Zikrin önemi hakkında neler söylersiniz?
6: Zikir tabii Allah'a yakınlık konusunda çok iyi bir şeydir. Hafi ve celi zikir var. Kalben zikir de var.
2: Ya tabii ki her Müslümanın Allah'ı zikretmek için içimizden gelen niyazlarımızdan biri 5 vakit namazdır. Sürekli Kur'an okumaktır. İbadetlerimize, ondan sonra dinimize sahip olmaktır. O yönden de Cenab-ı Allah'a yakın olmak için bu ibadetlerimizi yerine getirmektir.
3: Allah tüm yaratıkları, varlıklar her zaman zikreder. İnsanoğlu da her zaman zikreder. Yani zikretmek zorunda. Zikirden uzak durmamamız lazım hiçbir zaman.
1: Zikir yapan bir insan içinde huzuru bulur mu?
6: Tabii ki de. Yani en şeyde gizli zikir. Yani her türlü zikir zaten huzur, mutluluk veriyor insana. En çok da huzur. İçinde böyle hiçbir şey kalmıyor. Tamamen yani böyle şey oluyorsun. Hani boşalmış da günahlarından arınmış gibi.
2: Evet, tabii ki ne bulur? Zikir yaptığı zaman Allah-u Teala'ya yakın olduğumuzu ve onun yanında olduğumuzu bildirmektir amacımız.
4: Mutlu olur. Herkese iyilik yapar. Herkesine mutlu olur. İşte herkesine yani iyi olur. Huzurlu, dualı insan öyle olur.
5: Tabii ki bulur. O içindeki ferahlığı hisseder zaten mutlaka. Yüzüne dahi yansır yani bu içindeki ferahlık, mutluluk.
0: Bir misafirimiz, her türlü zikir insana huzur ve mutluluk veriyor. İçinde hiçbir şey kalmıyor. Tamamen arınmış gibi, günahlarını arınmış gibi oluyorsun. Şimdi onu zikir yapsa hiç günah işlemeyen bir noktaya ulaşır mı? Evet, daimi zikre ulaşırsa o zaman şeytan kapısı kapalı. Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şeytanın kapısını zikirle kilitleyiniz. Allah'a ulaşmayı dilediği an kişi küfürden, cehennemden, dalaletten bütün negatif şartlardan kurtulmuştur ama bu kişi günah işlemeyecektir diye Allah'ın bir kanunu yok. Bu kişi nefsindeki bütün afetlerle beraber Allah'ın yoluna girmiştir. Elbette günahları devam edecektir ama zikir onu da adım adım azalan bir günah silsilesinin içinde yaşatacaktır. Ne zaman daimi zikre ulaşırsanız o zaman nefsinizin kalbi %100 nurlardan oluşur. Günah işlemez bir noktaya gelirsiniz. Otomatik olarak bütün hayırları işlersiniz, yasakları çiğnemezsiniz. Allah Teala'nın dizaynı bu inşallah. Öyleyse suali bir daha dönecek olursak, kişi devamlı zikir yapsa hiç günah işlemeyen bir noktaya ulaşır mı? Evet. Furkan suresinin 20. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala o kişiyi evvela mürşid önünde tövbesini gerçekleştiriyor. Bütün günahları sevaba çevriliyor. Ama Tahrim suresinin 8. ayet-i kerimesinde tövbe-i nasuhla tövbe ettiği zaman da o zaman o kişi muhlislerdendir. Ve ihlas salahın giriş kapısıdır. İhlası tamamladığı zaman salahın birinci kademesinde günahlar örtülüyor. İkinci kademesinde salahın ürün veriliyor. Üçüncü kademesi günahlar sevaba çeviriyor. Dördüncüsü iraden teslim. Beşincisi de Allah'ın irşada memur ve mezun kılması. Ama iblis ne diyor? İblis diyor ki ben senin yeryüzünü onlara süsleyeceğim. Hepsini saptıracağım Hicr 39'da. Allah-u Teala muhlis kulları müstesna. Çünkü muhlis kul Allah-u Teala'nın tövbe-i nasuh davetiyle muhatap olan kişilerdir. Kim ihlasa erdiyse muhlisler Allah'ın tövbe-i nasuh davetine muhatap olanlardır. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Allah razı olsun.
7: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü Cabbar hocam. Hasretle, hürmetle, gül kokan ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum. Efendimizin nimetiyle inşallah. Hocam size bir sorum olacaktı. kalbinde Allah'a ulaşma dileği olmayan kişilerde şerrin hakim olduğunu söyleyebilir miyiz? Allah razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz hepinizi çok seviyoruz kalbimizden. Allah'a ulaşma dileği olmayan kişilerde şerrin hakim olduğunu söyleyebilir miyiz? Evet. Çünkü kişi Allah'a ulaşma dileği yoksa devamlı nefsine tabi oluyor. Allah Teala'nın muradı hep aynı açıdan değerlendiriyor. Hayır

0: Evet, Allah'a ulaşmayı dileyenler hayrı talep ediyor. Ulaşmayı dilemeyenler de şer hakim oluyor. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah, birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
1: Her devirde Allah'a itaat edenlerin ve hayır kazananların en üst noktasında Resuller, Mürşitler yer alıyor. Ve Allah-u Teala onlara tabi olmamızı farz kılıyor. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
2: Mürşit bizim için dinimizi, Müslümanlığımızı ve ibadetlerimizi anlatıyor.
3: Mürşit bizim için onu izinden gireceğimiz bir alim, imam diyelim. Allah'ın emir ve yasaklarını bize doğru şekilde anlatan, Kur'an'ı doğru şekilde meal eden hocadır yani, liderdir.
4: Mürşit tabii ki Allah-u Teala'ya en yakın olan bir nevi Allah, Allah dostu, aracı yani. Bize şefaat mi, aracı olmuş oluyor. En azından Allah'a yakınlaştırmaya daha çok tevekkül ediyor.
3: Onlara tabi olmamız bize cenneti kazandırabilir. Ama fazla aşırıya da gidip ona tapmamak lazım tabii ki. Önce Allah'a iman ettikten sonra o sadece bir elçidir. Onu kabul etmek lazım.
1: Mevlana Şems Hazretlerine tabi oldu. Yunus Emre Tapduk Emre'ye tabi oldu. Siz de böyle bir Allah dostlarına bağlanmak istemez miydiniz?
2: Tabii ki de biz de bağlanmak isterdik. Biz de onların yolunda gitmek isterdik. Biz de onların her zaman isimleriyle ve kendileri görmesek de isimleriyle büyüdüğümüz için her duamızda onların isimlerini zikrediyoruz.
3: Yani karşımıza çıkarsa neden olmasın ki?
0: Evet. Bir misafirimiz mürşit konusunda cenneti kazandırabilir ama fazla aşırı gidip de ona tapmamak lazım dedi. İnsanlar mürşide tabi olduklarında ona tapmış olurlar mı? Mürşidi olmayan delalet. Tabii ki böyle değil. Yani mürşit Allah-u Teala'nın tayin ettiği bir kılavuz. Yetmez. Mürşit teslim-i külliyle Allah'a teslim olmuş. Evvela Allah'a davet ediyor mürşid. Yetmez. İrşada davet ediyor. Yetmez. Hakkın sözlerini söylüyor. Ve ruhunu teslim etmiş. Vücudu teslim yapmış. Nefs teslim yapmış. İrşada ulaşmış ve iradesini teslim etmiş. Öyleyse teslim-i külliyle Allah'a teslim olana tabi olduğunuz an aslında Allah'a tabi olmuş oluyorsunuz. 10 ayet gereğince Allah-u Teala mürşidine tabi olmayan delalettedir buyuruyor. Bir alim çıkıyor diyor ki mürşidler gizli şirkin sebebidirler. Yani bir insan mürşidine ulaştığı zaman Allah'a tapmayı bırakmış, mürşidine tapmaya başlamış. Allah'ın söylediğine bakın şimdi gizli şirkin sahipleri nefslerini kendilerine ilah edenler ve mürşitlerine ulaşamadıkları için gizli şirkler. Allah'ın ayetlerinin nasıl çarpıtıldığını anlatabilmek için çok veciz bir misali bu şekilde verdik. Öyleyse ulaşmayı dilemeyenler zaten mürşitlerine ulaşamadı, mürşitlerine tabi değiller. O zaman mürşidi olmayan kişi Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişidir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen de nefsini ilah edilmiştir, gizli şirktedir. Ama Allah'a ulaşmayı dileseydi Allah onu mürşidine ulaştırdı ve gizli şirkten kurtulacaktı. Tamamıyla Allah'a teslim olanlardan olacaktı. Allah-u Teala'nın dizaynı budur. İnsanlar Allah'ın hakikatlerini, Kur'an hakikatlerini kalplerine indirip idrak etmek yerine tamamen zanlarına tabi oluyorlar. Görüntülü bir sualimiz daha var inşallah. Allah razı olsun.
5: Esselamu aleyküm. Rahmetullah ve berekatuhu. Kıymetli Cafer Hocam. Hürmetle ve hasretlerinizi öpüyorum inşallah. Uygun görürseniz bir sual arz edecektim. Hayır ve şerrin Kur'an-ı Kerim'deki manasına baktığımız zaman Allah'tan hayırlı bir eş istemek aslında yanlış bir dua mıdır? Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
0: Hayır ve şerrin Kur'an'daki manasına baktığımızda diyor ki kardeşimiz, Allah'tan hayırlı bir eş talep etmek aslında yanlış bir dua mıdır? Allah-u Teala'nın biz insanlar için dilediği tek şey hepimizin mutluluğu.

Dolayısıyla ayrı bir eş bize ayrı kazandırabilir ama o süre içerisinde mutsuzlukları da kişi yaşayabilir. Fakat Allah'tan bizi mutlu edecek bir eş istemek Allah Teala'nın hedefine daha uygundur. Allah Teala şu kainatta en üst noktada yarattığı insan için bütün kainatı önüne sermiş, her şeyi onun için yaratmıştır ama insan kainat için değil, insan Allah içindir. Ve hedefine, mutluluk hedefine ulaşabilmek ne kadar Allah'a teslim olmuşsa o kadar gerçekleştirmiştir. Öyleyse teslimiyet kainattaki nesnelere sahip olmakla değil, Allah'a teslim olmakla mutluluk elde edilebilir. İnsanlar hayırlı bir eş diye hep talepte bulunurlar. Aslında hayrın ne olduğunu bilenler için bu hayli enteresandır. Bir evlilik düşünün, eşlerden biri zulüm görüyor, öteki zulmediyor. Hayırlı mı? Allah'a göre gerçekten hayırlı. Bu düzen aslında zulüm görene devamlı derecat kazandırır. Ama bizim çiftlere sorarsanız hiç de hayırlı bir olay değil. Çünkü taraflardan birisi üzülüyor. Oysa ki olayların bizi üzmesine göre değil, derecat kaybetmemize veya kazanmamıza göre değerlendirmesini yapmak mecburiyetindeyiz. Biliyorsunuz ki her büyük evliyanın arkasında bir zalim kadın yatar. Allah'ın bir evliyasını her sene hem Kabe'de hem de bulunduğu şehirde görürlermiş. Yıllar yılı böyle devam etmiş. Yıllar sonra bir gün artık o zat Kabe'de görünmez olmuş. Onun üzerine demişler ki yahu biz seni her sene orada görürdük. Bu sene neden görmüyoruz demiş ki yengeniz öldü vefat etti. Evet, demek ki hayırlı bir eş istemek bu da bizi böyle bir sonuca ulaştırabilir ama kişiyi mutsuz etmesine rağmen sabır gösterebilirse en üst seviyedeki hedefine ulaşır. Programı sizden gelen suallerle devam İsparta'dan bir kardeşim. Tabii ki tahkiki imanın başlaması kaçıncı basamakta gerçekleşir ve cezbe ile ilişkisi nedir açıklar mısınız? Tahkiki imanın başlangıcı mürşidine tabi olduğu zaman gerçekleşiyor. Enfal suresinin 2. ayet-i kerimesinden nemel mu'minine lezine izazi ve izâ tüliyat aleyhim ayâtuna zâdetü imâni ve alâ rabbim ve tevekkelün. İşte cezbe tahkiki imanın başlangıcıdır. Müminler o kimselerdir ki Allah ismi zikredildiği zaman kalpleri titrer. Ve ayetler kendine tilavet edildiği zaman imanları artar ve onlar Rablerine tevekkül edenlerdir. Onlar Rablerine tevekkül edenlerdir. Allah razı olsun. Hakiki iman cezbe ilişkisi nedir? Tahkiki imanın başlangıcıdır. Dış bir tesirle fiziki olarak Allah-u Teala'nın gücünü göstermesi cezbeyle gerçekleşiyor. Allah'tan gelen, kalbimizi titreten, hazan yaprağı gibi titreten bir Allah'ın tesiri cezbe. Ceryanı Allah razı olsun. Azerbaycan'dan bir kardeş muhterem hocam, irademizin artması için hangi esmayı çekebiliriz? El-Mesih esması bize hangi özellikleri kazandırıyor, açıklayabilir misiniz? Hangi özellik kazandırıyor bilmiyorum. Ama esmalar Allah isminin tekrarı gibi zikirdir. Fakat Allah esmasının tekrarı bütün afetlerde azalma ve faziletlerde artış göstermesine karşılık esmalar öyle değil. Esmalar ait olduğu alan içerisinde afetin azalması, faziletin artması. Örneğin Es-Sabur esmasını çektiğimiz zaman nefsimizin manevi kalbinde
sabırsızlık afeti azalıyor, sabır fazileti artıyor. Hasletlerde bir değişme yok. Evet. Sadece o esmanın alanı içerisinde sabırsızlığımız azalıyor, afet azalıyor, fazilet çoğalıyor. Günün birinde daimi zikre ulaştığımız zaman o zaman 19 tane faziletin sahibi oluyoruz. Ve Allah esmasının tekrarı bu 19 fazileti besliyor devamlı olarak. Ankara'dan bir kardeşim Muhterem Hoca, fizik vücudumuzu teslim etmek için Allah'a nasıl talepte bulunmalıyız? Bu talebi kalbimize nasıl indirebiliriz? Sevgili kardeşlerim, her zaman Efendimiz buyuruyor ki, kişi ruhunu teslim ettikten sonra fizik vücut teslimi içinde talepte bulunursa, Allah'a kendisine vekil tayin ederse Allah-u Teala mutlaka fizik vücut teslimi noktasında ona yardım edecektir ve o gerçekleştirecektir. Ama kişi nasıl bir niyetin sahibi olması lazım? Diyecek ki, ya Rabbim ben sana ulaşmayı diledim ve bana verdiğin söz gereğince benim ruhumu kendine ulaştırdın. Ermiş evliyadan biri oldum. Yani bana verdiğin sözü yerine getirdin. Ben Allah'a ulaşmayı diledim ama benim ruhumu sen kendine ulaştırdın ve 7-8 aylık süre içerisinde bunu bana nasip ettin. O zaman Allah'ın sözünde hulf yok. Allah katında söz değiştirilmez. Eğer ben yine fizik vücut teslimi içinde talepte bulunursam, seni kendime vekil tayin edersem, ben kesinlikle inanıyorum ki fizik vücut tesliminde de yardımında bunu başarabilirim. İşte bu taleple fizik vücut tesliminde talebinde bulunması lazım ve Allah'a tevekkül etmesi, zikrini arttırması lazım. Ben fizik vücut teslimi yaptım diyen bir insan zikri artmıyorsa o dilden yapmıştır. Kalpten değil, kalpten yapması halinde Allah'a kendisine vekil tayin ederse mutlaka zikri artar. Allah'ın izniyle. Öyleyse her halükarda bunu gerçekleştirmek lazım. Manisa'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, Allah'a ulaşmayı nasıl dilemeliyim? Bunun kalbimden olduğunu nasıl anlayabilirim? Sevgili kardeşim, üç vücudun var. Bunların bir tanesi fizik vücut, birisi nefs, diğeri de Allah'ın zatından üfürülen ruh. Zaten ruh Allah'ın zatından sana üfürülmüştür. Allah'a ulaşabilen de sadece senin ruhundur. Nefsin Allah'a ulaşmaz, fizik vücudun da Allah'a ulaşmaz. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilediğin an Allah'ın kendine vekil tayin etme sebebiyle Allah-u Teala verdiği söz var. Rahat 27 ve Şura 13. O ruhu mutlaka kendisine ulaştırıyor. Kalbimden olup olmadığını, ondan sonraki Allah için yapacağım vasıta emirleri yerine getirip getirmediğinden anlaşılır. Ben Allah'a ulaşmayı diledim ama zikir hoşuna gitmiyor. Ben Allah'a ulaşmayı diledim, namaz kılmak sana angarya geliyor. Ben Allah'a ulaşmayı diledim, hiç oruç tutamıyorum. Bunlar bu şekildeyse sen dilden dilemiş olabilirsin. İnanç sahibisin bu konuda ama imanın sahibi değilsin. İmanın sahibi olman kalpten dilemeni gerektiriyor. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilediğini nişanesi zikir yapmak hoşuna gider. Namaz kılmak vasıta emirleri Allah sana sevdirir. Eğer vasıta emirleri Allah sana sevdirmişse kolaylıkla, zevkle, huzur içerisinde bunu yapıyorsan sen kalpten ulaşmayı dilemişsindir. Ama yoksa dilden diledin, kalpten dilemedin. Dilden dileme de inanç seviyesinde seni bırakır. İman seviyesine ulaştıramaz. Dilin kalbe inmesi lazım. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, müşride tabiyet esnasında kişide ne gibi manevi değişiklikler olur? Müşride tabi olduğun an 7 kalp şartının sahibi olursun ve 7 nimetin sahibi olursun. Evvela Allah kalbindeki mührü açıyor, küfrü dışarıya alıyor, yerine imanı yazıyor. Böylece 7 kalp şartının sahibi oluyorsun. Allah'a ulaşmayı dileyip 12 tane insanla mürşidine tabi olan kişi 7 kalp şartının sahibidir.
Kim nefs tezkiyesini yapabilir? Yedi kalp şartının sahibi olan kişi. Ama aynı zamanda yedi kalp şartının sahibi olan kişi Allah'tan yedi nimet de alır. Birinci nimet, devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine gelip yerleşir. İkinci nimet, kalbine Allah-u Teala imanı yazar. Üçüncü nimet, günahlar sevaba çevrilir. Dördüncü nimet, ruh vücudu terk edip sırat-ı müstakime ulaşır. Beşinci nimet, fizik vücut şeytana korumaktan kurtulmaya başlar. Altıncı nimet, nefs tezkiye olmaya başlar. Yedinci nimet, irade güçlenir. Öyleyse yedi tane nimet, yedi kalp şartıyla o kişi mutlak surette çok kısa süre içerisinde hedefine ulaşır. Azerbaycan'dan bir kardeşim, muhterem hocam, muhterem efendimiz, imsak vakti seher vaktidir buyuruyor. Biz sabah namazımızı imsak vaktinden yarım saat sonra mı kılmalıyız? Bu konuda ne buyursunuz? İmsak vaktinde kılıyoruz biz inşallah. Yapabilirsiniz, bir problem yok. Allah razı olsun. Niğde'den bir kardeşim, muhterem hocam, Osmanlı hanımlarından bahseder misiniz? Nasıl bir hedefe sahiplerdi? İnsanlara hizmet için neler yaparlardı? Gün içerisinde ibadetleri dışında sosyal faaliyetleri var mıydı? Tabii bu konuda eğitimlilerdi. Yani herkes başlangıç noktasında nefsi emmarede. Nefsi emmarede olan ister hanım ister bey mutlak surette Allah'a ulaşmayı dilemesi halinde bir mürşidin terbiyesine girer ve ondan aldığı edeple en üst seviyede insanları mutlu etmek meyanında hem sosyal alanda hem de iç dünyasında gerekli ibadetleri, zikirleri ve hizmetleri yapmak suretiyle en güzele ulaşmışlardır. İster hanımlar cephesinden Bağcıyani Rum, ister erkekler cephesinden Mevleviler, Hacı Bektaş Veliler, Ahi Evranlar ki saray erkanı Osmanlı'da Mevleviydi. Askeriye sınıfı Bektaşiydi. Esnaf sınıfı ise Ahi Evran teşkilatına bağlılardı. Hepsi tasavvufu yaşıyorlardı. Tasavvuf baştan sona Kur'an ahlakıdır, Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmaktır. Öyleyse Osmanlı'daki hanımların bahseder misin? Hepsi tasavvufu yaşayan, edebe en üst seviyede riayet eden, Kur'an ahlakıyla ahlaklanan, hep hizmet içinde olanlardı. Allah razı olsun. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram Hutup Kur'an'ın sonuna geldik. Bir başka Haram Kur'an, Haram Hutup Kur'an'da tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikler hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'a selavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Dünya genelinde bir günde 15 milyar sigara içiliyor. Yılda 6 milyon 300 bin kişi sigaranın sebep olduğu hastalıklardan ölüyor. Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor hadisinde. Kendisi için zararlı bir nesneyi bırakan Allah katında sevap işliyor. Öyleyse bilimsel olarak yapılan araştırmalar sigaranın insan sağlığına kesin zararlı olduğu tespit edilmiş. Hatta hastalıktan dolayı hastaneye müracaat edenlerin hepsinin ön yazılım raporunda belirtilen sigara içiyor musunuz? Çünkü insan sağlığına zarar veren her türlü hastalığın sebeplerinden bir tanesi sigaranın içilmesinden dolayı vücutta kalan kalıcı hasarlar söz konusu. Sevgili kardeşlerim, İncil'in Mektuplar bölümü 6:19-20'de Allah şöyle buyuruyor. Bedeninizin yani fizik vücudunuzun Allah'tan aldığınız ve içinizdeki kutsal ruhun mekanı olduğunu bilmiyor musunuz? Gerçekten de fizik vücudumuz Allah'ın zatından üfrelen ruh için mekan ve berzah alemine atanan nefsimiz için mekan.
İşte Allah Teala ayette bunu açıklıyor. Diyor ki fizik vücudunuz Allah'tan aldığınız ve içinizdeki Allah'ın zatına üfürülen ruhun kutsal mekanı olduğunu bilmiyor musunuz? Kendinize ait değilsiniz. Bir bedel karşılığı satın alındınız. Onun için Allah'ı bedeninizde, fizik vücudunuzda yüceltin. Yani Allah Teala'nın kutsal ruhunun mekanı olan bedeni temiz tutun. Eğer temiz tutmak istiyorsak ona zarar veren her ne varsa ondan kendimizi korumamız lazım. Örneğin nasıl sigara fiziki zararlar vücuda veriyorsa, fizik vücudun bir organı olan dilin de insan hayatında çok büyük zararlar oluşturduğunu biliyoruz. Dilini kötülükten, dudaklarını yalandan sakın, sakındır. Vazgeçin kötülükten, iyilik yapın. Barış için çalışın, barışın ardından koşun. Yani Yunus'un ifadesiyle sövene dilsiz gerek, dövene elsiz gerek. İşte bütün bunlar nasıl fiziki zararlar söz konusu olduğu zaman bize sonuçları negatif istikamette tezahür ediyorsa, manevi istikametteki zararlar da bize verilebiliyor ve Allah-u Teala ondan korunmamızı emrediyor. Tevrat'ta Tesniye 5:20-21'de komşuna karşı yalan yere tanıklık etme. Komşunun karısına kötü gözle bakma. Komşunun evine, tarlasına, erkek kadın kölesine, öküzüne, eşeğine, hiçbir şeyine göz dikme. Bu ayetler bize neyi hatırlatıyor? Biz Allah'ın emirlerine uyarsak, o zaman da Allah-u Teala bize zarar veren, kalıcı hasarları vücuda getiren şeylerden de koruyor. Sigara kötü bir alışkanlıktır. Ama bu kötü alışkanlıktan kurtulmak Allah'ın yardımıyladır. Kötü alışkanlıklar anahtarı kaybolmuş kelepçe gibidir. Her şeyin anahtarı Allah katındadır. Öyleyse bize zarar veren sigaradan kurtulmak istiyorsak, bunun yolu Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabi olmaktan sonra zikretmek, çok zikretmek, çok zikretmekten geçer. Allah razı olsun.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk konferanslarının birisinde tekrar bizleri bir araya getirdi. Tabiyet konulu konferansımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Sevgili kardeşlerim, İnsanlık tarihi boyunca Allah'ın cinler ve insanlar ve diğer bütün varlıklar için vaaz ettiği tek bir din var. Bu din babamız İbrahim'in Hanif dini, Arapça adıyla İslam. Her devirde insanların küçük bir bölümü Allah'ın dinini yaşıyor. Bu dinin 7 safa ve 4 teslimden oluştuğunu, Allah Teala'nın peygamberlerine indirdiği bütün kutsal kitaplarda açıkça Rabbimiz beyan ediyor. Allah'a ulaşmayı kalben dilemek, ikinci safa Allah-u Teala'nın tayin ettiği mürşide tabi olmak, üçüncü safa ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması teslimi, dördüncü safa fizik vücudun Allah-u Teala'ya teslimi, beşinci safa nefsin Allah'a teslimi, altıncı safa ihlas, irşat ve yedinci safa iradenin Allah'a teslimini muhtevasına alıyor. Fakat her devirde peygamberlerden sonra kendi döneminde peygamber buna tabi olanlar bu 7 safhanın 7'sini yaşamasına karşılık peygamberlerden sonra insanlar dinde fırkalara ayrılarak şehvetlerine uyuyorlar. Allah Teala Meryem suresinin 58 ve 59. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. Onlar Allah'ın kendilerine nimet verdiği nebilerdendir. Adem Aleyhisselam'ın zürriyetinden, Nuh Aleyhisselam'la beraber taşıdıklarımızdan, İbrahim Aleyhisselam, İsrail Aleyhisselam'ın zürriyetinden ve bizim hidayete erdirdiklerimizden, seçtiklerimizdendir. Onlara Rahman'ın ayetleri okunduğu zaman ağlayarak ve secde ederek yere kapanırlardı. Ama bundan sonra onların arkasından gelen nesil namazı ihmal ettiler, zayi ettiler ve şehvetlerine, nefslerinin arzularına tabi oldular. Artık yakında gay cehennemde en alt bölümle karşılaşacaklar. Bu ayetlerle örtüşen Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'in hadise benden önceki her peygambere onun sünnetine uyan emirlerini yerine getiren havarileri, arkadaşları, sahabeleri vardı. Allah Teala benden önceki her ümmete gönderdiği peygamberlerin, nebilerin kendi ümmeti içinde sünnetine sarılan ve emrine uyan havarileri ve ashabı vardı. Ama onlardan sonra yapmadıklarını söyleyen, emrolmadıklarını yapan kimseler geldi. Böyle kimselerle eliyle cihat eden mümindir. Diliyle cihat eden mümindir.
kalbiyle cihat eden mümindir. Bunun ötesinde ise artık kalbinde hardal tanesi kadar bile iman yoktur. Yani her devirde kalbin ulaşmayı dileyen, Allah'ın kendisi için taati mürşide tabi olan ve ruhunu Allah'a teslim edenler, dini yaşayanlardır. Allah'ın ezeli ve ebedi bütün insanlar için farz kıldığı din, üç esas üzerine bina edilmiştir. Vahdet, Allah'ın tekliğini ifade ediyor. Tevhid, tek fırkayı, tek cemaati Allah'a ulaşmayı dileyenlerden oluşan tek fırkayı Allah-u Teala belirtiyor. Ve teslim, ruhun teslimi, fizik vücut teslimi, nefsin teslimi ve iradenin teslimini muhtevasına alıyor. Görülüyor ki, ister ayetler açısından bakalım olaya, ister hadis açısından bakalım olaya, Peygamber ve ona tabi olanlar mutlak surette Allah'ın ezeli ebedi dinini, Hanif dinini yaşıyorlar. Ama daha sonra Meryem 59'da belirtildiği gibi onların arkasından gelen nesil namazı terk ediyor ve şehvetlerine, nefslerinin arzularına tabi oluyorlar. İşte günümüzde böyle bir durum yaşanıyor. Resulullah'ın da 14 asır evvelinden bildirdiği, bir zamanlar gelecek Kur'an'ın resmi, İslam'ın ismi kalacak. İnsanlar İslami isimlenilecekler ama İslam'dan en uzak kişiler olacaklar. Mescitleri dışarıdan bakıldığı zaman mamur ama içindeki insanlara bakıldığı zaman kalplerinde hidayetten eser olmayacak. O gün yaşayan alimler, gök kubbenin altında yaşayan insanların en şerleridir. Ne onlardan çıkmıştır, tekrar onlara dönecek. Şimdi bu iki hadisi yan yana getirdiğimiz zaman bu fitneyi çıkartan gök ben altında yaşayan insanların en şerleriyle elleriyle mücadele etmek var bakın. Böyle kimseler yani gök ben altında yaşayan insanların en şerleriyle mücadele eliyle cihat eden mümindir. Diliyle cihat eden mümindir. Kalbiyle cihat eden mümindir. Ama gerisinde iman yoktur. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın 7 sabah 4 teslimden oluşan ezeli ve ebedi dini babamız İbrahim'in Hanif dini Arapça dili İslam 28 basamaklı İslam merdiveninin muhtevası içerisinde zirveye ulaşıyor. Başlangıç noktasında herkes olayları yaşar, olayları değerlendirir. Ama Allah-u Teala'nın dünya hayatını yaşayan, olayları yaşayan, olayları değerlendiren insanlardan bir kısmını seçmiyor. Geri kalan insanlar hepsi seçiliyor. Bu seçilmeyenler kimlerdir? Bu seçilmeyenler gök kubbenin altında yaşayan insanların en şerileri. Bu seçilmeyenler müminlerin eliyle, diliyle ve cihat, kalbiyle cihat etmesi gereken kişilerdir. Bu insanlar Kur'an ayetleriyle 5 grubu oluşturuyor. Fesat çıkaranlar, kübera ve saadetler, hidayeti gizleyenler, Resul ve ayetlerle alay edenler ve zulmani ilme amel edenler. Cehenneme ateşe davet eden, sırat-ı müstakimden saptıran insanlar bunlar. Bunlar seçilmiyor. Allah Teala bunlarda hayır görmüyor. Geri kalan her devirde insanların %90'dan fazla seçiliyor. Ama bu seçilenlerden de davete muhatap oldukları noktada yine büyük bir kısmı Allah'a ulaşmayı dilemiyor. İşte bu Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin hepsi 19 negatif özelliğin sahibidirler. Davet kendilerine ulaşıyor. Duyduk duymadık demeyin. Kalpten Allah'a ulaşmayı dileyin. Bunu kim söylüyor? Allah'ın insanlara her devirde katından
gönderdiği hidayetçiler. Her devirde hidayetçi var mı? Var tabi. İmam Rabbani Hazretleri buyuruyor ki insanlar iki yolla hidayete ererler. Kutbu nübüvvet ve kutbu velayet. Dikkat ederseniz hidayete ermek söz konusu. Kutbu nübüvvet Nebi Resulü, kutbu velayet de Veli Resulü ifade ediyor. Ve konu hidayete ermek söz konusu olduğuna göre her devirde kutbu nübüvvetin bir temsilcisi, kutbu velayetin bir temsilcisi var. Ama Kur'an-ı Kerim'deki hakikatler itibariyle meseleye baktığımız zaman kutbu nübüvvetin son temsilcisi, son Nebi Resul, Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. Kıyamete kadar bir daha Nebi Resul gelmeyecektir. Ahzab suresinin 40. ayet-i kerimesinde وَمَا كَانَ مُحَمَّدٍ عَبَعَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَاكِنَ رَسُولُ اللّٰهِ وَخَاتَمِ النَّبِيِ Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası olmamıştır. Fakat o Allah'ın Resulü ve Nebilerin hatemidir. İşte kutbu nübüvvetin son temsilcisi Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. Ama her devirde hidayete erdiren bir kişi vardır. Bir daha Nebi Resul gelmeyeceğine göre o zaman her devirde ardı arkası kesilmeksizin Allah-u Teala'nın kutbu velayet temsilcileri olan Veli Resullerle bu konuyu idare edeceğini görüyoruz. Her kavmin içerisinde kavmin lisanıyla Allah'ın ayetlerini onlara tebliğ eden, açıklayan daimi ardı arkası kesilmeksizin kesintisi olarak Veli Resuller var ve Nebi Resul'ün olmadığı dönemde hidayete erdiren Veli Resul, Al-i İmran Suresi'nin 179. ayet-i kerimesine göre seçiliyor. Allah ona gaybi bildiriyor ve her devirde Allah'ın kutsal kitaplarını Allah'ın açıklamasıyla onlar insanlara tebliğ ediyor. İşte hangi zaman dilimine bakarsanız bakın, mutlaka hidayete erdiren bir kişi var. Bu hidayete erdiren ya Nebi Resul'dür, bu hidayete erdiren ya Veli Resul'lerdir. Nebi Resul'ler arasında fetret dönemi var. Ama Veli Resul'ler arasında fetret dönemi yok. İşte her kavmin içerisinde fetret dönemi olmayan her Veli Resul, kendi kavminin lisanıyla insanlara hidayeti tebliğ ediyor. Taha suresinin 123. ayet-i kerimesi, siz ve şeytan birbirinize düşman olarak yeryüzüne inin. Benden size hidayetim gelecek. Kim hidayetime tabi olursa o delalette kalma şakilerden olmaz. Öyleyse Nebile Sultanı Peygamber Efendimizin de insanlara açıkladığı gibi, ey insanlar, hepiniz delalettesiniz. Hidayete erdirdiklerim müstesna. Dileyin ki sizi hidayete erdireyim. Delalette olanlar tebliğ kendilerine ulaştığı zaman Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Hidayet üzere olanlar, onlar da Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. İşte hepiniz delalettesiniz, hidayete erdirdikleri müstesna. Allah kimi hidayete erdiriyor? Allah'a ulaşmayı dileyenleri. Bütün kavim resulleri de kendi kavminin lisanıyla insanları Allah'a ulaşma dileğine davet ediyorlar. Allah'a ulaşmayı dileyin, Allah'a ulaşmayı dileyin, Allah'a ulaşmayı dileyin. Dileyin ki Allah sizi hidayete erdirsin. Allah hidayete erdiriyor kimin vasıtasıyla? Tasarrufunu aldığı devrin imamının vasıtasıyla. O hidayete erdiriyor. Ve ikinci safhasıyla, ey insanlar, hepiniz Allah'a muhtaçsınız. Nimetlendirdiklerim müstesna. Sevgili kardeşlerim, herkes her dönemde Allah'a muhtaç. Neden öyle diyoruz? Allah'a muhtaç. Devrin imamının ruhunu Allah başımızın üzerine göndermese bizim ruhumuz vücuttan ayrılmaz. Devrin imamının ruhu başımızın üzerine Allah'a göndermese kalbimize iman yazılmaz.
Devrin imamının ruhu başımızın üzerine göndermezse o güne kadar işlediğimiz günahlar Allah sevaba çevrilmez. Üç açıdan herkes Allah'a muhtaç. İşte hepiniz Allah'a muhtaçsınız, nimetlendirdiklerim müstesna. Dileyin ki sizi nimetlendireyim. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala Ali İmran suresinin 103. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. وَعْتَسَمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا Hepiniz toptan Allah'ın ipine sarılın. Burada Allah'ın ipine, Allah'a ulaşmayı dilemek. Evet, hepiniz toptan Allah'ın ipine sarılın. Çünkü Allah-u Teala herkesin kurtuluşunu istiyor. Herkesin cennetine gitmesini istiyor. Ama Allah'ın ipine sarılanlar ancak kurtuluşa ulaşır. Allah'ın ipi Allah'a ulaşmayı dilemek. İşte kimlerdir Allah'ın ipine sarılanlar? Delaletteyken Allah'a ulaşmayı dileyenler. Rad suresinin 27. ayet-i kerimesinde اَنَّ اللّٰهِ يَدُلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْتِ اِلَيْهِ مَنْ اَنَابُ Ey insanlar, hepiniz delalettesiniz. Ulaşmayı dilemeyenleri Allah delalette bırakıyor. Ama o delalette olanlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse onların da ruhunu kendisine ulaştırıyor, hidayete erdiriyor. وَاَتَسَمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا Hepiniz toptan Allah'ın ipine, yani Allah'a ulaşmayı dileyin. وَلَا تَفَرَقُوا فِرْقَلَارَ ayrılmayın. Sevgili kardeşlerim, En'am suresinin 153. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala 152'de, 151 ve 152'de 10 emri ifade ediyor. 10. emir ve bihatullahi avfu, Allah'la olan ahdinizi ifa edin. Ama Allah'la olan ahdin ifa edilmesi, 10 emrin yerine getirilmesi sırat-ı müstakim üzerinde olmakla mümkündür. Ve nehaza sırat-ı müstakim. En'am 153. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Fetebi'uhu, ona tabi olun. وَلَا تَتَّبِعُوا سُبُولَ فَتَفَرَقَوْ بِكُمْ عَنْ سَب۪يلِهِ Sakın sizi sırat-ı müstakimden ayıran yollara tabi olmayın. Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz buyuruyor ki Yahudiler 71 fırkaya, 70'i cehenneme, 70 fırka sırat-ı müstakimden sapanları oluşturuyor. Hristiyanlar 72 fırkaya, 71'i cehenneme, bir tanesi hariç, 72 fırka sırat-ı müstakimden sapanları ifade ediyorum. Müslümanlar 73 fırkaya, 72'si cehenneme, bir tanesi hariç, 72'si sırat-ı müstakimden sapan fırkalara oluşturuyor. İşte sevgili kardeşlerim, her devirde Allah-u Teala dinde fırkalara ayrılmayın, tek bir fırkada olun. Kim kalben Allah'a ulaşmayı diler de Allah'ın ipine sarılırsa mutlak surette Allah-u Teala ona mürşidini gösterir ve o fırkayı naciyenin mensubu olur. Sahabe sual soruyor. Ya Resulullah, her devirde her inanç grubundan bir fırka kurtulacaksa bu fırkadakiler kimlerdir? Resulullah'ın cevabı, ben ve sizin gibi sırat-ı müstakimde olanlar. İşte Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'in vaaz ettiği bir başka hadiste İbni Mesud'dan rivayet ediliyor. Allah Resulü yere düz bir çizgi çiziyor. Bu Allah'ın yolu sırat-ı müstakimdir buyuruyor. Sağına soluna da başka çizgiler çiziyor. Bunlar da diğer yollardır. Her birisinin üzerine yanlışa davet eden bir takım şeytanlar var. Sevgili kardeşlerim, Allah'a davet eden ve daveti kabul edenler sırat-ı müstakimde, Allah'a davet etmeyen, şeytana davet eden, cehenneme davet eden ve daveti kabul etmeyenler de sırat-ı cehimde. İkisi de birbirine zıt olan iki yolu ifade ediyor. Bir kısmı ateşe davet ediyor. Bunlar yeryüzünde insanların en şerleri, fesat çıkaranlar, kübera ve saadetler, hidayeti gizleyenler, ayet ve Resulü'yle alay edenler ve zulmanimle lahm edenler. Bunlar ateşe davet ediyor, bunlar şeytana davet ediyor, cehenneme davet ediyorlar. Ama her devirde Allah'ın dostları var, Allah'a davet ediyor. Onlar da Allah'a ulaşmayı dileyenler, mürşitlerine tabi olanlar ve sırat-ı müstakimde olanlar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, fırka-i naciye tek bir fırka, o kurtuluşa ulaşan fırkadır. Ve onlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerden oluşuyor.
Şimdi konferansımızın konusu olan noktaya gelelim. Tabiyet neydi bugün konferansımızın konusu? Tabiyet. Ezeli ve ebedi babamız İbrahim'in Hanif'tin Arapça dili İslam tabiyeti farz kılıyor. Günümüz geleneksel insan tatbikatında ve her devirde dinde fırkalara ayrılanlar, onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyen, gizli şirkte olanlar, onlar mürşitlerine tabi olmayanlar, tabiyeti devreden çıkartanlar, onlar zikri din tatbikatından çıkartanlardır. Bunlar kendi zanlarına tabi oluyorlar. Örneği ne diyor? Diyor ki, İslam'ın 5 şartı var. İslam'ın 5 şartıyla herkes kurtuluşa ulaşır. Cennete gider. Ama bakıyoruz ki dinin muhtevasında Allah'a ulaşma dileği yoksa o kişinin gideceği yer cehennem. İşte 7 tane ayeti kerimede cehenneme gidenlerin hepsinin hüsranda olduğu. Hüsranda olanların kazandığı negatif dereceler pozitif derecelerden fazla olan insanlar. 7 ayet grubu herkesin hüsranda olduğu. İşte Kur'an-ı Kerim'in bütününü ifade eden en kısa süre var Asr suresine baktığımız zaman ki son ayet bu. Herkes hüsranda. Yani günahları sevaplarından fazla. Herkes hüsranda ve gideceği yer cehennem. Ama bu hüsranda olanlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kesinlikle felaha eriyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler neden hüsranda? Zümer 65'e göre وَلَقَدْ اُحْيَا اِلَيْكَ وَلَلَّذِيَ مِنْ قَبْلِكَ لَا نَشْرَكْتَ لَيَبَتَّنَا مَالُكَ Sana ve senden öncekilere vahyettik. Şirk koşarsan amelin boşa gider. Öyleyse her devirde ameli boşa gidenler onlar hüsrandadırlar. Yunus 45 قَدْ خَسِرَ الَّذ۪ينَ كَذِبُوا بِلِيكَ اللّٰهِ وَمَكَانِ مُهْتَد۪ينَ Lika Allah'ı inkar eden, ameli boşa gidenler yine onlar da hüsranda. Kehf 105 اُولَٰيكَ الَّذ۪ينَ كَبْرُوا بِعَيَاتِ رَبِّمَ لِيكَهِ Lika Allah'ı inkar edenler yine hüsranda. Öyleyse bir insanın kurtuluşa ulaşabilmesi, felaha ulaşabilmesi mutlaka Lika Allah'ı dilemesine bağlı. Ama günümüz geleneksel din tatbikatında bu Lika Allah devreden çıkartılmış. Hadis-i şerifte meşhur Cibril hadisine var. Cebrail aleyhisselam geliyor Resulullah'a sual soruyor. Kâle mel İslam'ı ya Resulullah. İslam, kâle mel imanı ya Resulullah. İslam, iman nedir ya Allah'ın Resulü? Kâle l-imanu en tu'minu billahi ve melâiketi ve likâi ve resûli ve tu'minu ba'si. Resulullah'ın cevabında iman lika Allah'a olmasına rağmen, lika Allah yer almasına rağmen din tatbikatından bu likallah çıkartılmış. Kıyamet gününden sonra cennette Allah'ı görmek olarak ifade edilmiş. İşte bu şekilde dinin birinci safhası likallah çıkınca o zaman hiç kimsenin likallah olmadan mürşidine ulaşması mümkün değil. Neden öyle diyoruz? Çünkü Allah-u Teala Bakara suresinin 45-46. Ayet-i kerimelerinde وَاسْتَعِينُوا بِسَبْرِ وَالسَّلَاتِ اَنَّهَا لَكَب۪يرَةٍ اِلَّا عَلَى الْخَاشِينَ Sabır ve namazla mürşidinizi isteyin. Zordur ama huşu sahipler için değil. Bunun manası şu, huşu sahibi olmayan hiç kimseye Allah mürşid göstermez. Ama huşunun da olabilmesi için mutlaka o kişinin lika Allah'a dilemesi lazım. İşte Bakara 46 bunu söylüyor. اَلَّذ۪ينَ يَزِنُّونَ اَنَّهُمْ مُلَاكُ رَبُّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجُونَ Yani huşu sahipleri Allah'a mülaki olmayı dileyenlerdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in hadisinde ümmetimden ilk kaldırılacak şey emanet ve huşudur. Emanet ruhtur. Hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyenler huşu sahipleridir. Hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemeyenlerin hiçbir zaman huşu sahibi olması mümkün değil ve Allah'ın onlara mürşit göstermesi de mümkün değil. Öyleyse kimler için mürşit var, kimler için mürşit yok? Huşu sahipleri için mürşit var, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler için mürşit yok. İşte tam 7 tane ayet-i kerime. Ulaşmayı dilemeyenler için hidayetçi yok diyor Allah-u Teala. Bakın, ulaşmayı dileyenler için
Kesinlikle Allah Teala onları mürşitlerine ulaştırıyor. Şimdi sevgili kardeşlerim, mürşide tabiyet, mürşit söz konusu ise tabiyet vardır. Tabiyet farzdır. Allah Teala Araf suresinin 157. ayet-i kerimesinde bakın ne buyuruyor. Araf 157. Onlar ki yanlarındaki Tevrat'ta ve İncil'de yazılı buldukları ümmi. Bu Resul kimdir? Ümmi olması hasebiyle Peygamber Efendimiz. Nebi olması hasebiyle Peygamber Efendimiz. Resul olması hasebiyle Peygamber Efendimiz. Yani ümmi, nebi, Resul. Ümmi, nebi, Resul, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin vasıfları Tevrat'ta var mı? Var. İncil'de var mı? Var. Yani Hazreti Musa aleyhisselam Hazreti İbrahim'in dinini tasdik ediyor ve kendisinden sonra Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz'i müjdeliyor. Hazreti İsa aleyhisselam kendinden önce Musa'yı ve İbrahim'i tasdik ediyor ama kendisinden sonra Resulullah'ı müjdeliyor. Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz kendisinden önce Hazreti İbrahim'i, Hazreti Musa'yı, Hazreti İsa'yı tasdik ediyor. Kendisinden sonra Mehdi Resul'ü müjdeliyor. Mehdi Resul mutevasına baktığımız zaman ne görüyoruz? Mehdi Resul de kendisinden önce Nuh Aleyhisselam'ı, İbrahim Aleyhisselam'ı, Musa Aleyhisselam'ı, İsa Aleyhisselam'ı ve Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz'i tasdik ediyor. Öyleyse dinler yok sevgili kardeşlerim. Ezeli ve ebedi tek bir din var. Bu din babamız İbrahim'in Hanif dini, Arapça adıyla İslam. Bakın Tevrat'ta, İncil'de Allah geleceğini müjdelediği Resul Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Ve yine Allah Teala Fetih suresinin 29. ayet-i kerimesinde Mümin Nebi Resul'e tabi olan sahabeyi Tevrat'ta ve İncil'de açıklıyor. İşte bakın Fetih 29 ikisini yan yana getirirsek hem Araf 157 hem de Fetih 29 ikisini birlikte zikredersek bakın Allah Resulü Hazreti Muhammed Mustafa ise onunla beraber olanlar kafirlere karşı şiddetli alanda çok merhametlidiler. Rükû ederken, secde ederken Allah'tan fazl-ı rıza isterken görürsün. Onların alametleri yüzdeki secde izleridir. Bunlar onların Tevrat'taki ve İncil'deki vasıflarıdır. Nasıl Resulullah'ın Tevrat'ta ve İncil'de vasfı anlatılmışsa aynı şekilde Resulullah'a tabi olan sahabenin de Tevrat'ta ve İncil'de vasıfları bildiriliyor. Kur'an-ı Kerim'de Allah kimi anlatıyor? Kur'an-ı Kerim'de de Rabbaniyünü ve Havarileri anlatıyor Allah Teala. Yani her yönüyle tek bir din var. Şimdi bakalım beraberce görüyoruz ki Hazreti İbrahim'in dini Hazreti Nuh'un dinidir. Saffat 83. Hazreti Musa'nın, Hazreti İsa'nın, Peygamber Efendimiz'in dini Hazreti İbrahim'in dini. Mehdi Resul'e baktığımız zaman Ulul Azm'e bilen hepsini tasdik eden ve ezeli ve ebedi tek bir dinin olduğunu, 7 sabah 4 teslimden oluştuğunu bize Allah Resulü Mehdi Resul müjdeliyor. Bu tek dinin yaşanabilmesi için mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemek olduğunu görüyoruz. Ancak Allah'a ulaşmayı dileyenlere Allah mürşid gösteriyor. Ve mürşide tabi olanların da Allah'ın gösterdiği mürşide tabi olması ifade ediliyor. Hangi ayet-i kerimede? Allah Teala Fetih suresinin 10. ayet-i kerimesi. Ennellezine yubeynuke ennema yubeynullah. Yahdullahu fevka edihim. Femen nekese fe ennema yenkisu ala nefsi. Ve men evfa. Muhakkak ki onlar sana tabi oldukları zaman Allah'a tabi olurlar. Onların elinin üzerinde Allah'ın eli vardır. Sevgili kardeşlerim, tokalaşmada iki el yan yanadır. Ama biatte öpülen el diğerinin elin üstündedir. Tabiyette elin öpülmesi gerektiğini açıkça Allah-u Teala bu ayette söylüyor. Onların elinin üzerinde Allah'ın eli. Allah'ın bir ele ihtiyacı yok. Ama Allah-u Teala daimi tecelli olarak Resulullah'a tecelli ettiği için tecelliyat onun eline de sirayet ediyor ve o tecelliyat, el şeklindeki tecelliyat Allah-u Teala kendi eli olarak kabul ediyor. Bakın şimdi biz bunu insanlara anlattığımız zaman nereden çıkartıyorsunuz el öpmeyi? Bakın ayet bunu söylüyor. Onların elinin üzerinde Allah'ın eli vardır. Eğer iki el yan yana gelip tokalaşırsa el üstünde el olur mu?
Hayır, iki el yan yana olur. Ancak el öpülürse öpülen el diğer elin üzerindedir. Ve bu da biattır ve Allah Teala bunu bu ayette zikrediyor. Bu biatı gerçekleştiren insanlar kendi nefslerinin lehine. Diyoruz ya, kim ne yaparsa kendine yapıyor. Şimdi kişi biatını gerçekleştirirse kendi lehine kurtuluşa ulaşıyor. Üç tane cennetin garantisini alıyor. Ama yapmasa bunun azabını yaşayacak. Allah Teala ayet-i kerimede söylüyor. Gelelim Mümtehine suresinin 12. ayet-i kerimesi. Allah Teala şöyle buyuruyor. Ya eyyühellezine aminu. Ya eyyühen nebiyyü. İza ca'akel müminatü. Buradaki nebi, Nebile Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Mümin hanımlar sana geldiğinde en yub'ayneke, biat etmek üzere. En la yüşrike billahi şeyin. Bir şeyi ortak koşmamak. Ve la yesrikne, hırsızlık yapmamak. Ve la yezinne, zina işlememek. Ve la aktun evladuhunne, evlatlarını öldürmemek. Ve la yetine bir bühtan yefterune, iftira etmemek. Ve la yasineke fi marufim. Marifte sana isyan etmemek üzere sana geldiklerinde onlar için Allah'tan mağfiret dile. Şartları da belirliyor. Yani biatı yerine getiren kişilerin bu beş şart, yani günah-ı kebairden tamamen beri olması lazım. Bunlar hepsi günah-ı kebairdir. Şirk koşmak da günah-ı kebairdir. Hırsızlık yapmak da, zinada bulunmak da, evlatlarını öldürmek de, İftira da, maruf da, isyan da, bunlar hepsi günah-ı kebairdir. Bunlar yerine, yani bunları, bu yasaklara uyanlar sana tabi olmak için geldikleri zaman onların biatını kabul et ve onlar için Allah'tan mağfiret dile. Şimdi sevgili kardeşlerim, tabiyet bu kadar güzel bir şekilde ayetlerle açıklanmışken geliyoruz bakıyoruz ne diyor? Mürşide tabiyet şirktir. Tabiyet yoktur. Ya diyoruz bunlar ayetler, bakın Allah Teala tek tek tarif ediyor. Size bir şey ifade etmiyor mu? Yetmez. Kulla Allah arasına kimse giremez diyen bu zanlarına tabi olanlar Allah Teala Enbiya suresinin 73. ayet-i kerimesinde hidayete erdiren nebiler, resullerden bahsediyor. Ve cealnahum eymeten yehtune bi emrina ve uhayna fe'le'l hayrati ve akamu's salati ve itaz zekat ve kanu lena abidin. Onları emrimizin ve hidayete erdiren İmamlar kıldık. Yani Allah kendisiyle diğer insanlar arasına imam tayin ediyor. Bütün Nebi Resuller asaleten devrin imamlarıdır. Ama Nebi Resuller arasında fezet dönemi var. Örneğin Nebi Resul Sultanı Peygamber Efendimiz'den kıyamete kadar bir daha Nebi Resul gelmeyecek. Ama her devirde hidayete erdiren mutlaka devrin imamı vardır. Her devirde. O zaman hidayete erdiren devrin imamlarını Allah-u Teala kimlerden seçiyor Nebi Resul olmadığına göre? Veli Resullerden seçiliyor. Yani hiyerarşik sistem içerisinde hepimiz şöyle düşünmeliyiz. Nübüvvet, risalet ve velayet. Risalet kutbu ifade ediyor. Kutbu velayet, veli Resulü ifade ediyor. Kutbu nübüvvet, Nebi Resulü ifade ediyor. Ve her devirde hidayete erdirmek ya kutbu nübüvvetle veya kutbu velayetle gerçekleşiyor. Kutbu nübüvvet kıyamete kadar olmayacağına göre onun mirasını devralan kimdir? Kutbu velayettir. Onun için Nebile Sultanı Peygamber hadis-i şerifinde buyuruyor ki El evliyâ-i min ümmeti kenbiyâ-i ben İsrail. Benim ümmetimin velileri ben İsrail'in peygamberleri gibidir. Evet, peygamber değil, kutbu velayet peygamberleri gibi. Her ikisi de Allah'tan ayet alıyor. Ama kutbu nübüvvetin aldığı ayetler şer'i ayetlerdir. Kutbu velayetin aldığı ayetler şer'i ayetler değildir. Kutbu velayetin aldığı ayetler sadece şer'i ayeti açıklamak babındadır. Vallahi Teala bütün bunları hepsini indirdiği şeriat kitaplarında tarif ediyor, anlatıyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, günümüz genel din tatbikatında Allah'a ulaşmayı dilemek yoksa, lika Allah yoksa insanlar şirkte. Tabiyet yoksa insanlar küfürde. Zikir yoksa insanlar isyanda. Bakıyoruz Hücurat suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah ne diyor? وَعَلَمَا اَنَّ ف۪يكُمْ رَسُولُ اللّٰهِ. Bil ki Allah'ın Resulü içinizde.
وَلَوْ يُوتُوكُمْ كَسِنَا مِنْ الْاَمْرِ Eğer emirlerde size uysaydı lanettim. Belki Allah'ın lanetine bile uğradınız. لَكِنْ حَبَّبَ اِلَيْكُمْ الْاِمَانَ İmanı size sevdirdi. وَزَيَنَّوْ فِي قُلُوبِكُمْ Ve kalplerinizi tezyen etti. وَكَرِئِمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوكَ وَالْاِسْيَانَ اُولَٰئِكَ مِنْ الرَّاشِدُونَ Yani sizden küfrü, fıskı, isyanı veri kıldı. Küfrü kimdir? Küfür, kafir, şirkte olanlar. Kimdir fıskta olanlar? Tabiyetini gerçekleştirmeyenler. Kimdir isyanda olanlar? Allah'ın zikir emrini yerine getirmeyenler. Ama kim ki kalben ulaşmayı dilerse Allah Teala buna onu otomatik sağlıyor. Herkese Allah'ın bir armağanı, bir hediyesi. Kalpten ulaşmayı dilemek, bu dileği Allah kimin kalbinde görürse mutlak surette Allah Teala onu mürşidine ulaştırıyor. Ve dinin ilk üç safhası hedef emirleri içeriyor. Ulaşmayı kalben dilemek, mürşide tabiyet ve ruhun Allah'a teslimi. Bu lika Allah yoksa, ikinci safha yoksa, üçüncü safha ruhun Allah'a teslimi yoksa din yoktur. Ondan sonra hiç kimse İslam'ın beş şartıyla fizik gücü teslimi yapamaz. Hiç kimse İslam'ın beş şartıyla nefs teslimi yapamaz. Hiç kimse İslam'ın beş şartıyla ihlasa ulaşamaz. İrşada ulaşamaz. İnsanlar sadece hiye bağlı bir kayın küreklerini çekiyorlar. Kendilerini hidayette zannediyorlar ama hidayette değiller. Arap suresinin 40. ayet-i kerimesiyle noktalayalım. Ferikan hada ve ferikan hakkat aleyhim iddelale. Bir kısım, bir fırka hidayete erdi. Hidayete eren fırka, fırka-i naciye ve ferikan hakkat aleyhim iddelale. Bir kısım üzerine delalet hak oldu seçilmesine rağmen. İttekuzum Şeyatine evliya min dunullah. Araf suresinin 30. ayet-i kerimesi, 40 değil. Araf suresi 30. ayet-i kerimesinde onlar Allah'tan gayri şeytanları dost edinler. İttakuzum şeyatine evliya min dunullah ve yahsabun enne muhtedun ve onlar kendilerini ne yazık ki hidayette zannediyorlar. İşte bu dost edildikleri şeytanlar onlar gök kubbenin altında yaşayan insanların en şerleri. Fitne onlardan çıkmış, tekrar onlara dönecek. Günümüzde

0: Eğer siz de Allah'ın ezeli ebedi, babamız İbrahim'in Hanif dini, Arapça dili İslam'ı, Adem Aleyhisselam'dan başlayan son Nebi, Nebi Resulü'nü Peygamber Efendimiz'e gelene kadar İslam zincirinin bütün halkalarında ermiş olan devrin imamının dinini yaşamak istiyorsanız, Allah'ın dinini ve hazırsanız, ben kalbime ulaşmayı diledim, ben de tövbemi gerçekleştirmek istiyorum diye hazırsanız, o zaman ayağa kalkmanızı biz istirham ediyoruz. Başlıyoruz inşallah. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Allah'ın huzurunda
0: yaptığım günahlardan tövbe ederek ve Allah'tan mağfiret dileyerek
1: ve
0: Allah'ın emir ve yasaklarına
1: uyacağıma
0: yemin ederek
1: Allah'tan kendisine
0: kitap sancakta nur ve kılıç verilen
1: devrin imamına
0: ve onun vekilinin emirlerine
1: itaat edeceğime
0: yemin ederek
1: ihsanla
0: tabi olduk.
1: La ilahe illallah.
0: Muhammeden Resulullah ve Nebiyullah. Evet, tövbeniz tamamlandı. Allah eylesin, mübarek olsun. 7000 zikirle başlıyorsunuz. Bulunduğunuz yerdeki vekil kardeşlerimizden de fiziki tövbenizi almayı unutmayın. Hepinizden Allah razı olsun. Başka bir konferansta tekrar birlikte olmak dileğiyle. Allah'ın rahmeti, fazli, selavatı, bütün güzellikleri hepinize olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-selavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
2: Ne kadar sevgi, o kadar mutluluk. O zaman bize düşen ne? Bize düşen sevginin ticaretini yapmak. İki tür insan var. Ticareti kar getirmeyenler, ticareti kar getirenler. Kimdir ticareti kar getirmeyenler Allah arasındaki ilişki? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. O zaman siz bu dünya hayatında Allah'la yaptığınız ticaretin devamlı kar getirmesini istiyor musunuz? Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Allah Teala Bakara 16'da ve Bakara 175'te onların ticareti kar getirmedi. Niçin? Çünkü onlar hidayet karşılığında delaleti satın aldılar. Siz ise öyle değilsiniz artık. Sualim var size. Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Diller mi kalpten mi? Kalpten diliyorsanız işte bu hidayettir. Siz hidayeti kalpten dilediniz. Sizin ticaretiniz kar getiriyor. Siz delaletin karşılığında hidayeti satın alıyorsunuz. Hidayeti satın aldığınız için azabın karşılığı mağfiret, delaletin karşılığı hidayet. Size anında Allah Teala veriyor.
0: Fatiha ma'as-salavat. Amin.

Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Tüm misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz Allah insanları seçer mi? Birinci sual, Allah'ın insanları kendisinden seçmesi kader midir? Allah-u Teala'nın insanları seçmesi de seçmemesi de kaderdir. Onun için bir takım insanlar burada yanlışlığa düşmüşlerdir. Bir kısmı demiştir ki insanın kendi iradesinin hiçbir rolü yoktur. Her şey kaderdir. Kaderiye mezhebi, yani belki buna cebriye denmek lazım. Bir kısmı da demiştir ki insanın kader diye bir mefhumla alakası yoktur. Evet, bu cebriye giriyor. Alakası yoktur. Her şey kendi iradesinin mahsuludur. Her şey kazadır.

0: İkisinin de yanlış olduğunu kesinlikle söyleyebiliriz. Kaderiye, cebriye. Kaderiye'de her şey kişinin kendi iradesinden kaynaklanıyor. Cebriye'de Allah-u Teala'nın her şeyi kişiye zorla yaptırması söz konusu. Allah bu seçimi ne? Seçimi neye göre yapıyor? O sualin cevabı konuyu aydınlatıyor. Allah bizim muktesebatımıza göre adalete uygun bir seçim yapıyor. Neyi hak ettiysek bizi oraya ulaştırıyor. Seçiliyoruz veya seçilmiyoruz. Bu sebeple hak etme açısından Allah'ın kazasıyla karşı karşıyayız. Allah'ın en üst seviyedeki kanunu liyakat ve mükafat kanunudur. Neye layıksak onu alıyoruz. Hayır sahipleri var ve isyan edenler var. Mesela Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz'e geliyorlar, diyorlar ki ya Resulullah, sen bu tebliğe başlamadan önce de şu anda bize tebliğ ettiklerinin güzel şeylerden bir kısmını biz yapıyorduk. Onlar boşa mı gitti? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in cevabı hayır diyor. İşte o biz tebliğe başlamadan önce de hayatında gerçekleştirdiğin hayırlar seni buraya getirdi. Öyleyse her zaman insanın iç dünyasındaki meyli önemli derecede rol oynuyor. Kişi hayra meyilli bir insan olabilir. Kişi şerre meyilli insan olabilir. O meylin neticesinde kişinin negatif liyakati söz konusudur. Allah onu seçmez. Pozitif liyakati söz konusudur yaptığı hayırlarla. Allah Teala da onu seçer. İlmi her şeyi kuşatmıştır. Allah'ın seçmedikleri neye göre seçilmezler? Kendilerine Allah'a ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan insanlar. Allah Teala'nın geçerli ölçü kriterleri vardır. Allah herkes için bir hedef tayini yapmıştır. Mutluluk hedefi Allah'a dost olmak, Allah'a kul olmak. İşte bu hedefe meyil duyan yaklaşım içinde olanlar seçilirler. Bu hedeften uzaklaşanlar, kendileri ulaşmayı dilemedikleri başkasının dilemesine mani olanlar, onlar da seçilmezler. İkinci sual, Allah insanları seçerse ne olur? Bir, her şeyden evvel doğmadan evvel seçilenler var. Allah'ın ilmi ve rahmeti her şeyi kuşattığı için Allah Teala onları zaten o liyakatte görüyor. Bütüne sahip olan Rabbimiz. Ve doğmadan evvel seçilenler Kasas 68'de Rabbuke yahluku men yeşâ ve yahtar ve mâ kâne min hayre. Bir de dünyadayken seçilenler işte Bakara 216'da Allah Teala öyle olaylar var ki sizi sevindirir, siz hayır zannedersiniz belki şerdir. Öyle olaylar var ki şer zannederseniz belki de hayırdır, siz bilmezsiniz, Rabbiniz bilir. Ve arkasından olayları insanların değerlendirmesine göre ikinci basamakta olayları değerlendirirler ve seçilenler ve seçilmeyenler diye iki gruba ayrılır. Seçilmeyenlere Allah Teala işittirmiyor. Araf 146'da Sa'asrifu an atillezine allezine tekebrine filerdi bi gayri hakkın. Ve yeru kulli ayetin la yuminu biha. Yeryüzünde haksız yere kibirle dolaşanları ayetlerimizin hepsini görseler iman etmezler. İrşad onu görseler yol edilmezler. Gay onu görseler yol edilmezler. Bu onların ayetlerimizi yalan anlamaları ve gafil onlara sebebiyle. İşte bunlar seçilmeyenlerdir. Geri kalan insanların %90'dan fazlası seçiliyor. Seçerse Allah-u Teala onların etrafında öyle bir dizayn oluşturur ki insanlar irşat makamının sözlerini işitecek hale gelirler. O zaman kalplerinde bilmedikleri bir güzellik hissederler ve Allah'a ulaşmayı dilemeleri kendilerine tebliğ edildiği zaman bunu derhal gerçekleştirirler. Allah'a ulaşmayı dilerler. Diledikleri andan itibaren Allah'ın bu sondan sonraki işlemini tahakkuk eder. Seçilenler kendilerine düşeni yaparlarsa kurtuluşları mutlaka gerçekleşecektir. Mutlaka ruhunu da, beşerini de, nefsini de, iradesini de Allah'a teslim edecek olan birisidir. Evet, Enam 87'de 88'de ve min abâhum ve zürriyetum ve ahvânuhum ve iştebeynâhum ve edeynâhum ilâ sırâtil müstakîm. İşte bu seçilenlerden, babalarından, zürriyetlerinden, kardeşlerinden seçtik ve onları sırâtil müstakîme ulaştırdık. Bu seçilenlerden musibetlerle imtihan olduğunda kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları Hac 53'e göre sırâtil müstakîme ulaştırıyor. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde de Allahu yeştebi ileyhi men yaşa'u ve yehdi ileyhi men yunib. O seçilenlerden kim Allah'a yönelir ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırıyor. Ve mürşid sevgisini kalplerine koyuyor. Hacet namazıyla gösterdiği mürşide gidip tabi olduğu zaman o kişi yedi kalp şartının ve yedi nimetin sahibi oluyor. Öyleyse başlangıç noktasında olayların değerlendirilmesiyle seçilenler ve seçilmeyenler Allah'ın kendilerine hayır görmediği kişilerdir. Seçilenler, bu seçilenleri de Allah-u Teala musibetlerle imtihan ediyor. Musibetlerle imtihan onlardan tebliğe muhatap olduklarında kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah-u Teala o kişinin kalbi talebi üzerine onu birinci safa sırat-ı müstakime haç elice göre alıyor. Tabiyetle birlikte de o kişi yedi kalp şartının sahibi oluyor ve yedi nimetin sahibi oluyor. Mürşidine tabi olduğu zaman. Üçüncü soru olan seçtiği insanların kurtuluşa ermesinde ailelerin de etkisi var mıdır? Evet. Tahrim suresinin 6. ayet-i kerimesinde Ya eyyühellezine amenu kû enfusekum ve ehlikum nâra. Ey iman edenler! Yakıtı insan taşlardan olan ateşten kendinizi koruyun. Bir çocuk Allah onu seçtiği için Allah'ın yoluna girer. Allah'a ulaşmayı diler. Ama bunda elbette ailesinin onu yetiştirmesinin de tesiri vardır. Bunu çağına gelene kadar çocuğun iç dünyasında her şey şekillenir. Doğru yolu göstermezseniz yanılması kuvvetle mümkündür. Yine de bir insanın cennete gitmesi de, cehenneme gitmesi de başka bir iradenin onun üzerindeki tesirinden değil, kendi iradesinin sonuçlarından kaynaklanan bir olgudur. Allah'ın insanlardan beklediği şey Allah'a ulaşmayı dilemeleridir. Haç 53'te Allah Teala Kul ya ibadî ellezî esrafû alâ enfusihim Haç suresinin 53. ayet-i kerimesinde şeytan وَلِيَجْعَنَا مَا يُلْغُ الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذ۪ينَ ف۪ي قُلُوبُ مَرَدٍ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُمْ Şeytan kalpleri hasta olanlarla kalbi kasiyet bağlayanlara negatif tesirde bulunarak onları Allah yolundan ayırıyor. Yani şeytanın ilkaları onlara tesir ediyor. Ama Haç 54'te وَلِيَعْلَمَا الَّذ۪ينَ اُوْتِلِمَا اَنَّا اَحْلَقُمْ مَنْ رَبِّكَ Çat makamının tebliğ ilgili ayetleri devreye girdiği zaman şuurlanan bu kişi ne yapıyor? Allah kendisine Resul vasıtasıyla ilim veriyor. O da ilmi alan birisi oluyor ve ilmi alan kişiyi Allah-u Teala birinci safa sırat-ı müstakime ulaştırıyor. Akıl her zaman bulunduğu ortamda şuur sahibi olur. Allah'ın emirlerinin yerine getirilmediği yasakların İşlendiği bir ortamda aklı şuurlanırsa nefsin taleplerine evet diyecektir. Başlangıç noktasında da insanlar bu negatif ortamın içerisinde hayata başlarlar. Ayetlerden gafildirler, şirktedirler, küfürdedirler, delalettedirler, fısktadırlar, isyandadırlar, cahildirler, zalimdirler, şeytanın kulu dostudurlar, sahir dizi ve kördürler. Birbirine düşmandırlar, dinde fırkalara ayrılmışlardır. Takva sahibi değil, mümin değil, idarette değil ve amelleri boşa giden, hüsranda olup cehenneme giden insanlar. Ama Allah-u Teala onları bu halde bırakmıyor, mutlaka tebliğ ile kendilerine ulaşıyor. Ve tebliğe muhatap olduklarında onlar eğer davetçinin davetini kabul eder, işitenlerden olursa o zaman onlar kurtuluşa eriyor. İşte aklın şuurlanması bu açıdan çok çok önemli. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yöneltip bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah-u Teala kalbinde hayır gördüğü herkesi kendisine seçtiğini ve seçtiklerinden kim Allah'a ulaşmayı dilerse kurtuluşa ulaştıracağını açıklıyor. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: İbadetleri yerine getirmek.
3: Allah'la bir olmak.
4: Secde geliyor aklıma.
5: Kalbimize o sıra nur iniyor yani Allah'ı hissettiğimiz dakikalarda. İşte insanın içine böyle bir huzur falan. Allah'a ulaşmak dediğimde aklıma bunlar geliyor. Onunla iletişime geçtiğim dakikalar geliyor. Ona sessiz sessiz içten içe ettiğim dualarım geliyor.
1: Neyimiz Allah'a ulaşabilir?
4: Ruhumuz ulaşabilir. Yani ruhen ulaşabiliriz aslında.
1: Bu ruhu bize emanet olarak verdiğini, dünya hayatını yaşarken ona ulaştırmamız gerektiğini söylüyor. İster miydiniz yaşarken ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı?
2: Tabii ki isterdim.
5: Ruhumuz yaşarken tabii ki de Allah'a ulaşabilir. Bunu en güzel kıldığımız namazlarda içimize nur dolduğu zaman da hissedebiliriz. En darlandığımız anlarda Allah'a dua ettiğimizde eğer o işimiz çözülüyorsa bunun verdiği mutluluk zaten şüphesiz yani.
4: Ulaşabilir aslında ruhen ulaşabiliriz.
1: Bunun için yapmamız gereken tek şey kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek.
4: Dilemek.
1: Dualarınızda diyor musunuz? Allah'ım seni çok seviyorum. Yaşarken sana ulaşmak
4: istiyorum. Vefat etmiş yakınlarımız da var. Onlarla da hani onlar aslında öldüler ama hani ruhen yanımda hissediyorum ben. Mesela annem vefat etti. Onunla konuşuyorum.
3: Tabii canım. Bunu da namazla dile getireceğiz.
5: Kıldığım her namazda Allah'ım sen hayırlısıyla beni sana hayırlı bir kul olaraktan karşına çıkarmayı nasip eyleriyorum.
4: Allah'ım seni çok seviyorum. Yaşarken sana ulaşmak istiyorum.
5: Allah'ım seni çok seviyorum. Yaşarken ruhumu sana ulaştırmak istiyorum.
0: Bir misafirimiz vefat etmiş yakınlarım var. Onlar öldüler ama ruhen yanımda hissediyorum. Vefat etmiş bir insan ruhen yine aramızda olabilir mi? Bu dünya aslında iç içe altı alemden oluşan bir yapı içerisinde. Biz şu anda zahiri alem standartlarında yaşayan kişileriz ama yakınlarımız vefat edince 40 günden sonra onlar berzah alemine gidiyorlar. Yani zahiri alemin karşıtı olan berzah alemi. Bir de cinlerin alemi var. Aynı yerde, aynı koordinatları paylaşıyoruz. Gayb alemi. Bir de ölen cinlerin bulunduğu alem, karşıtı gayb alemi var. Onlar da bu dünyada. Bir de emr alemi var, meleklerin yaşadığı alem. Onun karşıtı şeytanların bulunduğu zülmani alem. Ve 3 asır ve 3 dakika olmak üzere 6 alem. Ama hepsi de bu dünyada. Fakat enerjiler farklı olduğu için biz hissetmeyiz. Örneğin biz zahiri alem kesiminde yaşıyoruz. Ama ölülerimizi, karşı zalimde olan ölülerimizi hissedemeyiz. Ancak kalp gözü açık olanlar, onlar farklı. Çünkü kalp gözü, kalp kulağı fizik ötesine taalluk eden bir durumu söz konusu. Secde 11'de Allah Teala kul yetevaffakum melekul mevtul lezine vekile bikum suma lina turcaun. Üzerinize vekil kılınan ölü melekleri size mütevaffak kalacak, sonra Rabbinize döndürüleceksiniz. Ruhun iki şekilde Allah'a ulaşması var. Hayattayken ve ölümle. Bakara 46'da ikisini de açıklıyor Allah Teala. Ellezine yezunnune enne mulaku rabbuhum. Hayattayken ruhuna ulaşması. وَاَنَّمْ اِلَيْهِ رَاجُونَ ve ölümle bir kere daha ruhun Allah'a dönmesini ifade ediyor. Hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayanlar ölümle tek bir ulaşma gerçekleşeceği için şirkli olarak Allah'a ulaşıyorlar. Hadiste öyle zikredilir ve ne yazık ki bunların gideceği yer cehennem. Allah-u Teala'nın indinde bir sonuç söz konusu. Allah, insan ruhunun ulaşması bir farzdır. Bu o kişinin ölümünden evvel olabilir, ölümünden sonra olabilir ama ölümünden evvel olursa ermiş evliyadan olur. Ölümünden sonra olursa o da gideceği yer cehennem olur. Ama olay hep bununla noktalanır. Ruh Allah'a ulaşmıştır, Allah'ın zatında ifna olmuştur, yok olmuştur. Fizik vücudun bu dünyadaki vazifeleri sona eriyor ama nefsimiz adına berzah alemi dediğimiz bir başka aleme geçer ve yaşantısına devam eder. Kim haccet namazı kılıp da Allah'tan talepte bulunursa o gece uyanana kadar ölmüş olan o kişiyle beraber olabilir. Onların ölmediğini, yaşamakta devam ettiğini kesin olarak yaşarsınız. Zaten Enbiya suresinin 35. ayet-i kerimesinde kullu nefsin zâikatil mevt ve nevvelekum şerri vel hayri fitneten. Biz nefsi, her nefsi ölümü tadıcıdır. Sizi hayır ve şerle imtihan ederiz. Hayırla imtihan etmek şükrü, şerle imtihan etmek de sabır gerektiriyor. İşte hayır Allah'tan, şer bizim nefsimizden. 7 ayet-i kerimeye baktığımız zaman bunu net olarak anlıyoruz. 2 tane de hadis-i şerif söz konusu. Sizden kim bir hayra ulaşırsa Allah'a hamd etsin. Hayır Allah'tandır. Kim de bir şerle karşılaşırsa kendinden başka kimseyi levh etmesin. Öyleyse nefsleri hayır ve şerle imtihan ediyor. Şer bizim nefsimizden, hayır Allah'tan. İster Nisa 79, Araf 23, Enfal 51 ve bütün diğer ayet-i kerimeler şerrin nefsten olduğunu, Allah hayrın da Allah'tan olduğunu buyuruyor. Ve nefsler ölümü tadıyor. Allah-u Teala şerle hayırla imtihan ediyor. Konumuzla ilgili bir videomuz var inşallah. Birlikte dinliyoruz.
1: Allah-u Teala kişinin hidayete erdirmesine vesile olacak mürşidi kendisinin seçtiğini söylüyor ve o seçtiği mürşide tabi olmamızı farz kılıyor. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
2: Dini öğreten, Allah dostu.
4: Mürşit benim için Peygamber Efendimiz'i hatırlattı, ona inananları hatırlattı.
5: Mürşit benim için yol gösteren, Allah yolunda ömrünü harcamış, insanlara, Müslümanlara, işte çevresine hep böyle doğru yolu göstermeye çalışmış biri olarak düşünüyorum.
1: Allah dostları günümüzde var mı?
3: Var, benim arkadaşlarım çok var. Namazında, niyazında. Keşke biz de başlayabilsek ama olmuyor.
4: Bilemeyiz, tabii bildiklerimiz de var ama tabii ki de vardır muhakkak.
5: Bence her Müslümanın da mürşidini seçmesi gerekiyor, öyle düşünüyorum.
1: Nasıl bulabiliriz mürşidimizi?
5: Mürşidi aracı olarak görmemiz gerekiyor kesinlikle. İlah Allah'tan, sadece onu Allah yolunda ilerlemeyi göstermeye çalışan kişi olarak görmemiz gerekiyor. Nurun Allah'tan geldiğine, onun bir aracı olduğuna inanmamız gerekiyor.
1: Hacet namazını kılıp Allah'a sorarsak bize göstereceğini söylüyor. Bizim için tayin ettiği mürşid.
4: Tabii dua çok önemli. En başta da dediğim gibi dua edip istersek Rabbil Alemin zaten isteyin demiş. Hani güzel gecelerimiz de var bununla ilgili.
1: Hacet namazı kılıp Allah'a sorarsak Allah bize göstereceğini söylüyor. Bunu yapmak ister miydiniz?
5: İsterdim. Kendi seçtiğim bir mürşidim var zaten. Sonra nefsimize yenik düşüp tabii gittiğimiz sohbetlere, dergahlara ara verdik ama tabii ki de bu iyi bir şey değil.
1: Yeniden belki hacet namazı kılıp Allah'tan istersiniz.
5: İnşallah.
0: Misafiriniz, bence her Müslümanın mürşidini seçmesi gerekiyor. Mürşidi seçmek adayımıza vereceğimiz bir karar mıdır? Hayır. Mürşidin tayini Allah'a aittir. Nas suresinin 9. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala وَلَاللّٰهِ قَسْتَ سَب۪يلِ مِنْ هَجَائِ وَلَوْ شَعَى لَهَذَا اَكْمَجْمَيْنِ Sebillerin, dergahlardan sırat-ı müstakime ulaşan bütün yolların, yani mürşitlerin tayini Allah'ın üzerinedir. Ondan sapanlar da var. Eğer dileseydi hepinizi hidayete erdirdi. Bakara 45-46'da da hacet namazıyla mürşidin Allah'tan istenmesi gerektiğini buyuruyor. وَاسْتَعَنُوا بِسَبْرِ وَسَّلَاتِ اَنَّ عَلَى كَب۪يرِتِنْ اِلَّا عَلَى خَاشَيْنَ اَلَّذ۪ينَ يَزِنُّونَ اَنَّ مُلَاكَ رَبُّمْ وَاَنَّ مِلْيَا رَجُونَ 4 rekatlık bir namazdır. Perşembe-i Cuma'ya bağlayan gece, kandil gecelerinde bu namazı kılan kişi, 1. rekatta Fatiha'dan sonra Sübhaneke Fatiha'dan sonra 3 ayetel kürsi, 2. rekette Fatiha'dan sonra İhlas ve Laknaz, tahiyyata oturulur. 3. rekette Fatiha'dan sonra İhlas ve Laknaz, 4. rekette Fatiha'dan sonra İhlas ve Laknaz oturulur ve dua edilir. Allah'tan mürşid istenir. Bu namaz dediğim gibi Perşembe, Cuma'ya bağlayan gece veya kandil gecelerinde kılınır. Dua bitince uyumadan 3 ayet kürsüsü okunur ve zikirle baş yastığının üzerine kurulur. Sağ taraf üzere yatılır. İleri geri başın hareketiyle basınç sebebiyle kişinin kalbi atışları planında duyar. Ona paralel Allah diyerek zikreder ve uyursa huşu sahibi kişiye Allah mürşid göstereceğini garanti ediyor. Nitekim Nebiyye Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Benden sonra nübüvvet yoktur, mübeşirat vardır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son nebidir. O zaman kişi mübeşirat var olduğuna göre 3 çeşit rüya var. Kabus nevinden rüyalar, şeytanın korkutması rüyalar, nefsin hadisatı rüyalar ve bir de müjdeli rüyalar. İşte mürşidin rüyada gösterilmesi mübeşirattır. Allah dilerse devrin imamını, dilerse bir kavim resulünü, dilerse veli mürşidi, dilerse bir vekil mürşidi o kişiye kıldığı namazda gösterebilir. O da gidip o gösterilen mürşide gidip tabi olması lazım. Mürşidin seçimi müridin yetkisinde değildir. Seçimi Allah yapar. Allah-u Teala sabır ve hacet namazıyla ihsani Allah'tan isteyin. Allah hangi mürşide onu gösterecekse, o kişi hangi çeşmeden su içecekse Allah-u Teala onun kalbine o mürşidin sevgisini koyar ve o sevgiyle kişi mürşidine ulaşır. Kalplerin telif edilmesi. اِنْ كُنْتُ وَدَاءً فَاَلَفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَاسْبَحْتُ مِنْ نِعْمَةِ اِخْوَانًا. Başka hiç kimse mürşid tayin etmede yetkili değildir. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
6: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü muhterem hocam. Hasretle, hürmetle, saygıyla elinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum inşallah. Muhterem hocam müsaade soruma geçmek istiyorum. Muhterem hocam, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde Allah'ın insanların işlerini görmeleri için seçtiği kullar vardır. İnsanlar onlara müracaat ederler. İşte bunlar Allah'ın azabından kurtulanlardandır buyuruyor. Bu hadisi bize açıklar mısınız? Tekrardan elinizden hasretle, hürmetle, saygıyla öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum inşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. İyi ki varsınız hocam.
0: Aleykümselam ve rahmetullah ve berekatühü. Biz hepinizi çok seviyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifinde Allah'ın insanların işlerini görmeleri için seçtiği kullar vardır. İnsanlar onlara müracaat ederler. İşte bunlar Allah'ın azabından kurtulanlardır. Allah'ın azabından kurtulanlar tövbe-i nasuhla tövbe edip seher vaktinde nasuh tövbesini gerçekleştiren, günahları örtülen, salah nuru verilen, günahları sevaba çevrilen ve iradesi teslim alınan insanlardır. Allah-u Teala'nın da zatını kendisine gösterdiği kişilerdir. İşte onlar Allah'ın mürşitleridir. Bu insanlar Allah'ın irşat makamına getirdiği insanlardır. Eğer Allah-u Teala bir kişiye irşadan memur ve mezun kılındın cümlesiyle hitap edip onu irşadan makamına getirmişse o kişi mutlaka asgari seviyede bütün emirleri Allah'tan alan ve tebliğ eden bir insandır. Bu insanlar Allah'ın insanlar için vazifeli kıldığı mürşitlerdir. Bu insanların artık ne vicdan azabıyla, ne kabir azabıyla, ne de cehennem azabıyla azapların hükmü değildir. Onlar için korku yoktur. Onlar masum da olmazlar. Allah-u Teala Hadid suresinin 12. ayet-i kerimesinde يَوْمَ تَرَ الْمُؤْمِنَّ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَنُورُمْ بَيْنْ يَدِيمْ وَاِمَانِهُمْ وَبُشْرَكُ الْيَوْمَ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ فَوْزُ الْعَظِيمُ. İşte bu büyük kurtuluştur. Onlar için gerçekten korku yok. Onlar masum olmazlar. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah'ın seçtiği tüm insanlar Allah'ı sevenlerdir ve Allah-u Teala bu sevginin artması için Allah'ın ismini devamlı zikretmemizi emrediyor. Sizce devamlı zikir yapmanın faydası nedir?
2: Rahatlatmak, iyi hissetmek.
4: Faydaları çok güzel aslında. Hani tabii ki de devamlı dilimizden getirmemiz gerekiyor. Kötülüklerden korunmak adına çok güzel bir şey.
3: Vücudu rahatlatmak, huzur olmak, borcunu, bir insanın borcu olduğu zaman huzurlu olması.
5: Devamlı zikir yapmamızın faydaları nefsimizle olan mücadelemizde de bizim için çok önemli. Ağzında, kalbinde, dilinde, gönlünde Allah olanın nasıl kötü bir yolda ilerlemesini düşünebiliriz ki, öyle değil mi? Günlük hayatımızda olan nefse mücadelemizde de çok büyük önem arz ediyor zikretmek.
1: Devamlı Allah'ı zikreden, nefsini bununla temizlemiş bir insanın başkalarıyla kavgası, husumeti, anlaşmazlığı olur mu siz?
2: Zikrediyorsa başkalarıyla husumeti olmaması gerekiyor. Ama kimi insan da sinir edebiliyor diyeyim daha doğrusu. Sabır sınamak gibi bir şey vardır ya.
1: Devamlı Allah'ı zikretsek kesintisiz mutlu olur muyuz? Başımıza ne gelirse gelsin.
4: Oluruz çünkü inanıyoruz. Biliyorsunuz ölüm hani çok zor. Allah'a inanmasak zaten ben düşünüyorum. İnanmayanlar da var hani biliyorsunuz. İnanmayanlar nasıl dayanıyor bir acıya diye düşünüyorum yani. Çünkü inandığımız için biz bu acıya dayanıyoruz.
5: Namaz kılarken bile nasıl içimize huzur doluyorsa Allah, yani ben açıkçası Allah dediğimde böyle ne bileyim içim öyle çiçek açıyor, nurlanıyor. Mutluluk veriyor yani. Huzurda olmamamız imkansız.
0: Misafirimiz bir insan zikrediyorsa başkalarıyla hüsmeti olmaması gerekiyor. Ama kimi insan da sabır insanda da sabır sınamak gibi bir şey var ya, sinir edebiliyor. Sinir edebiliyor. Başkaları ne yapsa yapsın, buna etkilenmemek mümkün müdür? Evet. Daimi zikre ulaşanların hepsi bu noktaya gelmişlerdir. Muhterem Efendimiz her zaman diyor ki, öyle mühim olan olaylar değil, olayların üzerimizde bıraktığı tesir. Bütün insanlar doğuşlarına, ölümlerine kadar hep bir takım olaylar yaşarlar. Önemli olan bu olayları Allah'ın bizlere verdiği tarifler çerçevesinde değerlendirmektir. Hangi olaylar bizi niçin üzmüş, bunun muhasebesini yaptığımız zaman nefsimizin hangi afetinin eksik olduğunu böylece yakalarız. Nefsimizi tanırız. Nefsimizi tanıdıkça da gelecek sefer bu tarz bir olaydan etkilenmemek için tedbirlerimizi alırız. Allah'ın yardımıyla zikir yaparız. Nefsimizdeki afetler azalır. Olayların üzerimizdeki tesir giderek hafifler. Hicr 39-40'ta İblis diyor ki, beni azdırmana yemin ederim, yeryüzünü onlara süsleyeceğim, hepsini saptıracağım. Ona ihlas sahibi kulları müstesna diyor Allah-u Teala. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz daha var inşallah.
7: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Sevgili Cafer hocamız, ellerinizden hürmetle, saygıyla, özlemle öpüyoruz. Sizi çok ama çok seviyoruz. Müsaadenizle bir sorum, sualim olacaktı inşallah. Tevhidin gerçekleşmesi için Allah'a ulaşmayı dileyen herkesin Allah'ın seçtiği Resul'e tabi olmasına gerektiği söylenebilir mi? Sizi çok ama çok seviyorum inşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatü. Evet. Eksik buradan kaynaklar. Bütün kavimlerde yaşayan insanlar da belki çevrendeki müşriklere tabi olmuşlar. Bir kısmı ama tevhidi oluşturamamışlar. Çünkü tabi oldukları bütün müşriklerin o kavmin Resulüne tabi olması temel şart. İşte bu şart mevcut değil birçok ülkede. Gelecek günlerde dinlerin birleştirilmesi söz konusu olacaktır. Böyle bir dizaynda bütün kavimlerdeki şu anda mevcut olan Resullerin devrin imamına tabi olmaları asıldır. O yaşayanların hepsi devrin imamına tabi oldukları zaman dünya sulhu oluşacaktır. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutlu programda bizleri bir araya getirdi. Sonuna geldik. Bir başka programda tekrar birlikte olmak dileğiyle. Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikler hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'a selavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
8: Hayatın tek bir sırrı var. Kainatın tek bir sırrı var. Sevgi, sevgi ve sevgi. Allah her şeyi sevgiyle yaratmış. Allah kesinlikle her şeyi sevmemizi istiyor. Ve Allah her şeyi sevdirmemizi istiyor. Bizim burada huzurunuzda tek bir gayemiz var. Allah'ı sevmeyenleri Allah'ı sevdirtmek. Allah'ı sevenleri de Allah'a sevdirtmek. Yani iki tane şey. Birincisinde sevgiyi öğrenmek, ikincisinde sevgiyi öğretmek. Sevgiyi öğreten biri olmak istiyorsanız, siz Allah tarafından sevileceksiniz. Sevgiyi öğrenen birisi olmak istiyorsanız, siz Allah'ı seveceksiniz. Bunu yerine getirdiğiniz an, siz de havariler gibi mutlu yaşarsınız. Siz de Rabbani ve Ahbariyan gibi mutlu yaşarsınız. Siz de sahabe gibi Allah'ın güzelliklerini yaşarsınız. Kapılar herkese açık. Yeter ki sen benim Rabbimsin, sahibimsin, yoktan beni var edensin, bana mutluluğu verensin, benim mutlu olmamı istiyorsun, ben sana teslim olmayı diliyorum, beni mutlu et ya Rabbim de, yerine getir ve ondan sonra güzellikleri yaşamaya başla. İnşallah.

0: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz bir pazar sohbetinde bizleri bir araya getirdi. Şura 20'de Allah Teala şöyle buyuruyor. Men kâne yürüdü harsel ahireti nezid lehu fî harsihi. Men kâne yürüdü harsel dünya nutiyü minha ve mâ lehu fil ahireti min nesî. Kim ahiret mahsulünü, kazancını isterse biz onun kazancını arttırırız. Kim dünya kazancını isterse ona da ondan dünya kazancından veririz ama onun ahirette nasibi yoktur. Bu ayetle örtüşen hadiste acaba Allah Resulü ne buyuruyor? Kimin endişesi ahiret olursa Allah zenginliği onun kalbine koyar. İşlerini dağınıklıktan kurtarır. Dünya ona amade olur. Dünya onun emrinde olur. Ama her kimin de endişesi dünya olursa Allah fakirliği onun gözüne koyar. Gözü önüne koyar. Kendisiyle derbeder eder. Dünyadan da kendisine ancak takdir edildiği kadar rızık gelir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, iki tercihten bir tanesi. Akıl sahibi insanın dünyaya gözünü mü dikmesi lazım? Yoksa ahirete niyet etmesi mi lazım? Serbest irade sahibi kişinin ahirete niyet etmesi onu bütün güzelliklere ulaştıracaktır. Onun için Allah Resulü, kim ahireti dünyanın önüne geçirirse, yani ahireti için dünyayı bırakırsa, Allah ikisini birden verir. Ama kim dünyası için ahiretini terk ederse, o ikisini de kaybeder. Bakara 201'de, Rabbena atina fid dünya hasenetin ve fil ahirete hasenetin ve kina azabennar. İşte bu ayet-i kerimede Allah Teala diyor ki, ya Rabbimiz, bize dünyada da ahirette de hasene ver. Ve bizi güzelliklere bulaştır. Bu dünya malı göz alıcı ve tatlıdır. Kim bu mala tamah etmeden gönül zenginliğiyle sahip olursa kendisi için malı bereketlenir. Ama kim de hırs ve tamah dolu bir kalp ile bu malı isterse tıpkı yiyip de doymayan kimse gibi onun için malı bereketi kaçar. Daima veren el, alan elden üstündür. Sevgili kardeşlerim, hatırlayın. Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz, hırstan sakının. Çünkü hırs afeti sebebiyle Adem babamız ve eşi cennetten yeryüzüne indirildi. Hırs bir insanda hüküm ferma olursa, dünyaya olan tamah hüküm ferma olursa, tıpkı susuyan bir insanın susuzluğunu gidermek üzere avuç avuç tuzlu deniz suyunu içmesine benzer. Susuyan bir insan ne kadar tuzlu deniz suyunu içerse susuzluğu gitmez, tam tersi daha da artar. İşte hırs afetlerin kontrol altında olan insanların halini Allah Teala böyle tarif ediyor. Ebu Hüreyre'den nakledildiğine göre Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur. Zenginlik mal çokluğu ile değil, gönül tokluğu iledir. Evet, soruyor, zengin kimdir? Sahabem parası çok olan, bilemediniz diyor. Hakkın kendisine verdiğine kanaat edendir. İşte burada ifadesini buluyor. Zenginlik mal çokluğu ile değil, gönül tokluğu iledir. Yani mutmain olmaktadır. Kim mutmainse o kişi bilir ki Allah kendisine neyi vermişse kendisi için en optimal odur. Neyi vermediyse vermemesi daha iyidir. Onun için o dua eder Rabbine, Ya Rabbim iyi daha fazlasını vermedin. Verseydin azardım. İyi ki daha azını da vermedin. Vermeseydin bu sefer de isyan ederdim. O zaman Allah'ın her zaman kendinden haberdar olduğunu bilir. Allah Teala'nın ihtiyacı olanı optimal şekilde kendisine nasip ettiğini bilir ve Rabbine en üst seviyede iman eder. Eğer arttırmak gerekirse zikrini arttırır. Sevgili kardeşlerim, Zümer suresinin 71. ayet-i kerimesini hepiniz biliyorsunuz. Bir kere daha burada tekrar ederim. وَوَسِقَ الَّذ۪ينَ كَبَرُوا اِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى اِذَا جَاءُ فُتْوَتْ اَبْوَابُهَا قَالَ لَمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَتِكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيَنْزُرُكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا. Ey, yani insanlar cehenneme bölük bölük sürdüklerinde cehennemin kapıları açılır. Cehennem bekçileri o kapıdan girenlere sual soruyorlar. Dünya hayatını yaşarken Allah'ın ayetlerini tilavet eden, sizi buraya ulaşmakla uyaran Resuller gelmedi mi? Hepsi itiraf eder geldi. Ama kafirlerin üzerine azap sözü hak oldu. Ve sevgili kardeşlerim, Enam 130'da ya maşallah cinni vel insi elem yetikum resulem hüküm. Ey cinler ve ey insanlar, size Resuller gelmedi mi? Ayetlerimizi size kısa etmediler mi? Ya kusuna aleykum hayati ve yenzurunnekum liqa yevmukum haza. Buraya ulaşmakta uyaranlar gelmedi mi? Kalu şehitne ala enfusina. Evet, şahit olduk nefsimizin üzerine. Garatumul hayati dünya. Dünya hayatı onları aldattı. Ve şehidu ala enfusum ennehum kanu kafirin. Sevgili kardeşlerim, Fatır suresinin 5. ayet-i kerimesinde ya eyyühen nasu inne vaadallahi hakkın fela tegurrennekumul hayati dünya فَلَا تَوْرَنُكُمْ مَتَاءَ الْغُرُورِ. Ey insanlar, Allah'ın vaadi haktır. Sakın dünya hayatı ne yapmasın? Sizi aldatmasın. Sakın şeytan da sizi Allah'ın affına gönderip aldatmasın. Ama burada Enam 130'da ne diyor? Nefsimizin üzerine şahit olduk. Dünya hayatı bizi aldattı. غَرَتْهُمُ الْحَيَاتِ dünya. Dünya hayatı bizi aldattı. Dünya hayatının kendisini aldattığı insanlar kimler? Yunus suresinin 7 ve 8. ayet-i kerimesinde bildirilen اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِقَانَا وَرَادُوا الْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَاتْمَهُنَّ بِهَا وَالَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ. Onlar bize ulaşmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Onunla tatmin olmuşlardır. Onlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır. Onlar kazançları sebebiyle gidecekleri yer cehennem olan insanlardır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Hazreti Ömer'in sözüne kulak verelim. Üç şeye şaşarım. Birisi Allah'ı biliyor ama isyan ediyor. Şeytanı biliyor, itaat ediyor. Dünyayı biliyor, ona meylediyor. Sevgili kardeşlerim, Allah'ı bilip isyan eden kimdir? Allah'ı bilip isyan eden kutsal kitaplarda, özellikle son şeriat gibi Kur'an-ı Kerim'de 73 ayet-i kerimede Allah Teala ruhun dünya hayatından Allah'a ulaşmasından bahsediyor. 19 tane fiille. 12 kere üzerimize Allah Teala bunu farz kılıyor. Allah'ı biliyor ama isyan ediyor. Bir kişinin hayır ben bilmiyorum deme lüksü var mıdır? Ne diyorsunuz? Olabilir mi? Hazreti Ömer diyor ki şaşarım o insana ki Allah'ı biliyor ama isyan ediyor. Ama kişi diyor ki ya nereden biliyorsun, ben hiç öyle bir şey hatırlamıyorum diyor. İşte sevgili kardeşlerim, ben böyle bir şey hatırlamıyorum dediğiniz an Araf suresinin 172. ayet-i kerimesiyle hangi ayet-i kerimeyi yan yana birlikte açıklamamız lazım? Araf 172 ve Enam 130. Araf 172'de bakın ne diyor Allah Teala. Ve izâ kazâ rabbuke min beni âdeme min zuhurim zürriyetühüm Eşhedü mu ala musum alesu bi rabbikum. Kalu bela şehitna. En tekulu yevmul kıyameti anna kunna zâgıfidin. Kıyamet günü benim bundan haberim yoktu demeyesiniz diye. Öyleyse Hazreti Ömer ne diyor? Şaşarım o insana ki Allah'ı biliyor ama isyan ediyor. Kıyamet günü benim bundan haberim yoktu bir insan diyebilir mi? Diyemez. Çünkü neden diyemez? Allah Teala her kavme o kavmin ana lisanıyla Resul gönderiyor mu göndermiyor mu? Ardı arkası kesilmeksizin Resul gönderiyor. Resul'ün görevini yapmaması mümkün mü? Çünkü o da Allah'ın kontrolünde. Resul Allah'ın kontrolünde ve bakın kıyamet günü hiç kimse benim bundan haberim yoktu diyemesiniz diye. Mutlaka وَاِذَا خَذَا رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَا مِنْ زُهُرُمْ زُرْيَتُهُمْ اَشَدُمْ عَلَى اَنْفُسُمْ اَلَسْتُ بِرَبُّكُمْ قَالُوا بَلَا شَهِدْنَا قَالُوا بَلَا شَهِدْنَا biz de şahit olduk. En tekulu yevmul kıyameti enna kunna zafirin. Kıyamet günü hiç kimse ne diyemez? Bu söylediklerimden benim haberim yoktu diyemez. Çünkü Allah her kavme o kavmin ana lisanıyla mutlaka Resul gönderiyor. 7 ayet-i kerimeye bakalım beraberce Resul için Allah ne diyor? 7 ayet-i kerimede. Nisa 165 ile başlıyor. Nisa 165 ve devam eden Resullere ilgili ayet-i kerimede Allah-u Teala bakın ne diyor. Müjdeleyici ve uyarıcı Resullerdir ki insanların Resullerden sonra Allah'a karşı bizi uyaran ve müjdeleyen kimse gelmedi dememeleri için. İbrahim 4. Hiçbir Resulümüz yoktur ki biz onu kendi kavmin lisanıyla göndermeyelim. Nahl 36. Bütün ümmetlerin içerisinde Allah'a kul olsunlar, tavukta kurmaktan iştinab etsinler diye Resuller vazifeli kılıyor. İsra 15'te. Resul göndermesem azap etmem. Ta 134'te. Vesaire. Ve Kasas 47'de. Bu dönemin Resulü var mı? Evet. Bu dönemin Resulü Mehdi Resul. 14 asırla evvel Resulullah'ın geleceğini bize müjdeledi. Ümmetimin en hayırlısı diye buyurdu Mehdi Aleyhisselam. 40 küsür yıl Allah'tan aldığı ilimle, Kur'an ilmiyle insanları uyardı ve ey insanlar duyduk duymadık demeyin. Kalpten ulaşmayı dileyin. Kendisine tebliğ ulaşan bir insan benim bundan haberim yoktu diyebilir mi? Hayır diyemez. Onun için şaşarım o insana ki Allah'ı biliyor ama isyan ediyor. Öyleyse herkes Allah'ı biliyor mu? Resul herkese geliyor mu? Resul herkesi Allah'a davet ediyor mu? Davet ulaştıktan sonra Allah'ı biliyor mu? Biliyor ama ne yapıyor? Daveti kabul etmeyerek isyan ediyor. Şaşarım o insana ki şeytanı biliyor ama itaat ediyor. Resul'e itaat etmeyen kime itaat etmiştir? Şeytana. Resul'e itaat etmeyen şeytana itaat etmiştir. Hepinizi müjdeliyorum. Sevgili kardeşlerim. Siz hamd eder şükrederiz. Kime itaat ediyorsunuz? Allah'a ve Resulüne itaat ediyorsunuz. Allah'ın izniyle. Resul'e itaat ediyorsunuz ama ulaşmayı dilemeyenler kime itaat ediyor? Şeytana itaat ediyor. 7 tane ayet-i kerimede Allah Teala bakın ne diyor. Şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kimdir şeytanın adımlarına tabi olanlar? Kim söyleyecek? Kalben ulaşmayı dilemeyenler. İşte Bakara 208. Ya eyyühellezine amenu udkhulu fi silmi kâfeten. Hepiniz teslime girin. Şeytanın adımlarına tabi olmayın. O zaman kimdir şeytanın adımlarına tabi olan? Hocam diyeceksiniz. Ben de cevap veriyorum. Şeytanın adımına tabi olan kalben Allah'a ulaşmayı dilemeyen. Bakara 168. Şeytanın adımına tabi olmayın. O size apaçık bir düşmandır. Enam 142. Şeytanın adımına tabi olmayın. O size apaçık bir düşmandır. İsra 53. Kullarıma söyle, güzel söz söylesinler. Yoksa şeytan aralarına girecektir. Yasin 60-61. Şeytanın adımına tabi olmayın. O size bir düşmandır. Zuruf 62, muhakkak ki sizin için apaçık bir düşmandır şeytan. Ve Nur 21'de, şeytanın adımlarına tabi olmayın. Şayet tabi olursanız, şeytan size fuhşiyatı ve münkeri emreder. O zaman sevgili kardeşlerim, kimlerdir şeytanın öğrencileri, kim söyleyecek? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler şeytanın öğrencileri ise şeytan onlara ne öğretiyor? Fuhşiyatı ve münkeri. Fuhşiyat nedir, münker nedir? Fuhşiyat nefsimizin 19 afetinin talepleri, Allah'ın yasak ettiği fiillerdir. Nefsimizin 19 afeti var. 19 afetin tesiri altında nefsimiz ne yapıyor? Şeytanın bütün emirlerine isyan ediyor. Ne yapıyor? Bütün yasaklarını işliyor nefsimiz. İşte fuhşiyat bu. Münker ne? Münker Allah-u Teala'nın farz kıldığı ruhumuzun talepleri olan emirleri inkar ettiriyor. Allah'a ulaşmayı dilemek farz mı? İnkar ediyor iblis. Diyor ki hayır, ruh ancak ölümle Allah'a ulaşır. Mürşide tabiyet farz mı? Hayır diyor. Kullar arasına kimse giremez. Ruhun Allah'a ulaşması farz mı? Hayır diyor. Sadece ölümle ruh Allah'a ulaşır. Fizik ucunun Allah'a teslimi farz mı? Hayır diyor. İslam'ın 5 şartı var. Nefsin Allah'a teslimi farz mı? Hayır diyor. Zaten ben teslim olmuşum diyor. Yani her şeyi inkar ediyor. Fuhşiyatı emrediyor iblis. Ve münkeri de inkar ettiriyor. Ama sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bu hakikatleri biz Allah'ın Resulü'nden öğrendik. Ne müjde o insana ki Allah'ı biliyor ama itaat ediyor. Ne müjde o insanlara ki düşman olan şeytanın farkına varıp Allah'a sığınıyor. Ne mutlu o insana ki dünyayı biliyor ama kalbinden asla yeri yok. Dünyayı kalbine koymuyor. İşte mutlu insanlar, huzur içerisinde hayatı yaşayacak insanlar bunlar. Allah'ın izniyle. Allah razı olsun. Ne yapıyoruz şimdi? Yapmamız gereken şey en üst seviyede her şey muhalakat olarak Allah tarafından yaratılan insanın nefsinin afetlerine değil ruhun talepleriyle bir hayatı yaşaması. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz Ebu Said ve Ebu Hüreyre'den rivayet edilen bir hadiste şöyle buyuruyor. Kıyamet günü kul hesap vermek üzere huzuru ilahiye getirilir. Allah Teala ben sana kulak verdim. Sana göz verdim. Sana mal ve evlat vermedim mi? Sana hayvanları ve ekimi musahar kılmadım mı? Seni bunlara baş kılmadım mı? Onlardan istifade etmek üzere serbest bırakmadım mı? Acaba benimle bugünkü şu karşılaşmanı hiç düşündün mü diye soracak. Kul da hayır diyecek. Allah Teala öyleyse bugün ben de seni unutacağım. Tıpkı senin dünyada beni unuttuğun gibi buyuracak. Evet sevgili kardeşlerim. Hemen Taha 123, 124, 125 ve 126. ayetlerine beraber bakalım. Acaba Allah Teala ne diyor? قَالَ بِتَا جَمِيعًا بَعْدُكُمْ لِبَعْدٍ عَدُوُ Siz ve şeytan birbirinize düşman olarak yeryüzüne inin. Benden size hidayetim gelecek. Kim hidayetime tabi olursa artık o delalette kalma şakirlerden olmaz. İki ayet-i kerimede hidayet nasıl tarif ediliyor? Hidayet Allah'a ulaşmaktır. قُلُ نَوْدَ اللّٰهُ لَوْدَى Allah'a ulaşmak var ya işte o hidayettir. İki ayet-i kerimede ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması hidayet olarak tarif edilmiş. Ve benden size hidayetim gelecek. Kim tabi olursa o delalete kalmaz, şakilerden olmaz. Ama sevgili kardeşlerim, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ne buyuruyor hadisinde? Diyor ki, Kur'an tilavetle değil, hidayetle okunur. Buna bir benzetme yapmak istiyoruz. Şu anda üniversiteler var. O üniversite hangi lisanla tedrisat yapacaksa ilk senesi o lisanın öğretisi yapılıyor. Hazırlık sınıfı diyorlar buna. Mesela İngilizce yapılacaksa o hazırlık sınıfında ne öğretiliyor insanlara? İngilizce öğretiliyor. İşte tıpkı bunun gibi Rabbimizin bize öğretmek istediği lisan ne? Kim söyleyecek? Vahiy lisanı. Hiçbirimiz vahiy lisanı biliyor muyuz? Allah'ın öğretisi müfredat programı hangi lisanla yapılıyor? Vahiy ile yapılıyor sevgili kardeşlerim. Vahiy. Yani nasıl insanlar İngilizce tedrisat veriyor, Almanca veriyor, işte neyse her kendi lisanları veriyorlarsa Allah Teala da Rabça tedrisat ve ilmini öğretiyor. Bu şekliyle. İşte Kur'an tilavetle değil, hidayetle okunur. Tıpkı bunun gibi Allah'ın üniversitesinin de bir hazırlık sınıfı var. Bu Allah'ın üniversitesi hazırlık sınıfı tilaveti imihtiva ediyor. Onun için Allah Resulü ne diyor? Kur'an tilavetle değil, hidayetle okunur. O zaman tilavet nedir? Tilavet, vahiy lisanını öğrenmeye hazırlık sınıfıdır. 14 basamağı içeriyor. Olaylar yaşanıyor. Olayların üzerimizdeki tesiri, ondan sonra da bizim kalben ulaşmayı dilememiz. Her olayda Allah'ın muradı ne? Her olayda Allah'ın muradı bizim derecat kazanmamız, hayrı. Her olayda da şerden kaçınmamız emrediliyor. Din ahlaktır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadisinde ne buyuruyor? Ey ümmetim! Allah'ın ahlakıyla ahlaklanın. Allah'ın ahlakı ilim ve ilimdir. İlim öğrenmekle elde edilir. Ahlak sevmekle kazanılır. Hayrı arayan hayrı bulur. Şerden kaçınan mutlaka korunur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, olaylar yaşanıyor. İnsanlar kendi zanlarıyla olaylara değerlendirdikleri takdirde hoşlarına giden olaylara hayır, kendilerinin üzerine olayları şer kabul ediyorlar. Bu doğru mudur? Hayır. Doğru olan, Allah'a göre bize derecat kazandıran her şey hayır, bize derecat kaybettiren her şey şer. Hayır kimdendir, şer kimdendir? Size soruyorum. Evet, hayır Allah'tan, şer bizim nefsimizden. Şer bizim nefsimizdense hiç kimse musibet ister mi? O zaman musibet istememesine rağmen musibetler bizim için hayır mı, şer mi? Evet, gördüğünüz gibi. Çünkü şer bizim nefsimizden. Nefs ne yapıyor? Nefs hoşuna giden şeyleri tercih ediyor. Kendisini üzen şeyleri asla. Ama musibetler bize derecat kazandırıyor. Ama musibetlerin başka bir işareti daha var. Bizim nefsimizi bize tanıtıyor. Nefsimizin hangi tarafı daha fazla hasta? Öyleyse olaylar, olayların üzerimizdeki tesiri ve kişinin buradan ders alarak Allah'a ulaşmayı dilemesi. İki tane seçenek var. Ya kişi burada Allah'ı diler veya dünya hayatını diler. Öyle değil mi? Dünya mı Allah mı?
1: Allah.
0: Dünya mı Allah mı?
1: Allah.
0: Mal mı ilim mi?
1: İlim.
0: Evet. Her zaman herkes bu seçeneklerle karşı karşıya, işte bu seçenekle karşı karşıya olduğu zaman kim Allah'ın ilmine uyarak kalben ulaşmayı dilerse o zaman Allah Teala Rahim esmasıyla tecelli eder ve Rahim esmasıyla tecelli ettiği an onu hayrı kazanacak bir hale getirir. Yani Allah'ın üniversitesinde insanlara ne öğretiliyor? Hayır öğretiliyor. İnsanlara ne öğretiliyor? Sevgi öğretiliyor. İnsanlara ne öğretiliyor? Nefsin terbiye sistemi öğretiliyor. Ama bir hazırlık sınıfından sonra. İşte Allah Teala Taha 124'te men arada en zikri. Taha 123'te neydi? Kale bita camiyan ba'dikun bi adin adu. Siz ve şeytan birbirinize düşman olarak yeryüzüne inin. Benden size hidayetim gelecek. Kim hidayetime tabi olursa o delalete kalmaz, şakilerden olmaz. Sevgili kardeşlerim, tam 7 tane ayet-i kerimede Allah Teala kim bizden dünyayı isterse veririz ama onun ahirete nasibi yok. Başlangıç noktasında insanlar gözlerini dünyada açıyorlar. Anne babadan öğrendikleri hadi git kazan. Evini yap, arabanı al. Yani anne babalar çocuklarını hep neye göre yetiştiriyorlar? Dünya hayatına göre. Ve böyle olunca da anne baba insanları, çocuklarını dünyevileştiriyorlar. Ama dünya hayatı o insanı mutlu eder mi? Hayır. İnsanı mutlu edecek olan bizi yaratan Allah'tır. Çok mal insanı mutlu eder mi? Hayır. Mesela Halk arasında bir söz var. Çok mal göz çıkartmaz. Çıkartır mı çıkartmaz mı ne diyorsun? Evet. Allah adamın gözünü kör etti. Evet. Öyleyse sevgili kardeşlerim, önemli olan o maldan uzaklaşarak kalbimize Allah'ın nurlarını doldurmaktır. İşte kul da o zaman hayrı talep edecek, Allah'a ulaşmayı dileyecek. Allah'a ulaşmayı dilemek hayır mıdır? Evet. Nitekim Al-İmran suresinin 104. ayet-i kerimesinde sizin içinizden bir ümmet bulunsun. İnsanları hayra çağırsın, marufla emretsin, münkerden nehyesin. İşte onlar felaha erenlerdir.

Değil, tam tersi. Hayra davetin temelinde insanları Allah'a davet etmek var. Onun için Allah'a davet edenler, onlar hayra vesile olanlardır. Diyelim ki adamın 1 milyon günahı var. Siz bunu Allah'a davet ediyorsunuz ve o daveti kabul ediyor. Ve siz vesile oluyorsun, sebep oluyorsun. O zaman Allah Teala'nın 1 milyon günahını siliyor. Yani ne asıl siliyor? 1 milyon sevap üzerine vererek örtüyor. O bu puanı kazanıyor. Siz de bundan nasipdar mısınız? Evet, siz de 1 milyon sevap kazanıyorsunuz. Şimdi sabahtan akşama kadar evinizden çıkmayın. Ne yaparsanız yapın, o hayrı kazanabilir misiniz? Ama Allah Teala veriyor. Öyleyse siz Allah içinseniz, Allah da sizin için. İşte bu sebeple hayra davet edenler var. Hayra vesile olan, yani kişinin hidayetine vesile olan herkes o sevabı işlemiş gibidir. Hangi ayet bunu bize müjdeliyor? Nisa 85. Nisa 85'te Allah ne diyor? Men yeş ve şefaaten haseneten yekun lehu nasibin minha. Men yeş ve şefaaten seyyeten yekun lehu kuflun minha. Vallahu ala kulli şeyin mukit. Kim güzel bir şefaatle iyilik yapılmasına yardım ederse ondan o iyilikten onun bir nasibi var. Kim de kötü bir şefaatle günah işlemesine yardım ederse onun da ondan bir nasibi var. Yani başkasının delalette kalmasına sebep olan, o delalette kalan kişi hangi dereceti kaybediyorsa ona da yazılıyor. Başkasının hidayetine vesile olan o kişi dereceti hangi derecede kazanıyorsa ona da yazılıyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, biz eğer gerçekten Allah yolundaysak başkalarının hayrına çalışmamız lazım. Onların hangi hayrına biz yardım ediyorsak misli bize de yazılıyor ve üst seviyede biz Allah'a yakın oluyoruz. Allah'ın izniyle. Ali İmran 185'te Kullu nefsin zâikatil mevt innemâ tuvefne vücûrekum yevmul kıyâme. Her nefs ölümü tadacaktır. Bu dünyada kazandıklarınızı Allah Teala kıyamet günde amel defteri olarak size verilecektir. Men zuhziha anin nari, kim ateşten uzaklaştırılmışsa ve udhulul cennete, ve cennete sokulmuşsa fakat faz, o kurtulmuştur. Mel hayatı dünya ila metal gurur, ama dünya hayatı bir aldatma vasıtasıdır. Sevgili kardeşlerim, Nebile Sultanı Peygamber Efendimizin söylediği başka bir hadis var. Ölüyü mezara kadar 3 şey takip eder. Kim söyleyecek? Ölüyü mezara kadar 3 şey takip eder. Kim söyleyecek? Evet, bildiniz, 10 puan kazandınız. Ailesi, akrabası demek. Malı ve ameli. Bunlardan ikisi geri döner, biri baki kalır. Ailesi ve malı geri döner. Ama ameli kendisiyle baki kalır. Mesela malı diyor, ben dardayım. Gel artık benim imdadıma yetiş. Diyor ki sen kimsin? Eski sahibini tanıyor mu mal? Hayır, çünkü yeni sahibine geçmiştir. Ve yeni sahibini tanıyor, eski sahibini tanımıyor. Ailesi mi? Ailesi de diyor ki ben seni çok seviyorum ama kusura bakma, ben seninle türbeye girmem yani. O türbede sen yalnız başına kalacaksın. Ama ameli, evet, kiramen katiben meleklerin yaşadığı amel her tarafta bizimle beraber sevgilim. Bu dünyada da bizimle beraber. Mesela şu anda nereye gidersen, diyelim ki devlet dairesinde bir işiniz oldu. Size önderlik eden nedir? Amelinizdir. Amelinizin liyakatı kadar kapı açılır size veya açılmaz. Ya o kapıda adam Alman kucak konuşuyor şöyle böyle, evet, ama onun da üstünde kim var? Efendim? Allah var. Onun için Allah Teala Eleyhisallahu bi ahkemel hakimin. Allah hakimlerin hakimi değil midir? Öyleyse bilin ki her şeyin üstünde hakim olan kimdir? Allah'tır. Allah olunca da Allah'ın en üst seviyedeki kanunu ne? Kim söyleyecek?

0: Liyakat ve mükafat kanunu. Kişinin liyakatını belirleyen nedir? Ameli. Kişinin liyakatını belirleyen ameli. Eğer Allah katında ameliniz üst seviyede, liyakatınız üst seviyedeyse Allah Teala kapısı açıyor, ama değilse hayır. Onun için sevgili kardeşlerim, bunlardan ikisi geri döner, birisi kalır. Bu kalan ameldir. Amel her yerde bizimle beraber. Burada geldiniz bizimle beraber. Efendimiz ne diyor? Siz yoksunuz. Allah yolunda neyiniz var? Kim söyleyecek? Hizmetiniz var. Siz yoksunuz. Neyiniz var? Hizmetiniz var. Nereye giderseniz gidin, Allah için yaptıklarınız size ışık olacak. Allah için yaptıklarınız. Öyleyse bu dünyada da huzurlu, mutlu bir hayat yaşamak istiyorsak, mutlaka Allah için olmamız gerekir. Allah için. Sevgili kardeşlerim, bu hadisi destekleyen bir hadis daha var. Dünyayı ahireti tercih eden. Yani dünya için ahiretini boşlayan. Dünyası için ahiretini bırakan kişi ahirette tercih eden üç şeye maruz kalır. Evet. Kim dünyası için ahiretini terk ederse üç şeye maruz kalır. Birisi, üzüntüsü hiç eksilmez. Tekrar ediyorum. Dünyanız için ahiretinizi terk ederseniz üzüntünüz hiç eksilmez. Zenginlikteki refahı göremez. Hep fakirlik sıkıntısı çeker. Üç, doymayan bir hırsa tutulup öyle meşgul olur ki hiçbir zaman boş vakti bulunmaz. Demek ki kim dünyası için ahiretini terk ederse üç şeye maruz kalır. Üzüntüsü hiç eksilmez. Zenginlikteki refahı göremez. Hep fakirlik çeker. Ve doymayan bir hırsa tutulup meşgul olur ki hiçbir zaman boş vakti olmaz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, buradan kendimize ders çıkartırsak ne yapmamız lazım? Nasıl iblis bizi neye davet ediyor? Kim söyleyecek? Dünya hayatına. Şimdi beraberce bakalım. Allah Teala Hicr 28 ve 29'da ne diyor? Ve kâle rabbuke lil melâike inni hâlikun beşeren min salsâlin min hamâin mesnûn. Allah Teala diyor ki ben meleklere salsâlin denilen kuru topraktan ve şekilleri başlıktan bir beşer yaratacağım. 29. Fe izâ seveytuhu, onu bir nefse dizayn ettiğim zaman, ve nefâtuhâ fîhî min ruhî, ona ruhumdan üfürdüğüm zaman hepiniz ona secde edeceksiniz. Hicr 30. فَسَجَّدَ الْمَلَيْكَةُ كُلُّ مَجْمَعِينَ. Meleklerin hepsi ne yapıyorlar? Secde ediyorlar. Hicr 31. İlla iblis اَنْ يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ. Secde edenlerle beraber olmaktan kaçındı, direndi. Hicr 32. قَالَ يَا اِبْلِسُ مَا لَكَ لَنْ لَا تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ. Allah Teala şöyle buyuruyor: ey iblis, sen niçin secde edenlerle beraber olmadın? Hicr 33. Ben hamain meslun, standart bir şekil verilmiş, organik dönüşüme uğramış olan, salsalen denilen hak ettiğim bir beşere secde etmek edemem. Asla bunu yapamam. Hicr 34. Allah Teala şöyle buyuruyor: hemen oradan çık. Muhakkak ki sen bu sebeple kovuldun. Kibirlenme sebebiyle kovuldun. Hicr 35. Muhakkak ki lanet din gününe kadar senin üzerindedir. Ve enne aleyke lanete illa yevmiddin. Din gününe sevgili kardeşlerim. Mürşit önünde tövbe ettiğimiz gün. Din günü. Hangi ayet? Şuara 82. Şuara 82'de Allah Teala din günü benim hatalarımı mağfiretmesini umduğum gündür. Yani iblis ne zamana kadar bizimle uğraşıyor? Din gününe kadar. Bizimle uğraşıyor. Ve enne aleyke lanete illa yevmiddin. Hicr 36 Karara bi enzirin ilahi vuhasun. İblis diyor ki bazı madem ki beni lanetledin o güne kadar beni serbest bırakıyorsun o zaman beni o güne kadar müsaade et. Rabbim öyleyse bana bazı gününe kadar yani yeniden dirilme gününe kadar müsaade ver. Allah Teala din gününe kadar müsaadeyi veriyor. İblis ne diyor? İblis de bütün zaman parçalarında hayat istiyor. Allah ona mürşide ulaşana kadar serbestlik veriyor. İblis de bir adım öteye geçiyor. Diyor ki kıyamete kadar da bana zaman tanı diyor. Sen bana müsaade verdin. Kıyamete kadar bana da zaman tanı. 36. 37'ye bakalım. Kâle enneke minel müzderîn. Ben o güne kadar da sana hayat verdim. Yani mürşide ulaşana kadar Allah Teala diyor ki sen serbestsin. Ama zaman itibariyle kıyamete kadar da sen hep hayatta olacaksın. Şimdi 38'e bakalım şimdi. Hicr 38. İlâ yevmin vaktil malum. Malum olan bilen vaktin gününe kadar. Bugün hangi gün? Mürşide ulaştığımız gün. 39. İblis ne diyor? قَالَ فَبِمَا اَغْوَيْتَنِي Beni azdırmana yemin ederim. Yani beni lanetlemene yemin ederim ki. لَوْزَنَّ لَهُمْ فِي الْاَرْضِ Yeryüzünü onlara süsleyeceğim ve hepsini saptıracağım. وَلَغْوَنْ مَجْمَعِينَ Allah ne diyor? 40'ta اِلَّا اِوَادَكَ الْمُخْلَسِينَ Muhlis kullarım hariç. Öyleyse sevgili kardeşlerim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ne diyor boşuna? Sizi riyadan ihlasa, sizi kibirden tevazuya, sizi düşmanlıktan nasihate, sizi şüpheden yakine, sizi dünyaya rağbetten zühde çağıran alimlerle beraber olun. Faydasız ilmin sahibi alimlerle değil, onlarla beraber olun. Onun için Allah Resulü هَلَكَ النَّاسُ اِلَّا الْعَالِمُونَ هَلَكَ الْعَالِمُونَ اِلَّا الْعَامِلُونَ هَلَكَ الْعَامِلُونَ اِلَّا الْمُخْلِسُونَ Sevgili kardeşlerim, ihlas yoksa kurtuluş yok. İhlas yoksa kurtuluş yok. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem başka bir hadisinde kıyamet gününe kul sorguya çekiliyor. Diyor ki ben sana mal vermedim mi? Ey kulum ne yaptın? Tabii ki ya Rabbim ben senin yolunda harcadım. Hayır diyor, sen yalan söylüyorsun. Sen başka insanlar sana ne kadar cömert desinler diye yaptın. Ben sana ilim verdim, ne yaptım ey benim kulum? O da diyor ki, herkese öğrettim ya Rabbim yani, sen de biliyorsun. Yine yalan söylüyorsun diyor. İnsanlar sana ne kadar alim desinler diye yaptın. Öbürüne diyor, ben sana sağlık verdim, ne yaptın? Senin yolunda şehit oldum ya Rabbim. Yine yalan söylüyorsun diyor. İnsanlar sana ne kadar kahraman desinler diye yaptın. Öyleyse sevgili kardeşlerim dikkat edin. Bir, insanın kendi nefsiyle bu ameli işlemesi var. O zaman insanlara gösteriştir. O zaman insanlar için bunu yapmaktır. Bir de gerçekten Allah için yapmak. İşte Allah için yapmak nefs tezkiyesi ve tasfiyesiyle bu noktalanıyor. Bir, din hayatında insan nefs tezkiyesi ve tasfiyesi yapmıyorsa o kişi sadece bir aldanmanın içerisindedir. İstisnası. O zaman sevgili kardeşlerim gelin beraber Hazreti Ömer'in tekrar sözüne dönelim. Şaşarım o insana ki Allah'ı biliyor ama isyan ediyor. Herkes Allah'ı biliyor mu? Bilmemesi mümkün değil. Her peygambere şeriat kitabı verilmiş. Diyelim ki o kavmin içerisinde şeriat kitabı kendisine verilmeyen birisi var. Evet, ama o kavmin de Resulü var. O kavmin Resulünün görevi ne? Kendisinden evvelki gelen Nebi'nin şeriat kitabıyla ne yapmak? Amel etmek. Şu an dünya üzerinde bütün Resuller hangi kitabı öğretiyorlar? Kim söyleyecek? Allah razı olsun, Kur'an. Hazreti İsa Aleyhisselam gelince kimi öğretin, neyi öğretecek? O zaman bu itilaf olmaz mı yani? Hazreti İsa Aleyhisselam gelince Kur'an'ı öğretecek. Kendi geldiği önceki zamanında İncil'i öğretti. O zaman bu ihtilaf değil midir? Ne diyorsunuz? Size sual soruyorum. Evet, hayır diyeceksiniz. Çünkü aynı. Şura 13'e göre aynı midir? Nuh Aleyhisselam'ın şeriatı, Musa, İbrahim Aleyhisselam'ın şeriatı, Musa Aleyhisselam'ın şeriatı, İsa Aleyhisselam'ın şeriatı, Peygamberimizin şeriatı aynı değil mi? Aynı. Öyleyse bugün Hazreti İsa Aleyhisselam gelirse Kur'an'ı öğretecek dediğimiz zaman aynı zamanda Hazreti İsa Aleyhisselam İncil'i de öğretecektir. Aynı zamanda Hazreti İsa Aleyhisselam Tevrat'ı da öğretecektir. Aynı zamanda Hazreti İsa Aleyhisselam İbrahim Aleyhisselam'ın şeriatını öğretecektir. Nuh Aleyhisselam'ın şeriatını öğretecektir. Aynı. 7 Safa ve 4 Teslim. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'a ne kadar hamd etsek şükretsek az. Biz bugün bu çağda bu ilmi Efendimiz'den öğrenmekle, bu ilmi yaşamak ve tatbikatını yaşamakla aslında kimin görevini yerine getiriyoruz bu dönemde? Peygamberlerin ve onlara tabi olan havarilerin, sahabelerin yaptığını yapıyoruz. Yani bu dönemde sizler kimi teşkil ediyorsunuz? Sabikunel ayrinsiniz. Aralarda insanlar değilsiniz. Sabikunel ayrinsiniz sevgili kardeşlerim. Evvelkilerden çoğu ama sonrakilerden azı sabikunel ayrin. Sabikunel ayrin tıpkı sabikunel evine olan sahabe gibi Resulullah'a tabi olan ama nereye davet edenlerdir? Allah'a. Sabikunel ayrin Mehdi Resul'e tabi olan ve nereye davet edenlerdir? Allah'a davet edenler. Kul hazi sebili ed'u ila Allah ala basiretin ene ve men ittaba'ani. Siz de Fussilet 33'e göre men ahsana kavlen mimmen da'a ila Allah ve amile salihan ve kâle inni minel müslimîn. Ben teslim olanlardanım deyip salih amel işleyerek Allah'a davet edenden daha güzel sözlü kim vardır? La testevil haseneti illa seyyâ. Seyyiatla hasenet bir değildir. Etfe billeti ahsen. Sen seyyiatı hasenetle söndürürsen. Fe izellezzi beyneke beynum adavetin kema veliyun hamim. Senin arasında düşman olan kişi ne olur? Candan bir dost olur. İncil'de Markos 29:31'de ne diyor? Dinle İsrail, Rab tektir. Allah'ı bütün kalbinle sev. Allah'ı bütün canınla sev. Allah'ı bütün aklınla sev. Allah'ı bütün gücünle sev. Ve komşunu da kendin gibi sev. İşte din bu sevgili kardeşlerim. Dinin tamamı bu. İncil'de de aynı. Kur'an-ı Kerim'de de 7 Safa 4 teslim. Tevrat'ta da 7 Safa 4 teslim. Ama dinin dini paralize eden dini virüsü ne? Kim söyleyecek? Dine virüs gibi giren şey nedir? Bidatler dinde fırkalara ayrılma. Şura 13. Şeriat tek ve bak mutek şeriat için Allah ne diyor? Akimü'd-dine dini ikame edin ve la teferruk. Dinde fırkalara ayrılmayın. Yani dinin içine giren virüs dinde fırkalara ayrılmak. Kimdir dinde fırkalara ayrılan? Kim söyleyecek? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Yani başka bir adı Kur'an'da nedir bunlar? Müşrikler, Allah razı olsun. Rum 31'de Münibine ileyhi Allah'a yönel ve takku takva sahibi ol. Vakimü sele namaz kıl ve la tekunu minel müşrikin. Müşriklerden olma. Kimdir o müşrikler? Minellezine feraku dinehum ve kanu şia. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'a teslim olanlar ve dinde fırkalara ayrılanlar. Allah'a teslim olanlar sadece tek dini yaşayanlardı. Adem Aleyhisselam döneminde Allah'a teslim olan Habil. Nuh Aleyhisselam döneminde Allah'a teslim olanlar gemiye binenler. İbrahim Aleyhisselam döneminde Allah'a tabi olanlar. Musa Aleyhisselam döneminde Ahbariyun, Rabbaniyun. Hazreti İsa döneminde Havariler. Peygamber döneminde sahabeler. Bunlar hepsi nedir? Bunlar Allah'a teslim olan tek dini yaşayanlar. Bir de dinde fırkalara ayrılanlar. Yani gizli şirk içinde olanlar. Şu anda Yahudilerden, Hristiyanlardan ve Müslümanlardan ben güneşe tapıyorum, ben aya tapıyorum, ben yıldızlara tapıyorum, ben putlara tapıyorum diyen bir Allah'ın kulu var mı? Hayır. Ama Yahudiler 70 fırka cehenneme gidecek. Hristiyanlar 71 fırka cehenneme gidecek. Müslümanlardan 72 fırka cehenneme gidecek. Bunların cehenneme gitmesinin arkasında ne var? Allah'a ulaşmayı dilememeleri ve dinde fırkalara ayrılmaları. Sevgili kardeşim, Allah'a ulaşmayı dilememeleri, dinde fırkalara ayrılmaları. Kalbinin Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz?
1: İnşallah.
0: Diller mi kalpten mi?
1: Aynen.
0: Bunun alameti farikası ne? Evet, evet diyorsunuz. Zikir. Kaç kişi şu anda Allah Allah diyor? Evet. Sevgili kardeşlerim, demek ki dikkat edin. Yani zikir yoksa teslim yok. Evet, zikir yoksa din yok. Dinin sahibi kim?
1: Allah.
0: Allah ismi El İlah değil midir? El İlah söylene söylene ne olmuş dilimizde? Allah olmuş. Allah'tan başka ilah var mı?
1: Yok.
0: Bir Enbiya 22, iki Meryem 65. İkisini birleştirirseniz iki ayet-i kerimede Allah Teala Meryem 65'te Allah isminde şu kainatta başka birisini görebilir misiniz? Demek ki bu Allah ismi sadece ve sadece bizi yaratan sahibimizin ismidir. Başka birisi yok. Meryem 65, onun ismiyle isimlendirilen bir kimse biliyor musunuz? Yok. Başka bir ilah yok. Onun için dinimizde la ilahe illa Allah. İlah olarak sadece kim vardır? Sadece Allah vardır. Enbiya 22'de gökler ve yerler Allah'tan başka ilahlar olsaydı ikisi de yerde gökte mutlaka fesada uğrardı. Yani kavga ederlerdi. Arşın Rabbi olan Allah onların vasıflandırdığı şeylerden münezzehti. Kainat yoktu. Kim vardı? Allah vardı. Ve Allah yaratmayı diledi. İlk yarattığı şey enerji, nötronlar, Allah'ın emri. Onları maddeye dönüştürdü. En küçük atom hidrojen atomu. Çeşitli atomların birleşmesiyle elementler. Sonunda cansız bir kainat, suda başlayan bir hayat, maymunlarla noktalanan bir yaratılış zinciri. Ama insan bu zincirin devamında mı yaratıldı? Ne söylüyorsunuz? Hayır. Nerede yaratıldı? İndi ilahide yaratıldı. Bu zincirin devamında değil. Onun için maymunlar üzerine yapılan incelemeler 19 çift, 21 çift, 23 çift, 25 çift, 27 çift, 29 çift, 31 çift ve 33 çifte kadar maymun türleri var. Ama 35 çift maymun türü var mı? Var tabi ama bu noktada insanoğlunun kromozom sayısı nedir? 23 çift kromozoma sahip. Şu anda bu 23 çift kromozomdan bir maymun türü var mı? Var. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bazı insanların söylediği gibi insan maymundan türemiş. Bu bir palavra. Eğer insan maymunun devamı olsaydı 35 çift olması lazımdı. Değil. Ve İnsan beyniyle maymun beyni mukayesesinde insan beyni maymun beyninin gövdesine oranıyla 5 kat daha fazla. Yetmez. Maymunlardaki ayaklar el hüviyetinde öyle değil mi? 4 tane el. Yani maymunlarda topuk olayı yok. Ayakları yok. Ayakları el hüviyetinde. Öyleyse insan maymundan türemiş olayı bir palavradır. O sebeple Allah Teala diyor ki ben insanı kendi katımda yarattım ve yeryüzüne indirdim.